0: hazır bir teknik direktör.
1: Samimi söylüyorum, o da inşallah şampiyonluk yaşadıktan sonra bu da bir yere gitmez mi? Beşiktaş o da çok sevdi. Ha, Beşiktaş onu sevdi.
0: İnşallah.
1: Beşiktaş'ta o da Beşiktaş'ı çok
0: belli,
1: sevdi.
0: Belli canım. Yani. Belli.
2: Başkan, devre arasındaki transfer bahsettiniz ya, yani mevkisel olarak bir şey oluştu mu size, bir şey geldi mi? Yani defans hattı, stoper.
1: Beceremedi bir orta saha falan. O beceremediğimiz şeyleri, transferleri yapacağız.
3: Belki az önce konuştuğumuz oyuncuya da gidilir.
4: Olabilir. Tekrar acaba gündeme gelir mi?
1: O gelir, diğeri gelir ama eksik kalan hani yetiştiremediğimiz diyeyim. Yani bu kadar adam yolla, bu kadar da transfer yap. Yani biz belki hem ekibim, hem ben, hem yönetim kurulum belki birazcık bu konuda
2: Güney Kore'den
1: mütevazi davranıyoruz ama şöyle bir açsınlar baksınlar, Avrupa'da dünyanın herhangi bir yerinde bu kadar adam yollayıp bu kadar da isabetli transfer yapan başka bir kulüp doğru, belki bir tane daha çıkar.
4: Sayın Başkan, yavaş yavaş son bölüme giriyoruz. Çok evet. Türk futbolu adına gündemdeki konulardan birisi de yeni yayın ihalesi konusu. Yeni yılla birlikte yeni bir ihale yapılması şu an için planlanıyor. Bu konuya Beşiktaş Kulübü olarak sizin yaklaşımınız, beklentiniz ne yönde?
1: Ya tabii benim beklentim ilk, yani bundan, yani şu an konuşulan rakamların 3 mislisine 4 mislisine yayın ihalesi yapıldı. Şu andaki rakamlar da samimi söylüyorum çok düşük. Hani Avrupa'yla, Avrupa'daki liglerle kıyasladığınız, yayına ödedikleri parayla kıyasladığımız zaman da ya bizde de bu sene yapılan her takım, sadece biz değil işte diğer Galatasaray, Fener, Trabzon, bütün takımlar iyi transferler yaptı. Yani bu Türkiye Ligi'nin artık bir şeyi var.
4: Marka değeri var.
1: Marka değeri var. Yani birazcık da hakemler buna katkı sağlarsa, yani futbol oynanmasına müsaade ederlerse, yayın, yani marka değeri daha da yükselecek. Yani biz bu hakemleri eleştirdiğimiz zaman marka değerini düşürüyor diye ceza veriyorlar bize de, marka değerini yükseltmek ya da düşürmek konuşmayla değil. İşte futbol takımları, kulüpler müthiş çalışmalar yapıyor. Müthiş, ya hepimiz müthiş borçların altına girdik. Yani sadece biz değil, bütün kulüpler
0: tabii.
1: Ciddi paralar harcadık.
0: 15 milyara falan dayandık galiba,
1: yani
0: değil mi?
1: İşin
0: 4 büyük kulübün şeyi.
1: Üzücü olan tarafı, bu kadar emek veriyoruz, para veriyoruz. Sahada bu çocuklar ciddi şekilde mücadele ediyor. Sonra bir dudak hareketiyle, yani işte 6 haftada 6 puan diyor herkes de, ben de 2 puan diyorum. Eğer buna da müsaade ederlerse yayın ihalesi çok daha yüksek rakamlara gideceğine inanıyorum. Zaten bu şekilde kalırsa, ben o gün Kulüpler Birliği toplantı, federasyonda yaptığımız toplantıda da söyledim. İşte kanunen belki müsaade etmiyor bugünkü kanunlar ama yani bunu almasak da olur.
2: Yani havuzdan mı çıkarsınız?
1: Vallahi ben sadece bizim çıkmamızla bir şey, yani bizle beraber diğer kulüpler de çıkar. Yani bunun sadece Beşiktaş'la şey kalmaz, sınırlı kalmaz. Kaldı ki diğer kulüplerde de, yani diğer başkanlar da, ama ben umutluyum yani bu seneki yapılacak ihaleden, yani eski rakamlar düzeyine geleceğinden çok umutluyum.
2: Federasyon düşüncesi ne bu konuda?
1: Federasyon başkanımız da bizle aynı görüşte. O da çok düşük olduğunu, yani bize katılıyor. Onlar da çalışıyor.
3: Farklı şeyler de varmış galiba, paketler vesaireler,
1: evet,
3: öyle bir takım düşünceler.
1: Paket, bunları beraber mi çıkalım? Onun üstüne de çalışıyor. Yani işte demin de diyor ya, federasyonun da yaptığı bazen güzel şeyler var, iyi şeyler var. Ama maalesef biz bu hakem ve MHK'yi konuşmaktan bunları gündeme getiremiyoruz.
4: Evet, yavaş yavaş bu arada son birkaç dakikaya da girmiş bulunuyoruz. Son sorularınızı alabilirim.
3: Bence sevgili başkanım belki bir toparlayıcı, evet, konuşma yapmak ister. Tam arada, da seçim arifesindeyken.
4: Evet, seçimden bahsettik ama bir gün önce de bir mali genel kurul da var sevgili başkan.
1: Öncelikle
4: belki buradan bir mesaj vermek istersiniz.
1: Oy kullanmak olan tüm Beşiktaşlıları bekliyorum bu seçime. Mali Kongre'yi özellikle bekliyorum. Bir gelsinler, neler yaptık, nerelerde aksadık, nerelere yetişemedik. Onları bir incelesinler, onları bir görsünler. Tüm bu konudaki tüm eleştirileri de hep alıp değerlendiriyoruz yani. Yapılan her türlü eleştiri, o bu kötüleme değil. Her fikirden de faydalanmaya gayret ediyoruz. İnşallah şu önümüzdeki hani görev süremizin sonunda çok daha bambaşka bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Ben ve yönetim kurulum buna inanıyoruz. Camiamız da inansın. Desteklerini esirgemesinler. Taraftarımıza binlerce kez teşekkür ediyorum. Sezon başından beri ciddi şekilde bir itici bir güçler şu anda takım. Yani o şu evet. Hazırlık yani hep 9 tane adam bir araya geldiğinde nasıl uyum gösterecek, nasıl yapacağız? Biz bunu böyle güzel bir şekilde geçirdiysek taraftarımızın verdiği destekten dolayı yani hep her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
0: Müsaadenizle bir tek soru, kısa bir soru
4: soracağım. Tabii ki, buyurun.
0: Başkanım, Mali Kongre deyince aklıma geldi. Genel olarak şöyle bir şey var. Sadece sizin döneminizle ilgili değil. Siz de mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Mali Kongre'den önce çok çok yakın bir tarihte oluyor. Mesela Mali Kongre'den bir 24 saat önce ya da yarım gün önce ya da bir iki gün önce mali tablolar üyelere ulaşıyor.
1: Yok, biz yolladılar diye biliyorum.
0: Bugün bu dönem için söylemiyorum başkanım. Hayır. Genel olarak söylüyorum. Şimdi bu çok tenkite maruz kalıyor. Yani tenkitten ziyade üzülüyorlar. Yani alıp inceleyemiyoruz, yetişmiyor zaman
1: günlük,
0: diye.
1: 15 günlük bir süre var.
0: Evet.
1: Tabii bu ani seçim şeyi
0: bunun
1: de gündemde değildi.
0: Tekrar söylüyorum. Bunun için demiyorum.
1: İkisini aynı zamanda getirmek. Yani normal şartlarda Mali Kongre'yi ayın sonunda, Ekim ayının sonunda
0: evet.
1: yaparız diye düşünüyorduk. Evet, ama yani evet. Hem ayın başında seçim yap. Hem
0: tabii
1: de,
0: olmaz.
1: Olmaz diye birazcık Mali Kongre'yi erkene çektik. Çok çalıştı arkadaşlar yetiştirip bilgileri yollamak. Ama bugünlerde yollamış olmaları lazım diye biliyorum. Yolladılar.
0: Yok, daha gelmedi. Yani başkanım bunu
1: incelesinler. Zaten bizim istediğimiz o.
0: Tabii. Tekrar söylüyorum. Sizin döneminiz.
1: Şeffaflıktan.
0: Tabii canım.
1: Hiçbir zaman taviz vermiyoruz.
0: Yok hayır.
1: İncelesinler.
0: Kötü niyet aramıyor kimse zaten
1: söylesinler.
0: Onda. Kötü niyet aramıyor onda kimse
1: hayır,
0: başkanım.
1: Hayır yok.
0: Yani
1: onun
0: önemli
1: için
0: olan.
1: Geç, 3 gün 5 gün geç gidebilir.
0: Tabii gayet
1: ama
0: tabii
1: bu, canım. Ama bu yetişmediği için yoksa zaten hani 3 gün önce de gelse, bir hafta önce de gelse, herkes önüne geldiğinde tabloya baktığı zaman ne yaptığımızı
0: anlar tabii ki.
1: Anlar.
4: Doğru. Sayın Başkan çok teşekkürler.
1: Ben size teşekkür ederim.
3: Ayağınıza sağlık.
4: Için evet, çok... İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Ender
3: Bey. Şimdiden sezon sonu için evet. Söz alalım başkandan.
1: Ya bekleriz. İnşallah.
4: Her zaman. Sayın Başkan.
1: İnşallah bir engellemelerle karşılaşmadan hedefimize ulaşırsak inşallah. Yine sezon sonu ilk ziyaret size yaparız.
4: Bir güncelleme yapalım. Mali tablolar zaten sitede herkes açık bir şekilde de yayınlanmış. Bunun da zaman kısıtlı olduğu için sitede yayınlanmış zannediyorum. Bununla ilgili de bilgilendirmeyi yapalım. Kafalarda bir soru işareti de olmasın.
1: Yok yani başkan. Onu özellikle çünkü seçim kararını alacağımız zaman ya biz bu mali tabloları yetiştiremeyiz filan. Allah var 6-7 günde öncesinde kadar da herkes 20 saat çalıştı.
0: Denetleme kurulu iyi çalışmışlar.
4: Ender Bilgin, Erol Kaynar, Murat Özbostan çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
4: değerli izleyenler gündem özeli noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Futbolun yıldızları Aspor'da. Uluslar Ligi'nde tüm gözler bu maçta. Hollanda, Almanya. Portakallarda Cody Gakpo, panzerlerde Musiala, Kimi, Wirt. Yıldızlar Savaşı'na hazır olun. Uluslar Ligi'nde Hollanda, Almanya maçı bu akşam 21.45'te Aspor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Merhabalar, futbol meydanıyla klasik ekibimizle birlikteyiz. Ayrı Beşer geçtiğimiz hafta aramızdan ayrıldı. Neyse ki çok çabuk döndü.
1: Aramızdan ayrıldı derken Allah korusun.
0: Yani bir akşamlığına aramızdan ayrıldı. Evet,
1: Allah göstermiş, Allah gecinden.
0: Bugün kaldığı yerde devam ediyor. Amin diyorum.
1: Evet.
0: Bütün güzel dua ve temennilerle.
1: Amin, aynen öyle.
0: Zafer Tüzün, Hayri Beşer, Savaş Çorlu, Kartal Yiğit bizimle beraber. Hayri Beşer, her şey yolunda mı?
2: Her şey yolunda, hoş bulduk diyeyim. Bu arada Savaş Çorlu'yla bir yol arkadaşlığı yaptım.
0: Öyle mi?
2: O da benim hayatımdaki önemli hatıratlardan bir tanesi olarak arşivime girmiş oldu.
1: Hadi ya, vay be.
0: Ne zaman?
1: Ne yaptınız?
2: Bugün bu hafta.
3: Trabzon'da.
0: Bu hafta mı?
3: Trabzon'da. Evet,
2: Trabzon'a gittik.
1: Maça gittiniz.
2: Trabzon'a gittik. Trabzon'u gördük. Maçı izledik.
0: Evet.
2: Salah'ı izledik.
0: Evet.
2: Çok keyif aldık, döndük.
0: Şunu diyebilir misin? Hayatımda 5 tane yol arkadaşı seçmek istiyorum. 5 yol arkadaşı seçmem gerekiyor.
2: 5'ini de Savaş
0: biri
2: yazar.
0: Savaş Çorlu olur diyebildin mi?
2: 5'ini de yazar abi, enerjik adam. Ya bunu söyleyebilmem için 5 yolculuk yapmam lazım.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Ama ilk yolculukta
3: geçen
0: tam puan.
2: Tam puan. Tam
0: puan. Yolculuk adamıdır diyorsun.
2: Kesinlikle.
0: Dosttur.
2: Dosttur.
0: Tabii.
2: Kahve içicidir.
0: Evet.
1: Yemek yiyicidir.
3: Allah, yemek ne sıkıştırdı araya ya.
0: Muhabbetçidir.
3: Yok, muhabbetçidir.
2: Evet. Hepimiz yiyiciyiz.
0: Evet.
2: Ama Trabzon'da çok meşhur. Kendimi kötü hissettim.
1: Onu diyeceksin. Şimdi sen Trabzonlusun, Savaş mı meşhur?
2: Herkes Savaş Çorlu diyor.
3: Estağfurullah. Ya onlar teveccüh insanların bize göstermiş olduğu. Yalnız ben seyahat, yemek, maç hepsi güzeldi ama dönüş yolundaki taksici arkadaşımızın, abimizin bir kardeşimiz miydi? Havaalanına kadar ya bizi çok güldürdü yalnız ya. İsmi Osman'dı da soy ismini hatırlamıyorum. Neydi abi, hatırlıyor musun?
2: Ya Osman soyadını bak ben de unuttum. Öztürk olabilir, Korkmaz olabilir. Öyle bir soyadı vardı.
0: Çok yakın isimler.
2: Evet.
3: Önal Bey yok.
2: Yani Osman deyince Denizli gelir.
1: Abi müthiş
3: abi,
1: ya.
3: Abi bir şey söyleyeceğim.
2: Osman Denizli.
3: Hakikaten Denizli anlatılmaz yaşanır ya. Ya o Akçaabat'tan havaalanına gelene kadar bizim A spor tayfasının hep herkesin imiklerine kadar anlatması, yorumcularımızı, seni, beni, Ayra abi hepimizi ama bir futbol aşkı.
0: Ama Trabzon halkı böyledir.
3: İlkokuldan beri dedi ben futbolun içindeyim. Anlatımları hakikaten yaşanmadı. Arkada ben gülüyorum, önde Ayra abi gülüyor.
2: Ya ben videoyu alıyordum, fark etti Alal dedi. Bu defa resmileşti aslında, hani böyle daha doğaçlama gitse müthiş olacaktı. Resmileştiği halde çok güzel oldu.
3: En sonu güzel olan neydi biliyor musun? Bunun belli bir yerlerde de bu arada iyi değil, keserek kullanalım bunu. Kullanacağına kadar inanmıştı yani, o kadar yani.
2: Bana diyor ki sen bazı yerleri şey yaparsın diyor.
3: Montajlarsın, kesersin diye.
2: Kesersin diyor.
0: Hatıra olarak
2: ve de
0: sizde.
2: Samet'in, yani Trabzonsporlu Samet'in de halasının oğluymuş. Öyle de bir denk gelme oldu.
0: O zaman diyelim. Programın başında size şunu sormak isterim. Böyle programın ortasında herhangi bir anda aniden cebinizden çıkartıp ortaya attığınız selamlarınız var mı, biriktirdiğiniz? Varsa onları hemen aradan çıkaralım.
2: Tamam, söyle. Var sen söyle.
1: Bizim şey Şile'den Özer abi.
2: Özer var ya.
0: Ya ortak tam, bir selam mı
1: ortak,
0: veriliyor
1: ortak,
0: şu an?
1: Ortak, aynı ortak şey. Arkadaşımız.
2: Büyük sıkıntı yaşayacağız. Eğer bugün de selam göndermezsek ona.
1: Evet. Balığa beklesi
2: var, balığa çıkıyor.
0: Şile'den Özer. Adapazarı'ndan var mı bir selam?
3: Hiç son zamanlarda selamlıyordum. O zaman Fatih Selahattin'i söylüyorum. Büyük Beşiktaşlı. Evet. Üç maçı kazırmaz. Madem öyle ona selam olsun.
0: Adapazarı'ndan mı?
3: Evet, Adapazarı'ndan tamam. Fatih Selahattin'e selam olsun.
0: Ayrı Beşer var mı selam? Sende çok yoktur.
2: Yok, bu akşamlık yok.
0: Tamam, olursa o zaman hakkın saklı.
2: Bir de ben söyleyeyim
0: tamam.
2: O zaman Bahattin Öner'e selamlar buradan.
3: Peki. Bitti, bundan sonra yok.
0: Tamam. Selam faslını kapattık. Fenerbahçe'yle devam
1: yaptı,
0: ediyoruz.
1: Bitirdi işi.
0: Tabii, hemen peşin
1: güzel,
0: peşin
1: güzel oldu,
0: selamlarımızı yani aradan çıkarttık. Evet. Futbol meydanı selam meydanına dönüşmeden Fenerbahçe'ye bir girizgah yapabiliriz. Fenerbahçe milli araya fazlasıyla moralli girdi ki Eyüp Spor mücadelesi öncesi takımın durumu ciddi anlamda konuşuluyordu, tartışılıyordu. Farklı bir galibiyet Eyüp Spor'a karşı bütün problemleri realde perdeler mi? Belki perdelemez ama milli araya moralli girmek önemli mi? %100 önemli. Nasıl gördün takımı ve dönüşte iyi bir şeyler göreceğimize Fenerbahçe'den dair sinyaller hissediyor musunuz Zafer Tüzün?
2: Yok, şimdi direkt şöyle gireyim. Fenerbahçe takımı Eyüp Spor karşısında gösterdiği oyunu, futbolu, anlayışı, mücadeleyi, arzuyu, isteği eğer diğer maçlara da yansıtırsa o zaman Fenerbahçe şampiyon olma hakkını elde eder. Ben her zaman söylüyorum bak. Büyük takımlarda kendisine

0: patlatacak transferler yapılır ama o formanın içine ruhunu sokacak adamlar lazımdır. Çünkü çalışmak yeteneği geçiyor, disiplinse her şey. Oyun ama disiplinine sadık olan Fenerbahçe takımı rakibin durumu ne olursa olsun, zayıf olsun, kötü olsun fark etmez. 90 dakika oyunun içinde kaldı ve gösterdiği azimle ne yaptı? Taraftarını yeniden içeriye çekti ama bu tabii bunun devamı gerekiyor. Eğer futbol süreci yönetmekse bu oyun anlayışının devam etmesi gerekiyor. Ve hep şunu söylüyorum bak, oyuncuları kendi mevkilerine dizip de onlardan bireysel yetenekleriyle çözüm beklemek Fenerbahçe takımında olmaz.
1: Zafer hocam hemen çok kısa araya gireyim mi?
0: Sistem. Araya mı gireceğim?
1: Çok kısa. Aynı şeyle ilgili. Şimdi ama böyle devam ederse Hayri abinin az önceki sözü geldi aklıma. Kerem dedi ki Savaşçıoğlu'yla arkadaşlık yapılır mı dedi. Birinci arkadaşlığı mükemmel dedi. Beş tane olması lazım. Fenerbahçe'nin senin söylediklerine aynı Hayri abinin bana söylediği gibi. Bir 3-5 maç şu futbolu görmemiz lazım. Çünkü sen geçen sezonda bunu çok söyledin. Bu maç böyle aynı futbolu oynarsa dediğimiz sürede 1-2. Şu serideki 8-0 belki olmaz ama oyun anlamında, takımdaşlık anlamında şu oyunu milli takım dönüşünde en az 3-4 maçta da oynaması lazım.
0: Ve en azından derbilerde.
2: Oyun değerlendirmesi gerçekçi mi? Ben ondan da çok emin değilim.
0: Ya şimdi şöyle düşünebilirsin. Haklısın. Eyüpspor zayıftı. Çok erken gelen gol onların oyun konsantresini bozdu.
2: 7. dakikada maç bitti ikinci golle.
0: Bitti ikinci golden sonra. O dakikadan sonra çırpınmak nafiledir ki bir ara 7-8 kişiyle hücum etmeye kalktı Eyüpspor takımı. Yani dağıldılar öyle söyleyeyim sana. Evet. Öyle apaçı gibi saldırmak diye bir şey yok böyle büyük takımlar.
2: Futbolculuk döneminizde evet. Fenerbahçe'de de oynadınız ama farklı kulüplerde de oynadınız. Böyle bir durumla sahadayken karşı karşıya kaldınız mı? Maç çok. 4'e 5'e gitti, 6'ya 7'ye 8'e doğru gidiyor.
0: Şimdi isyanlarda ya herkes.
2: Evet.
0: Şampiyon kim olmanın efendime söyleyeyim düdüklerine bağlı dediğimiz hakemlerimiz var ya. O zaman İstanbul deplasmanına falan geldiğinde kata haşa gol pozisyonuna falan girme şansın yok. Seni sokmazlar da oraya. Zaten direnç neydi biliyor musun? Biz yenmeyi bırak buradan bir puan alalım gidelim. Hı hı. Zihniyeti mevcuttu. Biraz da hakem ittirmesiyle beraber erken gelen golden sonra herkesin gardı düşüyordu ve takım dağılıyordu. Takım bütünlüğü diye bir şey kalmıyor.
2: Çok zor değil mi böyle bir çok maçta yenilen tarafta futbolcu olmak?
0: Hakikaten öyle. Niye
2: bitsin istiyorsun maç ama zaman geçmiyordur.
0: Bir de vitrin maçı Kerem'cim evet. Ya. Bu maç sen yeteneklerini göz önüne sererek belki de büyük takımlara
2: göz kırpacaksın.
0: Yani halk diliyle kapak atacaksın.
2: Evet.
0: Şimdi böyle bir şeyde daha 2. dakika 7. dakika 2-0 mağlup duruma düştüğün zaman o futbolcu bildiğini de unutur. Mümkün değil var olan yeteneklerini sergileme şansı. Nitekim gol pozisyonu yakalamadı değil Eyüpspor.
2: Evet.
0: Ama hiçbir golcünün yapmayacağı vuruşları yapıyorlar. Kaleci çıkıyor yerden sana doğru gelirken yerden vurmaya çalışıyorsun. Salah niye olunuyor biliyor musun? Salah o pozisyonda hafif böyle kaldırarak vuruyor gol oluyor. O zaman da adın Salah oluyor işte. Sen onu yapamazsan da sen orada Eyüpspor'da çırpınıyorsun. Onun için yani konsantre çok önemli. Böyle kendinden düşük takımlara karşı büyük takımlar bilhassa bunu Galatasaray yapıyordu. Erken böyle agresif oyunla, erken baskıyla çabuk skor elde etmek istiyordu. Ondan sonra dağılıyordu zaten karşı takım. Şimdi kolay değil abi bak şimdi. Bu kadar fizikselliğin istendiği yerde, önde bu kadar çok kalabalık olup da ondan sonra aynı zamanda defans organizasyonlarına yardım etmek çok kolay iş değil. Bunun için hakikaten önce fiziksel olarak yeterli olacaksın. Şimdi rakip takımların stres baskı ne yapıyor biliyor musun? Kerem'cim adeleyi şişiriyor. Sen o deparı 30 metre rahat depar atan adamsın. Ama daha 20. metrede ondan sonra bitiyorsun, kesiliyorsun. Yani çok psikolojik yönleri var. Artık bana göre var ya, hakikaten bütün takımların mental performans hocası tutması lazım. Ya kolay değil. Sayın İsmail Kartal'a bile lazım bak. O seviyeye gelmiş 5. kez Fenerbahçe'ye gelmiş İsmail Kartal kendini yönetemeyi bilmeden bir refleks göstererek bir kaos ortamına soktu değil mi evet. takımı?
3: Abi psikolojik destek onun böyle olmaması lazım. Gayet doğal zaten. Ya ben değil ki o stres baskı.
0: Onun için ben de dedim ki Kartal'ım, bundan sonra Fenerbahçe'nin işi artık sadece taktik falan değil. Abi psikolojik
3: yönet. Stresi yönetebilme.
0: İsmail Kartal'ın bunu becermesi lazım. Onun için. Yoksa Fenerbahçe'nin çok zengin denen orta sahasında Gendüzi'den, Kante'den, İsmail'den bir Asensio çıkmaz. Asensio'nun yok bunda. Alternatif oyuncular üretmeye çalışıyor ama sen şimdi o oyuncuları daha duellolu olduğu, daha dirençli yüksek takımlarda veya derbilerde aynı performansı verecek mi onu düşüneceksin. Ha, Fenerbahçe takımı bana göre devreye az kayıpla, hatta olur ha lider olarak bitirirse, ihtiyaç doğrultusunda yapacağı transferlerle bu sene şampiyonluğun en büyük adayıdır. Niye dayanarak söylüyorum? Takım ne olursa olsun, ben 8-0'a dayanarak da söylemiyorum. Ama o maçta gösterdiği arzu, mücadele, inanç, o takıma futbol kendisine adadığın zaman sana ödül verir ya.
2: Evet.
0: O zaman şampiyonluk hakkı elde etmiş oluyorsun.
2: Yoksa... Burada ayrı beşere dönmek istiyorum. Zafer Hoca'yı dinledik. Bu galibiyet sezonun kalanına dair bir ışık veriyor mu? Ya da bu maç üstünden sezonun bizi bekleyen bölümünü konuşmamız, tartışmamız mantığa uygun mudur?
4: Şimdi bu galibiyet kesinlikle Fenerbahçe'ye ve camiaya moral veriyor. %100. Ben bunu söyleyebilirim. Evet. Ama bu karşılaşma kesinlikle sezonla ilgili referans alınacak bir maç değil. Yanıltıcı olur. Zaten şu ligin ilk 6 haftasında yaşananlar bir maçı referans almanın ne kadar yanıltıcı olabileceğini bize gösterdi. Ve de keyifli de bir lig izliyoruz.
2: Evet.
4: Yani işte Beşiktaş karşısındaki Fenerbahçe, Roma karşısındaki Fenerbahçe ya da Konya karşısındaki Trabzon, sonra Galatasaray karşısındaki Trabzon, her takımla ilgili benzer örnekleri verebiliyoruz. Ya da Marsilya karşısındaki Beşiktaş'la Ahmet karşısındaki Beşiktaş. Şimdi bu maçlar, bu değişkenlik aslında Zafer Hoca'nın altını çizdiği ve futbolda da sanılandan daha fazla rol oynadığını düşündüğüm bir noktaya temas ediyor. O da şu. Yani maç konsantrasyonu çok önemli.
2: Kesinlikle.
4: Yani bu işin bir parçası. Yani iyi konsantre olduğunuz zaman o konsantrasyon beraberinde bence fizik kalitesine de etki yapıyor. Karar mekanizmasına etki yapıyor. Her türlü performansa, yeteneklerinizi eyleme dönüştürmeye etki yapıyor. Maç maç bu değişikliklerin yaşanmasının altında bu konsantrasyon söz konusu diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin Eyüp karşısındaki galibiyetini kısaca şöyle yorumlayabiliriz. Bir defa Eyüp Spor sanki Süper Lig takımı gibi durmuyor bir defa. Yani bu gidişat aslında Eyüp Spor'un yolcu olabileceğine dair bazı ipuçları veriyor şimdiden. Bir bunu söyleyelim. İkincisi, zaten kadro kaliteleri büyük takımlarla, özellikle hani ligin birkaç ekibi hariç diğer takımlar arasında çok bariz bir fark var kadro kaliteleri açısından. Dolayısıyla hani o klasik kapalı savunma oynamadıklarında ya da kalelerinde erken gördükleri zaman o maçın büyük takım lehine farklı galibiyete gitmesi çok mümkün.
0: Haddini bilmek diye bir şey var.
4: Hem haddini bilmek, hem işte hani o geniş alanda hani bir meziyet kapışmasına girdiğin zaman, yani düelloya girdiğin zaman oradaki kalite, oradaki yetenek seni çok üzerinde. Her açıdan. Ya izlediğimiz bu. Tabii ki 8-0'lık galibiyet görkemli bir galibiyet. Hani
2: %100.
4: Her zaman böyle karşılaşılan bir galibiyet değil. Ancak ben şunu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin hani bu sezon hedefe gidebilmesi için, ki biraz karamsarlık da oldu Fenerbahçe ile ilgili, özellikle Beşiktaş maçından sonra. Çünkü o maç adeta şunu söyledi. Ya bu iki takım hani kaç defa karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, şu senaryoyla, şu simülasyonla hep Beşiktaş kazanır gibi bir oyun farkı çıktı Beşiktaş lehine. Öyle bir algı oluştu. Ama sonra Roma maçında Fenerbahçe onu tekzip etti. Ben Fenerbahçe'de şunu görüyorum. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin merkezine yönelik, yani merkez orta sahasına yönelik çok zengin olduğu yönünde değerlendirmeleri yaptık. Hatta Fenerbahçe'nin övgü aldığı noktaydı bu. Bu sezon ise Fenerbahçe'nin gidişatını, kaderini belirleyecek noktanın merkez orta saha performansı olduğunu

0: düşünüyorum. Şu anda biz iyi bir Kante performansı izliyoruz. İşini yapan bir Gendouzi performansıyla muhatabız. Dakika aldığı süreçlerde de İsmail'in işini hiç de fena yapmadığını görebiliyoruz. Şimdi kritik nokta neresi? İşte hocam da dikkat çekti. Şimdi Asensio hala sakat dönmedi. Şimdi Asensio'nun yokluğunda o pozisyonu oynayabilecek nitelikteki oyuncu kim Fenerbahçe'de? İrfan Can. Evet, belki
1: mevcutlar arasında o yani.
0: Mevcutlar arasında İrfan Can. Hani belki son yıllarda daha çok sağ tarafa atıldı ama şimdi ben İrfan Can'da temel olarak gördüğüm en önemli eksiklik, yani en iyi dönemi dahil olmak üzere şu. Yani karar ve eylem çabukluğu birbirini her zaman desteklemiyor. Çok tempolu bir oyuncu olamadı İrfan Can. Bir İsmail Kartal dönemi belki istisna olarak kabul edilebilir. Yani o tempo problemi İrfan Can'ı belki çok daha üst düzey noktalarda olmaktan...
2: O zaman da tempolu oyunu ayak uyduramıyordu.
0: Evet, ama şunu bir defa, yani bu bir takım oyunu. Yani bu takım oyununu Fenerbahçe camia olarak bütüncül bir şekilde oynamak durumunda. Tribünler de bu takım oyununa dahil olmak durumunda. Tribünlerin ne İsmail Kartal'ı küçümsemek ne de İrfan Can'ın varlığına tahammül etmemek gibi bir lüksü yok. Bunu söyleyeyim. Evet. Yani içerideki maçlarda Asensio yoksa o pozisyonda ve de çok da dirençli rakipler yoksa karşınızda, büyük ya da dirençli rakipler yoksa, İrfan Can'la oynamak gibi bir gerçekle muhatap olacak Fenerbahçe. İşte bu döngüyü kırabilirse Fenerbahçe ve oradan performans alırsa, yani gidişatı belki de hani bu işte konsantrasyon meselesi belirleyecek ya da camia, hangi camia daha iyi takım olursa o sonuca gidecek diye düşünüyorum ve Fenerbahçe'yi de şu anda kimseden daha az avantajlı görmüyorum.
1: Zafer Hoca devre arası takviyeden bahsetti. Asensio'nun yokluğunda 8-10 profilinde oyuncu kullanımına girdi Hayri Beşer. Buradan Kartal Yiğit'e dönerken şunu sormak isterim. Esas eksik, Fenerbahçe'de eksik gördüğün şey orta saha oyuncularının profilleri üstüne mi senin kafanda da?
2: %100 öyle pas attım.
3: Ben dedim acaba Kartal
2: Yiğit,
3: ben
2: aldı bu işte.
3: Hayır.
2: Aldı
3: Kartal Yiğit dedi.
1: Ben de soruyu
4: Kartal
1: sorarken
4: Kartal Yiğit dedi bende. Herhalde Kartal Yiğit orada oldu.
1: Ben de soruyu sorarken sen acaba bizi dinlemiyor muydun diye düşündüm.
0: Yok, ben de
1: diyorum canım. Zafer Hoca da sen o yüzden destek aldın.
3: Ben de not alıyordum. Kartal Yiğit acaba oraya mı geç dedim acaba.
2: Fenerbahçe'nin orta sahasında oyuncu eksik değil.
3: El kaldır.
1: Ya olur.
2: Babam. Farklı yani, özelliklerdeki oyuncu eksikliği var. Bak,
4: yok yani. Dinliyordum canım, tamam. Dinliyordum.
2: Çok güzel bir şey söyledim bak.
4: Neyi?
2: Fenerbahçe'nin orta sahasında farklı özelliklerdeki oyuncu eksikliği var. Yoksa oyuncu eksik değil.
1: Katılıyor musun?
4: Abi şöyle katılıyorum. Fenerbahçe'deki en büyük eksiklik tek bir kişiye bel bağlanması. O da Asensio.
1: Evet.
4: Asensio olmadı mı bu takımın el ayağı kilitleniyor abi.
1: Galatasaray'ın osümensizliğine mi?
4: Aynen öyle, Galatasaray'ın osümensizliğine. Beşiktaş'a bakarsan bu sene çok fazla bir sıkıntı yok. He, orada da Vlahovic olmazsa bir bitiricilikte problem yaşayabilir. Onun dışında fazla bir şey yok.
1: Gibi yani.
4: Oyun yine gidiyor Beşiktaş'ta ama Fenerbahçe'de Asensio olmadığı zaman tek başına İrfan Can'a kalıyor iş. O da sıkıntı, ben size söyleyeyim. Yani takımın öyle agresif, kreatif
2: yaratıcı
4: bir hücumcu oyuncuya ihtiyacı var. Bu bas bas bağırıyor ya. Ya bunu nasıl görmezler? Ben onu anlamıyorum. Sayın Başkan nasıl görmez? Yani Talisca'yı desin ya, biri desin ki Talisca'yı biz, bak, açıklama oldum, ben görmedim, duymadım bugüne kadar. Desin ki biz Talisca'yı kardeşim şu nedenlerden dolayı gönderdik. Hoca istemiyor ya da başkan istemiyor ya da geçen yönetim aldı, başkan bir takıntısı var, o yüzden gönderdik. Kimse bir şey demiyor. Abi neden gönderdin Talisca'yı?
2: Ya da ekonomiden.
4: Ay bir şey desinler Zafer abi. Yok, doğru, diyen doğru. Yok. Diyen şimdi mesela.
3: Ben diyeceğim.
4: Bir kulüpte biri gönderdiğin zaman birini merak etmez misin ya? Kimse merak etmiyor. Talisca niye gitti abi?
2: Edemiyor. Merak etmiyor değil, edemiyor.
4: Edecek abi, kusura bakmasınlar şimdi. Yani. Hay şimdi üstelik tamam, Talisca'nın yıllık ücreti öyle şey değil. Öyle aslında düşük maliyetli bir oyuncu değil, o ayrı mesele. yaşına gelmiş durumda.
1: Yedek oturacak bir oyuncu için.
2: Ama Ederin'in karşılığını veren bir adam.
1: Vermek istemiyor olabilir mi?
2: Bence Ederin'in karşılığını da veriyor ama.
4: Sezona

0: başlayan bir Talişka'ya bakın. Niye gönderirsiniz ya?
1: Bir cümle söyleyeceğim. Bence Talişka'nın niçin gönderildiği çok belli.
0: Niçin?
1: Sen devam et.
0: Söyleyeceğim.
1: Şimdi düşün. Ya
2: merak et işte.
0: Merak edeyim. Tamam. Tamam söyle. O zaman bitireyim. Şimdi, tamam. Bitireyim bir saniye.
1: Bitir tabii tabii. Böyle.
0: O yüzden yani şimdi.
3: Ben pusula bekliyorum.
0: Bir şey kötü başlarsın. Dersin ki kardeşim artık bu adamdan bir şey olmaz. Yani geçen sene sıkıntılı maçları oldu mu? Çok oldu. Saç baş yoldurdu mu? Oldu. Ama şimdi şöyle de bir durum var ortada. Ya adam sizin santraforunuz olmadığı maçlarda çıkmış, bu yükü sırtına almış, bu kamburu üzerine almış ve hemen hemen başarılı olmuş ya. Avrupa dahil. Lig Avrupa takır takır goller atmış. Adamın görevi gol atmak değil. Adam hücumcu orta saha oyuncusu. Beşiktaş'ta da öyleydi. Yani Beşiktaş'ta arada bir santraforda oynuyordu. Ama santraforunuz da alışmadan, gelmeden daha doğrusu bu oyuncuyu aldınız. Talişka ile santraforda sezona başladınız ve iyi de maçlar çıkardı. Bir baktık şeyde adam Arabistan'a gitti. Olmaz böyle bir şey. Yani ben bunun çok bu sezonki Fenerbahçe'nin en büyük yanlışlarından olduğunu düşünüyorum. Yani hele hele Aziz Başkan gibi tecrübeli bir başkanın bilmiyorum buna hangi nedenlerden dolayı müsaade etti. Ya ben olsam açık konuşayım Talişka'yı bırakmazdım. Ya şimdi diyeceksiniz ki tabii ki kontenjan falan var bilmem ne var. Mecbur kaldık ama ya başka bir oyuncu gönderiyor. Bak şimdi ne oluyor? İrfan Can'a kaldın. Çoğu kişi istemiyor İrfan Can'ı. İrfan Can'a kaldın. Böyle bir tane adamın yok ya. Asensio'nun ayağına bakmışsın. İşte Allah korusun adam daha uzun sakatlık yaşasa ne olacak? Bittin sen. Şampiyonluktan oldun. Ocağa kadar iş biter. Atalan Üsküdar'a geçer ya. Alan gider yani. Tabii. Ama işte bunlar transfer planlamasıdır.
2: Bak Kante ile İsmail hemen lafı vereceğim. Sana da bol malzeme çıkacak. Bana.
3: Ben şu anda ortaya inanılmaz bir karışık hepinizi taça çıkaracağım şu anda.
2: Genduzi.
4: Ama Hayri Beşer'in son sözünü...
3: Hayri onu da alalım ondan sonra. Hepsini taça çıkaracak söylemlerim var.
2: Şimdi Kante filan İsmail denge oyuncusu olur bunlar abi. Bunlar ne yapar abi? İsmail ne olur? Senin savunma güvenliğini sağlar. Değil mi?
4: Evet.
2: Genduzi ne yapar?
4: Aynı şekilde.
0: O da öyle.
2: Aynı ama... Bir nebze oyunun biraz... iki yönünü oynamaya oynayayım. Çalışır. Bak doğru. Oynar demiyorum. Çalışır.
0: Doğru. Oynar.
2: Ama
0: doğru.
2: Ne olur baba? Asensio olursa yaratıcılığı tabii, üstlenir.
0: Tabii tabii.
2: O eksik işte şimdi bizde. Ben diyorum ki şimdi müthiş bir yetenek var. Ama bana göre istikrarlı değil. Maç içinde kayboluyor. Kim? Greenwood.
0: Ha Greenwood.
2: Şimdi ne yapıyor adam? Hakikaten... muazzam bir yetenek olmasına rağmen ben diyorum ki
0: çok iyi.
2: Böyle adamlara niye sabredilir? 10 dakika oynasın bize. Ondan sonra skor alsın yeter.
4: Ekstra bir yetenek o da.
0: Yalnız kalıyor abi bir
2: muazzam
0: de.
2: Bir yetenek kalıyor. İçinde. Ama o da devamlı oyunun içinde değil. Yani bazen büyük takımlarda takıma kimlik kazandıracak lider oyuncu lazım. Şimdi Asensio o rolü de üstlenebiliyordu. Bu yoklukta Asensio'dan böyle bahsediyoruz. Asensio da ondan sonra rakip defansın arkasında sadece hücum aksiyonu yaratma adına top bekleyen durumlar da var. O da Greenwood gibi saklanarak oynadığı dönemler var.
4: Ama varlığı genelde mahcup eden bir oyuncu
2: var
4: değil.
2: Var abi bir de klas.
4: Evet.
2: Adam var ya şimdi futbolcu ne yapıyor Kerem'im? Sağ ol eşim. Normal insan kafaya eğdiği zaman 1 metreyi görüyor. Evet. Ama futbolcu eğdiğimi en az 3 metreyi görür. O Asensio 13'ü görüyor abi.
0: Radar gibi.
2: Abi sen ona yeter ki çizgiye ver sırtını at depara atsın senin önüne buyur Savaş.
4: Savaş Çorlu'ya dönmeden Hayri Beşer'in o kısa açıklamasını merak ediyorum. Talişka neden gitti konusunda sonra Savaş Çorlu'da.
1: Şimdi birincisi Asensio üzerinden Fenerbahçe'nin ihtiyacını tanımlıyoruz değil mi?
4: Evet.
1: Talişka Asensio'nun muadili midir? Değil.
4: Değildir.
1: Talişka bir orta saha oyuncusu mudur? Değildir. Talişka daha çok hücum oyuncusu.
0: Hücum oyuncusu.
1: Golcüdür. Şimdi sen 2 tane forvet aldın.
0: Ama santrafor değildir hayır. Ya santrafor'da oynattın.
1: Santrafor değilse.
0: Değil santrafor.
1: Tamam. Santrafor değilse Talişka'yı nerede oynatacaksın ilk 11'i atmak için?
0: 10 numarada oynatacaksın.
1: Tamam Asensio var. Asensio'nun tamam. Yokluğunda oynattın. Peki Asensio'nun yokluğunda oynattığın zaman Talişka'yı Fenerbahçe istediği oyun gücünü elde edebilecek mi?
2: Edemez.
1: Artı Talişka hücumu organize edecek mi? Ya Talişka'nın bir defa hücum organize et.

0: yetenek gibi kafa, bir yazılımı yok. Böyle bir derdi de yok. Şimdi Talisca'nın golleri evet çok etkileyici. Bu aslında bence bir illüzyon. Ya geçtiğimiz sezon Talisca'nın Fenerbahçe'ye herhangi bir kritik maçta golleriyle maç kazandırmışlığı var mı? Sadece Trabzon maçı istisna.
1: O kadar.
0: Avrupa maçlarında da yok. Bu sezon oynadı. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında iyi işler yaptı. Ama nihayetinde bak bu planlama içerisinde sen Vedat'ı getirdiysen, sen Lukaku'yu getirdiysen üçüncü forvet olarak 12 milyon euro bir oyuncuyu kulübede tutamazsın.
1: Evet.
0: Ha, orta saha olarak zaten düşünülecek bir oyuncu değil. Ben Talisca'nın değil Fred'in gönderilişini daha hatalı buluyorum o sebeple.
1: Burada doğru, Savaş Çorlu notlarını aldı.
2: Bence Savaş'a bugün izin verelim biz devam edelim.
3: Ya zaten öyle
1: gibi. Biraz öyle başladık 20, gibi.
3: Sonra bana son ateş ediyorsunuz. Son pas atayım mı sana? Hayır abi de at bakayım. Bak şimdi. Bütün pasları gol yapacağım şimdi bak.
2: Eğer Fenerbahçe takımında Talisca oynarsa, Talisca'nın oynadığı oyunu Fenerbahçe'nin taşıması için önüne, arkasına, yanına fiziksel kalitesi yüksek oyuncu eklemek zorundasın. Yani sistem kuramazsın Talisca'yla. Buyur Savaş'cığım.
3: 22-27 ilk kez konuşuyorum. 27 evet. Dakika. Şimdi ben de sahayla ilgili birkaç bir şey söyleyecek.
1: Rekor denemesi yap.
2: Bu baskı yaptı mı sana?
4: Bir kere de yap yani böyle. Ne oldu?
2: Baskı yaptı mı sana bu? Bak Savaş şimdi, baskı yaptı mı sana bu ortam?
3: Hiç yapmadı. Gayet güzel dinledim. Çünkü üçünüze de burada not alacağım. Özellikle bir Fenerbahçe olarak, efsane bir futbolcu olarak, mevcut kulübün içinde hatırı sayılır, sözü geçen abimiz olarak. Şimdi Fenerbahçe şampiyon olur, netsel olur diye anlatmaya başladın. Ben de çok güzel dinledim. Hayır abi de anlattı. Tamam. Kartal'da çok güzel şeyler söyledi demeyeceğim. Çünkü Sehen'den aldı topu İrfan Can'a kadar getirdi. İrfan Can'a tepki var dedi. İrfan Can Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en önemli oyunculardan bir tanesi mevcut. Öyle ya da böyle. Talisca'nın gidişini sen de dedin. Hayır abi dedi neden açıklanmıyor dedi.
1: En önemli oyunculardan biri konusu biraz mübalağa olabilir.
3: Mevcut ben oyunculardan en önemli değil. Ama şu anda Talisca yoksa orada 3 tane 6 varsa bu hafta Talisca oradan bir oyuncu kesildi. İrfan Can girdi
4: mecburen
3: orada.
4: Mecburen bence oynuyor.
3: Tamam bakın. Ya. Mecburen ya da mecburen değil. Fenerbahçe'nin mecburen, bak abi. Sizin şu 3 tane konuşmanıza baktım. Fenerbahçe camiasında bu konuşmaları yapan çok insan var değil mi? Bu düşüncelere sahip olan. Fenerbahçe abi. Nasıl şampiyon olur biliyor musun? Fenerbahçe birlik beraberlikle şampiyon olur. Fenerbahçe kaybetmiş olduğu birlik beraberliği o ortamı sağlayamadığı sürece yine şampiyon olamaz. Talisca gitti. Ya bırakın gitti artık Talisca bitti. İrfan Can takımdaysa İrfan Can'a sahip çıkmak lazım. İrfan Can takımın tepkiler var dedin özellikle onu söylemeden. İrfan Can istenmiyor dedi. Fenerbahçe böyle şampiyon olamaz. Bir. İki. Bu takımın sportif direktörü Oğuz Çetin. En önemli görevlerden bir tanesisin. Doğru. Vakıftan arkadaşın, dostun, takım arkadaşın. Daha çok arkadaşlarının telefonuna çıkacaksın, kaçmayacaksın telefonlardan. Herkesin takımdaki sorun var ama takım dışındaki sorunlarda o birlik beraberliği en iyi sen biliyorsun Ali Koç döneminde. Bu Fenerbahçe'nin oyununu çok eleştiriyordun. Oynanmadan maçı kaybeder diyordun. Hakem için hakeme rağmen kaybetti diyordun Sayın Oğuz Çetin. Bunları söylüyordun. Bugün birlik beraberlik olmadığı sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz. Birlik beraberlik. Sahada 8-0'lık galibiyet şahane. Galatasaray 1-7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle güzel bir seri yakaladı. Şampiyon oldu o sene.
1: Evet.
3: Bugün baktığımız zaman Sayın Başkan rakibi Hakan Safi'yi kulübe çağıracak. Beraber maç izleyecekler. Bir dönemde rakibi olduğu Ali Koç'la beraber olacak. Seçimde son anda çekildiği Mehmet Ali Aydınlar'la beraber olacak. Sponsorlarla beraber olacak. Gerekirse şu anda davalık olduğu, locasıyla davalık olduğu Sayın Acun Ilıcan'ın şu loca olayından vazgeçecek. Tribünler birleşecek. Fenerbahçe divanı birleşecek. Camiası birleşecek. Böyle şampiyon olur. Fenerbahçe kazansa da tartışma var. Kaybetse zaten akbabalar her zaman bekliyor. Kaybetsin de puan bir gerginlik olsun diye. Bütün kulüplerde oluyor bu. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı görünümlü puanlar kaybedince. Saha tamam. Sahayı bir şekilde çözüyorsun ama Fenerbahçe'nin gerçek problemi saha dışı. En iyi sen biliyorsun. Sana topu atıyorum.
2: Savaşım bir dakika. Bir dakika şimdi 6. maçı çıktım. Bundan evvel oynanan son 5 maçta Fenerbahçe takımı istikrarlı bir oyun ortaya koyamaması problemdi. Bak istikrarlı bir oyun ortaya koyamaması problemdi ama asıl sorun Fenerbahçe'nin güven vermemesiydi. Bir kere sen şimdi en son yaşanılan kaos ortamından Allah'tan bu 8-0'lık sonuç geldi de bazı yanlışların üstü örtüldü. Onun için ben bu dakikadan sonra soyunma odasını kazanmalı İsmail Kartal diyorum. Çok önemli bir görev üstlendi artık. İlk başta geldiğinden daha önemli bir görev. Çünkü bu artık bu takımın

0: herkesi oynayacağı mevkiye yerleştirip de oradan sen bir sorun çöz, bir çözüm üret. Onun bireysel yeteneğinle bir şeyler yap, devri geçti.
1: Ama orada bazen özellikle söyledim. Takım olmak, Sayın takım İsmail Hoca, İsmail Kartal tek başına yetmez. Orada sihirbazlık görevi, sportif direktörlük bana göre Önder Özel'le yeni bir kavram aldı Türkiye'de. Çünkü bu iş çok iyi yapıyor.
0: Doğru yapıyor.
1: Çok iyi yapıyor. Sportif direktörlük Türkiye'de yok hükmündeydi. Önder Özel'le tekrardan doğru işlerle.
0: Kabul görmeye
1: başladı. Senin söylediğin soyunma odasında İsmail Kartal tek başına yetişemediği için Oğuz Çetin'in biraz daha sorumluluk alması lazım. Biraz daha içeride olması
0: kabul
1: lazım.
0: Kabul ediyorum. Şimdi transferlerde mutlak ve mutlak etkili olmak zorunda değil mi sportif direktörün? Yönetimi temsil ediyorsun.
2: Evet.
0: Teknik direktörü de asiste ediyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Peki ben bir şey
1: mevcutlarda da sadece transfer değil, mevcut olan sıkıntılarda da. Şu Talisca'dan bir defa kurtulması lazım.
0: Hepsinde.
1: Bitti artık, gitti.
0: Bir noktaya değineceğim sadece. Şimdi Talisca ile Asensio'dan sürekli geriye koşmak, onların görevi sürekli geriye koşmak değildir. Bak bu oyuncuları alıyorsan bunu bileceksin. Onlar nedir abicim? Fark yaratmak, onlar gol üretmek, onlar asist yapmak, oyunu çözmek için varlar, alınır.
2: Abi
0: şimdi sen o oyunculardan bazı hocalar diyor ya, arkadaş modern futbolda herkes gelecek gidecek. Herkes gelecek gidecekse Asensio gibi, Talisca gibi adamlara o zaman aday olmayacaksın almak için. Çünkü onlar o işi yapmaz. Onlardan onu beklememek gerekir. Onlar hayatı boyunca yapmadı ki onu. Onun için iste bak, onlardan eğer o görevi de beklersen her pozisyonda sen geleceksin bizim yarı sahaya kadar, ceza sahasının içine kadar dersen 60'tan 70'ten sonra o adam biter. Verim alamazsın. Elinde var olan yeteneklerini de alırsın elinden o zaman. Bunu bilerek öyle oyuncuları alacaksın. Ama ne olursa olsun günümüz futbolunda tempo her şey değil mi? Fiziksel dayanıklılık her şey değil mi? Bunun yanı sıra fizikselliğin yanı sıra tekniği, zekası olan oyuncudan mı bahsediyoruz? Deminden beri Ayrı Savaş sen de söylüyorsun. Bu adamın da adayı şu anda Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Asensio.
2: Tabii canım.
0: Bak bu beklentiler büyüdüğü müddetçe Asensio girip de ondan sonra Greenwood'un yaptığı gibi arada böyle bir saklanır kaybolursa ona da yüklenir bu sefer taraftar. Çünkü abi senin tek lütfun Fenerbahçe'nin şampiyonluk. Bu beklenti içerisinde millet sahaya çıkıyor.
1: Alex,
0: çok kolay değil.
1: Alex Aykut Hoca gibi de olur ama İsmail Hoca'yı kullanmazsa, oynatmazsa, erken alırsa bu sefer Alex ile Aykut Hoca durumu da olabilir. Çünkü olur. Biz Asensio'ya İsmail Hoca'nın önce çok maç kurtardı. Takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Sakatlık yaşadı. Ama benim söylediğime sen yorum yapmadın. Yani benim saha eyvallah, soyun modası eyvallah, birlik beraberlik düşüneceğim vurgu.
0: Fenerbahçe'nin akil adamları, büyükleri aynı forma içerisinde herkesi toplamak zorunda.
2: Evet.
0: Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı o %100 zaten.
2: Biliyorum.
1: En az saha kadar. 1-2 maç sonra bunu yapmaları lazım. Beraber maç mı izlerler, bir araya mı gelirler?
2: Hocanın da özgüveni sağlaması lazım.
3: Bu arada son bölümde milli takıma dair de konuşacağız. O yüzden Trabzonspor Galatasaray maçının yankılarını ki iki konuğumuz Trabzon'da karşılaşmayı izlemişken değinmeden olmaz. Serdal Adalı geride kalan saatte Aspor ekranlarında konuğumuzdu. Kartal Yiğit yakından takip etti açıklamalarını. Nasıl buldu başkanın yayın performansını ve Beşiktaş'ın son gündemi Kartal Yiğit'in gözünde nedir? Bu konuları da değerlendireceğiz. O yüzden Galatasaray'a bir geçiş yapacağım hocam.
0: Yoksa
3: uygun mudur sizin için?
0: Vallahi 3 gün 3 gece sürer Fenerbahçe ile ilgili.
3: Evet. Ama önümüzde çok zaman olacak.
0: Olsun yani.
3: Çünkü
0: şimdi
3: uzun bir dönem maç da yok. Bir takımın durumunu gözlemleyemeyeceğiz tabi. Pazar gününe kadar antrenman da yok. İzin var. Bunlar da olacak zaten. Yoğun süreçlerden geçiyor takımlar, oyuncularımız. Milli takıma giden futbolcular var. Yine konuşuruz Fenerbahçe üstüne.
0: Az milli takıma giden, yani çekirdek kadroda, omurgada çok fazla kayıp yok Fenerbahçe'de.
3: Evet.
0: Bu bir avantaj.
3: Muhakkak.
0: Oyun alışkanlığı çıkacak ortaya şimdi.
2: Evet.
0: Taktik disiplin çıkacak ortaya şimdi.
3: Savaş Çorlu, Galatasaray'da ağır Trabzonspor yenilgisinin yankıları nasıl oldu?
1: Taraftar hissetti bunu en çok. Biraz da iki gün sonra yönetim. Yani aşağı yukarı 24-48 sonra yönetim Okan Hoca hakkında, Okan Hoca'ya bir destek paylaşımında bulundu. Bu süreçte Okan Hoca'nın mutlaka hataları oldu. Gerek kadro tercihi, gelen transferleri oynatmaması, oyun anlamında. Ama bu işin tamamını Okan Hoca'ya yazmak çok doğru olmaz. Yönetim Okan Hoca'nın arkasında durdu, durmalıdır da. Çünkü 5 tane bu 3 haftalık dilimden sonra arka arkaya bir zorlu maç var ki. Kasımpaşa,

0: Barcelona, Gençler Birliği, Lille ve Fenerbahçe. Bunların hepsini 15 günde oynayacak. 2 tane Şampiyonlar Ligi, 3 tane lig. Namalip Kasımpaşa'da başlayacak. 15 gün
1: maçları.
0: 2 Şampiyonlar Ligi. Lille ana göre çok hareketli, çok hızlı. Barcelona'yı söylemeye gerek yok. Bu süreç öncesi takımı toparlanma adına bir süre var ama hangi takımı? 15 tane oyuncu milli takımda ve bunun direkt 11'de oynayan oyuncular milli takımlarda. Bir Osimhen burada. Kilit. Ama kimle oynayacak? Bir şekilde toparlanması lazım. Toparlanma süreci okunacak, milli ara dedi ama 3 günlük bir izin. Yani burada sonuçta gençlerle bir antrenman yapılacak. Yönetimsel anlamda bence bir destek kağıt üzerinde var. Ama bu desteğin az önce Önder Özen'e önemi verdim. Oğuz Çetin'e önemi verdim. Galatasaray'ın da böyle bir şeye ihtiyacı var. Galatasaray'ın yönetim, futbolcu, teknik heyet arasında köprü vazifesi yapacak Sayın Abdullah Kavuşçu'nun dışında böyle sportif direktör ya da mevcut yöneticilerden birisinin çıkıp daha fazla sorumluluk alması lazım.
1: O da kimse kusura bakmasın, futbol bilgisini ne kadar bilmiyoruz yani.
0: Doğru. Yani bir sporun içinden gelen bir kişi değil tabii ki yani. Bizler gibi izleyici. Senin gibi değil tabii. Sen gelmiş adam. Sizler gibi derken yanlış bir cümle. Bu 3-4 tane
2: bizim spor. Gibi.
0: Bizim gibi.
2: Dolayısıyla, sen ben gibi.
0: Yok, seni bile daha önüme koyarım çünkü oynuyorsun hala yani.
2: Estağfurullah.
0: Oynamaz. Dolayısıyla ben Galatasaray'daki bu mağlubiyetin ağır sonuçlar ulaştırmaması için burada başta yönetim sonra futbolcular. Çünkü Trabzonspor maçını Ayra abiyle beraber izledik. Benim bu sezon izlediğim, son yıllarda izlediğim en kötü Galatasaray'dı. Yanındaki oyuncuya pas vermeyen bir Sané. Yanındaki oyuncuya pas vermeyen Sara. Yunus, sayarım böyle. Savunmada birbirinden kopuk. Maçı tekrar anlatmaya gerek yok. Nedenleri nedir diye araştırıyoruz. Birçok şey çıkıyor ortaya. Geçen sene para konusunda çok dile getirmek istemiyorum ama futbolcuların maaşları
1: geç mi gidiyor?
0: Ödeniyor. Paramız var deniliyor. Transferde de aynı hata yapıldı. Paramız var ama son güne kadar beklenilmesi. Süreç bugün gelinen noktada aynı sıkıntı var. Bunun mağlubiyete bağlamak doğru olmaz ama mutlaka etkisinin olduğunu düşünüyorum. Futbolcunun parası kulüpte kalmaz. Oynadığın büyük kulüpte hiç paran kaldı mı? Fenerbahçe'de paran kaldı mı?
1: Kalmaz.
0: Ya kaldıysa
1: ama
0: da...
1: O zaman kurallar böyle değildi. Şimdi mukaveleyi birebir gösteriyorsun.
0: O zaman şöyle bir şey.
1: TFF,
0: şimdi sözleşme yoktu, federasyona giden yoktu.
3: Kendine bırakıyor.
0: Tabii kendine bırakıyordum. Boş kağıda imzaladım. Ne verirler sağladım falan. Ama bugün öyle değil. Bugün imza atıyorsun. Bir sözleşme şartlar federasyona şey. Gidiyor.
3: Hele yabancı.
0: Ödenmediği zaman birinci iptal, ikinci. Hele yabancıysan, yabancıysan zaten
3: geçmiş olsun.
0: Dolayısıyla bunu da çözmek lazım. Ben bu arada futbolcu alacakları ödenir. Milyardan sonra takır takır olan bir Galatasaray. Hala Galatasaray lider. Hocam bunu üstüne basarak söylüyorum Zafer abi. Galatasaray
1: evet,
0: lider.
1: Rağmen, evet.
0: Galatasaray Fenerbahçe'nin üstünde, Galatasaray Beşiktaş'ın üstünde, Galatasaray Trabzonspor'un üzerinde bu kadar eleştiri varsa abi düşünmek lazım. Neden?
1: Bravo. Niçin? Kriter olmasa bile niçin? Hazırlık neden? Maçlarından beri kötü giden bir Galatasaray.
0: Evet. Çünkü siz bu süreci yönetemiyorsunuz. İyi yönetemiyorsunuz. Sürekli olarak böyle bir şey vardır. Şurada bir şey vardır. Halının altına alırsın, böyle süpürürsün. Sorunlar sonra birikir. Takım içinde bir takım sorunlar var belli ki. Bunun içinde maddiyat olabilir, manevi olat olabilir. Hani bir eski birlikte olan Galatasaray yok. Yoksa dünyanın neresinde var ya? Bana bir tane söyleyin ki 4 yıl üst üste şampiyon olmuş. Sezonun 6. haftasında Ahmet Avaraj da lider. Yani Galatasaray'da liderin ortağı diyelim. Şimdi lider dediniz ama diyebilirler yani biz lideriz diye. Galatasaray'ın rakiplerinin önünde olduğu bir durumda bu kadar eleştirmesinin neden? Niçin? Çünkü transfer süreci kötü geçirildi.
3: Bir huzursuzluk var ya.
0: Var.
3: Hissediliyor
0: çünkü
3: yani.
0: Çünkü takım içinde de var. Takımın üzerinde de var.
3: Hoca ile yönetim arasında da olduğunu düşünüyorum.
0: Basketbolda, voleybolda bugün değişim yapılmış mesela. Mehmet Cibar'da olmuş. Oraya yerine iki başka farklı yönetici gelmiş. Niye futbolda olmuyor? Futbolda da olsun. Futbolda bakın. Orada da bir değişiklik olsun. Bir kişi var gerçi orada. Yani Galatasaray'ın fabrika ayarlarına geri dönmesi lazım. Galatasaray fabrika ayarlarına döndüğü zaman çok iyi işler yapabilir. Galatasaray'ın fabrika ayarlarına dönmeye ihtiyacı var. Bunu da yapacak olan kişi başkandır. Sahada da Okan Hoca'dır. Ama bu kadar huzursuzluğun olması şundan. Trabzonspor maçı. 73. dakikada. Maçın kötülerinden bir tanesi. Salah oyundan çıkıyor. Oraya bir sol bek giriyorsa burada sıkıntı var. Kimse kusura bakmasın. Yani sağ bek çıkıp sol bek girer mi?

0: Ya da santraforun denizken deniz çıkıp oraya barış girer mi? Olmaz. Olmaz
1: kafa
0: hocam.
1: Kafa karışıklığı var.
0: Olmaz. Sana gol lazım. Gol lazım sana. Barış'ı da alıyorsan beraber oynatırsın. Sol beki sağ beke koyacağına Barış'ı sağ bekeye koyarsın ki geçmişte çok oynadı orada. Barış sağ bekte oynadı. Barış sol bekte oynadı. Barış santrafor da oynadı. Barış sağ kanatta oynadı. Sol kanatta oynadı. Sané'nin bu kadar kötü olmasının nedeni nedir acaba? Ben çözemiyorum. Ya, beraber yayın yaparken dedim ki Sané'nin 11'de oynayacağını özellikle vurgu yaptım. Hatta Hayri abi dedi ki ya oynamazsa. Oynar. Oynuyor. Maç başladığı zaman da Sané için bir fırsat olduğunu, çünkü çok performans olarak gerideydi. Bu akşam en iyi bir performans bekliyorum dedim. Bundan sonra Sané forma falan giyemez Barış'ın önünde. Barış, hani iki tane futbolcu kötülüyoruz ya. Barış Sané'nin çok üzerinde.
1: Sané bırakmış gibi.
0: Barış Sané'nin çok üzerinde. Barış yani bence de. Eleştiriyoruz ama Sané'nin bu futbolunu gördükten sonra Barış hiç olmazsa ikili mücadele yapıyor. Top kapıyor.
2: Kötü
0: düşmüyor.
2: Oynarken bile takım ayakta ya, tutmaya çalışıyor. Mücadele ediyor. Gibi
0: milli arada yani. Tekrar söylüyorum, Galatasaray fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Sayın Başkan, Okan Hoca, futbol şubesi çok fazla olmadığı için bir şey diyemiyorum. Aslında söylenecek çok şey var ama satır aralarında bıraktım ben söyleyeceklerimi.
2: Şimdi
3: ayrı beşerle devam edeceğim.
2: İzin alma şansın var mı?
1: Her zaman hocam.
2: Bir saniye diye.
3: Çok mu kısa?
0: O meşhur el hareketi gelince çok, bırakmak.
2: Galatasaray takımının şu an itibariyle oynanan oyun tatmin etmediği için ayağa kalkması lazım değil mi? Peki Galatasaray takımının dirilişindeki sihir Okan Hoca'nın teknik direktörlük bilgisinde mevcut mu? Sen 4 sene şampiyon yapmış teknik direktörsen bu sorunu hemen çözmen lazım.
3: Ya zaman
2: milli arada halletmen lazım.
3: İşte zaman zaman bu tip krizler oldu bu arada. Son 4 senede de yaşandı. Çözdü. Hepsini de çözdü. Demek ki Okan Hoca'da o sihir mevcut.
2: Şimdi bir görelim.
1: Kafası
2: bu
1: rahat
2: sefer
1: mı?
2: Bir değişik.
1: Kafası rahatsa.
2: Bak baba.
1: Kafası rahat değilse istediği kadar
2: sihir yapsın. Eskiden Anadolu takımlarını çabuk esir alıyordun. Şimdi bir direnç var.
3: Ya sence 4 büyüklerde çalışan teknik direktörlerin, özellikle yerli olanların kafalarının rahat olma şansı var mı?
1: Yok.
3: Yok yani.
1: Ha, yok ama yani. Ama
3: şampiyon olurken de emin ol kafası rahat değildi.
1: Herhalde rahat değil. Bunu evet. Kimi Şenol Güneş'i getir, Fatih Terim'i getir işte. Kimi getirsen getir. Bak, tecrübeli. Geçelim. Onlarda da sıkıntı yaşarsın ama şöyle bir şey var. Yani evet Okan Hoca'yı eleştirdik, övdük. Övgüler daha çoktur bu şampiyonluklarda. Pay sahibi olduğunu hep ben söylerim ama şimdi bu sene baktığın zaman da kafasının rahat olmadığını görüyoruz ama bu sadece kendisinden kaynaklı olacağını tahmin etmiyorum. Kendisinden kaynaklı değil, dış etkenler. Yani yönetimsel.
0: Transfer süreciyle başlayalım.
1: Tabii yönetimsel bence sorunlar var. Yani hocayla yönetim arasında ya da işte transferi kim yaptıysa, kim yapıyorsa hocayla arasında bazı şeyler var. O hissediliyor.
2: Yani yönetim diyor ki adım Hıdır, elimizden gelen budur.
0: Hocam çok kısa. Niyaga denilen bir oyuncu var geçen seneden beri Galatasaray'da ama orada o mevki olmayan bir oyuncu oynuyorsun mesela. Ya da bir çabu diye transfer edildi. Evet. 3 kilo fazlası varmış. Abi ne zaman transfer edildi bu oyuncu? Temmuz ayının başlarında. Eylül bitti.
1: Nasıl
0: neredeyse.
1: Veremiyor mu 3 kilo?
2: Enerji ve dinamizm katıyor
0: hocam,
2: bu oyuncu. Ya
0: sağ ayaklı sol ayaklı diyoruz. İngiltere'si var, Almanya'sı var. Bu oyuncuyu biz göremiyorsak bir yerlerde bir şey var. Ama yönetimsel ama tekniksel belki ikisinin bir ortası.
3: Sahada ne var? Teknik olarak ben biraz izah etmenizi rica edeceğim. Yani yönetim üstünden çok konuşuyoruz. Olabilir. Fikirler bu noktada çatışabilir. Fikir birliğine de varılabilir ama biraz saha içinden görmek lazım değil mi bazı şeyleri ayrı beşer?
2: Kesinlikle. Bir defa hani Galatasaray'ı çok konsantre görmüyorum bu sezon. Saha içerisinde. Çok konsantre, çok ahenkli.
3: 1,5 dakikamız var ama dönüşte devam edeceğiz.
2: Evet, takım bütünlüğünü oturdu. Burada bence yani Okan Hoca'yı eleştireceksek Galatasaray'ın oyun anlayışını adeta bir huninin içerisine sığdırma metaforuna sarılması yönünde eleştirebiliriz. Yani Galatasaray biraz oyun anlayışı olarak tekilleşti. Bir kolaycılığa mahkum oldu. Yani Galatasaray'ın çok daha farklı stratejileri ahenkli bir takım oyunu bütünlüğünde uygulayan bir görüntüde olması lazım. Yalnız burada Galatasaray'ı ele alırken ligde gösterdiği performans itibariyle söylüyorum. Yani şu oyuncu niye oynadı, bu oyuncu niye oynamadı yönündeki yaklaşımları da çok doğru ve sağlıklı bulmuyorum.
3: Leao ile Deniz'in performansını çıplak gözle nasıl buldun Hayri Beşer?
2: Bulamadım, öyle söyleyeyim. Yani epey bir yukarıdan izliyorduk basın türbünü. Dolayısıyla hani ben açıkçası şunu da

0: hani sıradanlığın ötesine geçmeyen, Galatasaray'ın o genel havasına uygun bir görüntüdeydi. Yani Galatasaray keyifli değildi bir defa. Yani oyundan keyif alan bir Galatasaray yoktu. Şimdi zaten Trabzonspor'un attığı ilk gol, Salah'la gelen ilk gol, yine Salah'ın son golü Galatasaray'la ilgili aslında çok temel bir problemi ortaya koydu. O da şu, yani savunma çizgisi orta sahanın bile önündeydi. Yani Trabzon tarafındaydı. Yani ofsayt taktiği açısından bakıldığında bile, yani Galatasaray gibi bir takımın böyle bir duruma düşmesi bir maç içerisinde iki defa aslında çok da kabul edilebilir bir şey değil. Yani ben Galatasaray'ı bir defa maça çok konsantre bir takım havasında görmedim. İyi hazırlanmış bir takım havasında görmedim. Trabzonspor'un ilk 11'ine bakarak, ki o 11 az çok belliydi. Muhtemel ki Trabzonspor'un sahaya çıkacağı 11'i henüz esame listeleri iki takımın önüne gelmeden muhtemelen Okan Hoca ve Galatasaray teknik heyeti de biliyordur. Trabzonspor'un oyun yapısına, oyun anlayışına yönelik bir stratejiyle çıkmış şekilde de görmedim. Yani Galatasaray Trabzon'da kaybetmeyi tabir caizse hak eden bir görüntüdeydi.
1: Evet.
0: Ama şunu söylemek isterim. Yani aktüel performansa çok yanıltıcı olabilir. Yani Trabzon'daki Galatasaray'la yarın işte Kasımpaşa ya da Barcelona karşısındaki Galatasaray'ı çok farklı şekillerde görebiliriz.
1: Bir anda camianın böyle karalar bağlamasını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya bu bize özgü bir şey. Yani bunu çok yaşıyoruz. Yani diyorum ya, hani aktüel performanslar bir anda bakış açısını çok değiştiriyor. Şimdi burada mesela Galatasaray'a yönelik eleştirilerin bu boyutta olması, hani Galatasaray'ın şu anda puan cetvelindeki yerine bakınca, Galatasaray'ın son 4 sezonun şampiyonu olmuş takım apoletine sahip oluşuna bakınca, hani diyebilirsiniz ki bu çok fazla. Ne gerek var yani bu takım? Şu anda da yarışın içerisinde, zaten zirveyi paylaşıyor.
1: Evet.
0: Artı yaptıkları da ortada. Ama Galatasaray'ın verdiği bir mesaj var. Yani Galatasaray'ın oyunu adeta bir karamsarlık imgesi taşıyor. Yani şimdi yenilirsiniz ama nasıl yenildiğiniz önemli. Nasıl oynayarak yenildiğiniz önemli. Daha doğrusu nasıl oynamayarak yenildiğiniz önemli. Yani bir bakıyorsunuz, şimdi maçı teknik direktör performansı üzerinden ele aldığınız zaman, işte Trabzon maçının son, yani umutsuz vaka bir görüntü var tabir caizse. Aynı şekilde takımın bütünlüğünde ve bireysel performanslarda bu var. Şimdi bence bunu görüyor olması taraftarın ve camianın bu umutsuzluğu ortaya çıkarıyor. Ama Galatasaray camiası çok kolay krizlerden umut devşiren, konsantrasyon devşiren, hatta hırs devşiren bir camia olduğu için de bundan sonra bunu dönüştürebilecek imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum. Ama onun ötesinde ben Galatasaray'ın şu andaki görüntüsünü, ki Galatasaray bu takım gücüyle, bu takım kalitesiyle yine maçlar kazanır. Yine yarışın içerisinde olur. Ama yarışın öncüsü yarışın önünde olabilir mi? Bence kuşku bununla ilgili. Bütün bu meseleyi ele alırken işin teknik tarafının yeterli olmadığı kanaatindeyim. Yani Galatasaray'da ben başka sıkıntıların olabileceği kanaatini de taşıyorum. Bu kanaatime açıklık getirecek isim de karşımda duran Sayın Savaş Çorlu.
1: Sayın Çorlu, oyunu konuşmadın sana söz verdiğimde.
2: Konuşacak bir oyun yoktu. Trabzonspor'u kutluyorum. Trabzonspor Papara Park'ta çok maç izledim açıldığı günden bu tarafa. Galatasaray bu kadar baskı karşısında bu kadar mahkum oynadığı Trabzon stadında bir maç hatırlıyorum.
1: Birkaç sezon sanki üst üste oldu ya böyle Trabzon'da.
2: Bu kadar Trabzon karşısında mahkum, yani oynayamadı Galatasaray. Trabzonspor'un Mbakame'nin ilk geldiği sene Dandoy vardı, Mbakame vardı. O sene mesela 3-1 miydi, 3-0 mı, 3-1'di galiba. Ya da 4-1'di yanlış. O maçta muazzam
1: 4-1
2: maç. O maçta mesela muazzam bir Trabzonspor vardı. Çok kötü bir Galatasaray. O maçta dahi Galatasaray reaksiyon vermişti, gol atmıştı. Şimdi kararlar neden bağlı karalar?

0: Ben onun bir tek sebebi olduğunu düşünüyorum.
1: Nedir?
0: Kötü yönetim saha içinde de saha dışında da. Bir takım lider ya, hani
2: reaksiyon.
0: Reaksiyon
2: yok.
0: Neden? Niçin bu kadar geriye gidebilir? Lider olduğu, kötü oynayabilirsin, 4-0 yenilebilirsin, 5-0 yenilebilirsin. Ama puan cetveline bakıp şu anda lider bir takım, ezeli rakiplerinin önünde olan bir takım, Fenerbahçe'nin 13-14 yıllık şampiyon olmadığı dönemlerde şu bu kadar eleştiri almadı. Hocası istifa, yönetimi istifa. Ne oluyoruz beyler? Demek ki bir şeyler var. Kızgınlık var, öfke var, verilen sözler var. Neden dedi bir şeyler oldu. Evet bir şeyler var. Bunun içinde maddi ve manevi. Daha sonra kimsenin parası kalmaz. Bunu hep söylüyoruz. Ama bir takım sözler verilip yerine getirilmiyorsa bu futbola da yansır. Başka şeylere de yansır. Milyon euronuz da olsa herkesin kendine göre bir ödeme planı falan vardır. Galatasaray'da 3 aydır maaşlar ödenmiyorsa bunun bir şekilde ortadan kaldırmak lazım. 3 haftalık dönem bir fırsattır. 3 hafta bir milli ara var. Bu ödenir. Futbolcularla bir araya geldiği zaman milli takım dönüşü yemekler yenilir. Bunun sebebini ortadan kaldırmak için bir birliğe ihtiyaç. Galatasaray bir arada olduğu zaman abi kilidi de kırar, zinciri de kırar, dürüstçe, duvarı da kırar.
2: Savaşım dürüstçe söylesinler futbolcular, şu an para yok. 3 ay sonra ödeyeceğiz
0: işte
2: diye.
0: Bunu geçmişte yaptı. Ben hep söyledim. Paralar ödenmiyor, primler ödenmiyor ama Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Eğer siz bir takım sözler verip bunu geciktiriyorsanız, yapmıyorsanız o zaman sıkıntı olur. Ama ne olursa olsun, bak ne olursa olsun Galatasaray'ın bu kadar kötü oynamaya hakkı yok. Çünkü bana şu anda Leao'yu sordun Ayrı abiye, Deniz'i sordun. Abi Deniz ikinci yarı çıkmaz. Deniz'in işi gol atmak. Sana gol lazım. 45 dakikada izlediğimiz Deniz kötü müydü? Ama diğerlerinden daha iyiydi. Kaleye sırtı dönük top vurabiliyor. Uzun topla koşabilecek bir oyuncu çıkarıp oraya Barış'ı alıyorsun.
2: Böyle maçlar oyuncu kazanılmaz, kaybedilir.
1: Maç tabii zaten 3-0'dı ve kaybedilmişti.
0: Orada çıkardığın zaman oyuncuyu daha da kaybediyorsun. Şimdi gelelim Leo'ya. Leo bu performansıyla Galatasaray'da oynayamaz. Oynar ama çok fazla sıçrayamaz. Galatasaray'a gelirken de hani maç eksiği, sakatlıktan çıkması vesaire, benim aldığım bilgi Leo'nun hala zamana ihtiyacı oldu. Abi her transferin zamana ihtiyacı olur mu? Galatasaray bir altın ordu ya da işte bir altyapı takımı değil ki. Beşinci şampiyonluğa koşan takımda bakıyoruz Leslie hazır değil. Bitçabu hazırın da hazırı değil. Daha görmedik ya. Bir dakika bile görmedik bu adamı ya. Ya niye transfer edildi? 2 metre boyunda stoper sağlı oluyor, soylu oynuyor sana bu adam. E şimdi Batrakov 10 numara oyuna sonradan giriyor. Galatasaray Trabzon'la oynarken sahaya 10 numarası yüzünüz olamaz. Elinde Batrakov var. Hazır mı değil? Daha hazır olmayan İlkay var. O da 10 numara oynuyor. Eğer orada Yunus oynuyorsa bir şeyler de var orada. Ya eksik olan bir şey var. Yanlış olan bir şey var. Forvetsiz oynuyorsun. Orta sahasız oynuyorsun, 10 numarasız oynuyorsun. Sonra sol beksiz oynuyorsun. Nereden baksan elinde kalıyor. Herkesin fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Okun Hoca'nın da bundan önce 4 seneki dönemde vardı hataları, yanlışları. Ama yanlışlardan ders çıkarması gerekiyor. Lider takım bu kadar eleştiremez. Herkes öz eleştiri yapması lazım. Futbolcular da Sané topu alıyor, kafasını kaldırmıyor. İki top yaparken pat düşüyor. Yunus'a bakıyorum giderken keza aynı şekilde. Barış oyuna girdikten sonra zaten dediğin gibi oyun artık kopmuş, ikinci yarı ısınırken gördüğüm bir şey var. Hatta bir şey söyleyeyim. Biz maç yayını yaparken futbolcular takım otobüsüne binerken orada bir cümle ettim. Hiçbirisinin yüzü gülmüyor. Galatasaray'ın bundan önceki arşivlerine girelim. Takım otobüsü deplasmanda Florya'da inerken Aslantepe'de stadayken
3: falan vuruyorlardı.
0: Oraları da geçtim.
3: Stada girerken.
0: Stada inişte yayıncı kuruluş gösterir. Güler, merhaba der, sarılır. Bir de Trabzon stadın kaldıkları otelin çıkarken otobüse binerken Aspor'da görüntüler var. Bir tane yüzü gülen futbolcu var mı? Bakılsın.
1: Takım motive bile değildi.
0: Net. Ben maçtan önce Galatasaray'ın Trabzonspor'u yenemeyeceğini söyledim. Hayır abi burada. Hatta yemek yerken de soranlara da söyledim. Söylemedim. Bana dediler ki Trabzon'a geldiğin için mi söylüyorsun? Hayır, Trabzonspor favori görüyordum. Geçen hafta Trabzonspor...
2: Yemekten sonra da söylemiş olabilir. Ama bu seviyedeki adam kendini yönetmeyi bilmeli abi.
0: Trabzonspor geçen haftaki Konya mağlubiyeti. Bunu söylerken yani, şunu söyledim. Trabzonspor geçen haftaki Konya mağlubiyeti ve hoca değişikliği benim için her zaman artı kazan. Futbolcusun. A hocası gitti, B hocası geldi. Kesin o hocaya görünmedi. Ne yaparsın hocam?
2: Kesin reaksiyon verir.
0: Çip futbol. Değil mi? Hemen böyle bir 100 metreye...
2: Tabii tabii.
0: Kaç saniyede koşuyorsan bir anda 20 saniye geri atarsın.
2: Onun hocaya gözünü etkiler.
0: Bunlardan dolayı Trabzonspor'u favori görüyorum dedim.

0: Ama bu kadar kötü Galatasaray beklemiyordum.
1: Kartal Yiğit, seni çok şaşırttı mı görüntü ve bundan sonrası için ne bekliyorsun? Artık Trabzonspor deplasmanı geride kaldı Galatasaray için.
2: Ya şimdi Trabzonspor deplasmanında kaybetmek aslında gayet normal.
1: Evet.
2: Zor bir deplasman. Hele bu sezonki kadrosuyla Trabzonspor'un.
0: Ama böyle kaybetmek.
2: Tabii onu diyeceğim şimdi. Hocası değişmiş. İyi bir teknik adam.
3: Ayağa kalkma maçı.
2: Abi ayağa kalkma maçı. Elinde Salah gibi dünyaca ünlü bir yıldız almışsın. Diğer oyuncular da bence bu sene iyi. Trabzonspor'un kaliteli bir kadrosu var. Hücum evet. anlamında özellikle. Şimdi Galatasaray normal şartlarda ya da Beşiktaş, Fenerbahçe işte oraya giden herhangi bir takım Trabzon'da yenilebilir. Bu doğal bir şey. Ama bu şekilde yenilemezsin. Yani bir direnç ortaya koyarsın. Galatasaray takımına bakıyorsun. Ya iyi değil denilecek bir tane oyuncu olmaz mı? Bir kişi yok ya. Bir kişi. Hep övdüğümüz Sanchez'ler, Abdülkerim'ler falan ortada yok. Hele Sanchez. Yani Sanchez ben kendi yani hepimiz söyledik. Ben de söylüyorum. Hep dedim ki Sanchez hakikaten son dönemde Türkiye'ye gelmiş en iyi stoperlerinden biri. Ama yok. Ortada yok. O da takım oymuş. Belki ben sana söyleyeyim. Ben oyuncuya tek başına Sanchez falan şey yapmıyorum yani. Niye kötü falan değil. Niye, takım oymuş.
3: O ikiliye yap abi. Nerede kademe? Nerede derinlik?
2: Hiçbir
3: nerede?
2: Şey yok. Kaptırdığı top falan görmüyor musun ya abi?
3: Böyle savunma
2: yani olur. Şey yok. Galatasaray'da o savunma mı olma? Onlar hikaye abi. Galatasaray'da sanki her şey bitmiş havası var. Bak o sıkıntı. Mental sorun var Galatasaray'da. Yoksa Galatasaray'da bu olaylar olmasa kadro hemen hemen aynı kadro. Yine aynı kadro. Hoca aynı hoca. Başkan aynı başkan. Yönetim aynı. Ne oldu abicim? Ne oldu? Yani nedir? Sorun nedir? Yani Galatasaray doğru söylüyor şey Savaş. Yani maça çıkarken adamlar bırakmış gibi ya. Yani lig bitmiş. Ligin 6. haftası değil de. Her şey bitmiş. Yaz gelmiş. Mayıs ayı gelmiş. Herkes tatile çıkayım. Nasılsa şampiyonluk kaçmış. Üçüncülük, dördüncülük maçı önemli değil. Gidelim havasında. Böyle olmaz. Böyle bir deplasmana gidersen işte böyle fark yersin. Daha da fark yerdi. Yani o yüzden Galatasaray'da artık kim masaya yumruğunu vuracaksa vurmalı. He, teknik adam mı vurur? Başkan mı vurur? Yönetici mi vurur onu bilmem. Yapılan hatalar yavaş yavaş gün yüzüne de çıkmaya başladı. Plansızlık, programsızlık. Hep ne dedik biz Galatasaray için? Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre, Trabzonspor'a göre Galatasaray'ın işi daha kolay transferde. Nokta atışı 3-4 böyle hamlelerle işi bitirirsin yine. Hep bunu dedik ama rakiplerin öyle değil. Rakiplerin adam almak durumunda. Daha da yeni bir takım kuruyorlar. Yeni hocaları var rakiplerinin. Kiminin başkanı yeni gelmiş. Ama sen Galatasaray bunu lehine çevirecekken kendi aleyhine çevirdi. Yani belki de işler bir anda iyi gidecekken tekrar tersine. Şimdi Millara yani
0: adam yok.
2: Ama Millara'da ne olacak ya? Ben ona da katılıyorum.
1: Kötü duygularla girdi Galatasaray.
2: Evet ya, yani.
0: Tabii 15 tane futbolcu yok milli. Şu anda Galatasaray'da 3 kişi var. Genel 12 tane altyapıdan oyuncu var. Ya, yani bir şey değişmez
2: Millara'da
0: şu anda.
2: Millara'da ne değişecek?
0: Sağ yönetim olarak düşün. Yönetim yani. Olarak
2: ne bir şeyler. Ne değişebilir abi? Herkes tutturmuş bir Millara.
0: Yok hiçbir şey değişmez.
2: Millara'da ne olacak
0: abi? Hoca ile başkan konuşur. Bir şeyler.
2: Ne olacak yani?
0: Ödemeler yapın der. Futbolculara para yatıralım der. Bir daha olmaz. Bir de bir şey daha unutuyoruz. Bak hocam Şampiyonlar Ligi maçı. Batrakova yapılan hareket %99.9 penaltı değil mi? Hemfikiriz orada. Yani orada bir ölçer metre falan gerek yok. Çarp bir hareket. Bir tane futbolcu yok hakemin etrafında Avrupa'da. Trabzon maçında Sané'ye yapılan hareket %100 penaltı.
3: İnanç da yok.
0: Kırmızı kart.
3: İnanç yok.
0: %100. Adam var bu pozisyona itiraz eden yok. Otobüsle otelden otobüse binerken ki ruh hali sahadaki ruh hali.
2: Bırakmışlar ya.
0: Sahadaki ruh hali. Kulübe yine aynı. İrfan Hoca'ya sordun mu? Sordun mu bu soruyu? Beraberdik basın toplantısında. Hocam rakip takımların bütün teknik direktörlerin ikinci adamları itiraz ediyor. Siz itiraz etmiyorsunuz dedim. Sakin yapınızdan mı dedim. Evet böyle dedi. Yani kulübede de bir Okan Hoca itiraz ediyor. Arada kaleci antrenörü var o da çıkıyor böyle itiraz ediyor hakeme. Bir de sportif direktör ya da işte Uğur Bey var orada tam peşinde atlamadım.
2: Yani,
0: yok abi yok. İstenmeden yok. Sonuca istenmeden yok. Hoca, Salah 4. dakikada o golü attıktan sonra futbolcularda bir itiraz yok. Yani kendi kendine isyan yok. Ne yapıyoruz beyler? Hadi bir toplanalım. Böyle gol yenir mi? Salah gol atar. Salah bu ligin en kaliteli oyuncusu.
2: Büyük takım öyle yakalanır mı ya?
3: Ya olacak şey değil.
2: Bu adam orta sahasından koştu.
4: Bence Galatasaray oyuncuları golü çok beğendi.
2: Aynen abi.
4: Bence golü çok beğendiler. O yüzden itiraz etmiyor.
2: Büyük takım öyle gol yemez.
0: Hangisini? Birincisini mi? Hepsi güzel gol.
2: Birincisi adam yani

0: Valla kaç yaşında şey, adam depar attı ya. Kartal. Herkes seyretti arkasında.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Bir gerçek söyleyeyim
1: Salah
2: mi?
1: Topu orada aldığı anda zaten gol olacağı %100.
0: Ama Kavşan bomboş ya.
3: Bir dakika, o işi bomboş. Dünyada en iyi yapan oyuncu mu?
1: %100.
0: Çabuk oynuyor
4: son
0: zaten.
4: Son vuruş var ya. Yapar abi. Bak o topu çekip böyle o depardan sonra. Müthiş. İddia ediyorum Salah'tan başka. Bak bu ligin en iyi golcüsü Osimhen böyle o karşı karşıya kadar koşup. O golü atmak çok zor. O karşındaki kaleci Uğurcan çünkü ayaklarını açan
1: bak,
4: o kadar kaleci
1: bir şey söyleyeyim mi sana? İki golü için de söylüyorum. Topu aldığı anda kullandığı penaltılara göre daha garanti gol.
4: Kerem.
0: Hele ikinci
4: Kerem,
0: gol.
4: Sen,
1: alsın,
4: Kerem sen
1: gol
4: şimdi bak en çok Muhammed bir dakika şimdi. Senin benim izlediğim kadar onu unutmuşluğu var. Salah'ın topa vuracağını koşarken. Ben de aynı düşüncedeydim. Koşarken bunu gol yapar. O kadar depardan sonra Salah'tan başkası kolay kolay gol. Hele Uğurcan'la karşı karşıyaysan. Uğurcan burada bu konuda çok iyidir. Ayağını açar kapatır.
2: Eyüp oyuncu iki kere atamadı. Abi, Vedat atamadı.
4: Atamaz. O gol o depardan kolay sonra değil, atacak kol değil.
0: Kolay değil.
2: Bir tane öyle, bak,
4: şey atmıştı.
0: Boş kale.
4: Mesut Özil gelsin. Atmıştı yine Ali Sami'nin de. O da
2: klaslı ondan. O da klas adam.
4: Tek golü işte başka yok. Ama Muhammed Salah da
2: vuruş kalitesi orada işte farkı yok.
4: Bak. Ama o böyle daha rahattı. Yani baktığın zaman topu aldı. Orada bile arkadan kovalayan vardı.
1: Salah o topu orada alsın. Dünyada bu pozisyonu en iyi bitirecek adamdır. Çok net.
4: Salah bu yüzden.
1: Birçok kişi buraya kadar taşıdı bu ama hiçbir bu kadar.
4: Abi, Salah bu yüzden Salah. Yani. O kadar güzel yani. Böyle ayağının içiyle çekip vuruyor ki kapanmış
0: tamam,
4: olan yere.
0: Vuruyor atar da Savaş orada sen bırakmayacaksın
2: hangi
0: ya.
2: Hangi olumsuz?
0: Nerede
2: hangi
0: abicim Savaş?
4: Tabii ki bırakmayacaksın.
1: Galatasaray savunma.
0: Tamam işte onu diyorum. Nerede Galatasaray savunması ya?
4: Salah'ı o topu bırak. Salah'ı o topu kaçırabilir. Yarma pas bırakabilir. Yunus da görmeyebilir.
2: Balata yaptı arkadan.
0: Aynen öyle uçtu gitti.
1: Bak
4: Salah'ı o topu vurabilir. Önüne düşebilir. Pas hatası yapar. Yunus da pas hatası yapar.
0: Kırmızı mı?
4: Salah'ı gibi bir oyuncuyu bu kadar boş bırakamazsın.
2: Tamam abi.
4: Salah ile Yunus'a bile gidiyorum.
2: Galatasaray'ın en büyük sorunu bu. Geçiş savunmalarında koridorda hep boşluk veriyor. Ağır adam Abdülkerim.
4: O takımlarda zaten o oynadığı takımlarda bir Salah olsaydı farklı olur. Böyle pozisyonlar bu kadar değil ama benzer pozisyonlar
2: veriyor. Esas Galatasaray'ın kaybettiğini biliyor musun? Galatasaray geçen yıldan kalan futbolsuz kazanma faslını devam ettiremiyor. Geçen senenin ikinci yarısının sonlarına doğru da
0: evet.
2: Futbolsuz kazanıyordu Galatasaray.
4: Çünkü Osimhen vardı o maçta.
0: Oyun yoktu.
2: Osimhen geldikten sonra da Osimhen'e dayalı yoksa, sistem
4: Osimhen
2: çıktı
4: yoksa
2: ortaya.
4: Icardi vardı. Icardi'nin sahada yürümesi bile rakibe bir korku veriyordu. Abi, bu da bir gerçek.
2: Şey soracağım.
4: Şimdi, Osimhen'in olmadığı maçlarda.
0: Oyun yok ya. Tek başına.
2: Belki.
1: Hocam kısa bir aramızı alayım. Trabzonspor ve ardından Beşiktaş yapacağız. 23 dakikamız
2: şimdi var. Osimhen'in yokluğu bir takımı bu kadar negatif etkiliyorsa kusura bakmasın kimse ortada bir takım yok demek ki.
4: Hocam son bir söz. Osimhen bu Trabzonspor maçında sahada olsaydı samimi söylüyorum kendi takım arkadaşlarından birkaç kişiye böyle fırça mı atardı? Felix Auk ve Yunus Topuz'un başka yani. Şeyler yapardı yani.
1: Biraz daha modları değiştirirdi.
2: Ama yani o forma neye emrediyor? Kerem ben paramı alamadım küstüm diye bir şey yok abi.
1: Evet.
2: Eninde sonunda alıyorsun abi. Bu arada eninde sonunda değil. Önünde sonunda.
4: Ama bir söz veriliyorsa sürekli askıya alınıyorsa orada sıkıntı çıkar.
2: Vermeyeceksin söz abi.
1: Ayrı beşer. Bir ilk maç için teknik direktör için söylüyorum bunu. Müthiş bir başlangıç ki hocanın direkt oyunu sevdiğini benimsediğini de biliyoruz. Ne hissettirdi Trabzonspor? Senin bu konudaki yorumunu aldıktan sonra Kartal Yiğit'e döneceğim. Beşiktaş'ı da konuşacağız.
3: Ya şimdi bir defa bu maçı izledikten sonra Trabzonspor'a daha olumlu baktım. Hatta transferlere de daha olumlu baktım. Çünkü Trabzonspor bu sezon 15 transfer yaptı yanılmıyorsam. Totalde 15 oyuncu kadrosuna dahil etti. Bunların bir kısmı ilk 11 için yapılan transferlerdi. Bir kısmı da kadroyu derinleştirmek, rotasyon amacıyla yapılan transferlerdi. Fakat kafamda şöyle bir soru işareti vardı. O da şu. Şimdi Salah'ı parantezin dışına koyalım. Salah çok ayrı ve özel bir oyuncu. Onun dışındaki transferlere bakınca işte Saviola içinde, Cabral içinde, hatta Fabinho içinde birçok oyuncu için hani şu düşünce vardı bende biraz. Acaba bu oyuncuları işte Galatasaray kadrosuna dahil eder mi ilk 11 için? Fenerbahçe dahil eder mi? Hatta Beşiktaş dahil eder mi? Tereddütlerim vardı. Şimdi bu son Galatasaray maçındaki performansı gördükten sonra bir defa Saviola ile ilgili zaten o bir gol attığı bir karşılaşma vardı Trabzonspor'un Yani Başakşehir

0: maçı da olabilir. Kasımpaşa maçı da yanılmayayım. Orada şeyi görmüştük. Oyuncudaki yetenek ve teknik beceriyi görmüştük tek vuruşta. Şimdi bu karşılaşmada mesela Savioğlu'nun aslında özel bir oyuncu olduğunu, zaten genç de bir isim ve Trabzonspor'da aşama kat edebilecek bir potansiyel olduğunu görmüş olduk. Doğru transfer. Fabinho acaba Liverpool'daki Fabinho'dan esintiler sunabilecek mi? Yoksa hani Suudi Arabistan'da daha düşük tempolu ligde kalmış bir kariyer olarak mı Trabzonspor'da yoluna devam edecekti? Şimdi Galatasaray maçında Fabinho'nun performansı, Saviola'nın performansı, Fabinho'nun yanındaki Melih'in performansı, Mustafa'nın ve takımın bütüncül anlamdaki performansı aslında oyuncuların iyi konsantre oldukları zaman ve de doğru konumlandırıldıkları zaman aslında çok da iyi performans gösterebileceklerine dair benim bakış açımı olumlu anlamda etkiledi. Fakat bu karşılaşmayı ne kadar referans alacağız? Aslında senin sorun çok önemli bir çıkarım da içeriyor. O da şu. Şimdi Thomas Reis Samsunspor'da çok güzel işler yaptı. Biz teknik direktörlük serüvenine baktığımız zaman Alman hocanın hakikaten böyle basamak basamak çok da iyi performanslarla orta sıra takımları, genelde geçiş oyunlarına dayalı, futbolu daha kestirme yoldan direkt oynatmaya özen gösteren ama böyle savunmacı, katı, tutucu bir teknik adam profilinde olmadığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi Galatasaray'da tam da Thomas Reis'in oyun felsefesine uygun teknik direktörlük hünerini sergileyebileceği bir oyun yapısına sahip bir büyük takım. Siz bu büyük takım karşısında mutlak anlamda topa çok fazla sahip olmak mecburiyetinde kalmazsınız ve geçişi oynayabilirsiniz. Zaten geçişe uygun da bir kadro çıkardı. Francolina Ju'yu ilk 11'e attı.
2: Doğru.
0: Onaçu doğru yedek abi oynadı. Bu zaten bunu gösterdi. Şimdi Trabzonspor geçiş oynadı. Golü Salah gibi dünya futbolunun en büyük isimlerinden bir tanesinin erken golüyle skor alma avantajını da elde edince Trabzonspor sadece geçişi iyi uygulayan değil, aynı zamanda saha içerisinde çok güzel pas örgüleri, organizasyonlar ortaya koyabilen üst düzey takım görüntüsünü verdi. Mesela Salah'ın golleri çok güzeldi, çok akıl doluydu, beceri doluydu. Daha doğrusu Salah doluydu, Salah'ın bütün golleri. Ama Saviola'nın attığı gol, yani Trabzon yine Salah ama organizasyonu da çok güzel bir şekilde bitirici bir vuruşla sonlandırılmasını yansıtması açısından bence en umut verici tablo buydu. Şimdi Salah'la ilgili şu parantezi açayım yalnız. Hani konuştuk Salah'ı. Evet. O tarz golleri en iyi atan oyuncu olduğunu da söyledik. Ama şunun da altını çizelim. Şimdi Salah nihayetinde yaş almış bir oyuncu. Ve sezonun 6. haftasındayız. Ya, takım değiştirerek buraya geldi. Bir Dünya Kupası yorgunluğundan sonra geldi. Dolayısıyla en hazır haliyle gelme ihtimali yok. Ona rağmen işte 60-70 deparlık depar. Bir de karşı karşıya pozisyonlar, hocam futbol oynayanlar bilir. Öyle dışarıdan gözüktüğü kadar kolay pozisyonlar değildir. Şimdi yorulmuşsun, kaleci çıkar, açıyı kapatır. O kapanan açıya rağmen hani vuruş zamanlamasını, vuruş becerisini, o tekniği ortaya koyabilmek dışarıdan gözüktüğünden çok daha zordur. Ve genelde de o tür pozisyonlarda hani kolay gibi gözükür ama pozisyonların çoğu gol olarak gole de dönüşmez. Şimdi Salah'ın bunu yapması
2: kaç tamam, metre aldın gitsin.
0: Sahip olduğu hani büyük
3: meziyetler,
0: büyük klasın bir sonucu ama öbür taraftan da Salah'ın fizik olarak, kondisyon olarak da şu dönem itibariyle bu kadar hazır olması da bence ayrıca takdire değer bir durum. Onun altını çizeyim. Şimdi ben bu karşılaşmadan sonra tabii ki Trabzon'da olumlu bir hava oluştu ama şu şerhi düşmek isterim. Daha doğrusu bundan sonra aslında Trabzonspor'un ve hocanın önünde önemli bir sınav var. Ben Rice'ın iyi işler yapacağını düşünüyorum ama şimdi Rice'ın repertuarında böyle sete yerleşerek tipik bize özgü tabirle büyük takım oyunu oynamak. Çünkü Trabzonspor %80 maçlarını kapanan rakiplere karşı oynayacak. Hatta dışarıda da böyle oynamak durumunda kalacak. İşte orada Trabzonspor'un ne üretebileceği önemli. Şimdi asıl sınav orada başlayacak ve asıl orada zorluk orada başlayacak. Hoca bunu başarabilirse asıl Trabzonspor'un hani şampiyonluk yürüyüşünde iddialı bir şekilde yoluna devam edebileceğini o zaman söyleyebiliriz. Ben o yüzden mutlak anlamda bir maç üzerinden çok olumlu ya da olumsuz çok aceleci yaklaşılmasını doğru bulmuyorum. Ama şu bir gerçek ki Trabzonspor Salah'la ayrı bir hava yakaladı. Fabinho'nun da koroya katılması çok büyük avantaj. Akabinde Tim Folcarelli ve Batagov'un gelişi de Trabzonspor için büyük avantaj olacak. Yani Trabzonspor'a aydınlık bir yol açılmış gözüküyor Galatasaray maçı. Bu anlamda bir milat olabilir. Pozitif hane diyeyim. İhtiyatlı bakış açımı da ortaya koydum. Ama bu sezon güzel bir lig izleyeceğiz ve şampiyonluk yarışının içerisinde güçlü bir Trabzonspor Kerem, izleyeceğiz.
1: Çok kısa Trabzonspor'la
2: ilgili. Çok kısa Serdal Adalı'ya geçeceğim.
1: Trabzonspor'da çok sevilen, herkesin saygı duyduğu bir Muhammed Salah vardı. Ligimizde 2 sene görev yapmış Thomas Reis da herkesin saygı duyduğu bir teknik adamdı. Bu Trabzonspor adına güzel bir şey. Herkesin saygı duyduğu bir futbolcu, bir teknik adamın olması güzel bir şey. Bu takıma da, futbol adına da çok. Çünkü hem teknik adam için hem futbolcu için, yani Salah için, çok futbolcu için saygısızlık yapmam ama bu iki adam da futbolcu olarak da teknik adamlık da çok önemli bence. Trabzonspor'a ayrı bir renk katarlar.
2: Kartal Yiğit, geride kalan saatler daha spor ekranlarında gündem özelde Serdal Adalı'yı izledim. Beşiktaş Başkanı'nı konuk etmenin heyecanını, mutluluğunu yaşadık burada.
0: Evet.
2: Nasıl değerlendirirsin başkanın açıklamalarını? Ahmet Spor yenilgisi öyle havayı çok bozmamış aslında. Bakış açılarını değiştirmemiş. Beşiktaş odağını kaybetmemiş gibi göründü bana. Bilmiyorum, katılıyor musun?
3: Doğru, ben de katılıyorum. Yani başkan yine aynı şekilde motivasyonlu, heyecanlı. Zaten bir de şimdi tek adaylı bir seçim var. Olağanüstü kongre. Ayın 4'ünde Ekim'in.
2: Babacan bir adammış.
3: Ona da. Başkan öyle ya. Evet. Başkan içten böyle içtendir. Yani yapmacık değildir. Evet. Şimdi doğruya doğru.
2: Öyle gördük.
1: Yani, kesin aday çıkmaz mı? Rakip çıkmaz mı? Tek aday mı olur?
3: Bitti zaten bugün.
1: Bitti mi süre?
3: Bugün tabii bugün süre. Yani zaten şu kısa sürede çıkması da bence bilmiyorum. Yani etik olarak ben doğru çok bulmam. Yani sonuçta başkan yönetimini değiştirmek için kongreye gitme kararı aldı. Yani böyle bir fırsatçılık olur diye düşünüyorum, benim kendi düşüncem. Ha, ondan sonra zaten yine 2 sene sonra 2028'de normal kongre var. Seçim var, orada isteyen aday çıkabilir. Başkanın şeyleri genel anlamda bakış açısı kongrelere, tüzükle ilgili programdan önce ve sonra da konuşma imkanı bulduk. Özellikle şey çok önemli. Seçim tarihlerini 2 sene, yani yönetimlerin görev sürelerini 2 seneye düşürmek istiyoruz diyor. Bu önemli. Bunu ilerleyen dönemlerde tüzük tadil kongrelerinde büyük ihtimal bu değişikliği yapmak isteyeceklerdir. Yöneticilerin profilinin değişmesi gerektiğini söyledi. Yani tek başına bazı şeylere başkan koşturuyor, doğru, ama yetmiyor. İşte o anda yöneticiler devreye girmesi lazım. Hatta işte şey dedi, yönetici sayısı düşmesinden değil, bizde diyor farklı daha fazla olması lazım ki her yere koştursunlar diye. Bunları dile getirdi. Yani gelinen süreçte başkanı şey gördüm, moralli gördüm, koşturuyor. Tabii bir yorgunluk da var. Şimdi bir de öyle ya da böyle bir kongre telaşı var. Başkan hocaya olan güvenini tekrardan yeniledi. Hocamızdan çok memnunuz dedi. Önder Hoca dedi, İtalyano'yu getirirken o serüvende bayağı uğraştı dedi. Bu biz için önemli. Hoca dedi, Beşiktaş'ı şampiyon yaptıktan sonra zaten buradan bir yere gitmez dedi. Mesela şey de çok önemli. Şimdi çok çok uzun bir ara var. Milli ara. Takım pazartesi gününe kadar izinli. Hoca İtalya'ya gitmedi mesela. Burada. Başkan da onu açıkladı. Bu da enteresan. Yani hocanın da ben şehre, kulübe, camiaya, yönetime böyle bir aidiyet duygusunun oluştuğunu görüyorum. Yani şimdi
1: çok olumlu bir şey.
3: Değil mi? 6 gün izin vermişsin. Doğru. Şimdi ben olsam giderim yani.
2: Tırnak içinde söylüyorum. Hoca futbol manyağı.
3: Felaket.
2: Çok net.
3: Tabii tabii.
2: Hani bütün hayatı futbol. Daha fazla neyi geliştirebilirim? Daha müthiş farklı şey. Ne yapabilirim? Tabii. Ne katabilirim? Takımı nasıl değerlendirebilirim, kullanabilirim? bunları aşırı derecede takıntılı bir şekilde düşünen bir insan olduğunu duydum.
3: Doğru.
2: Biz de futbol manyağıyız yani, o yüzden.
3: Yani,
2: bu işi yaparız, o yüzden içimizden biri Vincenzo.
0: Ya olumsuz tarafı ne biliyor musun? Bu kadar çabalarının sonucunda sonuçlar ona yardım etmezse sıkıntı yaşayabilir.
2: Ama Zafer abi, doğru. Ama çalışana da netice yardım eder.
3: Yani hakikaten çalışana ya da Allah da yardım eder. Şimdi şöyle bir şey var. Ya oldu da başarısızlık oldu değil mi? Ben bilmiyorum yani. Yönetime, başkana, hocaya çok böyle şey bulmam ya bu sene. Bak bu sene bulmam. Hakikaten bulmam. Geçmiş senelerde, ondan önceki sene mesela başkan ilk geldiğinde hakikaten başkanı eleştirdik biz burada.
2: Bir de başarısızlık.
3: Eleştirdik yani. Hocayı da eleştirdik.
2: Yani başarısızlık tanımı ne Beşiktaş için?
3: Başarısızlık tanımı tabii ki şimdi ortada şöyle bir gerçek var. Beşiktaş şu an itibariyle evet ligde 6 haftada 2 yenilgi alsa da Avrupa'da giden süreçte iyi olsa da bakıldığı zaman rakiplerinin arasında en iyi oyunu oynayan bir takım. Hakikaten güven veriyor
2: Son
3: Beşiktaş.
2: Son yılları düşün Kartal Yiğit. Evet. Başarısızlık nedir sorusunu bu yüzden soruyorum.
3: Başarısızlık.
2: Galatasaray şampiyon olamazsa başarısızdır.
3: Tamam. Büyük takımlar için o geçerli.
2: Ama Beşiktaş son yılları düşün. 30 puan, 40 puan geride biten sezonlar.
3: Doğru.
2: Oyun olarak hiç güven vermeyen bir takım.
3: Avrupa'dan elenmeler.
2: Avrupa'da hiç var hiç olamama. Olmama. Bunların ardından diyelim ki Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı. İlk 24'te bitirdi ki bitirir. Bir tur geçti, iki tur geçti. Süper Lig'de de ikinci oldu. Bilmiyorum yarışı son haftalara kadar götürdü. Beşiktaş'a bence kimse başarısız diyemez.
3: Diyemez. Bak, bakın Beşiktaş camia ve taraftar hakikaten çok değişik bir yapıdadır. Şimdi Beşiktaş bu şekilde oynadığı zaman yenilse dahi tepki almaz. İşte Diyarbakır'da yenildi. Yenildi. Yani ne oldu?
0: Hep tribünler, şahsi hatalar biliyor
3: evet,
0: musun?
3: Evet, şahsi hatalardan yenildi. Takım yorgundu. Ya olabilir ya bu yani ben dedim ki gayet doğal. Gayet doğal. 3 gün önce %100 tempolu bir maç oynamışsın. Rakibi silmişsin ilk yarına bazı bölümleri hariç. Sonra şu an itibariyle bu sezon bu ligin en sert deplasmanlarından birine gitmişsin. Yenilmişsin. Olabilir ya. Olabilir. Hatta yenileceksin
1: burada,
3: zaten.
1: Burada bir tek şeye şer koyarım.
0: Ligin şu anda söylediğin en enerjik takımı.
1: Söylediğin her şeyine tamam. Ligin enerjik takımı olduğunu biliyoruz. Ama bu maçta son milli maç arasında bu kadar, yani 3 tane rotasyon yaptı gerçi. Emirhan'ı oynat.
3: Söyleyeceğim doğru.
1: Çerni'yi oynat. Ondan sonra hocam. Hoca da yanlış. Burada yanlış. Bak rotasyonu seviyor ama bir maç daha idare et.
3: Burada
1: sonra bakarsın.
3: Doğru söylüyorsun.
1: Bu maç rotasyon maçı değil.
3: Erzurum maçında tam kadro çıktı. İçeride Erzurum'la oynuyorsun tam kadro. Yani burada da bir tezatlık var hakikaten. Doğrusu doğru. Yani Diyarbakır'da ya oynat. Ne bileyim Çerni ile başla. İşte Emirhan'la başla. Yani bildiğin
0: ama oyuncularla
3: başla.
0: Böyle yaptığı zaman ne oluyor biliyor musun? O zaman futbolun gerçeklerine gelelim. Beşiktaş ne yapıyor? Her takımı yenebilir. Ama her takım da Beşiktaş'ı yenemiyor.
3: Ya yeni bir abi futbol öyle bir şey
0: İtalyan
3: var. Doğru.
0: Takdir ediyorum. Doğru. Bir profil. Onun yaratmak istediği sistem doğru. Camiaya hakikaten olumlu şeyler sunuyor.
3: Enerji geldi yani camiaya.
0: Ama
3: camia
0: işte
3: yani.
0: O kırılgan yanı da var. Onarmak zorunda.
3: Kırılgan yanı var. Kırılgan yanı ne? Riskli futbol oynuyorsun. Evet. Sistemin riskli zaten senin. Bak şimdi Marsilya maçında ilk yarı maça hakikaten yine çok iyi başladı Beşiktaş. 15-20 dakika müthişti. Belki o zaman 15-20 dakikada işi bitirmesi lazımdı. Sonra ne oldu ilk yarının sonuna doğru? Adamlar toparladı, dengeledi. Seni kendi ikinci bölgelerinde durdurdu. Bu sefer ne yaptı? Kenardan hızlı hücumcularıyla gol aramaya başladı. Orta sahan düştü. Salih Orkun düştü o anlarda. Adamlar pozisyonlar bulmaya başladı. Golü de attı. İkinci yarı da böyle 10 dakika öyle bayıbat dedim acaba maç gidiyor falan. Sonra ne oldu? 60'tan sonra Beşiktaş yine tek kaleye çevirdi. Yani bunları yaşayacak Beşiktaş sezon içerisinde. Ama önlem alacaksın. Yani Diyarbakır'daki gibi sahnelerin yaşanmaması için önlem alacaksın. Şimdi bakıyorsun içeride ben hep söyledim. Ben içeride Beşiktaş'ın kolay kolay yenileceğini düşünmüyorum. Tekrarlayıp tekrar söylüyorum. Yani buna derbiler dahil olabilir. Yani şimdi derbi oynayacak içeride kimle oynayacak ilk yarı? Şimdi Galatasaray'la oynayacak. Ya olabilir derbi maçı Galatasaray bakmayın yine Galatasaray abi derbi ne olur belli olur ama yine de Beşiktaş favori yani ama Beşiktaş şimdi iki deplasman kaybı yaşadı şimdi ister istemez oyuncular ya biz deplasmanda içerideki gibi coşklu şevkli hocanın bizden istediğini veremeyecek şekilde oynarsak acaba diye çıkarsa sorun yaşayabilir. Bak sorun yaşayabilir.
0: Ama orada bir gol, i̇şte bir kırmızı, bir penaltı.
3: Tabii,
0: Alanya maçı.
3: Bir de şu var tabii, mesela Alanya maçını ayrı tutuyor. Alanya maçında tabii, Alanya maçında hakem o penaltıyı verse, kırmızıyı falan çıkıp Beşiktaş kazanırdı. Bak Diyarbakır'da Beşiktaş kötüydü. Ona rağmen bir penaltısı var verilmeyen. Ya, o bana penaltıyı verse belki Beşiktaş yine yenilecek. O ayrı mesele. Vereceksin kardeşim.
0: Ver de yenilsin. He,
3: ver yenilsin. Ya da berabere kalacak. Bilemezsin. Hakemler ayrı zaten.
1: Deplasman takımlarına karşı oynarken oyunu da kadrosunda da ona göre hazırlamazlar.
3: Tabii.
1: Erzurum maçında burada Akbatu Cal oynarsın ama Ahmet'e karşı bu ikili oynayamazsın.
3: Olmaz, oynayamazsın.
1: O zaman hoca deplasman oyunu da değiştirmesi işte, lazım.
3: Yapması lazım. Bence yapacak. Şimdi demin dedik ya Millara falan. Millara da bugün 17 oyuncu gitmiş milli takıma. 12 oyuncu var. Ne olmuş biliyor musun? Hoca tesiste bir bakmış. 11 kişi, 11-12 kişi var. Ya demiş burada çalışsak ne olur? Çalışmıyor. İzin verelim. 6 gün izin. Yani hiç olmazsa oradaki çocuklar da dinlensin. Bir de şu var yani şimdi insanlar ne diyor taraftarlar? Mesela özellikle Beşiktaş'ta geçen senelerde çok oldu. Ya mesela Orkun'u niye almıyorsun? Ya da ne bileyim Semih'i almadılar bir dönem. Niye almıyorsun bir takıma kardeşim? Montella'ya sallıyorlardı. Şimdi adam hepsini aldı. Hepsini aldı. Bu sefer daha da olumsuzluk var. Yani bu sefer oraya gidenler dinlenemeyecek. Dinlenemiyorlar. Adamlar öyle bir tempo yaptılar ki milli arada normalde dinlenmesi lazımdı. Şimdi o milliler dinlenemeyecek. 17 oyuncu Murillo şeye gidiyor.
2: O ama bütün takımlar için.
3: Bütün takım ama şu an Beşiktaş
0: hep fikstürüne bakar mısın? Hep deplasman gibi Avrupa maçları.
3: Beşiktaş'ın Ekim ayı çok zor.
2: Evet evet Avrupa maçları.
3: Beşiktaş'ın Ekim ayı çok zor.
0: Sıkıntılı.
3: Bak Beşiktaş bu Ekim ayından öyle hasarsız çıkarsa ben sana söyleyeyim Avrupa'da da ligde de hakikaten başlar seri başı
2: bu ligde
3: at gider yani.
2: Büyük takımlar geçtiğimiz sezon ya da sezonlarda olmadığı kadar kayıp yaşayacaklar.
3: Evet. O yüzden İlla yaşayacaklar
2: Ekim'de ya. Kayıplar olmuş. İşler kötü olmuş.
3: Aynen ya olabilir
2: hani biraz,
3: ya.
2: Biraz basketbol maçlarında olur ya böyle momentum el değiştirir ve bu çok bariz hissedilir. Hafta hafta bile bunu görebiliriz yani. Evet, hiç kimse
3: ya, göreceğiz.
2: Dört büyük takım için de söylüyorum şu an.
0: Kopup gidemeyecek. Kadarıyla. Öyle iki takım kopup
2: kimse
0: gidemeyecek.
2: Kimse öyle fanik geçen yapmasın yani oldu. Takım bana kazanamadı, kaybetti. Evet. Onun telafisi olacak.
3: Beşiktaş'ta ben şey
2: gördüm. Herkes takılacak.
3: Evet Beşiktaş'ta bir panik olduğunu düşünmüyorum. Başkan da zaten bugün konuştu. O şeyi de aldık, başkandan da aldık. Yani bir panik havası falan yok. Olur diyor. Beşiktaş takımı iyi takım. Yani hocası iyi bir hoca. Ama dediğimiz gibi deplasmanda bazı oyun şeylerini şablonlarını değiştirmesi lazım. Sürekli bu şekilde oynayamazsın. Bazı yerler vardır farklı oynayacaksın. Yani sürekli baskı. Dünyanın hiçbir yerinde bir takım 34 haftanın 34'ünde aynı baskı şeyle oynayamaz. Buna yürek de dayanmaz, can da dayanmaz. Yani bak yorgunluklar olur, sakatlıklar olur. Ya o yüzden ama Beşiktaş'ta bir şeyi bozmadı bu. İğmeyi bozmadı. Milli aradan sonra göreceğiz kolay değil. Bir Kocaeli maçı var.
2: Evet.
3: Çok da kolay olacağını, geçeceğini zannetmiyorum. Sonra bir Avrupa maçı, sonra Trabzon maçı. Yani zorlu bir fikstür hakikaten. Hep şunu dedim
0: kendi
3: ben.
0: Kendi sahasındaki maçı da Batum'da oynayacak değil mi?
3: Evet Batum'da bugün başkan açıkladı. Şunu gördük yani bir de bir Avrupa maçları, Avrupa Ligi başlasın. Dönüşlerde bir Beşiktaş'ı görelim yani. Ne yapacak, verecek. İlk şeyde bir kayıp yaşadı. Ama bundan sonra olur mu? Hoca dersine çalışan bir hoca. Bunları gerçekleştirirse ben çok böyle kazayı yaşayacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ın deplasmanda.
2: Bir dakikamız var. Bugün hemen kendi ortalamasının çok altında az konuşan birisi var stüdyoda. Bu bir dakikayı ya, değerlendirmesi
0: abi,
2: için
0: takım oyunu
2: bırakabilir
0: işte
2: mi?
0: Biz bak baskılı oynadık, önde baskılı susturduk.
4: Bakışlarınla yedin sen bugün.
3: Ne seviyoruz konuştu ya abi. Nasıl bir dakika şey... Fazla hayır, şans
0: bak, Beşiktaş
3: konuştu abi, konuştu.
2: 25 dakika hiç konuşmadı.
3: Konuştu be abi, ne konuşmadı?
2: 27 dakika.
3: Kaç dakika?
2: Girişteki selam bölümü hariç.
1: 2'ye atalım 25.
3: 27 dakika mı konuştu?
1: Yok 37 dakika ya. 20 dakika, abi, 27 dakika sonra
2: bugün
1: konuştum.
2: Bugün çok sessiz bir şekilde.
3: Bir günde olsun.
2: Senin mesajlarınla, Savaş Çoğlu'nun tamam, mesajlarıyla kapatalım. Milli ara ve milli takım maçları bizi bekliyor.
1: Bütün ekibe başarılar diliyorum. Güzel bir yayın olacağına canı gönülden inanıyorum. Trabzon'da müthiş yayın yapmıştık bizim orada Aspor ekibi olarak. Ben milli takımında da yine Türkiye'yi ekranlara kitleyeceğimize ve herkese şans, başarılı, güzel bir yayın diliyorum abi. Böyle kapat.
2: Kocaeli'de ve Bursa'da canlı yayınlarımız olacak. Hamili futbol takımımızı adım adım takip edeceğiz. Maçları kanallarımızda sizlerle buluşturacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
3: Biz teşekkür
2: ederiz. Madem milli takımla kapatıyoruz, o zaman hem Kocaeli'de hem Bursa'da izlenimler neler? Halk milli takımı ağırlayacağı için nasıl bir heyecan yaşıyor? Hep beraber izleyerek futbol meydanına noktayı koyalım. Bizden

0: İzmit halkı bekliyor. Fransızları bekliyoruz. Bakalım onlara bir İzmit pişmaniyesi yedirip Fransa'ya yollayacağız inşallah.
1: Zidane geliyor, Mbappe geliyor.
2: Gelsin yani, onda bir dünya yıldızı bizde de var. Arda var, bilmem saymakla bitmez. Kerem var, var oğlu var. Bizde her şey var yani, niye olmasın ki?
3: Dur bakayım, 6. isim. Evet, yeneceğiz ve öyle gidecekler.
4: Biz burada alırız, garanti.
1: Zidane'ın da ilk maçı.
4: Kimin ne maçı olsa olsun, bizim maçımız.
1: Kim atar golleri?
4: Arda atar. Yani Arda atar.

0: buluruz.
1: Biz Türkiye'yiz. Bir Konya'dan biz onları rize getirmedik mi?
2: Yener miyiz?
1: Yenmez miyiz? Hem de nasıl? Gününde bir Türkiye onları perişan eder. Ederiz yani.
3: İnanıyoruz. Yeneceğiz.
4: 3-0 Türkiye yener. Ben de... Mbappe geliyor, Oluç'a geliyor, Zidane geliyor.
5: Hiç fark etmez. Türkiye abi. Kim yenecek?
6: Ne olur maç?
7: Abi Fransa, yani açık konuşmak gerekirse Fransa yener. Mbappe var yani, daha ismini sayamadığım birçok...
6: Beni sormuyor, sen Fransa yener dedin.
8: Bence Türkiye yener. Kocaeli bu şeye çok hazırlıklı giriyor.
6: Esnaf bu büyük maça hazır mı?
9: Tabii ki de heyecanla Fransa Türkiye'mizin maçını bekliyoruz dört gözle.
6: Siz de pişmaniye üretiyorsunuz ve satıyorsunuz. Bunun için ayrı bir hazırlığınız olacak mı? Zidane'ın ilk maçı, Mbappe geliyor, Olise geliyor.
9: Ya öncelikle dünya yıldızları burada, heyecanlıyız. Hem de milli takımımızın Kocaeli'mizin şehrinde olması bizi ayrı bir sevindirdi. Biz de buraya gelen misafirlerimizi pişmaniyeyle ağızlarını tatlandırıp Fransa'yı eli boş göndermek istiyoruz işin açıkçası inşallah.
10: Türkiye için çok önemli böyle galibiyetler. Mesela örnek voleybol bayağı kadın milli takımının yaptığı o güzel başarılar, Avrupa şampiyonluğu mesela bizi çok gururlandırdı. Biz futbolda da gururlanmak istiyoruz. Yani bir vatandaş olarak, bir Türk olarak çok mutlu oluruz yani.
6: Heyecanlı mısınız maç için?
11: Vallahi açıkçası heyecanlı değiliz. Milli açıdan heyecanlıyız ama Fransız gelmiş, öbürü gelmiş bizim için fark etmiyor. Bizim için gelen her takım aynıdır. Yani büyük olması, küçük olması fark etmiyor ama milli takım açısından tabii ki de heyecanımız var.
6: Yener miyiz Fransa?
12: Bence yeneceğiz yani. 2-1 alırız.
6: Nabzı tutmaya devam ediyoruz. Evet, merhabalar. Milli maç heyecanı Kocaeli'de. Rakip Fransa. Yener miyiz Fransa?
13: İnşallah. İnşallah. Yenmek için çıkmamız gerekiyor. İnşallah yeneriz.
14: Kazanacağız.
6: Kaç biter?
14: Vallahi bilmiyorum ama kazanacağız.
6: Fransa'yı mağlup eder miyiz?
15: İnşallah. İnşallah. İnşallah. Gönlümüz biz galibiyetten yana da tabii bu...
6: Skor geçiyor mu içinizde?
15: Ya skor geçiyor. Galip gelelim de nasıl olursa olsun. 3-0 da olsa olur, 3-2 de olsa olur.
16: Esnaf maça hazır. Takımımızı çok seviyoruz. Bir milli maç olduğu için gururluyuz zaten. Maçın skorunu soracak olursan 3-1 yeneriz.
17: Arar buluruz, izini bilirsin, zır deriz biz en uzunda.
6: Milli maç hazırlıkları esnafta daha tüm hızıyla devam ediyor. Herkes pişmaniyeyi konuşuyor ama İzmit'in simiti de meşhur. Şu anda da görüyoruz hazırlıklar. Devam ediyor. Hemen ustamızın yanına geçelim. Evet, milli maç heyecanı Kocaeli'yi sarmış durumda.
18: Evet.
6: Herkes pişmaniyeyi konuşuyor ama simit de meşhur dediler bize.
18: İzmit'in zaten iki tane şu an meşhur ürünleri var. Bir pişmaniye, iki simit. Simit zaten İzmit'te tescillendi. Bakanlık.

0: aklımızca. Halkın aparatif yönünden en tercih ettiği ürünlerin başında geliyor simit.
1: Tabii esnaf hareketlendi. Milli maçta çok önemli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Rakip Fransa. Siz esnaf olarak takımımıza, milli takımımıza güveniyor musunuz? Kazanacak mıyız?
0: İnşallah kazanacağız. Daha yeni oturmaya başladı takımımız ama daha ilerleyen zamanda daha büyük bir başarı elde edeceğiz inşallah diye umuyorum.
1: Maça gelecek olanlara bir mesajınız var mı? Simit yemeden gitmesinler bir mesela.
0: Kocaeli'ye geldiğiniz zaman İzmir simidinin tadına bakmadan gitmelerini tavsiye etmiyorum. Böyle bir lezzet Türkiye'nin hiçbir yerinde yok.

Stadyumda hazırlıklar devam ediyor. Saatler 21.45'i gösterdiğinde Kocaeli Stadyumu bu dev maça ev sahipliği yapacak. Muhteşem bir zemin futbolcuları bekliyor. Taraftarıyla, zeminiyle gerçekten bu maça hazırız.

Kocaeli'den sonra Bursa'dayız. Uluslar Ligi'nde ikinci haftada rakibimiz İtalya. Mücadele Osmanlı'nın eski başkenti Bursa'da oynanacak. Bu maç öncesi taraftar hazır mı? Esnaf ne düşünüyor? Pizza mı galip gelecek? Cantık mı? Söz şimdi Bursa halkında.

0: Hayırlı işler, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Milli maç heyecanı başladı mı?
1: Başladı.
0: Rakip İtalya. Kazanır mıyız?
1: Kazanırız.
0: Kaç kaç biter?
1: 3-1 Allah'ın izniyle bizde.
0: Mancini geliyor, gelince pazara uğrasın mı?
1: Uğrasın uğrasın, buyursun gelsin. İtalyanları severiz biz. Montella da İtalyan.
0: Maçın yıldızı kim olur?
1: Maçın yıldızı Arda Güler.
0: İtalya Bursa'ya geliyor. Maç ne olur?
2: 2-1 alırız.
0: Kimler atar golleri?
2: Valla golleri kimler atar bilmiyorum ama tüm dünya Bursa taraftarını konuşur.
0: Bursa'da heyecan başladı mı, milli maç heyecanı?
2: Şimdiden hazırız biz maça.
0: Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında rakibimiz İtalya. Maç gastronomi şehri Bursa'da oynanacak. Esnaf da bir diğer taraftan hazırlıklarına devam ediyor. Milli maç hazır mıyız?
2: Milli maça hazırız.
0: Peki burada milli maç hazırlıklarını da net bir şekilde görüyoruz. Neler var burada usta?
3: Bursa'nın coğrafi işaretli ürünü pideli köfte, Bursa kebabı, ızgara köftesi ve cantığımız var. Ama onu şimdi birazdan getiririz.
0: Cantık okay. Dedik. İtalyanlar evet. Pizzasıyla meşhur.
3: Karşılık bizim de
0: şimdi İtalyan müşteri geldi.
3: Evet.
0: Ben bir pizza istiyorum dedi. Ona ne söyledi?
3: Onların pizzasını cantık yiyecek. Ne yiyecek? Bursa'da neyin pizzası? Bursa'da Kayan'a geliyorsan cantık yiyeceksin. Bizde sabah öğlen akşam cantık yenir. Onların pizzası var. Bizim cantığımız var.
0: Peki cantık mı galip gelecek, pizza mı?
3: Tabii ki cantık gelecek.
0: 5-0.
3: 5-0. 5-0.
0: İtalyanların pizzasına karşılık biz de cantık üretiyoruz dedi.
3: Evet, Bursa'nın cantını üretiyoruz. Cantık böyle altı hamur, içinde özel bir harçla hazırlanan kıyma. Bu şekilde hemen hızlı fırına atılıyor. 6-7 dakikada pişen bir ürün.
0: Üzerine tereyağı.
3: Üzerine tereyağı sürülüyor.
0: Birazdan göreceğiz, pizza mı, cantık mı?
3: Katlayarak bunu biliyor. Bir böyle bunu katlayarak yiyor. Ama ben bunu son zamanda bunu biraz da böyle yiyorum. Böyle bir nevi kebap gibi. Bak bu sadece yağı değil, sulu yağı. Bunu çünkü eti özel. Hemen karşıda kasaptan alıyor. Karşı kasapta kendimizin.
0: Sadece yapılışı değil, yemesi de ayrı bir sanat diyorsun.
3: Yemesi de ayrı sanat. Bir dörde bölünüyor, bir katlayarak yeniliyor. Ama ben böyle yemeği de çok seviyorum. Kebap gibi.
0: Afiyet olsun. Bana diye getirdin ama kendin yiyorsun.
3: Dayanamıyorum. Sence cantıklı pizza mı?
0: Cantıkçıyız.

0: Bursa'da çıkışı yok. Biz Bursa esnafı olaraktan daima milli takımın arkasındayız ve o Bursa'da verilen maç için esnaf heyecanlı, biz heyecanlıyız. Biz bu maçı alacağız. Bonfile şey yapıyoruz. Gerçekten Bursa İskender diyarı. 200 tane İskendercinin arasında buralara gelmek çok bir meşakkatli bir yol. 50 sene aşkın bu işteyim ben. Karşıda gördüğün gibi siyah beyaz resimlerim var. İlk işe başladığım yıllar. Buralara gelmek çok zahmetli bir. Yani burada, burası İskender'in La Ligası. Bayram olsun.
1: Şimdi 500 yıllık bir tatlının peşindeyiz. Bursa süt helvası. Detayları bize şefim verecek. Kolay gelsin elişler. Milli maç heyecanı Bursa'yı sarmış durumda. Esnaf olarak maça hazır mısınız?
2: Biz hazırız. Özel sürprizlerimiz var pazar günü için. Titreyen Bursa süt helvası 500 yıllık saray mutfağından geliyor. Size de tattırmak istiyorum.
1: Tadını merak ediyoruz, bir tadalım şefim.
3: Hemen Emre Bey.
1: Bu titremede bir mesajım var. İtalya'yı böyle titretecek miyiz?
2: İtalya'da titreteceğiz hepsini. Sürprizler açıyoruz. İstersen.
1: Evet evet, tadalım.
2: Gelsin bakalım.
1: Şefim, inanılmaz bir şey bu ya.
2: Evet abi.
1: Ne var bunun içinde?
2: Bunun içinde Bursa tereyağısı, Bursa sütü, Bursa'nın bütün lezzetleri bunda toplanıyor.
4: Zır buluruz, izini bilirsin, zır deriz biz en azından.
1: Bursa demişken kestane şekeri de olmazsa olmazlardan bir tanesi. Milli maça hazır mısınız?
5: Milli maça gayet iyi hazırlandık. Genelde milli maçlarda Bursa çok yoğun bir gün geçiriyor. Burası ana baba günü oluyor ve biz de ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Kestane şekerimiz, kebabımız, her şeyi hazırız. İnsanları Bursa'ya bekliyoruz. Bursa milli takımı çok seviyor. Dolayısıyla bütün taraftarlarımız maça hazır. İtalya'yı bekliyoruz.

0: Bursa zaten biliyorsunuz bir spor kenti. Basketboluyla, futboluyla. Milli takımı zaten destekliyoruz. Kocaeli olsun, Bursa olsun, Konya olsun. Hem taraftar bakımından hem futbolu sevmesi açısından illerimiz harika. Zaten harika.
1: Hayırlı işler, kolay gelsin.
2: Hoş geldiniz.
1: İtalya Bursa'ya geliyor. Esnaf olarak hazır mıyız maça?
2: Hazırız. Bekliyoruz pazartesi gününü. Dört gözle.
1: Ne olur maç peki?
2: 2-1 kazanırız.
1: İtalyanların da peyniri meşhur ama.
2: Bizimki daha meşhur. Malıç peynirimiz ondan daha meşhur. Parmesan'dan daha güzel, kaliteli ürünlerimiz var. Onların hepsini burada İtalyanlara servis edeceğiz.
1: Maçın yıldızı kim olur?
2: Arda Güler olur. Gönüller coşsun. Okupalar sana helal
1: al. Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında rakibimiz İtalya. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda tam 44 bin kişi milli takımımıza destek verecek. Kazanmak için, galibiyet için geri sayıma geçildi. Zemin futbol oynamaya elverişli. Bursa'da her şey hazır. Artık maç saati bekleniyor.

0: Futbolun yıldızları Aspor'da. Uluslar Ligi'nde tüm gözler bu maçta. Hollanda, Almanya. Portakallarda Cody Gakpo, Panzerlerde Musiala, Kimmich, Wirtz. Yıldızlar Savaşı'na hazır olun. Uluslar Ligi'nde Hollanda, Almanya maçı bu akşam 21.45'te Aspor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Bugün 2 saat boyunca birlikteyiz. Yine iki kıymetli isim Cem Kerpiççiler ve Kaya Temel bizlerle birlikte. Yaklaşık 2 saat boyunca bu ekranlarda tüm merak edilen gündeme dair konu başlıklarını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Cem Kerpiççilerle uzun süredir son sayfada denk gelmiyorduk.
2: Burası Şampiyonlar Ligi. Ben biraz erken yatıyorum. Burası zor benim için. Ama zor koşullara rağmen sizlerle birlikte burada olmak benim için büyük keyif olacak.
0: Bizim için de aynı şekilde. Seni şu kapıdan içeri girerken gördüğümde ne kadar mutlu olduğumu anlatamam.
2: Allah razı olsun. Duygular karşılıklı. Bir mukavele kardeşim.
0: Güzel bir yayın olmasını tabii ki temenni ediyoruz. Kaya, zaten Kaya programın sahibi.
2: Klas. Her
0: bizler,
2: zaman
0: bizler burada. Burada geçeceğiz. Program biliyorsunuz. Kaya'nın programı.
2: Kaya'nın programı.
0: Kaya daha hakim akışı son sayfa konseptine. Güzel konu başlıklarımız var. Bugün geride bıraktığımız gün Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdar Adalı canlı yayın konuğumuz olmuştu. Onun yapmış olduğu önemli açıklamalar var. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş bölümünde konuşacağız. Ama Galatasaray'da bir başlangıç yapalım istiyorum ve aslında Dünya Kupası'ndan bu yana zannediyorum devam eden bir başlayan bir sakatlığı vardı. Sonrasında yeniden bir sakatlık durumu yaşandı. Bir antrenmanda sanıyorum. Yani. Evet, darbeye Singo. Bağlı. Singo'dan bahsediyorum ve oyuncunun sakatlık durumunun galiba biraz daha uzayabileceği yönünde haberler vardı. Transfer olduğu günden bu yana ne yazık ki çok fazla performansıyla değil de hep yaşadığı sakatlıklarla biraz gündeme gelen bir isim oldu Wilfred Singo. Çok da önemli bir yatırım yapmıştı Galatasaray oyuncuya ama bu Singo konusu Galatasaray'da nereye evrilecek Kaya? Bunu merak ediyoruz açıkçası.
1: Evet, şöyle yani oyuncunun sakatlığı gerçekten can sıkmaya başladı. Kronik mi değil mi tartışmalarını da zaten ardından getirdi. Fakat Singo'nun bu sakatlığı farklı bir bölgeden antrenmanda darbe alıyor yanılmıyorsam dizine. Ve bundan dolayı bir sakatlığı tekrardan oluşuyor oyuncunun. Şu anki hedef Barcelona maçına kadar yetiştirilmesi ama bu tür sakatlıklarda verilen tarihler yani daha erken veya daha geç olabiliyor. İşin içerisinde şimdi Singo'nun ismi geçtiğinde de insanların umudu da tükeniyor. Yani daha mı erken dönecek, daha mı genç dönecek sahalara. Burada da Galatasaray sağlık ekibinin net olarak bu oyuncuyla alakalı bir açıklama yapması da gerekiyor. Nasıl geçtiğimiz sezonda Singo yine bir sakatlık yaşadı. Yaklaşık 60 günü geçmişti yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Tekrardan sahalara dönmesi. Hani sağlıklı bir açıklama yapılması gerekiyordu. O dönemde de Galatasaray sağlık ekibi hani tıp terimini orada kullanarak hani sakatlığının işte tendona yakın bir bölgede olduğunu bizim anlamamızı bekledi. Yani daha çok basının. Orada da bir hata vardı iletişim konusunda. Şu anda mesela çok fazla bilgi kirliliği var bu konuda. Oyuncunun evet tedavisi devam ediyor. Sağlık ekibi yakından takip ediyor. Verilen programlara Singo zaten uyum sağlıyor. Özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Kuvvetlendirme çalışmaları da tabii ki yapıyor oyuncu. Ama Barcelona maçı evet hedef maçı olduğunu söylüyoruz. Bu durum aksayabilir de. Fakat bu sakatlıkların önüne geçilebilmesi için de Galatasaray'da yani tabii ki bu sakatlıktır. Darbeye bağlı bir sakatlıkta yapacağınız herhangi bir şey olamaz. Ama işte kasık sakatlıkları gibi işte Lemina'nın, Osimhen'in aynı bölgeden sakatlanması, sezon başında bunların yaşanması da hani biraz daha işte evet bazı oyuncularda bu tür sakatlıklar çıkabiliyor diyoruz ama işte Osimhen'in başına gelmesi, evet geçtiğimiz sezonlarda Osimhen de çok fazla sakatlandı, maç kaçırdı, kolu kırıldı, talihsiz bir olaydı. Ama bu sakatlıkların önüne geçilebilecek bir durum olduğunda altını çizelim. Singo'da durum ifade ettiğim gibi çok farklı. Ben net konuşamıyorum ama beklentinin Barcelona maçı olduğu bilgisi bende var. Yani o maça

0: hep Okan Hoca mı suçlu gibi bir konu sosyal medyada çok fazla dolanıyor ama bu takımı hazır tutmakta tabii ki teknik direktörün görevi. Oyuncuların performansını yükseltmek de aynı şekilde. Diğer yandan da sakatlıklarla alakalı. Çünkü burada Singo evet üst üste yaşadığı sakatlık var ama Osimhen, Lemina bunların ikisinin aynı anda aynı bölgelerden hemen hemen sakatlık yaşamaları burada biraz daha düşündürdü. Antrenman temposu mu dersiniz ya da işte eksik yapılan bir şeyler mi var ama sezon başında bunlar olabiliyor evet. Ama geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yaklaşık 7-8 tane sakatı vardı. Hatırlayın yani Ocak ayı yanlış hatırlamıyorsam tarihte Ocak ayında bir sıkıntıya düşmüştü. Burada Galatasaray'ın net olarak artık milli aradan sonra hem oyununu hem de sakatlıkları bir şekilde geçirmiş bir takım.
1: Singo için yaz döneminde gelen bir ilgi ya da resmi teklif var mıydı Galatasaray'a?
0: Ya şu konuşuluyor işte 40 milyon euro seviyesinde bir teklif. Bende o bilgi yok. Yani 40 milyon euroyu net bir takımın resmi olarak teklif yaptığı bilgisi bende yok. Şu konuşuluyor orada da hani oyuncuya teklif vardı, oyuncu gitmek istemedi ya. Oyuncu gitmek istemedi, evet istemeyebilir. Ciddi bir maaş alıyor Galatasaray'dan. Tabii. 5 milyon euronun üzerinde oyuncunun maaşı var. Singo Galatasaray'da yatarak şu an milyoner olma yolunda ilerliyor. Yani sakatlık yaşamasına rağmen bu maaş dengesiyle diğer oyuncuların da huzuru kaçtı takımda. Artı üzerine işte sakatlanmalar, talihsiz durumlar yaşanması. Okan Hoca'nın verdiği bir röportaj vardı yine yaz döneminde yanılmıyorsam Haziran ayında. Singo ile alakalı orada bir soru yöneltiliyor. Gelecek olan teklifleri merak ediyorum gibi bir cümlesi vardı orada. Yani Galatasaray'ın aslında planlaması bu sakatlığın yine bu şekilde devam edecekse biz satalım düşüncesindeydi. Evet oyuncu Galatasaray'dan ayrılmak istemeyebilir ama 40 milyon euroyu gördükten sonra da bence Galatasaray bu baskı oyuncuya bir şekilde yapardı. Yani o bölgede yine bir sağ bek alternatifi oluştururdu. Singo'ya güvenerek Galatasaray'ın bu sezon yola çıkması da bana çok doğru gelmiyor. Çünkü orijinal sağ bek olarak değerlendirdiğiniz tek bir oyuncu var. Şalay zaten devşirme bir oyuncu. O da zaten sakatlandı, milli takıma gitmedi. Evet bu sakatlıkların hepsi Singo haricinde milli aradan sonra geri dönecekler sahalara. Ama işte hep aynı noktaya dönüyoruz. Planlama ne kadar doğruydu?
1: Cem Kerpiççiler, sizce Galatasaray'da Singo konusu zamanla yani bir krize dönüşebilir mi? Çünkü oyuncuyla alakalı olarak artık performans beklentisi var haklı olarak camiada çünkü çok önemli bir yatırım yapıldı geçtiğimiz yıl ama sürekli olarak yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen bir oyuncu haline dönüştü bir Singo.
2: Benim için şu ana kadar çok büyük bir hayal kırıklığı Singo. Çünkü ben oyuncuyu çok beğenen taraftayım. Serie A'da yaklaşık 100 maçı var. Bir kere Galatasaray'a Avrupa'da özellikle altını çiziyorum. Avrupa'da çok faydalı olabilecek bir oyuncu modeli. Çok önemli bir kesici. Geriye doğru Galatasaray'ın atacağı sprintlerle merkezde kaptırılan toplarda olası sıkıntı yaşama durumlarında ben Sigo'nun hızıyla birçok pozisyonu önleyeceğini düşünen taraftaydım. Oynadığı maçlarda da bence kötü performans ortaya koymadı. Ancak kaliteli bir oyuncu fakat yaşanan talihsiz sakatlıklar belki de üst üste yaşanması neredeyse geldiğinden beri çok maç kaçırdı Singo. Bir türlü kendini tam olarak da bence oynayarak da taraftarına da ispat edemedi. Hani birkaç maç var böyle spektaküler hareketleri var.
0: Ajax maçı var. Deplasmandaki mesela.
1: Alanya deplasmanı var.
2: Evet, Alanya İyi performansları var. Ama tabii oyun süreklilik ister. Ve burada da mutlaka sorgulanması gereken bir konu. Tabii ki biz yaşanan sakatlığın tam olarak bütün detayların hakim olmadığımız için hani net bir yargılama yapmamız da imkansız. Ama ben transfer olacağı dönem Galatasaray adına çok kıymetli bir oyuncu olacağını düşünmüştüm.
1: Bana şu çok garip geliyor açıkçası. Şimdi Singo bir sakatlık yaşadı. Olabilir. Yani futbolda ihtimaller arasında her futbolcu için yani tabii ki inşallah böyle bir durum yaşanmaz ama bu hep ihtimaller arasında olan bir durum. Yani hangi sakatlık, nasıl bir sakatlık yaşandı bunu tam olarak bilmiyoruz. Bir de bu oyuncu ne zaman sahalara dönecek bununla ilgili net bir yorum da yapılamıyor. Yani evet. bu bana çok garip geliyor açıkçası. Yani herhangi bir başka kulüpte örnek olarak vereceğim yanlış anlaşılmasın. Mesela çok yakın zamanda Fenerbahçe'de işte Mert Müldür bir sakatlık yaşadı. Neden de ilk olarak işte 6-8 hafta arası uzak kalacak sahalardan. Ama Singo için bunu söyleyemiyoruz. Mesela ne zaman dönecek, ne zaman dönebilir, ne sakatlığı yaşadı, nasıl sakatlandı. Bununla alakalı olarak net bir yorum yapabilen bir kişi bile görmedim Singo konusunda.
0: Şöyle, Galatasaray'da zaten bu sakatlıklarla alakalı geçtiğimiz sezonlarda da hiç

0: hiçbir zaman çıkıp da böyle bir tarih aralığı verilmedi. Oyuncunun sakatlığı söyleniliyor. E tabii böyle sohbet ortamı oluştuğunda işte Kemerburgaz'da o zaman işte muhabir arkadaşlara orada bilgi veriliyor. Sorulduğunda da. Ama Singo konusunda da katılıyorum. Yani bir yine bilgilendirme yapılması gerekiyor. Bu milli ara sonrası hedeflenen maç nedir? Yine hani hiç olmasa bile gazetecilerin bir şekilde işte haber almaya çalışıyorlar sakatlık ya haberleriyle
1: sakatlığın
0: alakalı.
1: Sakatlığın ne kulüpten olduğu bir açıklansa aslında onunla ilgili bir araştırma da yapılır.
0: O açıklandı diziyle alakalı. Antrenmanda dizine bir darbe alıyor. Çünkü aynı bölgeden sakatlık yaşamıyor oyuncu. Hani burada akıllara gelen az önce de söyledim kronik mi? Yani kroniklik bir durum değil bu.
1: Ya, Adele sakatlığı yerden değil o zaman.
0: Yok değil. Dizine alan bir antrenmanda darbe. Ama şu var şimdi. Bu oyuncusu ciddi bir yatırım yaptınız. Yani 35 milyon euro yanlış hatırlamıyorsam bir bonservisi var. Evet. 5 milyon euro bu oyuncunun maaşı var. Ve şimdi
1: 30 da olabilir.
0: Bu oyuncu 30-35 arası olması lazım. Şimdi bu oyuncuya herhangi bir kulüp teklif yaptığında da şuna bakacak. Sakatlık geçmişine bakacak. Bu oyuncu neden bu kadar çok maç kaçırmış? Ve Galatasaray'a teklif yaparken de haliyle bu rakam düşecek. Yani Singo'nun tekrardan kendini gösterebilmesi için birincisi doğal olarak sakatlanmaması lazım. İkincisi o tempoyu sürdürmesi lazım. Şu haberi ben paylaşmıştım ilk kez. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımızda geçtiğimiz sezonlarda Liverpool Singo'yu takibe almıştı. Onun üzerine sakatlandıktan sonra artık Liverpool'da takibi bırakmıştı oyuncuya. Yine Avrupa'nın farklı takımlardan Singo isteyen kulüpler tabii ki oldu ama performansıyla alakalı bizim burada tartıştığımız bir nokta yok. Zaten bence de çok iyi bir oyuncu. Aynı benzer örneği şöyle vereyim. Sacha Boey Galatasaray transfer olduğu dönemde hızından dolayı çok ciddi anlamda Adele sakatlıkları yaşıyordu üst üste. Hani Boey de öyleydi ama kuvvetlendirme çalışması yaptı, çalıştı, kendini gösterdi, o sakatlıklardan kurtuldu. Bir diğer örnek Jakobs. Galatasaray'a transfer olduğu ilk dönemde üst üste o da sakatlık yaşamıştı. Doğru. Ama geçtiğimiz sezon Jakobs Galatasaray'da hiçbir türlü sakatlık yaşamadı. Yani biz şimdi yine bir örnekte şöyle vermiş olayım, Icardi ile alakalı. İğnelerle oynuyor, işte sağlık ekibi ekstra bir şeyler buluyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Singo'ya şu an sağlık ekibi bir formül bulamıyor o zaman Galatasaray'da. Yani evet bu şunu demek istemiyorum burada. Sağlık ekibi çalışmıyor mu, ilgilenmiyor mu oyuncuyla? Bunu burada ima etmeye çalışmıyorum ama tabii ki bu tür sakatlıklarda bu oyuncu üst üste sakatlanıyorsa sağlıklı bir şekilde ne kadar sahalardan uzak kalacağının da paylaşılması gerekiyor.
1: Evet, aslında benim yani merak ettiğim nokta bu. Sakatlık olabilir ama bu oyuncu ne zaman dönecek? Yani bir hafta sonra mı, bir ay sonra mı, üç ay sonra mı ya da sezonu mu kapattı artık? Hani sakatlık... Bilmiyorum ya, bu konu hakkındaki bu belirsizlik açıkçası bana çok sağlıklı gelmiyor. Yoksa sakatlık olabilir. Dileriz bu arada en yakın zamanda da sahalara döner. Çünkü Galatasaray'ın zaten çok sağ bek rotasyonunda da alternatif yok. Şu anda Roland Şalay var. İşte ligde gerekirse belki Kaan Ayhan orada forma giyebilir. Onun dışında
0: onda
1: üçüncü bir isim.
0: Tendon ağrısı oluşmuştu. O da sakatlığı vardı.
1: Onun dışında üçüncü bir isim.
0: Kazımcan. Sol bek ama sağ bek oynuyor. Yani o bölgede yok. Tamam. Yani şu var bir de bugün yani iki gündür böyle sosyal medyada Singo'nun düz koşuları paylaşılıyor. Yeni paylaşılmış gibi oluşuluyor ama o yeni değil. Avusturya kampında yaptığı düz koşu bu arada.
1: Yaz döneminde.
0: Yani tabii şu an herkes hani Singo döndü düz koşu yapıyor gibi bir algı oluştu. Ama öyle bir ortam yok. O yaz döneminden Avusturya kampından olan bir görüntü.
1: Bak bu arada çok güzel bir bilgi. Roland Şalay da sakatlığı sebebiyle Macaristan milli takımına
0: katılmadı.
1: Katılmadı.
0: Evet. Evet. Ya, Kemerburgaz
1: sağ bek rotasyonunda Galatasaray'ın sağlıklı oyuncusu yok.
0: Sağ bek yok.
1: Evet.
0: Yani bu transfer planlamasını biz eleştirirken de şimdi hani dedim ya Okan Hoca'nın formsuz bir sezondan geçiyor. Özellikle 6 haftadaki biz hem Okan Hoca'nın saha içerisinde hamleleri tartıştık hem transfer sürecini. Şimdi direktmen burada yönetimi hedef almak ne kadar doğrudur diye de cümle kurduğumda bu sefer yönetimin savunucusu olarak algılanıyoruz maalesef ki ama durum öyle değil. Ve burada da bu yönetimi eksi yazar. Tamam. Yani Okan Hoca raporu verdiyse sağ bekle alakalı yönetim bu transferi gerçekleştirmediyse zaten transfer planlamanızın sizin ciddi anlamda sorun olduğu bu sezon birden fazla kez önümüze çıktı ki Sayın Başkan Dursun Özbek de en son divan kurulunda eleştirilere hak verdiğini söyledi transferde. Tamam. Ama dedi bizim de hesabımıza göre yani yaklaşık 50 milyon euro kadar kar ettik. Yani başkan kısmına evet ekonomi tarafına da bak zorunda kulübün geleceğini düşünerek ama Galatasaray'ın bu tür bir planlamayla hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi Ziraat Türkiye Kupası yani elinizdeki orijinal mevki bir bek olmadan başlaması

0: bence hatalıydı. Diğer bölgelerde de mesela elinizde orijinal oyuncular var. Ama hep farklı yerlerde görüyoruz. Yunus Akgün'ü 10 numarada görüyoruz. Barış'ı bir sağda bir solda görüyoruz. Mesela evet. Şalay solun oyuncusuydu. Okan Hoca şapkadan tavşan çıkardı. Sağ bek yaptı.
1: Sağ bek yaptı.
0: Yani takdir ettiğimiz tabii ki noktaları Barış. Da var. Ama Galatasaray'ın oraya mutlaka orijinal bir sağ bek transferi yapması gerekiyordu.
1: Bir de şunu hesaplayalım. Döner dönmez de nasıl bir performans sergileyecek? Kolay değil. Bu kadar uzak kaldıktan sonra size gelir gelmez %100'üyle bir performans vermesi
0: tedirginlik
1: imkansız.
0: Olacaktır yine. Tabii. Tekrardan kolay sakatlanır
2: tabii.
0: mı gibi.
2: Daha önce yaşandı bu. Yani Adele sakatlığından sonra döndüğünde acaba tekrar nükseder mi endişesi vardı Singo için.
1: Hiç o kolay değil.
2: Yani şu an için sağ bek konusunda özellikle gerçekten Galatasaray'ı zorlu bir süreç bekliyor. Milli aradan sonra da çok zorlu bir fikstürü var yine Galatasaray'ın. İşte Kasımpaşa maçı var ligde, Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen yine bir Barcelona sınavı var iç sahada. Milli araya da çok moralli girmedi zaten Galatasaray. Biraz onu da belki konuşabiliriz.
0: Milli ara 20 günlük bir süreç, doğru mu? Yani bir ay. Biz düz mantıkla bakalım. Evet. Bir ay.
2: Tabii. 9 yani, Ekim'de galiba. 9 Ekim haftası başlıyor.
0: Evet. Singo zaten Süper Lig'in hemen hemen başında 6 haftalık süreçte hangi maçta sakatlanmıştı? Şu an tam anımsayamıyorum ama antrenmanda zaten bir sakatlık yaşadı. Ondan sonra kadroya dahil edilmemişti. Yanılmıyorsam 2. ya da 3. hafta olması lazım. Yani şimdi 3 haftalık süreç öyle. Yani totalde bir 2 ayı bulduğunu varsayalım biz. 2 aya da bu oyuncu dönmüyorsa demek ki ciddi bir problem var. Yani düz hesap yaptığımızda bizim kabataslak. Ama senle aynı fikirdeyim burada Furkan. Yani bir şekilde sağlık ekibinin ya da iletişim ekibinin Singo ile alakalı. Evet şu an milli ara ama milli ara bittikten sonra Kasımpaşa mücadelesinin geniş kadrosunda bu oyuncu yoksa, Barcelona'ya da yetişmiyorsa, yani bu konuyla alakalı mutlaka bir açıklama yapılması gerekiyor.
2: Yani resmi açıklama olmasa da
0: bir bilgilendirme
2: bunun bir,
0: olması
2: lazım. Usulü vardır. İşte medya üzerinden bununla alakalı bilgilendirme yapılabilir. Hani kulüp belki resmi açıklama yapmak istemeyebilir ama bir şekilde bu medyadan kamuoyuna duyurulabilir. Bunun farklı tabii ki yolu ve usulü var. Dileriz Singo konusu daha farklı bir krize dönüşmez Galatasaray'da. Oyuncunun da en kısa zamanda sahalara dönmesini tabii ki temenni ediyoruz. Biraz buradan aslında Galatasaray'da bugün akşam saatlerinde hatta Fatih Hoca, Fatih Terim'in de bazı açıklamaları vardı. Okan Buruk konusunda hoca yapmış olduğu yorumlar var. Biraz onunla bağlantılı olarak da Okan Buruk konusunu tekrar konuşabiliriz. Ben kısa özet geçeyim hocanın açıklamalarında. Fatih Hoca diyor ki bazen yeni teknik direktörleri sayarken Okan Hoca'yı saymadığım için tepki gösterenler de oluyor. Şampiyonluklar kazanmış, başka yerlerde de şampiyon olmuş bir hocayı diğerlerinin arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşünüyorum diyor. Burada kendisine yönelik yapılan tepkileri aslında biraz hocaya da sahip çıkarak ve onore ederek yanıtlamış Fatih Hoca. Hayatım boyunca Galatasaray'da birlik beraberliği savundum. Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var bir defa. Bu sene 5. şampiyonluk gelebilir mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimalle. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray diye de biraz camiaya da Fatih Hoca bir mesaj vermiş.
1: Çok önemli açıklamalar. Biraz önce Singo'ya dair cümleler kurarken eğer dönmediği takdirde bir krize yol açabileceği konusunda cümleler kurduk. Bana kalırsa asıl kriz ne zaman patlar diye sorarsanız, ben perde arkasında Galatasaray'da frankofon bir kalkışmaya dair haber ve iddiaların daha yüksek sesle seslendirildiğinde ben bir krize yol açabileceğini düşünüyorum. Neyi kastediyorum? Bir Fransız teknik direktör arayışı, hatta isimler ki Okan Buruk Hoca 4 sezon üst üste şampiyon yaptıktan sonra şu anda Galatasaray adına kaybedilmiş bir şey yokken bu isimler seslenecek hale gelir konuma gelirse, eğer Galatasaray'da yönetimden Okan Buruk Hoca'ya dair rahatsızlığın tonunun yükseldiğine dair haberler yükselirse, ben Galatasaray'da büyük problem yaşanacağını düşünen taraftayım. Fatih Terim'in açıklamaları bu yüzden kıymetli. Ben kitabın ortasından konuşacağım. Okan Buruk Hoca çok iyi bir hoca. Okan Buruk Hoca 4 sezondur müthiş işler yaptı. Ama Fatih Terim lider. Okan Buruk bir lider mi derseniz bende büyük soru işaretleri var. Lider derken

0: derken şunu kastediyorum. Fatih Terim Hoca çıkar bir cümle kurar, kendi kamuoyunu arkasına alır. Rakip kamuoyunu, rakiplerini, diğerleri, Galatasaray'ın karşısındaki diğerlerine de o mesajla belki de onları geri itmeyi başarır. Ama Okan Buruk Hoca'da bence öyle bir nosyon yok. Yani Okan Buruk Hoca'yı yönetimin maksimum desteklemesi ve mentalini hep yüksek tutması gerekiyor. Kimi teknik direktörler vardır, evet, bu yapıya sahiptir.
1: Ama bu anlamda Fatih Terim'le kıyaslamak için daha çok erken değil mi Okan Buruk? Yani Fatih Hoca da hem Galatasaray camiasında hem de Türk futbolunda bu liderlik vasıflarını, liderlik özelliklerini ispatlayana kadar aslında çok da zorlandı hoca. Yani hani öyle bir anda çıkıp o liderlik özelliğini ortaya koyamadı hoca da. İşte Avrupa Kupası şampiyonluğu var, yine arka arkaya 4 lig şampiyonluğu var, sonrasında gitti geldi, her geldiğinde neredeyse yine başarılarla döndü ve böyle böyle aslında biraz sanki camiada da yine o imparator lakabını hatta hoca elde etmeyi başardı. Ama Okan Buruk için acaba bu kıyaslamayı yapmak adına biraz
0: bunu tartışabiliriz ama benim tezim şu: Fatih Terim Hoca ne zaman olursa olsun çıkıp bir cümle kurduğunda hep belirledi, hep gündem oldu, hep karşısına birilerini alıp o doğru cümleyi doğru mesajla hedefine 12'den vurdu. Ben Okan Buruk için, Okan Buruk Hoca için mesela aynı cümleleri kuramıyorum ve gelecekte de ben bunu yapıp yapamayacağından emin değilim, çünkü bu başka bir nosyon. Bu olmadığı için de ben Okan Buruk Hoca'yı suçlamıyorum. Bana kalırsa ben yönetiminde daha fazla destekleyip, daha fazla onun arkasında durup, daha fazla kafasını rahatlatmasını düşünen taraftayım. Herkeste de bu olmaz. Herkes asla bir Fatih Terim olamaz. Çünkü Fatih Terim bir cümle kurar, tüm Türkiye onu konuşur. Ama Okan Buruk Hoca'nın bir koruma kalkanına ihtiyacı var. Ben kendi penceremden daha uzaktan bakan biri olarak söyleyeyim. Kaya çok yakından takip ediyor. Çok daha iyisini bilecektir, söyleyecektir. Ben, bana kalsa ben hiçbir şekilde o frankofon kalkışmaya Okan Buruk'u yem etmem. Yani Okan Buruk'u bırakmam. Okan Buruk bana 4 sezon üst üste şampiyonluk getirdi. Bu sezonda şu an kaybettiği bir şey yok. Sezon sonu bakarım eldeki tabloya. Ondan sonra. Ama şu ya an
1: bu sene de şampiyon olamazsın Okan Buruk yani.
2: Ya işte Galatasaray'ın kültürüne baktığınızda yani, eleştiri kültürü.
1: Tamam, çok önemli bir yani, tabii rekor fırsatı var, anlıyorum.
2: Okan şu var yani, ne yönetim ne teknik adam. Ya bu yıl mesela şuna bakar Galatasaray taraftarı daha çok. Sahadaki mücadele, evet söylediğin şey önemli. Ya Avrupa'da bile 4 sezon üst üste şampiyon olmuş bir teknik adam olsun, hadi bir sezonda şampiyon olmasın, şunu kabullenebilirsiniz. Dersiniz ki ya bu sezonda biz olmayalım. Şimdi siz çok yarışmacı bir kulüpsünüz. Zaten şu an imkanlar, Galatasaray'daki imkanlar çok iyi bir noktada. Okan Hoca'nın bence en büyük tabii ki şu dönemde şanslarından bir tanesi. Evet, Galatasaray 13. sıradaydı. Okan Hoca geldi. Okan Hoca'nın geçmişindeki yaptığı başarılar Akhisar'la, zaten bir Ziraat Türkiye Kupası, Başakşehir'le şampiyonluk, işte Genç Derbiliği, Rize. Hani evet, geriden kendini böyle tırnaklarıyla kazıyarak gelen bir noktadaydı. Ama şunu da kabullenmemiz lazım. Yani bu cümleler kurulduğunda tepki gösterilebiliyor ama gerçekten çok iyi kadrolar kuruldu. Ve Okan Hoca da bu kadroları, bu egoları doğru, çok iyi bir şekilde yönetebildi. Burası da çok kritik. Yani bir tarafta yönetimin geçtiğimiz sezondaki yaptığı başarıları, yaptığı transferleri unutup da ya bu sezon işte Galatasaray'a bunları mı layık gördüğünüz gibi. Her sezon Galatasaray'ın 55-60 milyon euroluk transfer yapma gibi bir lüksü olamaz. Bunun sürdürülebilir bir yanı yok.
0: Doğru.
2: Yani başkan tamamen işin daha çok işte ekonomik kısmına baktı. Bu kadroda zaten tecrübeli oyuncular var, genç oyuncularla devam edelim dedi. Bu zaten toplantı dahilinde ortaya koyulan bir nokta. Fatih Hoca konusuna gelecek olursak zaten Okan Hoca ile Fatih Hoca'yı ben kıyaslamam bile. Yani Fatih Hoca çok farklı bir noktadadır. Tabii. Ki Okan Hoca da bunun farkında. Fatih Hoca hocasıdır yani.
1: Tabii.
2: Ama Okan Hoca'nın da geçtiğimiz sezonlarda mesela yine Fatih Hoca çok destekte bulunmuştur. Hani telefon görüşmeleri olmuştur. Avrupa'da mesela olumsuz sonuç olduğunda, Galatasaray'ı aldığında Fatih Hoca teselli etmiştir. Ama Fatih Hoca'nın net olarak klasik huyudur. Mesela son cümle bence çok değerli orada. Fatih Hoca'nın kullandığı son cümle.
1: Nerelerden,
2: oralardan kalkabilmek.
1: Evet, nerelerden dönmüştür.
2: Tabii nerelerden dönmüştür. Yani düştüğünüzde de eğer kalkabilirseniz bu çok önemli. Çünkü evet, Fatih Terim sürecinde de Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyon oldu. İşte UEFA Kupası, Süper Kupa. Hani ciddi başarılar. Tabii orada teknik adamlar değişiklikleri de oldu da ciddi başarılar oldu. Yine o mesela Fatih Hoca'nın çok formda olduğu dönemlerdeki mevcuttaki yönetimde Fatih Hoca'yı yalnız bıraktı. Yani aynı

0: sorunlar şu an Okan Hoca'ya yansıyor mu? Evet, yansıyor bir kısmı. Neden bunu söylüyorum? Mesela son maçtan örnek vereceğim. Galatasaray Trabzonspor'a karşı evet mağlup oldu. Trabzonspor ciddi bir galibiyet almıştır bu arada. Tebrik ediyorum ben tekrardan Trabzonspor'u. Galatasaray'a topu göstermedi sahada. Ama o maçta da Galatasaray'ın hakemle alakalı bir sıkıntısı varsa, bir sorunu varsa skordan bağımsız konuşuyorum. Zaten oyun kopmuş. 3-0. Hani dörtleri buldu. Şu var, saha içerisinde Sané'ye yapılan müdahale. Yani hiç mi bir yönetici çıkıp da bu konuyla alakalı bir konuşma yapmaz? Trabzon maçını da geçtim. Geçtiğimiz sezonlarda yine Galatasaray mağlubiyet yaşadığında bir yönetici çıkıp açıklama yapmak yerine Okan Hoca çıkıyor. Kulübün sanki hem basın sözcüsü.
1: Paratoner gibi bütün
0: şifre çekiyor. Kesinlikle. Hem yöneticisi, yani bütün okları üstüne çekmeye çalışan alan bir Okan Hoca vardı. Tabii ki bunlar da yıpratıyor Okan Hoca'yı. Şimdi oyun da kötü gittiğinde oyuncuların performansını da yukarıya çekmesini beklediğinizde de bu sefer teknik adam da yıpranıyor. Oyuncu da şimdi doymuşluk mu var? Bu oluşabiliyor. 4 sezon üst üste şampiyon olursun. Oyuncularda bir özgüven olur. Nasıl olsa yeneriz düşüncesiyle çıkar. Bak, geçtiğimiz sezon Galatasaray Samsun deplasmanına öyle çıktı. Nasıl olsa şampiyonuz özgüveniyle çıktı ama yine 4-7 orada mesela.
1: Doğru.
0: Yani bunları çözebilmek burada önemli. O yüzden hani ben kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Hani Fuat Hoca, evet Okan Hoca kısa vadede bence Galatasaray'da çok ciddi anlamda başarılar elde etti. Zaten bunu inkar edemeyiz. 4 sezon üst üste şampiyonluk. İlk defa gelmişsiniz takımın başına. Ben şimdi geçmişini de burada hatırlatıyorum Okan Hoca'nın. İşte ne diyoruz? Akhisar diyoruz. Başakşehir diyoruz.
1: Tamam.
0: Yani tırnaklarıyla kazıyan, tekrar edeyim burayı, bir teknik adam. Ama hani inkar edilmemesi gerekiyor. İyi kadrolar kuruldu Galatasaray'da gerçekten. Evet, Fatih Hoca'nın olduğu dönemlerde işte Melo'lar, Snyder'ler, işte Drogba'lar. Onlar da gelmişti ama burada şunu hatırlatmak istiyorum. Fatih Hoca o kadar yıldız içerisinde bir oyuncunun üzerinde oyun kurulumu, oyun planı yapmamıştı. Galatasaray Drogba'nın olmadığı maçlarda işte ne bileyim farklı bir şekilde formül çözebiliyordu. O mücadele. Burak Yılmaz mesela ön plana çıkabiliyordu. Ya da altyapıdan Okan Fatih Hoca çok fazla oyuncu çıkarmıştır, dokunmuştur. Yani o yüzden bazı eksi, bazı pozitif yönlerini anlatarak iki teknik adamı da yan yana kıyaslamanın doğru olduğunu ben düşünmüyorum tabii ki.
2: Ben de çok bu anlamda hani şu an için henüz kıyaslanabilecek seviyede olduklarını düşünmüyorum. Ya Okan Hoca'nın önünde çok uzun bir teknik direktörlük kariyeri var. Çok başarılı şu ana kadar. Bunu kabul ediyorum. Ama bence farklı konularda da hocanın biraz daha kendisini ispat etmesi gerekiyor. Ama değerlendirmek için hocaya da haksızlık yapmamak adına Okan Buruk'a bence henüz erken, biraz daha beklemekte fayda olabilir. Çok kısa şunu da konuşalım. Bu uzun milli ara, 3 haftalık, yaklaşık 3 haftalık milli ara, milli araya moralsiz giren bir Galatasaray için hangi konulara ilaç olabilir? İşte saha içindeki belki sakatlık konusu, işte Victor Osimhen'in dönüş noktasında bunu konuşabiliriz ve hocanın da belki bu milli arada bazı sorunları çözmesi adına saha içine dair önemli bir fırsat olarak da görünebilir mi Kaya?
0: Birincisi sakatlık, katılıyorum. İkincisi de oyuncu kazanması. Neden bunu söylüyorum? Şimdi ilk ayı biz Galatasaray'da çok fazla izleyemedik. Evet. Israr edildiğini de göremedik. Şimdi Okan Hoca antrenman performansını da beğeniyor ilk ayı. Yani takım içerisinde zaten iyi bir profesyonel. Ya ilk ay gibi oyunculara Okan Hoca'nın yine hani milli aradan sonra illaki Galatasaray'ın zaten diyorum ya Şampiyonlar Ligi'nde bir temposu olacak, ligde olacak, Ziraat Türkiye Kupası'nda olacak. Sadece bu oyuncuları kupada değerlendirmek yerine Süper Lig'de de bir görmek lazım. Yani en basit örneği Batrakov'u ilk ayla belki saha içerisinde performansını arttırma yönünde tehdit edebilirsiniz. 10 numarada iki oyuncuyu değerlendirirsiniz. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz, Leo yine forma rekabeti oluşur. Sağda Sané, Yunus yine bir forma rekabeti oluşabilir. Ya bu şekilde bir çözüm bulması gerektiğini, bu oyunculara da dokunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz sezon ilk ay transferi gerçekleştirdikten sonra sakatlanık sürecine kadar zaten hep konuştuğumuz şeyler, iyi bir performansı vardı ama Galatasaray'la bu oyuncular zaten Avusturya kampında da forma şansı buldu. Doğru. Beraber çalıştılar. Ya Niaga gibi bir oyuncu var mesela. Ya potansiyelli bir oyuncu. Kampın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Jankat'la Niaga'ydı. Benim en çok dikkatimi çeken kampta. Hani Niaga gibi bir oyuncuya da mesela evet orta sahada şu an Galatasaray'da bence kuru bir kalabalık var. Eğer ki forma şansı verilmeyecekse bu oyuncuların kiralık olarak gönderilmesi gerekiyor. Niaga'nın gidip oynaması lazım.
2: Gerekiyordu.
0: Yani ya Ocak ayında bilmiyorum nasıl bir durum ortaya çıkar.
2: Yani Niaga şimdi hiç süre almayacaksa mesela, örnek işte programın başında sağ bek konusundaki o problemi konuştuk mesela. Niaga'dan çıkıp eğer Niaga'yı kiralık verip ya U23 bir tane sağ bek o zaman oraya. alacaktınız.
0: Yani daha mantıklı olurdu. Stoper transferi, sol stoper ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Büşra abi diye bir oyuncu.

0: aldı. Hani daha hiç kimse Süper Lig'de izleyemedi. Bilmiyoruz nasıl bir potansiyel olacağını oyuncunun tabii ki. Bir de şöyle bir konu var. Şimdi Kaan Ayhan işte ilk ay bu oyuncuların Ocak ayında acaba ayrılır mı? Düşüncesi de geliyor akıllara. Yani
1: var mı bir durum? Sözleşme fesih olabileceği iddiaları var.
0: Ben de öyle bir bilgi
1: İlkay
0: yok.
1: İlkay ve Kaan'la.
0: Ben de öyle bilgi yok. Kaan cephesinden oyuncuya yakın kaynaklarımdan aldığım bilgi. Hani bir yıl daha İstanbul'da devam ederiz, sonrasında bakarız.
1: Son yılları zaten.
0: Son yılı şöyle 2028 yılına kadar bir sözleşmesi olduğu konuşuluyor ama işte o son 6 ay kala, bir yıl kala biliyorsun kulüplerde bir kolaylık sağlıyorlar eğer evet. Ayrılık durumu netleşirse burada oyuncularda. Galatasaray'da tabii ki burada bir engel çıkarmaz. Fakat işte ne olur Ocak ayında İstanbul takımları. Örnek veriyorum Başakşehir. İlk ay için Galatasaray'ın kapısını çaldı. O oyuncu oynamak isterse, İstanbul'daki düzenini bozmak istemezse, aynı şey Kaan için de geçerli. Ancak o zaman olur. Onun dışında iki oyuncunun da ben Ocak ayında ayrılmasını, Galatasaray'ın sözleşmesinin fesih etmesini ben beklemiyorum.
1: Ben ilk ay için değil ama Kaan için zaten bu yaz döneminde bir ayrılık bekliyordum. Yani açık söylemem gerekirse. Hatta yine işte Süper Lig'de kalır Kaan. Hani burada yine bir takım bulabilir düşüncesindeydim ama hiç ayrılığı bu yaz döneminde gündeme bile gelmedi.
0: Furkan evini de değiştirdi. Ya yeni bir eve geçti.
1: İstanbul'da.
0: İstanbul'da. Yani bunlar bence çok önemli. Aynı şey İlkay için de geçerli. Yani oyuncular İstanbul'da şu an hayatlarını sürdürebilmek için de takıma göre planlamalar da yapıyor. Şimdi
1: tabii, hani aileleri diye, var, çocuklarının eğitimleri
0: var. Okulları var yani hepsinin bir doğal olarak bir süreci var. Kesinlikle. Burada hani pat diye Ocak ayı tabii, geldi ayrılık olacak öyle. Şuraya yok. Gidecek. Yani ekstra bir durum olması doğru. Gerekiyor ki bunun için.
2: Çok
0: o zaman o şartlar gerçekleşir. Doğru. Buralara daha çok insanlar atlıyor ve şu Salih Özcan seçeneği geçtiğimiz sezon Galatasaray'da sunuldu.
2: Tabii sunuldu.
0: Ama Okan Hoca elimde Kaan Ayhan var dedi, değerlendirmek istemedi. Her bölgede oynatıyorum diye. Bu sezonda mesela çok fazla forma gelmese bile şu an milli aradan sonra işte bu oyuncuları da bir şekilde hazır tutması gerekiyor hocanın.
1: Siz nasıl bir dönüş bekliyorsunuz Galatasaray'dan milli ara sonrası Cem Kerpiççiler?
2: Ben iyi bir dönüş bekliyorum. Ben Okan Buruk Hoca'nın özellikle Başkan Dursun Özbek'le yapılacak konuşmaların ardından kendisine sunulan güven oyunun artışıyla birlikte, oyuncularıyla birlikte daha fazla çalışma imkanı bulup, o kara bulutların dağılacağı bir çalışma ortamıyla birlikte eldeki oyuncularla ben Okan Buruk Hoca'nın çok zorlu dönemlerden bir şekilde takımını çıkardığını çok gördüm. Ben her zaman oyun bilgisinin çok yüksek olduğuna inanıyorum. Bir de Galatasaray'da bu tür durumlarda bence acil durum butonuna basılıp çok doğru hareketler yapılıyor. Mesela Okan Buruk Hoca'nın ekibine belki bir destek gelebilir. Bunlar önemli ayrıntılar. Çünkü Galatasaray'da öyle bir gelenek var. Bir sorun görüldüğü zaman bir şekilde acil müdahale geliyor. Belki onu desteklemek için, belki Okan Buruk Hoca ile bir toplantı talep edilecek. Nedir sorun? Büyük fotoğrafı anlatması istenecek. Ona yardım için bence daha çok çabalanılacak. Daha belki de arkasında durulabilecek bir bölümle birlikte ben Galatasaray'ın daha iyi gideceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın çok önemli oyuncuları var. Mesela ben hep söylüyorum, Batrakov çok iyi bir oyuncu. Kim ne derse desin. Batrakov 5-6 maç üst üste oynasın, Galatasaray'ın ön taraftaki susturucusu olacak. Soğukkanlı susturucusu. Ceza sahasında o kadar kalabalığın içerisinde kısa kısa pasları çok iyi yapıyor bu oyuncu. Ve aynı zamanda savunma yardımı da var. Eldeki oyuncuları Galatasaray'ın çok iyi oyuncular. Leao'yu ben rakiplerin korkulu rüyası olur dedim. Ve bakmayın siz, tamam top kaybı falan oluyor ama siz elinizdeki Leao ile birlikte bir anda Barış Alper'i düşünüyorum ben. Gerçekten Galatasaray'ın ön tarafında bir kere Osimhen dönecek, güneş açacak yani. Onu bambaşka koyalım. Osimhen zaten Süper Lig'i kırmayı kafasına koymuştu bu sezon.
0: Zaten Galatasaray'ın milli aradan sonra o 5 haftalık sürecinde Osimhen'in Kasımpaşa maçıyla beraber sahalara dönmesi bence çok kritik.
2: Bence
0: çünkü
2: de.
0: Tam o fikstür yani şöyle bir anımsayalım. Kasımpaşa, Barcelona, Gençler Birliği, Lille deplasmanı, Fenerbahçe.
2: Çok önemli.
0: Hani karşılaşması. O yüzden buralarda Osimhen'in geri dönmesi bence çok kritikti. Yani işte Singo da bu denklemin içine katılırsa Galatasaray'da daha da iyi dönmüş olacak.
2: Lemina çok önemli bence bir oyuncu. Mesela Torreira, Lemina, doğru. Batrakov yap mesela. Bazen Sara'dan da vazgeç. Yani orayı merkezi güçlü tut ki bunları yapabilir ki Galatasaray şu an mesela hiçbir şey kaybetmedi. Ben o estirilen yani bazı fırtına var ama fırtınanın da ben çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ya Galatasaray şu anda bir şey kaybetmiş bir durumda değil.
1: Yani liderle aynı puanla ikinci basamakta girdi Milyar'a.
2: Sadece yani bir Trabzon

0: Spor karşısında alınabilecek bir mağlubiyet ki bu da yaşanır yani. Kolay da değil ya, 4 sezondur şampiyon olan bir takım bu. Yani önüne geleni yenen bir takım. Avrupa'da başarılı olmuş bir takım.
1: Trabzonspor'a geçen yıl da kaybetti Galatasaray'la.
0: Oluyor bunlar.
2: İşte problem şu, geçtiğimiz sezon Trabzon'a kaybetmesi, bu sezon yine büyük maçta Trabzon'a kaybetmesi, Sporting'e yine puan, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçlarında Avrupa'da puan kaybetti. Evet, Sporting maçı farklı bir maçtı. Hakem etkisi hep söylüyoruz olduğunu ama Galatasaray yine saha içerisinde pes etmemesi gerekiyordu. Tabii. Şunu ekleyeceğim ben de çok kısa. Batrakov'da zaten ısrar edildiği anda mesela kanatlarınız sizin Leao ve Sané olduğunda bir 10 numara ihtiyacınız olacak doğal olarak. Tamam. Oyunu açıp bu oyuncularda top çıkarıp kritik paslar atabilecek bir 10 numara ihtiyacınız var. Bunu Yunus da çok fazla Galatasaray yapamıyor. Yani Yunus'la Osimhen bağlantısını kuruyorsunuz ama kanatlarınız yine düşüyordu. Ama Batrakov'da ısrar edildiğinde katılıyorum. Bence çok yetenekli bir oyuncu. Kanatların da verimi artacak Galatasaray'da.
1: Peki Trabzonspor'a geçelim biraz. Trabzonspor'sa Galatasaray'ı mağlup ederek milli araya moralle girmişti. 4-0'lık bir flash galibiyet. Thomas Reis çok etkileyici bir kariyer başlangıcı yaptı Trabzonspor'da. İki antrenmanlı sadece takımda bu dev maça çıkıp belki de iki antrenmanla ne kadar etki edilebilecekse onu hoca göstermiş oldu. Devre arası için de Trabzonspor'da transfer çalışmaları başlamış. Aslında orta saha için zaten bir eksiklik olduğunu hep konuşuyorduk. Transfer dönemi devam ederken de bittikten sonra da yerli orta saha içinde Trabzonspor'un bazı arayışları var ve gündeme gelen oyuncu da Atakan Karazor olmuş Stuttgart'tan. Cem Kerpiççiler.
0: İyi bir oyuncu, Trabzonspor'un merkezine evet bence de önemli bir etki yapabilir. Rice'ın gelmesi ve meydan okuyarak gelmesi kıymetli Trabzonspor adına. Başkan Ertuğrul Doğan çok doğru bir tercih yaptı. Yani gelen teknik direktör hemen beni alın diyor ya. Hemen bu akşam uçak gelsin, ben Galatasaray derbisinde takımın başında olayım. Yani bu gerçekten oyuna ne kadar tutkulu olduğunu, orada takımının başında kolay değildir o riski almak. Her teknik direktör o işin içine girmek istemez. Gelmiş bence büyük fotoğrafı da çok doğru çekmiş. Şimdi ön tarafta Aral yerine Saviolo. Önde Onaçu yerine Franco Luna DJ koyuyor. Yani bakıyorsunuz daha fazla yardım edebilen, savunma yönü daha aktif olan oyuncular. Daha çok topu ayağına değil de daha çok koşu yapabilen oyuncular. Merkezi kapatmış, alan ve zaman vermemiş. Galatasaray'ın kanatlarda topa sahip olmasını istemiş ve Galatasaray'ı yerinden oynatmamaya çalışmış. Gelir gelmez bütün bunları yapabilmek, oyuncularla gelir gelmez iki Salah'la konuşuyor. Bunlar önemli ayrıntılar Trabzonspor'a.
1: Birebir konuşuyorlar.
0: Bunlar çok kıymetli ve Trabzonspor'un çok iyi bir kadrosu var. Evet, herkes Salah'tan bahsediyor. Tabii ki Salah'ı anlatmak lazım ama onun dışında da ben Rice'ın diğer oyuncularla da doğru ilişki kurup Trabzonspor'u istediği rotaya götürebilecek profil olduğunu düşünüyorum. Önemli bir teknik direktör. Galatasaray gibi bir takımı evet bu şekilde yenmek şaşalı bir başlangıç ama onlar için her zaman benim bir soru işaretim var. Oyunu geliştirmesi gerekiyor. Her takım Galatasaray gibi değil. Tamamen kapatacak bir takıma karşı da çözüm yolları bulması gerekiyor. Bunları kanatlardan bulabilir. Saviola ile bulabilir. Yine Salah üzerinden bulabilir ama tabii ki bunları zamanla göreceğiz. Tabii ki bir galibiyetle de bütün hikayeyi %100 okumak doğru değil. Biraz zamana yayacağız. Ama iyi başlangıç. Trabzonspor'a bu lige ihtiyacı var. Trabzonspor'un sürekli zirveye oynaması gerekiyor.
1: Bu önemli bir yatırım yaptılar. Şampiyonluk yarışında olması gerekiyor Trabzonspor. Hatta kesinlikle. Konferans liginde de bence çok iddialı bir sezon geçirebilirler.
2: Milyara'dan sonra Samsun'la oynuyorlar galiba.
1: Evet, Samsun Spor'da deplasmanı. Thomas Rice'ın da eski takımı.
2: Evet ya, ama burada şu önemli, hatırlatmak lazım. Geçtiğimiz sezon yine Galatasaray Trabzonspor'u mağlup ettikten sonra ciddi anlamda düşüşe geçti. Oyun anlamında da.
1: Ligin son haftalarında deplasmanı.
2: Üst üste kayıplar
1: galiba
2: yaşamıştı.
1: Galiba 4 maç kazanamamıştı sonrasında.
2: Evet, şu an senaryo farklı. Fikstür farklı tabii ki. Hep şunu söylüyorum ben, Milyara'dan sonra lig yeniden başlayacak. Sıfırdan başlayacak çünkü puan farkı çok ciddi anlamda açılmadı. Puan farkları da kapandı. Trabzonspor'un oyununu sürdürmesi önemli. Bir de kazanma alışkanlığını devam ettirmesi burada kritik. Yani kötü oynasa bile Trabzonspor'un maç kazanması gerekiyor. Çünkü çok iyi bir Galatasaray karşısında galibiyet aldı. Bu galibiyeti anlamlandırabilmek için de net olarak üst üste seriler oluşturması gerekiyor Trabzonspor'un da. Katılıyorum.

0: Zaten hani tartışılmayacak bir oyuncu. Süper Lig'de Osimhen şu an hep şunu konuşuyoruz ya, 75 milyon euro bonservis ödendi, 21 milyon euro maaşı var. Salah da aşağı yukarı 17 milyon euro diye yanılmıyorsam bir maaşı var Salah'ın da. Süper Lig'in en fazla kazanan ikinci oyuncusu. Bunu Galatasaray derbisinde gösterdi ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu. Ve orta saha kurgusunda da oraya katılacak, sakatlıklardan dönecek olan oyuncular da önemli. Ama tek eksik yönü bence Trabzonspor'un burada savunma attı. Yani savunmayla alakalı yine taşlar yerine oturduğunda bence daha hazır hale gelecek Trabzonspor. Ve çalışkan bir teknik adam getirdi. Üstüne koyarak bu takımı nasıl geliştirebileceği yönünde hamleler illaki yapacaktır. Yani şu var, biraz daha işte teknik direktörlük seçiminde Thomas Reis yerine farklı bir isim gündeme gelseydi Trabzon kenti belki şunu diyecekti ya, yine eskilerde bir şey arıyoruz diye. Fakat bu isme ben çok fazla tepki gösterildiğini de görmedim, düşünmüyorum da zaten. Trabzon için bence doğru bir seçim oldu teknik adam seçimi de.
1: Polonaçu mesela çok iyi bir sezon başlangıcı yapamadı ve Galatasaray maçında hoca Franculinho ile başladı. Sezonun devamında da acaba Santrafor'da Thomas Rice'ın oyun anlayışını düşündüğümüzde daha çok Franculinho'cuyu değerlendirdiğini görebilir miyiz?
2: Ben Franculinho'cu tarafındayım. Hocanın da Franculinho'cuyu tercih edeceğini düşünüyorum çünkü
1: Onaçu bu arada çok kıymetli, çok kıymetli, çok iyi bir santrafor oyuncu. Ama geçen sezonun son bölümünden bu yana inanılmaz bir performans düşüklüğü var.
2: Katılıyorum. Bir de Salah'a konfor alanı yaratmak için ön tarafta baskı yapabilen, savunma yardımı yapabilen, daha çok gezerek oynayan, sonuçta ön tarafta sizin baskıyı başlatabilecek profilde bir oyuncuya ihtiyacınız var. Ju bu profile daha uygun bir oyuncu. Mesela Davinson gibi bir stopere gidip baskı yapıp topu alıp Salah'a gol attırabilen.
0: Çalım yeteneği var. Bu bence çok kesinlikle iyi yani. Beşiktaş karşısında da transfer olmadan önce hatırlayalım. Savunmalı. Tabii. Yani çok yıpratan çalımıyla, tekniğiyle oynayan bir oyuncu. Hız konusunda evet bazı soru işaretleri var ama Onaçu da bu sezon kötü başladı. O da hani derbide de mesela sonradan süre almasına rağmen çok fazla hızlı değildi. Arkaya atılan toplarda değil. Yani. Benim de düşüncem orada hoca biraz daha Onaçu'yu dinlendirecek gibi görülüyor.
2: Daha öyle statik bir santrafor yerine daha şu gezen bir model. Yani Onaçu evet tamam çok iyi bir santrafor ama yani Rise'ın oyununda bence biraz daha kanatlara yaklaşacak, alacak, verecek, zaman zaman bağlantıya gelebilecek bir profil. Son değil. Dönemde ben Onaçu'nun biraz da böyle ya çok yorgunluk, geçen senenin belki de yorgunluğu, çok maç oynadı. Yani kolay değil. O sürekli yük onun üzerindeydi. Sürekli hep gol atması beklendi. Kolay da değil. Bana kalırsa ben bir süre Franco'ya gider ama tabii oynatacağı maçlar olur. Kim maçların planlarında da ona çok uygun.
1: Ya Salah kurulmuş. Üzerinden acaba Thomas Reis bir oyun planı mı inşa etmeye çalışacak? Eğer böyle olursa zaten Salah'ın Liverpool kariyerine baktığımızda İşte Roberto Firmino ile işte çok inanılmaz bir uyumları vardı. İşte Mane, Firmino, Salah üçlüsü. Firmino gittikten sonra oraya Darwin Núñez yine aynı profilde bir santrafor takviyesi yapıldı. Yani çok Onaçu profilinden bağımsız ve senin ifade ettiğin gibi daha çok Franculinho profiline uyan santraforlarla oynamıştı zaten Liverpool'da da Salah.
2: Ya evet, ben de aslında tezimi o şekilde temellendirdim. Hani ön tarafta daha böyle gezerek oynayan, daha fazla kanatlara yardım. Bir de Salah varsa elinizde, siz Salah'a bir konfor alan açacaksınız. Yani Salah alacak topu, rakibin zayıf alanını görecek, sola yaslanacak, sağa gidecek, sola gidecek. Ona bir konfor alanı yaratacak profil de Franculinho.
1: Sen ne dersin Kaya?
0: Kesinlikle katılıyorum. Salah zaten Galatasaray'a karşı da ekstra motive olmuştu sahada. Yani evet, o koşular üst üste, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil yani. Her pozisyonda ortaya gelip top alması. Jules'le alakalı da net olarak hani orada ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ona açıyor ve hava toplarında etkili olabiliyor. Özellikle savunma arkasına sarkma yönüyle de evet, eski gücünü toparlayabilse biraz daha oyuncu. Sakatlıktan sonra da etkilenebiliyor tabii ki oyuncular ama birebir de Ju'nun çalım yeteneğini ben çok değerli görüyorum orada da. Çünkü adam eksiltme yönü de var. Son vuruşlarıyla alakalı onun da biraz problemi oluşabiliyor. Çünkü Galatasaray karşısında da gördük onu. Yani eğer atabilse yine evet, farklı ya. Maç 5-6 olurdu bu arada.
1: Değil Franculinho, doğru.
0: Değil hani direkten dönen çok fazla top oluyor.
1: Muçi'nin evet çevirdiği bir pozisyon var, doğru.
0: Yani üst üste böyle pozisyonlar tabii ki harcanabiliyor ama önemli olan bu pozisyonlara girebilmek evet. topun çizgiyi geçmesi lazım.

0: Çünkü Galatasaray 6 haftadır, şimdi biz eleştiriyoruz Galatasaray'ın oyununu ama top çizgi geçmiyor Osimhen olmayınca. Tabii. Yani 3 puan da yazılmıyor doğal olarak yani. Burada böyle
1: galiba
0: bakmak
1: Osimhen
0: lazım.
1: Osimhen dışında da hücum hattında skor katkısı veren oyuncu yok bu sezon. Galiba
0: kanatlardan
1: sadece Yunus var.
0: Bir Yunus var. Yunus var. Yani geçtiğimiz sezon kanatlardan asist ve gol katkısı almıştı Galatasaray işte. Sané'den almıştı. Ne bileyim yine farklı mücadelelerden Barış'tan almıştı. Ama bu sezon başında kanat oyuncusu olarak bir
1: saat. Geçen yıl sezon başında Osimhen yokken Barış'ın sırtladığı bir bölüm yaşanmıştı. Deplasmanda işte Antep
0: vardı.
1: Maçında
0: Gaziantep
1: attığı gol.
0: Maçı vardı, evet.
1: İç sahada galiba Karagümrük maçıydı yine. Sonrasında evet. Zaten o sosyal medya işte transfer süreci yaşandı. Evet, biraz bir performans dalgalanması yaşamıştı devamında da. Şunu da sorayım çok kısa Trabzonspor'la ilgili. Galatasaray için konuştuğumuzu Trabzonspor için de söylemek mümkün müdür sizce? Bu milli ara Thomas Reis yeni bir teknik direktör önemli bir fırsat olabilir mi?
2: Uzun. Bence çok iyi gelecek. Yani bir kere beraber çalışacaklar. Teknik direktör Rice kafasındaki oyun anlayışını öğrencilerine net olarak anlatacak. Oradan geri bildirimler saha içerisinde bence çok iyi denk geldi Trabzonspor adına da.
1: 8-0'lık bir galibiyetle Fenerbahçe milli araya oldukça moralle girdi. Öncesinde oynadığı son iki maçta iç sahada Beşiktaş ve deplasmandaki Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmalarında 5 puan kaybetmişti ve Roma maçından sonra yaşanılan bir İsmail Kartal süreci vardı. Biraz camiada negatif bir hava hakim olmaya başlamışken gelen 8-0'lık bir galibiyet ve üstüne de özellikle Galatasaray ve Beşiktaş'ın da puan kaybetmesi milli ara öncesi biraz Fenerbahçe'de moralleri yükseltti. İsmail Hoca bu milli arada takıma 6 gün izin vermiş. Biraz belki zihnen de takımın kendisini resetlemesi adına böyle bir planlama yapılmış da olabilir. Nasıl bir dönüş bekliyorsun Fenerbahçe'den?
2: Ben çok iyi bir dönüş bekliyorum. Oyunculara izin dönemlerinde de neler yapılması gerektiği programları verilmiş. Oyuncular çok iyi bir şekilde döneceklerini düşünen taraftayım. Bir kere Fenerbahçe Eyüpspor karşısında tarihi bir skor aldı. Bu kıymetli. Neden kıymetli? Bir kere çok iyi çalışılmış Eyüpspor'a. Eyüpspor'un kalecisi Moldovan yan toplarda gayet iyi bir kaleci. Fakat cepheden, merkezden gelen şutlarda sıkıntı yaşıyordu. İsmail Kartal ve ekibi bunu çözmüş. Fenerbahçe'nin maçın başından itibaren bir şut yağmuruna çevirdi Eyüpspor kalesine. Ve atılan erken golle birlikte biz çok net bir galibiyeti, gelen galibiyeti gördük. Bir kere çalışılmış pozisyonlar, Fenerbahçe'de böyle işler istenilen seviyede gitmezken, bir medcezir yaşanırken İsmail Kartal'ın gidip gelmesiyle olumlu noktaları da çok fazla aktaramıyorduk. Ben hep altını çizmiştim duran topta Fenerbahçe'nin çok iyi çalışma yaptığını, ki atılan golde bir kere Vedat'ın attığı kafa golünde duran toptan aynısının antrenmanda çalışıldığını gördük, ki orada kaleciyi perdeleyen yine Kerem. Yani burada şunu görüyoruz. Çalışılmış işler var, çalışılmış setler var. Bunların otomatik hale gelmesinin belli bir zamanı var. Fenerbahçe'de saha içine dair olumlu gelişmeler var. Bir kere İsmail Kartal Hoca çok net olarak kendi fikrini ortaya koymuş. Ben İrfan Can'dan da faydalanacağım diyor. Kerem'den de faydalanacağım diyor. Ben elimdeki oyuncu grubuyla kendi kafamdaki oyunu mümkün mertebe oynatmaya çalışacağım diyor. Evet, Eyüpspor karşısında alınan galibiyet önemli ama asıl mesele Çaykur Rizespor maçında alınacak galibiyet. Arkasından Alanyaspor karşısında alınan galibiyet ve 9. hafta Rams Park'a kazasız gitmek. Çünkü önemli maça, bu büyük maça Fenerbahçe'nin artık puan kaybı olmadan gitmesi gerekiyor.
1: Fenerbahçe'de hala kırılganlık seziyor musunuz takımda ve camiada? Yani olası bir, işte sizin ifade ettiğiniz gibi, yani Galatasaray derbisine kadar olası bir puan kaybında yeniden yine o olumsuz hava ve negatif hadiseler konuşulmaya başlanabilir mi Fenerbahçe'de?
2: Başlanır. Fenerbahçe her maçında iyi oyunla üstüne koyarak, hatta Rams Park'a, yani 9. hafta Galatasaray maçına kadar kayıpsız gitmeli. Çünkü çok erken yaşanan çok olumsuz durumlar oldu. Bir kere Beşiktaş derbisi kendi evinde kaybetmesi ve olumsuz bir oyunla Fenerbahçe'de çok fazla soru işaretleri meydana geldi. Bunu neden söylüyorsun?

0: diyorum. İsmail Kartal Hoca'nın istifası yaşandı. O git gel bir sürü dengeyi değiştirdi. Taraftarların bir sürü soru işareti vardı zaten başından bu yana. Fakat olumlu gelişmeler de var. Ya Fenerbahçe birçok metrikte şu anda önde. Fenerbahçe mesela ön tarafta gol sorunu yaşamıyor. Fenerbahçe merkezde Gendouzi aslında ön alanda çok iyi işler yapıyor. Savunması geçen seneye göre daha olumlu. Benim eleştirilerim var. Nathan Aké, Milan Škriniar açık alanda yakalandığında çok büyük problemler yaşanıyor. Kafa toplarında bence istenilen seviyelerde değil. Halen ben beklerde problem olduğunu düşünüyorum çünkü çıkış planında problem yaşıyorsunuz ama Ederson müthiş formda. Ederson hoş geldi Fenerbahçe'ye.
1: Yeni transfer bu sezon gibi.
0: Yeni transfer ya çok net olarak. Kurtarış yüzdesini %60'lardan %80'lere çıkardı. Takıma güven veriyor. Olumlu işler var ama Fenerbahçe'nin olması gerektiği kadar iyi oynuyor mu sorusuna şu an için ben Fenerbahçe'nin yolunun uzun olduğunu düşünüyorum. Daha oyununun çok gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Eldeki oyuncu grubuyla birlikte İsmail Kartal Hoca'nın oynattığı oyunda zaman zaman problemler yaşandığını, yaşanacağını düşünüyorum. Yani siz aslında 4-2-3-1 görünümlü 3-1-6-3-2-5 oynuyorsunuz. Bunu oynamanız demek rakip yarı sahaya rakibi ittiğinizde o iki stoperinizin orta sahaya bastığında sizin o iki stoperinizden en azından birinin çok hızlı olması gerek. Çünkü orada o savunmayı, o geçişi doğru şekilde karşılamanız için sizin stoperlerinizin o geriye dönüşlerde çok çok hızlı olması gerekiyor. Yani eldeki oyuncu grubuna göre değil de sanki İsmail Kartal Hoca'nın kendi oyununa eldeki oyuncuları uydurmaya çalışıyor gibi bir görüntü var bende. Bu zaman zaman problem yaratabilir. Şimdi 4-3-3 oynuyor gibi gözüküyor. Zaman zaman yani 3-6 ile oynuyor. Şimdi İrfan Can'ı koydu. Gelişecek.
1: Asensio dönecek.
0: Asensio dönmesi bence Osimhen döndüğünde nasıl hani Galatasaray'da güneş açıyorsa Fenerbahçe'de de çok net olarak Asensio döndüğünde yeniden bahar havası isteyecek. Yani herkes çok mutlu olacak. Çünkü o oyunda en önemli belki de opsiyon Asensio olacak. Bağlantıyı yapacak oyuncu.
2: Talisca varken de tam tersi konuşuluyor. Tabii. Yani o kimi oynatacak orada?
0: Kimi oynatacak sorunu?
2: İşte Lukaku transferi, Talisca'nın gitmesi ne kadar doğru bir hamleydi? Tabii. Orası tartışılır. Net tartışılır.
1: Lukaku ile ilgili yorum yapmak için erken mi? Her ikinize de sormuş olayım.
0: Ben daha transfer olduğu gün net söyledim.
2: Beraberdik yine o yayında da. Çok olumsuzdu. Ben dedim yani öyle ya da böyle tecrübeli bir oyuncu yani. Skor katkısında bulunur dedik. Ama şu ana kadar çok fazla bir numarada göremedik yani.
0: Ya çok üzgünüm ben. Ya hiçbir oyuncu hakkında böyle olumsuz yorum
1: sen
0: yapmak istemem.
1: Şöyle haberler var, iddialar var. Şimdi kaynağı hatırlamıyorum. Hani belki çok hani konuşmaya kayda değer belki kaynaklar da değiller tabii ki ama devre arasında mesela Lukaku ile yolların ayrılabileceği yönünde bazı haberler şimdiden yazılmaya başlandı.
0: Ya sonuçta evet ya olabilir mi? Bence olabilir. Tabii ki oyuncunun yani milli ara dönüşüne de bakacağız ama ya biraz transfer yaparken de oyuncunun o geçmişteki fotoğrafına aşık olmamak gerekiyor. Yani Napoli dönemine bakmadınız. Hadi Belçika milli takımında ne zaman oyuncu süre aldı? Hep son dakikalarda. Belki son dakikalarda girip attığı goller sizi etkiledi ama Fenerbahçe'de daha fazla oyunu domine edecek. Bir de elinizde Vedat var. Ya Vedat evet güçlü bir santrofor. Zaten alıyor, dönüyor, bağlantı yapıyor. Ama arkasına böyle daha farklı bir modelde bir santrofor eklemesi yapsanız
1: hani
0: zaman zaman başka bir oyuna ihtiyacınız olacak. Vedat'la birlikte oynayabileceğiniz bir profil olması gerekirken ya ben Lukaku'ya neden gidildiğini anlayamıyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim ya Şerif var elinizde Baby Lukaku. Hani sizin elinizde gelecek var. Siz geleceği bırakıyorsunuz, bugünü bırakıyorsunuz, geçmişe yatırım yapıyorsunuz. Ama birinin bunları söylemesi gerekiyor. Birileri o bir fotoğrafa açık oldu. Geçmiş döneminin Lukaku'ya. Nedense böyle bir transfer yapıldı. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum ama tabii ki Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ve Fenerbahçe mümkün mertebe katkıda bulunmaya çalışacak. Belki devre arasında o ritmi yakalamaya çalışacak ama maç ritmi çok önemlidir. Ya yaş almış bir oyuncu kolay değil. Yani maçın içerisinde bazı enstantaneler var hatırlayın. Yani topu almak istiyor. Ama o timingi doğru değil. Oyuncuların ayağına basıyor. o kalabalık, bizim ligimiz gerçekten zordur. Hani

0: alıp döneyim gideyim diyor. Eski günlerini hatırlatmaya çalışıyor ama kolay olmuyor.
1: İyi top saklıyor ama.
0: Saklıyor.
1: Alamıyor rakip.
0: Ama o zaman da Fenerbahçe şöyle bir oyun anlayışı olması gerek. Mesela Lukaku'ya hep yanaşacak oyuncular. Yani Ederson Lukaku'yu atacak. Lukaku doğru. Saklayacak. Kanatlar mesela Lukaku'nun etrafında dünya ay hikayesi gibi öyle bir oyun modeli olması
1: Ocak ayında
0: gerekiyor.
1: Da bence ayrılık olmaz. Niye olmaz? Oyuncu yedek kalmayı problem etmiyor.
0: Ya ben, o yani, zaman
1: problem edecek bir oyuncu tarzı
2: belki
1: olsaydı.
2: Fenerbahçe yapmak isteyecek. Yani performans alamazsa eğer.
1: Vedat Muriç zaten bu takımın birinci santraforu. Yani şu ana kadar evet sezon başında bir sakatlığı vardı Muriç'in de. Orada Talişka taşıdı Fenerbahçe'yi.
0: Evet.
1: Ama Ocak ayına kadar herhangi bir sakatlık yaşamadığı durumunda Lukaku'yu bu kadar kısa vadede gönderip hemen yerine bir transfer bilmiyorum yapar mı? Çünkü Kerem'i santrafor olarak oynatabilir ileri uçta.
2: Bu arada şu an zaten böyle bir gündem yok. Hani yanlış da anlaşılmasın. Biz biraz varsayım üzerine konuşuyoruz. Evet, yani hani performansı böyle giderse biraz hani hayal kırıklığı oluşursa zamanla devre arasında Fenerbahçe acaba daha farklı bir tasarrufta bulunabilir mi diye konuşuyoruz. Bu arada mil takıma da çağrıldı. Ya Van Bommel de vazgeçmedi
0: evet,
2: bu kokudan.
0: Evet, Van Bommel de çağırdı. Bakalım ne kadar süre verecek.
2: Bizimle de maçları var. Mi? 2 Ekim'de Liège'de ilk maç. Belçika deplasmanımız var.
0: Ama Furkan Yıldız şunu çok net olarak söyleyelim. Vedat sağlıklıysa Lukaku ilk 11 formasını giyemez. Asla ilk 11 başlayamaz.
2: Tabii ya Vedat...
0: Asla vermez
2: ya, formayı. CV'lere bakacak olursak belki Lukaku daha ağır basıyor ama Vedat daha Fenerbahçe...
1: Bu adamlar yıldızdı.
2: Evet.
1: Yıldızdı artık çünkü tamam. O yıldızlık süreci bitti.
2: Şu anda performans olarak da zaten çok arada tartışmaya çok bile kapalı bir konu var. Ama tabii biraz erken. Çok da peşin hükümlü olmamak gerekiyor.
0: Tabii ki.
2: Oyun... Yani bu birçok oyuncu için geçerli bu arada. Tabii. Yani Lukaku'dan bahsediyoruz ama diğer takımlarda da mesela Galatasaray'da işte Leao konusu var. Evet. Henüz çok
1: Kuvucuklu
2: erken.
1: Var. Yani beklenti orada yani sadece Lezdi, genç olsa bile.
2: Lezdi o algıları zamanla da yıkamayabilir. Yani onun öyle bir evet. Handikapı var. Çünkü transfer döneminde çok kötü yani hayal kırıklığının çok had safhada olduğu bir dönemde ilk transfer olarak takıma katılınca biraz oyuncu üzerine o algı sanki yapışıp kaldı. Onu da ne kadar zor. Yıkabilir? İşi zor ama Leao için işte biraz daha beklemek lazım.
1: Trabzonspor milyar adan mesela, sonra göreceksiniz
2: evet,
1: oyuncuları.
2: Fabinho iyi bir Galatasaray maçı oynadı. Belki o da milyara dönüşü kendi seviyesini, kendi standartlarını bulabilir. Beşiktaş'ta mesela konuşuruz birazdan. Daha Trossard çok kendi ritmini yakalayabilmiş evet. Değil. Vlahovic yine aynı şekilde. Yani biraz daha bu anlamda sanki tüm isimler için beklemekte fayda olabilir. Lukaku için de bu tarz haberler var ama çok da tabii şu an için kulak asmamak gerekecektir. Fenerbahçe bölümünde şimdi haberlerimize de bakıyorum. Pazar günü bir genel kurul var evet. Fenerbahçe'de ve Sayın Başkan'ın bu genel kurulda kongre üyelerinden bazı konularda yetki talep edebileceği konuşuluyor Cem Kerpiççiler.
0: Fenerbahçe iç siyasetinde sular normale dönmeden ben Fenerbahçe'de birçok konuda camianın bir tek yürek olamayacağını düşünen taraftayım. Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. Bu başarısızlığın bir nedeni de Fenerbahçe tek yürek olamıyor. Bir şekilde tam olarak camia birbirinin yanında, arkasında, beraber yol yürüyemiyor. Camianın içinde mevcut başkanı destekleyen Aziz Yıldırım Bey'in tarafında olanlar var. Ne olursa olsun Aziz Yıldırım Bey'i destekleyenler var. Gelecek yılki seçime şimdiden hazırlananlar var. Başkan Ali Koç'un döneminde Fenerbahçe'nin daha iyi gittiğini düşünüp halen o dönemin savunucuları var. Bütün bunlara dönüp baktığında aslında herkesin kendi Fenerbahçesi var. Yani Fenerbahçe'nin saha içerisinde bence başarılı olamamasının bir nedeni de herkesin kendi Fenerbahçesini sevmesi. Herkes kendi Fenerbahçesini, Fenerbahçe'nin kendi istediği gibi olduğunda seviyor. Çıkarsız Fenerbahçe'yi sevenlerin sayısı belki çok fazla ama onların da karar süreçlerinde etkileri yok. Fenerbahçe'de sürekli bir tartışma var. O tartışmanın tarafları var. Ama ortada da kocaman bir başarısızlık tablosu var. Bütün bunları değiştirmek için gelen Başkan Aziz Yıldırım bence İsmail Kartal'la birlikte Fenerbahçe'yi 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne götürerek çok önemli bir adım attı.

0: Fenerbahçe şu an ligde de olumsuz bir konumda değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali var. Fenerbahçe şampiyon da olabilir. Çok net bunu söyleyelim. İsmail Kartal Hoca, evet, tecrübeli bir teknik direktör. Fenerbahçe'de her ne kadar ben kadro mühendisliğinin doğru yapılmadığını düşünsem de Fenerbahçe'de işler iyi gidebilir. Fenerbahçe belki Eyüpspor maçıyla birlikte bembeyaz bir sayfa da açabilir. Ama Fenerbahçe'de ben sosyolojik bir tespit yapayım. Başarının gelmesi adına Fenerbahçe'yi sevenlerin, Fenerbahçe'deki karar alıcıların kendi Fenerbahçelerin değil, başarıya ulaşabilecek bir Fenerbahçe'yi sevmeleri gerekiyor. Fenerbahçe'de tartışmalar bir türlü bitmiyor. Mesela Başkan Aziz Yıldırım'ın kurduğu cümleler kimi zaman Fenerbahçe'de çok farklı yankılanıyor. Özetle bence zor bir gün cami adına pazar günü de. Oradaki yetkinin verilip verilmeyeceği, bütün bunları hep beraber göreceğiz.
1: Ve başkan bir yıllık bir göreve geldim bırakacağım diye çok fazla bunu dillendiriyor. Yeri geldiğinde daha doğrusu bunu söylüyor ama Süper Lig'de başarı gelirse, bu şampiyonluk hasreti dinerse Fenerbahçe'de devam eder bırakmaz. Devam eder. Ha, diğer yandan da benim okuduğum senaryo şu. Ali Koç net olarak Fenerbahçe'ye tekrardan böyle başkanlığa adaylığını koyar mı konusu var ya. Taraftar Ali Koç'u istesin diye. O durumu bekler yani Ali Koç bence. Yani dışarıdan benim okuduğum durum o. Yani örnek verelim, Fenerbahçe şampiyon olamadı bu sezonda. İşte Sayın Başkan Aziz Yıldırım bıraktı başkanlığı. Tekrardan Ali Koç adaylığını hemen koymak yerine taraftardan bir şey bekleyecektir. Yani tekrardan aday olsun, gelsin gibi bir ortamı düşünecektir.
2: Yani camianın biraz onu işaret etmesini bekler. Tabii, belki yoksa, de hatta çatı aday olarak, hani tek adaylı bir seçim.
0: Hakan Safi Bey denklemde
2: isteyebilir.
0: Her olabilir, zaman onu düşünün. Hakan Safi Bey denklemde. Evet, belki artık, Barış Göktürk Bey denklemde.
2: Yani Hakan Safi bundan sonraki süreçte zaten hep doğal aday Fenerbahçe'de, kongrelerde, seçimlerde başkanlık için.
1: Ama bir şey dikkatimi çekti. Az önce hani söyledin ya Fenerbahçe'de şey diye, transferlerin doğru yapıldığını hani düşünmüyorum diye. Yani mesela Galatasaray'da da aynı durum var. Yani Fenerbahçe'de yapılan, bilmiyorum taraftarına kadar memnun da, bir memnuniyetsizlik var yani transferler üzerinden. Yine Fenerbahçe'nin doğru profillere gittim, işte Lukaku'yu konuşuyoruz. Talişka'yı yolladı, Lukaku'yu getirdi, yanlış yaptı.
0: Tamam.
1: Ya da hani bilemiyorum, daha üst seviyede bir Fenerbahçe'nin kanat bölgesinde, evet Greenwood iyi bir oyuncu. Ama solda Kerem Aktürkoğlu ısrarı, aldığı maaştan dolayı mıdır? Aklıma şu geliyor, Oğuz Aydın iki maçtır çok iyiyken, hem Şampiyonlar Ligi mücadelesinde hem de Süper Lig'de oynadığı iki mücadele üst üste iyi şey çıkardığında yine yedek kulübesine geçti Oğuz. Tabii. Mesela. Mesela hala İrfan'da ısrar edilmesi orta sahada, tamam 10+4 kuralı da var, bir şekilde uyum sağlamanız lazım. Diğer yandan da şu var, Bartu gibi bir yetenekli oyuncuya da güvenip Roma maçında ilk 11 başlatması da önemli.
0: Önemli, çok
1: yani,
0: önemli.
1: Yani bunları okuyabilmek de bence kritik. Doğru. Nokta ama Fenerbahçe taraftarından memnun değil anladığım kadarıyla bu transfer politikasında.
0: Tabii yani bence, çok eksiği var Fenerbahçe'nin.
2: Bence
0: çok
2: memnun başladı ama
0: kötü bitti.
2: Kötü yani, taraftarın beklentisinin çok son dönemde karşılanmadığı bir transfer dönemi oldu.
0: Merkez orta sahası eksik Fenerbahçe.
2: Evet.
0: Bir U23 neden mesela merkeze iki kutu arasında yani gidip gelen dinamik oyuncu
2: alınmadı? Tüm planlamayı anlayabiliyorum, saygı duyuyorum. İşte Talişka kararı, işte tamam, Lukaku transferi vesaire. Benim sadece bir eleştiri olarak bahsedebileceğim nokta, merkez orta saha transferi mutlaka yapılmalıydı. Yani Fenerbahçe'nin çünkü sayı olarak da orada, sayısal anlamda da Fred gittikten sonra eksildi. Bartu artık yani milli takım oyuncusu bugün ama ne kadar o güveni verebiliyor? Yani çok elzem bir durum olsa, çok inanılmaz bir ihtiyaç olsa, yani hani Gendouzi mesela işte iki maç ceza aldı, Avrupa'da forma giyemiyor, işte Kante, İsmail, yani bir olumsuzluk daha yaşansa ne kadar gözü kapalı Fenerbahçe camiası Bartu'ya formayı teslim edebilir? Burada soru işaretleri var. Yani gerçekçi olalım. Hani burada samimi konuşalım. Tabii ki Bartu'ya saygısızlık yapmak istemiyorum ama bazı gerçekler de var. Yani bu sadece Fenerbahçe'nin konusu değil bu arada. Tüm takımlar için geçerli bu. Ya bazı oyuncular kadroda var ama sadece var, kadroda var.
0: Bir de profil olarak Fenerbahçe'nin şöyle bir sıkıntısı var. Neredeyse bu 3 senedir, 4 senedir, 5 senedir böyle Fenerbahçe'de birinci bölgede sırtı dönük topu alıp ikiye geçirebilecek bir profil yok. Daha iyi anlaşılsın diye örnek vereyim. Zubimendi, Kamavinga, şimdi Kante, onu bir pozisyon iki

0: İsmail Kartal Hoca oyunu öne yıkacağım diyor. İki tane stoperin de orta sahaya basması gerekiyor. Oraya bastığınızda Davinson gibi hızlı dönebilecek, refleks gösterecek bir stoper modeli gerekiyordu. Ne Nathan Ake ne Milan Škriniar o tamamen oyunu öne yıktığınızda o hızlı dönüşleri, o geri sprintleri tam olarak atabilecek model değil.
1: Maçların ilk yarılarında Fenerbahçe toplam bu arada kaydettiği gol sayısı 25, yani Avrupa ve ligden bahsediyorum. Bu gollerin 17'sini Fenerbahçe ilk yarılarda atmış. Bu da çok tesadüf olarak okunabilecek bir durum değil herhalde. Yani bir önceki İsmail Kartal dönemini hatırlıyorum. Ben yine maçlara çok hızlı başlayan ve yani ilk 25-30 dakikada maçları neredeyse bitiren bir Fenerbahçe takımı vardı. Yine hoca sanki biraz bu anlayışın üzerinde duruyor rakamlara bakacak olursak. Ne dersiniz?
2: Büyük maçı da bunun örneği oldu zaten yani.
1: Golle başladı zaten.
2: Golle başladı. Devamı geldi.
3: Doğru.
2: Ya gol bulma konusunda Fenerbahçe zaten geçtiğimiz sezonda İsmail Kartal'ın olmadığı denklemde de sorun yaşamadı zaten. Savunma kısmı problemliydi. Ama önemli olan tabii ki bu maçı erken koparabilmek. Yani attığında yememe durumunu çözmesi lazım. Hücum hattıyla alakalı şu anda ben çok fazla problem görmüyorum. Kanatları da işte Vedat'la beraber Fenerbahçe'yi bir oyun ortaya koyuyor. Şöyle bir ek yapayım az önceki konuyla alakalı. Kante'nin yüksek bir maaş alması orada belki orta saha transferini biraz daha baltalamış olabilir. Çünkü Aziz Yıldırım da zaman zaman Kante'nin maaşını her zaman ön plana çıkardı. Zaman zaman değil yani. Vurguladı orada. Genel olarak işte İsmail Kartallı oyunda Fenerbahçe'nin zaten mücadeleye başladığında üst üste bulduğu gollerle fişekme adı altında evet iyi çıkardığı maçlar var. Burada devamlılık önemli. Tutukluk yaşadığı maçlar çok fazla oluyor rakiplerine karşı. Yani geçtiğimiz sezon şöyle bir örnek vereyim. İsmail Kartal'ın olmadığı senaryoda Samsun Spor Fenerbahçe'nin başının belası olmuştu. Yani birden fazla mücadelede. Evet 3-2'lik bir galibiyet vardı galiba. Fenerbahçe'nin yendi ama nasıl yendi Fenerbahçe rakibini? Zorlandı. İsmail Kartal'lı dönemde de yanılmıyorsam bu Giresun Spor deplasmanı vardı yine. Şampiyonluğa böyle giderken Giresun'da puan kaybı yaşamıştı. Öyle bir mücadele aklımda kaldı. Yani o noktaları iyi bir şekilde geçmesi lazım.
1: Bir önceki dönemden mi bahsediyorsun?
2: Evet. Yani İsmail Kartal'ın Giresun, 99 puan topladığı sezon olması
1: Giresun iç sahada Fenerbahçe'nin mağlup olduğu bir maç var. Hatta aynı hafta Galatasaray'ın Başakşehir'i aynı gün hatta 7-0 yendiği maç. Ama o İsmail Kartal dönemi miydi? Çok emin değilim. Ona bir bakmak gerekiyor.
2: Ben Jesus, maç aklımda kaldı
1: Jesus
2: da.
1: Jesus dönemi de olabilir diye hatırlıyorum.
2: Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Birazdan bakarız.
2: Şu var Furkan'a yani takılıyor böyle hiç ummadığınız takımlara. Geçtiğimiz sezon mesela Fenerbahçe Karagümrük'e karşı.
0: Tabii.
2: Sürpriz bir mağlubiyet olmuştu.
0: 10 beraberlik var Kaya.
1: Antalya Spor deplasmanında beraberlik
2: üst
1: var.
2: Üst üste evet. Yani 10 beraberlik. Şampiyonluğa giderken buralarda işte puan kaybetmemesi lazım. Hani altın tepsiyle verdi dedik ya Galatasaray'a. Evet. Galatasaray Fenerbahçe'ye. Tabii. Hani ben şampiyon olmuyorum al sen ol. Aynen. Gibi bir ortam vardı. Burada şimdi İsmail Kartal'ın avantajı da kendine göre şu olacak. İşte ligde 99 puan topladı. Kendi adına evet bir başarı ama Galatasaray daha fazla topladı. Okan Hoca şampiyonu. Rekor kırdı, şampiyon oldu. İşte Fenerbahçe 18 yılın ardından yanlışsam düzelt lütfen. Doğru. Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Doğru. Orada yine İsmail Kartal'la işte yerli bir teknik adamla. Eyüpspor'a karşı 8-0'lık bir zafer, tarihi bir zafer. Bunların hepsini bir şekilde karnesine yazdırdı şu an. Ama en ufak bir sallantıda da sıkıntıya girdiğinde de eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. Yani Fenerbahçe'nin biraz daha burada biz reklam arasında da az önce aynı muhabbeti gerçekleştirdik ama hani teknik adamla biraz daha ısrar etmesi gerekiyor. Kadro değişiyor Fenerbahçe'de. Teknik direktör değişiyor. Son yani, dönemde başkan da değişti artık.
1: Ama burada hoca biraz ısrar edecek görevinde. Şimdi tabii, Fenerbahçe'nin yani yaşamış olduğu durum biraz yönetimden bağımsız bir durum oldu.
2: Ama
1: yani
2: öyle
1: hoca, duygusal bir insan hoca belli ki. Tanıyanlar da aynı şeyi söylüyor zaten İsmail Kartal'ı. Ama hocanın o istifa kararı sonra o istifadan dönmesi biraz aslında kendisine sanki eksi yazdı. Yani hani yeniden mesela işte en ufak o tekrar kırılganlık yaşanırsa ne bileyim en ufak bir beraberlik olabilir, mağlubiyet olabilir. Ya daha 6 hafta geride bıraktık Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi de var Fenerbahçe için. Yine acaba hoca işte bırakacak mı ya da bırakmalı mı? Bu kez oradan hoca tekrar bir baskı hissedecek üzerinde ister istemez yani.
2: Orada bir dedikodu vardı Furkan hani bilemiyorum da bir teknik direktör arayışı mı bir şey mi oldu da acaba hoca çıkıp bir reaksiyon vardı.
1: Onunla
2: nasıl olsa
1: ilgili,
2: beni göndereceksiniz ben bırakayım gibi mi bir şey
1: o gün yayın
2: yani.
1: Yaptığımızda Erdem Aspor Fenerbahçe muhabiri arkadaşımız şunu söylemişti. bazı menajerlerin

0: Aziz Yıldırım'a, yani Fenerbahçe yönetimine teknik direktör önerdiği iddialarının doğru olduğunu, yani o dedikoduların doğru olduğunu Erdem söylemişti. Ama tabii yani öneri hep olabilir. Yani
1: bu... Ama siz güçlü doğru olacaksınız Furkan Yıldız. Yani evet. Siz Fenerbahçe teknik direktörüyseniz.
0: Galatasaray'da yani ateşten... hiç teknik direktör önerisi olmamış mıdır? Yani 4 sezon boyunca.
1: Ateşten gömlek yiyorsanız.
2: Şampiyon olduğu bir durumda yoktur da şu an dedikodular başladı. Yani. İşte. Yani şunu söyleyeceğim ben. Fransız hoca arıyor Galatasaray. Onların hepsi hikaye şu an. Hı. Yani net olarak hikaye o iş. Yani yok hani başka. Yani mantık olarak zaten şu var. Çok iyi bir kadrosu var Galatasaray'ın. Neden hani Fransız üzerinde dursun? Ve son dönemlerde Fransız teknik adamları şöyle aktif olanlardan bahsetmiyorum. Ya
0: aktif çok iyi öyle Fransız bir hoca da yok.
2: Tam o da yok. Üstünde. Ama da işte şeyi düşünelim Furkan. Hani aktif olmayan bir teknik direktör. Öyle bir dünya yok yani. O tamamen hikaye şu an. 4 sezon üst üste bu teknik adam şampiyon olmuş. Ha şu olmuştur illaki. Okan Hoca'ya mesela İtalya'dan bir ara Roma adı yüksek sesle konuşulmuştu. Ama orada da zaten bir reaksiyon verilmişti. İstenilen olmak farklı bir şey. Hani bir de teknik direktör arayışı. Galatasaray'ın şu an öyle bir ihtiyacı da yok. Ya ben hani şunu söylüyorum. Milli aradan sonraki 5 haftalık fikstür önemli burada. Yani bu takım tekrardan ayağa kalktığında, toparlandığında zaten oyunu ortada. Rekorlar kıran bir teknik adamı var. Oralara iş gelmez ama Fenerbahçe'de durum aynı değildi. Evet. O yüzden önerildi Fenerbahçe'ye bu kadar çok. Bu İsmail Kartal'ı rahatsız etmiştir. Çünkü ya şu var zaten hani Fenerbahçe için şu söyleniliyor ya, bu camianın evladı. Tamam, geçmişte rekor puan topladı, şampiyon olamadı. Mourinho'yu tercih ettiniz. Tamam. Israr etmediniz ki adamda tamam. Yani. Bir sezon daha ısrar etseniz belki başarılı olacak.
0: Mourinho
2: yani.
0: Mu?
2: Hayır, İsmail Kartal. Gönderip de Mourinho'yu getirmeleri yani.
0: 99 puanla tabii bir, en sonra bir de özellikle yani 99 puan toplamış olduğu bir sezondan sonra hocanın alınması görevden, o dönemde zaten çok eleştirilmişti. Evet. Belki devam etse başarılı olacak.
1: Artık yeni bir sayfa açıldı. Eyüpspor maçında da bir özgüven de geldi bence. Yani Fenerbahçeli oyuncular daha çok bundan sonra birbirlerine bence daha da fazla yardım edip saha içerisinde de o gelen şaşalı galibiyetin özgüveni, İsmail Kartal, camianın kenetlenmesi. Her şey saha içi sonuça bakar Furkan Yıldız. Saha içinde sonuç alıyorsanız her şey güzeldir. Ama en ufak tökezlemede İsmail Kartal Hoca sırtına bir bagaj daha yükledi. Herkes hocam zaten sen istifa etmiştin cümlesini kuracak.
0: Tamamen gidişattan anladığım ve hissiyatım 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi.
1: Çok önemli.
0: İki takımın teknik direktörü için de yani o üzerindeki işte baskıları, eleştirileri, acabaları atmak için çok ama çok kritik bir derbi olacak gibi görünüyor. Yani hem Okan Hoca için hem İsmail Hoca için o hafta çok belirleyici olabilir.
2: O haftaya kadar da nasıl gidecekleri
0: tabii önemli. Doğru. Evet. Yani oraya gelene kadar kayıpsız tabii.
1: Fenerbahçe penceresinden Rize Spor, Alanya Spor hep altını çizdi.
0: Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı var.
2: Barcelona maçı gibi bir gerçeği var Galatasaray'ın.
0: Bir önceki maçı Galatasaray'ın.
2: Kasımpaşa Gençlerbirliği.
0: Deplasman değil mi Gençlerbirliği?
2: Deplasman.
1: Yani 6 puan alıp Rams Park'a giden bir Fenerbahçe özgüveni, İsmail Kartal Hoca'nın derbilerdeki başarısı, ama sana %100 katılıyorum. Rams Park'taki derbi ligin geleceğini belirler.
0: Ya iki takım açısından, daha doğrusu iki takım demeyeyim ama iki ligin teknik direktör belirler için çok belirleyici olabilir.
2: Ya puan farkı 6 olursa yine örnek veriyorum Galatasaray'la Fenerbahçe arasında. Yine Galatasaray rahat çıkacak o maça. Avantajlı çıkacak. Ya önemli olan işte Fenerbahçe'nin de hep konuştuğumuz konu bu. Puan kaybetmemesi lazım o kritik eşikte mesela. Beşiktaş ciddi bir fırsatı tepti. Tamam, Ahmet Spor iyiydi zaten de. Eğer ki Beşiktaş galibiyet alsaydı şu an milli araya lider girecekti. Yani psikolojik olarak da iyi bir noktaya da olacaktı. Ama hep aynı şeyi söylüyorum. Yeniden başlayacak lig. Yani net olarak yeniden bir oyuncu
1: kartlar yeniden dağıtılacak senin söylediğin gibi. Kesinlikle kartlar yeniden dağıtılıyor. Yeniden başlıyoruz ya. Bu biraz da keyifli ama ben seneler sonra başka bir takımı da mesela lider görmek, o da benim hoşuma gitti. Yani, kaç
0: doğru,
1: senedir hep aynı
0: takım
1: var. Geçen sene hatırlatmışsın. Sivas vardı galiba eskiden.
0: Çok eskiden Sivasspor vardı. Bir dönem Manisa Spor çok uzun dönem böyle kafada üst sıralarda kalmaya başarmıştı. Başakşehir işte şampiyon olduğu bir sezon. Bursa Spor'un şampiyon olduğu bir sezon var. Onun dışında yok. Yani liderlik koltuğuna dahi çok başka bir takımın oturduğunu hatırlamıyorum.
2: Uzun sürede
0: ben.
2: Sürmedi evet. Yani
0: Galatasaray, zaten çok uzun süredir.
1: Aldığı zaman bırakmıyor ki Galatasaray. Evet. Son sezonlarda hep öyle oldu. Galatasaray başladı, lider oldu. Neredeyse sezon sonuna kadar hep lider götürdü Galatasaray.
0: Tek mağlubiyetle sezon bitirdiği dönem var Galatasaray'ın Süper Lig'de gerçekten. Sonra ama sanki da, bu sezon çok öyle olmayacak.
2: Ya sonra da eleştiri geldiğinde işte diyorum ya, Galatasaray kendi canavarını oluşturdu burada. Yani net olarak kendi, çünkü geçtiğimiz sezon Galatasaray 21 puan mı kaybetti şampiyonluğa giderken, öyle bir şey olması lazım. 21-23 arası, tam anımsayamıyorum rakamları, hafızam o kadar kuvvetli değil
0: 77
2: ama.
0: 77 puanla şampiyon oldu.
2: 21 puan mı 23 puan arasında bir kaybı oldu.
0: 25 puan olabilir.
2: Ortalama her neyse. Şu var, ilk 3 sezonda zaten çok fazla tartışmadık, Avrupa oyununu tartıştık.
1: Evet, Avrupa'yı
2: Avrupa'daki sonuçları tartıştık. Doğru. Ama 4. sezonunda Süper Lig'e de yansıdı. Şu an 5. sezonun içerisinde ilk 6 haftada ciddi anlamda oyununda tartışıyoruz. Yani galibiyet alınsa bile, işte bunu da neden söylüyoruz? Az önce Furkan dedi ya, bir tane mağlubiyetle şampiyon olduğu sezon var. Hı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı oyun var. Oralardan buraya düşmek biraz daha taraftar rahatsız ediyor.
0: Yani Okan Buruk, işte Bayern Münih, United, o grubun olduğu dönemde de ortaya koyduğu performanstan dolayı, yani cesur futbolundan dolayıydı. Tabii. Defalarca burada
1: çok
0: övdük.
1: Çok takdir ettik.
0: Ama işte şu an bir, yani bazı problemler, defolar var. Hoca yine Okan Hoca bu arada, bu defoları giderebilecek olan en güçlü şu anda teknik direktör. Sadece aslında eleştiriler de bence bununla alakalı. Yani hocanın bence takımdaki geleceğine yönelik bir eleştiri olduğunu düşünmüyorum. Bence olmamalı da kesinlikle, ama oyunda da bazı problemler var. Bunları da bence kabul etmek, öz eleştiri yapmakta faydalı olabilir. Beşiktaş bölümüne geçelim. Beşiktaş bir fırsat tepti dedi az önce Kaya. Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanından puan çıkarabilseydi Beşiktaş ligde uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturacaktı, ama 3-2'lik bir mağlubiyetle döndü Diyarbakır'dan siyah beyazlar. Yönetmenimiz Okun'a da bir sormuş olayım. Sayın Başkan'ın konuk olduğu programdan bir VTR'miz vardı. Futbol takımına dair yapmış olduğu açıklamalar hazır mıdır? Peki. Kaçıranlar için Beşiktaş Başkanı Sayın Adalı'nın futbol takımına dair yapmış olduğu açıklamaları bir hatırlayalım. Dönüşte Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz.
3: Geçtiğimiz hem Avrupa eleme maçlarında hem geçirdiğimiz şu 6 haftada beklediğimin üstünde. Hem
4: en azından oyun olarak.
3: Oyun olarak da uyum olarak da, yani artık ilk haftalardaki gibi kim nereye, hani topu oraya atar mı diye filan değil. Herkes topun nereye geleceği yere koşusunu yapmaya başladı. Bu milli maç arasından sonra çok daha iyi olacak diye şeyim o.
5: Sizin açınızdan en büyük transferiniz denebilir mi hoca için?
3: Evet, yani hoca transferi işin başlangıcı. Yani ona bakacak olursan ilk başta Önder Hoca'yı saymam lazım burada. Yani Önder Hoca'yla tabii planlamayı, tüm planlamayı, kadro yapılanmasını, eksiklerimizi, Allah var üstünde öncesinde de vakit yani harcamış Önder Hoca. 2-3 gün içinde de aşağı yukarı 3. 4. gün oturup çok böyle geniş bilgilerle bir araya geldiğimizde şey belliydi. Yani hangi bölgelere kaç tane transfer yapacağız? Onun çıkardığı, ekibinin çıkardığı futbolcu isimleri, bizim Edegraf'ın çıkardığı futbolcu isimleri filan. Aşağı yukarı hocada olduğu gibi şeyde de, futbolcu seçimlerinde de yani böyle %60-70 mertebelerinde o iki liste de çakıştı. Önder Hoca ilk konuşurken şeye, İtalyana'ya gelirsin, geleceksin, aşık olacaksın. Sende de alışkanlık yapacak bu Beşiktaş taraftarı ve sevgisi diye söyledi. Şimdi o gün biz o şeyi seyrettikten sonra o hırsını, valla dedi doğru söylemiş şey dedi direktör dedi, döndü. Vlahovic'in transferi biz ilk listeleri hocayla, İtalyano'yla paylaştığımızda ilk gördüğünde Vlahovic'i dedi ki ya bu biraz dedi bizi o şey olur dedi, zaman alır dedi. Dedim ki hiç, ben bekleyeceğim. Yani çünkü Önder Hoca da bizim diğer ekiplerin tamamı, ya bu biz eğer bir

0: Santrafor olacaksak bunu alalım. Başka kimseye de bakmayalım. Yani daha İtalyano'yla görüşmeden önce. Tabii İtalyano'nun hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj oldu bizim için.
1: Tabii.
0: Ya ben ilk oturduğumda döndüm. Ya bu dedi biraz dedi hem zaman alır biraz dedi işte maliyetleri falan. Çünkü hocam sen ikna et. Ben ne istiyorsa vereceğim o parayı dedim. Hatta gülüştük böyle. Şu anda Beşiktaş'ta oynayan her futbolcunun yani futbolculuklarına çok öyle hani derler ya futbolculuğuna ben kefilim falan değil ama adamlıklarına %100 kefil olur. Beşiktaş'ta olduklarının farkında, nerede olduklarını da çok iyi anlamış vaziyettedir. Transferle ilgili çalışmaları durdurmadık. Yani geçtiğimiz hafta yine Ocak ayında yapabileceğimiz yani gündeme gelebilecek futbolcularla ilgili tekrar bir toplantı yaptık. Yani Marsilya maçından önceydi tahmin ediyorum. Var, eksiğimiz var. Yani ben ilk listeler böyle önüme geldiğinde işte sonra hocaya götürdüğümüzde yani İtalyano'nunla oturup transfer listesine beraber baktığımızda da bir çalışmada şey yaptırdı. İtalyano yaptırdı. Yani o bizim listelerden belki bir kişi ya bu olmaz bu bize uymaz dediği bir kişi ya da iki kişi. Onun haricindeki tüm listede olan futbolcuların tamamında herkes hemfikirdi. Elimizdeki şu andaki kadroyla hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem işte Ziraat Türkiye Kupası'nda yani 3 cephede savaşmak birazcık zorlayacak bu takımı. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani iddiasız değiliz, iddialıyız. Bana soruyorsanız şahsi fikrimiz Beşiktaş taraftarı olarak Beşiktaş başkanı değil taraftarı olarak soruyorsanız yani Türkiye Ligi, Türkiye Şampiyonluğu benim
2: tercih ederim mi diyorsun?
0: Tercih ederim tabii Serdar Adalı olarak. Büyük bir ihtimalle Gürcistan'da oynayacağız.
2: Batum'da.
0: Batum'da oynayacağız.
3: UEFA'dan bir yanıt geldi mi başkan?
0: Efendim?
3: UEFA onayladı
0: henüz
3: mı?
0: Henüz bir onu ama daha önce de yani bir sözlü olarak bir görüşmemiz oldu. Bu arada Gürcistan Federasyonu'yla da görüşmemiz oldu. Onlar da çok memnun orada olması için. Yani bir aksilik çıkmazsa Batum'da oynayacağız.
4: Seyircisiz mi olacak peki?
0: Hayır, seyircili olacak.
4: Çünkü daha önce Maccabi maçı Macaristan'da yok, seyircisiz olmuş.
0: Seyircili olacak. 20 bin kişilik bir kapasitesi var.
1: Evet,
2: böyle kompakt stadın.
0: Kompakt bir stad.
4: Evet, Sayın Başkan Adalı gündem özel programında özellikle futbol takımına dair önemli açıklamalar yaptı. Vincenzo Italiano'nun en büyük, en önemli transferlerinden birisi olduğundan Sayın Başkan bahsetti. Önder Özen'in yine hakkını teslim etti ve Aralık 2024'te göreve geldikleri ilk günden bugüne dek aslında yapmış oldukları hem işte kadro revizyonu 34 ya da 35 olması gerekiyor. Giden oyuncu sayısı toplam yaklaşık 2 yılda ve kadro değerinde artış ve gençleşen de bir Beşiktaş kadrosu görüyoruz. Sayın Başkan aslında bir anlamda böyle biraz kendi bugüne kadarki dönemini de yeniden bir özetlemiş oldu. Nasıl buldunuz açıklamaları Cem Kerpiçiler?
5: Çok önemli açıklamalar. Ben heyecanla izledim. Bence çok güzel bir program oldu. Çünkü çok net sorulara yanıt alabildik Sayın Başkan'dan. Önemli açıklamalar. Beşiktaş taraftarının da ben büyük bir zevkle takip ettiğini düşünüyorum. Çünkü her açıklama aslında aydınlatıcı cümleler içeriyordu. Yani Beşiktaş'ın bundan sonra nereye yol alacağını bize çok net anlattı. Bir kere Önder Özen Hoca'ya o kıymeti vermesi başkanın bence çok önemli. Kimi zaman o konumlarda olduğunuzda bütün hikayeyi kendinizin üzerinden de okursunuz. Ama burada çok doğru şekilde paylaştırdı Sayın Başkan. Mesela Eduard Graf hikayesini ben başından beri biraz anlatmaya çalışmıştım kendi penceremden ki burada Graf savunduğumuz zamanlarda da bayağı bir linç edildik ama Neyse sonunda biraz gerçekler ortaya çıktı. Sayın Başkan da hiç vazgeçmemiş.
4: Çünkü o dönemde

0: Maalesef Edward Kraft'la ilgili çok farklı algılar
1: tabii tezvirat yapılıyor. Vardı ya. Ama biz biraz mümkün mertebe tanımaya çalıştığımız için hani dünyadaki oyunun gidişatını aslında Graf'ın Beşiktaş'a ne kadar katkıda bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyorduk ama o döneme dair ilginç bir bilgi, yani hiç zaten Graf'ın çalışmaları kesilmemiş. Hani evet. Graf belki çok gözükmüyordu ama bir şekilde çalışmalarını devam ettirmiş. Önder Özen'i tebrik edelim. Hem İtalyano tercihinde hem de Graf'la bence doğru bir çalışma metodu uygulamışlar. Beşiktaş'ta işler bence çok doğru gidiyor. Hızlı bir şekilde yol aldılar. Beşiktaş'ın şu anda ligdeki konumu zaten bize bunu gösteriyor. Kaya çok güzel söyledi. Yani aslında bir fırsat da tepti. Hani Ahmet maçında farklı bir skorla sonuçta lider de tamamlayacaktı. Ama ben bundan sonrası için de Beşiktaş'ın bence hedeflere koşar adım gideceğini düşünüyorum. Benim hep sadece bir soru işaretim var. Bu kadar dinamik bir oyunda Allah korusun sakatlıklar. Mesela Trossard'ın sakatlığı, şimdi üzerinde konuşuyoruz. Orkun mesela evet parmağında bir kırık var, özveriyle oynadı ama çok dinamik bir oyun oynuyor Beşiktaş. Kulübeden gelenlerin 11'de çıkanların yerine ne kadar performans göstereceği ya kolay değil. Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa, evet. Marsilya maçı sonrası gördük. Ya bu oyun çok zorlar oyuncu grubunu.
0: Kaya, sen Beşiktaş'ın ilk 6 haftalık performansı ve bu sezon özellikle İtalyano ile beraber şampiyonluk yarışındaki iddiasını, şansını nasıl görüyorsun?
2: Ya yüksek. Neden yüksek? Geçtiğimiz sezonlara göre teknik direktör faktörü zaten değişmesiyle beraber. Evet, Beşiktaş'ta çok ciddi anlamda teknik direktör değişmişti. Ama net olarak bu kadar çok takımla beraber sezon başı kampı geçiren, yine bu transferleri gerçekleştirmek için gün sayan ve gelen transferlerle beraber bir takım oluşturmak için sabırlı bir faktör ortaya koydu Italiano. Şu an takımla çok ciddi anlamda bir uyum sağladı. Tabii ki benim aslında başkanın yaptığı açıklamalardan dikkatimi çeken en kritik nokta şu. Taraftarın da özellikle merak ettiği ve dikkat ettiği nokta orasıdır diye düşünüyorum. Transferlerle alakalı hala görüşmelerin sürdüğünü ve aynı isimlerin tekrardan gündeme gelebileceğini, yani bu yaz transfer döneminde konuşulan isimlerin yine Ocak ayında da Beşiktaş'ın masasında olabileceği ve bunun üzerine çalışma yürütmesi bence önemliydi. Çünkü eksik noktalarını hala biliyor, başkan da farkında. Başka bir başkan olsa zaten şu kadar oyuncu gönderdik, bu kadar transfer yaptık, iyi bir transfer sezonu geçirdik deyip belki konuyu kapatabilirdi. Eksiklerinin farkında olması burada önemli. Yine Beşiktaş'ın evet orta saha kurgusuyla alakalı biz iyi bir Beşiktaş orta sahası gördük ama bir takviye olabilir mi? İşte stoperle alakalı daha çok Beşiktaş sıkıntı yaşıyor. İkiliyi hala bulamadı o tandemde. Belki oraya bir takviye gerçekleşebilir. İşte Poku'yu çok fazla daha göremedik. Ahmet deplasmanında hazır olmadığı, daha takıma da adaptasyon sürecini sürdüğü bariz bir şekilde ortadaydı. Bu oyunculardan da verim aldığında illaki işte milli araya girmeden önce hani evet lider tamamlasaydı Beşiktaş, moral olarak, motivasyon olarak daha iyi gelecekti.
0: Doğru.
2: Fakat şu an hani Beşiktaş'ın da böyle çok fazla aman hani şu kadar puan kaybettik, bu kadar geriye düştük diyebileceği bir ortam yok yani.
0: Evet, Avrupa Ligi'ne de galibiyetle başladı Beşiktaş. Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek. Milli ara dönüşünde de sahasında Kocaelispor'u konuk edecek siyah beyazlar. Biz de zannediyorum süremizin sonuna geldik. Bugün biraz çabuk bitti. Kısaydı bugün son sayfa. 2 saat boyunca sizlerle birlikteydik. Ama teşekkür ediyorum katkılarınızdan ve yorumlarınızdan dolayı Cem Kerpiççiler ve Kaya Temel bizlerle birlikteydi. Son sayfayı bu gecelik noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Futbolun yıldızları Aspor'da. Uluslar Ligi'nde tüm gözler bu maçta. Hollanda, Almanya. Portakallarda Cody Gakpo. Panzerlerde Musiala, Kimi, Wirtz. Yıldızlar Savaşı'na hazır olun. Uluslar Ligi'nde Hollanda, Almanya maçı bu akşam 21.45'te Aspor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1975 yılına gidelim.
1: Yıl 1975. Ünlü Brezilyalı futbol yıldızı Didi'nin çalıştırdığı Fenerbahçe, 1975 yılında Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli takım, oynadığı 30 maçın 15'ini kazanıp 13'ünde berabere kaldı, ikisini kaybetti. Sarı-lacivertliler, attığı 43 gole karşılık kalesinde 18 gol görerek 43 puanla şampiyonluğa ulaştı. O yıl Galatasaray 38, Eskişehirspor 35, Adanaspor ve Beşiktaş da 33 puanla Fenerbahçe'nin ardından sıralandı. Fenerbahçe takımına 2 yıl içinde 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 de Başbakanlık Kupası kazandıran Didi, Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı. Ancak takvim yaprakları 17 Eylül 1975'i gösterdiğinde Didi için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Brezilyalı efsane futbol adamı Benfica karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgiden sonra Fenerbahçe defterini kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü Didi maçın ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Her gol kalbime saplanan bıçaktı. 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu. 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye sesleriyle çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı.
2: Şimdi tabii sporcunun en büyük avantajı seyirci avantajıdır malum. Avantajlardan birisi. Tabii Köln'de Almanya'da bulunan vatandaşlarımızın dolayısıyla ben fazla dedikleri olmadım. Yani dış saha olmasına rağmen, Avrupa Almanya olmasına rağmen orada seve seve dövüşmeyi kabul ettim. Dolayısıyla 12 bin kişinin 10 bini Türktü. Yani orada benim Almanya olmuş, Türkiye olmuş. Yani fark etmez. Bunun için elhamdülillah hiç sıkıntı çekmeden maçı kazandık ve şampiyonluğu devam ettik. Almanya'da o zamanlar vatandaşlar çok ezikti Almanlar tarafından Avrupa'da. Bu ezilmeninden dolayı benim şampiyonluğum onları çok mutlu etti, çok memnun etti. Bütün mesele burada.
1: Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü olan Cemal Kamacı için artık ringlere veda etme zamanı gelmişti. 1976 yılında ringlerin efsane ismi Cemal Kamacı aktif boks yaşamını sonlandırdığını açıkladı.

0: Cemal Kamacı boksu bırakma kararını şu sözlerle ifade etti.
1: Her şeyin bir sonu gelir. Sonu olması lazım. Hayatımızın da bir sonu olacak. Bir gün dünyayı terk edeceğiz. Dönüş olmayan bir yere gideceğiz. Şimdi sporun da bir başlangıcı var, bir sonu vardır. Ben aşağı yukarı 20 sene dövüştük. Yaş geldi artık 45'e, 44'e. Dolayısıyla artık son dedik ve böylece son maçı yaptık.
0: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamaç ile birlikte aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamaç'ı, dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken Cemal Kamaç'ı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler. 1975 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak minderde tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray'dan Beşiktaş ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı top oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa Kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA Kupası'nı da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferencvaros'u 3-0 yenip kupaya uzandı. ...1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla çıktı.
2: ...1976 yılı Trabzonspor için çok özeldir. Türk futbolunda ilk kez 3 takım dışında Karadeniz bölgesinden bir takım şampiyon olarak adını yıllarca 4 büyükler olarak anılacak takımlar içerisine yazdırdı. O yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Batı Almanya ev sahibinin Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu.
0: Yıl 1976. Türk futbolunda yarım yüzyılı aşkın bir saltanat yıkıldı. Karadeniz kıyılarından çıkan bir takım, Türk futbolunda üç büyükler adıyla anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk saltanatına son verip Türkiye 1. Ligi'nde şampiyonluğu kazandı. Oynadığı 30 maçın 17'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Trabzonspor mutlu sona ulaştı. O sene rakip ağlara 36 gol atan Bordo Maviller kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor lig şampiyonluğunun yanı sıra aynı yıl Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası'nı da müzesine taşıdı. Ahmet Suat Özyazıcı önderliğindeki Bordo Maviller tüm kupalara ambargo koydu. 1976 yılında ligi zirvede tamamlayan Trabzonspor, lig ikincisi Fenerbahçe ile Ankara 19 Mayıs stadında Başbakanlık Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 eşitlikle bitti. Bordo Maviller ezeli rakibi Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonunda 8-7 mağlup ederek kupayı evine taşıdı. Trabzonspor Başbakanlık Kupası'nı kazandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başardı. Trabzonspor finalde yine Ankara'da Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Bordo Maviller 4 ve 29. dakikalarda Hüseyin'in attığı gollerle rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu anlamlı kupayı da müzesine götürdü.

1976 yılında Trabzonspor Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ülkemizi ilk kez temsil ediyordu. İlk turda şampiyonumuzun karşısına İzlanda ekibi Akranes çıktı. Trabzon'daki maçı 3-1, İzlanda'daki maçı da 3-2 kazanan ekibimiz ikinci tura yükseldi. Bu turda temsilcimiz İngiltere şampiyonu Liverpool'la eşleşmişti. Liverpool'la ilk maç 20 Ekim 1976 günü Avni Aker Stadı'nda oynandı. Temsilcimiz Keegan'lı, Kennedy'li ve John Benjamin Toşak'lı Liverpool'u adeta dize getirdi. Bordo Maviller Liverpool'u ilk başta 1-0 yendi ancak rövanşta rakibine 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. ...1976 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı. Sarı Kırmızılar finalde Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Finalin rövanşında ise iş uzatmaya kaldı. Penaltı atışlarında Sarı Kırmızılar güçlü rakibini 6-4 yenerek o yıl Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı. 5. Avrupa Futbol Şampiyonası 16-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlendi. Turnuvada Batı Almanya ev sahibinin Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu. Çek futbolcu Panenka ise final maçında gole çevirdiği penaltı atışıyla ün kazandı ve bu penaltı kendi soyadıyla anılan bir penaltı tekniği olarak futbol tarihindeki yerini aldı.

1976 yılı çok önemli bir jimnastikçinin doğuşuna sahne oldu. Karşınızda Nadia Elena Comaneci. ...12 Kasım 1961'de Romanya'da dünyaya gelen Comaneci, 5 olimpiyat altını, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan yaz olimpiyatlarında tüm jüriden 10 üstünden 10 alan, ilk ve tek sporcu olan Nadia Comaneci, jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Comaneci ve arkadaşı Bela Karolyi

0: tarafından oyun bahçesinde paranda atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ülkemize gelen Nadia Comaneci, Türkiye'de çok sevilen bir isim olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.
1: I appreciate more and more as the years go by what I've done when I was 14.
2: Yıllar geçtikçe yaptığımın ne kadar büyük bir şey olduğunun daha da farkına varıyorum. O zamanlar tabii ki tarih yazmayı beklemiyordum. Başarımın boyutunun ülkeme döndüğümde insanların beni havalimanında karşılamasıyla farkına vardım. İnsanların 41 yıl geçmesine rağmen yaptıklarımı hatırlaması beni çok duygulandırıyor ve mutlu ediyor. Hacı çok yakın bir dostum. Onunla Romanya'da birçok projeyi beraber gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de çok sevildiğini biliyorum. Buraya geldiğim zaman ismimin çok bilindiğini söylediler. Ben de Hacı kadar tanınıyor olmama çok şaşırdım.
0: Erkekler teniste 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon'ı Berk, Amerikan açığı Jimmy Connors kazandı. Bayanlarda Avustralya'da Evone Glogan-Cavli, Fransa'da Sue Baker, Wimbledon'da Chris Evert, yine Amerika'da Chris Evert, Kort'tan zaferle ayrıldı.
3: ...1977'de Türk boksu yeniden canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bu yıl içerisinde Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ve kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
0: Yıl 1977.
4: Ligin düğümü Trabzon'da çözülüyor. Kader maçı Trabzonspor Fenerbahçe büyük bir mücadele. Ali Kemal Hüseyin'i yuvarladı. Tekrar Ali Kemal'de. Verkaç yaptılar. Hüseyin ceza sahasının önüne boşalttı. Ali Kemal pasını verdi. Hüseyin dönüyor Yılmaz'dan önce. Hüseyin karşı karşıya. Adil boşaltıyor kalesini. Kaçıracak Hüseyin. Vurdu yerden gol. Gol. Hüseyin Trabzonspor'un Fenerbahçe önünde galip duruma getiren golü attı. Herkes birbirine sarılıyor. Bu zafer sevinci.
0: Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Aynı yıl Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya Bordo Maviller ulaştı. Eczacıbaşı Basketbol

0: takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa Şampiyonluğu oldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan boks şampiyonasında 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. 1977 yılında ülkemize genç bir Yugoslav kaleci geldi. Karşınızda Bosko Kajkalić. Genç yetenek önce Fenerbahçe ile anlaşıyordu. Ancak Sarı Lacivertliler bir başka Yugoslav kaleci İvan Çeviç ile anlaştı. Kajkalić de Galatasaray'a imza attı. Sempatik kaleci Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Ancak bir tatil gezisi için ülkesine giderken geçirdiği trafik kazası hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kajkalić aramızdan çok genç yaşta ayrılmıştı. Onun ölümü Türk futbol severleri derinden yaralamıştı. Galatasaray'ın diğer kalecisi Nihat uzun süre üzerinde Kajkalić yazılı formayla mücadele etti ve uzun süre adını sahalarda yaşatmış oldu. 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahne oldu. Sarı mayonun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa bisiklet turunu Bernard Tevene kazandı. ...1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
1: ...1978 yılında Avrupa futbolunda birçok gelişme yaşandı. Nottingham Forest fırtınalar gibi eserken Avrupa Kupası finalinde Liverpool Kenny Dalglish'in attığı golle kulüp Brugge'ü saf dışı bıraktı ve kupaya uzanan taraf oldu. Real Madrid içinse Santiago Bernabeu'nun vefatı 3 günlük yasa sebep oldu.
0: Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes finalde 2 kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya,

0: Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken... Hollanda ise ikinci defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
1: Ali Michel. Voilà. Oui Michel.
2: Oui, oui Michel.
1: Tout et on recommence, c'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
3: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilersiniz. Etmeyin diye yalvardılar. İmzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi. Devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil. 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası. Tabii 16 takımdan oynanıyor o zaman. İşte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor, efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarını koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya ileydi galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya ileydi galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç, dedikodular var işte. 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
4: Lance, Kempes, era o terceiro gol da Argentina.

0: Brezilya milli takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda ile yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensen Brink meşhur. 88. dakikada bir topa vurdu. Direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımının santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir Ardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldı, golleri attı, final maçında da attı filan falan da Luque savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar bir de Filol diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
2: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan 2 yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor'sa ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı.

0: right on top of his game tonight. Oh, yeah.
1: Little flicker. Woodcock and Blackwell has got it. His first ever goal for Nottingham Forest.
2: Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Brian Clough da 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı.
1: Looks for Woodcock, comes across now for Robertson. Goal number 3, John Robertson.
2: 1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu.
1: And here's Dalglish. Over his head nicely and De Kuba was there, but so is Sanders there. Will he get a shot in?
3: And when Evan Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup and in a moment you'll hear the roar. It's his cup. It's Liverpool's cup.
2: 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken
4: en corto almost tira el balón se estrella abajo del poste y gol. Gol de Juanito. Ha habido ese disparo de concretamente el interior derecho del Real Madrid.
2: İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabeu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabeu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

0: Futbolda bunlar yaşanırken renklerin efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringlerin efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı. You know the old story, you kill the body and the head might follow.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.

artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işaret aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda, Nihat, serbest vuruş bizim. Fernandes, Gökhan İnler, devam diyor yardımcı hakem. Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim, Volkan çıkarıyor. Barnetta, bravo Volkan. Mükemmel uzandı, mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan

0: alanda topa sahip oluyor Seychelliler. Geriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside. Ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol. Ama biz yedik maalesef. Offside. Offside Semih.
2: Bir salisi önce atsa topu çok güzel bir pozisyon oluyordu ama
1: bizim en fazla koşan oyuncumuz Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. St. Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
2: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak, bu tarzda oyunu oynayabilecek, kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
1: İşte Semih çok iyi bir zamanlama, çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih. Nihat. Hamit. Gökhan. Barnetta. Mehmet Topal. Tuncay. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi Aurelio. Semih. Semih. Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir sport tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay. Tuncay ceza alanında. Tuncay. Nihat dokunamıyor.
1: Out. Çok sert verdi. Çok. Yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna ya.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
2: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım. Eyvah. Çok fazla adamla yakalandık.
1: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya yani böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Arda. Arda. Ve gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Müthiş bir gol. Arda atıyor. Ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor. Türkiye ayakta. Ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor. Mükemmel bir vuruş. Harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonu.

0: arasında yoluna devam ediyor.
1: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeldt ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rosenay. Matejovski. Grigera, Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: Daha ilk dakikadan bu koller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.

0: Hakem değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda, o değişiklik, evet, şansını.

0: Sionko'nun ortası ve gol geliyor. Vlašin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi. Evet.
1: Hamit altın top. Kazım. Aurelio.

0: Güncel. Sabri. Kazım. Hamit altın top. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenau geliyor. Emre Aşık.
1: Tamamen oyundan koptuk artık.

0: Bu arada Yan Polat da başında bandaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Aurelio. Tuncay, Servet. Servet. Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda, Aurelio, Kazım, yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio, Sabi, Sabi, Nihat geldi, bıraktı, Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Piraşil, Yan Polak, Emre Aşık, Aurelio, dakika 77, Arda, iyiyiz bu dakikalarda, şimdi Kazım, Arda yapmayın, heyecanlıyız tabii ki, heyecanlıyız.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse,
0: Arda, çok güzel, Arda, Arda, Tuncay geldi. Servet. Aurelio. Sabri. Sabri. Sabri. Arda boşa çıkıyor sağ kanatta. Sabri. Tuncay. Arda. Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım. Kazım. Cech.
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit altın top. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat. Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalüşi. Emre Aşık. Hamit altın top. Sabri. Sabri. Sabri orta, Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım.

0: Mehmet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
1: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kates oyuna girecek. Goller. Sionko. Beleşek kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. İlaşin çıkıyor. Kates oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyordu kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Şimdi Servet.
1: Aman Servet.
0: Olmuyor, olmuyor, olmuyor Servet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
1: çok da güzel
0: oraya.
1: Girdi
0: çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Koller. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest duruş onların. Arda ve Tuncay.

sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Klovski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Vucek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vucek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vucek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay, Tuncay. Hakan. Aurelio. Hamit Altıntop. Hamit. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Kazım. Oh. Çek taraftarlar ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım, yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin,

0: Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Çek, kaçırıyor Nihat.
1: Gol!
0: Nihat, Nihat, Nihat. Gol, gol, gol. Gol! 2-2. 2-2. 2-2. Nihat, Nihat, Nihat. Durdu, durdu, durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat. Teşekkürler. Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet, evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı

0: doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay, bir gol daha gelebilir. Hamit, şimdi pas. Nihat, o sert gol. Nihat! Gol! Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz, Viyana'ya. Nihat, inanılmaz bir görüntü var. İnanılmaz. Nihat, müthiş bir gol. Ömer abi ne diyeceğini
1: şaşırdı. Söyleyecek hiçbir şey yok.
0: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz. İyi çalıştık. Ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu vurdu. Çekler çekiliyor yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika, sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Koller. Jan Polak. Bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren,
1: evet.
0: Gol yedikten sonra
1: ama
0: maç çeviren
1: yani
0: takım
1: bu gerçekten
0: yok.
1: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Bir de çok enteresan bir şey, maç 2-2 son dakika, Volkan'a çabuk atlıyor Arda. Yani gole gidelim diyor, o inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
1: Volkan, aman!
0: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
1: Aman.
0: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma aman Volkan.
1: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
0: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
1: Eyvah.
0: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
1: Eyvah.
0: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
1: Ya böyle bir şey olur mu yani?
0: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları.
1: Efendim?
0: Genç takım olmanın sıkıntıları bunlar.

0: Fadi Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. Bir dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç.

0: Trigera, Hamit, Nihat. Serbest duruş bizim. Bizim. Sakin, sakin, acele etmeyin. Bir sarı kart, bir sarı ışığı. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada bir, uzatacaksa sıfır. Maç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

Kreutzfeldt niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart.

0: sakin, uzun. Çok güzel. Hakan Balta. Dikkat der Freudfeld'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maça çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza, elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreğe oynadık bu akşam.
2: Ve ilk düdük sesi geliyor. Rüştü havalandırdı. Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Direkten ve top dışarıda. Önce direkt, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrıldı rakibinden. Arda'ya. Hırvatistan tüm hatlarıyla. Ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet Asfak'ta top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti. Rüştü tereddüt etti. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor.
3: Ay.
2: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka. Modric. Bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan. Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'i bası. Nihat geçmedi. Müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi. İşte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Rüştü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlike.

0: Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
6: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
1: Stablex. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
1: Reklam.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
13: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
14: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Sabah Spor Programı'na hoş geldiniz değerli izleyenler. Herkese günaydın. Öncelikle hepimiz için güzel bir gün olsun dileğiyle. Sabah Spor Programı'nda her zaman olduğu gibi 3 saat boyunca buradayız. Gündemdeki gelişmelere beraber bakacağız. Haberlerimizde, gazete manşetlerimizde, bağlantılarımızda ve stüdyo konuğumuzla birlikte. Beşiktaş'la başlayalım çünkü Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün Alspor'un konuğuydu biliyorsunuz. Dün futbol kulübüne dair, oyunculara dair bazı açıklamalarda bulundu. Ekranlarınıza getirelim.
2: Geçtiğimiz hem Avrupa eleme maçlarında hem geçirdiğimiz şu 6 haftada beklediğimin üstünde. Hem
3: en azından oyun olarak.
2: Oyun olarak da uyum olarak da, yani artık ilk haftalardaki gibi kim nereye, hani topu oraya atar mı diye filan değil. Herkes topun nereye geleceği yere koşusunu yapmaya başladı. Bu milli maç arasından sonra çok daha iyi olacak diye şeyim o.
4: Sizin açınızdan en büyük transferiniz denebilir mi hoca için?
2: Evet, yani tabii hoca

0: aşağı yukarı hocada olduğu gibi şeyde de futbolcu seçimlerinde de yani böyle %60-70 mertebelerinde o iki liste de çakıştı. Önder Hoca ilk konuşurken şeye İtalyana'ya gelirsin, geleceksin, aşık olacaksın. Sende de alışkanlık yapacak bu Beşiktaş taraftarı görünüyor ve sevgisi diye söyledi. Şimdi o gün biz bu o şeyi seyrettikten sonra o hırsını vallahi dedi doğru söyle bir şey dedi direktör dedi döndü. Vlahovic'in transferi biz ilk listeleri hocayla İtalyanayla paylaştığımızda ilk gördüğünde Vlahovic'i dedi ki ya bu biraz dedi bizi o şey olur dedi zaman alır dedi. Dedim ki hiç ben bekleyeceğim. Yani çünkü Önder Hoca da bizim diğer ekiplerin tamamı ya bu biz eğer bir santrafor alacaksak şeye bunu alalım başka kimseye de bakmayalım. Yani daha İtalyano'yla görüşmeden önce. Tabii İtalyano'nun hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj tabii, oldu bizim
1: tabii.
0: için.
1: Tabii.
0: Ya ben ilk oturduğum gibi ya bu dedi biraz dedi hem zaman alır biraz dedi işte maliyetleri falan. Çünkü hocam sen ikna et. Ben ne istiyorsa vereceğim o parayı dedim. Hatta gülüştük böyle. Şu anda Beşiktaş'ta oynayan her futbolcunun yani futbolculuklarına çok öyle hani derler ya futbolculuğuna ben kefilim falan değil ama adamlıklarına %100 kefil olurum. Beşiktaş'ta olduklarının farkında, nerede olduklarını da çok iyi anlamış vaziyettedir. Transferle ilgili çalışmaları durdurmadık. Yani geçtiğimiz hafta yine Ocak ayında yapabileceğimiz yani gündeme gelebilecek futbolcularla ilgili tekrar bir toplantı yaptık. Yani Marsilya maçından önceydi tahmin ediyorum. Var, eksiğimiz var. Yani ben ilk listeler böyle önüme geldiğinde işte sonra hocaya götürdüğümüzde yani İtalyano'nunla oturup transfer listesine beraber baktığımızda da bir çalışmada şey yaptırdı. İtalyano yaptırdı. Yani o bizim listelerden belki bir kişi ya bu olmaz bu bize uymaz dediği bir kişi ya da iki kişi. Onun haricindeki tüm listede olan futbolcuların tamamında herkes hemfikirdi. Elimizdeki şu andaki kadroyla hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem işte Ziraat Türkiye Kupası'nda yani üç cephede savaşmak birazcık zorlayacak bu takımı. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani iddiasız değiliz, iddialıyız. Bana soruyorsanız şahsi fikrimiz Beşiktaş taraftarı olarak abi, Beşiktaş başkanı değil taraftarı olarak soruyorsanız yani Türkiye Ligi, Türkiye Şampiyonluğu benim
2: tercih ederim mi diyorsun?
0: Tercih ederim tabii Serdar Adalı olarak. Büyük bir ihtimalle Gürcistan'da oynayacağız.
2: Gürcistan'da, Batum'da.
0: Batum'da oynayacağız.
3: UEFA'dan bir yanıt geldi mi başkan?
0: Efendim?
3: UEFA onayladı
0: henüz
3: mı?
0: Bir onu ama daha önce de yani bir sözlü olarak bir görüşmemiz oldu. Bu arada Gürcistan Federasyonu'yla da görüşmemiz oldu. Onlar da çok memnun orada olması için. Yani bir aksilik çıkmazsa Batum'da oynayacağız.
4: Seyircisiz mi olacak peki?
0: Hayır, seyircili olacak.
4: Çünkü daha önce Maccabi maçı Macaristan'da yok, seyircisiz olmuş.
0: Seyircili olacak. 20 bin kişilik bir kapasitesi var. Şey,
1: evet.
0: Batum'daki kompakt stadın.
1: Kompakt stad.
0: Kompakt bir stad.
5: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarıyla devam ediyoruz. Gündeme dair yaptığı açıklamalar var. Dikili Taş projesi yine stat kapasitesine dair konuştu. Bunlara da bakalım.
0: Yönetim kurulunun içinde hakikaten yoruldum.
1: Diyen var.
0: Ya da yanıma biri gelsin beraber yapayım diyen arkadaşlarım var. Ya bir müddet ben artık 18 ay vallahi ya Allah var yani haklarını ödeyemem. Çok inanılmaz mücadele ettiler. Yani evine uğramayan var. Evden neredeyse kovulacak hali gelen var.
1: Başkanım politik cevap veriyorsunuz.
0: Ama değişiklik olacak.
1: Ne kadar ha,
0: değişiklik
1: mesela
0: olacak. Bu arada yönetim kurulundan yani şu andaki yönetim kurulundan yenileri geldikten sonra

0: Yani bir yere falan yollayacağım falan diye öyle bir şey yok. O ekip olduğu gibi futbol AŞ'de görevini onlarla şeyimiz bu.
1: Beşiktaşlılık bu zaten.
0: Evet yani futbol AŞ'de şu andaki görevlerine devam edecekler. Yönetim kurulu sayısı işte çok mok falan diyor. Vallahi bize az. Yani ben birazcık da tüzük değişikliği yapalım. Hem seçim süresini birazcık 2 seneye düşürelim. Hem de bir yönetim kurulunu birazcık fazlalaştıralım şeyimiz vardı. 3 sene bazı camiye, bizim camiamızda öyle. 3 sene uzun bazı camialara. Yani 2 sene olsun. Zaten eğer başarılıysa bir 2 sene daha yapsın. 6 tane herkesin hemfikir olduğu, yani kimse itiraz etmediği, edemediği 6 tane golümüz iptal olmuş. Yani rakiplerimiz toplamında 8 tane gol atan var. Ya bizim 6 tane iptal var.
1: Evet.
0: Yani vazgeçtim. Hani ya biz buradan 6 puan fazla alsaydık şimdi 4 puan 5 puan önde liderdik filan. Ya ikisinde de berabere kalsak yine liderdik.
1: Evet.
0: Yani bu konuda yani dilimin döndüğü, bu sadece bize yapılan bir şey de değil. Hatalar
2: son maçta da onu vurguladınız zaten.
0: Vurguladım.
2: Maçtan
0: yani
2: sonra
0: ben
2: yani.
0: 89. dakikada bize penaltı vermiş. İşte bir takım aman
3: denge ses, için
0: dengeyi sağlayayım sev. Ya bizim, evet. Bizim zaten bizim şikayetimiz bundan. Yani 30. dakikadaki penaltıyı gör, onu ver. Sonrasında da böyle hani denge sağlayayım diye işte orta sahada bir düdük, kenarda bir kalmış 3 dakika, 5 dakika. Maalesef biz ya yine döneceğim. Yani bir MHK'ye girmek istemiyorum. Hakikaten yoruldum artık yani. Ben sıkıldım söylemekten. Ama bu mevcut MHK ekibiyle, başkanı ve ekibiyle niye bu kadar zorluyorlar onu da anlamış değilim. Galatasaray, Fener, Trabzon bütün takımlar iyi transferler yaptı. Yani bu Türkiye Ligi'nin artık bir şeyi var.
3: Marka değeri var.
0: Marka değeri var. Yani birazcık da hakemler buna katkı sağlarsa, yani futbol oynanmasına müsaade ederlerse yayın, yani marka değeri daha da yükselecek. Yani biz bu hakemleri eleştirdiğimiz zaman marka değerini düşürüyor diye ceza veriyorlar bize de, marka değerini yükseltmek ya da düşürmek konuşmayla değil. İşte futbol takımları, kulüpler müthiş çalışmalar yapıyor. Müthiş, ya hepimiz müthiş borçların altına girdik. Yani sadece biz değil, bütün kulüpler
1: tabii.
0: Ciddi paralar harcadık. Bankalar Birliği konusunda ben ilk başkan olduğumdaki borcumuz 120 küsur 130 milyon euroya yakın bir borcumuz vardı. Şu an 50-52 milyon euro borcumuz var. Yani Bankalar Birliği'nin yani mesela 2025'te ödediğimiz faiz 50 küsur milyon euroydu. Bankalar Birliği'nden yani 2 ay önce de söyledim bunu. Bugün istersek çıkarız. Ama biz bunu hem borçların aşağı çekilmesi hem Bankalar Birliği'nin sadece Bankalar Birliği'ne borcumuz yok. Yani kaldı ki şu anda 2 banka var. Yani öyle bir konsorsiyum, bankalar konsorsiyumu da değil şeyimiz. Bankanın birini zaten kapattık. Geriye 2 banka var. Bir bankanın ana parasını kapattık. Geri kalan kısmını da 3-4 seneye yaydık. Dikili taştan gelen gelirle ödenecek hale getirdik. Hiç ayın 2'sinde falan maaş dağıtmadık. 30'u ya da 31'i akşama futbolcular da dahil, personelimiz de dahil herkesin hesabına maaşları geçiyor. Yani 1,5 senelik dönemde de belki bir ay, belki yani 2 ay falan böyle geciktirdiğimiz dönem olmuştur. Yani bu bütçe, yani yaptığımız plan, gelecek parayı, elimizdeki parayı düzgün bir şekilde yönetmeye devam edersek

0: bir aksilik de çıkmayacak. Sezon sonuna kadar böyle götüreceğiz diye düşünüyorum. Kapasiteyle ilgili bir çalışmamız var. Bu Kasım sonu koltuklar yetişecek. Yani şeyimiz o. Hedefimiz o. Bir 4500 kişilik her iki tarafta bir kapasitede bir artış oluyor.
1: Hangi bölgede?
0: Hem bu... güney hem deniz kuzey kale arkalarında. Kasım ayının sonuna biter tahmin ediyorum.
2: Beşiktaş'ın gündemdeki haberleriyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Kulüp içerisindeki bazı oyuncular sezon planlaması içerisinde yer almıyor. Bu oyuncularla ilgili nasıl bir planlama yaptı peki Beşiktaş kulübü? Bakalım haberde.
3: Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy için yeni bir planlama gündemde. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sezonun ilk bölümünde forma şansı bulmakta zorlanan iki futbolcu için ara transferde kiralama seçeneği öne çıktı. Yaz transfer döneminde Samsunspor'a transferi gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen Mustafa Hekimoğlu, sezonun geride kalan bölümünde sadece 7 dakika süre aldı. Mustafa Süper Lig'de ise henüz forma giyemedi. Daha önce adı Avrupa takımlarıyla da anılan 19 yaşındaki futbolcunun düzenli olarak oynaması ve gelişimini sürdürmesi için ara transferde kiralanması planlanıyor. Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Beşiktaş'a dönen Semih ise sezonun ilk bölümünde şans buldu. Bir 1-0 kazanılan Hradec Králové karşısında attığı golle galibiyeti getiren Semih, Süper Lig'deki Eyüpspor maçına ilk 11'de başladı. Fakat daha sonraki haftalarda süresi azalan Semih, Çorum Futbol Kulübü ve Amatör Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında maç kadrosuna alınmadı. Dušan Vlahović'in transferi sonrasında forma rekabeti artan Semih'le özel olarak ilgilenecek olan Italiano, 21 yaşındaki futbolcunun performansını yükselterek yeniden rotasyona dahil etmeyi planlıyor. Beşiktaş'ta milli ara sonrasında başlayacak yoğun fikstürde Semih ve Mustafa'nın durumu hücum rotasyonundaki yerleri açısından da belirleyici olacak.
2: Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dušan Vlahović milli arada sakatlığını atlatabilmek adına önemli bir adım attı.
4: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović milli arayı tedaviyle değerlendirecek.

0: Sağ arka adalesinde gerilme tespit edilen ve ağrıları devam eden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giyemeyeceğini Sırbistan Milli Takım Teknik Direktörü'ne bildirdi. Vlahovic'in riske edilmemesine karar verilirken yıldız futbolcu milli takım kampına katılmak yerine İstanbul'da kaldı. Tedavisini Beşiktaş Sağlık Heyeti'nin kontrolünde sürdüren Vlahovic, özel antrenörü ve fizyoterapistini de İstanbul'a getirdi. Siyah beyazlarda hedef milli ara boyunca sakatlığın tamamen geride bırakılması ve Vlahovic'in takıma hazır şekilde dönebilmesi. Sırp golcünün durumu yapılacak kontrollerin ardından yakından takip edilecek ve takım çalışmalarına dönüş programı netleşecek. Sezon başında Beşiktaş'a katılan Vlahovic siyah beyazlı formayla çıktığı 7 resmi müsabakada 5 gol attı. Sırp santrfor son olarak Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında da gol sevinci yaşadı.
1: Milli araya moralli bir şekilde giren Fenerbahçe karşılaşmaların ilk yarılarında daha skorer bir görüntü çiziyor.
2: Fenerbahçe bu sezon resmi maçlarda attığı gollerin büyük bölümünü karşılaşmaların ilk yarılarında kaydetti. İsmail Kartal'ın ekibi 7'si Avrupa kupalarında olmak üzere oynadığı 13 resmi maçta toplam 25 gol attı. Sarı lacivertliler bu gollerin 17'sini ilk yarıda, 8'ini ise ikinci yarıda kaydetti.

Fenerbahçe'nin gol dağılımı takımın özellikle maçların ilk 45 dakikasında daha üretken olduğunu ortaya koyuyor. Sarı lacivertliler toplam gollerinin %70'ini ilk yarılarda buldu. İkinci yarılardaki 8 golün 6'sının ise 46 ile 60. dakikalar arasında gelmesi dikkat çekti. Fenerbahçe karşılaşmaların 61 ile 75. dakikaları arasında 1, 76 ile 90. dakikalar arasında da yalnızca 1 gol kaydetti. Bu tablo sarı lacivertlerin maçların başlangıç bölümünde rakibinin

0: rakipleri üzerinde ciddi baskı kurduğunu gösterirken gol üretiminin özellikle ilk yarıda yoğunlaştığına işaret etti. İkinci yarıda gelen gollerin de önemli bölümünün devrenin hemen başındaki 15 dakikalık bölümde kaydedilmesi Sarı Lacivertlilerin başlangıcı iyi yaptığını gösteriyor.
1: Fenerbahçe milli arada hazırlıklarına pazar günü itibariyle başlayacak.
0: Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak Mali Genel Kurul öncesinde önemli projeler gündeme geldi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi tesisleşmeden stadyum kapasitesine, gelir getirici projelerden eğitim yatırımlarına kadar birçok başlık için üyelerden yetki isteyecek. Samandıra'daki Canbartu tesislerinin hazineye ait 14.934 metrekarelik bölümünün satın alınması için girişimler sürüyor. Kulübün mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlarda yeni tesis projeleri de hazırlanıyor. Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi binanın Fenerbahçe Müzesi'ne dönüştürülmesi planlanıyor. Maltepe Futbol Akademisi'nde ise çim saha çalışmaları başladı. Sarı lacivertlerin stadyum kapasitesinin de 10 bin kişi artırılarak 60 bine çıkarılması hedefleniyor. Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Kulübe yeni gelir kaynakları oluşturmak içinse Milli Piyango İdaresi'nin izniyle 120. yıl piyangosu düzenlenmesi planlanıyor. Organizasyonda otomobil, buzdolabı, televizyon ve kombine bilet gibi ödüller yer alacak. NATO Holding'le yapılan sözleşme kapsamındaki KOV-1907 projesi de kongre üyelerine sunulacak. Fenerbahçe yönetimi projeden 150 milyon euro gelir bekliyor. Eğitim alanında da iki önemli proje gündemde. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden kulübe kazandırılması için Medicano grubuyla görüşmelerini sürdürüyor. Kapatılan Fenerbahçe Koleji'nin de Dereağzı Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Galatasaray'a geçiyoruz. Wilfred Tsingo'dan bahsedelim. Bu sezon şu ana kadar sadece 41 dakika forma giyebildi oyuncu ve milli ara dönüşünde de hazır olmayacak gibi duruyor.
0: Galatasaray'a Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Wilfred Tsingo'dan bir kötü haber daha geldi. Antrenmanda sakatlanan fil dişi sahilli futbolcunun milli ara sonrasında da sahalara dönmesinin mümkün olmadığı öğrenildi. Bu sezon yalnızca 41 dakika forma giyebilen 25 yaşındaki futbolcu, milli aradan sonra ligde oynanacak Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmalarına yetişemeyecek. Tsingo'nun Fenerbahçe derbisi öncesindeki Gençler Birliği maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle yaz kampını da sorunlu geçiren Tsingo, geçtiğimiz sezonda sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Tsingo'nun dönüş süresinin uzaması, Galatasaray'da sağ bek oynayan Şallay'ın tedavisini ve takıma dönüşünü daha da önemli hale getirdi. Tsingo yaz döneminde Premier Lig'den gelen teklifleri reddetmişti. 30 milyon euroya Monaco'dan transfer edilen Tsingo, Galatasaray'dan 4,8 milyon euro garanti ücret alıyor.
1: Ligde geçtiğimiz sezonu 22 golle gol kralı olarak tamamlayan Paulo Nacho bu sezon istediği gibi bir performans sergileyemiyor.
2: Paulo Nacho sezonu milli araya kadar olan ilk bölümünde beklentilerin altında kaldı. Nijeryalı golcü takımının ikisi Avrupa Ligi playoff turu, 6'sı Süper Lig'de olmak üzere 8 resmi müsabakasının birinde gol kaydetti. Onuçu ligin 4. haftasında Trabzonspor'un Gençler Birliği'ni 5-0 yendiği karşılaşmada rakip filelere 2 gol gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligin ilk 6 haftasında 3 maçta rakip fileleri havalandırmıştı. Paulo Nacho teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından ilk maçta yedek kulübesine çekildi. Nijeryalı futbolcu takıma transferin son günü katılan genç golcü Franculino'nun yerine 59. dakikada oyuna dahil oldu.
3: Zupov, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, o Nacho!
2: Tecrübeli oyuncu geçen sezon ligde 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov'la birlikte gol kralı olarak kulüp tarihinde bu başarıya ulaşan 6. oyuncu olmuştu. Nijeryalı santrfor Shotar Veladze ve Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığı unvanını elde eden 3. yabancı futbolcu olmuştu.
1: Trabzonspor Almanya'da Stuttgart forması giyen milli futbolcu Atakan Karazor'u gündemine aldı.
4: Trabzonspor devre arasında kadrosuna 3 takviye yapmayı planlıyor. Bordo Mavililer yabancı kontenjanındaki durum sebebiyle yerli oyunculardan oluşan bir liste hazırladı. Yerli transfer listesinin başındaysa yaz döneminde de gündeme gelen Stuttgart kaptanlarından Atakan Karazor bulunuyor. Trabzonspor yönetimi milli futbolcunun şartlarını araştırıyor. 29 yaşındaki Atakan'ın teknik direktör Thomas Reis'in orta sahada aradığı profile uygun olduğu değerlendiriliyor. Stuttgart 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Atakan Karazor için 8-10 milyon euro bandında bir bonservis geliri bekliyor. Trabzonspor 2019'dan bu yana Alman ekibinde forma giyen futbolcu için şartların oluşması halinde transfer sürecini ilerletecek. Stuttgart'ta 231 maçta forma giyen ve 7 gol 12 asist üreten Atakan Karazor, A milli takımda ise 2 müsabakada görev yaptı.
1: Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar bugün başlıyor biliyorsunuz değerli izleyenler. Yarın da milli takımımız Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi de Alman hakem Felix Weyer yönetecek. Türkiye-Fransa maçını Felix Weyer yönetecek. Alman hakem daha önce A milli takımın 3 maçında görev yaptı. Ay Yıldızların Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçı yöneten Weyer, Uluslar Ligi playoff'unda Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiğimiz mücadelede ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 3-0 yenildiğimiz maçta da düdük çaldı. Karşılaşmada Christian Dinger Varda görev yapacak. Dinger Galatasaray'ın deplasmanda Sporting ile oynadığı maçta da VAR koltuğunda oturuyordu. Günün gazete manşetleriyle devam ediyoruz sabah spor programına. İlk saatte şöyle seçtiğimiz 5 gazeteden öne çıkan haberlere bakalım. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Tabii milli aradayız malum. Hem milli takım haberleri hem de transfere dair haberler göreceğiz. Ki hemen Fotomaç'ta Gökereş ve Richarlison isimlerini görüyorum. Aslan'dan Gökereş bombası. Galatasaray Arsenal'dan ayrılmak isteyen 65 milyon euroluk forvetin peşine düştü. Fenerbahçe için de Richarlison atağı. Fenerbahçe Tottenham'da gözden çıkarılan Brezilyalı golcü için bir hamle yapacak. Başkan Serdal Adalı dün Aspor'un konuydu ki birçok açıklamasını da az önce biz de ekranlara getirdik. Öne çıkan başlıklara bakalım. Bizde transfer bitmez dedi dün Sayın Serdal Adalı. Hapoel maçı büyük ihtimalle Gürcistan'da oynanacak. Bu da önemli bir detaydı. Fotomaç gazetesi de üst başlık olarak bildirmiş. Fanatiğe geçtik. Fenerbahçe'den dev projeler geliyor. Fenerbahçe'de gözler pazar günkü mali genel kurula çevrildi. Aziz Yıldırım yönetimi stadyum kapasitesinin 60 bine çıkarılmasından Cambartu ve Maltepe tesislerine, müze ve eğitim yatırımlarından yeni gelir modellerine kadar dev projeleri üyelerin onayına sunacak. Aslan'da hoca gündemi yok. Galatasaray yönetimi teknik direktör arayışı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Başkan Dursun Özbey'in de Kemerburgaz'a giderek takıma destek vermesi bekleniyor. Yıldızlar Kocaeli maçına yetişiyor. Kartal'a müjde. Beşiktaş'ta milli ara sakat yıldızların dönüşü için fırsata çevrildi. Trossard, Orkun Kökçü ve Vlahovic'in tedavi süreçleri yakından takip edilirken 3 yıldızın da 11 Ekim'de Kocaeli Spor maçına yetişmesi için sağlık heyeti de seferberlik ilan etti. Devam ettik, Hürriyet'teyiz. Siyah Beyazlı Kulübün Başkanı Adalı hakem hataları devam ederse istenmeyen şeyler olabilir uyarısında bulundu. Beşiktaş'a karşı bir güç kullanılıyor. Bunu denemesinler şeklinde bir cümle de kullandı dün. Türkiye Futbol Federasyonu'nda iyi şeyler yapıyor ama hakem hatalarını konuşmaktan bunları söyleme fırsatımız da bir türlü olmuyor dedi. Şöyle bir bakıyorum yine. Devre arası durmak yok, transferler devam edecek dedi. Yine bazı takviyeler geleceğinin de müjdesini verdi Beşiktaş taraftarına. Sabaha geçtik. Muhammed Salah Trabzonspor'un ligde attığı 13 golün %54'ünde

var. Yaş 34 fırtınanın yarısı. Oynadığı 6 maçın 4'ünde ağları 7 kez bulan Mısırlı Yıldız tek başına takımı sırtladı. 34 yaş ve üstü oyuncular arasında da Avrupa'da zirvede yer alıyor. Tam bir profesyonel, hem koşuyor hem de atıyor. Mısırlılar akın etti. Salah'ın gelişi Trabzon'daki turizmi de coşturdu. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 4450 olarak kayıtlara geçen Mısırlı konaklayan ziyaretçi sayısı bu yılın aynı döneminde 5558'e yükselmiş durumda. Fotomaç gazetesindeyiz. Uluslar Ligi'nde bugün 3 maç A-Spor, A2 ve A-Haber ekranlarında olacak değerli izleyenler. A-Milli takımımız tarihi zaferlere imza attı. Ekranlara geri döndü Turkuaz Medya. Bugün başlayacak olan UEFA Uluslar Ligi'nde 3 maçı şifresiz HD kalitesinde canlı olarak ekranlarınıza getirecek. 4 büyüklerden 56 futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor milli takımlara tam 56 futbolcu gönderdi. 16 futbolcuyla Beşiktaş listede başı çekiyor. Galatasaray'dan 15, Fenerbahçe'den 13 ve Trabzon'dan 12 oyuncu da davet almış durumda. Montella Fransa maçı öncesi çocuklara net mesajını da verdi. Formayı hak edin dedi. ATV'den yayınlanacak Devlerin Ligi'ne Fransa zaferiyle başlamak isteyen milli takımımızda Montella, Bartu Elmas, İlhan Fakalı, Adil Demirbağ ve Melih Kabasakal gibi isimleri ilk kez çağırıp rekabeti yükseltti ve burada iyi oynayan karşılığını alacak rotasını çizdi.

0: Gazete manşetlerindeki öne çıkan haberlere baktıktan sonra devam edelim. Samsun Spor'dan bahsedelim. Bu sezon Süper Lig'de ilk 6 haftadaki performansıyla Samsun Spor hayal kırıklığı yaşattı. Kırmızı Beyazlılar önceki 2 sezonun gerisinde kaldı.
1: Samsun Spor 2026-27 sezonuna istediği gibi başlayamadı. Ligde ilk 6 haftalık periyotta sadece 4 puan elde edebilen Kırmızı Beyazlılar son 2 sezonun ilk 6 haftalarında elde ettiği sonuçlara göre beklentinin gerisinde kaldı ve hayal kırıklığı yaşattı. 2024-25 sezonunun ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan toplayan Samsun Spor 7 gol atıp 3 gol görmüştü. Kırmızı Beyazlılar geçen sezonsa aynı periyodu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle geçip 11 puanı hanesine yazdırdı. Samsun Spor bu maçlarda 8 gol atıp 6 gol yedi. Bu sezona sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalarak başlayan Samsun Spor ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Daha sonra sırasıyla Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaeli Spor'a 1-0, Arçaçorum Futbol Kulübü'ne 5-1 ve Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olan Kırmızı Beyazlılar ilk 6 haftayı 4 puanla tamamlayabildi. Bu süreçte 6 gol atan Samsun Spor kalesinde 12 gol gördü ve milli araya 16. sırada girdi. Transfer satışlarından 34.5 milyon euro gelir sağlayan Samsun Spor gelecek haftalarda puan kayıplarını telafi ederek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
0: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırma Spor'un 25 yaşındaki futbolcusu Tolga Kalender'in cenazesi Adana'da toprağa verildi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tolga Kalender için Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kalender'in cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi. Cenaze törenine Kalender'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra futbolcu arkadaşları da katıldı. Kalender için federasyon ve kulüplerde başsağlığı mesajı yayınladı.

0: Dünyadan spor haberleriyle devam edeceğiz. Tottenham diyelim. Tottenham'da 24 yıllık başkanlık sürecini noktalayan eski başkan Davilevi'ye 30 milyon euronun üzerinde ödeme yapıldığı ortaya çıktı.
1: İngiltere'nin başkent temsilcilerinden Tottenham'da yönetimin eski başkan David Levy'nin görevden alınmasının ardından kendisine yaklaşık 32 milyon euro ödeme yaptığı öğrenildi. Kulübün yeni başkanı Peter Charrington ödemenin ayrılık tazminatı olmadığını belirtirken söz konusu rakamın

0: maaş, ikramiye ve benzer haklardan oluştuğunu ifade etti. Açıklamalara rağmen ödemeyi tazminat olarak değerlendiren İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu ödeme futbol ekosisteminde bir yöneticiye yapılan en yüksek ayrılık ödemeleri arasında yer alıyor. 2001 yılında başlayan ve 24 yıl süren Levy dönemi Eylül 2025'te sona ermiş. İngiliz başkanın yerine Charrington gelmişti. Yeni başkan kulübün çoğunluk hisselerinin sahibi Lewis ailesini temsil ediyor. Enik şirketiyle birlikte toplam %88.3'lük hissede kontrolü bulunan Lewis ailesi kulüp tarihinin transfer rekorunu kırarak 10 transfer gerçekleştirdi. Ancak harcanan astronomik rakamların sportif başarıyı getirmemesi Premier Lig'de büyük tartışma konusu oldu. Tottenham bu hamlelerin ardından 37 maçta sadece 8 galibiyet aldı ve son maçta aldığı galibiyetle kıl payı Premier Lig'e tutundu. David Levy'nin kulüpteki ortaklığı devam ederken yeni yönetim geçtiğimiz günlerde kulübe yaklaşık 150 milyon euro daha sıcak para soktu. Şimdi Tottenham'ın ara transfer dönemi ve sezon sonu yapacağı sportif ve idari hamleler merakla bekleniyor.
1: Dünyanın İsrail'e tepkisi her alanda devam ederken son serzeniş de İrlanda milli takımının İzlandalı teknik direktöründen geldi.
2: Soykırımcı İsrail'e bir tokatta İrlanda milli takımının İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrímsson'dan geldi. 59 yaşındaki teknik adam 27 Eylül ve 4 Ekim'de oynayacakları İsrail maçları öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz ifadelerini kullanan Hallgrímsson bu sözleriyle takdir topladı. Takımın bu maçlara çıkmak zorunda olduğunu belirten Hallgrímsson, kimse bu tür maçları oynamak istemez. Oyuncularımı motive etmek zor oldu. Her biriyle tek tek konuştum ve birlik olarak oynamaya karar verdik ama UEFA Rusya'yı men ederken İsrail'in neden hiçbir yaptırımla karşılaşmadığını anlayamıyorum dedi. Gazze merkezli olmak üzere yıllardır Filistin halkını katleden, bölgeyi açık hava hapishanesine çeviren İsrail ise doğal olarak bu sözlere nefret kustu. Ancak her şeye rağmen onurlu duruşunu sergileyen İrlandalı birçok sporcu İsrail'in bu tür organizasyonlara katılmasını boykot etmek için imza verdi. İsrail'in güvenlik endişeleri nedeniyle İrlanda ve İsrail kendi ülkeleri yerine Macaristan ve Sırbistan'da karşılaşacak.
1: FIFA Filistin'de iki mini sahanın kullanıma açıldığını açıkladı. Burada çocuklar için turnuvalar da düzenlenecek.
3: Dünya futbolunun patronu FIFA, İsrail uyguladığı çifte standart nedeniyle tepki görürken Filistin tarafına yatırım yapmayı da ihmal etmiyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre Filistin'de iki mini saha halkın kullanımına açıldı. Marah Rabah ve Olsun kasabalarında açılan sahalarda 150'den fazla çocuğun katılacağı 5 günlük bir turnuva düzenlenmesi de planlanıyor. Yeni sahaların 14 yerel takımı bir araya getiren Barış İçin Birlik, Çocuk Kupası etkinliğine ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan mini sahalarının resmi açılışı 25 Eylül'de yapılacak. The annual report confirms
4: FIFA's exceptionally healthy and hayatın kısıtlandığı ve belirsizliklerle kesintiye uğradığı topluluklarda yaşayan çocuklar için futbol oynayabilecekleri, arkadaşlarıyla buluşabilecekleri ve düzenli spor yapabilecekleri bir yere sahip olmak her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Özellikle Uluslararası Barış Günü'nü kutladığımız bu dönemde FIFA Arena tesislerinin hizmet ettiği toplumlara uzun yıllar boyunca faydalı olmasını umuyoruz. For global competitions that showcase the
3: best clubs from every corner of the globe. Geçtiğimiz yıl çocuklar ve gençler için futbol sahaları oluşturmak amacıyla başlatılan FIFA Arena projesi kapsamında 2031 yılına kadar 100 ülkede en az 1000 sahanın hizmete açılması planlanıyor.
1: Milli basketbolcu Alperen Şengün NBA'de en iyiler listesine girmek istiyor.
3: Ülkemizi NBA'de temsil eden isimlerden Alperen Şengün çıtayı en yükseğe koydu. Oh, what a pass to Şengün. Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu bir gün NBA'in en iyi oyuncusu olmak istediğini söyledi. Yeni sezon öncesi düzenlenen medya gününde konuşan Alperen, "Beklentiler her yıl değişiyor, giderek büyüyor. Ancak böyle daha iyi bir oyuncu haline gelirsiniz. Ben de bir gün bu ligdeki en iyi oyuncu olmak istiyorum," dedi. 24 yaşındaki basketbolcu

0: Her yıl yaklaşık 60 yeni ismin katıldığı ligde emekli olmadan rahatlayamazsınız. Bu ligde oynamak aslında bir hayatta kalma mücadelesi ifadelerini kullandı. Her yıl daha fazla çalışmak gerektiğini vurgulayan Alperen, burası zor bir lig, çok fazla yetenek var ama ben bu baskıyı seviyorum. Bu özellikler her yıl beni daha iyi bir oyuncu haline getiriyor. 20 sayı attıysam 25'e çıkabilirim, 25 attıysam 30'a çıkabilirim diye düşünüyorum şeklinde konuştu.
1: Anadolu Efes Euroleague'de yeni sezonun ilk maçına saat 21.30'da Barcelona karşısında çıkacak.
2: Anadolu Efes Euroleague'deki ilk maçına çıkıyor. Lacivert Beyazlılar Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. Palau Blaugrana'daki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Pablo Laso yönetimindeki Efes, Barcelona karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar Barcelona ile 34 kez karşı karşıya gelirken 16 galibiyet, 18 de mağlubiyet yaşadı. ...47 yıllık Avrupa serüveninde 3 kez şampiyonluk sevinci tadan Efes... ...Avrupa kupalarındaki 914. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlılar 1979-1980'den bu yana oynadığı 913 maçta... ...506 galibiyet, 407 mağlubiyet aldı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son şampiyonluğunu 2022'de yaşayan Anadolu Efes başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.
1: Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si bu yıl ilk kez cumartesi günü düzenlenecek.
3: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan bu hafta sonu Azerbaycan'da yaşanacak. Başkent Bakü'deki yarış şehitleri anma günü sebebiyle bu yıl ilk kez pazar yerine cumartesi günü düzenlenecek. 27 Eylül tarihi 2020 yılında başlayan 2. Karabağ Savaşı'nın ilk günü olması sebebiyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından şehitleri anma günü olarak ilan edilmişti. Azerbaycan'ın 10. kez ev sahipliği yapacağı organizasyon için yarışın düzenleneceği sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü. Yarış güzergahındaki ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Tarihi dar sokakları ve sahil şeridindeki uzun düzlükleriyle tanınan Bakü pisti, Formula 1 takvimindeki sokak pistlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ana yarış öncesi yapılacak serbest antrenmanlar perşembe, sıralama turları cuma günü gerçekleştirilecek. ...26 Eylül cumartesi günü koşulacak yarışın startı saat 14'te Azatlık Meydanı'ndan verilecek.
1: Milli boksör Emrah Yaşar, Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi.
4: Güzel bir duygu, çok şükür elhamdülillah finali garantiledik. Cuma günü final maçına çıkacağız. Bunun yanında Sayın Bakanım Hamza Yerlikaya bizleri gururlandırdı, maçımızı izledi. Yanında Sayın Federasyon Başkanımız Suat Hekimoğlu. Sağ olsun da çok teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Yani dövüşmek başka bir duygu. Onların bizi izlemesi. Yani Sayın Bakanım Olimpiyat Şampiyonu kendi güreş branşında çok fazla sayısız dereceleri var. Onun gibi birinin önünde dövüşmek benim için çok büyük bir gururdu. Bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim. Finale çıktım, çok gururluyum. Allah'ın izniyle altın madalya son bir adım. Dualarınızı eksik etmeyin. Buradan altın madalya vereceğiz inşallah.
1: Milli boksörlerimiz Hatice Akbaş ve Buse Naz Sürmeleli de 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi.
5: Hatice Akbaş ve Buse Naz Sürmeneli 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren 25 yaşındaki Hatice Akbaş, yarı finalde Polonyalı rakibi Kudzewska'yı 5-0 yenerek finalist oldu. Finalde İspanyol Laura Fernandez'le karşılaşacak Hatice Akbaş, altın madalya kazanacağına inanıyor.
6: Yani çok mutlu.

0: tabii ki de. Bu maçım daha rahat geçti. Çeyrek final maçıma göre. Şu an finaldeyiz. İnşallah alsın alacağım. Çok canı gönülden inanıyorum. Benim bütün başarılarım 54 kiloda oldu. Kariyerimin hepsi 54 kiloda. 51 kiloda. Şu an yeni bisikletteyim ve bu kiloya biraz zorunlu düşürüldüm. Ama ona rağmen çok iyi performans sergilediğimi düşünüyorum.
1: Buse'nin sürme nedeni 70 kiloda yarı finalde Rus rakibi Nadezhda Golubeva'yı yenerek finale yükselmeyi başardı. Adını üst üste ikinci kez finale yazdıran son Avrupa şampiyonu unvanlı Buse Naz, İstiklal Marşı'nı okutmak için her şeyi yapacağını belirtti.
0: Rusların hiç kötüsü olmuyor, hepsi iyi gerçekten. O yüzden mutluyum. Final tadında bir yarı final oldu. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Burada İstiklal Marşı'nı bu insanların önünde okutmak için her şeyi yapacağım.
1: 60 kiloda ise Gizem Özer çeyrek finalde Çekya'dan Barbora Maksova ile karşılaştı. Gizem rakibini 5-0 yenerek büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası madalyası kazanmayı garantiledi. Yarı finalde Fransız Grossi ile karşılaşacak Gizem heyecanlı olduğunu belirtti.
0: Şu an çok mutluyum, çok gururluyum. Çok şükür yarı finaldeyim. Maç gerçekten... Yani daha önce bu rakibimle yapmıştım. 5-0 almıştım ama bugün o da çok istedi. İnşallah altın madalyaları alıp ülkemize gitmek istiyoruz. Size çok teşekkür ederim.
1: Sıklet değiştirerek 54 kiloda ringe çıkan dünya ve Avrupa şampiyonu olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu da çeyrek finalde Sırp rakibi Sirkoviç'e 3-2 yenilerek şampiyonaya veda etti. Son 3 Avrupa şampiyonasında altın madalya alan Buse Naz, Sofya'da madalya almayı başaramadı.
2: Uluslar Ligi'ne tekrar geri dönelim değerli izleyenler. Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar bugün itibariyle başlıyor demiştik. Milli takımımızın ilk mücadelesi de yarın 21.45'te Fransa'ya karşı oynayacağı mücadele olacak. Karşılaşmalarımız biliyorsunuz Kocaeli ve Bursa illerinde oynanacak. A-Spor ekibi de tabii ki bu illeri gezdi. Önce Kocaeli'ne gitti, sonra da Bursa'ya gitti. Ekip arkadaşlarımızın izlenimlerine bakacağız. Sokağın nabzını tuttular, milli lezzetlerimizi tattılar. Hepsi şimdi A-Spor'da. Size iyi seyirler. Saat başında tekrar buradayız. Ayrılmayın.

0: İzmit halkı bekliyor. Fransızları bekliyoruz. Bakalım onlara bir İzmit pişmaniyesi yedirip Fransa'ya yollayacağız inşallah.
1: Zidane geliyor, Mbappe geliyor.
2: Gelsin yani, onda bir dünya yıldızı bizde de var. Arda var, bilmem saymakla bitmez. Kerem var, var oğlu var. Bizde her şey var yani, niye olmasın ki?
3: Dur bakayım, 6. isim. Evet, yeneceğiz ve öyle gidecekler.
4: Bunu alırız, garanti.
1: Zidane'ın da ilk maçı.
4: Kimin ne maçı olsa olsun, bizim maçımız.
1: Kim atar golleri?
4: Arda atar. Yani Arda atar.

0: Biz Türkiye'yiz. Bir Konya'dan bizi onları izle getirmedik mi?
1: İner miyiz?
0: Yenmez miyiz? Hem de nasıl? Gününde bir Türkiye onları perişan eder. Ederiz yani.
2: İnanıyoruz. Yeneceğiz.
3: 3-0 Türkiye yener.
4: Ben de... Mbappe geliyor, Oruç'a geliyor, Zidane geliyor.
3: Hiç fark etmez. Türkiye abi. Kim yenecek?
4: Ne olur maç?
5: Abi Fransa, yani açık konuşmak gerekirse Fransa yener. Mbappe var yani, daha ismini sayamadığım birçok...
4: Nedeni sormuyor, sen Fransa yenerdin.
6: Bence Türkiye yener. Kocaeli bu şeye çok hazırlıklı giriyor.
4: Esnaf bu büyük maça hazır mı?
7: Tabii ki de heyecanla Fransa Türkiye'mizin maçını bekliyoruz dört gözle.
4: Siz de pişmaniye üretiyorsunuz ve satıyorsunuz. Bunun için ayrı bir hazırlığınız olacak mı? Zidane'ın ilk maçı, Mbappe geliyor, Olise geliyor.
7: Ya öncelikle dünya yıldızı.

0: yıldızları burada, heyecanlıyız. Hem de milli takımımızın Kocaeli'mizin şehrinde olması bizi ayrı bir sevindirdi. Biz de buraya gelen misafirlerimizi pişmaniyle ağızdan...
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye 2025'te 17,5 milyon tonluk çelik ihracatı gerçekleştirerek dünyanın en fazla çelik ihraç eden 6. ülkesi olurken Çin 133,6 milyon tonla küresel ihracatta liderliğini sürdürdü. Almanya 20,9 milyon tonla 4. Avrupa Birliği 20,5 milyon tonla 5. sırada yer aldı. Türkiye gerçekleştirdiği 17,5 milyon tonluk ihracatla 6. sırada yer alırken onu 13,5 milyon tonla İran takip etti.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Reklam.
5: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Paytier'den işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytier.
7: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Az Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
6: PTR. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Asipov Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ayrı

0: Huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe merkezde Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Bir taksi. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: A-Spor Radyo.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: İtalyanların da peyniri meşhur ama
3: bizimki daha meşhur. Mağlıç peynirimiz ondan daha meşhur. Parmesan'dan daha güzel kaliteli ürünlerimiz var. Onların hepsini burada İtalyanlara servis edeceğiz.
2: Maçın yıldızı kim olur?
3: Arda Güler olur.
2: Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında rakibimiz İtalya. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda tam 44 bin kişi milli takımımıza destek verecek. Kazanmak için, galibiyet için geri sayıma geçildi. Zemin futbol oynamaya elverişli. Bursa'da her şey hazır. Artık maç saati bekleniyor.

Sabah sporu kaldığı yerden devam ediyor. Saatlerimizde 9 oldu. İkinci bölüme başlıyoruz. Yine UEFA Uluslar Ligi'nden bahsedelim. Türkiye Cuma günü Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından da naklen şifresi olarak HD kalitede sizlerle buluşacak. Bu mücadeleyi de Alman hakem Felix Weyer yönetecek. Türkiye-Fransa maçını Felix Weyer yönetecek. Alman hakem daha önce amili takımın 3 maçında görev yaptı. Ay Yıldızların Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçı yöneten Weyer, Uluslar Ligi playoff'unda Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiğimiz mücadelede ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 3-0 yenildiğimiz maçta da düdük çaldı. Karşılaşmada Christian Dingert VAR'da görev yapacak. Dingert Galatasaray'ın deplasmanda Sporting ile oynadığı maçta da VAR koltuğunda oturuyordu. Amili futbol takımımız ilk mücadelesinde Cuma günü Fransa karşısında çıkacak demiştik. Aday kadromuzu bir inceleyelim. Tabii Dünya Kupası'nın ardından yeni milli takımımıza yeni katılan isimler de var. Kimleri tercih edebilir? Tabii bunu tahmin etmek zor Vincenzo Montella açısından ama aday kadroyu sizlere bir aktaralım. Kalede Uğurcan, Altay, Muhammed ve Okan var. Defans hattında sağ bekte Zeki, stoperde sağ stoper olarak Merih, Ozan ve Samet üçlüsü. Sol stoper Abdülkerim, Emirhan ve Adil. Sol bekte de Ferdi ile Eren ikilisi. Orta sahada Orkun, Bartu, Demirege, İsmail, Salih, Melih, Arda ve İrfan Can. Sol açıkta Oğuz Aydın, Aral Şimşir, İlhan Fakılı. Sağ açıkta Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün. İleri uçta da Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül ihtimallerimiz bulunuyor değerli izleyenler.

0: transferiniz denebilir mi hoca için?
1: Evet, yani tabii hoca transferi işin başlangıcı. Yani ona bakacak olursan ilk başta Önder Hoca'yı saymam lazım burada. Yani evet. Önder Hoca'yla tabii planlamayı, tüm planlamayı, kadro yapılanmasını, eksiklerimizi, Allah var üstünde öncesinde de vakit yani harcamış Önder Hoca. 2-3 gün içinde de aşağı yukarı 3. 4. gün oturup çok böyle geniş bilgilerle bir araya geldiğimizde şey belliydi. Yani hangi bölgelere kaç tane transfer yapacağız? Onun çıkardığı, ekibinin çıkardığı futbolcu isimleri, bizim Eden'in, Edegraf'ın çıkardığı futbolcu isimleri filan. Aşağı yukarı hocada olduğu gibi şeyde de futbolcu seçimlerinde de yani böyle %60-70 mertebelerinde o iki liste de çakıştı. Önder Hoca ilk konuşurken şeye, İtalyana'ya gelirsin, geleceksin, aşık olacaksın. Sende de alışkanlık yapacak bu Beşiktaş taraftarı ve sevgisi diye söyledi. Şimdi o gün biz bu o şeyi seyrettikten sonra o hırsını, vallahi dedi doğru söylemiş şey dedi, direktör dedi, döndü. Milojevic'in transferi biz ilk listeleri hocayla, İtalyanayla paylaştığımızda ilk gördüğünde Milojevic'i dedi ki ya bu biraz dedi bizi o şey olur dedi, zaman alır dedi. Dedim ki hiç, ben bekleyeceğim. Yani çünkü Önder Hoca da bizim diğer ekiplerin tamamı ya bu biz eğer bir santrafor alacaksak şeye bunu alalım. Başka kimseye de bakmayalım. Yani daha İtalyanayla görüşmeden önce. Tabii İtalyanın hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj tabii, oldu bizim
2: tabii.
1: için.
2: Tabii.
1: Ya ben ilk oturduğum gibi döndüm. Ya bu dedi biraz dedi hem zaman alır, biraz dedi işte maliyetleri falan. Çünkü hocam sen ikna et. Ben ne istiyorsa vereceğim o parayı dedim. Hatta gülüştük böyle. Şu anda Beşiktaş'ta oynayan her futbolcunun yani futbolculuklarına çok öyle hani derler ya futbolculuğuna ben kefilim falan değil ama adamlıklarına %100 kefil olur. Beşiktaş'ta olduklarının farkında, nerede olduklarını da çok iyi anlamış vaziyettedir. Transferle ilgili çalışmaları durdurmadık. Yani geçtiğimiz hafta yine Ocak ayında yapabileceğimiz yani gündeme gelebilecek futbolcularla ilgili tekrar bir toplantı yaptık. Yani Marsilya maçından önceydi tahmin ediyorum. Var, eksiğimiz var. Yani ben ilk listeler böyle önüme geldiğinde işte sonra hocaya götürdüğümüzde yani İtalyano'nunla oturup transfer listesine beraber baktığımızda da bir çalışmada şey yaptırdı. İtalyano yaptırdı. Yani o bizim listelerden belki bir kişi ya bu olmaz, bu bize uymaz dediği bir kişi ya da iki kişi. Onun haricindeki tüm listede olan futbolcuların tamamında herkes hemfikirdi. Elimizdeki şu andaki kadroyla hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem işte Ziraat Türkiye Kupası'nda yani 3 cephede savaşmak birazcık zorlayacak bu takımı. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani iddiasız değiliz, iddialıyız. Bana soruyorsanız şahsi fikrimiz Beşiktaş taraftarı olarak, Beşiktaş başkanı değil, taraftarı olarak soruyorsanız yani Türkiye Ligi, Türkiye Şampiyonluğu benim
3: tercih ederim mi diyorsun?
1: Tercih ederim tabii Serdar Adalı olarak. Büyük bir ihtimalle Gürcistan'da oynayacağız.
3: Gürcistan'da, Batum'da.
1: Batum'da oynayacağız.
0: UEFA'dan bir yanıt geldi mi başkan?
1: Efendim?
0: UEFA onayladı
1: henüz
0: mı?
1: Bir ona ama daha önce de yani bir sözlü olarak bir görüşmemiz oldu. Bu arada Gürcistan Federasyonu'yla da görüşmemiz oldu. Onlar da çok memnun orada olması için. Yani bir aksilik çıkmazsa Batum'da oynayacağız.
4: Seyircisiz mi olacak peki?
1: Hayır, seyircili olacak.
4: Çünkü daha önce Maccabi maçı Macaristan'da yok, seyircisiz olmuş.
1: Seyircili olacak. 20 bin kişilik bir kapasitesi var.
2: Evet,
3: böyle kompakt stadın.
2: Kompakt stad.
1: Kompakt bir stad.

0: Aspor'un konu olan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı siyah beyazların gündemine dair de açıklamalarda bulundu.
1: Yönetim kurulunun içinde hakikaten yoruldum.
2: Diyen var.
1: Ya da yanıma biri gelsin beraber yapayım diyen arkadaşlarım var. Ya bir müddet ben artık 18 ay vallahi ya Allah var yani haklarını ödeyemem. Çok inanılmaz mücadele ettiler. Yani evine uğramayan var. Evden neredeyse kovulacak hali gelen var.
2: Başkanım politik cevap veriyorsunuz.
1: Ama değişiklik olacak.
2: Ne kadar
1: değişiklik
2: mesela?
1: Olacak. Bu arada yönetim kurulundan, yani şu andaki yönetim kurulundan yenileri geldikten sonra yani bir yere falan yollayacağım falan diye öyle bir şey yok. O ekip olduğu gibi futbol AŞ'de görevini onlarla şeyimiz bu.
2: Beşiktaşlılık bu zaten.
1: Evet yani futbol AŞ'de şu andaki görevlerine devam edecekler. Yönetim kurulu sayısı işte çok mok filan diyor. Vallahi bize az. Yani ben birazcık da tüzük değişikliği yapalım. Hem seçim süresini birazcık 2 seneye düşürelim. Hem de yönetim kurulunu birazcık fazlalaştıralım şeyimiz vardı. 3 sene bazı camiler, bizim camiamızda öyle. 3 sene uzun bazı camiaları. Yani 2 sene olsun. Zaten eğer başarılıysa bir 2 sene daha yapsın. 6 tane herkesin hemfikir olduğu, yani kimse itiraz etmediği, edemediği 6 tane golümüz iptal olmuş. Yani rakiplerimiz toplamında 8 tane gol atan var. Ya bizim 6 tane iptal var.
2: Evet.
1: Yani vazgeçtim. Hani ya biz buradan 6 puan fazla alsaydık şimdi 4 puan 5 puan önde liderdik filan. Ya ikisinde de berabere kalsak yine liderdik.
2: Evet.
1: Yani bu konuda yani dilimin döndü. Bu sadece bize yapılan bir şey de değil. Hatalar.
3: Son maçta da onu vurguladınız zaten.
1: Vurguladım.
3: Maçtan
1: yani
3: sonra
1: ben
3: yani.
1: 89. dakikada bize penaltı vermiş. İşte bir takım aman
4: denge
1: sağlayayım. Ya bizim zaten bizim şikayetimiz bundan. Yani 30. dakikadaki penaltıyı gör, onu ver. Sonrasında da böyle hani denge sağlayayım diye işte orta sahada bir düdük, kenarda bir kalmış 3 dakika, 5 dakika. Maalesef biz ya yine döneceğim. Yani bir MHK'ye girmek istemiyorum. Hakikaten yoruldum artık ya. Ben sıkıldım söylemekten. Ama bu mevcut MHK ekibiyle, başkanı ve ekibiyle niye bu kadar zorluyorlar onu da anlamış değilim. Galatasaray, Fener, Trabzon, bütün takımlar iyi transferler yaptı. Yani bu Türkiye Ligi'nin artık bir şeyi var.
4: Marka değeri var.
1: Marka değeri var. Yani birazcık daha hakemler buna katkı sağlarsa, yani futbol oynanmasına müsaade ederlerse, yani marka değeri daha da yükselecek. Yani biz bu hakemleri eleştirdiğimiz zaman marka değerini düşürüyor diye ceza veriyorlar bize de, marka değerini yükseltmek ya da düşürmek konuşmayla değil. İşte futbol takımları, kulüpler müthiş çalışmalar yapıyor. Müthiş ya, hepimiz müthiş borçların altına girdik. Yani sadece biz değil, bütün kulüpler
2: tabii.
1: Ciddi paralar harcadık. Bankalar Birliği konusunda ben ilk başkan olduğumdaki borcumuz 120 küsur 130 milyon euroya yakın bir borcumuz vardı. Şu an 50 52 milyon euro borcumuz var. Yani Bankalar Birliği'nin yani mesela 2025'te ödediğimiz faiz 50 küsur milyon euroydu. Bankalar Birliği'nden yani 2 ay önce de söyledim bunu. Bugün istersek çıkarız. Ama biz bunu hem borçların aşağı çekilmesi hem Bankalar Birliği'nin sadece Bankalar Birliği'ne borcumuz yok. Yani kaldı ki şu anda 2 banka var. Yani öyle bir konsorsiyum, bankalar konsorsiyumu da değil. Şeyimiz. Bankanın birini zaten kapattık.

0: İki banka var. Bir bankanın ana parasını kapattık. Geri kalan kısmını da 3-4 seneye yaydık. Dikili taştan gelirle, gelen gelirle ödenecek hale getirdik. Hiç ayın ikisinde filan maaş dağıtmadık. 30'u ya da 31'i akşama futbolcular da dahil, personelimiz de dahil herkesin hesabına maaşları geçiyor. Yani 1,5 senelik dönemde de belki bir ay, belki yani 2 ay filan böyle geciktirdiğimiz dönem olmuştur. Yani bu bütçeyi, yani yaptığımız plan, gelecek parayı, elimizdeki parayı düzgün bir şekilde yönetmeye devam edersek bir aksilik de çıkmayacak. Sezon sonuna kadar böyle götüreceğiz diye düşünüyorum. Kapasiteyle ilgili bir çalışmamız var. Bu Kasım sonu koltuklar yetişecek. Yani şeyimiz o. Hedefimiz o. Bir 4500 kişilik her iki tarafta bir kapasitede bir artış oluyor.
1: Hangi bölgede?
0: Hem bu... güney hem deniz tarafı, kale arkalarında.
2: Evet,
0: Kasım ayının sonuna biter tahmin ediyorum.
3: Trabzonspor'un gündemine geçiyoruz. Paulo Nacho'dan bahsedelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz sezonu 22 golle gol kralı olarak tamamlamıştı Şomurodov'la birlikte. Ancak bu sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı Nacho.
4: Paulo Nacho sezonu milli araya kadar olan ilk bölümünde beklentilerin altında kaldı. Nijeryalı golcü takımının ikisi Avrupa Ligi playoff turu, 6'sı Süper Lig'de olmak üzere 8 resmi müsabakasının birinde gol kaydetti. Onacı Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'un Gençler Birliği'ni 5-0 yendiği karşılaşmada rakip filelere 2 gol gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligin ilk 6 haftasında 3 maçta rakip fileleri havalandırmıştı. Paulo Nacho teknik direktör Thomas Rice'ın göreve gelmesinin ardından ilk maçta yedek kulübesine çekildi. Nijeryalı futbolcu takıma transferin son günü katılan genç golcü Franco Lino'nun yerine 59. dakikada oyuna dahil oldu.
5: Futbol, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, oh!
4: Tecrübeli oyuncu geçen sezon ligde 22 golle Başakşehirli Eldor Şomurodov'la birlikte gol kralı olarak kulüp tarihinde bu başarıya ulaşan 6. oyuncu olmuştu. Nijeryalı santrfor Shotar Veladze ve Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığı unvanını elde eden 3. yabancı futbolcu olmuştu.
3: Trabzonspor Almanya'da Stuttgart forması giyen milli futbolcu Atakan Karazor'u gündemine aldı.
6: Trabzonspor devre arasında kadrosuna 3 takviye yapmayı planlıyor. Bordo Mavililer yabancı kontenjanındaki durum sebebiyle yerli oyunculardan oluşan bir liste hazırladı. Yerli transfer listesinin başındaysa yaz döneminde de gündeme gelen Stuttgart kaptanlarından Atakan Karazor bulunuyor. Trabzonspor yönetimi milli futbolcunun şartlarını araştırıyor. 29 yaşındaki Atakan'ın teknik direktör Thomas Rice'ın orta sahada aradığı profile uygun olduğu değerlendiriliyor. Stuttgart 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Atakan Karazor için 8-10 milyon euro bandında bir bonservis geliri bekliyor. Trabzonspor 2019'dan bu yana Alman ekibinde forma giyen futbolcu için şartların oluşması halinde transfer sürecini ilerletecek. Stuttgart'ta 231 maçta forma giyen ve 7 gol 12 asist üreten Atakan Karazor, A milli takımda ise 2 müsabakada görev yaptı.
3: Günün gazete manşetleri bölümündeyiz. Trabzonspor ve Beşiktaş'a biraz daha detaylı bakalım beraber seçtiğimiz 5 gazeteyle birlikte. Foto maçla başlayacağız. Sayın Serdal Adalı'nın dünkü açıklamaları bugün gazete manşetlerinde bir hayli yer bulmuş. Tabii bir bölümünü zaten az önce ekranlara getirdik ama bakalım öne çıkarılan noktalara. Adalı'dan bir transfer müjdesi var. Geçen hafta Ocak ayı için gündeme gelebilecek oyuncularla ilgili bir toplantı

toplantı yaptık. Devre arası takviye yapmamız gerek dedi. Şimdiden listeleri hazırlamaya başladıklarını da söylüyor. Ödemelerde herhangi bir sorun olmadığından bahsetti. Yine ligde 6 gollerinin iptal edildiği vurgusunu yaptı ve bu konuda sistemini belli etti. Vlahovic'in transfer sürecinden bahsetti. Dušan Vlahović transferinin perde arkasını anlattı. İlk listeleri paylaştığınızda teknik direktörümüz İtalyano Vlahović'i görünce bu biraz zaman alır dedi. Ben de beklerim dedim. Tabii bu transferde İtalyano'nun hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj oldu diyor. Sayfanın en altında Olaytan var. Olaytan ilk 5'te. Vincenzo Italiano'nun dokunuşuyla göz kamaştıran bir performans sergileyen Beninli orta saha bu sezon Top 10 Lig'de en fazla asist yapan futbolcular arasında da ilk 5'e girdi. Beşiktaş için zorlu da bir fikstür var. Milli aranın ardından Kocaelispor maçı, Hoffenheim deplasmanı gibi. Fanatik gazetesindeyiz Beşiktaş'ta. Seferberlik, Karakartal takımdaki sakatlı olan isimler için adeta seferberlik ilan etti. Beşiktaş'ın süperstarları Dušan Vlahović, Leandro Trossard ve Orkun Kökçü'nün milli ara sonrasında oynanacak Kocaelispor maçına yetiştirilmesi için büyük bir çabada harcanıyor. Orkun Kökçü büyük bir problem olmazsa Kocaeli karşısında sahada olabilir. Vlahović'te de hedef ara sonrasındaki Kocaeli karşısına tamamen hazır durumda olması. Trossard'ın birkaç hafta için takımla çalışması bekleniyor. Semih'le ilgili bir bölüm var. Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Beşiktaş'a dönen Semih Kılıçsoy sezonun ilk bölümünde beklendiği süreleri yakalayamadı. Hradec Krolove karşısında galibiyet golünü atan genç futbolcu Eyüpspor maçında ilk 11'de başladı. Ancak daha sonra Çorum Futbol Kulübü ve Ahmetspor karşılaşmalarının kadrosuna alınmadı. Dušan Vlahović'in transferiyle forma şansı azalan Semih için Vincenzo Italiano'nun milli arada özel bir çalışma programı uygulaması da bekleniyor. Milliyete geldik. Kartal keskin viraja giriyor. Beşiktaş milli aradan sonra 29 günde 8 zorlu sınava çıkacak. Kocaelispor, Crystal Palace, Başakşehir, Gençler Birliği'nde evinde karşılaşacak olan siyah beyazlı takım. Rakip sahalarda da Hoffenheim, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Celtic ile kozlarını paylaşacak. Fırtınanın kralı aranıyor. Geçen sezonun gol kralı Trabzonspor'un forveti Paulo Nacho yeni sezonu istediği gibi bir başlangıç yapamazken beklentilerinde uzağında kaldı. Tecrübeli futbolcu forma giydi 8 maçta sadece 2 kez rakip ağları sarstı. Son oynanan Galatasaray maçında da yeni teknik direktör Thomas Reis Frank Lünocu'yu tercih etmişti. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. 17. sayfadayız. Beşiktaş'ın gücünü denemesinler. Siyah beyazlı kulübün başkanı Adalı A-Spor'da özel açıklamalar yaptı. Bu cümleyi kullandı. 6 golümüz iptal edildi. Böyle devam ederse hiç istemediğimiz, hakim olamayacağımız olaylar olur. Sonra hep beraber üzülürüz yorumunda bulunuyor. Yine sayfa içerisinde yaptığı açıklamalarla ilgili çok fazla detay var. Hapoel maçı için büyük ihtimalle Batum'da oynanacak dedi. Vlahović'in karakterinden bahsetti. Türk gibi çok hırslı bir oyuncu vurgusunu yapıyor. Foto maça geçelim 5. sayfaya. Geçen dönemin Ocak-Ağustos arasında Trabzon'a gelen Mısırlı turist sayısı 4.450 idi. Salah'tan sonra 5.558'e yükseldi. Ancak özellikle Ağustos'taki artış %55 oldu. Mısırlı turist sayısının Salah'la birlikte artışından bahsetmiş Fotomaç gazetesi. Hani'yi alın. Muhammed Salah Trabzonspor'a devre arası için bir öneride bulundu. Mısırlı gazeteci Şaban'a Salah'ın El Ahli'nin 30 yaşındaki sağ beki Hani'yi Trabzonspor'a önerdiğini duyurdu. İkili Mısır milli takımında da birlikte oynuyor. 28 yıl sonra Reis, Bordo Mavililerin hocası Thomas Reis, Gordon Mann'in ardından Galatasaray rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kazanan ikinci yabancı teknik direktör olma özelliği de taşıyor. Mustafa ile ilgili bir bölüm var. Fırtınanın 29 yaşındaki

0: Solbek'i eski Ellaç, Amili takımın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi. Bordo Mavili futbolcu bu sezon Süper Lig'de geride kalan 6 haftanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş ve Trabzonspor gazetelerini de bu şekilde bitiriyoruz. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a baktık. Fenerbahçe'nin gündemine geçelim şimdi. İlk yarıyla ilgili, daha doğrusu ilk 6 haftayla ilgili bazı istatistikler çıkardık. Milli araya moralli girdi Fenerbahçe, biliyorsunuz. Maçların ilk yarılarında da sarı lacivertliler daha skorer bir kimliğe bürünüyor.
1: Fenerbahçe bu sezon resmi maçlarda attığı gollerin büyük bölümünü karşılaşmaların ilk yarılarında kaydetti. İsmail Kartal'ın ekibi 7'si Avrupa kupalarında olmak üzere oynadığı 13 resmi maçta toplam 25 gol attı. Sarı lacivertliler bu gollerin 17'sini ilk yarıda, 8'ini ise ikinci yarıda kaydetti.

0: Fenerbahçe'nin gol dağılımı takımın özellikle maçların ilk 45 dakikasında daha üretken olduğunu ortaya koyuyor. Sarı lacivertler toplam gollerinin %70'ini ilk yarılarda buldu. İkinci yarılardaki 8 golün 6'sının ise 46 ile 60. dakikalar arasında gelmesi dikkat çekti. Fenerbahçe karşılaşmaların 61 ile 75. dakikaları arasında 1, 76 ile 90. dakikaları arasında da yalnızca 1 gol kaydetti. Bu tablo sarı lacivertlerin maçların başlangıç bölümünde rakipleri üzerinde ciddi baskı kurduğunu gösterirken gol üretiminin özellikle ilk yarıda yoğunlaştığına işaret etti. İkinci yarıda gelen gollerin de önemli bölümünün devrenin hemen başındaki 15 dakikalık bölümde kaydedilmesi sarı lacivertlerin başlangıcı iyi yaptığını gösteriyor.
1: Fenerbahçe Kulübü pazar günü tarihi bir genel kurul yaşayacak. Başkan Aziz Yıldırım kulüp için önemli projeleri gerçekleştirmek için üyelerden tam yetki isteyecek.
0: Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak mali genel kurul öncesinde önemli projeler gündeme geldi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi tesisleşmeden stadyum kapasitesine, gelir getirici projelerden eğitim yatırımlarına kadar birçok başlık için üyelerden yetki isteyecek. Samandıra'daki Canbartu tesislerinin hazineye ait 14.934 metrekarelik bölümünün satın alınması için girişimler sürüyor. Kulübün mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlarda yeni tesis projeleri de hazırlanıyor. Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi binanın Fenerbahçe Müzesi'ne dönüştürülmesi planlanıyor. Maltepe Futbol Akademisi'nde ise çim saha çalışmaları başladı. Sarı lacivertlerin stadyum kapasitesinin de 10.000 kişi artırılarak 60.000'e çıkarılması hedefleniyor. Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Kulübe yeni gelir kaynakları oluşturmak içinse Milli Piyango İdaresi'nin izniyle 120. yıl piyangosu düzenlenmesi planlanıyor. Organizasyonda otomobil, buzdolabı, televizyon ve kombine bilet gibi ödüller yer alacak. NATO Holding'le yapılan sözleşme kapsamındaki COV1907 projesi de kongre üyelerine sunulacak. Fenerbahçe yönetimi projeden 150 milyon euro gelir bekliyor. Eğitim alanında da iki önemli proje gündemde. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden kulübe kazandırılması için Medicano grubuyla görüşmelerini sürdürüyor. Kapatılan Fenerbahçe Koleji'nin de Dereağzı Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Galatasaray'da Wilfried Tsingo bu sezon sadece 41 dakika forma giydi. Sakatlığı sebebiyle Tsingo milli aranın ardından da hazır olmayacak ve oynanacak olan Kasımpaşa ve Barcelona mücadelelerini kaçıracak.
0: Galatasaray'a Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Wilfried Tsingo'dan bir kötü haber daha geldi. Antrenmanda sakatlanan fil dişi sahilli futbolcunun milli ara sonrasında da sahalara dönmesinin mümkün olmadığı öğrenildi. Bu sezon yalnızca 41 dakika forma giyebilen 25 yaşındaki futbolcu, milli aradan sonra ligde oynanacak Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmalarına yetişemeyecek. Tsingo'nun Fenerbahçe derbisi öncesindeki Gençler Birliği maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle yaz kampını da sorunlu geçiren Tsingo, geçtiğimiz sezonda sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Tsingo'nun dönüş süresinin uzaması, Galatasaray'da sağ bek oynayan Şallay'ın tedavisini ve takıma dönüşünü daha da önemli hale getirdi. Tsingo yaz döneminde Premier Lig'den gelen teklifleri reddetmişti. 30 milyon euroya Monaco'dan transfer edilen Tsingo, Galatasaray'dan 4,8 milyon euro garanti ücret alıyor.
1: Tekrar döndük gazete manşetlerine, Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye de bakalım hemen. Foto maçın 6. sayfasındayız. Osimhen'i görüyoruz. Osimhen rüzgarı. Milli arada ülkesi Nijerya'ya giden Victor Osimhen yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Galatasaray formasını sırtından hiç çıkarmayan ve bol bol imza dağıtan dünyaca ünlü golcüye büyük bir sevgi seli vardı. Yakından da takip ediliyor bu arada sakatlığı. Gökereş gündemi var. İlk saatte de manşetlerde görmüştük. Sarı kırmızılarda yeni bir dünya yıldızı daha gündemde. Son yıllarda yaptığı flash transferlerle Avrupa'yı sallayan Galatasaray'da Victor Gökereş ismi dikkat çekti. Arsenal'da mutsuz olan İsveçli forvetin durumunun araştırıldığı da belirtiliyor. Batrakov ilk 11'e, milli ara sonrası Kasımpaşa maçıyla beraber yeniden çıkışa geçmek isteyen Aslan da Alexey Batrakov'un ilk 11'e dönmesi planlanıyor. Okan Buruk Rus yıldızı değerlendirmek istiyor. Lemina Şalay ikilisi dönüyor. Cimbom'da sakatlıkları devam eden Mario Lemina ve Roland Şalay'dan olumlu haberler geldi. Sakatlıkları bulunan iki yıldızın milli aradan sonra takıma katılması hedefleniyor. Fanatik 3. sayfa. Sané Mbappe kalitesinde. Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Van der Vaart, Almanya'dan bir oyuncu alma şansım olsaydı bu Leroy Sané olurdu. Çocukta Kylian Mbappe kalitesi var ama o korkak gibi oynuyor ve bu beni bazen kızdırıyor dedi. Kadroya da alınmadı biliyorsunuz Almanya için. Kurtar bizi Osimhen, Midyaray'a Trabzon yenilgisiyle üzüntüsüyle giren Galatasaray dönüşte toparlanmak için Osimhen'in dönüşünü bekliyor. Nijeryalı yıldız ülkesinden gönderdiği mesajda adeta Kasımpaşa maçına hazırım der gibiydi. Okan Buruk da tüm sistemini bu müjdeli habere göre hazırlıyor. Yönetimle Okan Buruk arasındaki ufak çaplı krizle beraber Sarı Kırmızıların teknik direktör aradı. Hatta Fransız bir isimle görüştüğü iddia edilmişti. Galatasaraylı yöneticiler bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Sabah gazetesindeyiz. En başta Uluslar Ligi ile ilgili bir bölüm var. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Saatler 21.45'i gösterdiğinde Hollanda-Almanya maçı A-Spor'dan ekranlara gelecek. Norveç Danimarka A2'den, Portekiz Galler karşılaşması ise A Haber'den spor severlerle buluşacak. Samet Yüksel'in bir haberi var sayfanın ikinci bölümünde. Vedat'ı kaçırmak akıl tutulmasıydı. Marka'nın Mallorca muhabiri Sanchez'ten İspanyol kulüplerini eleştiri. Sabah Spor'a konuşan gazeteci La Liga'da 23 gol attı. Sevilla, Villarreal ve Valencia gibi kulüpler onun kadrosuna katmalıydı. Valencia çok istemişti ama almadı. Şimdi 7 maçta sadece 4 gol atabildiler. Fotomaç gazetesine geldik. Richarlison hamlesi. Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Tottenham'dan Richarlison'u gündeminde tutuyor. 29 yaşındaki Brezilyalı yıldıza teklif yapılması planlanıyor. Umut Eren'in bir haberi var burada. Fenerbahçe'nin dünya ünlü kalecisi adeta küllerinden doğduğu yeni transfer demiş Ederson için. Geçtiğimiz sezon eleştirilerin odağında olan Brezilyalı eldiven bu sezonsa bambaşka bir görüntü sergiliyor. Asensio güçlü dönecek. Sarı lacivertli takımın 10 numarası Marco Asensio milli aradan sonra formasına kavuşacak. Mert Hakan da dönüyor bu arada. 1 Ekim tarihi itibariyle yeniden resmi maçlara çıkabilecek İsmail Kartal görev verirse eğer. Takvimdeyiz. Kariyerinde bir ilk sarı lacivertli forma altında çıktı. 8 maçta gol sevincine ulaşamayan 33 yaşındaki Belçikalı futbolcu kariyerinde ilk kez böyle bir dönem yaşıyor Romelu Lukaku.

0: Gazete manşetlerini bitirdik. Şimdi bir Teams bağlantısıyla Sabah Spor'una devam ediyoruz. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte hem Uluslar Ligi gündemini hem de dünyadan spor haberlerinde öne çıkanları kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz Hüseyin Özkök. Günaydın. Nasılsınız?
1: Merhaba sevgili Demet. Hoş bulduk. Yeni bir sabahta buluştuk seninle.
0: Evet.
1: Sen hani Sabah Spor'una böyle gerektiği zamanlarda çıkıyorsun. Güzel oluyor tekrar böyle bir araya gelmek. Uzun yıllar çünkü birlikte çok yayın yaptık.
0: Evet.
1: İyiyim ben. İşte maçları takip ediyoruz. Bugünden itibaren Uluslar Ligi başlıyor biliyorsun. Bizim Turkuaz Medya'nın kanallarından da birçok maç canlı yayınlanacak.
0: Evet.
1: Herkesi izlemeye davet ediyorum. Milli maçların benim için ayrı bir önemi var sevgili Demet. Milli takım futbolu özellikle fanatik kulüp taraftarları tarafından pek istenmese de beğenilmese de onun ayrı bir özelliği var. Ben milli takım futbolunu çok seviyorum ve milli aralar benim için böyle hani diğer taraftarlar gibi böyle şey değil, tüm kaka değil tabiri caizse çok sevdiğim aralar. Dolayısıyla ben Uluslar Ligi'nin başlamasından memnunum.
0: Siz gelmiyor musunuz Kocaeli'ye ya da Bursa'ya?
1: Ben yok gelemeyeceğim. Kocaeli veya Bursa'ya maalesef evde seyretmek durumundayım.
0: Hı.
1: Ama kıtmetse İstanbul'da tabii Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde geleceğim.
0: Evet.
1: O zaman ancak ayarlayabildim. İnşallah şirkette de görüşeceğiz.
0: Peki. O zaman milli takımımızın maçını konuşarak başlayalım. Fransa karşılaşması. Önce sizin yorumlarınızı almak isterim. Tabii maçın hakemleri de belli oldu. Zubayar yönetecek maçı. Onu da değerlendirelim. Buyurun.
1: Evet. Şimdi dünyada en iyi milli takımlar hangileri dersek ilk iki sırayı herhalde İspanya ile Fransa'yı koyarız.
0: Hı hı.
1: Çok büyük dünya yıldızlarına sahip bir takım Fransa milli takımı. Ben açıkçası hani umutsuz konuşmayı sevmem ama bu karşılaşmadan umutsuzum Demet.
0: Hı hı.
1: Çünkü özellikle son Bayern Münih Union Berlin maçında Olise'yi seyrettikten sonra işte Real Madrid'de de Mbappe'yi her hafta golleri atarken seyrettikten sonra ve diğer bütün Fransa'nın dünya yıldızlarını da gördükten sonra bizim özellikle çok kötü geçen Dünya Kupası maceramızdan sonra bu karşılaşmada umutlu olmamız mümkün gözükmüyor bana. Tabii ki belki umutlu olanlar vardır ama futbol bu. Her an sürpriz olabilir ki biz Fransa'yı daha önce de yendik kendi sahamızda hatırlarsam. Ama ben şu anda öyle bir umutsuzluk içindeyim. Çünkü karşı takım çok güçlü. Bizim de eksiklerimiz var. Ve Dünya Kupası'nda da savunmada bayağı hatalar yapmıştık.
0: Hı hı.
1: Umarım Montella bu Dünya Kupası'ndaki kötü performanstan bir şekilde ders çıkartıp takımı bu karşılaşmalara, Uluslar Ligi'nde oynayacağımız dört karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlar. İnşallah başarılı oluruz ama ben Fransa maçı için böyle düşünüyorum. Maçın hakemlerine gelecek olursak Felix Zweier Almanya'nın en önemli hakemlerinin şu anda başında geliyor. UEFA'nın da çok güvendiği bir hakem. Dünya Kupası'nda da yer aldı. Dünya Kupası'nda iki maç yönetti. Hatta eleştiriler yapıldı Collina'ya. Felix Zweier daha fazla maç yönetmeliydi diye. Otoriter fiziksel temasa izin veren, gerektiğinde kartını kullanmaktan çekinmeyen çok çok tecrübeli bir hakem. En önemli özelliklerinden biri de çok sakin olması. Sakin şekilde maçı yönetiyor ama disiplin uygulamalarından hiç de kaçınmıyor. Dolayısıyla iyi bir hakem. Diğer yandan da Christian Dingert maçın varı. Sporting Galatasaray maçında da biliyorsun VAR'da görevliydi Christian Dingert ve çok büyük eleştiriler almıştı.
0: Okan
1: ki
0: Hoca
1: özellikle evet özellikle Batrakov'un pozisyonunda müdahale gerekiyordu diye ben de düşünüyorum. Penaltı pozisyonunda herkes de var müdahale etmeli diyor ama öyle düşünmüyorum. Ben orada hakemin kararı geçerli. Dolayısıyla orada müdahale etmemesi doğruydu. Okan Hoca'nın tabii ki onun hakkında yaptığı açıklamalar UEFA'ya da gidiyor. Şöyle daha o gün Sporting maçının ertesi günü UEFA Halil Umut Meler'in yönettiği PSV maçında Christian Dingert'i var olarak atadı. Yani Türk hakem maçına Dingert'i atadı. Ve şimdi de yine Fransa karşılaşmasında Türk milli takımında Christian Dingert var. Dolayısıyla UEFA bu tip sert eleştirilere bu şekilde cevaplar veriyor. Herhangi bir açıklama yapmadan. Ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ama Christian Dingert de şu anda UEFA'nın en güvendiği VAR hakemlerinden biri. İngiltere'de ne hatalar yapıldığını düşünürsek Premier Lig'de bile. Dolayısıyla Dingert'in Sporting karşılaşmasında yaptığı o hatayı hata olarak kabul edip yola devam etmek lazım. Ben herhangi bir sorunu yaşanacağını bu akşam düzeltiyorum. Yarın akşam düşünmüyorum Türkiye-Fransa karşılaşmasında.
0: Umarız olmaz. Uluslar evet. Ligi'nin formatına gelelim. Bu formatla son kez oynanıyor.
1: Evet, şimdi Uluslar Ligi'nde son kez bu 4 ligli formatta oynanacak. Hı. Ama bu Uluslar Ligi'nde alınacak dereceler ve sıralamalar gelecekte oynanacak 2028-29 sezonunda oynanacak Uluslar Ligi'nde de katılımı belirleyecek sevgili Demet. Şöyle ki yeni formatta 2028-29'da Uluslar A Ligi 18, B Ligi 18 takımdan oluşacak. C Ligi'nde de geri kalan takımlar yer alacak. Bizim şimdi içinde bulunduğumuz A Ligi'nde kalmamız için grupta ya ilk iki sırada olmamız gerekiyor veyahut da en iyi iki üçüncüden biri olmamız gerekiyor. Bunu da aslında başaracak kalitede bir milli takımımız var. En azından en iyi iki üçüncüden biri olabilecek çapta bir milli takımımız var. İlk ikide neden olmasın? Belçika ile İtalya'yı geçersek ilk ikiye de girebiliriz belki. Dolayısıyla böyle bir durum var. Diğer üçüncü olursak, yani en iyi iki üçüncü değil de üçüncüler içinde en iyi olmayanlardan biri olursak B liginden biri takımla playoff oynama durumumuz var. Dördüncü olursak, yine en iyi iki dördüncüden biri olursak yine B liginden bir takımla playoff oynama durumumuz var. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında A liginde kalma ihtimali çok yüksek gözüküyor. Hem direkt olarak kalma ihtimalimiz var, hem de ayrıca 2-2'ye giremezsek işte diğer sıralardan da hala şansımızı devam ettirme ihtimalimiz var. Bu da Kasım ayında oynanacak son maçlardan sonra ortaya çıkacak. Formatla ilgili, Uluslar Ligi'nin gelecekte formatıyla ilgili, yani şimdi uzatmayalım. Ama değişiyor. Üç ligli ve çok takımlı. O takımlar da 5'er 6'şer maç oynayacak. 5 rakiple Uluslar Ligi'nin yeni formatında kendi torbasından çektiği bir takımla 2 maç oynayacak. Diğer takımlarla da 4 maç oynayacak ve ikisi içeride ikisi dışarıda olacak. Ama daha oraya çok var. Onlara zamanı geldiğinde konuşuruz tabii ki.
0: Peki Infantino'ya gelelim. Sizinle Infantino konuşmayı özlüyorum gerçekten. Infantino'dan yeni yönetim reformu hamlesi var. Nedir bu?
1: Şimdi evet, bu Dünya Kupası'nda yaşanan skandallar, ondan sonra bu FIFA Forward Enterprise projesinin bir anda ortaya çıkması, evet, işte Balogun olayı filan, FIFA ve Infantino aslında çok yıprandı. Infantino gönderilmek isteniyor. Birçok konfederasyon Infantino karşı, yanında olanlar da var. Ve yakında bir seçim var önümüzdeki Mart ayında, 2027'nin Mart ayında. Ama 18 Kasım'a kadar da işte adaylar belirlenecek. Orada ortaya çıkacak kimler aday olacak. Infantino aday olacağını açıkladı. Dolayısıyla onun karşısına UEFA ve diğer konfederasyonların güçlü bir aday çıkarması gerekiyor. Şimdi önümüzdeki günlerde FIFA Konseyi'nin bir toplantısı var. FIFA Konseyi 6 konfederasyondan oluşan 37 üye ile birlikte oluşuyor. Infantino bu 37 üyeye, FIFA Konseyi'ndeki 37 üyeye ve 211 futbol federasyonuna bir mektup yazmış ve reformlara açık olduğunu bildirmiş. Biliyorsun hani daha önce ben yaptım oldu diyordu. Şimdi tepkiler artınca bir anda reformlara açık olduğunu söylüyor. Diğer yandan da işte bu FIFA Forward Enterprise projesinin aslında erken ortaya çıkmasının kararı alınmış gibi olduğunu gösterdiğini söylüyor. Aslında karar verilmediğini, oylamayla bunun belirleneceğini söylüyor. Ama sen FIFA konseyine bile, yani beraber çalıştığın 37 kişiye bile bu projeyi söylemiyorsun, saklıyorsun ve kapalı küçük bir grupla bu proje hazırlanıyor. Basında patlayınca ondan sonra da
0: tepkiler
1: bir şekilde şey yapmaya, işte bundan sıyırmaya çalışıyorsun. FIFA konseyi toplantısı çok hararetli geçecek. Özellikle kendisinin FIFA'daki yardımcısı ve

0: İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt kısa süre önce bir açıklama yaptı ve Infantino'ya bütün bu balagan olayının ve FIFA Forward Enterprise projesinin belgelerini getirmesini istedi. Ve orada hakikaten büyük tartışmaların yaşayacağı bir toplantı olacak. Onu da ben merakla bekliyorum. Tabii ki seyircilerimize de toplantı gerçekleştirdiğini de duyururuz. Ama FIFA'da sular kaynıyor. Bakalım nereye varacak bu işin sonu ve seçimlerde, gelecek yıl Mart ayındaki seçimlerde Infantino devrilecek mi? Hani tırnak içinde. Hı. Onu hep beraber göreceğiz. Çünkü UEFA ile CONCACAF ve şimdi onlara Asya Konfederasyonu da katıldı. Infantino'ya devirmekte kararlılar ve yeni bir adayla yola devam etmek istiyorlar.
1: Peki, FIFA'nın kendi uygulaması aracılığıyla Dünya Kupası biletlerini satan bazı kişilerin parasını, evet, hala ödemediği ortaya çıktı.
0: Şimdi demek Dünya Kupası'nda FIFA'nın gerçekten çok başarılı bir bilet uygulaması vardı ki ben de hani biliyorsun Dünya Kupası'nda zaten oradaydım. Hı hı. Bu bilet uygulamasını da kullandım. Hani akredite olmadığımız maçlarda bazen hani bilet baktık falan kullandık. Sonra akreditasyon çıkınca o bileti satmamız gerekti. O uygulama üzerinden satıldı biletler. Hani ben gerçi paramı aldım, problem olmadı ama çok daha büyük para yatıran bazı insanların sattıkları biletlerden hala paralarını alamadıkları ortaya çıktı. Normalde işte sen bir bilet alıyorsun fakat o bilete ihtiyacın yok. Onu FIFA'nın uygulamasında satışa çıkartıyorsun. Oradan da birisi o bileti alınca sana normalde parasının ödenmesi gerekiyor ama şöyle de bir uygulama yapıyordu FIFA. %15 hem alıcıdan hem satıcıdan kesiyordu yani. Tam bir şey, haraç kesme gibi. Evet. Neyse onlar herkes razı olmuştu zaten ama sonuçta hala ödenmeyen insanlar varmış. FIFA yaptığı açıklamayla işte banka sorunları, bazı başka teknik sorunlardan dolayı paraların ödenmediğini söylemişler. Yakın zamanda da o paralar ödenecekmiş. Ama aradan 2 aydan fazla geçti ve hala insanlar paralarını alamamışlar. Bu da ortaya çıkan, evet, yeni bir minik FIFA skandalı diyeyim.
1: Minik kalıyor diğerlerinin yanında.
0: Evet, minik kalıyor diğerlerinin
1: Peki,
0: yanında.
1: Peki Barcelona sezon sonunda Camp Nou'dan yine taşınacak.
0: Evet, bu tabii ki yine geçici bir taşınma ve daha kısa süreli. Çünkü bu sezon bittikten sonra Camp Nou'nun çatısının yerleştirilmesi gerekiyor. Fakat bu çatı yerleştirilirken stadın tribünlerinin çatısı sahaya da vinç sokacaklar ve o vinçler vasıtasıyla bu çatıyı yerleştirecek. Dolayısıyla saha kullanılmaz olacak. Barcelona önümüzdeki 2027-28 sezonunun başında yine bu Barcelona'daki Olimpiyat stadına taşınacak ama o kadar uzun süre olmayacak bu taşınma. 3-4 ay süreceği söyleniyor. Yani ligin belki de ilk yarısının son haftalarında o sezonda Barcelona tekrar Camp Nou'ya dönecek. Hı. Ama yine bir taşınma söz konusu ki biliyorsun senle de uzun zaman önce konuşmuştuk. Barcelona seyircisi hiç sevmiyor bu Olimpiyat stadını. Hem uzak hem de atmosferi iyi değil. Dolayısıyla bilet satışları Barcelona'nın Olimpiyat stadında oynarken yarı yarıya düşmüştü kombine ve bilet satışları. Ama yapacak bir şey yok. Stadı yeniliyorlar ve buna da katlanmak zorundalar.
1: Yamal'a gelelim. Yamal'dan tepki çeken bir Kane açıklaması var.
0: Evet, çok garip yani. Yamal genç bir futbolcu. Neden böyle bir açıklama yaptı Harry Kane'le ilgili? Ben bilmiyorum hakikaten. O konuda da eleştiriler aldı. Şimdi demiş ki dünya Ballon d'Or'u dünyanın en iyi oyuncusu almalı. Biz sezonda 80 gol attı diye bir oyuncuya Ballon d'Or verilmemeli demiş. Yani burada direkt ismini vermeden Kane'i hedef almış. Evet. Yani ben Yamal'ın herhalde Kane'i hiç seyretmediğini düşünüyorum. Bu açıklamayı yaptığına göre Harry Kane'i hiç seyretmemiş. Onu sadece gol atıyor zannediyor. Yani adamın maç içinde yaptıklarını görmek bambaşka bir şey, keyif. Gerilere gelip top kendisi de aday, en büyük rakip olarak görüyor olabilir. Gerilere gelip top çıkartması, uzun paslar atması, sonra ileriye koşup tekrar o kendi çıkarttığı topla gol atması, asistleri falan. Yani Harry Kane gerçekten komple mükemmel bir futbolcu ve bence Ballon d'Or'u da kesinlikle hak ediyor. Tamam, Lamine Yamal da İyi işler yapıyor Barcelona, anladım. İspanya milli takımında da keza öyle. Gerçi Dünya Kupası'nda o kadar değildi ama ben Harry Kane'in Ballon d'Or'u

0: olacağını düşünüyorum ama bu açıklama çok hoş olmamış. Kane'e de sordular bu açıklamayı. Herkesin bir tarzı var. Ne düşündüğünü bilemiyorum ama olabilir falan demiş. Geçiştirmiş o. Olgun davranmış. Sonuçta karşısında böyle
1: Tabii.
0: gencecik bir çocuk var. Kane bence Ballon d'Or'un en büyük adayı.
1: Peki, This is Anfield tabelası 150 bin sterline satıldı.
0: Demek futbolda böyle hani ikonik tabelalar vardır gerçekten.
1: Evet,
0: İşte onlardan
1: bunlardan
0: biri
1: biri.
0: de bu This is Anfield. Anfield'da hani rakip takımlar geldiğinde sahaya çıkarken This is Anfield tabelası vardır. O açık artırmayla satılmış o tabela. İngiltere'de böyle bu futbolun ikonik tabelalarını falan materyallerini satan bir yer varmış. Bir müze gibi. Bunlar açık artırmayla bu objeleri satıyorlarmış. This is Anfield'da da bir kişi 150 bin sterlin vermiş. Hani az buz para değil yani alt tarafa bir tabela
1: Tabii.
0: diyorsun ama sonuçta bir tarihi var o tabelanın. Önünden binlerce futbolcu geçmiş o tabelanın. Dolayısıyla böyle tabii alan kişi de evinin en baş köşesi yani bu en fiyat tabelasına sıcaktır diye düşünüyorum. Güzel şeyler bunlar futbolunda güzel yan hikayeler bunlar
1: Tabii.
0: ve taraftarlar var böyle bu işlere para harcayan hakikaten güzel olmuş diye düşünüyorum ben de.
1: Peki son konu başlığımıza gelelim. Granit Xhaka'dan sahte aşı belgesi itirafı geldi.
0: Evet şimdi bu aşı döneminde, Covid döneminde bu hatırlarsan Joshua Kimmich de aşıyı yaptırmayı reddetmişti. Baya sorun olmuştu o Almanya'da ve yaptırmamıştı o delirterek. Sonuçta da neyse Covid dönemi bitti, pandemi dönemi. Joshua Kimmich kurtuldu ama Granit Xhaka o dönemde futbolcuların aşı belgesi göstermeleri mecburi tutulduğundan sahte belge aldığını itiraf etti. Tabii ki bu bir suç aslında sahte belge düzenlemek ve bunu vermek. Dolayısıyla bu açıklamasından sonra da galiba İsviçre milli takımından da çıkartılmış soruşturma sürdüğü için bakalım nasıl bir ceza alacak. Hani öyle önemli bir ceza alacağını düşünmüyorum. Herhalde bir para cezası verecektir diye düşünüyorum ama
1: Muhtemelen.
0: o dönemde hoş olmamış bu. Belki Kimmich gibi o da itiraz etseydi, ben bu aşıyı yaptırmıyorum deseydi daha iyi olurdu. Ama sahte belgeyle bunu bu şekilde halletmiş olmak güzel değil. Bunu da şimdi açıklamış kendisine. Neden açıkladığını bilmiyorum ama açıklama gereği duydu herhalde.
1: İçinde tutamadı herhalde
0: Konu
1: daha
0: oldu
1: fazla.
0: belki de. Evet daha fazla vicdan azabından dolayı açıkladı herhalde. Ama yapacak bir şey yok. Böyle bir olay cereyan etmiş geçmişte.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın. İyi sabahlar.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler ve milli takımımıza da başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Bağlantımızı bitiriyoruz değerli izleyenler. Sabah sporundaki ikinci diliminde sonuna geldik. Saat başında burada olacağız.
2: İrfan solda boşluğu buldu İrfan Can. Ceza sahası. Gol pozisyonu olabilir Kerem.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
5: Stablex.

0: Parası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Makine sektörünün ihracatı yılın 8 ayında 2025'in aynı dönemine göre %1 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi. Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre serbest bölgelerde dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı Ocak-Ağustos döneminde 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın 8 ayında en yüksek ihracat 2,2 milyar dolarla %7,8 artışın yaşandığı Almanya'ya yapılırken onu 1,6 milyar dolar ihracat ve %29,4 artışla Amerika Birleşik Devletleri izledi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Son saat dilimimize başlıyoruz. Saatlerde 10 oldu değerli izleyenler. Furkan Bozoğlu ile birlikte kalan bir saatimizde gündemi değerlendireceğiz. Sizin de katkılarınız varsa bekleriz. Bana yazabilirsiniz sorularınız varsa eğer Instagram'dan. Hoş geldin Furkan.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: Günaydın. İyiyim, teşekkür ederim Demet. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Hafif bir gribal enfeksiyon.
2: Öyle mi? Çok
1: geçmiş olsun. Başlangıcı var ama iyiyim. Fena değilim.
2: Tam mevsim geçişi, havalar evet. Hızlı bir şekilde soğudu. O sebeple gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor. Sonradan viral oluyor ve ardından devam ediyor. Toplumsal bir şeye dönüşüyor yani. Bu hepimiz evet. için geçerli oluyor. Geçen senelerden de hatırlıyorum yani. O sebeple iyi beslenmek, dikkat etmek gerekiyor.
1: Yönetmenimiz Oğuz diyor ki Furkan'da var mı şu anda bir soğuk algınlığı? Sesi
2: yok,
1: biraz
2: şükür.
1: Grip gibi diyor.
2: Yok, yeni uyandım da ondan biraz.
1: Bu ara Furkan çok yoğun çalışıyor.
2: Evet, biraz yoğun.
1: Libero'da da... yoğun yayınları var.
2: Maçlarımız var zaten.
1: Evet.
2: Türkiye-Fransa, Türkiye-İtalya maçları yayıncı kuruluş olmanın da vermiş olduğu yoğunluk var. En iyi şekilde izleyicilerimize ulaştırmaya çalışacağız. Hı hı. Arka planda çalışmaya devam ediyoruz.
1: Yarın bizim maçımız var biliyorsunuz. Türkiye-Fransa karşılaşması 21.45'te oynanacak değerli izleyenler. Ama diğer takımların milli maçları bugün itibariyle... Turkuaz Medya kanallarında yayınlanmaya başlayacak. Güzel bir milli ara bizleri bekliyor aslında. Bol maçlı. Umarım bol gollü olur ama
2: açık
1: bizim
2: kanalda.
1: Attığımız goller olsun.
2: Yani.
1: Evet, açık kanalda.
2: Daha önceki
1: haber,
2: maçlar
1: ATV,
2: açık kanalda değildi.
1: A2.
2: O kesinlikle. Sebeple bence çok güzel. Yani bir izleyici olarak bakıyorum sadece bu işe. İzleyici olarak baktığında bile her kanalda istediğin maçı izleyebilecek durumda oluyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj oluyor bence. Yani milli arayı çok daha güzel bir şekilde bizim açımızdan biraz hani baktığımızda izleyici olarak düşünüyorum yine. Daha böyle sönük geçiyor gibi oluyordu. Neden? Çünkü bir maç belki izleyebiliyordun, yayınlanabiliyordu açık kanalda.
1: Evet, haklısın.
2: Şu an 5 kanalda birden, 4 kanalda birden aynı anda farklı farklı maçlar izleyebileceksiniz. Milli futbol takımımız zaten en başta. Onun dışında mesela...
1: Hollanda-Almanya maçı var mesela bugün.
2: Bugün... Bir açılış maçı var ki Hollanda-Almanya mükemmel bir maç yani. Bildiğin yarı final tadında
1: evet.
2: bir maç yani. O sebeple çok güzel olacak.
1: Peki kadromuzu değerlendireceğiz değerli izleyenler. Tabii Fransa'yı da konuşarak, Fransa'ya da bakarak. Çünkü onlar da yeni bir döneme giriyor Zidane'la birlikte. Ama Fransa'yı Dünya Kupası'ndan zaten çok yakından biliyoruz. Çok iyi bir takım. Milli takımımızda da bazı eksikler var. Hakan gibi, Kenan gibi. Onlara da değiniriz mutlaka. Ama bir aday kadroyu sizlere aktaralım. Kalede Uğurcan Altay, Muhammed ve Okan dörtlüsü. Sağ bekte Zeki ve Mustafa. Sağ stoper Merih, Ozan ve Samet. Sol stoper Abdülkerim, Emirhan, Adil. Sol bek Ferdi Eren. Orta sahada Orkun, Bartu, Demirege, İsmail, Salih, Melih, Arda ve İrfan Can. Sol açıkta Oğuz Aral ve İlhan Fıkılı. Sağda Barış Alper, Yunus. İleride de Kerem ve Deniz. Mustafa Eskelaç da dahil oldu dün. Onu da eklemiş olayım.
2: Açıkçası gayet güzel bir 11'imiz var. Yani hı hı. daha doğrusu geniş kadromuz hı. var.

0: hamle kalabiliyorsunuz. Oradan Avrupa Şampiyonası'na gitme şansınız doğuyor. Bu sebeple gerçekten çok alternatifli, çok iyi bir kadromuz var. Herkes bence Montella'nın yerinde olmak ister. O sebeple bu kadrodaki en iyi 11'i çıkararak en iyi işi yapabileceğine inanıyorum. Montella'nın inanmak istiyorum. Onu da söylemiş olayım.
1: Eksik oyuncular dedim. Bunların yokluğunu nasıl kapatabiliriz? Çünkü Hakan lider oyuncularımızdan biriydi. Kenan Yıldız aynı şekilde sol açık mevkinin değişmez ismiydi aslında.
0: Burada şimdi tabii ki şimdi alternatifli kadro diyorum ama tabii ki iki önemli oyuncumuz, iki olduğunda 11'de oynayan oyuncumuz yine onların yerini iyi bir şekilde koruyabilecek. Orada belki de bu oyuncuları hatırlatmayacak oyuncular var açıkçası. Şimdi orta sahaya baktığımızda hani Hakan Çalhanoğlu adına düşündüğümüzde üçlüyü bir bakalım yani şöyle. Bu kadroda şimdi bir tarafta İsmail Salih Melih'i kullanabileceğin oyuncu skalası var. Diğer tarafta Orkun Bartu Demir Ege, Arda ve İrfan Can Kahveci. Gerçekten o yeri tolere edebilecek oyuncu alternatifimiz var. Sola bakıyorum. Solda da Oğuz, Aral, İlhan. İlhan yani zaten Oğuz'u Fenerbahçe'de gerçekten çok beğeniyorum. İlhan.
1: Son haftalarda da iyi. İlhan da aynı şekilde.
0: İlhan da aynı şekilde Beşiktaş'taki performansıyla milli takımı net hak etti. Seçildiği için de tebrik ediyorum. Bugün bu oyuncu Clermont'da olsaydı ve belki de ne bileyim yani 5 gol 10 asist oynasa yine alınmayacaktı. Ama Beşiktaş'ta gözümüzün önünde olunca, bu işi Avrupa'da başarınca biraz daha seçilme imkanı daha fazla olabiliyor. Belki burada İtalyano'yla Montella görüşmüş bile olabilir yani İlhan için. 11'de
1: zaten
0: görürsek
1: maçların çoğunu izliyordu Dolmabahçe'de.
0: Değil mi? Montella. Evet, evet, evet. Sonuçta kendi ülkesinden, milletinden birisi olması da belki daha cezbediyordur yani onu maçlarını izleme konusunda. Yani çok arar mıyız kısmında çok arayacağımız noktada değilim. Hakan ve Kenan'ı. Ama rakip Fransa olunca tabii ki burada daha böyle takıma alışmış oyuncuların oynaması biraz daha faydamıza. Fakat diğer taraftan bakıyorum, bu oyuncuların bir yere kadar ki çabası söz konusu. Diğer oyunculara da şans verip belki onlar için de bir fırsat oluşabilir ve bu maçlarda belki de bu gerçekleşebilir. Bunu düşünüyorsunuz. Yani İlhan'ın mesela Fransa maçında oynama ihtimali var. Oyuncu için milli takıma seçilme sürecine bakar mısın? Yani ilk kez milli takıma seçilecek. Fransa'ya karşı oynayacak mesela. Böyle bir imkanı var yani. Bunu en iyi şekilde değerlendirecektir. Aral aynı şekilde gerçekten iyi bir kanat oyuncusu. Oğuz Aydın zaten Fenerbahçe'de çok çok etkili, iyi işler yapıyor. Şöyle genel kadroya baktığımızda Uğurcan bu takımın zaten en iyi kalecisi tartışmasız. Zeki Juventus kariyerine çok iyi başladı. Son hafta gol attı Juventus'ta. Meri hala bence istenilen seviyede değil. Daha iyi olabilir diyorum. Orada şüphelerim var. Sağ stoperde.
1: Dünya Kupası'nın son maçında da Ozan'ı tercih etmişti ki Ozan da iyiydi.
0: Belki Merih eğer gününde olmazsa Ozan olabilir. Abdülkerim Emirhan kısmı harika. Adil'in Amili futbol takımına seçilmesine çok sevindim. Hak eden bir oyuncuydu. Çok geç kalındı. Dünya Kupası'nda değerlendirilmesi gerekiyordu Adil'in. Fakat geç kalmış bir Montella'nın olduğunu buradan söylemek durumundayım. Adil inanılmaz mücadele edecek, kendini parçalayabilecek seviyede bir oyuncu yani amili takım için. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ferdi yani sol bek alternatifimiz çok çok iyi, rotasyonumuz Ferdi ve Eren. Orta alan az önce de söyledik. İsmail Salih, Melih, Orkun, Bartu iyi başladı Fenerbahçe'de bu sezon, iyi işler yapıyor. Demir Ege iyi bir rotasyon. Arda, İrfan Can. Barış Alper Yılmaz artık bir patlama yapmak zorunda bu sezon. Galatasaray'daki mesela Trabzonspor maçında yapabilir dedik. Bunu Trabzonspor maçında da yapamadı. Fransa karşılaşmasıyla yapabilecek bir oyuncu olarak görüyorum. Neden?
1: Ama bence kendi takımı adına Sané'nin önünde olduğunu gösterdi diye düşünüyorum.
0: Bence de gösterdi. Yani bu kadar kanatların zayıf başlaması da beni şaşırttı yani, onu da söyleyeyim. Yani şimdi isme bakıyorsun kağıt üzerinde, Barış Alper, Sané, Leao. Ama ne veriyor diyorsun? Çorum'daki Kiziridis daha fazla katkı sunmuş. Kanat oyuncusu olarak yani. Şimdi bunu da bir düşünmek gerekiyor günün sonunda.
1: İleri gelelim.

0: Kullanabilir belki Barış'ı.
1: Olabilir. Zaten yaptığı şeylerden bir tanesi. Evet. Gelelim Santrfor bölgesine. En problemli, en tartışılan bölüme. Şimdi Montella 4-2-3-1 mi oynayacak? Şu an bizim geniş kadromuzda 4-2-3-1 var. Evet. Şimdi 4-2-3-1 oynayacaksa bu bir de eğer Kerem olacaksa veya Barış olacaksa 4-6-0 gibi düşünüyorum ben. Oyunu 4-6-0 gibi düşünüyorum. ya santrforsuz bir şekilde. Bunu kendisi de biz konuştuğumuzda Montella eleştiriyor ama hep şunu söylüyorum. Biz ülkece de geçmişimize, tarihimize baktığımızda da yani sadece sporda değil birçok savaşta da hücum kısmı hep bizim için önemlidir yani. Bizim hücum marşımız var mesela. ya o sebeple savunma marşımız yok mesela. Hücum marşımız var. Yani böyle bir kültürümüz, böyle bir geleneğimiz varken bir anda işte 4-6-0 deyip duvara toslamanın bir alemi yok yani bence. O sebeple net bir santrforumuzun olması her zaman en doğrusudur. Şu ana kadar bile geç kalınmışlığın olduğunu öngörüyorum. Bugün itibariyle artık bu işe bir son nokta koymamız gerekiyor. 4-6-0 takımı değiliz yani. Bunu Dünya Kupası'nda da zaten görmüş olduk. Önceki maçlarda görmüş olduk. Artık denemeye gerek yok. O sebeple bugün Kerem'in yani net bir şekilde hemen sol kanada rotasyona dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada diyeceksin ki Deniz Gül yeterli olacak mı peki?
0: Onu soracak.
1: İşte burada soru işareti var. Deniz'e ne kadar şans verildi? Deniz ne kadar alışabildi Türkiye'ye, milli takıma? Biraz zaman gerekiyordu. Şimdi bunu en başından başlatsaydınız Deniz bir yere bir şey olmuştu bugün.
0: Evet.
1: Yani bir şey olmuştu ama
0: ya belki Dünya Kupası'nda formasyon mesela, Deniz'le ilerledi. Aynen öyle. Sonradan oyun aldı.
1: Evet, mesela İspanya maçında o oynadığında attığı golle beraber oyuncu gerçekten çok büyük bir motivasyon yaşamıştı. Şimdi oraya kadar bunu devam ettirmemiz yani baştan bu işi biraz daha sürdürmemiz gerekiyordu. Yani 4-2-3-1 ise oradaki bir santrfor olmak zorunda. Bir kanat oyuncusuyla devşirmeye gerek yok yani. Bu sebeple Deniz'in çoktan santrfor bölgesinde oynaması gerekirdi düşüncesindeyim ben. Onu da söylemiş olayım.
0: Muhtemel 11'ler buldum. Bakalım mı beraber? Tabii. Ben de sana aktarayım, üzerine konuşalım. Milli takımımızla başlayacağım. Uğurcan kalede, zaten onu bekliyoruz diye düşünüyorum. Sağ bek Zeki. Stoper ikilisi Ozan Abdülkerim.
1: Evet.
0: Sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada bu arada Orkun'un bir sakatlığı söz konusu. Ayak parmağıyla ilgili. Çok kötü bir durumda değil ama 11'de başlayıp başlamama ihtimali biraz soru işareti.
1: Bir gelişme var, onu da paylaşayım hemen.
0: Tabii.
1: İlhan Fakılı Ümit milli takım kadrosuna dahil edilmiş. Ukrayna ile oynanacak maçta. Şu an bu rotasyonda İlhan'ı görüyoruz ama Ümit milli takımın kadrosunda olacağını da söylemiş olalım.
0: Tamam.
1: Ukrayna ile deplasmanda kritik bir maç var. O sebeple Ümit milli takım kadrosuna dahil edilmiş.
0: Peki orta saha Orkun olmazsa nasıl şekillenir sence? Salih oynar, İsmail değerlendirebilir.
1: Yani şöyle söyleyeyim ya, Salih ve İsmail dedin değil mi orta sahaya? Senin
0: evet,
1: muhtemelinde.
0: Yani, Salih, İsmail.
1: Salih ve İsmail bana isim olarak yeterli ama oyun olarak yeterli gelmiyor çok ya. Orada bir Orkun'u net bir şekilde ararım yani. Onu söyleyeyim. O sebeple Fransa rakip yani şimdi düşündüğümüzde.
0: Evet.
1: Bana biraz yumuşak geliyor.
0: Birazdan onların da muhtemeline bakacağım. İleride de Barış Alper olabilir.
1: 10 numara.
0: Can Uzun var burada ama ne dersin? O da iyi bir sezon başlangıcı yaptı aslında.
1: Yani olabilir. İşte sen dedin ya ileri uçta Barış Alper olursa.
0: Evet.
1: İşte Kerem solda düşünülebilir. Burada
0: sağ
1: işte
0: Arda olabilir.
1: Sağ olabilir, Arda olabilir aynı şekilde. Şimdi iki tane 10 numara bölgesine koyabileceğiniz önemli isim var. O sebeple buraya Can'ı da dahil etmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Arda ve Can ikilisi varken 10 numara bölgesine net bir kere Can'ı koyarım.
0: Ben de.
1: Çünkü kanat bölgesinde de oynayabilecek bir Arda var. Ama tabii şu da var yani yine Arda'yı da 10 numara bölgesine koyup Can Uzun'u solda deneyebilir. Birçok alternatifi var. Birçok oyuncu var, birçok alternatifi var. Hücum bölgesinde özellikle Montella'nın bunu en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben şöyle diyeyim. Şu, böyle bir Fransa maçına ben nasıl bir hücum hattıyla çıkarım öyle?
0: Evet,
1: başlayayım
0: aktara yani. Bakalım.
1: Daha iyi olur. Arcan dedim ama Arda'yı yazarım ona. Şöyle yapalım. Sağdan başlıyorum. Sağ Yunus.
0: Evet.
1: Sola Can.
0: Evet.
1: 10 numara bölgesine Arda'yı yazarım. bugün Montella olsam.
0: Tamam.
1: İleri uca Barış Alper Yılmaz derim şu anki
0: Kerem
1: şartlar.
0: Otursun. Yedek kulübesi.
1: Tabii tabii Kerem yedek. Kerem şu anki performansıyla yedek kulübesi yani. Gerekirse şimdi Can Arda Yunus oldu. Bu noktada ben ilk aşamada bile sol kanada oyuncu değişikliği yapacaksam Oğuz'u alırım. Kerem'i almam. Ne olur çok oynadığı için diyorum. Ben tavsiye ettiğim için diyorum. Ya ben doğru diye düşündüğümden demiyorum ama Barış Alper Yılmaz'da bir yorgunluk durumu olduğunda 70'te ileri uca Kerem atarım. Kerem'in sprintinden yararlanırım. Bir de hele hele bir de rakip Fransa ise.
0: Evet rakip Fransa'nın da bir muhtemeline bakalım. Beni çok korkutuyorlar gerçekten. Ya Dünya Kupası'nda da hadi gol katları falan her şeye geçiyorum. O kadar iyi bağlantıları var ki yani çok acayip. İyi tanıyorlar birbirlerini. Tabii yani ki. Böyle pıt pıt pıt i̇şte. Diye bir anda kaleye
1: bak,
0: gidiyorlar.
1: Onu yaşayacağız işte.
0: İşte ondan çok korkuyorum.
1: Ona çok dikkat
0: Aktaralım kalede Manyan. Sol bekte Diouf, sağ bekte Koundé, stoper ikilisi Upamecano ve Lacroix. Orta sahada Rabiot, Camavinga, Cherki. Sağda Michael Olise ki benim en korktuğum isim ve evet. Çok da beğenirim. Solda Désiré Doué, ileri uçta da Kylian Mbappé. Yani savunmamızsa çok iş düşüyor.
1: Evet yani.
0: Yarınki karşılaşma.
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi stoper ikilimiz olarak Abdülkerim ve Merih. Şu an Merih mi
0: evet,
1: diyorsun sen
0: yani
1: mesela?
0: Net ikili aslında onlar ama yani güncel performansa baktığımda benim şu anda gördüğüm muhtemelde de Abdülkerim Ozan var mesela.
1: Abdülkerim Ozan diyelim.
0: Tamam.
1: Şimdi bunların en büyük özelliği Fransa'nın, o da gelmiş oldu. En büyük özelliği az önce de senin tık tık dediğin evet. Hızlı hücum çıkışları. Bu hızlı hücum çıkışlarıyla bir anda
0: İspanya'da
1: ne oldu
0: biz
1: diyorsun?
0: Onu gördük.
1: İspanya'da gördük aynen öyle. Ne oldu diyorsun? Şimdi böyle bir Fransa var. Zinedine Zidane'ın ilk maçı Kocaeli'de Türkiye'ye karşı bu maçtan net bir galibiyet almak isteyecektir. Galibiyet için çıkacak bir Fransa var.
0: Evet.
1: Belki Uluslar Ligi'ni kazanabilecek, belki Avrupa Şampiyonası'nı kazanabilecek bir Fransa ile oynuyoruz. A Ligi'nde olmak kolay değil yani. Şimdi bu noktada bizim ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu hızlı bir hücum oyunu bunu net göreceğiz. İspanya maçındakinin benzerini Fransa bize aynı şekilde yapacak. Olise gibi inanılmaz bir oyuncuları var. Dembele'si ayrı, Barcola'sı ayrı, Doué'si ayrı, Mbappé... Bir tane fırsat vermeniz yeterli ona. Ya tam bir fırsat mıydı? Yarım bir fırsat verdiğinizde bile onu zaten gole çevirebilecek bir kapasitede. Bu durumda hızlı bir şekilde hücum geçişleri sağlayacaklar. Ne yapmak lazım? Şimdi Abdülkerim ve Ozan'ın yeteceğini sanmıyorum. Abdülkerim ve Ozan'ın bu noktada yeteceğini sanmıyorum. Burada orta sahaya inanılmaz bir iş düşüyor. Yani bir kontra atak oldu. Bir anda hücuma çıkmak istediniz. Daha ikinci bölgedesiniz. Üçüncü bölgeye geçecekken topu kaptırdınız. Fransa hızlı bir şekilde bir pasla belki de üçüncü bölge sizin olduğunuz bölgeye geldi. Kendi sahanıza belki bir pas attı veya iki pasla oynadı. Direkt zaten golü bulabilecek durumdalar. Kapasitedeler. Bu sebeple sadece işi iki santrforun stoperin çözmesiyle bu durum oluşamaz. O sebeple net olarak orta sahadaki iki oyuncunun burada işte öngördüğümüz isim Salih ve İsmail bu oyuncuların hızlı bir şekilde savunmaya destekte bulunması gerekiyor. Bugün amili takımımız Fransa maçına beraberlikle çıkmış olsa ve beraberlik elde etse ben bugün tamamım. Onu söyleyeyim yani bir puan iyi puan derim yani A Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı deriz yani. Daha önce Fransa'yı yendik mi Konya'da? Yendik.
0: 2019'da.
1: 2-0'dı galiba. Şimdi böyle bir galibiyetimiz var. İnanılmaz bir galibiyet aldık mesela. Tarihi bir galibiyetti o. Yine yapabilir miyiz? Kesinlikle. Ama bizim önce 60'a kadar bir beraberliği korumamız gerekiyor. Bir beraberlik onlarla beraber bir onlara karşı bizim de bir oyunumuz var demeyi bir kere göstermemiz lazım saha içerisinde. Bunu yaptıktan sonra ilk yarıda 50'den sonra ondan sonra bir imkan oluşabilirse belki bu galibiyet için planlama yapılabilir. Korner atışlarında stoperlerimiz gidebilir ceza sahasına yaya. Onun dışında bir kere bizim çok çok çok iyi bir savunma takımı oluşumu içerisinde olmamız gerekiyor Fransa'ya karşı.
0: Dediğin gibi orta sahaya da büyük
1: şimdi herkes
0: düşüyor.
1: Şunu söyler Fransa'ya karşı ama işte ya fark yeriz. Bunu söylemek çok basit yani. Ben böyle bir şey olacağına da inanmıyorum. İlk aşamada düşünmüyorum. Ama ipin ucu kaçarsa bu da olabilir. Şimdi burada Montella'nın seçeceği 11, oynayacağı oyun çok çok kritik. Ben Fransa'ya kafa tutayım. Fransa'yla

0: Fransa'nın oynadığı oyun kalitesine yaklaşayım düşüncesi bence doğru değil. Kendi oyununuzla bir savunma oyununu çok güzel oynaması gerekiyor. Montella'nın işte bu noktada Salih'in doğru bir orta saha alternatifi olduğunu düşünüyorum 11 için.
1: Evet.
0: İsmail için tam bunu söyleyemeyebilirim. İsmail için belki daha orada farklı bir planlaması olabilir yani. Montella'nın net bir şekilde orta sahadaki iki oyuncunun da savunmaya katkı sunması çok önemli Fransa maçında. İyi bir savunma oyunuyla en azından bir puan hedeflememiz gerekiyor. Bunu 60'a 70'e kadar yayabilirsek sonrasında belki bir ihtimal yine bastıracaktır Fransa. Kontra ataklarla galibiyet golü aranabilir. Bu da bizim için en mantıklı galibiyet planı diyebilirim Fransa'ya karşı.
1: Peki, milli takım bölümünü noktalayacağız. Tekrar hatırlatayım, yarın saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Fransa mücadelesi ve ATV ekranlarından sizlerle buluşacak. Bugünün programı da saat 21.45'te başlıyor yine. Hollanda-Almanya maçını A-Spor ekranlarından, Norveç-Danimarka maçını A2'den, Portekiz-Galler karşılaşmasını da A-Haber ekranlarından takip edebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım ve Beşiktaş'la devam edelim istersen. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı dün A-Spor'un konuğu oldu. Çok önemli açıklamaları var. Açıklamaların belki bazı bölümlerine biz de burada değineceğiz. Milli aradan sonra çok daha iyi bir takım olacaklarının vurgusunu yaptı, bunu söyleyelim. Şöyle bir cümlesi var. Buraya kadar geldiğimiz süreç beklentimizin üzerindeydi aslında dedi. Çünkü yeni bir kadro planlaması vardı. Üstüne yeni bir teknik direktör vardı. Yeni bir yönetim vardı. Hı hı. Bu beklentisinin üstünde olduğunu söylüyor.
0: Öncelikle başkanın çok samimi açıklamaları vardı.
1: Evet.
0: Taraftarı gerçekten rahatlatacak ve taraftarı tatmin edecek cevapları aldık yani, onu söyleyeyim. A-Spor'da çok güzel bir yayın oldu. Başkana da teşekkür ederiz. Serdal Adalı'nın dediğine kesinlikle katılıyorum. Şimdi ben de daha önceki yayınlarımda şunu ifade ettim yani. Beşiktaş'ın 3 yılda yapabileceği planlamayı, aşamayı 3 ayda gördük.
1: Doğru.
0: Bence inanılmaz. İnanılmaz bir şey yani bu. İlk olarak bunu nasıl başarabilirsiniz? Önce bir baş mimarla yapabilirsiniz. Beşiktaş İtalyano'yu getirerek doğru bir teknik direktör tercihini sağlayarak bunu başlatmış oldu.
1: Sonrasında, en büyük transferimiz İtalyano'dur dedi.
0: Aynen öyle. Sonrasında yapılan transferlerle beraber bu inşa gerçekleşti. Ve günün sonunda çok iyi bir oyun ortaya koyan, Avrupa'ya çok iyi başlayan, ligde gerçekten iyi işler yapabilen bir Beşiktaş gördük. Mutlaka yol kazaları olacaktır. Şimdiden işte konuşulan şu, deplasmanda Beşiktaş kazanamıyor, İtalyano'nun oyunu deplasmanda tutmuyor mu? Hayır, böyle bir şey yok yani. Bu şu an yol kazaları olarak görüyorum yani. İtalyano net bir şekilde deplasmanda da kazanmaya başlayacaktır milli ara sonrası. Doğru bir teknik direktör tercihi, doğru transferlerle beraber Beşiktaş dediğim gibi yani 3 yılda yapabileceği o inşayı 3 ayda gerçekleştirmiş oldu. Bence bu kısım çok önemli. Burada Sayın Önder Özen'in çok büyük katkısı var. Gökhan Keskin'in, Gökhan Hoca'nın çok büyük katkısı var. Doğru oyuncu tercihlerinden ilerlemek konusu çok kritikti yani. Sayın Serdal Adalı da şu an tabii ki doğal olarak takımından memnun. Şimdi bu takımın üzerine bir de devre arasında yapılacak transferleri de düşünüyorum. Mutlaka
1: şimdiden toplantılarımız var dedi.
0: Yani şu an için. Şimdi onlar da motive yani. Transfer komitesi de bence motive. Çünkü yaz transfer döneminde nokta atışı işler yapmışsınız. Güzel işler yapmışsınız. Sonuç vermiş, meyve vermiş oyuncular. Şimdiden hızlı bir şekilde devre arası içinde bir planlaması var. Onu söyleyeyim. Ya şöyle, Beşiktaş için bir bilgi vereyim buradan. Bir orta saha takviyesi geliyor. Fransız bir orta saha takviyesi düşünülüyor şu an. Onu söyleyeyim. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş bir oyuncu.
1: Bu arada Miretti de gayet iyi gözüktü.
0: İyi oynuyor.
1: Evet.
0: Gayet iyi oynuyor. Ama tabii ki
1: rotasyon açısından
0: aynen biraz daha nokta atışı olarak 11'e direkt böyle koyabileceğiniz bir oyuncu olarak da durmuyor yani. O sebeple bir orta saha takviyesi gelebilir diyorum ben hala. Onu söylemiş olayım. Bunun dışında ekonomik kısmı bu noktada

0: toparlayabilmesi bence önemli. Maaşları bir gün, yani günü gelmeden ödüyoruz. Evet. Bu bir kulüp için bence çok büyük bir iş yani.
1: Bence de.
0: Bunu söyleyeyim
1: İkisinde
0: yani.
1: İkisinde ödediğimiz bir şey yok dedim mesela.
0: Aynen öyle. Bu çok çok önemli. Çünkü kulüplerde en büyük problem, yani büyük kulüp olsun, Anadolu kulübü olsun hiç fark etmez. Oyuncuların motivasyonunu sağlayan şey maaşlarının gününde yapmasıdır yani. Hı-hı. Öyle ya da böyle. Bunu sağlayabilmek bence çok önemli. Bu da takımı motive eden bir nokta. Teknik direktörün işini rahatlatan bir nokta açıkçası mental olarak. Bence bu kısım da çok çok önemli. Vlahovic kısmı burada tabii ki yine güzel bir ifadesi vardı.
1: Orada güzel bir açıklama var.
0: Türk gibi çok hırslı değil mi?
1: Evet evet. İtalyano ve Beşiktaş taraflarına aşık olacaksın demiştim. Ve İtalyano ile ilgili işte listede Vlahovic olduğunu görmüş. Santrfor listesinde ve biraz zor demiş. Başkan da bizim için sorun yok, biz bekleriz, sen yeter ki ikna et demiş. Ve o ikna süreci biraz uzasa da İtalyano etkili bir isim olmuş Vlahovic'in gelmesinde.
0: Bence Vlahovic yaz transfer döneminde daha büyük kulüp bekliyordu. Premier Lig takımı bekliyordu. Ama şu an geçmişe dönse, yaz transfer dönemine tekrar gitsek, Vlahovic bir ay önceden Beşiktaş'a gelmeyi kabul ederdi. Yani şu anki ortamı, şu anki takım arkadaşlarını, İstanbul'u şu şekilde, yani şu anki mentaliyle alıp yaz transfer dönemine götürsen, net olarak söyleyeyim yani, bence şey yapacaktır yani.
1: Daha bir ay önceden karar verebilirdi.
0: Beşiktaş'a gelmeyi düşünecektir. Sonra bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Yani iyi ki gelmişim diyordur kesinlikle.
1: Bence de.
0: Çünkü gerçekten stadıyla, taraftarıyla Beşiktaş camiası çok çok önemli bir kulüp. Bunu Vlahovic'in de farkında olduğunu direkt anlıyorsun. Nasıl anlıyorsun? Maç bitiyor. Vlahovic gol atmış. Taraftara giderken o karede anlıyorsun yani net bir şekilde. Vlahovic iyi ki gelmişim diyor o karede yani. Onu söyleyeyim.
1: Takım arkadaşlıkları da belli ki iyi. Onu da zaten
0: tabii. Bir de eski hocasıyla yine aynı şekilde başka bir takımda buluşmuş olmaları bence burada önemli. Ligde şampiyonluk parolasıyla yola çıkmışsınız. Avrupa'da iyi işler yapmayı planlıyorsunuz. Bu sebeple milli arayla beraber daha iyi, oyunu daha kuvvetlenmiş bir Beşiktaş izleriz gibi geliyor bana. Vlahovic'de de zaten çok gol atar yani bu ligde.
1: Milli ara önemli çünkü milli aradan sonra gerçekten zorlu bir fikstür özellikle Beşiktaş'ı bekliyor. Kocaelispor karşılaşması var ki Dolmabahçe'de oynanacak ilk mücadele. Ardından Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına gidecek Beşiktaş ve döndüğünde de Trabzonspor deplasmanına gidecek. Yani en zor fikstürlerden biri olduğunu söylemekte fayda var. Sen az önce bir deplasman vurgusu yapmıştın ya. Yani Alanyaspor karşılaşmasını bir kenara koymak lazım ama bence Ahmet karşısında böyle çok oyun anlamında kötü bir galibiyet aldığını düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Yani son dakikaya kadar çok uğraştı. Tabii. Belki gol attıktan sonra toparlayabilseydi ya da konsantrasyon kaybı olmasaydı bilmiyorum puan alabilirdi diye
0: kesinlikle
1: düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bugün şunu söyleyeyim yani o deplasmanda son hafta Beşiktaş değil de Fenerbahçe veya Galatasaray'da olsa çok acayip zorlanırlardı. Hı hı. Oynamak istemeyecekleri deplasman olurdu yani. Onu söyleyeyim bu milyar öncesinde.
1: Peki sence eksikliği neredeydi tam olarak o mücadelede?
0: Yani oyun olarak iki taraf yani hem Ahmet Spor hem Beşiktaş gerçekten iyi bir oyun ortaya koydular. Evet. Bir yerden sonra o maç temposunun etkisi mi diyeyim, maç yoğunluğundan mı diyeyim bir yerden sonra bir kere kondisyon olarak artık Beşiktaş yetemedi gibi geliyor bana. Hmm. Yani biraz yorgunluğun etkisinin olduğunu düşünüyorum ben burada.
1: Olabilir. Ya hocanın rotasyonu ile ilgili yapılan eleştiriler vardı. Bilmem katılır mısın? Yani Poku'yu değerlendirmez ama Çerni bir önceki maçta
0: doğru olması gerekiyor. Bir takımda bunların olması
1: çok
0: gerekiyor.
1: Çok yorgundu ve oyundan zaten o kramplarla çıkmak zorunda kalmıştı. Bence o yüzden oynatmadı diye düşünüyorum.
0: Ben 11 ile ilgili herhangi bir eleştirim olmaz yani benim. İtalyano'ya Ahmet Sportif mücadelesi sonrası düşüncem bu şekilde. Ama burada dediğim gibi yani sonuçta maçlar oynamışsınız. Marsilya maçının etkisi burada çok önemli. Olabilir. Zorlu bir maça çıkmışsınız. Her ne olursa olsun rakip Marsilya, Avrupa Ligi'ndesiniz, Avrupa sahnesindesiniz. O maça inanılmaz konsantre oluyorsunuz. Kazanıyorsunuz da ama günün sonunda hem mental hem fizik olarak da biraz düşme durumunuz oluyor sabahına yani bu işin.
1: Tabii, evet.
0: Biraz bence Ahmet Sportif mücadelesi sonrası Beşiktaş'ta böyle bir durum oldu yani fizik olarak

0: yorgun bir Beşiktaş oldu. Ona rağmen iyi bir oyun vardı. Fakat örnek veriyorum, Marsilya maçı olmasaydı en azından bir puanla dönerdi Beşiktaş diye düşünüyorum.
1: Olabilir.
0: Bundan sonraki şöyle maçlarına bakıyorum. Ligde Kocaeli maçı zor. Trabzon. Gerçekten zorlu bir mücadele. Trabzonspor deplasmanı, sonra Başakşehir'le içeride oynuyorsunuz. Evet. Sonra şu an için namağlup dediğimiz Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Hı. Bu şekilde bir fikstürü var Beşiktaş'ın.
1: Arada Hoffenheim var.
0: Artık Vincenzo Italiano'nun hem bu oyununu hem deplasmanda neler yapacağını görebileceğimiz bir viraj olacak yani Beşiktaş'ın.
1: Bence de.
0: Bu kaç maç saydık? Şöyle bakayım. Bu maçlar içerisinde şunu açık söyleyeyim. Kocaeli, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa. Bu dört maçta biz Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olacak mı? Bunun için diretecek mi? Yoksa şampiyonluk yarışından uzaklaşmaya mı başlayacak sorusuna cevap bulacağız bence. Hı hı. Öyle bir fikstür yani.
1: Bence de sana katılıyorum. Beşiktaş'la ilgili son olarak kullanılmayan, daha doğrusu değerlendirilmeyen iki oyuncudan bahsedelim. Onlarla ilgili çünkü bazı planlamalar yapılıyor. Mustafa Erhan Ekimoğlu ve Semih Kılıçsoy. Hı hı. Semih'le ilgili bugün gazetelerde de bir haber vardı. İtalyano ona özel bir program hazırladı bu 3 hafta için. Milli arayı bu şekilde de değerlendirebilir. Ama kiralanma ihtimalleri yüksek iki oyuncu.
0: Ve bu oyuncuların ikisinin de... Hı hı. Vlahovic de geldi ya mesela.
1: Evet.
0: Yaz transfer döneminde. Bu oyuncuları Beşiktaş'ın ilk yapması gerektiği nokta bu iki oyuncuyu da hemen kiralamaktı. İşte burada geç kalınmış bir durum söz konusu. Yani
1: ya Mustafa bir ara kiralanıyordu. Orada bir iptal oldu.
0: Samsunspor'a galiba.
1: Evet.
0: O iptal oldu.
1: Semih'ten bence yani, biraz daha beklenti vardı ama.
0: Yani bir kez daha işte Cagliari'ye kiralanabilirdi düşüncesindeyim ya.
1: Yani opsiyonu kullanmadı
0: bilmiyorum.
1: Onlar.
0: Aynen onlar kullanmadı ama belki bir veya İtalya'da başka bir takımda bulunurdu mutlaka. Hı-hı. Yani oyuncu yedek kulübesinde oturacağına Young Yu var, elinizde Vlahovic var. Bu oyuncuyu 3. santrfor olarak görüyorsunuz. Oynamayacağı da belli. O sebeple net bir şekilde kiralanması doğru olurdu düşüncesindeyim. Yani o konuda hem oyuncuya zarar oldu hem Beşiktaş'a diye düşünüyorum. Ben.
1: Evet. Peki Vlahovic ile ilgili de bilgiyi verelim. Milli takıma gitmedi biliyorsunuz. Antrenörüyle birlikte bu milli arayı özel durumlarla beraber geçirecek. Özel bir çalışmada gerçekleştirecek. Milli ara sonrası onun da takıma sağlıklı olarak katılması bekleniyor. Fenerbahçe'ye geçeceğiz buradan. Fenerbahçe milli araya oldukça moralli bir şekilde girdi. 8-0'lık galibiyetle beraber. Şöyle istatistiklere baktık. Maçların ilk yarılarında özellikle daha skorer bir Fenerbahçe olduğunu gördük. Çoğunlukla hızlı bir başlangıç yapıyor aslında. Bu neden sence? Çünkü sonlara doğru düşüyor. Bunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Son dakikalarda gol katkısı çok az Fenerbahçe'de şu an.
0: En önemli olması gereken nokta. Bir takım maç evet. başında geriye düşebilir, ortasında geriye düşebilir ama winner takımın, daha doğrusu şampiyonluk için oynayan bir takımın kesinlikle son anlarda bir şeyler yapması ve maçın skorunu belirlemesi gerekiyor. Hı hı. Burada dediğin gibi hızlı başlayan, sonrasında düşüşe geçen bir Fenerbahçe görüyoruz. İşte bu da sadece bu şu an değil, bu sezon değil, Mourinho döneminde de vardı. Jorge Jesus döneminde daha iyi başlangıç yapmış bir Fenerbahçe vardı tabii ki. O sebeple şu noktada kesinlikle bunu 90 dakikaya yaymak daha doğru olur. Bir kere böyle takımların...
1: Yaşla ilgili olabilir mi? Yani emin bilmiyorum şu an, soruyorum.
0: Olma ihtimali var tabii
1: çünkü
0: ki.
1: Çünkü yaş tabii ortalaması ki. Yüksek bir takım Fenerbahçe.
0: Tabii ki. Yani hazırlanıyorsunuz hafta içerisinden, antrenmanlara çıkıyorsunuz. O maça odaklanıyorsunuz. Bir yerden sonra yetmeyebiliyorsunuz. O zaman evet. burada yaş ortalamasını konuşacaksak eğer 60'tan sonra, yani İsmail Kartal'ın daha erken oyuncu değişikliği yapması gerekiyor. Yani yaş ortalaman belli. Bu oyuncularla beraber bir planlamanız varsa oyuncu değişikliklerini daha erkene çekip o dinamizmi sürdürmek gerekiyor yani. O düşüncedeyim yani ben. Hı hı. Genel olarak bakacak olursak da 8-0'lık galibiyet Fenerbahçe'de henüz bir şeylerin üzerini kapatmadı bence. Sadece 8-0'a aldanarak artık bundan sonra Fenerbahçe bir eşik atlattı demek doğru olmaz. Bu eşik atlatma bence daha kritik maçta olmalı düşüncesindeyim. Hı hı. Zaten Fenerbahçe Eyüpspor'a karşı favoriydi ve bu da

0: rahatlıkla gerçekleşmiş oldu. Bu zaten beklenen bir 3 puandı. İşte zaten puan kaybı yaşandığında sürpriz oluyor. Fenerbahçe bunu çok kez yaşadı. Özellikle mesela geçen sene hiç unutmuyorum, bir Kasımpaşa maçı var. Yine aynı sıralamalarda bir Kasımpaşa'ya karşı puan kaybetmiş bir Fenerbahçe vardı yani. Evet. Sezon başında belki daha rahat oynayabiliyor Fenerbahçe bunları ama bundan sonra çok daha temkinli olmak zorunda İsmail Kartal. Kendi düşüncemdi yani, İsmail Kartal istifa kelimesini kullandıktan sonra sözü ağızdan bir kere çıkar demiştim ve 3 haftalıkta bir süre vermiştim. Bu lig haftası olarak düşünebiliriz bunu. 3 lig haftası verdim. Bir haftası geride kaldı Eyüpspor maçıyla. Kaldı 2 hafta. Ben merakla bekliyorum yani nasıl bir süreç ilerleyeceğini. Şaşırırım yani bundan sonraki süreçte İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de başarılı olmasına şaşırırım. Kesinlikle onu söyleyeyim. Niye şaşırırım?
1: Neden?
0: Çünkü kırılganlık yaşıyor. Hoca çok kırılganlık yaşıyor. Dışarıya belli etmiyor yaşadıklarını ama.
1: Bir kere öyle bir kırılganlığı yaşayıp atlattı aslında. Bilmiyorum, tekrar aynı durum gerçekleşir mi? Ama tabii bu yok, başarı bu grafiğiyle de biraz doğru orantılı bir şey.
0: Bu gerçekleşmeyebilir de o kırılganlığın devam etme. Kırılganlığın oyuncuların üstünde kalan etkisi.
1: Olabilir.
0: Yönetimde kalan etkisini düşünerek söylüyorum bunu. Bir daha yaşanır demiyorum ama bir daha tabii ki böyle bir şey ikinci kez yaşanmaz herhalde. Yani bu böyle bir büyük tecrübenin böyle bir şey yapmasını kesinlikle düşünmüyorum, sanmıyorum ama bunu istifa sürecinin oyuncuları, camiayı, taraftarı çok etkilediğini, hala etkisinde olduklarını düşünüyorum. Yani 8-0'la bu iş bitti gitti konuşulmayacak. Artık o dönem geride kaldı, olmaz. Bunun etkileri mutlaka devam edecek yani yönetim üzerinde de, taraftar üzerinde de. Sıfırdan bir sayfa, yeni bir sayfa. Bu beyaz sayfayı açtıktan sonra böyle şeylerin yaşanması beni çok şaşırtıyor yani. Yeni bir yönetim geliyor, yeni oyuncular geliyor, inanılmaz para harcanıyor. 200 milyon euro neredeyse para harcanmış. Ama yine bir yerde tökezleme yaşıyorsunuz, puan kaybı yaşıyorsunuz. Çok kötü başlangıçlar oluyor. Yani şu ana kadar 2 mağlubiyetinin olması Fenerbahçe'nin, çok şaşırdım yani ben.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin bu noktada bu kaotik durumları yaşaması en çok Galatasaray'a yarıyor yani. Çünkü Galatasaray'ın en büyük motivasyonu bu sezon da bence Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi, mağlubiyet yaşaması doğal olarak aynı şekilde Fenerbahçe'nin de motivasyonu kendisinin içerisinden oluşturacağı bir motivasyon değil. Galatasaray'ın kaybedeceği bir puan durumu, almış olduğu skor birbirlerini Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da motive eder. Beşiktaş'ı da Trabzon'u da dahil edebiliriz yani.
1: Güçlü rakipler de, güçlü rakipler de mesela.
0: Aynen öyle.
1: Ortaya çıkınca biraz daha stresli geçebilir.
0: Tabii ki. Şampiyonluk yarışında olan her takım için böyle bir durumu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de bu süreçte Galatasaray'ı motive etti ama Galatasaray da şu an Fenerbahçe'yi motive etmiş durumda son haftayla beraber.
1: Evet.
0: Yani.
1: Şimdi Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesinin ardından 6 günlük bir izin verilmişti oyunculara. Pazar günü itibariyle de çalışmalar tekrar başlayacak değerli izleyenler. Tabii bu arayı iyi değerlendirmek istiyor İsmail Kartal. Bir dostluk maçı da oynanacak Azerbaycan'da. Onu da ekleyeyim. Tarihine bakıyorum. 3 Ekim Cumartesi günü saat 20'de Turan Tovuz'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Vedat Muriç ile ilgili bir yorum rica edeceğim senden. Şimdi 4 gol attı ya son mücadelede. Bir bakayım dedim son yıllarda geçmişte bir maçta 4 gol atan Fenerbahçe'deki oyunculara. 2023-24 sezonunda Cenk Üzünder'in attığı bir 4 gol var. 5-1'lik skorla bitmişti. Ceko'nun yok. Valencia var. Kasımpaşa'ya karşı 4 gol atmış. 22-23'te. Alex var. 2010-11'de Ankara Gücü'ne o da 5 gol atmış. 5 gol atan tek oyuncu bu arada Fenerbahçe'de bir maç içerisinde.
0: Alex.
1: Evet. Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı da var. Onlar da bayağı eski tarih ama en yakın şu anda Vedat Muriç listede yerini
0: yani
1: aldı.
0: Nasıl diyeyim, her 10 dakikaya bir gol sıkıştırdı. Herhalde 90 dakikada 9'a doğru gidecek dedim. Artık 8-0'la bitmiş oldu yani.
1: Evet.
0: Ben Eyüpspor'a ve Özhan Hoca'ya çok üzüldüm tabii ki bu duruma düştükleri için ama futbolun real kısmı tabii ki.
1: Aynen öyle.
0: Fenerbahçe'de kendisi adına baktığında böyle bir maça ihtiyacı vardı yani.
1: Motivasyon açısından.

0: anlamında.
1: Kesinlikle motivasyon olarak, ama tabii ki üzücü tarafı da vardı yani bu için.
0: Tabii maalesef.
1: Eyüpspor tarafından.
0: Peki Galatasaray'ın gündemiyle devam edeceğiz. Orada bir Singo konusuyla başlayalım isterim. Çünkü neredesin baktığımızda Singo? Neredesin Singo? Sadece 41 dakika forma şansı bulabilmiş Singo. Sonrasında bir sakatlık yaşadı zaten. Ama bu sakatlığın geçmesi için milli ara bile yeterli olmayacak gibi duruyor. Milli ara sonrasında oynanacak olan Kasımpaşa ve Barcelona mücadelelerinde de oynamasını beklemiyoruz. Yani sakatlıklarının çok uzun sürmesi ve net bir sağ bek oyuncusuna sahip olmaması Galatasaray'ı çok etkiliyor diye düşünüyorum. Evet, Şalay'ı bir kenara yazarım. O da bir sakatlık yaşadı. Milli takıma gidemedi. Daha doğrusu gitti, geri döndü. Milli ara sonrası o iyi bir şekilde devam edebilecek ama Singo yok. Singo ile ilgili durumu sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi şöyle, hemen buradan neye bakıyorum diyeceksin belki. Bir sakatlık geçmişine göz atmak istiyorum. Galatasaray gelmeden önceki sakatlık geçmişine bu oyuncunun 32 milyon euro para harcamış oyuncunun, evet, sakatlık geçmişinde son durum ne diye.
0: En çok konuştuğumuz konulardan ilke sanırım Singo ile ilgili sakatlık problemi ve bu sakatlıkların ciddi anlamda olması.
1: Yani bu oyuncu bir kere Galatasaray'a gelmeden önce de sakatlık geçmişine baktığımızda yine sık sakatlık yaşayan bir oyuncu. Şimdi burada iyi bir analiz yapılmadığını net bir şekilde görüyoruz. Yani bu durumdan ben Dursun Özbek'in de mutlu olduğunu sanmıyorum. Hı. Bu transfer Okan Hoca'nın isteğiyle gerçekleştiği için söylüyorum.
0: Evet. Ama son sakatlık mesela kas sakatlığı deniyor. Yani mesela kronik değil dememek istiyorum. Demiyorum da, çünkü bu kronik da eleştiriliyor. Kronik değil. Farklı sakatlıklar yaşıyor oyuncu.
1: Şimdi bu Singo'nun durumuyla ilgili ben, hı-hı, bir paylaşım yapmıştım. Geçen sene de hep, evet, sakatlandığı için bir başka sakatlandığı dönemde bir yorum yapmıştım. Yani bu oyuncu kondisyon ekibinin yapmış olduğu yanlış kararlardan mı, yanlış çalıştırmadan mı oluyor?
0: Evet.
1: Böyle olsa tabii ki başka oyuncular da sakatlanabilir. Hı. Ya da varsa o dönemde bir sakatlık bundan dolayı mı oldu dedim o zaman, geçen senenin ikinci yarısında. Ya da sağlık heyetinin mi bu noktada yapmış olduğu başka bir karar var diye, bunun öğrenmemiz gerekiyor diye bir paylaşım yapmıştım. Sonrasında şöyle bir durum oldu. Sayın Yener İnce o zaman bana bir dönüş yaptı. Hı hı. Yani ben bir mesaj atmamıştım ama kendisinin direkt bir dönüşü olmuştu bana.
0: Bu konuyla ilgili.
1: Direkt Singo ile ilgili.
0: Evet.
1: Sayın Yener İnce de kronik bir sakatlığının olmadığını net bir şekilde söyledi, tamam, bana. Bu noktada kronik değil, oyuncunun her sakatlıkta başka bir bölgesinden sakatlık yaşadığını paylaştı. Bazı oyuncular vardır, kendini bilmez, çok sakatlık yaşar ya, Singo da bu oyunculardan bir tanesi. Ama bu oyuncu acaba diyorum ki geçmişte de sakatlık yaşadıysa, bu kadar sık sakatlığı varsa, bu en başına dönüyoruz için, transfer edildiği dönemde bu dikkate alınmadı mı? Bu baz alınmadı mı yani? Ya bir oyuncu bu kadar sakatlanır mı ya? Bu biraz, bu konuyu biraz analiz ettim, araştırdım.
0: Tamam.
1: En büyük problem sağlık heyetinde de değil. Ben sormuştum, sağlık heyeti mi, kondisyon mu diye. İkisi de değil yani, çünkü başka bir seçenek kalmıyor. Tek bir seçenek kalıyor. Oyuncunun kendisinin. Burada oyuncunun kendine iyi bakmaması ve oyuncunun kendine, mesela bir bu dersiniz ki bugün zindeyim, fiziken de iyi durumdayım, sporcu olarak düşünün mesela, %100'ümdeyim dersiniz ya mesela.
0: Evet.
1: Oyuncunun bunu söylediği bir anda %100 olmadığı, kendisi açısından %100 olmadığını veya bunu %100'e getirmek için çabalamadığını görüyoruz. Futbol dışı yaşantısı olabilir. Yanlış antrenman, kendisi bireysel çalışıyorsa yanlış antrenman planlaması olabilir. Çünkü bu kas sakatlıkları da dahil oluyor bu işin içerisine.
0: Evet.
1: Bu da uzun süreli sakatlığının, sakatlanacağını bilememesi olabiliyor. İşte Singo'da da böyle bir durum var. Şimdi Galatasaray'a gelmeden önceki kariyerine bakıyorum ben Singo'nun. Kaç sakatlık yaşamış? Oyuncu
0: gelmeden önceye.
1: Gelmeden önce 2019-20'de,
0: evet,
1: 3 maç kaçırıyor omuz sakatlığından. Sonra koronavirüs 2. Diz iltihabından 2.
0: Ama
1: ameliyatla fil dişinin antrenmanında galiba bir sakatlık yaşıyor. 34 gün sahalardan uzak kalıyor, 4 maç. Hı. Ardından diz sorunu yaşıyor, 10 gün yok, 2 maç kaçırıyor. Hamstring sakatlığı yaşıyor, 1 maç kaçırıyor. Monaco'da uyluk problemi yaşıyor 2024-25'te Galatasaray'a gelmeden önce. 26 gün, 6 maç kaçırıyor. Ardından Galatasaray'a geliyor. En çok da Galatasaray'da süreler artmış.
0: Evet.
1: Bunun bir araştırması lazım yani. Kaç 28 gün sahalardan uzak kalıyor. 5 maç kaçırıyor. Hı hı. 66 gün tendon tarihi 2025-26. Hı hı. 18 maç kaçırıyor. 2025-26'da 51 gün sahalardan uzak kalıyor. Bitmiyor ya. 2026-27'ye geldik çok şükür. Şu ana geldik. 42. günü şu ana kadar 4 maç kaçırmış. Sen diyorsun ki Kasımpaşa'da yok.
0: Barcelona'da
1: yok. Ben Barcelona maçını 4 maç sayarım ya. Kasımpaşa 5, Barcelona 9 maç. Bana göre. Neredeyse 50 gün daha yok. Galatasaray'daki oynamadığı toplam maç sayısına bakıyorum şimdi.
0: Barcelona maçının tarihi 13 Ekim mesela.
1: 13 Ekim.
0: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim sana. Toplam kaçırdığı maç sayısı Galatasaray'a geldiğinden beri 28. 66.
0: Söyle bana 28-66.
1: 51.
0: 51.
1: Şu ana kadar 42 kaç yaptı?
0: 42. 187.
1: Bak şimdi 187 maç, 187 gün Galatasaray'da sakatlık dönemi geçirmiş. Ayın kaçına, Barcelona maçı 13'ü müydü?
0: 13'ü evet.
1: 13'ü hesap yapıyoruz. Ya artık Singo'nun kaç gün olmadığına bakıyoruz şimdi yani.
0: Artı 19.
1: 19 Ekim.
0: 206.
1: 206. Yarım seneden fazla Singo Galatasaray'da forma giyemedi. Giyememiş oluyor. Sakın Galatasaray'a geldiğinden beri ne zaman transfer edildi bu oyuncu? 2025-26 sezonunda geçen sene transfer ediliyor. Bu oyuncunun yarım senesinden fazlası artık yok olmuş durumda. 32 milyon euro verilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve işin çok ilginç tarafını söyleyeyim mi? Oyuncuya yaz transfer döneminde teklif geldi. Galatasaray'da bunları düşünerek hadi acilen çabalayalım, Singo'yu gönderelim düşüncesinde olabilirdi. Galatasaray'da sordu oyuncuya, gitmek istiyor musun? Yok, ben burada iyiyim dedi. Ben Premier Lig takımı düşünüyorum dedi. Hmm. Tamam dedi Galatasaray'da. Tamam. İşte orada tamam demeyeceksin. Orada diretmek gerekiyordu.
0: Öngörülemedi mi acaba?
1: Ya olmuyorsa zorlamayacaksın ya. Singo da bu kadar sık sakatlanıyorsa, 30-35 milyon euroluk bir teklif gelmişse, bir şekilde oyuncu ben Premier Lig'e gitmek istiyorum diyorsa kabul etmeyeceksiniz yani. Bu benim aklıma şey getiriyor. Fenerbahçe'de
0: belki yeterli bir teklif değil miydi acaba?
1: Yok yani yok, maddi olarak bir problem yok. Yani en azından zararsız bir şekilde Singo'yu satacaksınız. Siz zararsız bir şekilde. Hani burada biz şimdi Galatasaray'ın transferde kar yaptığını düşünüyoruz ya. Hani bu açıklamalar geliyor ya mesela.
0: Evet.
1: Leao transfer edildi. Batrakov geldi. 78 milyon euroluk bir hücum attı. Transferde yapılan harcamalarla beraber bir tane asist yaptı. Şimdi burada Singo gibi bir oyuncudan en azından bu oyuncuyu satarak bir alternatifiniz oluşabilirdi diye düşünüyorum ben. Burada daha farklı isme gidebilirdiniz.
0: Tabii.
1: Şalay da sakatlandı. Şimdi sağ bek.
0: Alabilirdiniz net bir sağ bek. Şalay'ın Emilia Arsenal'a dönüşü olacak gibi.
1: Bak şunu söyleyeyim mi? Singo'yu satardınız. Singo'nun şeyiyle beraber, geliriyle beraber. Şimdi şeye bakıyorum. Hı hı. U23'e de girmiyor. 2000 doğumlu, 25 yaşında Singo. Zorlardınız satmak için Singo'yu. 30-35 milyon euroya neyse, 15 milyonla Bayern Münih Sacha Boey için hazırdaydı. Sacha Boey'u alıp yolunuza devam edecektiniz ya. Ne kadar karınız var? 30 milyona sattınız diyelim. 35 de demiyorum. 30'a. 2 milyon zarar o. 32'ye aldınız değil mi Singo'yu? 30'a sattınız diyelim. Ya tamam, masa başında bunu konuşmak kolay, basittir ama böyle bir imkanınız vardı. Ya, bu potansiyel
0: için
1: olduğu için
0: uğraşabilirdiniz
1: söylüyorum.
0: En azından. Evet. Kolay değil.
1: 30'a size sattınız, 15'e Sacha Boey aldınız. 15 milyon euro sadece Singo'nun satışı ve Sacha Boey'un transferiyle bu iş gerçekleşmiş olacaktı. Ama oyuncu ben Premier Lig'e gitmek istiyorum.
0: Yani burada demek ki tutmadı sakatlık.
1: Öncelik
0: sebebiyle
1: Galatasaray'ın istediği olmalıydı yani.
0: Evet.
1: Bugün Singo yok, Barcelona maçında da yok. Ya bu adam Barcelona maçında yoksa zaten geçmiş olsun yani.
0: Şalay
1: şunu söylüyorum, bak bu kadar şeye rağmen, bu kadar şeye rağmen Süper Lig'in en iyi sağ beki, en atletik sağ beki oynadığında, aktif olduğunda ama göremiyoruz ki. Olmadıktan çok sonra alıp vitrine koymaya da gerek yok. Yani.
0: Çok uzun sürelerde olmuyor. Bir iki dakikam kaldı. Şalay dönüyor dediğim gibi. Lemina dönecek. Victor Osimhen de dönecek. Belki bir toparlanma söz konusu
1: Victor
0: olabilir. 3 haftalıkta bir ara var.
1: Kasımpaşa maçıyla beraber artık zaten dönüşünü bekliyorum ben de. 11'de bekliyorum Kasımpaşa maçında. Hiç olmazsa belki sonradan girerse zaten net olarak Barcelona maçında 11'de kesin izleyeceğiz yani Victor Osimhen'i. Onu da söylemiş olalım. Kasımpaşa maçında zaten süre alacaktır.
0: Peki ilk mücadelede Kasımpaşa. Bu konuyla birlikte de Sabah Spor'unu bitireceğiz. Teşekkür ederim sana.
1: Ağzına ne demek, ben teşekkür ederim demek.
0: Size de teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın, iyi sabahlar diliyorum.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

0: 1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız bir yıl oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux Kulübü olmuştu. Tigana, Jires, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında, ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe, maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçta biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe, Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: D&R'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında. D&R senin dünyanın.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor Ajansı ile karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız ve günün öne çıkan gelişmelerini bu ekranlarda sizinle paylaşacağız. Beşiktaş'la başlangıç yapalım. Siyah Beyazlı Kulübün Başkanı Serdal Adalı dün Aspor ekranlarında konuğumuzdu. Serdal Adalı futbol takımından kulübün gündemine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Siyah Beyazlı Kulübün Başkanı'nın futbola dair sözlerini şimdi sizinle paylaşıyoruz.
1: Geçtiğimiz hem Avrupa eleme maçlarında hem geçirdiğimiz şu 6 haftada beklediğimin üstünde.
2: Hem en azından oyun olarak.
1: Oyun olarak da uyum olarak da, yani artık ilk haftalardaki gibi kim nereye, hani topu oraya atar mı diye filan değil. Herkes topun nereye geleceği yere biliyor, koşusunu yapmaya başladı. Bu milli maç arasından sonra çok daha iyi olacak diye şeyim o.
3: Sizin açınızdan en büyük transferiniz denebilir mi hoca için?
1: Evet, yani hoca transferi işin başlangıcı. Yani ona bakacak olursan ilk başta Önder Hoca'yı saymam lazım burada yani. Evet. Önder Hoca'yla tabii planlamayı, tüm planlamayı, kadro yapılanmasını, eksiklerimizi, Allah var üstünde, öncesinde de vakit yani harcamış Önder Hoca. 2-3 gün içinde de aşağı yukarı 3. 4. gün oturup çok böyle geniş bilgilerle bir araya geldiğimizde şey belliydi. Yani hangi bölgelere kaç tane transfer yapacağız, onun çıkardığı, ekibinin çıkardığı futbolcu isimleri, bizim Eden'in, Edegraf'ın çıkardığı futbolcu isimleri filan, aşağı yukarı hocada olduğu gibi şeyde de, futbolcu seçimlerinde de yani böyle %60-70 mertebelerinde o iki liste de çakıştı. Önder Hoca ilk konuşurken şeye, İtalyana'ya gelirsin, geleceksin, aşık olacaksın, sende de alışkanlık yapacak bu Beşiktaş taraftarı ve sevgisi diye söyledi. Şimdi o gün biz bu, o şeyi seyrettikten sonra o hırsını, vallahi dedi doğru söylemiş şey dedi direktör dedi, döndü. Vlahovic'in transferi, biz ilk listeleri hocayla, İtalyanayla paylaştığımızda ilk gördüğünde Vlahovic'i dedi ki ya bu biraz dedi bizi o şey olur dedi, zaman alır dedi. Dedim ki hiç, ben bekleyeceğim. Yani çünkü Önder Hoca da bizim diğer ekiplerin tamamı, ya bu biz eğer bir santrafor alacaksak şeye, bunu alalım. Başka kimseye de bakmayalım. Yani daha İtalyanayla görüşmeden önce. Tabii İtalyan'ın hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj tabii, oldu bizim
4: tabii
1: için.
4: Tabii.
1: Ya ben ilk oturduğum gibi döndüm. Ya bu dedi biraz dedi hem zaman alır, biraz dedi işte maliyetleri falan. Hocam sen ikna et. Ben ne istiyorsa vereceğim o parayı dedim. Hatta gülüş.

0: Önüme geldiğinde işte sonra hocaya götürdüğümüzde yani İtalyano'nunla oturup transfer listesine beraber baktığımızda da bir çalışmada şey yaptırdı. İtalyano yaptırdı. Yani o bizim listelerden belki bir kişi ya bu olmaz bu bize uymaz dediği bir kişi ya da iki kişi. Onun haricindeki tüm listede olan futbolcuların tamamında herkes hemfikirdi. Elimizdeki şu andaki kadroyla hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem işte Ziraat Türkiye Kupası'nda yani üç cephede savaşmak birazcık zorlayacak bu takımı. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani iddiasız değiliz, iddialıyız. Bana soruyorsanız şahsi fikrimiz Beşiktaş taraftarı olarak, Beşiktaş başkanı değil, taraftarı olarak soruyorsanız yani Türkiye Ligi, Türkiye Şampiyonluğu benim
1: tercih ederim mi diyorsun?
0: tercih ederim tabii Serdar Adalı olarak. Büyük bir ihtimalle Gürcistan'da oynayacağız.
1: Gürcistan'da Batum'da.
0: Batum'da oynayacağız.
2: UEFA'dan bir yanıt geldi mi başkanım?
0: Efendim?
2: UEFA onayladı
0: Henüz
2: mı?
0: bir ona ama daha önce de yani bir sözlü olarak bir görüşmemiz oldu. Bu arada Gürcistan Federasyonu'yla da görüşmemiz oldu. Onlar da çok memnun orada olması için. Yani bir aksilik çıkmazsa Batum'da oynayacağız.
3: Seyircisiz mi olacak peki Sayın
0: Hayır,
3: Başkan?
0: Seyircili olacak.
3: Çünkü daha önce Makabi maçı Macaristan'da seyircisiz
0: Yok,
3: olmuştu.
0: seyircili olacak. 20 bin kişilik bir kapasitesi var
4: Evet,
0: Batum'daki
1: öyle kompakt
0: stadın.
4: stat.
0: Kompakt bir stat.
4: Serdal Adalı'nın futbol takımına dair görüşlerini paylaştığı anları ekrana taşıdık. Peki siyah beyazlı kulübün gündeminde futbol dışında ya da saha dışında neler oluyor, neler bitiyor? Serdal Adalı ne düşünüyor? Şimdi izleyelim.
0: Yönetim kurulunun içinde hakikaten yoruldum.
4: Diyen var.
0: Ya da yanıma biri gelsin beraber yapayım diyen arkadaşlarım var. Ya bir müddet ben artık 18 ay vallahi ya Allah var yani haklarını ödeyemem. Çok inanılmaz mücadele ettiler. Yani evine uğramayan var. Evden neredeyse kovulacak hali gelen var.
4: Başkanım politik cevap veriyorsunuz.
0: Ama değişiklik olacak.
4: Ne kadar
0: ha, değişiklik
4: olacak mesela?
0: Olacak. Bu arada yönetim kurulundan yani şu andaki yönetim kurulundan yenileri geldikten sonra yani bir yere falan yollayacağım falan diye öyle bir şey yok. O ekip olduğu gibi futbol AŞ'de görevin onlarla şeyimiz bu.
4: Beşiktaşlılık bu zaten.
0: Evet yani futbol AŞ'de şu andaki görevlerine devam edecekler. Yönetim kurulu sayısı işte çok mok falan diyor. Vallahi bize az. Yani ben birazcık da tüzük değişikliği yapalım. Hem seçim süresini birazcık 2 seneye düşürelim. Hem de bir yönetim kurulunu birazcık fazlalaştıralım şeyimiz vardı. 3 sene bazı camia, bizim camiamızda öyle. 3 sene uzun bazı camiaları. Yani 2 sene olsun. Zaten eğer başarılıysa bir 2 sene daha yapsın. 6 tane herkesin hemfikir olduğu yani kimse itiraz etmediği, edemediği 6 tane golümüz iptal olmuş. Yani rakiplerimiz toplamında 8 tane gol atan var. Ya bizim 6 tane iptal var.
4: Evet.
0: Yani vazgeçtim. Hani ya biz buradan 6 puan fazla alsaydık şimdi 4 puan 5 puan önde liderdik filan. Ya ikisinde de berabere kalsak yine liderdik.
4: Evet.
0: Yani bu konuda yani dilimin döndü. Bu sadece bize yapılan bir şey de değil. Hatalar
1: son maçta da onu vurguladınız zaten
0: Vurguladım.
1: Maçtan
0: yani
1: sonra
0: ben
1: yani.
0: Şey 89. dakikada bize penaltı vermiş. İşte bir takım aman
3: denge ses, için
0: dengeyi sağlayayım sev. Ya bizim, evet. bizim zaten bizim şikayetimiz bundan. Yani 30. dakikadaki penaltıyı gör, onu ver. Sonrasında da böyle hani denge sağlayayım diye işte orta sahada bir düdük, kenarda bir kalmış 3 dakika, 5 dakika. Maalesef biz ya yine döneceğim Hani bir MHK'ye girmek istemiyorum. Hakikaten yoruldum artık.

0: yani. Ben sıkıldım söylemekten. Ama bu mevcut MHK ekibiyle, başkanı ve ekibiyle niye bu kadar zorluyorlar onu da anlamış değilim. Galatasaray, Fener, Trabzon, bütün takımlar iyi transferler yaptı. Yani bu Türkiye Ligi'nin artık bir şeyi var.
1: Marka değeri var.
0: Marka değeri var. Yani birazcık daha hakemler buna katkı sağlarsa, yani futbol oynanmasına müsaade ederlerse yayın, yani marka değeri daha da yükselecek. Yani biz bu hakemleri eleştirdiğimiz zaman marka değerini düşürüyor diye ceza veriyorlar bize de, marka değerini yükseltmek ya da düşürmek konuşmayla değil. İşte futbol takımları, kulüpler müthiş çalışmalar yapıyor. Müthiş, ya hepimiz müthiş borçların altına girdik. Yani sadece biz değil, bütün kulüpler
2: tabii.
0: Ciddi paralar harcadık. Bankalar Birliği konusunda ben ilk başkan olduğumdaki borcumuz 120 küsur 130 milyon euroya yakın bir borcumuz vardı. Şu an 50 52 milyon euro borcumuz var. Yani Bankalar Birliği'nin, yani mesela 2025'te ödediğimiz faiz 50 küsur milyon euroydu. Bankalar Birliği'nden, yani iki ay önce de söyledim bunu, bugün istersek çıkarız. Ama biz bunu hem borçların aşağı çekilmesi, hem Bankalar Birliği'nin, sadece Bankalar Birliği'ne borcumuz yok. Yani kaldı ki şu anda iki banka var. Yani öyle bir konsorsiyum, bankalar konsorsiyumu da değil şeyimiz. Bankanın birini zaten kapattık. Geriye iki banka var. Bir bankanın ana parasını kapattık. Geri kalan kısmını da 3-4 seneye yaydık. Dikili taştan gelen gelirle ödenecek hale getirdik. Hiç ayın ikisinde filan maaş dağıtmadık. 30'u ya da 31'i akşama futbolcular da dahil, personelimiz de dahil, herkesin hesabına maaşları geçiyor. Yani 1,5 senelik dönemde de belki bir ay, belki yani 2 ay filan böyle geciktirdiğimiz dönem olmuştur. Yani bu bütçe, yani yaptığımız plan, gelecek parayı, elimizdeki parayı düzgün bir şekilde yönetmeye devam edersek bir aksilik de çıkmayacak. Sezon sonuna kadar böyle götüreceğiz diye düşünüyorum. Kapasiteyle ilgili bir çalışmamız var. Bu Kasım sonu koltuklar yetişecek. Yani şeyimiz o. Hedefimiz o. Bir 4500 kişilik her iki tarafta bir kapasitede bir artış oluyor.
3: Hangi bölgede?
0: Hem bu... güney hem deniz tarafı, kale arkalarında. Kasım ayının sonuna biter tahmin ediyorum.
4: Beşiktaş sezonun geri kalan bölümünde forma şansı bulmakta zorlanan iki genç oyuncusu Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Ekimoğlu için gelecek planları yaptı.
5: Mustafa Erhan Ekimoğlu ve Semih Kılıçsoy için yeni bir planlama gündemde. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sezonun ilk bölümünde forma şansı bulmakta zorlanan iki futbolcu için ara transferde kiralama seçeneği öne çıktı. Yaz transfer döneminde Samsunspor'a transferi gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen Mustafa Ekimoğlu, sezonun geride kalan bölümünde sadece 7 dakika süre aldı. Mustafa Süper Lig'de ise henüz forma giyemedi. Daha önce adı Avrupa takımlarıyla da anılan 19 yaşındaki futbolcunun düzenli olarak oynaması ve gelişimini sürdürmesi için ara transferde kiralanması planlanıyor. Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Beşiktaş'a dönen Semih ise sezonun ilk bölümünde şans buldu. Bir 1-0 kazanılan Hradec Králové karşısında attığı golle galibiyeti getiren Semih, Süper Lig'deki Eyüpspor maçına ilk 11'de başladı. Fakat daha sonraki haftalarda süresi azalan Semih, Çorum Futbol Kulübü ve Amatör Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında maç kadrosuna alınmadı. Dušan Vlahović'in transferi sonrasında forma rekabeti artan Semih'le özel olarak ilgilenecek olan Italiano, 21 yaşındaki futbolcunun performansını yükselterek yeniden rotasyona dahil etmeyi planlıyor. Beşiktaş'ta milli ara sonrasında başlayacak yoğun fikstürde Semih ve Mustafa'nın durumu

0: Hücum rotasyonundaki yerleri açısından da belirleyici olacak.
1: Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dušan Vlahović milli arada sakatlığını tamamen atlatabilmek adına dikkat çeken bir adım attı.
2: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović milli arayı tedaviyle değerlendirecek.

0: sağ arka adalesinde gerilme tespit edilen ve ağrıları devam eden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giyemeyeceğini Sırbistan Milli Takım Teknik Direktörüne bildirdi. Vlahovic'in riske edilmemesine karar verilirken yıldız futbolcu milli takım kampına katılmak yerine İstanbul'da kaldı. Tedavisini Beşiktaş Sağlık Heyeti'nin kontrolünde sürdüren Vlahovic, özel antrenörü ve fizyoterapistini de İstanbul'a getirdi. Siyah beyazlarda hedef milli ara boyunca sakatlığın tamamen geride bırakılması ve Vlahovic'in takıma hazır şekilde dönebilmesi. Sırp golcünün durumu yapılacak kontrollerin ardından yakından takip edilecek ve takım çalışmalarına dönüş programı netleşecek. Sezon başında Beşiktaş'a katılan Vlahovic, siyah beyazlı formayla çıktığı 7 resmi müsabakada 5 gol attı. Sırp santrfor son olarak Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında da gol sevinci yaşadı.
1: Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Milli araya moralli giren Sarı Lacivertliler ligde geride kalan bölümde özellikle ilk yarılarda skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.
2: Fenerbahçe bu sezon resmi maçlarda attığı gollerin büyük bölümünü karşılaşmaların ilk yarılarında kaydetti. İsmail Kartal'ın ekibi 7'si Avrupa kupalarında olmak üzere oynadığı 13 resmi maçta toplam 25 gol attı. Sarı lacivertliler bu gollerin 17'sini ilk yarıda, 8'ini ise ikinci yarıda kaydetti.

0: Fenerbahçe'nin gol dağılımı takımın özellikle maçların ilk 45 dakikasında daha üretken olduğunu ortaya koyuyor. Sarı lacivertler toplam gollerinin %70'ini ilk yarılarda buldu. İkinci yarılardaki 8 golün 6'sının ise 46 ile 60. dakikalar arasında gelmesi dikkat çekti. Fenerbahçe karşılaşmaların 61 ile 75. dakikaları arasında 1, 76 ile 90. dakikaları arasında da yalnızca 1 gol kaydetti. Bu tablo sarı lacivertlerin maçların başlangıç bölümünde rakipleri üzerinde ciddi baskı kurduğunu gösterirken gol üretiminin özellikle ilk yarıda yoğunlaştığına işaret etti. İkinci yarıda gelen gollerin de önemli bölümünün devrenin hemen başındaki 15 dakikalık bölümde kaydedilmesi sarı lacivertlerin başlangıcı iyi yaptığını gösteriyor.
1: Fenerbahçe Kulübü pazar günü tarihi bir genel kurul yaşayacak. Başkan Aziz Yıldırım kulüp için önemli projeleri gerçekleştirmek adına üyelerden tam yetki isteyecek.
0: Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak mali genel kurul öncesinde önemli projeler gündeme geldi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi tesisleşmeden stadyum kapasitesine, gelir getirici projelerden eğitim yatırımlarına kadar birçok başlık için üyelerden yetki isteyecek. Samandıra'daki Cambartu tesislerinin hazineye ait 14.934 metrekarelik bölümünün satın alınması için girişimler sürüyor. Kulübün mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlarda yeni tesis projeleri de hazırlanıyor. Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi binanın Fenerbahçe Müzesi'ne dönüştürülmesi planlanıyor. Maltepe Futbol Akademisi'nde ise çim saha çalışmaları başladı. Sarı lacivertlerin stadyum kapasitesinin de 10 bin kişi artırılarak 60 bine çıkarılması hedefleniyor. Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Kulübe yeni gelir kaynakları oluşturmak içinse Milli Piyango İdaresi'nin izniyle 120. yıl piyangosu düzenlenmesi planlanıyor. Organizasyonda otomobil, buzdolabı, televizyon ve kombine bilet gibi ödüller yer alacak. NATO Holding'le yapılan sözleşme kapsamındaki KOV-1907 projesi de kongre üyelerine sunulacak. Fenerbahçe yönetimi projeden 150 milyon euro gelir bekliyor. Eğitim alanında da iki önemli proje gündemde. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden kulübe kazandırılması için Medicano grubuyla görüşmelerini sürdürüyor. Kapatılan Fenerbahçe Koleji'nin de Dereağzı Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Galatasaray'la devam edeceğiz. Bu sezon sadece 41 dakika forma giyebilen Wilfried Tsingo, milli ara dönüşüne de hazır olmayacak. Fildişi sahilli oyuncu, Galatasaray'ın Kasımpaşa ve Barcelona maçları.

0: maçlarında belki daha fazlasında forma giyemeyecek.
1: Galatasaray'a Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Wilfred Tsingo'dan bir kötü haber daha geldi. Antrenmanda sakatlanan fil dişi sahilli futbolcunun milli ara sonrasında da sahalara dönmesinin mümkün olmadığı öğrenildi. Bu sezon yalnızca 41 dakika forma giyebilen 25 yaşındaki futbolcu, milli aradan sonra ligde oynanacak Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmalarına yetişemeyecek. Tsingo'nun Fenerbahçe derbisi öncesindeki Gençler Birliği maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle yaz kampını da sorunlu geçiren Tsingo, geçtiğimiz sezonda sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Tsingo'nun dönüş süresinin uzaması, Galatasaray'da sağ bek oynayan Şallay'ın tedavisini ve takıma dönüşünü daha da önemli hale getirdi. Tsingo yaz döneminde Premier Lig'den gelen teklifleri reddetmişti. 30 milyon euroya Monaco'dan transfer edilen Tsingo, Galatasaray'dan 4,8 milyon euro garanti ücret alıyor.
0: Ligde geçtiğimiz sezonu 22 golle gol kralı olarak noktalayan Trabzonsporlu Onuachu yeni döneme istediği başlangıcı yapamadı. Paul Onuachu sezonu milli araya kadar olan ilk bölümünde beklentilerin altında kaldı. Paul Onuachu! Gol! 2-1!
2: Onuachu attı. Trabzonspor bir kez daha ne geçiyor? Antalya'da Tümosan Konyaspor karşısında.
0: Nijeryalı golcü takımının ikisi Avrupa Ligi playoff turu, 6'sı Süper Lig'de olmak üzere 8 resmi müsabakasının birinde gol kaydetti. Onuachu Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'un Gençler Birliği'ni 5-0 yendiği karşılaşmada rakip filelere 2 gol gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligin ilk 6 haftasında 3 maçta rakip fileleri havalandırmıştı. Paul Onuachu teknik direktör Thomas Rice'ın göreve gelmesinin ardından ilk maçta yedek kulübesine çekildi. Nijeryalı futbolcu takıma transferin son günü katılan genç golcü Franculino'nun yerine 59. dakikada oyuna dahil oldu.
2: Zubov, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, o attı!
0: Tecrübeli oyuncu geçen sezon ligde 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov'la birlikte gol kralı olarak kulüp tarihinde bu başarıya ulaşan 6. oyuncu olmuştu. Nijeryalı santrfor Shotar Veladze ve Alexander Sorloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığı unvanını elde eden 3. yabancı futbolcu olmuştu. Trabzonspor Almanya'da Stuttgart forması giyen orta saha oyuncusu Atakan Karazor'u gündemine aldı.
3: Trabzonspor devre arasında kadrosuna 3 takviye yapmayı planlıyor. Bordo Mavililer yabancı kontenjanındaki durum sebebiyle yerli oyunculardan oluşan bir liste hazırladı. Yerli transfer listesinin başındaysa yaz döneminde de gündeme gelen Stuttgart kaptanlarından Atakan Karazor bulunuyor. Trabzonspor yönetimi milli futbolcunun şartlarını araştırıyor. 29 yaşındaki Atakan'ın teknik direktör Thomas Reis'in orta sahada aradığı profile uygun olduğu değerlendiriliyor. Stuttgart 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Atakan Karazor için 8-10 milyon euro bandında bir bonservis geliri bekliyor. Trabzonspor 2019'dan bu yana Alman ekibinde forma giyen futbolcu için şartların oluşması halinde transfer sürecini ilerletecek. Stuttgart'ta 231 maçta forma giyen ve 7 gol 12 asist üreten Atakan Karazor, A milli takımda ise 2 müsabakada görev yaptı.
0: Samsunspor bu sezon Süper Lig'de ilk 6 haftadaki performansıyla taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. Karadeniz temsilcisi özellikle son 2 sezondaki görüntüsünün fazlasıyla uzağında kaldı.
4: Samsunspor 2026-27 sezonuna istediği gibi başlayamadı.
1: Ligde ilk 6 haftalık periyotta sadece 4 puan elde edebilen Kırmızı Beyazlılar, son 2 sezonun ilk 6 haftalarında elde ettiği sonuçlara göre beklentinin gerisinde kaldı ve hayal kırıklığı yaşattı. 2024-25 sezonunun ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan toplayan Samsun Spor 7 gol atıp 3 gol görmüştü. Kırmızı Beyazlılar geçen sezonsa aynı periyodu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle geçip 11

0: bir puanı hanesine yazdırdı. Samsunspor bu maçlarda 8 gol atıp 6 gol yedi. Bu sezona sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalarak başlayan Samsunspor ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Daha sonra sırasıyla Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Arçaçorum Futbol Kulübü'ne 5-1 ve Erzurumspor Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olan Kırmızı Beyazlılar ilk 6 haftayı 4 puanla tamamlayabildi. Bu süreçte 6 gol atan Samsunspor kalesinde 12 gol gördü ve milli araya 16. sırada girdi. Transfer satışlarından 34.5 milyon euro gelir sağlayan Samsunspor gelecek haftalarda puan kayıplarını telafi ederek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
1: Amili futbol takımımızın yarın Fransa'yı konuk edeceği Uluslar Ligi mücadelesinde Alman hakem Felix Weyer düdük çalacak. Türkiye-Fransa maçını Felix Weyer yönetecek. Alman hakem daha önce amili takımın 3 maçında görev yaptı. Ay Yıldızlıların Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçı yöneten Weyer, Uluslar Ligi playoff'unda Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiğimiz mücadelede ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 3-0 yenildiğimiz maçta da görev yaptı. Karşılaşmada Christian Dingert Varda yer alacak. Dingert Galatasaray'ın deplasmanda Sporting'de oynadığı maçta da var koltuğunda oturuyordu. Tottenham'da 24 yıllık başkanlık sürecini noktalayan eski başkan David Levy'ye 30 milyon euronun üzerinde ödeme yapıldığı ortaya çıktı. İngiltere'nin başkent temsilcilerinden Tottenham'da yönetimin eski başkan David Levy'nin görevden alınmasının ardından kendisine yaklaşık 32 milyon euro ödeme yaptığı öğrenildi. Kulübün yeni başkanı Peter Charrington ödemenin ayrılık tazminatı olmadığını belirtirken söz konusu rakamın maaş, ikramiye ve benzer haklardan oluştuğunu ifade etti. Açıklamalara rağmen ödemeyi tazminat olarak değerlendiren İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu ödeme futbol ekosisteminde bir yöneticiye yapılan en yüksek ayrılık ödemeleri arasında yer alıyor. 2001 yılında başlayan ve 24 yıl süren Levy dönemi Eylül 2025'te sona ermiş, İngiliz başkanın yerine Charrington gelmişti. Yeni başkan kulübün çoğunluk hisselerinin sahibi Lewis ailesini temsil ediyor. Enik şirketiyle birlikte toplam %88.3'lük hissede kontrolü bulunan Lewis ailesi kulüp tarihinin transfer rekorunu kırarak 10 transfer gerçekleştirdi. Ancak harcanan astronomik rakamların sportif başarıyı getirmemesi Premier Lig'de büyük tartışma konusu oldu. Tottenham bu hamlelerin ardından 37 maçta sadece 8 galibiyet aldı ve son maçta aldığı galibiyetle kıl payı Premier Lig'e tutundu. David Levy'nin kulüpteki ortaklığı devam ederken yeni yönetim geçtiğimiz günlerde kulübe yaklaşık 150 milyon euro daha sıcak para soktu. Şimdi Tottenham'ın ara transfer dönemi ve sezon sonu yapacağı sportif ve idari hamleler merakla bekleniyor. Dünyanın soykırımcı katil İsrail'e tepkisi her alanda devam ederken son serzeniş onlarla Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelmek zorunda kalan İrlanda milli takımının teknik direktörü Hallgrimsson'dan oldu.
2: Soykırımcı İsrail'e bir tokatta İrlanda milli takımının İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrimsson'dan geldi. 59 yaşındaki teknik adam 27 Eylül ve 4 Ekim'de oynayacakları İsrail maçları öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz ifadelerini kullanan Hallgrimsson bu sözleriyle takdir topladı. Takımın bu maçlara çıkmak zorunda olduğunu belirten Hallgrimsson, kimse bu tür maçları oynamak istemez. Oyuncularımı motive etmek zor oldu. Her biriyle tek tek konuştum ve birlik olarak oynamaya karar verdik ama UEFA Rusya'yı men ederken İsrail'in neden hiçbir yaptırımla karşılaşmadığını anlayamıyorum dedi. Gazze merkezli olmak üzere yıllardır Filistin halkını katleden, bölgeyi açık hava hapishanesine çeviren İsrail ise doğal olarak bu sözlere nefret kustu. Ancak her şeye rağmen onurlu duruşunu sergileyen İrlandalı birçok sporcu İsrail'in bu tür organizasyonlara katılmasını boykot etmek için imza verdi. İsrail'in güvenlik endişeleri nedeniyle İrlanda ve İsrail kendi ülkeleri yerine Macaristan ve Sırbistan'da karşılaşacak.

0: Sevgili seyirciler, Amili futbol takımımız yarın akşam 21.45'te Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek ve mücadele öncesinde takıma dair son gelişmeleri Erdem Akbaş telefon bağlantısıyla bize aktaracak. Erdem, hoş geldin, söz sende.
1: Hoş bulduk Kerem Can Bulat. İyi yayınlar diliyorum. Tabii bugün önemli bir gün. Yarın çok daha önemli olacak. Öncelikle sıcak gelişmeden başlayalım. Amilli takımımızın ilk kez kadroya davet edilen oyuncularından bir tanesi İlhan Fakılı. Beşiktaş forması giyen oyuncu. İlk kez amilli takıma davet almıştı. Bugün bir açıklama ile İlhan Fakılı Ümit Milli Takım'a gitti. Bunun sebebini şu şekilde anlatalım. Ümit Milli Takımımız Ukrayna karşısında 27'sinde oynayacağı maçta eğer bir puan alırsa 27 yıl sonra Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacak. Bu sebeple çok önemli bir maç Ümit Milli Takımımızı bekliyor. İlhan Fakılı da bir maçlığına Ümit Milli Takım'a gönderildi. Bu maçın ardından A Milli Takım'a geri dönecek. Bu tarz bir uygulama neden yapıldı? Ümit Milli Takım'ın içinde bulunduğu durum. İlhan Fakılı A Milli Takım'a davet edildi. Çünkü Montella İlhan'ın A Milli Takım atmosferini görmesini, oradaki oyuncularla kaynaşmasını ve A Milli Takım oyuncu havuzunda da uzun vadede yer almasını istediği bir oyuncu. Yeteneklerine çok güvendiğini ve bu bir maçtan sonra da İlhan Fakılı'dan faydalanacağını oyuncu cephesine de iletti Montella. Genç yaşındaki oyuncuları bu şekilleri entegre etmeye çalışıyor Montella. Daha önce de benzer uygulamalar olmuştu. İlhan Fakılı bir maçını Ümit Milli Takım'da forma giyecek. Ardından da A Milli Takım, tabii Montella burada uygun görürse A Milli Takım'da şans bulmayı sürdürecek. Oyuncunun yeteneklerine güvendiğini de oyuncuya da söyledi. Buradan Ümit Milli Takımımıza da başarı dileyelim. Bir puan alırsak 27 yıl sonra Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmış olacağız. Bugünün programı önemli. Bugünün programına dair de notları paylaşalım Kerem Can Bulat. Bugün önemli bir gün A Milli Takımımız için. Öncelikle saat 15.15'te Fransa Milli Takımı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmış olacak. Eğer biz de orada olmaya çalışacağız, görüntüleri aktarmaya gayret göstereceğiz. Ardından saat 18.15'te Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane milli takım başına geldikten sonra ilk kez basının karşısına çıkacak ve bu da Türkiye'de olacak. Zinedine Zidane'ın açıklamaları çok önemlidir diye tahmin ediyorum. Saat 19'da Fransa Milli Takımı'nın Kocaeli Stadyumu'nda yürüyüş yapacak. Ardından gözleri çevireceğimiz yer Ay Yıldızlı formamız olacak. A Milli Takımımız saat 20.15'te Montella ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. Saat 21'de de A Milli Takımımızın yürüyüşü var. Şunu atlamayalım. Saat 16.00'da da A Milli Takımımızın basına açık antrenmanı var. Fransa maçı öncesi son antrenmanını saat 16'da Riva'da gerçekleştirecek. Ardından Kocaeli'ye hareket edecek milli takım. Kocaeli'de konaklayacak. A Spor ekranlarından ayrılmasınlar. Gün boyu milli takım heyecanını paylaşacağız. Bu süreçte tabii Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızın değil tüm Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar ATV, A Spor, A2, A Para'da ve A Haber'de ekranlara gelecek. Bizden ayrılmasınlar. Milli takıma dair tüm süreci, tüm heyecanı A Spor ekranlarından paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim Kerem Can Bulat. Varsa soruların yanıtlayabilirim. Söz tekrar sende.
0: Erdem, çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir gün sizin için de kolaylıklar diliyorum. Amili futbol takımımıza dair tüm detayları gün içinde A Spor ekranlarında arkadaşlarımız alandan, sahadan sizinle paylaşıyor olacak. Yarın ATV ekranlarından canlı yayınlanacak Fransa mücadelesi öncesi milli takıma dair her şeyi bugün A Spor ekranlarında sizinle elbette paylaşacağız. FIFA Filistin'de iki mini sahanın kullanıma açıldığını duyurdu. Yeni sahalarda çocukların katılacağı bir turnuvada düzenlenecek.
2: Dünya futbolunun patronu FIFA, İsrail'e uyguladığı çifte standart nedeniyle tepki görürken Filistin tarafına yatırım yapmayı da ihmal etmiyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre Filistin'de iki mini saha halkın kullanımına açıldı. Marah Rabah ve Olsin kasabalarında açılan sahalarda 150'den fazla çocuğun katılacağı 5 günlük bir turnuva düzenlenmesi de planlanıyor. Yeni sahaların 14 yerel takımı bir araya getiren Barış İçin Birlik Çocuk Kupası etkinliğine ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan mini sahalarının resmi açılışı 25 Eylül'de yapılacak.
3: Hayatın kısıtlandığı ve belirsizliklerle kesintiye uğradığı topluluklarda yaşayan çocuklar için futbol oynayabilir.

0: Gelecekleri, arkadaşlarıyla buluşabilecekleri ve düzenli spor yapabilecekleri bir yere sahip olmak her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Özellikle Uluslararası Barış Günü'nü kutladığımız bu dönemde FIFA Arena tesislerinin hizmet ettiği toplumlara uzun yıllar boyunca faydalı olmasını umuyoruz.
1: For global competitions that showcase the best clubs from every corner of the globe.
2: Geçtiğimiz yıl çocuklar ve gençler için futbol sahaları oluşturmak amacıyla başlatılan FIFA Arena projesi kapsamında 2031 yılına kadar 100 ülkede en az 1000 sahanın hizmete açılması planlanıyor.
3: Basketboldan bir haberimiz var. Milli basketbolcu Alperen Şengün NBA'de en iyiler listesine girmeyi hedefliyor.
2: Ülkemizi NBA'de temsil eden isimlerden Alperen Şengün çıtayı en yükseğe koydu. Shot by Fox, stayed with Durant, and oh, what a pass to Şengün by Kevin Durant. Wrapped it back around on the mound. Batı konferans ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu bir gün NBA'in en iyi oyuncusu olmak istediğini söyledi. Yeni sezon öncesi düzenlenen medya gününde konuşan Alperen, "Beklentiler her yıl değişiyor, giderek büyüyor. Ancak böyle daha iyi bir oyuncu haline gelirsiniz. Ben de bir gün bu ligdeki en iyi oyuncu olmak istiyorum," dedi. 24 yaşındaki basketbolcu, "Her yıl yaklaşık 60 yeni ismin katıldığı ligde emekli olmadan rahatlayamazsınız. Bu ligde oynamak aslında bir hayatta kalma mücadelesi," ifadelerini kullandı. Her yıl daha fazla çalışmak gerektiğini vurgulayan Alperen, "Burası zor bir lig, çok fazla yetenek var ama ben bu baskıyı seviyorum. Bu özellikler her yıl beni daha iyi bir oyuncu haline getiriyor. 20 sayı attıysam 25'e çıkabilirim, 25 attıysam 30'a çıkabilirim diye düşünüyorum," şeklinde konuştu.
3: Anadolu Efes EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında Barcelona'ya konuk olacak.
4: Anadolu Efes EuroLeague'deki ilk maçına çıkıyor. Lacivert Beyazlılar Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. Palau Blaugrana'daki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Pablo Laso yönetimindeki Efes, Barcelona karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Anadolu Efes, EuroLeague'de bugüne kadar Barcelona ile 34 kez karşı karşıya gelirken 16 galibiyet, 18 de mağlubiyet yaşadı. (47) yıllık Avrupa serüveninde 3 kez şampiyonluk sevinci tadan Efes, Avrupa kupalarındaki 914. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlılar 1979-1980'den bu yana oynadığı 913 maçta 506 galibiyet, 407 mağlubiyet aldı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son şampiyonluğunu 2022'de yaşayan Anadolu Efes, başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.
3: Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si bu yıl ilk kez cumartesi günü düzenlenecek.
5: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan bu hafta sonu Azerbaycan'da yaşanacak. Başkent Bakü'deki yarış şehitleri anma günü sebebiyle bu yıl ilk kez pazar yerine cumartesi günü düzenlenecek. 27 Eylül tarihi 2020 yılında başlayan 2. Karabağ Savaşı'nın ilk günü olması sebebiyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından şehitleri anma günü olarak ilan edilmişti. Azerbaycan'ın 10. kez ev sahipliği yapacağı organizasyon için yarışın düzenleneceği sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü. Yarış güzergahındaki ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Tarihi dar sokakları ve sahil şeridindeki uzun düzlükleriyle tanınan Bakü pisti, Formula 1 takvimindeki sokak pistlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ana yarış öncesi yapılacak serbest antrenmanlar perşembe, sıralama turları cuma günü gerçekleştirilecek. ...26 Eylül cumartesi günü koşulacak yarışın startı saat 14'te Azatlık Meydanı'ndan verilecek.
3: Milli boksör Emrah Yaşar Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kiloda finale yükseldi. Emrah Yaşar müsabaka sonrası duygularını anlattı.
6: Güzel bir duygu, çok şükür elhamdülillah finali garantiledik. Cuma günü final maçına çıkacağız. Bunun yanında Sayın Bakanım Hamza Yerlikaya bizleri gururlandırdı, maçımızı izledi. Yanında Sayın Federasyon Başkanımız Suat Hekimoğlu. Sağ olsun da çok teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Yani dövüşmeyi başka bir duygu, onların bizi izlemesi. Yani Sayın Bakanım Olimpiyat şampiyonu, kendi güreş branşında çok fazla sayısız dereceleri var. Onun gibi birinin önünde dövüşmek benim için çok büyük bir gururdu. Bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim.
3: Beşiktaş Gain Medya Günü'nde Dušan Olimpijević açıklamalarda bulunuyor.
7: Ötürü çok gururlu ve mutluyuz. Bununla birlikte burada varoluşumuz kulübümüzün 3 yıldır göstermiş olduğu yükselişin çok güzel, harikulade bir hediyesi. Bu sebeple çok mutluluk duyuyoruz.
8: Bu sezon farklı bir salonda oynayacak Beşiktaş.
7: Different team this season.
8: Ama Akatlar'da da muhteşem bir taraftar desteği vardı ki kapasite küçük olmasına rağmen.
7: In Akatlar we had a amazing,
8: ki burada kapasite daha büyük. Bu sezon taraftardan da beklentileri nedir?
7: Koç, what are your expectations from the fans this season?
9: So, look, it's very simple. So we have one Beşiktaş. We don't have two Beşiktaş. And our fans and our community needs to understand that we need support, especially in this very hard season when we are kind of rookies in EuroLeague. We have one Beşiktaş, as I said. And we have to stay behind our club. We have to stay behind these guys and to support them in good and in bad times also. So in Akatlar it was one of the best atmospheres that we present in EuroCup. But now, because everything is bigger, of course, and let's say more need for this kind of basketball, we also need to show ourselves in a bigger gym in EuroLeague, and this is the reason that I want to call everybody to come and to support our club, our team in EuroLeague. So I don't see anything better, I don't see anything more quality in the league than EuroLeague. So calling everybody to come and to support our club and to make one more time great atmosphere and to show to EuroLeague that this atmosphere is one of the best in Europe.
7: Aslında çok basit. Yalnızca bir Beşiktaş var. İki Beşiktaş değil. Öncelikle bunu hatırlamamız gerekiyor. Taraftarlarımızın iyi günde, kötü günde, her zamanda, sezon boyunca bizimle olmaları gerekiyor. EuroLeague'de yeni bir takımız ve dediğim gibi yalnızca bir tane Beşiktaş var. Bu takımın, bu oyuncuların, bu organizasyonun, bu kulübün arkalarında durmaları gerekiyor. Geçen yıl Akatlar'da EuroCup'ta muazzam bir atmosfer yakalamıştık, doğru. Bunu bu yıl daha büyük bir salonda, daha büyük bir ligde, daha büyük bir atmosferde yapıyor olacağız. Dolayısıyla tüm taraftarlarımızın desteğini bekliyor olacağız. Burada basketbolun zirvesi diyebileceğimiz kalite anlamında bir lig içerisinde yer alıyor olacağız. Daha büyük bir salonda, daha büyük bir atmosferde. Yine eminim Beşiktaş taraftarı büyüklüğünü, Avrupa'nın en büyük taraftarlarından biri olduğunu sezon boyunca gösterecektir.
10: Hayırlı olsun. Koç da 8 sezon sonra kariyerin ilk zamanlarında Kızılyıldız da EuroLeague'de boy göstermişti. 8 sezon sonra o da EuroLeague'e Beşiktaş'ta geri dönüyor.
7: After 8 years, süreçte, your time with Red
10: Star, ilk zamanlardaki, you're going back to EuroLeague as well. Koç, Dušan Olimpijević ile şu anki Dušan Olimpijević arasındaki farklar ne?
7: What are the differences between that Dušan and this Dušan?
9: Well, of course, it's a big difference in these 8 years. You know, first of all, basketball changed a lot. So it will be very stupid from my side if I didn't change myself. Every smart man, every smart, smart people change themselves. So for sure, I'm not the same Dušan from last year, from 3 years ago or 5 years ago. And for sure, I'm not the same Dušan like 8 years ago.
7: Elbette 8 yıl çok uzunca bir süre ve 8 yılda yalnızca bizler değil, basketbol da çok değişim gösterdi. 8 yıl önceki benden bugüne farklılık olmadığını söylesem bu çok almakça olurdu. Her zeki insan gibi biz de tekamül etmeye, ilerlemeye devam ediyoruz. Yalnızca 8 yıl değil, geride kalan yıl, 3 yıl, 5 yıl sürekli olarak ileriye giden bir durumumuz var.
11: Ben son olarak şunu sorayım. Yarın tabii maçı getirecek ana unsur nedir? İlk maç olacak.
12: What is the main fact to bring the victory tomorrow in the first game?
9: I will start with the atmosphere in the gym. So I have to mention one more time that we were well known

0: Euro Cup about our atmosphere and chemistry and how tough home court we had. So that was not just a sixth player for us. That was 6, 7, 8, 12, 13, 14. We were pushing very hard from tribune. We were pushing very hard from atmosphere. How opponents the same how we push our team. So this is one of the crucial things. Also, as we said, we need to play physical. We need to play. We need to play tough. This is what it is. EuroLeague. And at least in the second half of our Presidential Cup, we showed that we can play this, because second half is against Fenerbahce is example how this team should play. Of course, this team needs a little bit more time with 9 new players, but physicality and aggressive defense is not something that we need time. It must be from today.
1: Her şeyden önce atmosfer. Biz geride kalan yıllar boyunca bütün gücümüzü önemli ölçüde tribünden almış bir organizasyonuz. Takım kimyamızı çok besleyen bir tribünümüz var. Yalnızca onlar için 6. adam demek yetmez. Yerine göre 7. 8. 9. adam etkisi dahi yaratan çok güçlü bir taraftarımız var ve tribün yine yarın bizleri ateşliyor olacaktır. Bununla birlikte oyun olarak da fiziksel anlamda sert oynamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynadığımız maçta özellikle ikinci yarıda takım karakterimizi biraz daha ortaya koyabilmiştik. Elbette 9 yeni oyuncumuz var. Zamana ihtiyacımız var ama sert savunma yapmak için, sert bir takım olmak için çok da bir zaman gerekmiyor. Bunu derhal yapabileceğimizi biliyoruz ve son maçın ikinci yarısında da biraz bunu görebildik.
2: Peki, teşekkür ederiz. Başarılar dileriz.
3: Thank you coach.
2: Siz de şöyle anladım. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Teşekkür ederiz.
2: 13 yıllık bir rüya, hedef de Beşiktaş için ve gerçekleşti. Yarın itibariyle başlıyor. Nasıl bir değerlendirme, giriş yapmak istersiniz?
4: Ya öncelikle çok heyecanlıyız. Yani 3 yıl önce buraya geldiğimizde en büyük amacımız tekrardan Beşiktaş armasını EuroLeague gibi Avrupa'nın en önemli spor organizasyonunun başında.
5: Dušan Olimpijević'in açıklamalarını ekranlara getirdik. Boksa döneceğiz tekrar. Milli boksörlerimiz Hatice Akbaş ve Buse'n Sürmeneli 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi. Gizem Özer yarı finale çıkıp madalyayı garantilerken Buse'n Çakıroğlu ise şampiyonadan elendi.
6: Hatice Akbaş ve Buse'n Sürmeneli 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren 25 yaşındaki Hatice Akbaş, yarı finalde Polonyalı rakibi Kudzewska'yı 5-0 yenerek finalist oldu. Finalde İspanyol Laura Fernandez'le karşılaşacak Hatice Akbaş, altın madalya kazanacağına inanıyor.
7: Yani çok mutluyum tabii ki de. Bu maçım daha rahat geçti. Çeyrek final maçıma göre şu an finaldeyiz. İnşallah altın alacağım. Çok canı gönülden inanıyorum. Benim bütün başarılarım 54 kiloda oldu. Kariyerimin hepsi 54 kiloda, 51 kiloda. Şu an yeni bisikletteyim ve bu kiloya biraz zorunlu düşürüldüm. Ama ona rağmen çok iyi performans sergilediğimi düşünüyorum.
6: Buse'n Sürmeneli de 70 kiloda yarı finalde Rus rakibi Nadezhda Golubeva'yı yenerek finale yükselmeyi başardı. Adını üst üste ikinci kez finale yazdıran son Avrupa şampiyonu unvanlı Buse'n, İstiklal Marşı'nı okutmak için her şeyi yapacağını belirtti.
7: Rusların hiç kötüsü olmuyor, hepsi iyi gerçekten. O yüzden mutluyum. Final tadında bir yarı final oldu. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Burada İstiklal Marşı'nı bu insanların önünde okutmak için her şeyi yapacağım.
6: 60 kiloda ise Gizem Özer çeyrek finalde Çekya'dan Barbora Maksova ile karşılaştı. Gizem rakibini 5-0 yenerek büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası madalyası kazanmayı garantiledi. Yarı finalde Fransız Grossi ile karşılaşacak Gizem heyecanlı olduğunu belirtti.
7: Şu an çok mutluyum, çok gururluyum. Çok şükür yarı finaldeyim. Maç gerçekten... Yani daha önce bu rakibimle yapmıştım, 5-0 almıştım ama bugün o da çok istedi. İnşallah altın madalyaları alıp ülkemize gitmek istiyoruz. Size çok teşekkür ederim.
6: Sıklet değiştirerek 54 kiloda ringe çıkan dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Buse'n Çakıroğlu da çeyrek finalde Sırp rakibi Sirkoviç'e 3-2 yenilerek şampiyonaya veda etti. Son 3 Avrupa şampiyonasında altın madalya alan Buse'n, Sofya'da madalya almayı başaramadı.
5: Spor Ajansı'nda günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık. Kısa bir ara vereceğiz. Az sonra konuklarımız Okan Koç ve Ayrı Beşer'le beraber.

0: fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Ayrı Beşer ve Okan Koç konuklarımız, kendileriyle gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun.
2: İyi yayınlar olsun Kerem hepimize.
0: Galatasaray'la bir başlangıç yapalım. Sarı kırmızılı takımda Wilfred Tsengo'yla ilgili bir üzüntü yaşanıyor. Hatta kulüp genelinde diyebiliriz belki. Önemli bir yatırımla geçtiğimiz sezonu

0: 30 milyon euro civarı bir bonservisle Galatasaray kadrosuna kazandırılan fil dişi sahili oyuncu sakatlıklar sebebiyle bu sezon sadece 41 dakika forma giyebildi. Kasımpaşa ve Barcelona mücadelelerinde de sarı kırmızılılar ondan faydalanamayacak. Hatta bu sakatlık süresinin daha uzaması da sanki muhtemel gibi görünüyor. Geçtiğimiz sezon bir yeni dönemdi. Yeni bir transferdi. Bu tip konuları konuşmak için de bence erkendi ama şu an bu soruyu sormam gerekiyor. Artık çünkü aklımızdan bu tip düşünceler geçiyor. Wilfried Tsingo Galatasaray için bir ölü yatırım mıdır?
1: Kesinlikle öyle. Ya doğmamış bir yatırım da diyebiliriz. Yani yatırım da demek biraz abartı olur. Galatasaray için gereksiz bir maliyete dönüştü. Şimdi hani oyuncunun özelliklerine bakınca ve de hani ilk geldiği bir karşılaşma vardı. Rakibin üzerinden aşırtmak suretiyle sağ kenardan girip ortaladığı, yani asiste dönüştürdüğü yanılmıyorsam bir pozisyon da vardı. Şimdi hafızamda onu canlandırdığım zaman oyuncunun ne kadar cezbedici, hani transfer etmeyi düşündüğünüzde sizi etkileyici özelliklere sahip olduğu bir gerçek. Fakat aslında bu transfer hadisesi, bu yaşananlar bizim genel anlamda kulüplerimizin transfer yaparken içine düştükleri veya yeterince dikkat etmedikleri bir noktayı da akıllara getiriyor. O da şu: demek ki çok iyi bir sağlık taraması yapılmıyor. Yani bu tarz oyuncular, müzmin sakatlanan oyuncular ki hatta mesela Jakobs'un da kariyerine bakılırsa benzer şeyler görünebilir. Hani Jakobs yani Tsingo ile kıyaslandığı zaman çok daha fazla forma giydi, çok daha fazla verimli oldu ama kariyerinde düzenli forma giymek, yani sezonları atıyorum işte bir sezon artık 50-55 maç bandındaysa bir öyle 30-35 maçla tamamlamak gibi bir şeyi yoktu geçmişinde baktığımda. Şimdi bunlara yeterince dikkat edilmiyor. Şimdi Galatasaray ki şimdi Türkiye'de en fazla şampiyon olan takım, Avrupa'da Türk futbolunu en görkemli şekilde temsil etmiş takım, kadro değeri olarak hala zirvede olan takım, son 4 yılın şampiyonu, fakat yapılan transferlerde geçmişten bugüne biz bu tür amatörlüklerle çok sık karşılaştık. Yani buna ihmal diyebilirsiniz, amatörlük diyebilirsiniz. İşte transfer edilen lisansı yetişmeyen oyuncular ya da transfer edilen elde tutulamayan maliyetsiz bir şekilde Ribery gibi gönderilen oyuncular, bunların kulüplerimizde ve de Galatasaray'da çok sık yaşanıyor olması, aslında masaya yatırılması gereken bir durum. Hani bugün Tsingo'da yaşarsınız bu durumu, yarın başka bir oyuncuda yaşarsınız. Demek ki bir transferi yaparken sadece performansa, oyuncu özelliklerine dayalı parametreler yeterli değil. Bütüncül anlamda işin sağlık tarafı, işin oyuncunun karakter boyutu, sosyal boyutu, birçok değişkeni bir arada ele alıp 10 üzerinden bir puanlamayla bu işleri yapmak, daha doğrusu daha profesyonel yapmak gerektiğini Tsingo örneği bize çok açık bir şekilde söylüyor.
0: Şu da sanki daha ciddi bir tartışma konusu olmalıydı. Bu oyuncu transfer edildiğinde stoper ve sağ bekte kullanabiliyoruz denilerek alındı. Şimdi bu oyuncu ofansif oynayan bir takım için ideal bir sağ bek mi? Birinci soru bu. İkinci soru, stoperse sağ stoper. Galatasaray'ın o pozisyonda geçtiğimiz sezonu baz alarak söylüyorum, Davinson Sanchez gibi çok önemli bir oyuncusu vardı. Hala var ama geçen sezon başlamadan bu transfer yapıldığı için bunu söylüyorum, altını çizerek. Benim o gün de mantığıma oturmamıştı. Çünkü net bir 11 oyuncusu olamayacak gibi bir görüntü vardı.
1: Ya kısaca şunu söyleyeyim Okan'a sözü bırakmadan. Şimdi stoper transferi olarak düşünülmesi hata. Çünkü neden? Şimdi Davinson Sanchez gibi hala da bu sezonki performans düşüklüğüne rağmen bu ligin en iyi stoperi olduğunu iddia edebileceğiniz üst düzey bir isim elinizde var. Yani Süper Lig standartlarına göre konuşuyorum tabii ki. Şimdi onun yerine getireceğiniz, elbette ki onun bir ikamesi olmalı.

0: Çünkü çok az oynadı. Oynadığında da zaten sakatlıktan yeni çıkmıştı, hazır değildi vesaire, verimli olamadı. Yani nereden bakılırsa bakılsın elde kalan bir transfer. Fakat hani biraz empati yaparak anlamak babından değerlendirirsem Okan Buruk yani devşirmeci mantaliteye sahip bir teknik adam. Ya Galatasaray'ın şartları bunu ona zorladı ya da bu işi iyi beceriyor. Yani hani işin bu tarafını eleştirirsin ama Okan Buruk'un bir oyuncuyu farklı farklı ne alaka hatta denilebilecek pozisyonlarda oynatarak da verim almak gibi en azından Süper Lig ölçeğinde bunu söyleyebiliriz. Bir teknik direktörlük marifeti var. Okan Hoca belki meseleye böyle bakmıştır. Yani önceliği sağ bek olursa anlarım. Ben bir sağ bek transfer ediyorum. Üst düzey bir oyuncu transfer ediyorum. Ama Singo'nun yokluğunda ya da performansa dayalı olarak stoperde oynatabilirim düşüncesiyle transfer edilmişse bunun bir mantığı var. Ama ortaya çıkan durum Galatasaray açısından da bir hayal kırıklığı.
1: Okan Koç Galatasaray açısından hayal kırıklığı olarak nitelendiriyor Hayri Beşer. Bütün Singo durumunu düşündüğümüzde senin aklından ne geçiyor?
2: 30 milyona mal ettiler değil mi Singo?
1: Evet.
2: Şimdi bu paraları verirken veyahut da araba alırken bir şey alırken ekspertize sokuyoruz değil mi? Tam detaylı teşekküllü böyle bakıyoruz yani arabada bir sıkıntı olur mu? Veyahut da işte bir futbolcu veyahut da farklı bir işte ne olursa olsun. Yani detaylı araştırmak gerekiyor. Şimdi Singo gibi bir oyuncuyu transfer ediyorsun abi. Bu adamı tam detaylı bir şekilde sağlık kontrolünden geçirip yani bu adamın ne problemleri ne sıkıntıları ne gibi problemlerle karşılaşacağız gibilerinden böyle yani bir bakılmadı mı? Sonuçta bu sorgulanması gerekiyor. Taraftar bunu sorgulaması gerekiyor. Yani kim olursa olsun sonuçta bu Beşiktaş da olabilir, Fener'de, Galatasaray'da, Trabzon'da, Anadolu takımlarında yani 30 milyon euro oradaki yöneticilerin cebinden çıkmıyor ki taraftarın cebinden çıkıyor. Yazık günah değil mi? Yani oyuncu stoper mi, sağ bek mi, orta saha mı her yerde deneniyor ama tamamıyla ben bu oyuncunun hangi bölge oyuncusu olduğunu da anlamış değilim daha. Niye oynamadı? Sakatlıklar onlar bunlar yani oyun sisteminde oraya attı buraya attı tam oynadı bir şeyler yapacak dediğinde bir patladı ayağı patladı o oldu bu oldu sıkıntılarla karşılaştı ama abi yani bu oyuncuyu alırken neye baktınız neye göre aldınız buna bakmak gerekiyor önemli olan orayı irdelemek lazım ben bir saat sonra Singo'nun özelliklerini yapacaklarını yapabileceklerini anlatayım burada ver tatlıyı bana saatte neler yapar neler yapamaz onu anlatayım bir saatte artılarıyla eksilerini ama sen şimdi bu oyuncuyu 30 milyon alıyorsun 2 senedir faydalanamıyorsun soruyorum ben bunu sağlık ekibi yönetim kurulu veyahut da oradaki kim varsa yetkililer yani bu oyuncu alınırken neye bakılarak alındı ne dikkat edilerek alındı. Ya yazık günah işte. Burada tabii ki de yönetim kurulu sonuçta herkesin bir kulvarı vardır. Başkan, yöneticiler transferden sorumlu, teknik direktör, sağlık ekibi, malzemeciler kulübün içerisinde, o havuzun içinde herkesin bir görevi vardır. O görevi önemli olan doğru bir şekilde, liyakatli bir şekilde yapabilmek, araştırabilmek. 30 milyon euro para verdiğin adam şu anda acaba satabilir miyiz, acaba kiralık gönderebilir miyiz, acaba oynatabilir miyiz? Sezon başı bir bakıyorum abi. Bizim medyada bu çok oluyor. Ya işte ona 50 milyon, Singo'ya 60 milyon teklif var. Öbürüne 70 milyon teklif var, 40 milyon teklif var. Gelinen durum bu durum işte. Bırakın abi güzelleme yapmayı. Sahada zaten neyin ne olduğunu herkes görüyor. Kimin ne verdiğini, kimin neler yapabileceğini. Sen izliyorsun alırken didik didik araştırıyorsun futbolcunun performansını. Bunu almak isteyen Avrupa'daki majör liglerdeki takımlar var ya. Antrenman metotlarına, sağlığına, ne yediğine, ne içtiğine, nasıl hareket ettiğine, karakteristik yapısına her anlamda çok detaylı bir şekilde araştırmaya giriyorlar, araştırıyorlar. Ya o yüzden yani yapılacak bir şey yok. Sonuçta inşallah toparlar. Sonuçta ülkemizin parası gidiyor yani. Bu Fenerbahçe'de olabilirdi, Beşiktaş'ta, Trabzon'da olur. İnşallah toparlar da oynar, performans gösterir. Verdikleri parayı geri alırlar. Yani bu süreç böyle devam edecek gibi geliyor. Kronik bir sakatlığı mı var? Onu daha detaylı, net bir şekilde de açıklamıyorlar. Singo sakatlandı. 2 ay yok. Singo sakatlandı. 1 ay yok. Singo tam oynayacak. Oynadı. Tam oyuna girdi. İşte bir şeyler yapmaya başladı diyorsun. He, orta sahada geçişlerde bir şey yapıyordu. O Avrupa maçı hangi maçına girdi? Çok iyi iş yaptı.
1: Evet, yüksek profilli maçlarda işler yaptı. Liverpool
2: yaptı. Maçında. Liverpool maçında orada evet. Girdi. Bir şeyler yaptı. Ha, Galatasaray taraftarı umutlandı. Ha, dedi tamam dedi. Transferimizden faydalanacağız. Verim alacağız. Ortaya çıktı gibilerinden böyle bir umutlanıyorsun. Mutlu oluyorsun. Ama bir bakıyorsun 2 hafta sonra oyuncu tekrar sakatlanıyor. Ya kronik bir sakatlığı var bir bölgede bir bölgede değil iki bölgede ya da başka problemler var bakacağız göreceğiz ilerleyen zaman en güzel çare derler gösterecektir bize.
1: O pozisyonda da oynuyor bu pozisyonda da oynuyor denilen oyuncular sen futbolda oynadın bu tip çok fazla takım arkadaşında olmuştur diye evet. Düşünüyorum sanki genelde bilmem katılır mısın bir pozisyonu çok

0: net oynayamadıkları için oradan oraya savrulurlar.
1: Bravo. Değil mi? Çok da tespit. Niye oradan oraya savrulurlar biliyor musun? Az önce söyledin. Net bir pozisyon olmadığı için, pozisyon arıyor oynamak için. Orada biraz var, orada biraz var, orada biraz var. Ama tamamıyla, bütünüyle bir yerde bu oyuncu tam bu oyun, buranın oyuncusu diyemiyorsun. Çok doğru bir tespit. Ne yapıyor kurnazlar, akıllılar? Bunu çok yapan oldu takım içinde. Doğru söylüyor. Çok güzel bir... Aman hocam diyor, hayır hocam diyor. Bak diyor, sol kanat oyuncusu sakatlandı ve atıforum. Orada ben diyor çok etkiliyim diyor. Daha önce oynadım falan diyor. Hoca antrenmanda deniyor. Tabii antrenmanda uçuyor kaçıyor. Maça gelince yanına pas veremiyor. Kademeye giremiyor. Depar atamıyor. Sorumluluk alamıyor. Ama antrenmanda herkes sorumluluk alır. Çünkü baskı yok, pres yok. Ve o şey yok. Neydi onun ismi sana? Söyleyeyim. Sen söyle. O taraftarın, camianın işte o sorumluluk alıyorsun ya. O üstündeki o baskı hissetmediğin zaman orada her şeyi yapabiliyorsun. Doğru söylüyorsun. Yani bunu bilmiyorum ama Singo oynar. Sağ bekte de oynar. Stoperde de oynar. Ön libero'da da oynar. Zorluk derecesi Liverpool, işte Bayern Münih gibi takımlarda orada mesafe kat eder. Orada pozisyon alması bilgi, pozisyon bilgisinden dolayı ama yani abi adam sakatlanıyor. Ne diyeceksin şimdi? Yani burada sonuçta bunu açıklayacak olan kulüp. Yani
0: kullanamıyorsun ki. Orada da burada da oynamasını.
1: İşte niye kullanamıyor
0: yani?
1: Kullanamamanın sebebi demek ki bir oyuncunun bir sakatlığı, bir problem var. 2 haftada bir, 1 ayda bir sakatlanıyor. 3 ay yok, 4 ay. Ben Singo gitti zannettim ha. Bak yeni geldi Singo, Uygu Alsaray'ınmış. Tabii ironi de katalım araya. Sonuçta bu kadar para verildi. İyi oyuncu beklenti içerisinde ama bakıyorsun oyuncunun karşılığı sahada alamıyorsun. Yani bunun sebebi ne? Çıksınlar net bir şekilde Galatasaray taraftarına, camiasına açıklasınlar. Parayı az önce söylediğim gibi ayrı beşer. Taraftar veriyor. Kimse doğru vermiyor. Sağlık ekibi, oradaki yöneticiler, onlar o cebinden çıkartıp parayı vermiyor. Yani bunları söylediğim zaman da rahatsızlık duyuyorlar. Kusura bakmayın, o zaman o taraftarı da tatmin edeceksiniz. Mutlu edeceksiniz. Ne anlamda? Yaptığınız hata ise hata. Problemler böyle böyle gibilerinden tam böyle detaylı bir şekilde bilgilendireceksin. Bilgilendirmezsen 2 hafta sonra, 1 ay sonra sahaya girer. 2 hafta oynar. 3. hafta yine sakatlanır. Böyle devam eder bu. Bir de o bölgeye transfer edilecek oyuncu mesela kafada düşünülüyor. Mesela hangi bölge? Sağ bek veya stoper. Kim var? Singo var alternatif olarak. Ya acaba sakatlanır mı, sakatlanmaz mı tereddütü yaşayan bir teknik direktör. Futbolcu topluluğu, camia, taraftar. İşte bunu da insanların kafasından kaldırıyor. Ya kardeşim bu adamla devam edecek ya da bu adama gelen teklifler, işte sezon başı söylüyordu bazı muhabirler, bazı işte Galatasaraylı yorumcular 40 milyon 50 milyon teklifler geliyor. Ya nerede kardeşim? Şu anda var ya 30 milyon gelsin Dursun Özbek özel uçağıyla, yemin ediyorum kendi bindirir yolda giderken aman oyuncuma bir sakatlık, bir sıkıntı, bir yanlış bir durum olmasın diye kendi götürüyor. Yani sonuçta yazık ki ne yapıyor paralar abi.
0: Üzücü olan da oyuncu fiziksel bir anomali, yani aslında sağlam olsa, hani bir sakatlık problemi olmasa, biraz daha pozisyon bilgisini geliştirse, stoper için özellikle söylüyorum. Yani çok da faydalı olabilecek bir potansiyeli de var.
1: Anatomik yapışı çok çok artıları var.
0: Yani çok artısı var ama işte problem sakat olması.
2: İşte o cezbedici tarafı, gerçekten söylediğin doğru. Çünkü hazır olduğunda neler yapabileceğine dair böyle
0: sinyaller verdi yani.
2: Sinyal veriyor, kışkırtıyor insanı. Hani böyle bir oyuncuya sahip olmak istiyorsun.
1: Umutlandırıyor.
2: Tamam, bu riske girersin de 30 milyon euroluk bir risk olmaz bu. Yani bir oyuncu alırsın, dersin ki hani tamam 5 milyon euroluk bir risk olur da şey çok fazla. Maliyet çok fazla. Ve de hani oradaki fululuk da aslında tartışılması gerekiyor. Sakat. Yani bir sakatlığın sanki böyle içi de doldurulmuyor.
1: Sebebi ne? Neresi sakat?
2: Bu nasıl
1: neden
2: bir sakatlık?
1: Sakatlanıyor?
2: Neden kaynaklanıyor?
1: Aynı bölgeler, aynı yerden mi sakatlanıyor? Değil mi Ayra abi? Sonuçta insanlar bunu merak ediyor. Ki onunla ilgili bir açıklama var mı?
2: Yok.
1: Yok değil mi? Net bir bilgi verildi mi camiaya veyahut da futbol kamuoyuna? Verilmedi. İşte bu insanları daha çok, ben mesela bir futbol sever olarak, yorumcu olarak bana soruluyor. Ben merak ediyorum şu anda. Ki Galatasaray taraftarı benden hayli hayli daha fazla merak ediyordur. Sonuçta 30 milyon para verdim ben bu adama.
2: Aslında en kötü ne ise o bile çok net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılsa tepkiler bu kadar olmayacak ya da yıpratıcı olmayacak durum. Ben oyuncunun da profesyonellik anlamında, işte kendisine dikkat etme anlamında bir takım zaafları olduğu kanaatini taşıyorum. Yani bir oyuncu ki hani dedin ya anomali.
0: Evet.
2: Ya çok güçlü bir oyuncu olduğu belli.
0: Çok.
2: Şimdi o güçteki bir oyuncu kendisine iyi bakıyorsa, yani bazı oyuncularda, Okan daha iyi bilir onu, hani özel adele yapısından kaynaklı kolay sakatlanma özelliği de var. Hani böyle bir özelliği de yoksa, ki baktığınız zaman bu çok kolay sakatlanacak bir şeye de benzemiyor. Gladyatör gibi adam yani.
1: Ya hayır abi.
2: Sokakta karşılaşmak istemem, sahada da karşılaşmak istemem. Öyle bir oyuncu tabir caizse. Ama... çok fazla sakat.
1: Şimdi bu oyuncunun
2: zaman,
1: artıları ne? Kerem'in dediği gibi

0: Estetik yapısı çok üst seviyede. Tabii. Kuvvetli, patlayıcı gücü var, full eli, uzun adım da atıyor. Yani o mesafeyi de kat ediyor ama sorun ne? Pozisyon bilgisiyle sakatlık. Doğru söylüyor. Biraz onu zaten oynadıkça onu geliştirirsin pozisyon bilgisi.
1: Evet. Tabii.
0: Oynadıkça zamanla
2: o sistemle arttıramazsın yani.
0: Arttıramazsın.
2: Belli seviyelerde
0: ama
2: çok
0: sakatlığı önlem alamıyorsun. Sakatlığın ne olduğu bilinmiyor. Ondan dolayı insanlar soru soruyor. Soru merak ediyor.
2: Yani doğal artık bu konunun böyle açıkça tartışılıyor olması.
1: Yani işte biz bunu tartışıyoruz ama bu tartışmalar neyi değiştiriyor?
2: Bir şey değiştirmiyor.
1: Bir şey değiştirmiyor. Ya şu olmalı yani, bunu işte Galatasaray yönetenler teknik heyetler de dinlemeli. Yani buradaki aslında şeffaflık da fayda sağlar. Çünkü Galatasaray gerek transferler üzerinden gerek benzer yaşanan şeyler üzerinden çok fazla yıpratılan bir kulübe de dönüşüyor. Yani işin bu tarafı da, işin iletişim tarafı açısından da ben Galatasaray'a zarar verdiği kanaatindeyim. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Galatasaray birkaç sezon önce boyu rekor bir transfer bedeliyle, o dönemin şartlarında 30 milyon euro civarıydı galiba, Bayern Münih'e gönderdi. Ve boy Bayern Münih'e gitmeden önce de çok çok üst düzey performans ortaya koymuştu. Yine öncesinde Galatasaray'ın gayet iyi sağ bekleri oldu. Ondan sonraki süreçte Galatasaray'ın sağ beki yok. Hatta geçtiğimiz sezon kiralık olarak boy geldi. O bile sağ bek olamadı. Galatasaray
0: çok iyi performans gösterdi ama geçen sene. İyi oynadı Salah'ı. Vermedi formayı.
1: Yok, boyu diyorum ben.
0: Tamam, boy oynayamadı dedin ya. Salah'ı geldikten sonra...
2: Oynatmadı.
0: Salah'ı oynatmadı.
1: Salah'ı şöyle, Galatasaray'ın sağ beki olarak transfer edilmedi, sağ bek olarak. Bir kanat oyuncusu değil miydi?
2: Evet.
1: Önde oynayacak kanat oyuncusu. Daha ziyade solda oynar, belki sağda oynar. Fakat Salah'ı çok iyi performans gösterdiği için bence Okan Hoca onu oraya çekmedi. İyi performans oraya çektikten sonra geldi de mecbur kaldığı için sağ beke çekti.
2: Ya onun göstereceğini hissetmek de
1: hissetti. Evet,
2: çok önemli
1: bir marifet, söylemeye çalıştım. Yani
2: net.
1: Okan Hoca'nın bir marifeti, evet. Bu tarafı övülecek bir durum. Ama öncesinde mesela Salah'ı öncesinde Kaan Ayhan'la o formu, orayı çözmeye çalışıyordun. Ya da Barış Alper'i dahi oynatabiliyordun. Ya Galatasaray gibi bir kulüp, bir takım ya bunları yaşamamalı, yaşatmamalı. Yani Okan'ın da söylediği gibi taraftarına böyle maliyetler, camiaya böyle maliyetler çıkarmamalı diye düşünüyorum.
2: Galatasaray'ın önünde milli ara sonrasında oynayacağı bir Kasımpaşa mücadelesi var. Sonrasında sarı kırmızılılar Barcelona'ya karşı sahaya çıkacak. Tabii Barcelona mücadelesi çok daha büyük bir heyecanla bekleniyor. O ayrı bir konu. İlk 6 hafta üstüne belki biraz konuşmakta da fayda var. Genel hatlarıyla sen Galatasaray'ın performansını nasıl gördün ve Trabzonspor yenilgisini çok önemsiyor musun? Çok kötü bir sinyal olarak alıyor musun?
0: Ya Galatasaray çok kötü bir sinyal olarak alıyor musun dersen, Osimhen yoksa alıyorum. Osimhen varsa almam. Tek başına bir takım, her zaman söylüyoruz abi. Adam arkadaşlarını oynatıyor. Rakip takımı tedirgin ediyor. Dağıtıyor defansını. Her anlamda koşu yapıyor. Sırtı dönük, hava yüksekliği, hava hakimiyeti, set oyunu. Her bölgede çok fayda sağlıyor arkadaşlarına, takım arkadaşlarına. Ve rakip takımı tedirgin ediyor. En önemli detay budur. Kendi takımına verdiğin performansın dışında rakip takımı ne kadar tedirgin ediyorsun, tehdit ediyorsun, korkutuyorsun. Ki bunu iyi yapabilen bir oyuncu. Agresifliğiyle, mücadele gücüyle. Zaten özellikleri çok üst seviyede. Bunları yapabilen bir oyuncu. Onun yanında oynayan oyuncular, her seferinde söylüyorum, çok şanslılar. Sağda solda arkasında oynayan çok şanslı. Osimhen'le oynuyorsun. Niye? Ne anlamda? İsim olarak değil. Performans anlamında da seni geliştirebilecek oyuncu bu. Çünkü futbolcu şunu çok iyi biliyor ve farkında. Ben Hayri attığım zaman Hayri o topu değerlendiriyor. Ne oluyor? Sen değerlendirdiğin zaman ben de mutlu, huzurlu oluyorum. O duygu durumun daha da özgüven anlamında da yukarı doğru çekmeye başlıyor. İşte o çok önemli. Bunu da Osimhen'le yapabiliyorsun. Galatasaray'da tabii ki de bazı bölgelerde sıkıntı var. Sara Torreira ikilisi bence orada yumuşak kalıyor. Oraya biraz daha agresif. Torreira'nın yanına agresif bir orta saha ihtiyaç var. Orada da ısıran, mücadele eden, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Sara Torreira ikilisiyle çıkarsa büyük problem yaşar. Çok çok ciddi problem yaşar. Yumuşaklık anlamında. Üretkenlik pas bağlantılarını yaparsın ama belli bir zamandan sonra rakip bastığı zaman alır topu, istediği gibi oynar. Hep söylerim, bir takımın en önemli gücü orta sahadır. Merkezi aldığın zaman abi oyuna da hükmediyorsun.
2: Savunma boyutunda sıkıntı yaşar.
0: Savunma
2: diyorsun.
0: Boyutunda sıkıntı yaşar. Ama işte bakıyorsun, Sané işte şey geldi, Leo geldi. Hadi yeni başladı dedik, o oldu bu oldu ama Trabzon maçında mesela

0: bakıyorsun, birkaç kere tam istediği topları yakaladı, buluştu. O boş alanda işte alıp gidebilen, içeri çekip gol atabilen, şut çekebilen oyuncuydu. Ama orada Pina çok güzel bir markaj uyguladı, ona adım attırmadı oyun içerisinde. Trabzon'da ama çok doğru bir oyun oynadı. Hakikaten ezici bir üstünlükle galip geldi.
1: Evet.
0: Ama bu çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Şu milli aradan sonra işte Osimhen'in gelmesi, birkaç oyuncunun da o mağlubiyetten sonra kendisini silkeleyip Kasımpaşa maçına farklı bir konsantrasyonla, motivasyonla çıkacak. Ama Barcelona maçına ne diyecek?
1: Bazen pozitif neticelere, pozitif büyük derslere sebep olur mu?
0: Olur. Osimhen varsa oluyor. Osimhen yoksa olmuyor Kerem. Yani kimse kusura bakmasın. Herkes bunu görüyor. Yani biz tek bizim söylememiz olmuyor bu. İnsanlar bunu görüyor. Rakip takım da görüyor. Yani şimdi ben futbol oynadım. Anadolu takımında mesela bana bu hafta Galatasaray geliyorsa abi bakarım direkt. Osimhen var mı yok mu? Yani Osimhen yoksa tamam, daha farklı bir duyguyla sahaya çıkarım. Özgüvenle, istekle, arzuyla çıkarım. Tabii ki de yine aynı arzu, aynı istekle, ama Osimhen olmadım bir adım daha fazla atasın geliyor. Bir adım daha koşasın geliyor. Çünkü etkiliyor abi, rakibi de etkiliyor.
1: Evet.
0: Senin takım arkadaşlarını etkiliyor. Çok ayrı bir seviyede bir oyuncu. Ben var ya Barcelona'nın hocası olsam bir dakika düşünmem alırdım mesela. Bir dakika düşünün.
1: Net bilgi istediler ve düşündüler, en azından onu söyleyeyim. Bir resmi teklife vardı mı iş ondan emin değilim.
0: Bilmiyorum.
1: Ama düşündüler.
0: Ben alırdım yazın. Abi oraya koy bak neler yapıyor yani. Adam sadece bak abi, bir golcüden ne istersin, gol atmasın. Atıyor, attırıyor, mücadele ediyor. Rakibi yıpratıyor, hırpalıyor, üstüne gidiyor. Arkadaşlarını ateşliyor, tribünü ateşliyor. Hep sahanın içinde. Ha tabii ki de hataları var. Boğaz sıkma gibi, o gibi, bunları yapmaması gerekiyor. Sonuçta bunları Türkiye'de yaparsın ama orada yaptığın zaman hemen 4-5 maç ceza alırsın. Yani oralarda bunu şey yapmıyorlar, tolerans tanımıyorlar. Yoksa artıları çok çok artısı var yani. O anlamda kimse bunu inkar edemez. Ama Galatasaray takımına bireysel olarak bakıyorsun. Uğurcan çok iyi bir kaleci ama formsuz. Sağ bekte Salah'ı çok iyi bir bek. Özellikle geçen sene çok iyi bir performans sergiledi. Yanında Singo mesela, bakıyorsun. Ya Abdülkerim'de bir düşüş var. Bunların sol tarafta Jakobs, Eren, beklentileri hala tamamıyla geçen seneki performansını karşılamıyor orta sahayla beraber. Kanatları da bunlara ilave edersek. Yani bütünüyle baktığın takdirde Galatasaray geçen seneki Galatasaray'la bu seneki Galatasaray maç yapsa, geçen seneki Galatasaray bu seneki Galatasaray 5-0 yener.
1: Öyle diyorsun.
0: Öyle demiyorum, öyle gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor. Yani gelişim kaydedemedi Galatasaray o zaman bunu. Net bir şekilde
0: gelişim değil yani, dikkat edersen çok fazla değişiklik olmadı ama yani ya futbolcularda böyle bir mental olarak da bir düşüş var. Fizik olarak tamam toparlarsın ama mental olarak, çünkü geçen sene bunları yapan bir oyuncu topluluğu,
1: evet.
0: Bu sene niye yapamıyorsun? Yani bir tanesi iki tanesi yapmasa tamam, bir tek Osimhen yapıyor. Bana söyle, geçen seneden bıraktığı gibi devam eden bir ikinci oyuncuyu sayar mısın bana?
1: Sayamam.
0: Yani onu anlatmaya çalışıyorum, bilmiyorum tatmin ettim.
1: Kesinlikle.
0: Hayır abi, tatmin olmadı galiba.
2: Oldum. Fazlasıyla tatmin oldum. Ve tatmin olmaya da devam ediyorum. Şimdi şöyle, Galatasaray'ı oynatması gereken kişi Okan Buruk. Osimhen değil. Ama Okan'ın da anlattığı gibi Galatasaray'ı Osimhen oynatıyor. Şimdi Osimhen büyük bir yatırım. Büyük de bir potansiyel. Takıma ciddi katkı sağlaması beklenir. Ama Galatasaray'ın performansı ya da oyun yapısı birebir Osimhen'i endeksliyse, Osimhen'in aktüel performansı üzerinden şekilleniyorsa, orada teknik direktör sorgulanır, takımın genel hali pürmelali sorgulanır.
1: Evet.
2: Şimdi birincisi Galatasaray'daki problem bu. Net olarak gördüğümüz şu, evet, Galatasaray sezonlara böyle performans anlamında böyle çok üst perdeden başlamadı. Geçen sene de muhtemelen, oyun olarak söylüyorum, çok üst perdeden başlamadı. Ama bu sezonki Galatasaray çok daha dağınık, çok daha isteksiz, motivasyondan uzak, takım olgusundan uzak bir görüntü sergiliyor.
0: Neden sergiliyor? Peki bu sergilemesine neden olan sebepler var mı senin kafa yapında? Benim yok mesela.
2: Ya bu,
0: halbuki bu, ya bu olmaması gereken bir durum. Niye? Sen bunu anlat, ben sonra
2: iki sebebi
0: abi.
2: Olur. Bir mental.
0: Evet.
2: Ki bence var.
0: Doğru, yani. Bravo, oraya katılıyorum
2: ben
0: sana.
2: Çok belli.
0: Katılıyorum.
2: İkincisi, yani hazırlık sürecini iyi geçirmemişsiniz fizik olarak.
0: Tamam, hazırlık sürecini iyi geçirmedin. 6 hafta maç yaptın, 90 dakika. Bu en azından seni fizik kondisyon olarak belli bir seviyeye taşır. En büyük neden ne biliyor musun Ayrab? Sen bitirdikten sonra bana göre ki olan yorumu söyleyeceğim. Kusura bakma, böldüm seni.
2: Estağfurullah. Ya takım olarak işte sizin çalıştığınız şeyler vardır. Savunmayı çalışırsınız. Hücumu çalışırsınız, hücum setlerini çalışırsınız, rakibi karşılamayı, geçiş oyunlarını vesaire, birçok şeyi çalışırsınız. Şimdi Galatasaray'da bunu da göremiyoruz. Ve bence en kabul edilmez durum da bu Kerem. Neden? Ya bu takım aşağı yukarı %80 ile yıllardan beri bir arada oynayan oyunculardan kurulu bir takım. Yani yeni oyuncular değil. İşte evet. buraya dahil olan Leao var. Batragov var. Her zaman 11 oynamıyor. Yani savunman belli. Orta saham belli. Önde oynayan oyuncular belli. Ama ahenk yok. Yani Galatasaray'ın işte Beşiktaş'tan da Fenerbahçe'den de Trabzonspor'dan da çok belirgin bir şekilde bu anlamda önde olması lazım. Ama gelip maçları izleyen bir insan, ya bu işte 4 yılın şampiyonu ve %80 omurga itibariyle de 4 yıldan beri bir arada oynayan üst düzey oyunculardan kurulu bir takım diyebilir mi? Diyemez. Şimdi işin bu tarafı gerçekten çok eleştiri götürür tarafı bana göre.
1: Doymuşluk var mı?
2: Bence var. Yani doymuşluk, isteksizlik, bir keyifsizlik var. Yani hani güne hasta başladığın zaman, hastaysan o gün iş yerine gidersin. Yani o günkü performansın, arkadaşlarıyla sohbetin, şakalaşmaların, her şey ya bir düşük seviyede olur. Yani kendini bulamazsın. Yani insanın kendisini ifade edebilmesi için, yani mesela şiir yazabilmek için ilham gelmesi gerekir. Yani futbolda bir ilham işi. Ya o ilhamı insan nereden alır? İşte önce mental, kafa yapısı, keyfi yerinde olacak. İşte Kerem'le program yapacaksın, Okan'la karşılıklı oturacaksın. Sen, yani önün böyle boş olmayacak, çay kahve gelecek filan.
0: Evet, yani bravo, hakikaten ben de bağlarım filan böyle.
2: Ya evet. Ben de zaten şeyden çıktım, ses telleri.
1: Ben unuttum, o detayı unuttum.
2: Sen bizi çaylamadan yapmazdın. Neyse, bu evet. Espri olsun, arada gelir. Sıkıntı değil, o işin esprisi de değil. Ya Galatasaray'da bu var kesinlikle. Yani Galatasaray potansiyelini oynamıyor. Şimdi Trabzon maçındaki Galatasaray, şimdi Trabzon'a bıraktığı geçiş alanı, şey, geniş alana bakıyorsun. İşte yani kademe diye bir şey yok. İşte Trabzonspor'un öldürücü oyuncularına çok boş bırakıldılar. Başta Salah olmak üzere. Ve Galatasaray'ın orta sahası, tamam Lemina yok ama Sara Torreira ikilisi Fabinho ile Melih'e o kadar teslim oldular ki. Yani bu iki oyuncu gerçekten çok iyi oynadı. Fabinho Trabzonspor'daki belki en iyi oyununu oynadı ki hani geldiği lig itibariyle çok yüksek enerji ortaya koyabilecek durumda olduğunu hala düşünmüyorum. Daha gidecek yolu var. Yani bu şeyden kaynaklandı biraz da Galatasaray'daki hem oyuncu bazındaki bu keyifsizlikten, keyfiyetsizlikten, mental yorgunluktan ne derseniz deyin ve hazırlanamamaktan. Yani Galatasaray hiçbir yönüyle hazır görünmüyor. Şimdi yalnız şunu da söyleyeyim. Bu tür aktüel performanslar da yanıltıcı olabiliyor. Yani ben buradan Galatasaray'a hani ele alarak işte son maç performansı ya da bir önceki maç performansı üzerinden Galatasaray burada kalır, burada ket vurur diyemem. Yani Galatasaray'ın hani heybesi dolu nihayetisinde. Bu takım 4 yıllık bir takım ve bu takım üst düzey oyunculardan kurulu bir takım. Yani Galatasaray'ın oynaması için sanki biraz kendini mahcup hissetmesi gerekiyor. Hani bazen kendinizi mahcup hissedersiniz. Siz aslında yapabileceğinizin çok çok altında kalmışsınızdır. Ondan sonra yapmanız gerekeni yaparsınız. Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. Aksi takdirde yani Galatasaray-Barcelona maçını hiçbirimiz böyle kafamızda canlandırmak istemeyiz. Yani,
1: hiç denemedim bile ben.
2: Sana bir şey hiç canlandırmak istemeyiz. Ben inanıyorum ki o kafamızda canlandırmak istemediğimiz Galatasaray'dan da daha iyisini seyredeceğimizi yine de ümit evet. ediyorum.
0: Galatasaray geçen sene en iyi neyi yapıyordu? Baskıyı iyi kuruyordu. Dönen topları çok çabuk alıyordu değil mi?
1: Evet.
0: Aldığı gibi yine kaleyi düşünüp çok çabuk kaleyi düşünen oyuncu topluluğu vardı. Ve atletik, dinamik, bölgesini, pozisyonu bilen, baskıyı yapan bir de takımdı. Özellikle içeride. Değil mi? Bunu
1: evet,
0: çok iyi yapıyordu.
1: Doğru.
0: Şimdi sana soruyorum. Sané, Yunus, Leao, Sara Torreira. Bu oyuncu topluluğunu şimdi bireysel olarak boşta bıraksan ligimizdeki bütün takımlar alır mı?
1: Alır. Yani
0: Sané'yi şu anda Fenerbahçe'de, Galatasaray, Trabzon'da, Beşiktaş'ta örnek mesela alır. Sol tarafta Leao'yu da, gel Sara'yı da, Torreira'yı da bireysel olur. Şimdi bakıyorsun Sané çizgiye basıyor. Top ayağına geldim oynamayı seven oyuncular. Bu adamları topun peşinden koşturmayacaksın. Koşmayı sevmiyor. Leao da keza öyle. Yunus da keza öyle. Yunus koşuyor, basıyor ama dikkat et. Bak Yunus refakatçılık yapıyor. Gölge koşusu deriz biz ona. o koşuyu, baskıyı kimin gibi yapacaksın? Mertens gibi. Doğru pozisyon alacaksın. Doğru. Orada Mertens mesela bakarsan Yunus'tan daha az koşuyordu ama daha doğru yerlerde durdu.
1: Yine diğerlerinden daha iyi yapıyor yani.

0: Hasane'yle Leo.
1: Hayır, hayır, oraya kıyaslamayacağım. Başka yere getireceğim. Evet. Yani o bölgesi itibariyle oynayan, daha önce bunları yapabilen oyuncuyla evet. kıyaslayarak, örneklendirerek evet. yapıyorum. Sara Torreira. Torreira bir tek orada agresif baskı uygulayabilen bir oyuncu. Sara pozisyon bilgisi olan bir oyuncu. Top ayağına geldim oynamışsa. Şimdi bu 1, 2, 3, 4 tane oyuncu birbirini tamamlamıyor. O oyun sistemine, oyun formasyonuna dönen topları özellikle derbilerde falan, büyük maçlarda büyük problem yaşarsın. Çünkü bunlar rakibin peşinden, topun peşinden koşmayı sevmeyen oyuncular. Bunlara topu verdiği zaman oynayan oyuncular icraat yapar. İşte buradaki en büyük sıkıntı bu. Tamamlayıcı oyuncu yok. Torreira'nın yanına koysan bir tane atletik, basan, 8 yeri geldiği zaman, yeri geldi 6. Yunus'un yerine Mertens gibi bir oyuncu, Schneider tarzı bir
0: oyuncu. Batrakov'u aldı.
1: Onları onunla kıyaslamam. Mertens de Schneider farklı seviyede, Batrakov farklı seviyede. İyi oyuncu, genç oyuncu ama oralara gelemez. Yani açık ve net söyleyeyim. Ben öyle göremedim. O işi alamadım, beni doyurmadı. Sağ tarafta Sané, sol tarafta Leao. Bunları idare edersin bu tarz saydığım özellikteki orta saha kurgusuyla. Ama Yunus da Sarayı da bunların içine aldığın zaman onu bekleme Galatasaray'dan. Geçen seneki oyunu bekleme. Burada bir de Osimhen de olmadığı zaman o zaman daha da kötü duruma düşüyorsun. Tabii. Bir de Osimhen burada zaten durmasıyla beraber o defans hattını orada tedirgin ediyor ve çıkmasını engelliyor. Çünkü adam bek çıktığı zaman stoperlerin arkasına, bekin arkasına dediğimiz o hot space iç dış koşuları yapıyor. Stoper çıksa stoperin arkasına koşu yapıyor. Set oluyor. Oradaki defansı en azından rahatsız ediyor. Kimi rahatlatıyor? Sané'yi, Leao'yu rahatlatıyor. Niye? Onları takip etmiyor bu sefer oyuncular. Ve hatta gidip gelmiyor. Gidip geldiği zaman da sağ bek gittiği zaman sol kanat takip etmek zorunda onu, değil mi?
0: Doğru.
1: Ama Osimhen olduğu zaman çıkamıyor. Ne oluyor? Hep diri kalıyorsun orada. İçerideki maçlarda. Bu problemle de çok karşılaşıyor. Yani orta sahada Torreira'nın yanına bir tane böyle böyle uzun bacaklı hakikaten basan atletik böyle Atiba gibi, Josef gibi bir orta saha yakalamış olsaydılar, onların önüne de Mertens ve hatta işte Schneider gibi oyuncu, sağ tarafa Sané'yi de, Yunus'u da, Barış'ı da, sol tarafta işte kim varsa Leo. Bunlara geri gelme desen de olur. Çünkü onların önünde de Osimhen diye bir oyuncu var. Kuvvetiyle, gücüyle, oradaki duruşuyla. Çünkü adam ben bek oyuncusuyum. Ha, ben şimdi bek Osimhen'le oynuyorum. Vlahovic'le oynuyorum. Çıksam adamlar oralara koşu yapıyor. Benim bulunduğum bölgeye, o çizgi dediğimiz yere, iç koşunun yan taraftaki koşuyla iç koşu arasındaki koşu yere koşu yapsa, oradan gol atsa ve hatta gol attırsa ihale bana kalıyor. Hoca evet. hemen çağırıyor şeyde, analizde, tahtada diyor. Bak diyor, bak senin olduğun böyle. Niye boşalttın böyle? Niye çıktın diyor. Bunları futbolculara gösteriyorlar. O yüzden bu tedirginlikle çıkmıyorsun. Ama şimdi statik oynayan bir santrafor örneği verin. Icardi. Veyahut da örnek mesela büyük golcü. Ama koşu yapmayan oralara. Mesela kim var mesela o tarzda bir oyuncu söyleyin. Oralarda alırım o riski. Devamlı gider gelirim.
2: Şimdi Deniz oynuyor işte.
1: Deniz'e bak ben sana bir şey söyleyeyim. Potansiyelli bir oyuncu. Ha. Evet. Üstünde durulursa. Bak samimi söylüyorum, potansiyelli bir oyuncu. Kuvvetli, uzun adımlı. Yani ışık aldım oyuncudan, böyle onu hissettim. O oyuncuda bir şeyler var. Bilmiyorum Ayra abi, seni böyle bir şey yaptı mı? Yani mutlu etti mi, tatmin etti mi, ama beni böyle hakikaten heveslendirdi oyuncunun performansı.
0: Sen nasıl gördün Deniz'i? Yorumunu alayım, sonra Serdal Adalı'nın açıklamalarına bakacağız.
2: Potansiyel potansiyelini gördüm ama performans görmedim. Yani elbette ki potansiyel var. Pozisyon bilgisi, iyi bir altyapıdan geldiği çok belli. Fakat yani çok etkili olamadı. Belki hani biraz daha muhtaç nihayetinde takım oyununa, beslenmeye biraz daha muhtaç. Osimhen gibi değil tabii ki. Yani orada bir kıyaslama yapmak oyuncuya da haksızlık olur. Ama süreç içerisinde, iyi oyun yapıları içerisinde o da sadece kendi atacağı gollerle değil, yani doğru pozisyon almak suretiyle, yerine göre top indirmek suretiyle ya da servis yapmak kaydıyla etrafındaki oyunculara da bence koridorlar açacak, kanallar açacak bir oyuncu.
1: Arıyor Kerem, inatçı yani, kuvvetli, devamlı şey yapıyor, zorluyor yani. Kaybetse evet. de zorluyor, özgüvenli, bu çok önemli bir şey. Hep söylerler bize 3. bölgede, al sorumluluk derdi, git kaptır. Bir kere, iki kere, üç kere gidersin, birinde bir geçersin, tabelaya baktırsın. Yani bu var çocukta. İstiyor, arıyor, zorluyor, oralara gidiyor, hava hakimiyeti var. Stoperleri görmüyor musun? Tutamıyor adam yani. Vücudunu koyduğu zaman o kuvvete sahip olup da o sürate de sahip olmak kolay bir şey değil. Bu artılar da onun için büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Ben beğeniyorum. Beğendiğim bir oyuncu açıkçası. Kim ne derse desin.
0: O size'ına göre ayak çabukluğu
1: evet,
0: da fena
1: evet,
0: ildar alanda.
1: Tabii onu anlatıyorum. Evet, onu söylüyorum. Evet. Bilmiyorum. Ben beğeniyorum. Beğendiğim profilde bir oyuncu. İyi, üstünde gördüm. Durulursa, oynatılırsa yani o oyuncudan farklı bir şey çıkar diye düşünüyorum.
0: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dediğim gibi Aspor ekranlarında dün akşam konuğumuzdu. Hem futbol takımına dair hem de kulüp gündemiyle alakalı Adalı değerlendirmelerde bulundu. Gelin

0: futbol takımı ile ilgili Serdal Adalı neler söylemiş, hep birlikte dinleyelim, izleyelim, sonrasında üstüne konuşalım.
1: Geçtiğimiz hem eleme, Avrupa eleme maçlarında hem geçirdiğimiz şu 6 haftada beklediğimin üstünde. Hem
2: en azından oyun olarak.
1: Oyun olarak da, uyum olarak da, yani artık ilk haftalardaki gibi kim nereye, hani topu oraya atar mı diye falan değil. Herkes topun nereye geleceği yere koşusunu yapmaya başladı. Bu milli maç arasından sonra çok daha iyi olacak diye şeyim o.
3: Sizin açınızdan en büyük transferiniz denebilir mi hoca için?
1: Evet, yani tabii hoca transferi işin başlangıcı. Yani ona bakacak olursan ilk başta Önder Hoca'yı saymam lazım burada yani. Evet. Önder Hoca'yla tabii planlamayı, tüm planlamayı, kadro yapılanmasını, eksiklerimizi, Allah var üstünde. Öncesinde de vakit yani harcamış Önder Hoca. 2-3 gün içinde de aşağı yukarı 3. 4. gün oturup çok böyle geniş bilgilerle bir araya geldiğimizde şey belliydi. Yani hangi bölgelere kaç tane transfer yapacağız? Onun çıkardığı, ekibinin çıkardığı futbolcu isimleri, bizim Eden'in, Edegraf'ın çıkardığı futbolcu isimleri filan. Aşağı yukarı hocada olduğu gibi şeyde de futbolcu seçimlerinde de yani böyle %60-70 mertebelerinde o iki liste de çakıştı. Önder Hoca ilk konuşurken şeye, İtalyana'ya gelirsin, geleceksin, aşık olacaksın. Sende de alışkanlık yapacak bu Beşiktaş taraftarı görünüyor ve sevgisi diye söyledi. Şimdi o gün biz bu, o şeyi seyrettikten sonra o hırsını, vallahi dedi doğru söylemiş şey dedi, direktör dedi, döndü. Vlahovic'in transferi biz ilk listeleri hocayla, İtalyanayla paylaştığımızda ilk gördüğünde Vlahovic'i dedi ki ya bu biraz dedi bizi o şey olur dedi, zaman alır dedi. Dedim ki hiç, ben bekleyeceğim. Yani çünkü Önder Hoca da bizim diğer ekiplerin tamamı, ya bu biz eğer bir santrafor alacaksak şeye bunu alalım. Başka kimseye de bakmayalım. Yani daha İtalyano'yla görüşmeden önce. Tabii İtalyano'nun hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj tabii, oldu bizim
4: tabii.
1: için.
4: Tabii.
1: Ya ben ilk oturduğum gibi döndü. Ya bu dedi biraz dedi hem zaman alır, biraz da dedi işte maliyetleri falan. Çünkü hocam sen ikna et, ben ne istiyorsa vereceğim o parayı dedim. Hatta gülüştük böyle. Şu anda Beşiktaş'ta oynayan her futbolcunun yani futbolculuklarına çok öyle hani derler ya futbolculuğuna ben kefilim falan değil ama adamlıklarına %100 kefil olurum. Beşiktaş'ta olduklarının farkında, nerede olduklarını da çok iyi anlamış vaziyettedir. Transferle ilgili çalışmaları durdurmadık. Yani geçtiğimiz hafta yine Ocak ayında yapabileceğimiz yani gündeme gelebilecek futbolcularla ilgili tekrar bir toplantı yaptık. Yani Marsilya maçından önceydi tahmin ediyorum. Var, eksiğimiz var. Yani ben ilk listeler böyle önüme geldiğinde işte sonra hocaya götürdüğümüzde yani İtalyano'nunla oturup transfer listesine beraber baktığımızda da bir çalışmada şey yaptırdı. İtalyano yaptırdı. Yani o bizim listelerden belki bir kişi ya bu olmaz, bu bize uymaz dediği bir kişi ya da iki kişi. Onun haricindeki tüm listede olan futbolcuların tamamında herkes hemfikirdi. Elimizdeki şu andaki kadroyla hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem işte Ziraat Türkiye Kupası'nda yani 3 cephede savaşmak birazcık zorlayacak bu takımı. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani iddiasız değiliz, iddialıyız. Bana soruyorsanız şahsi fikrimiz, Beşiktaş taraftarı olarak, Beşiktaş başkanı değil, taraftarı olarak soruyorsanız yani Türkiye Ligi, Türkiye Şampiyonluğu benim
2: tercih ederim mi diyorsun?

0: Tercih ederim tabii Serdar Adalı olarak.
1: Büyük bir ihtimalle Gürcistan'da oynayacağız.
2: Gürcistan'da, Batum'da.
1: Batum'da oynayacağız.
3: UEFA'dan bir yanıt geldi mi başkan?
1: Efendim?
3: UEFA onayladı
1: henüz
3: mı?
1: Bir ona ama daha önce de yani bir sözlü olarak bir görüşmemiz oldu. Bu arada Gürcistan Federasyonu'yla da görüşmemiz oldu. Onlar da çok memnun orada olması için. Yani bir aksilik çıkmazsa Batum'da oynayacağız.
4: Seyircisiz mi olacak peki?
1: Hayır, seyircili olacak.
4: Çünkü daha önce Maccabi maçı Macaristan'da seyircisiz olmuş.
1: Seyircili olacak. 20 bin kişilik bir kapasitesi var.
0: Evet.
1: Batum'daki kompakt stadın.
0: Kompakt
1: bir stad.
5: Kumluğu kaçırdık elimizde.
6: Serdar Adalı'nın açıklamalarını ekranlara getirdik. Kulüp gündemine dair de konuştu Beşiktaş Başkanı. İlerleyen dakikalarda mutlaka ona da bakarız. Takip edebilmiş miydin?
5: Ettim, izledim dünyayı.
6: Nasıl buldun başkanı?
5: Ya başkan, bu dönem iyi şeyler yaptığının farkında. Dikkat ettiysen mutlu, özgüvenli,
6: evet,
5: rahatlamış bir fiziksel yapısı
6: var. Ahmet'in ilgisi vardı. Hiç böyle bir şey, bir huzursuzluk oluşturmamış.
5: Yok yok.
6: Beşiktaş'ın istikameti belli sanki.
5: Belli belli, zaten bu istikamet doğrultusunda yoluna devam ediyor ama yolunun önünü kesmeye çalışanlar olduğu takdirde bunu da kaldıramayan bir taraftar topluluğu var, camia var. Bırakın abi, futbol sahanın içinde kalsın. Oynayan takımların oynamasına müsaade edin. Hep söylerim yani. Son haftalarda da zaten yaşananları görüyoruz. Özellikle Alanya maçında yapılanlar, yani verilmeyenler, insanların sabrını hakikaten tamamıyla böyle sınamaya başladı. Ama iyi şeyler yapıyorlar, yaptılar. Az önce kendisi de söyledi zaten yayında. Ne dedi? Önder Özen'le bir başladık. İtalyano, sonra transferler. Ekibi, futbol aklını doğru kişilere emanet ettiğin zaman abi sahada bir futbol ortaya çıkar. Hedefe gidersin, şampiyon oynarsın ama bunu yaparken de hocanın da iyi anlayıp iyi tanıman gerekiyor. Rotasyonlu, geniş bir kadroya sahip olmak isteyen ve o oyunu oynatan bir teknik adam var. Yoğun tempo, yoğun coşku, bunu kaldırabilmek kolay değil bir sezon boyunca. Üç kulvarda yarışacağız dedi başkan, zorlanacağız dedi ama devre arası bu zorluğu en azından üzerinizden bir kısmını atmak için, atabilmek için de fırsat doğacaktır. O fırsatı da nasıl değerlendireceksin? Gideceğim bir tane stoper, bir altı numara, bir de sağ kanata. İşte buradaki oyuncuları o rotasyonda rekabeti oluşturabilecek, dinlendirebilecek bir geniş bir kadro kurman gerekiyor. Çünkü gençler binle ben bu oyunu oynadım. Buna benzer bir oyun oynadım. Bu seviyede, bu şiddetli bir tempo değildi ama hatırlarsanız yoğun tempolu, uygusal, fuarlı, baskılı bir oyun oynuyorduk. O dönemlerde bu kadar... Ersun Yanal. O dönemlerde bu kadar...
6: Bir şey söyleyeyim mi? Bence o dönem, hani bu dönemki futbolu ve o dönemki futbolu düşünürsek sizin oyun daha tempoluydu. Bile tempoluydu.
5: Yani şimdi işte, o tabii ki de evet, görece bir şey. Yani ama şunu söylemek istiyorum. O dönemlerde son 6-7 haftadan sonra artık mental olarak değil, fizik olarak da vücut gitmiyor. İşte gitmesi için de rotasyonlu bir kadroya ihtiyacım var. 13 kişiyle biz o sezon şampiyonluğu son haftalarda kaybettik. Elimizde hakikaten gençlerimizde iyi bir kadro yedekleyebilecek, benim mesela orta saha veyahut da işte santrafor yedekleyebilecek 3-4 tane oyuncu olmuş olsaydı 3. değil de belki 2. bitirebilirdik. Belki şampiyon olabilirdik. Böyle bir fırsat elimize doğdu. Şu anda Beşiktaş'ta da böyle bir fırsat var. Müthiş bir oyun gücü, oyuncu gücü, bireysel performans artışı ve teknik direktör dokunuşuyla beraber çok önemli işler yapan bir takım oluştu. Bu takımı da zaten başkan kendisi ne dedi? 3 kulvarda yarışacağız diyor, zorlanacağız dedi. İşte az önce söylediğim gibi. Başkan senin elinde. Sen de zaten görün. Çalışmalar başladı. Onun sinyallerini de verdi. Stopere, orta sahibi de sağ kanata. Yani almak için değil. Net oyuncu, baba oyuncu gibi aldığın zaman bakmışım bir sezon boş sonu. O Boğaz'da motorlar maviliklerin üzerinde abi. Yine coşkuyla kutlamalar başlamış olabilir gibi.
6: Bak çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Bahsettiğin sezon 2002-2003. Evet. Eylül ortası, yani ligde zaten ilk 4 maçı kazanıyorsunuz. Sonra Eylül ortasından Kasım başına kadar, Kasım'a kadar galibiyet yok. 6 hafta 3 yenilgi, 3 beraberlik. Sonra çok uzun bir yenilgisiz seri, ardından ligin son 6 maçını evet, kazanamıyorsunuz. Evet, yani evet, aslında dediğin şey çok tutarlı.
5: Tutarlı işte, biz onu
6: hızlı başlangıç, yorgunluk ve düşüş. Evet.
3: Peki
6: son bölümde pilin bitmesi, evet, pilin çok bariz.
3: Avrupa kupalarında Valencia ile karşılaşmıştı gençler
5: biliyor. O bir sonraki sene. Ben
6: Beşiktaş'taydım. Tamam.
5: Yani şunu demek istiyorum. Geçen sene yaklaşık...
6: Türkiye Kupası'nı kazandı.
5: Tabii tabii. Evet. Yaklaşık 5 sene...
6: Pardon, özür diliyorum. Finalde kaybetti. Yarı finalde Fenerbahçe'yi eledi. Finalde Trabzon'u
3: ben kaybetti. Ben o Valencia maçı şuradan aklıma geldi. Benjamin Toşak'tan dinlemiştim.
5: Evet,
3: o maçı yorumlamak için gittim dedi. Bir baktım dedi Gençler Birliği 7-8 oyuncuyla Valencia'nın ceza sahası içerisinde. Evet. Ayağa kalktım ve bu çılgınlık dedim, bunu nasıl yapabiliyorlar ya diye.
5: Şimdi şunu demek istiyorum. Kalmıştı. Şunu demek istiyorum. Yaklaşık 5 senedir hem Avrupa'da hem ligde yokları oynayan bir takım vardı. Hakikaten kötü bir sezonlar geçiren, çok ciddi

0: sıkıntılar yaşayan, kötü sezonlar geçiren bir Beşiktaş vardı. Şimdi bakıyorsun 3 tur geçerek Marsilya gibi Avrupa'da önemli kulüplerden bir tanesini evinde ezici bir üstünlük, ezici bir oyunla içinden geçerek Marsilya'nın farklı bir galibiyetle ülke futbolumuza, ülkemize gurur yaşatan bir takım oldu. Bir anda siyahtan beyaza geçen bir takım oldu. Yani hakikaten bunu da sağlayan bir teknik direktör, yapılan hamleler, Önder Özen, bu domino taşı gibidir. Az önce söyledim mi? Futbolu doğru kişilere, futbolu bilen ve o camiaya o aidiyeti hisseden, hissettirebilecek, kaygı yaşayabilecek başarısızlıkta, korku yaşayabilecek başarısızlıkta insanlara emanet edersen o zaman başarıya gidersin. Bunu da iyi yaptılar bu dönem. Bu dönemler hakikaten Önder Özen'i, İtalyano'yu, Gökhan Hoca'yı, kim varsa o ekibin içinde, Graf'ta hepsini ayakta alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Çok önemli hamleler, çok doğru kararlar ve oyuncular getirdiler. Teknik direktör getirdiler. Ki izlerken de Beşiktaş'ı taraflı tarafsız bütün futbol paydaşları keyif alıyor oynadığında. Evet. Futbol nedir? Çölendir. Yani izlerken kim olursa olsun keyif alacaksın. Ha, rakibin yenilmesini istersin, beklersin ama oynadığı oyundan keyif alıyor musun? Seni oyun mutlu ediyorsa, skor belki mutlu etmeyebilir galibiyeti ama oyun mutlu ediyorsa, ya güzel bir oyun izlediğim gibilerinden böyle o gün kendini bir rahat hissediyorsan o zaman demek ki doğru bir şeyler yapılıyor gibi geliyor bana. Beşiktaş bunu çok iyi yaptı bu dönem. Ama işte eksiklikler var mı? Yarım kalan hikayeler var mı? Var. Bu yarım kalan hikayelerde tamamlanması için başkan da zaten bunun yönetim kurulu da ve artı futbol akılları da çok doğru bir şekilde analiz edip çok önemli hamleler yapması gerekiyor. Şu anda elinde çok iyi oyuncular var. Çok kaliteli oyuncular var ve bireysel olarak da maddi manevi sana gelir getirebilecek oyuncular var. Ve teknik direktör büyük bir şans, büyük bir avantaj bir takım için. Sevgili Ayrı Beşer. Yani görüyorsun İtalyan'ı geçen sene bitmiş. Oynar mı oynamaz mı acabalarla yaşayan futbolcu topluluğunun takımı ne duruma getirdi? Tabii. Ki Alanya maçı. Ahmet maçında 33. dakika kırmızı kart penaltı verilmiş olsaydı belki şu anda farklı şeyler konuşuyorduk. Farklı şeyler söylüyorduk. Ki bana göre oynanan oyunlar o maçlarda sahada kaybetmedi Beşiktaş. Yani sahada kaybetmedi Beşiktaş o maçları. Her neyse bundan sonra bunlar yaşanmaması için gerekli reaksiyonlar hem yönetim tarafından hem futbol severler Beşiktaşlar tarafından alınacaktır. Alınması da gerekiyor. Çünkü ya biz burada niye hakemlere hep isyan ediyoruz, kızıyoruz ya arkadaş, ya bu kadar da olmaz. Gri pozisyonları anlayışla karşılarız ama siyahla beyaz kadar fark eden pozisyonları ben ve futbol severler kesinlikle özellikle artık bu saatten sonra Beşiktaşlar kabul etmiyor. Etmeyecek durumuna geldi. Çünkü niye? Hasret kalmış iyi futbola, hedefe giden takıma. Bırakın kardeşim onu doya doya mutlulukla, sevgiyle, aşkla, armasına bağlılıkla yaşadığı duyguları yaşasın. Engellemeyin, önüne geçmeyin. İnsanlar bunu istemiyor sadece. Yeniliyorsa yenilsin. Ama gör, verdiğini gör, gördüğünü ver, sonuç ne olursa olsun amen. Ama sen gördüğünü de vermiyorsun, verdiğini de görmüyorsun, anlamış değiliz abi artık bu saatten sonra.
1: Milli ara sonrası daha iyi evet, olacağız diyor evet. Serdal Adalı ki az sonra kulüp gündemine dair ifadelerini de başkanın ekranlara getireceğiz. Bekliyor musun milli ara dönüşünde yine sağlam ve belki daha üst seviyeye çıkan bir Beşiktaş?
2: Ya Beşiktaş bizi umutlandırdı. Her şeyden önce futbol adına umutlandırdı. Hani futbolu seviyorsa bir insan Beşiktaş maçlarını izler. Yani çok basit bir yaklaşımda en azından hani bunu söylüyor olabilmek bile çok şey.
1: Marsilya maçı bitmesini istemedik.
2: Öyle.
1: Evet. Çok güzel.
2: Şimdi mesela Serdar Adalı'yı da hani hem programda dinlerken hem de dün karşılaştık kendisiyle. Takip ettim. Ya böyle bir yöneticiyle böyle bir başkanla çalışmak istersiniz. Yani kasvet saçmıyor etrafına.
1: Evet, evet.
2: Dolayısıyla hani bir yerde performansın ortaya çıkabilmesi için yani oradaki çalışma ortamının insanların yeteneklerini, melekelerini yukarıya taşıyabilecek, sergileyebilecek imkanları sağlaması lazım.
0: Tabii.
2: Yani bu bütün departmanlar için geçerli. Şimdi Beşiktaş başkanından ben mesela o şeyi aldım fazlasıyla, o ışığı. Şimdi Karl-Heinz Felkamp, yani Galatasaraylıların herhalde unutmadıkları teknik adamlardan bir tanesi.
1: Evet.
2: Galatasaray'ı en son çalıştırdığı dönem. Türkiye'ye gelmişti o süreçte. Daha henüz anlaşma yapmamıştı. Benim de kendisiyle bir hukukum vardı daha öncesinden. Hani klasik sorudur, ona şunu sormuştum. Ne kadar süreye ihtiyacın olacak? Hani Galatasaray'ı istediğin kıvama getirebilmek için. Hoca şey demişti, 100 gün demişti. Yani bir teknik direktörün ihtiyaç duyduğu süre 100 gündür. Yani 3 ay gibi bir sürede bir teknik direktör takımı aşağı yukarı istediği şeye, oyun formatına getirebilir.
0: Oyuncu toplumuna da bağlı ama.
2: Ya, hocanın yaklaşımı oydu. Tabii ki. Gerekiyor, tabii. Yani bazen 3-4 yıl, yani belirli bir seviyeye çıkmak için 3-4 yıl gerekir ama bunu şu sebepte söylüyorum.
1: Ne kadar süremiz var arkadaşlarıma sorayım? Çok az bir zamanımız kaldı.
2: Bunu şu sebeple söylüyorum. Yani bazen böyle sabır sabır, zamana ihtiyacımız var sabır. İşte Italiano da aslında bunun bir bahane olduğunu ortaya koydu. Yani Italiano Beşiktaş birlikteliği kaç aylık bir birliktelik? Yani kaç aydan birlik beraberler ve ligde 6 haftayı geride bıraktık, işte Avrupa maçları vesaire. Biz bir takım izliyoruz.
1: Evet.
2: Hem de kolay oynayan bir takım izlemiyoruz. Önde baskı yapan, rakipleri yıpratan ve seyredilesi bir takım izliyoruz.
1: Serdal Adalı'nın kulüp gündemine dair açıklamaları da var. Bunları da ekrana taşıyalım. Sonrasında çok ama çok kısa bir ara olacak. Dönüşte kaldığımız yerden devam ederiz.
0: Yönetim kurulunun içinde hakikaten yoruldum.
3: Diyen var.
0: Ya da yanıma biri gelsin beraber yapayım diyen arkadaşlarım var. Ya bir müddet ben artık 18 ay vallahi ya Allah var yani haklarını ödeyemem. Çok inanılmaz mücadele ettiler. Yani evine uğramayan var. Evden neredeyse kovulacak hali gelen var.
3: Başkanım politik cevap veriyorsunuz.
0: Ama değişiklik olacak.
3: Ne kadar
0: değişiklik
3: mesela
0: olacak? Bu arada yönetim kurulundan, yani şu andaki yönetim kurulundan yenileri geldikten sonra yani bir yere falan yollayacağım falan diye öyle bir şey yok. O ekip olduğu gibi futbol AŞ'de görevin onlarla şeyimiz bu.
3: Beşiktaşlılık bu zaten.
0: Evet yani futbol AŞ'de şu andaki görevlerine devam edecekler. Yönetim kurulu sayısı işte çok mok filan diyor. Vallahi bize az. Yani ben birazcık da tüzük değişikliği yapalım. Hem seçim süresini birazcık 2 seneye düşürelim. Hem de yönetim kurulunu birazcık fazlalaştıralım şeyimiz vardı. 3 sene bazı camiye, bizim camiamızda öyle. 3 sene uzun bazı camialara. Yani 2 sene olsun. Zaten eğer başarılıysa bir 2 sene daha yapsın. 6 tane herkesin hemfikir olduğu, yani kimse itiraz etmediği, edemediği 6 tane golümüz iptal olmuş. Yani rakiplerimiz toplamında 8 tane gol atan var. Ya bizim 6 tane iptal var.
3: Evet.
0: Yani vazgeçtim. Hani ya biz buradan 6 puan fazla alsaydık şimdi 4 puan 5 puan önde liderdik filan. Ya ikisinde de berabere kalsak yine liderdik.
3: Evet.
0: Yani bu konuda yani dilimin döndü. Bu sadece bize yapılan bir şey de değil. Hatalar.
4: Son maçta da onu vurguladınız zaten.
0: Vurguladım.
4: Maçtan
0: yani
4: sonra
0: ben
4: yani.
0: 89. dakikada bize penaltı vermiş. İşte bir takım aman
5: dengeyi
0: sağlayayım. Ya bizim zaten bizim şikayetimiz bundan. Yani 30. dakikadaki penaltıyı gör, onu ver. Sonrasında da böyle hani denge sağlayayım diye işte orta sahada bir düdük, kenarda bir kalmış 3 dakika, 5 dakika. Maalesef biz ya yine döneceğim. Yani bir MHK'ye girmek istemiyorum. Hakikaten yoruldum artık yani. Ben sıkıldım söylemekten. Ama bu mevcut MHK ekibiyle, başkanı ve ekibiyle niye bu kadar zorluyorlar onu da anlamış değilim. Galatasaray, Fener, Trabzon, bütün takımlar iyi transferler yaptı. Yani bu Türkiye Ligi'nin artık bir şeyi var.
5: Marka değeri var.
0: Marka değeri var. Yani birazcık da hakemler buna katkı sağlarsa, yani futbol oynanmasına müsaade ederlerse, yani marka değeri daha da yükselecek. Yani biz bu hakemleri eleştirdiğimiz zaman marka değerini düşürüyor diye ceza veriyorlar bize de, marka değerini yükseltmek ya da düşürmek konuşmayla değil. İşte

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
5: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
6: Uçarsın bu fiyatlara.
7: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
8: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
9: Stablex.
3: Reklam.
0: Aspor Radyo.
10: Tutku. İnanç. Güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyodar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
10: Aspor Radyo.

0: Spor'un şansı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamaları üzerine değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Böyle satır aralarına baktığımda özellikle planlamaya dair başkan pek çok ifade kullandı. Vincenzo Italiano'nun hakkını teslim etti. En büyük transferimiz diyebiliriz dedi ki Vlahovic gibi, Trossard gibi çok önemli oyuncular da Beşiktaş'ın kadrosuna katıldı ama hocanın hakkını teslim etmeyi daha önceledi Serdal Adalı ki İtalyan teknik adamında hakkıdır bu, onu da belirtelim. Önder Hoca'nın da yine planlamada unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Hep böyle sportif direktör modeli üstüne konuşuruz. Futbolu bilen bir kişinin varlığının kulüpleri olumlu etkileyip etkilemeyeceği üstüne tartışırız. Genel hatlarıyla bu işin yürümediğine dair pek çok görüş yıllar içinde duyduk Okan
1: tabii.
0: Koç.
1: Futbolu bilmek tabii ki de önemli
0: ama Önder Özen bu görüşleri taca çıkardı.
1: Tabii tabii. Futbolu bilmek önemli ama niyet daha önemli, biliyor musun? Şimdi birçok futbolu bilen insanlar kulüplerimize gidiyor ama kendi cebinde düşünenler de oluyor, biliyorsun Kerem. Yani bunların altını tamamıyla dolduramayacağım
0: için. Daha kalabalık oluyor sanki onlar.
1: Hem daha kalabalık oluyor hem farklı yollara giriyorlar. Bagajı yüklüyorlar, dolduruyorlar. Ve hatta işte ajandaları olan insanlar yani futbolu biliyor ama işte transferlerde olsun, farklı yerlerde olsun, farklı detaylarda farklı yollara giriyorlar. Yani futbolu biliyor ama. Ama önemli olan işte futbolu bilip liyakatli, karakterli ve hakikaten aidiyet duygusunu hissedebilmek, yani hissettirebilmek.
2: Futbol dışında önemli. Da bildiği şeyler var
1: tabii,
2: demek
1: tabii
2: istiyorsun.
1: Çok önemli şeyler var. Oralara gireyim istiyorsan, sorun değil benim için ama altını dolduramayız. Siz bunları hepimiz görüyoruz yani, kimlerin neler yaptığını geçmiş dönemlerde, yakın dönemlerde, daha önce dönemlerde olan kim oluyor? Hep söylerim, taraftar oluyor, camialara, kulüpler oluyor. Ceplerinden dünya kadar para çıkıyor o kişilerin. Yoksa yöneticilerin ceplerinden çıkmıyor. Hayır, yöneticiler de ne yapıyor? Bu insanlara güveniyor, inanıyor. Futbolu teslim ediyor, takımı teslim ediyor, transferleri teslim ediyor. Bunlar da gidiyorlar abi. O transferlerde, o takım kurulurken de kendilerini de düşünerek hareket ediyorlar. Evet. Onu bir kere düşünürsün. İki kere yaparsın, üçüncüsünde çekirge zıplayamaz abi. Artık yakalarlar. Ondan sonra hiçbir kulüp de sana ne inanır, ne güvenir, ne de seninle yol yürür. Ama bak Önder Özen ne yaptı abi? Geldi. Doğru adımlar, doğru hamleler, kaliteli oyuncular, kaliteli teknik direktör ve o takımın içerisine, camianın içerisindeki yaptığı konuşmalar, açıklamalarla beraber bütünleştirildi ve birleştirdi. En önemli şey, her zaman söylerim abi, yeşil zemin. Yeşil zeminde iyisen o camia kenetlenir. Bakmazlar ona. 4 senedir Galatasaray şampiyon oluyor. Ne oyuncular geldi gitti. Ne paralar harcandı. Hiç göze battı mı? Çok tartışıldı mı? Konuşuldu mu? Fiyat performans karşılığını alamadı. Oyuncular çok oldu değil mi?
0: Evet.
1: Ama ne oldu? Şampiyonluk unutturuyor. Sağdaki oyun unutturuyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki skorlar unutturuyor sana onu. Bunlar oluyor, yaşanıyor. Bu Beşiktaş'ın geçmiş dönemlerde de Fenerbahçe'nin de oldu. Önder Özen de bu hamleleri, bu yolu çok doğru bir şekilde sürdürdü, ilerledi ve yürüttü. Yürüttüğü için de ne oldu? Herkesi kurtardı. Bütün camiayı kenetlendirdi. Burada ben aslan payını kardeşim kime veririm? Önder Özen'e veririm. Dün başkan bir şey söyledi. Daha önce getirecektim Önder Özen'e dedi. Evet. Ama istemeyenler oldu dedi. İstemeyenler oldu, ne oldu? Zararı kim gördü? Camia gördü, kulüp gördü, siz gördünüz. Başkan da gördü zararını. Sonuçta başkan gelirken sonra bir şeyler yapmak için geldi. Mücadele için geldi. Burada bu takımı tekrar ayağa kaldırabilirim, şallandırabilirim diye geldi. Ama işte futbol akıllarını farklı kişilere bıraktığın zaman abi, bu sefer sen de kötü gözüküyorsun. Sen de kötü duruma düşüyorsun. Şimdi Önder Özen ne dedim az önce? Herkesi kurtardı. Bak net bir şekilde söylüyorum. Önder Özen herkesi kurtardı. Ve camiayı bütünleştirdi. Bu saatten sonra Önder Özen'in sorumluluğu ve yükümlülüğü daha da arttı. Çünkü herkes sana inanıyor. Güveniyor. Yaptıkların, yapacakların teminatı. Takım bu duruma geldi. Devre arası. Sevgili Önder Hocam git. Bak buradan kardeş olarak sen tabii ki de onu inceleyip sık dokuyorsun, araştırıyorsun, bakıyorsun. Eksik bölgelere o rotasyonu sağlayabilecek ve hedefe götürebilecek bölgelerde sorumluluk alacak oyuncuları git kardeşim 3'e 5'e bakmayın, alın getirin, bu fedakarlık dönemi. Şu anda Beşiktaş oyun olarak da, performans olarak da, cami olarak da muhteşem işler yapıyor. Kenetlendi, sahada iyi oyun var.

0: çalması, duygularını, o stresini bir anda böyle yani bir kenara koyabilecek bir spor dalıdır futbol ya. Bırakın insanlar orada kalsın ya. O futbolcular orada kalsın, orada kafasını dağıtsın. Siz daha çok insanların zaten gergin sinir sistemi, belli bir seviyeye gelmiş insanların sinir sistemlerine tuzu, yarayı bıçağa batırıyorsunuz. Daha çok meşteri vuruyorsunuz. Yapmayın. O yüzden Beşiktaş hakikaten müthiş bir enerji, sinerji yakaladı. Ha, milli aradan sonra zor bir fikstüre giriyor. Ama şunu anlamıyorum ya arkadaş, Türk takımı bu da ya. Armasında yıldız var. Beşiktaş Türkiye'nin bir takımı. Bak ne güzel gururlandırdı bizi. 3 tur atladı. Marsilya'yı içeride ne yaptı biliyor musun? Ezdi, büktü, içinden geçti. Böyle kağıt parçası gibi aldı. Paçavra gibi attı kenara ya. Türk takımımız bu. Bunu Galatasaray'da yaptı, Fenerbahçe'de yaptı, Trabzon'da yaptı. Yapacaktır da. Ama kardeşim bırakın abi oyuncular oynasın. Bırakın müsaade edin ya. Bu oyuncuların ruhlarını, psikolojini, mentallerini çalmayın, almayın. İsteklerini, arzularını koparıp bir kenara atmayın. Biz yaşadık bunu. Belli bir zamandan sonra o tükenmişti. Bırakmışlık sendromuna giriyorsun. Diyorsun kardeşim, biz artık ne yapsak da yapsak insanlar bizim önümüze geçiyor. Hakemler bizim önümüze geçiyor diyorsun. Orkun isyan ediyor. Niye isyan ediyor biliyor musun? Taraftarın isyanı o. O dayanamıyor artık çünkü hakkımız yeniliyor. Yenildiği için de bu insan bir şey yapmak, bir reaksiyon göstermek istiyor. O istemiyor mu sadece sahada oyunda kalayım, atayım, attırayım, araya bırakayım, şut çekeyim. Düşünmüyor mu bunu? Bu arzuyu yaşamak istemiyor mu sahada? Ama işte ne oluyor? Duygularını tutamıyor. Patlama yaşıyor. İşte bunlar olacak şeyler değil. O yüzden ben şunu istiyorum Beşiktaş'ta. Bu dönemden sonra yapılması gereken ne biliyor musun Kerem?
1: Nedir? Bak,
0: Beşiktaş'ın çok önemli transferleri var. Dedin ya en önemli transfer. Hakikaten Önder Özen herkesi kurtardı. Vallahi billahi Önder Hocam tebrik ederim seni. Abi İlhan Fakıllı denilen bir oyuncu fiyat performans. Olayı tan içeriden çıktı, ne çıktı biliyor musun? Deko çıktı. İçinden Deko ya. Ya acayip bir şey çıktı yani içinden. Ben bu performans var bana deseler yani bu olayı tan.
1: Ben de beklemiyordum.
0: Göztepe'den gelen geçen seneki olayı tan deseler hiç izlemesem ya bırakın derim. Ama bildiğim bir oyuncu olduğu için yapacak bir şey yok. Helal olsun. İşte abi hoca da konuş. Tabii. Hep söylerim abi at sahibine göre kişiler. Sahibine göre kişiler abi bu doğrudur. Bu atalarımız boş yere söylememiş o sözler. Her zamanda yaşanmışlık tecrübe deneyim bu. Futbolcu abi ben hocayı seviyorsam o sahada 3 kere daha çok koşarım. Sorumluluk alırım. Çünkü bana hoca diyor git koş diyor. Sorumluluk al diyor. Ben seni seviyorum. Seninle sana inanıyorum diyor. Ulan bu hoca bana inanıyor güveniyor. Ben bu adam için daha çok sorumluluk alayım diyorsun. 19 yaşında çocuk giriyor 4 kişinin arasına Marsilya'da içeri kat ediyor. Çalım atıyor sorumluluk alıyor. Beşiktaş forması giyiyorsun o 50 bin kişi televizyon ekranlarının başında 20 milyon taraftar senden beklenti içerisinde o sorumluluğu almak o sahada o icraatı yapabilmek kolay mı zannediyorsun abi? Hiç kolay değil. Ama bunları işte kim yapıyor biliyor musun? Geçen gün hocanın açıklaması var. Ben o futbolcunun yerine koyuyorum kendimi. Ne dedi biliyor musun onunla ilgili? Başrol oyuncusu olmaya az kaldı dedi.
1: Evet.
0: Bu var ya nedir? Ben mesela o futbolcunun yerine koyuyorum kendimi. Türk futbolu, sadece Beşiktaş değil, Türk futbolun takdir ve tebrik ettiği bir teknik direktör değil mi? Galatasaraylısı da, Fenerbahçelisi de, Trabzonlusu da, Beşiktaş, Konya, herkes şu anda İtalya'nın tebrik takdir ediyor. Bak bunu biliyorum ve bana bu kadar sorumluluk ve inanan ve benim için böyle lütuflarda, iltifatlarda bulunan bir teknik direktör böyle söylemlerde bulunduğu zaman ne olur biliyor musun? O sahada daha çok isteğin gelir, arzun gelir. İlhan Fakılı gibi bir oyuncu geliyor işte. Maşallah diyelim. Daha Trossard girecek devreye. Daha diğer oyuncular işte o bak Miretti de ben sana söyleyeyim mi?
1: İyi oyuncu.
0: Bak hakikaten abi nasıl çabuk karar verir düşünüyorum.
1: Zeki.
0: Belki ağır gibi gözükebilir saat ama işte o çok çabuk oyuncular pırpır dediğimiz oyunculardan var ya verdiği düşündüğü kararlarla verdiği paslarla onlardan daha çabuk hamleler yapıyor. Bunlar önemli detaylar sevgili bir ayrı beşer. Sen de futbol oynadın. Yani bunları yaşayan bilen bir insansın. Şimdi şunu demek istiyorum. Beşiktaş zorlu bir fikstüre giriyor. O tempo, o oyunu, o ritmi yine devam ettirir mi dedin ya? Ettirir. Ettirir. Çünkü niye? Alıştılar artık. Ben hep söylerim Kerem. Futbolcu neyden keyif alır? Önde oynamaktan keyif alır. Rakip kalede. Çünkü sonuç orası. Sahne orası. Orası sana işte ışık gibi parlatıyor. Orası seni ön plana çıkartıyor. Geçen sene Galatasaray niye hep orada oynuyordu? İştahlıydı, istekliydi oyuncular. Dikkat et. Hepsi sorumlu. Salah niye çok iyiydi? Çünkü hep ön alanda abi. Hep atak yapıyor. Geri koşturmuyorsun ki. Sol bek Kezza ile orta sahalar öyle. Beşiktaş'ta da dikkat et. Abi sağ bek santrafor. Yeri geliyor. Yeri geliyor sağ kanat. Çok nadir beke stopere veyahut da kademeye giriyor. Sağ bek, sol bek altı pasın içinde top arıyor ya. Sol bek orta yapıyor, sağ bek altı pasın içinde gol atıyor. Niye? Çünkü sahnedeyim ben diyor. Daha çok arzulu istihdam. İşte burada en büyük tehlike yaratacak konu arkadaki oyuncular. Bir saniye ödün vermeyecek. Evet. O santrası. Kerem mi rakip sağ? Yakın oynayacaksın. Kerem'in pas opsiyonu kim? Hayri Beşer mi? Diyelim ki Geç kaldın hamle yapmaktan.

0: Ne yapacağım biliyor musun? Hemen bir arkadaşınla o terapi yakalayacaksın abi, diyeceksin hemen ayrı beşere yakın oynayacaksın. Yani bu arkadaki konsantrasyon çok önemli. Oradaki konsantrasyonu da iyi sağlarsan o oyundan keyif alırsın, izletirken de keyif alırsın.
1: Şu çay bardağının canı olsa şu an rahat bir nefes alırdı biliyor musun?
0: Niye?
1: Bana çarpacak mı her an diye düşünebilirdi. Dile gelir sana da teşekkür ederdi. Çok dikkatli olduğun
0: ya
1: için.
0: Ya şimdi her yere...
1: Sen de Beşiktaş'ın ateşini böyle bir ya Kerem, hissediyorsun
0: hasret
1: yani.
0: Kaldık. Evet. Hasret kaldık. Niye biliyor musun? Bir Beşiktaşlı olarak. Evet. Ben Beşiktaşlıyım kardeşim. Ben her zaman söylüyorum. Ben futbol adamıyım. Beşiktaşlıyım. Tarafım ama buraya çıktığım zaman objektifim. Herkes evet. için, her şey için aynı şeyi isterim. Adalet. Az önce ne dedim? Fenerbahçe'de yaşamasın. Galatasaray'da, Trabzon'da yaşamasın.
1: Tabii
0: o
1: ki.
0: O yüzden futbol adaletli, güzel, keyifli bir lig olsun. Avrupa'da da hepsi bizi temsil etsin. İyi maçlar oynasın. İyi futbol izleyelim. Ve futbol, aldığımız futbolculardan performans alalım. Para da kazanalım. Sadece oyun olarak değil. Şimdi Galatasaray'da Leo, Vialovic, öbür tarafta Greenwood. Bir bakmışsın abi öbür tarafta Trabzon'un sol kanattaki oyuncu Saviolo değil mi? Bir tabii. bakmışsın abi. Bir sene, iki sene sonra 60 milyonlar, 70 milyonlar hem para getirsinler kulüplerimize. Sadece performans değil.
1: Fenerbahçe'yle devam edelim. Bir saatimiz var. Trabzonspor'u da, milli takımı da yine ayrıca konuşacağız. Fenerbahçe milli araya Eyüpspor galibiyetiyle beraber moralli girdi. Maçlarda özellikle ilk yarılarda daha aktif, daha skorer bir sarı lacivertli takım izledik. Ama ikinci devrelerde biraz zorlandığını gördük. Eyüp maçı istisna. O apayrı bir karşılaşma. Bunun ana sebebi ne olabilir Hayri Beşer?
2: Bu İsmail Kartal'a soruldu. Takımın işte 60'lardan sonra düştüğü ya da gol atamadı.
0: Ne dedi abi, çok merak ediyorum, ben dinlemedim.
2: Biz öyle bir sorun görmüyoruz dedi.
0: İsmail Hoca görmüyor muymuş?
2: Görmüyor yani, mealen bu söylediğim anlama gelecek bir cevap verdi hoca. Tabii biraz şaşırtıcı oldu. Şimdi hani sezonu zaten erken açtı Fenerbahçe. Hoca belli ki ya takımı iyi çalıştırdığını düşünüyor. Fizik kondisyon açısından takımın iyi durumda olduğunu düşünüyor. Ama Fenerbahçe'nin de bir yaş durumu var. Yani genç bir takım değil bütünüyle. Ve artı Fenerbahçe'nin ön tarafında oynayan oyuncular Mason, Greenwood başta olmak üzere belirli bir dakikadan sonra düşüş gösteriyorlar. Bu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Kenardan bakılınca
0: kolay yani sanki, değil abi, bütün yük çocuğun üzerinde.
2: Haklısın.
0: Hakikaten yani bakıyor soldan merkezden hiçbir yerden top getiren yok. Çocuk da sorumluluk alıyor. O içgüdüsel olarak da artık yani hep devamlı arıyor yıpratıyor götürüyor topu.
2: Bir de yani kanat forvetler de doğal olarak daha fazla sprint atıyorlar.
0: Yükünü hafifleten oyuncu yok abi.
2: İçeri kat ediyorlar, koşuyorlar.
0: Evet.
2: Dolayısıyla hani o kısa depar mesafelerine falan bakınca daha çok yıpranmaları da oynadıkları pozisyonun bir gereği.
1: Evet.
2: Şey olarak da Greenwood özelinde Okan açtığı için söylüyorum. Yani fiziki özellik itibariyle çok üst düzey bir oyuncu da değil zaten. Başka nitelikleri onu ön plana taşıyor. Şimdi Fenerbahçe'deki hani bence birinci mesele şu, yani İsmail Kartal'ın verdiği o cevap benim açımdan da tatmin edici değil. Yani İsmail Kartal'ın söylediğiyle bizim gördüğümüz örtüşmüyor. İkincisi Fenerbahçe o anlamda çok genç, çok dinamik, çok enerjik bir takım değil. Yani bütün olarak ele aldığımızda elbette ki kadro içerisinde enerjisi, dinamik yapısı filan farklı farklı değerlendirecek oyuncular var. Ama yani Fenerbahçe kaliteli bir takım mı? Pekala kaliteli bir takım. Geçtiğimiz sezonun üzerine koymuş mu? Bence koymuş durumda geçtiğimiz sezonun üzerinde. Özellikle Ake'nin gelmesi savunma açısından ciddi bir kazanım. Öbür taraftan Greenwood zaten bireysel olarak da Fenerbahçe'ye skor getiren bir oyuncu. Artı Kante geçtiğimiz sezon ilk geldiği başlarda artık veteran havası verirken sonra açılmıştı. Şimdi daha iyi durumda. Ben Vedat Muriç'i de gayet iyi bir takım oyuncusu, takım forveti olarak görüyorum. Yani arka tarafını oynatıyor, yerine göre derine gelmek suretiyle bir orta saha oyuncusuna dönüşebiliyor. Sürekli pas istasyonu olabiliyor. Dalgalı olsa da şimdi İsmail Hoca'nın doğru yaptığı şeyler de var Kerem. Mesela Oğuz'u devreye soktu. Elbette ki Oğuz her karşılaşmada beklenen performansı ortaya koyamıyor. Ama Oğuz'u devreye soktu. Tartışılsa da

0: fincanı oynatıyor en azından. Asensio'nun yokluğunda o oyuncunun tamamen taca çıkmasının önüne geçmeye çalışıyor camia ve taraftar tepkisine rağmen. Ve Fenerbahçe, yani diğer takımlarımız gibi dalgalı performans gösteriyor. Şimdi Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe ile Roma maçındaki Fenerbahçe, özellikle Roma maçının ikinci yarısındaki Fenerbahçe arasında çok ciddi fark var.
1: Evet.
0: Yani siz Beşiktaş maçında referans alabilirsiniz, Roma maçında referans alabilirsiniz. Demek ki Fenerbahçe'deki potansiyel bu yarışı götürebilecek, bu yarışta ciddi anlamda şampiyon adayı olabilecek bir potansiyel var Fenerbahçe. Eksikleri de var. Yani Asensio'nun yokluğu Fenerbahçe'de çok temel bir probleme dönüşecek gibi. Asensio ya da o pozisyonda oynayabilecek üst düzey bir oyuncu yokluğu, o oyuncuyu ikame edebilecek kadrodaki derinlik yoksunluğu. Bunlar temel eksiklikler. Ama ben şunu söyleyebilirim. Yani İsmail Hoca'nın oyun içi dokunuşları, zaman zaman oyuna müdahale edişleri, bunlarda problem olabilir. Ya da Fenerbahçe'yi yeterli antrene edip etmediği, Fenerbahçe teknik heyetinin. Burada eksikler olabilir ama genel anlamda Fenerbahçe elindeki kadroyu, elindeki oyuncu grubunu bence doğru kullanıyor. Yani
2: kalede, ne anlamda doğru kullanıyor abi?
0: Yani kalede evet zaten Şehit Ederson'u tartışmayız ama geçtiğimiz sezonun çok üzerinde bir potansiyel ortaya koyuyor. Bu çok çok ciddi bir kazanım. Bak Ederson'un performansı. Geçtiğimiz sezonla bu sezon arasında bir fark var mı? Var.
2: Bireysel olarak tamam da takım olarak şimdi.
0: Takım olarak şöyle yani doğru çıkardığı 11'in doğru olduğunu düşünüyorum.
2: Ha o tamam.
0: Şimdi Ake'yi aldınız.
2: Bravo.
0: Şikrinyar var. Ake Şikrinyar oynayacak. Ya her zaman performansları iyi olmayabilir.
2: %100 katılıyorum. Sağ beke kimi koyarsın?
0: Sağ beke.
2: Mert de Samedov da olur, ikisi de olur.
0: İyi olduğu zaman Samedov, Mert de. Ben Mert'i beğeniyorum. Yani Mert'i de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
2: Sol bek Brown.
0: Brown ya bence iyi oynuyor kendi vasatına göre. Ama ben Fenerbahçe'nin daha iyi bir sol beke sahip olması gerektiğini de düşünenlerdenim.
1: Evet.
0: Mesela Oğuz'u da kullanıyor. Ben Oğuz'u kullanırım.
2: Sol önde değil mi?
0: Sol önde. Yani
1: sol önde Oğuz mu Kerem mi?
0: Ya performansa göre değiştirirsin. Hı hı. Yani şöyle şimdi Vedat...
1: Ama Oğuz biraz daha hak ettiğinin
0: ben de hak
1: altında,
0: ettiğini
1: düşün. Kerem de hak ettiğinin üstünde sanki forma şansı buluyor.
0: Ya bu birazcık da maliyetlerle ilişki. Yani şimdi Kerem 25 milyon euroluk bir yatırım olduğu için orada biraz daha...
1: Hani, oynatıyorsun.
0: Oynatmak mecburiyetinde hissediyorsun. Öyle psikolojik olarak bunun illaki hoca üzerinde, yönetim üzerinde bir etkisi oluyordur. Şimdi bir de şöyle bakalım. Yani Vedat Muriç'in forveti şu andaki performansıyla Lukaku'nun ilk 11 olması şu anda forma adaletsizliği olur Fenerbahçe'de. Lukaku'yu tutar ilk 11'e atarsan.
1: Evet.
0: Çift forvet oynarlar mı? Bence oynamazlar. İkincisi yani burada Oğuz'la mı oynayacaksın, Kerem'le mi? Vedat daha ziyade Oğuz'u işaret ediyor. Aynı zamanda Oğuz'un da ortaya koyduğu performans yine Oğuz'u işaret ediyor. Şimdi buradaki mesele şu. Yani Greenwood zaten tartışılmayacak bir oyuncu. Fakat bazen fazla sorumluluk almaktan kaynaklı olabilir. Ya da oyuncunun kendi bizzat oyuna bakışıyla ilgili de olabilir. Fazlasıyla ben merkezci bir aktöre dönüşebiliyor. Yani bazı maçlarda kritik pozisyonlar hatırlıyorum. Yani Vedat çok müsait pozisyonda. Greenwood Vedat'ı aramıyor. Mutlak anlamda golü arıyor. Vuruşu yapmaya çalışıyor. Burada bence bir teknik dokunuşa ihtiyaç var. Yani oyuncunun ben çevre kontrolü yapamamasıyla ilgili bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tercihle ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani zorlama işlere soyunuyor Greenwood. Ha zorlama işlerle de mesela attığı Lyon maçındaki gol yani biraz bakınca şimdi atamasa niçin zorladın diyebilirsin. Çaprazdan o vuruşu da çok az oyuncu yapabilir. Ama genel anlamda orada bir sıkıntı var. Ben şunu söylüyorum. Asensio'nun bir defa hazır olması lazım. Yani Fenerbahçe'nin işleyen bir çarka dönüşebilmesi için. Fenerbahçe'nin ön alan presini daha etkili yapabilmesi ve savunmacıların da ağırlığını dikkate alırsak. Şimdi bak böyle de bir problem var Fenerbahçe'de. Aslında bu problem dört büyük takımın bence tamamında.

0: var. Farklı farklı ağırlıkta olsa da. Şimdi Fenerbahçe'nin savunması ağır. Ama bir taraftan da savunmayı öne çıkarmak durumdasınız. Savunmayı öne çıkardığınızda geride yakalanmamanız için bazen stoperlerin yerine hızlı oyunculardan bir tanesini kaydırırsınız. Ama o zaman da ofanstan ödün vermiş olursunuz. Bu defa sizin o ön alan presini etkili bir şekilde yapabilmeniz lazım. Ki bunu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında gösterdi. Yani Asensio'nun olduğu işte veya Oğuz'un oynadığı, Vedat'ın oynadığı, Greenwood'un oynadığı ilk 11'lerde Fenerbahçe ön alan presinde yapabileceğini ortaya koydu. Aslında oyuncu grubuna bakınca bunu çok da etkili bir şekilde yapmasını beklemezsiniz. Ama mutlak anlamda orta sahanın desteği sürükleyiciliğiyle Fenerbahçe ön alan presini etkili yapamazsa, çünkü ön alan presini etkili yaptığınız zaman rakibin kaliteli çıkışını önlersiniz, en azından topa sahip olmasanız da. Rakip kaliteli çıkış yaptığı noktada Fenerbahçe defansı kritik başlarda her zaman problem olur. Onun önüne geçmenin yolu da ön alan presinin taktik ve etkili yapılmasından geçiyor diye düşünüyorum.
1: Sen nasıl gördün takımı?
2: Hayır abi, anlattı bana, bir şey bırakmadı.
1: Estağfurullah. Yani Eyüpspor maçını baz aldım.
2: Söylediklerinin hepsine katılıyorum. Yani o yüzden bana bir şey bırakmadın abi. Tekrar mı düşünüp farklı cümle mi kurayım, ne yapayım söylerken. Eyüpspor maçı tabii ki de baz alınacak bir maç değil ama şimdi şunu anlamıyorum bak. Fenerbahçe'nin bakıyorsun sevgili Hayri Beşer'in söylediği gibi bireysel olarak çok sevgili kaliteli oyuncuları var. Mesela yaş itibariyle tamam yaşlı takım diyebiliriz ama gence çevirecek potansiyelli oyuncuların da var. Senin elinde öyle bir imkan da var. Sevgili İsmail Kartal, sağ tarafa Mert'i koyarsın. Açtı Burak'ın genç oyuncu. Orta sahada Kante zaten 34-35 yaşa kimse demez. O 22-23 yaşında oyuncu gibi oynuyor da performans sergiliyor, koşuyor, mücadele ediyor. Onun yanında Gendozi. Sol tarafta senin dediğin gibi %100 katılıyorum o tespitine. Kerem beni hiç doyurmuyor yani. Geldiği günden bugüne kadar 2 var, 3 yok. 3 var, 5 yok. 5 var, 1 var, 1 yok. Yani o şekilde oynuyor. 8-0'lık maçta bir golün yok. Tamam, asistin var da bir golün yok Kerem.
1: Evet.
2: 8-0'lık bir maçta kanat forvetin git oralarda ara. Yani senin daha çok o bölgelerde bulunman gerekiyor. Pozisyon yaratman gerekiyor, üretmen gerekiyor. Bunları sonuçta taraftar senden bekliyor. Daha önce nerede yaptın bunu? Galatasaray'da, Benfica'da yaptık. Onun için seni o paralarla transfer ettiler. Ama o da şunun farkında. Ben vücut dilinden anlıyorum Kerem'in. Kerem istediklerini tamamıyla sergileyemiyor. Yani o vücut dilinden belli oluyor Kerem'in. Yani ben diyor istediğim gibi veyahut da taraftarın beklentilerini karşılayamadığının farkında yani o sahaya çıktığını gösteriyor bunu. Vedat Muriç sağ tarafta, Greenwood'da tamam. Greenwood çok farklı seviyede bir oyuncu. Çok bazı yerlerde sorumluluk alıyor, yıpratıyor, yoruyor kendini de. Onu da anlayışla karşılamak gerekiyor. Çünkü adam çok üst seviyeli bir oyuncu. Sevgili Ayrı Beşer, bu adam İngiltere'de o problemleri yaşamamış olsaydı o adamı sen yani şu yaşlarda Türkiye'nin yanından geçiremezdin. O paralara getiremezdin yani. Adam 100 lira bulurdu, 80-90'ları bulurdu. O seviyede, o kalitede bir oyuncu. Bazen de arkadaşlarının devreye girmemesinden dolayı o da sahanın içinde oyunu okuyor, yaşıyor. Ben diyor gireyim devre diyor. Daha çok arayayım, daha çok getireyim topu, sorumluluk alayım gibi sahada mücadele gösteriyor. Skor üretmeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin en büyük eksikliklerinden bir tanesi bir kere doğru bir oyun planı yok. Ne anlamda yok? Tamam, belki hoca olarak kafasında bir plan belirlemiş, oynatmaya çalışıyor ama oyuncular uygulayamıyor. Demek ki o zaman elindeki oyuncularla o planı uygulayabilecek genç, enerjik birkaç tane oyuncu da araya atacaktı. Mesela Oğuz çok iyi gidiyordu. Bir anda niye Oğuz'u kesti? Çok iyi gidiyordu. Çok iyi başladı. Yani toparladı. Yani evet. Kerem'in çok çok üstünde oynuyordu. Hem defansif hem ofansif anlamda. Adam hakikaten çok iyi işler yapıyordu. Yani bunu Roma maçlarında da gördük. Bir anda kesti. Kerem'i oynattı. Sağ tarafta mesela baktığın Semedoğlu olmuyor. Mert'i de orada genç, enerjik, dinamik bir oyuncu. Oralarda bunlarla evet. Bir değişiklik yaparak bir takımın enerjisini de artırabilirsin ama şimdi Roma maçının ikinci yarısı Fenerbahçe herkesi mutlu etti, tatmin etti. Müthiş bir oyun oynadı. Galibiyeti kaçırdı diyoruz değil mi? Niye bunun devamlılığı yok? İsmail Hoca bir kendine sorgula ya. Bir sor yani. Niye bunun devamlılığı yok? Roma maçının ikinci yarı. Hepimiz de dedik Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı. Doğru oyun oynadı. Niye devamlılığı yok bunun? Bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Taraftar da yıllardır hasret kalmış abi, bir kupa, şampiyonluk yani kolay değil. O gerginlik, o stres futbolculara da sirayet ediyor. Futbolcular bakmayın hakikaten ne seviyede olursanız olun etten tırnaktan yapılıyor. Belli bir dönemden sonra onlar da geriliyor sahanın içerisinde. İstediklerini sergileyemiyor, yapamıyor, sorumluluk alamıyor. Korkuyor, gerginlik içerisinde çalım atamıyorsun zamanında. Zamanı geliyor, zamanı geliyor, pas veremiyorsun. Bu duruma da bürünüyorsun, yaşıyorsun bu durumu. Ama burada işte İsmail Hocam bu oyuncuları nerede oynatması gerekiyor? Örnek mesela. Niye git gelli oyun oynatıyorsun? Ön alanda doğru alan kapat, baskıyı yap. Adam markajlarını, alan markajlarını yaptın takdirde Roma maçındaki gibi. Pozisyonu da vermezsin, pozisyonu da bulursun. Yani sonuçta Fenerbahçe kendi seyircisinin önünde rakip forması, zaten rakip o formayı gördüğü zaman bir tedirginliğe uğruyor Anadolu takımları. Bu Beşiktaş'ta da, Galatasaray'da da, Trabzon'da da yaşanıyor. Ama evet, sen bunun devamlılığını niye getirmiyorsun? Niye bu takımın, bu oyun Roma maçındaki gibi, örnek mesela birkaç tane daha aklıma gelmedi şimdi, o maçlarda oynadığı oyun niye devamlılığı yok? Bunu da sorgulaması gerekiyor.
1: Trabzonspor'u konuştuğumuzda özellikle dün haber bültenlerinde de yer verdik. Paulo Nouaccio ile ilgili 22 gol attı geçtiğimiz sezon. Şomurodov'la beraber gol kralı oldu. Bu sezon çok beklenildiği gibi bir performansı yok. Hoca değişti. Franco Luna takviyesi daha yeni ama potansiyelde olan bir oyuncu. Trabzonspor'dan bahsederken hangisi ideal santrforu olacak Thomas Rice'ın? Biraz bunu konuşalım. Sonra milli takıma geçiş yapacağız.
0: Şimdi Trabzonspor'un bir çırpıda ben Onaçu'dan vazgeçmesinin doğru olmayacağı kanaatindeyim. Elbette ki hem ciddi bir yatırım yaptı mali anlamda. 17 milyon euro, belki de opsiyonun devreye girmesiyle rakam daha da yukarı çıkacak. Franco Lina Ju ve de Galatasaray maçındaki performansıyla, oyun görüşüyle, yapabildikleriyle, yapabileceklerine dair verdiği mesajlarla etkileyici bir forvet. Bunu söyleyebilirim. Ama Paul Onaçu yani özellikle hani yerleşik savunmalara karşı oynadığınız oyunlarda sizin için bir anahtar. Yani sete yerleştiniz, savunma kapalı, dolayısıyla kenar ortalarını bir formül olarak kullanacaksınız. Özellikle rakip stoperlerin yüzlerini kendi kalelerine döndürmek suretiyle yaptıracağınız koşular, çizgiye yönelik koşular neticesinde sağdan soldan gelecek ortalarda çok etkili bir forvet Onaçu. Ve de Onaçu'nun bu özelliğini en iyi ikili oyunda kullandığı isim de Wagner Pina. O da ilk haftalarda sürekli ilk 11'de değildi ama şimdi ilk 11 oyuncusu oldu. Dolayısıyla hoca bence burada hibrit bir yapıyı kullanacak. Yani zaman zaman Onaçu'yu kullanacak. Belki dakika verecek. Rakibin niteliğine göre, kapalı oynayıp oynamayacağına göre bir strateji belirleyecek. Ama Thomas Rice'ın biraz hikayesine göz attığımız zaman da yani böyle yerleşik savunmalara karşı repertuarında çok fazla pratiğinin olmadığını görüyoruz. Daha ziyade işte bir takımı alan, yukarıya taşıyan, orta sıra takımları çalıştıran, geçiş hücumlarını, direkt oyun prensiplerini iyi uygulatan ve oyuncu performanslarını yukarıya taşıyan yeni nesil teknik adamlardan. Ben Trabzonspor'da o özelliğini de geliştirici arayışların olacağını düşünüyorum. Şimdi Galatasaray maçı özelinde değerlendirdiğimizde hoca çıktı dedi ki hani sahaya sürdüğüm 11 çok da adil bir 11 olmayabilir çünkü fazla zamanım yoktu. 2 günlük bir antrene sürecinden sonra bu karşılaşmaya çıktık. Fakat aslında o maçın kimyasına çok da iyi uyan ilk 11'ler elimize geldiği zaman tam da doğru 11 tercihini hocanın sergilediğini görmüş olduk. Bir de mesela Trabzonspor'un yapmış olduğu transferlerle ilgili soru işaretlerinin de azaldığı bir maç oldu, bir oyun oldu, bir gösteri oldu Galatasaray mücadelesi.
2: Batakov ne zaman döner senin tahminine göre?
0: Ya çok sürmez, bu şeyden sonra dönebilir. Milli aradan sonra dönme ihtimali var. Ne kadar hazır döner bilmiyorum da. Aslında Galatasaray'la ilgili Singo meselesini konuşurken hani bir parantez açmıştık, yani sağlık heyetinin de altını çizdik. Trabzonspor'da da bu durumun aslında ele alınması, masaya yatırılması gerekiyor.
2: Niye yatırılsın
0: bu
2: abi?
0: Bu sakatlıklar ortaya çıktığı zaman bu oyuncular bu kadar...
2: Bu adam oynadı geldiği günden beri ciddi çapraz var değil mi sakatlığı?
0: Yok, o kadar ciddi bir sakatlık söylenmedi. Yani daha kısa süre içerisinde...
2: İyileşirden de.
0: İyileşeceği, döneceği yönündeydi açıklamalar. Aynı şekilde Tim Folcarelli ile de ilgili aynı durum var. Yani oradan gelen

0: açıklamayla oyuncunun dönüşü arasında bir şeylik var, uyuşmazlık var. Yani daha erken bekleniyordu Batagov'da. Şimdi Batagov'un gelişi Trabzonspor'u çok rahatlatır. Çünkü Vivu gibi şu anda teknik heyetin performansından çok memnun oldu ama biraz sakar. İşte kart görme ihtimali olan böyle
1: evet.
0: Hani çok sıkıntılı noktalarda faul yapabilecek, penaltıya yol açabilecek, riskli oynayan, sorumluluk alan bir stoper. Ama Batagov her açıdan rahatlatır. Savic tabii ki tecrübesiyle bu işi götürüyor. Şunu söyleyeyim. Şimdi Trabzonspor'un orta saha merkezinin performansı çok önemliydi. Şimdi Fabinho, yani o Liverpool'daki Fabinho olabileceğine dair. Tabii ki o performansa ulaşmasını mutlak anlamda beklemezsiniz ama o üst düzey oyunundan bir kesit, bir görüntü ortaya koydu. Yani yukarıya gidiyor. Yanındaki Melih rotasyon transferi gibi gözükmekle birlikte hocanın son derece isabetli bir tercihte bulunduğunu ortaya koydu Galatasaray maçında. Yani Folcarelli'nin dönüşüyle birlikte Trabzonspor orta saha merkezi daha büyük bir zenginliğe ve hiperaktiviteye sahip olacak. Daha hareketli bir orta saha göreceğiz. Saviola'yı çok beğendim. Yani hem topla ilişkisi hem oyun görüşü hem de bu maçta ikinci golünü attı ligde. O tek vuruşu muazzamdı. Yani şimdi Muhammed Salah'ı mahrum bırakmamak lazım. Öyle söyleyeyim. Yani Muhammed Salah'ı futbolda mahrum bırakmamak lazım. Kastettiğim şu değil, oynatmak değil. Şimdi siz bir oyuncuyu sahaya çıkardığınız zaman onun yapacağı işlere, onun ustalık eserlerine ayak uyduracak partnerleri, arkadaşları yoksa onu mahrum bırakmış olursunuz. Muhammed Salah'ın pas alışverişlerine cevap verilebilecek. Mesela Mustafa da iyi başlamamış gibi gözüküyordu ama ilk golün pası. Mesela Mustafa yapabildi bunu. Mustafa çabuk bir oyuncu. Mustafa mücadeleci bir oyuncu. Ama Mustafa oyun görüşü olan ve pas kalitesi de olan bir oyuncu olduğunu da ortaya koyabildi. Şimdi Muhammed Salah'ın o kendi çok özel yeteneklerine hizmet edebilecek partnerlere, arkadaşlara sahip olması çok önemli.
2: Sen Muhammed Salah'ın attığı golde ilk pozisyonda nerede olduğunu gördün mü?
0: Orta sahanın gerisindeydi.
2: Bak şimdi orada Yunus topu içeri atmaya çalıştı, atamadı.
0: Evet.
2: Mustafa Eskerlaç'ın önüne düştü. Hata zincir Yunus'a baş. Bak daha o karambol yaşanmadan ilk başta kalabalığın içinde adam ne kadar zeki, sadece topla değil. Bak açın izleyin o golün tekrarını, pilot kameradan gösteriyor. Ya böyle hep biz onu yaşarız sahanın içinde, yani hissederiz. Sinsi sinsi böyle kendimize alan açarız. Adam abi orada kalabalığın içindeydi. Herkes o karambole odaklanmışken adam bıraktı orayı, boş alana doğru hareketlenmeye başladı. Yani yürüyerek, koşarak değil, yürüyerek o boş alana
1: çaktırmadı.
2: Bravo, açı aradı kendine, arkadaşına da pas opsiyonu için alan gösterdi.
0: Zarif bir kedi gibi süzüldü diyebilir miyiz?
2: Sadece bak işte topla değil. Sen dedin ya arkadaşlarını oynatan oyuncu. Saviola'ya attığı pası gördün mü? Ya bir sonraki hamle yapmayı gereği bırakmadı Saviola'ya. Yani, al dedi, vur dedi ya. Top öyle bir şiddeti, yeri, açısı öyle bir yere bıraktı ki topu. Al resmen vur dedi adama. Abi çok güzel.
0: O pas Kerem.
2: Muhammed Salah'tan bahsediyor. Allah aşkına tabii, ya ne anlatıyorsun abi
0: o bana? O pas Messi'nin Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye Arjantin'in attığı ilk golün asistine benziyor değil mi? Oyun görüşü olarak. Ya bir de hani topu çok kadife bıraktı. Yani Saviola o kadar şey bir noktadan vurmadı ve plaseyle attı. Saviola'nın vuruşu da bir de oradaki organizasyon da çok güzel.
2: Bravo.
0: Oradaki organizasyon da çok güzel. Yani ben şunu gördüm Trabzonspor'da. Francolina Ju da dahil olmak üzere, Saviola da dahil olmak üzere, Fabinho da dahil olmak üzere Muhammed Salah'ı futboldan mahrum etmeyecek, ya ben burada ne yapabilirim dedirtmeyecek bir takım görmek aslında hem futbol adına, hem Salah adına, hem de Trabzonspor adına sevindirici. Ama şöyle bir soru var Kerem, Trabzonspor'un çözmesi gereken. Trabzonspor'un ofansif orta sahası ya da işte 10 numara forvet arkası kim olacak? Muçi bu işi layıkıyla yürütebilecek bir oyuncu mu, değil mi? Ben Muçi'yi tam yeterli görmüyorum. Skora katkısı olan, iyi goller atan bir oyuncu olmasına rağmen. Aynı zamanda Malinovski'yi de Hani biraz

0: daha o box to box dediğimiz gitkeli yapabilecek kıvamın gerisinde olması itibariyle o işi tam yapabilme anlamında yeterli olmayabileceği şüphesini taşıyorum. Klas bir oyuncu. İşte Trabzonspor orada temel bir problem yaşayabilir. Öbür taraftan Onaçu'yu ister 11 kullanın, ister bench'e bekletin, maçına göre 11'e sokun ya da form bulduğu zaman iç sahada genelde 11 kullanın. Onaçu'yu mental olarak hazır tutmak lazım. Bak yani Onaçu'nun performansının bu kadar geride olmasının sebebi bir anda bir oyuncu yani bir sezonda bu kadar düşmez.
1: Bak abi,
2: kısa bir yorum alacağım. Tamam. Sonra aynen, milli takıma geçeceğiz.
1: Aynen. Ben Ertuğrul Doğan'ı tebrik ediyorum. Niye tebrik ediyorum? Sağda Pina, Vivu, Batagov, Savic, Cabral, Mustafa, Fabinho, Folcarelli. Bak Folcarelli geldikten sonra ciddi enerji ve fark yaratacak da Trabzonspor'un orta sahası. Evet. Yani sorumluluk alan, enerjisi olan. Onların önüne Muçi olmadan Marnovski'yi koyarsın. Orada o üçlü iyi iş yapar. Marnovski de o pas bağlantılarına şutta. Sağ tarafta Sala, solda Saviola, Aral, Onaçu. İyi bir kadro oluşturdu kardeşim. Hocaya dedi, al dedi, sana dedi, bak dedi, her türlü malzemeyi veriyorum. Çık dedi, insanları dedi, mutlu tatmin et dedi. Sonuçta her türlü fedakarlığı da yaptı, müthiş bir kadro oluşturdu. Ki bunu da Galatasaray maçında da gördük. Yani Galatasaray'ı içeride 4-0 yenmek kolay değil. Neresi olursa olsun, içeride de dışarıda. Demek ki bu potansiyele, bu yeteneklere, bu seviyeye sahip bir takım. O konuda tebrik ediyorum. Burada ben Trabzonspor'da sadece bir oyun formasyonu, bir kimliği gelişti, oluştuğu takdirde bu sene Trabzonspor o yarışın içinde ben de varım der diye düşünüyorum sevgili Kerem.
2: Sevgili seyirciler, milli futbol takımımız yarın akşam saat 21.45'te Fransa'yla karşı karşıya gelecek ve millilerimiz ne yapabilir, ortaya ne koyabilir, bunun üstüne biraz tartışalım istiyorum ki gün içinde hem Vincenzo Montella'nın hem de Fransa milli takımının yeni teknik direktörü Zinedine Zidane'ın basın toplantısını ve açıklamalarını da A-Spor ekranlarında sizinle paylaşacağız. Stadyumdan yine görüntüler dolu dolu yayınlarla maç heyecanını size yaşatmaya çalışacağız. Ama yarın sözü futbolcular sahada söyleyecek. Hayal kırıklığıyla geçen bir Dünya Kupası noktalandı bizim adımıza ve Uluslar Ligi'nde kağıt üstünde epey zorlu görünen bir gruptayız. Fransa, Belçika ve İtalya ile, ne kadar Belçika ile İtalya eski görüntülerinden uzak olsalar da Fransa dünyanın en güçlü milli takımı, belki de şampiyon olamamış olabilir. Ama sanki bu bir realite. Ne bekliyor bizi Kocaeli'de?
0: Ya zor bir maç bekliyor ama şu var ki biz dünya şampiyonu Fransa'yı yendiğimiz dönemler yaşadık.
2: Aynen öyle.
0: Ya da çok iyi maçlar oynadığımız. İşte Şenol Hoca döneminde 2-0 yenip 1-1 berabere kalmıştık. Geçmişte kaybetsek de Fransa'yı çok yormuştuk. İyi oynamıştık. Yani büyük takımlar karşısında iyi performans göstermek gibi bir özelliğimiz de var. Şimdi Fransa gerçekten ön tarafı itibariyle çok öldürücü bir takım. Muhtemelen işte Mbappe, Dembele ve Olise.
1: Abi orta sahası, defansı bekleyin.
0: Orta sahası öyle, şey öyle. Şimdi bu Fransa karşısında mesela ön alan baskısı mı? Yani ön alan baskısı belki hani sekanslarda yapılabilir de çok kime ciddi sıkıntılara yol açabilir Fransa'ya karşı.
1: Kim ön yapacak alan mesela onu?
0: Nasıl?
1: Kim yapacak mesela onu, ön alan baskısını? Ya
0: kimin yapmasından ziyade doğru strateji.
1: O riske girilmez. O strateji çok tehlikeli bir strateji.
0: Onu söylüyorum ben. O sıkıntılı.
1: Sana.
0: Bizim oyunu tutabilmemiz gerekiyor. O yüzden yani orta saha merkezimizin en azından o Fransa orta sahasını durdurucu özellik taşıması gerekiyor. Şimdi mesela özellikle bu Zidane'ın 4-3-3 formasyonuna dönüp Mbappe'yi sol önde oynatması bekleniyor ki o Mbappe-Zeki eşleşmesi bana iyi şeyler söylemiyor. Zeki evet Serie A'da iyi performans gösteriyor. Pozisyon bilgisi vesaire de iyi de yani Mbappe ile oynamak sıkıntı. Dolayısıyla hani onun içe yapacağı koşullara karşı Zeki'nin yardımına gidecek birilerinin olması gerekir diye düşünüyorum. Öbür taraftan biraz bizim oyunu tutmamız da gerekiyor. Yani Fransa'ya karşı tamamen topu verip gömülü savunma yapmak da riskli. Tamamen topa sahip olmaya çalışarak Fransa'nın üzerine gitmek de riskli. Yani orada bir denge kurulması gerekiyor. Yani topu tutabilen bir milli takımda görebilmeliyiz. O yüzden hani mesela Salih bu karşılaşmada ilk 11'de yer almalı diye düşünüyorum. Bu işleri iyi yapıyor. Ahmet maçındaki hatalarından kaynaklı oyuncuya yönelik eleştiriler var ama sanki sağ

0: Salih ve benzeri tarzda oyuncuları görebilmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi ya Fransa, sen de söyledin, çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Hani ne yapıyor? Fransa cesaretle öne çıkıyor. Stoperlerin arkasını boş bırakabiliyor. Ya da beklerin kademelerinde bir takım boşluklar oluşabiliyor. Şimdi buralara sızmayı hayal edebilmeliyiz. Şimdi bizde çok üst düzey bir kalite var. Arda Güler. Özellikle geçiş oynasak dahi Arda'yı topla buluşturup döndürecek varyasyonları yapabilmeliyiz diye düşünüyorum. Ama onun ötesinde bu karşılaşmada zamanı kullanmak dahil, duran top stratejileri dahil, yerine göre oyunu tutmak dahil, seyirciyle birlikte tempo yapıp seyirciyle birlikte tempo düşürmek dahil, her şeyi limitlerine kadar zorlamak mecburiyetindeyiz. Bir kayıp olabilir mi? Olabilir. Çünkü oynadığımız rakip Fransa. Ha, bir galibiyet olursa da bunu çok büyük bir sürpriz, çok büyük olmayacak bir iş gibi de görmem. Çünkü yapabildik. Yine yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yapabilecek oyuncu grubuna sahibiz. Belki net bir santforumuz yok ama Kenan Yıldız var bu takımda. Arda Güler var.
1: Kenan sakat tabii bu arada.
2: Kenan Hakan sakat.
0: Kenan 11'de olamayacak mı?
1: Evet, evet. Kenan Hakan yok.
2: Orkun da belli değil galiba daha, değil mi?
1: Evet.
0: Orkun şüpheli ama
2: Kenan'la Hakan
0: oynar
2: yok
0: gibi.
2: Kenan'la Hakan kesin net yok.
1: Evet.
2: Net yok.
0: Şimdi orta sahada
2: o kötü işte yani, o beni tedirgin
0: İsmail var.
2: Tedirgin ediyor.
0: Salih var. Yani kullanılabilecek oyuncular. Arda Güler var. Onun ötesinde Kerem var kadroda. Barış Alper var. Yani şimdi şöyle mesela, hani Mbappe diyorsun.
1: İki dakika var.
0: Mbappe'yi durdurdun. Olise'yi ne yapacaksın?
1: Olise, Dembele, Doué, Mbappe dörtlüsünü görebiliriz.
0: Dembele mesela serbest rolde oynadığında da, forvet arkası oynadığında da, alıp döndüğünde o pas servislerini gerek Mbappe'ye, Olise'ye çok iyi yapabilen bir oyuncu. Bence Dembele'nin topla ilk buluşmalarına da çözüm
2: öncelikle
0: üretmek lazım.
2: Öncelikle Turkuaz Medya'ya teşekkür etmek gerekiyor. Bütün maçları yayınlayacağız. Bu akşam müthiş bir maç var. A-Spor'da Hollanda-Almanya maçı
1: evet
2: var. Yarın da milli maçları, bütün maçları da gerçekten Turkuaz Medya bir personeli olarak da onur gurur duyuyorum. Bütün maçları artık ATV'de, A-Spor'da, A-Para, A-Nefs nerede varsa işte bütün kanallarımızda izleyeceğiz artık. Bu gurur verici bir durum. Ya kolay değil sevgili Kerem. Bu tür maçlar, az önce saydığın isimler çok tehlikeli, ürkütücü, tehdit vari oyuncular. Bunlara karşı ne yapman lazım? Ne önlem alman gerekiyor? Onlardan daha çok koşacaksın, mücadele edeceksin. Alanları daraltacaksın. Ön alan baskısı yaparsan büyük sıkıntı, büyük problem yaşar. Çünkü o alanları bulan ve geçen çok klas oyunculara sahip. Eksiklikler beni biraz tedirgin ediyor, tereddütte bırakıyor.
1: Bir açıkçası dakikam var.
2: Yani söylenecek çok şey var aslında da, o yüzden yarın da yayınım var, maç önü saat 18'de 19.45 arası galiba. O yayında daha detaylı konuşurum o zaman.
1: Uzun uzun konuşacağız. Uzun uzun,
2: hayır abiden müsaade kalırsa.
0: Ben zamanın bitişe geldiğini fark etmedim, kusura bakma Okan.
1: Sıkıntı yok.
2: Yok, önemli değil ama yarın kardeşlerimize, dostlarımıza, yani oradaki bütün taraftarlara, Beşiktaş futbolculara, milli takımı desteklemeye giden bütün taraftarlarımıza yani canı gönülden başarılar diliyor futbolculara da. Kolay değil, Allah yardımcımız olsun ama yani eksiklikler önümüzde biraz. Yani eksiklikler şimdi ne biliyor musun? Orkun olsa, şimdi Kenan olsa, Hakan olsa, yani tamam diyeceğim, anladın mı? Yani sonuçta evet, bunlar da milli takımımızın çok önemli parçaları.
1: Eksiklerimiz var ama umudumuz da var.
2: Umudumuz tabii ki de evet olacak. Sonuçta Ay Yıldızlı formanın aynen olduğu öyle yerde, her yerde umut da olur, cesaret de, yürek de olur. Hayır abiden fırsat kalmadığı için çok fazla girmek
1: teşekkür
2: istemiyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Kalacağım. Zaten çok giremeyeceğiz, zamanımızı tükettik çünkü, ama yarın da Güzboy A-Spor ekranlarında bu maçın heyecanını yaşayacağız. Ayrı beşer teşekkürler Okan Koç. Ağzına sağlık. Noktayı koyuyoruz Spor Ajansı'na. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: A-Spor Radyo, sporun radyosu.
4: Reklam.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi

0: istasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
2: İdefix. Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki gelişmeleri haberlerimizle size aktaracağız değerli izleyenler. Dolu doluyuz. Çoğunlukla Uluslar Ligi'nden bahsedeceğiz. Birçok haberimiz var ama öncesinde ekranda da sıcak gelişme olarak görüyorsunuz. Galatasaray bir açıklama yaptı dakikalar önce. Wilfried Tsingo'nun sakatlık durumuyla ilgili bu açıklamayı sizlere aktaralım. Futbol A takım oyuncularımızdan Wilfried Tsingo'nun sakatlığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır diyor Galatasaray. Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere sağ üst arka adele grubunda ileri orta düzey kas fasya tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır. Taraftarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray'ın resmi mecralarını takip etmelerini önemli rica ediyoruz dedi Galatasaray Spor Kulübü. Bu sıcak gelişmenin ardından Uluslar Ligi diyelim değerli izleyenler. Çünkü Uluslar Ligi heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla birlikte Turkuaz Medya kanallarında yaşanacak. Bugün saat 21.45'te Hollanda ile Almanya karşı karşıya gelecek. Ve günün ilk mücadelesi bu. Bu karşılaşmayı A-Spor ekranlarından izleyebileceksiniz. Milli takımımız içinse yarın büyük gün. 21.45'te oynanacak Türkiye-Fransa mücadelesiyle birlikte biz de Uluslar Ligi'ne başlamış olacağız.
1: Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor.

54 ülkenin mücadele edeceği dev turnuvada milli takımımız dahil Avrupa'nın en güçlü ülkelerinin karşılaşmaları Turkuaz Medya'dan yayınlanacak. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde yer alan Ay Yıldızlıların birinci grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçlar ATV'de futbol severlerle buluşacak.

Milliler Euro 2008'de 3. olarak tarih yazdığı ATV ekranlarında zaferler peşinde koşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye yıldızlarıyla yeni bir yolculuğa çıkıyor. Milli takım Uluslar Ligi'nde açılışı Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa karşısında yapacak. Zinedine Zidane döneminde ilk maçına çıkacak Fransızlar Mbappe, Olise, Dembele ve daha birçok yıldızla Türkiye'ye gelecek. Milliler ikinci maçında pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. İtalyanlar Roberto Mancini ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İlk milli arayı Belçika ve İtalya deplasmanlarında bitireceğiz. Liège'deki Belçika maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Lukaku ve Trossard'lı Belçika'da yeni teknik direktörü Mark van Bommel ile Uluslar Ligi'ne başlıyor. Bologna'daki İtalya maçımız 5 Ekim pazartesi saat 21.45'te start alacak. Kasım'daki milli aradaysa İzmir'de Belçika'yı ağırlayacağız. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadelenin başlama saati 20. 15 Kasım saat 22.45'te deplasmandaki Fransa maçıyla da grup aşamasını tamamlayacağız.

Avrupa'nın önde gelen milli takımları ise A Spor, A Haber, A2, A Para ekranlarında olacak. Uluslar Ligi boyunca her gün A Spor ve A Haber'de milli maç heyecanı yaşanacak.

21.45'te ise İngiltere-İspanya karşılaşması A Haber'de, Çekya-Hırvatistan maçı A Spor'da yayınlanacak. Uluslar A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen 4 ekip final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

0: Milli futbol takımımızın Uluslar Ligi sınavı yarın başlıyor. Yarın oynayacağımız ilk mücadele Fransa'ya karşı olacak. Saat 21.45'te başlıyor bu mücadele ve ATV ekranlarından da naklen şifresiz olarak HD kalitesiyle sizlerle buluşacak.
1: Bizim çocuklar Uluslar Ligi macerasına Kocaeli'de başlıyor.
2: Hakan, Arda, nefis, haydi Arda!
3: Gol.
1: Milli futbol takımı UEFA Uluslar Birliği 1. gruptaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlı ekip seyircisi önünde kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika Roma'da karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele A Haber'den naklen ekranlara gelecek. Amili takımda ayak parmağında ağrısı bulunan Orkun Kökçü'nün tedavisi sürüyor. Geçtiğimiz sezon Uluslar B Ligi'ni Galler'in ardından ikinci bitiren Türkiye, playoff'ta Macaristan'ı her iki maçta da mağlup ederek A Ligi'ne yükselmişti. Fransa, Amili futbol takımının grup aşamasında veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda yarı final oynadı. Fransızlar yarı finalde İspanya'ya, üçüncülük maçında da İngiltere'ye mağlup olarak Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamladı. Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Didier Deschamps'la yollarını ayıran Fransa'da takımın başına Zinedine Zidane getirildi. Zidane yönetimindeki Fransa ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Fransa mücadelesini Alman Felix Weyer yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.
0: Milli futbol takımımızın Uluslar Ligi kadrosunda yer alan oyuncu İlhan Fakılı bir maçlığına Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Ümit Milliler cumartesi günü 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. H grubunda 11 puanla ikinci sırada bulunan Milliler Ukrayna'dan 1 puan alması halinde playoff aşamasına katılmayı garantileyecek. Ay Yıldızların da 2 maç kala liderlik şansı devam ediyor. 27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen Ümit Milli Takım kritik maç öncesi aday kadrosuna İlhan Fakılı'yı dahil etti. Genç oyuncu A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna maçı kadrosunda yer alacak. İlhan karşılaşmanın ardından A Milli Takım'a dönecek. Yarın oynanacak olan Fransa mücadelemiz biliyorsunuz Kocaeli'nde oynanacak. A-Spor ekibi de Kocaeli'ne gitti. Orada bizler için güzel bir izlenim hazırlamışlar. Hem şehir turu hem lezzetlerle ilgili detaylı bilgiler. Bakalım nasıl bir klip geliyor.

0: İzmit halkı bekliyor. Fransızları bekliyoruz. Bakalım onlara bir İzmit pişmaniyesi yedirip Fransa'ya yollayacağız inşallah.
1: Zidane geliyor, Mbappe geliyor.
2: Gelsin yani, onda bir dünya yıldızı bizde de var. Arda var, bilmem saymakla bitmez. Kerem var, var oğlu var. Bizde her şey var yani, niye olmasın ki?
3: Bakayım, 6. isim. Evet, yeneceğiz ve öyle gidecekler.
4: Biz bunu alırız, garanti.
1: Zidane'ın da ilk maçı.
4: Kimin ne maçı olsa olsun, bizim maçımız.
1: Kim atar golleri?
4: Arda atar.

0: buluruz.
1: Biz Türkiye'yiz. Bir Konya'dan biz onları bize getirmedik mi?
2: İner miyiz?
1: Yenmez miyiz? Hem de nasıl? Gününde bir Türkiye onları perişan eder. Ederiz yani.
3: İnanıyoruz. Yeneceğiz.
4: 3-0 Türkiye yener.
5: Ben de... Mbappe geliyor, Oluş'a geliyor, Zidane geliyor.
4: Hiç fark etmez. Türkiye abi. Kim yenecek?
5: Ne olur maç?
6: Abi Fransa, yani açık konuşmak gerekirse Fransa yener. Mbappe var yani, daha ismini sayamadım birçok.
5: Nedeni sormuyor. Sen Fransa yener dedin.
7: Bence Türkiye yener. Kocaeli bu şeye çok hazırlıklı giriyor.
5: Esnaf bu büyük maça hazır mı?
8: Tabii ki de heyecanla Fransa Türkiye'mizin maçını bekliyoruz dört gözle.
5: Siz de pişmaniye üretiyorsunuz ve satıyorsunuz. Bunun için ayrı bir hazırlığınız olacak mı? Zidane'ın ilk maçı, Mbappe geliyor, Olise geliyor.
8: Ya öncelikle dünya yıldızları burada, heyecanlıyız. Hem de milli takımımızın Kocaeli'mizin şehrinde olması bizi ayrı bir sevindirdi. Biz de buraya gelen misafirlerimizi pişmaniyeyle ağızlarını tatlandırıp Fransa'yı eli boş göndermek istiyoruz işin açıkçası inşallah.
9: Ülke için çok önemli böyle galibiyetler. Mesela örnek voleybol, bayağı kadın milli takımının yaptığı o güzel başarılar, Avrupa şampiyonluğu mesela bizi çok gururlandırdı. Biz futbolda da gururlanmak istiyoruz. Yani bir vatandaş olarak, bir Türk olarak çok mutlu oluruz yani.
5: Heyecanlı mısınız maç için?
10: Vallahi açıkçası heyecanlı değiliz. Milli açıdan heyecanlıyız ama Fransız gelmiş, öbürü gelmiş bizim için fark etmiyor. Bizim için gelen her takım aynıdır. Yani büyük olması, küçük olması fark etmiyor ama milli takım açısından tabii ki de heyecanımız var.
5: Yener miyiz Fransa?
11: Bence yeneceğiz yani. 2-1 alırız.
5: Nabzı tutmaya devam ediyoruz. Evet, merhabalar. Milli maç heyecanı Kocaeli'de. Rakip Fransa. Yener miyiz Fransa?
12: İnşallah. Yenmek için çıkmamız gerekiyor. İnşallah yeneriz.
13: Kazanacağız.
5: Kaç biter?
13: Vallahi bilmiyorum ama kazanacağız.
5: Fransa'yı mağlup eder miyiz?
14: İnşallah. Gönlümüz biz galibiyetten yana da. Tabii bu
5: skor geçiyor mu içinizde?
14: Ya skor geçiyor. Galibi gelelim de nasıl olursa olsun. 3-0 da olsa olur, 3-2 de olsa olur.
15: Esnaf maça hazır. Takımımızı çok seviyoruz. Bir milli maç olduğu için gururluyuz zaten. Maçın skorunu soracak olursan 3-1 yeneriz.
16: Arar buluruz, izini bilirsin, zır deriz biz en ucunda.
5: Milli maç hazırlıkları esnafta da tüm hızıyla devam ediyor. Herkes pişmaniyeyi konuşuyor ama İzmit'in simiti de meşhur. Şu anda da görüyoruz, hazırlıklar devam ediyor. Hemen ustamızın yanına geçelim. Evet, milli maç heyecanı Kocaeli'yi sarmış durumda.
4: Evet.
5: Herkes pişmaniyeyi konuşuyor ama simit de meşhur dediler bize.
4: İzmit'in zaten iki tane şu an meşhur ürünleri var. Bir pişmaniye, iki simit. Simit zaten İzmit'te tescillendi bakanlığımızca. Halkın aparatif yönünden en tercih ettiği ürünlerin başında geliyor simit.
5: Tabii esnaf hareketlendi. Milli maçta çok önemli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Rakip Fransa. Siz esnaf olarak takımımıza, milli takımımıza güveniyor musunuz? Kazanacak mıyız?
4: İnşallah kazanacağız. Daha yeni oturmaya başladı takımımız ama daha ilerleyen zamanda daha büyük bir başarı elde edeceğiz inşallah diye umuyorum.
5: Maça gelecek olanlara bir mesajınız var mı? Simit yemeden gitmesinler mi mesela?
4: Kocaeli'ye geldiğiniz zaman İzmir simidinin tadına bakmadan gitmelerini tavsiye etmiyorum. Böyle bir lezzet ülkenin hiçbir yerinde yok.

Stadyum'da hazırlıklar devam ediyor. Saatler 21.45'i gösterdiğinde Kocaeli Stadyumu bu dev maça ev sahipliği yapacak. Muhteşem bir zemin futbolcuları bekliyor. Taraftarıyla, zeminiyle gerçekten bu maça hazırız.

0: Beşiktaş'ın gündemiyle devam ediyoruz. Siyah beyazların başkanı Sayın Serdal Adalı dün A-Spor'un konuğuydu biliyorsunuz. Programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbol takımına dair yaptığı açıklamaları sizler için derledik. İzleyelim o bölümü.
1: Geçtiğimiz hem eleme Avrupa eleme maçlarında hem geçirdiğimiz şu 6 haftada beklediğimin üstünde. Hem
2: en azından oyun olarak.
1: Oyun olarak da uyum olarak da yani artık ilk haftalardaki gibi kim nereye hani topu oraya atar mı diye filan değil. Herkes topun nereye geleceği yere koşusunu yapmaya başladı. Bu milli maç arasından sonra çok daha iyi olacak diye şeyim o.
3: Sizin açınızdan en büyük transferiniz denebilir mi hoca için?
1: Evet yani tabii hoca transferi işin başlangıcı. Yani ona bakacak olursan ilk başta Önder Hoca'yı saymam lazım burada yani. Evet. Önder Hoca'yla tabii planlamayı tüm planlamayı, kadro yapılanmasını, eksiklerimizi Allah var üstünde öncesinde de vakit yani harcamış Önder Hoca. 2-3 gün içinde de aşağı yukarı 3. 4. gün oturup çok böyle geniş bilgilerle bir araya geldiğimizde şey belliydi. Yani hangi bölgelere kaç tane transfer yapacağız? Onun çıkardığı, ekibinin çıkardığı futbolcu isimleri, bizim Eden'in, Edegraf'ın çıkardığı futbolcu isimleri filan. Aşağı yukarı hocada olduğu gibi şeyde de futbolcu seçimlerinde de yani böyle %60-70 mertebelerinde o iki liste de çakıştı. Önder Hoca ilk konuşurken şeye İtalyana'ya gelirsin, geleceksin, aşık olacaksın. Sende de alışkanlık yapacak bu Beşiktaş taraftarı görünüyor ve sevgisi diye söyledi. Şimdi o gün biz bu o şeyi seyrettikten sonra o hırsını valla dedi doğru söylemiş şey dedi direktör dedi döndü. Vlahovic'in transferi biz ilk listeleri hocayla İtalyano'yla paylaştığımızda ilk gördüğünde Vlahovic'i dedi ki ya bu biraz dedi bizi o şey olur dedi zaman alır dedi. Dedim ki hiç ben bekleyeceğim. Yani çünkü Önder Hoca da bizim diğer ekiplerin tamamı ya bu biz eğer bir santrafor alacaksak şeye bunu alalım. Başka kimseye de bakmayalım. Yani daha İtalyano'yla görüşmeden önce. Tabii İtalyano'nun hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj tabii, oldu bizim için.
4: Tabii.
1: Ya ben ilk oturduğumda döndüm. Ya bu dedi biraz dedi hem zaman alır biraz dedi işte maliyetleri falan. Çünkü hocam sen ikna et. Ben ne istiyorsa vereceğim o parayı dedim. Hatta gülüştük böyle. Şu anda Beşiktaş'ta oynayan her futbolcunun yani futbolculuklarına çok öyle hani derler ya futbolculuğuna ben kefilim falan değil ama adamlıklarına %100 kefil olurum. Beşiktaş'ta olduklarının farkında, nerede olduklarını da çok iyi anlamış vaziyettedir. Transferle ilgili çalışmaları durdurmadık. Yani geçtiğimiz hafta yine Ocak ayında yapabileceğimiz yani gündeme gelebilecek futbolcularla ilgili tekrar bir toplantı yaptık. Yani Marsilya maçından önceydi tahmin ediyorum. Var, eksiğimiz var. Yani ben ilk listeler böyle önüme geldiğinde işte sonra hocaya götürdüğümüzde yani İtalyano'nunla oturup transfer listesine beraber baktığımızda da bir çalışmada şey yaptırdı. İtalyano yaptırdı. Yani o bizim listelerden belki bir kişi ya bu olmaz bu bize uymaz dediği bir kişi ya da iki kişi. Onun haricindeki tüm listede olan futbolcuların tamamında herkes hemfikirdi. Elimizdeki şu andaki kadroyla hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem işte Ziraat

0: Türkiye Kupası'nda yani 3 cephede savaşmak birazcık zorlayacak bu takımı. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani iddiasız değiliz, iddialıyız. Bana soruyorsanız şahsi fikrimiz, Beşiktaş taraftarı olarak, Beşiktaş başkanı değil, taraftarı olarak soruyorsanız yani Türkiye Ligi, Türkiye Şampiyonluğu benim
1: tercih ederim mi diyorsun?
0: Tercih ederim tabii Serdar Adalı olarak. Büyük bir ihtimalle Gürcistan'da oynayacağız.
1: Gürcistan'da, Batum'da.
0: Batum'da oynayacağız.
2: UEFA'dan bir yanıt geldi mi başkan?
0: Efendim?
2: UEFA onayladı
0: henüz
2: mı?
0: Bir ona ama daha önce de yani bir sözlü olarak bir görüşmemiz oldu. Bu arada Gürcistan Federasyonu'yla da görüşmemiz oldu. Onlar da çok memnun orada olması için. Yani bir aksilik çıkmazsa Batum'da oynayacağız.
3: Seyircisiz mi olacak peki?
0: Hayır, seyircili olacak.
3: Çünkü daha önce Maccabi maçı Macaristan'da yok, seyircisiz olmuş.
0: Seyircili olacak. 20 bin kişilik bir kapasitesi var.
4: Evet.
1: Böyle kompakt stadın.
0: Kompakt bir stad.
5: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın açıklamalarıyla devam edeceğiz. İkinci bölümde ise stat kapasitesi, MHK ile ilgili söylediği sözler, yine Dikili Taş projesi bu konulara değinmişti. Bakalım.
0: Yönetim kurulunun içinde hakikaten yoruldum.
4: Diyen var.
0: Ya da yanıma biri gelsin beraber yapayım diyen arkadaşlarım var. Ya bir müddet ben artık 18 ay vallahi ya Allah var yani haklarını ödeyemem. Çok inanılmaz mücadele ettiler. Yani evine uğramayan var. Evden neredeyse kovulacak hali gelen var.
4: Başkanım politik cevap veriyorsunuz.
0: Ama değişiklik olacak.
4: Ne kadar
0: değişiklik
4: mesela
0: olacak? Bu arada yönetim kurulundan yani şu andaki yönetim kurulundan yenileri geldikten sonra yani bir yere falan yollayacağım falan diye öyle bir şey yok. O ekip olduğu gibi futbol AŞ'de görevin onlarla şeyimiz bu.
4: Beşiktaşlılık bu zaten.
0: Evet yani futbol AŞ'de şu andaki görevlerine devam edecekler. Yönetim kurulu sayısı işte çok mok falan diyor. Vallahi bize az. Yani ben birazcık da tüzük değişikliği yapalım. Hem seçim süresini birazcık 2 seneye düşürelim. Hem de bir yönetim kurulunu birazcık fazlalaştıralım şeyimiz vardı. 3 sene bazı camiye, bizim camiamızda öyle. 3 sene uzun bazı camialara. Yani 2 sene olsun. Zaten eğer başarılıysa bir 2 sene daha yapsın. 6 tane herkesin hemfikir olduğu yani kimse itiraz etmediği, edemediği 6 tane golümüz iptal olmuş. Yani rakiplerimiz toplamında 8 tane gol atan var. Ya bizim 6 tane iptal var.
4: Evet.
0: Yani vazgeçtim. Hani ya biz buradan 6 puan fazla alsaydık şimdi 4 puan 5 puan önde liderdik filan. Ya ikisinde de berabere kalsak yine liderdik.
4: Evet.
0: Yani bu konuda yani dilimin döndüğü bu sadece bize yapılan bir şey de değil. Hatalar
1: son maçta da onu vurguladınız zaten maçtan
0: yani
1: sonra
0: ben
1: yani.
0: 89. dakikada bize penaltı vermiş işte bir takım aman
3: denge
0: sağlayayım sev. Ya bizim, evet. bizim şikayetimiz bundan. Yani 30. dakikadaki penaltıyı gör, onu ver. Sonrasında da böyle hani denge sağlayayım diye işte orta sahada bir düdük, kenarda bir kalmış 3 dakika, 5 dakika. Maalesef biz ya yine döneceğim. Yani bir MHK'ye girmek istemiyorum. Hakikaten yoruldum artık yani. Ben sıkıldım söylemekten. Ama bu mevcut MHK ekibiyle, başkanı ve ekibiyle niye bu kadar zorluyorlar onu da anlamış değilim. Galatasaray, Fener, Trabzon bütün takımlar iyi transferler yaptı. Yani bu Türkiye Ligi'nin artık bir şeyi var.
3: Marka değeri var.
0: Marka değeri var. Yani birazcık da hakemler buna katkı sağlarsa, yani futbol oynanmasına müsaade ederlerse yayın, yani marka değeri daha da yükselecek. Yani biz bu hakemleri eleştirdiğimiz

0: zaman marka değerini düşürüyor diye ceza veriyorlar bize de, marka değerini yükseltmek ya da düşürmek konuşmayla değil. İşte futbol takımları, kulüpler müthiş çalışmalar yapıyor. Müthiş, ya hepimiz müthiş borçların altına girdik. Yani sadece biz değil, bütün kulüpler
1: tabii.
0: ciddi paralar harcadık. Bankalar Birliği konusunda ben ilk başkan olduğumdaki borcumuz 120 küsur, 130 milyon euroya yakın bir borcumuz vardı. Şu an 50-52 milyon euro borcumuz var. Yani Bankalar Birliği'nin, yani mesela 2025'te ödediğimiz faiz 50 küsur milyon euroydu. Bankalar Birliği'nden, yani iki ay önce de söyledim bunu, bugün istersek çıkarız. Ama biz bunu hem borçların aşağı çekilmesi, hem Bankalar Birliği'nin, sadece bankalara, Bankalar Birliği'ne borcumuz yok. Yani kaldı ki şu anda iki banka var. Yani öyle bir konsorsiyum, bankalar konsorsiyumu da değil şeyimiz. Bankanın birini zaten kapattık. Geriye iki banka var. Bir bankanın ana parasını kapattık. Geri kalan kısmını da 3-4 seneye yaydık. Dikili taştan gelirle, gelen gelirle ödenecek hale getirdik. Hiç ayın ikisinde filan maaş dağıtmadık. 30'u ya da 31'i akşama futbolcular da dahil, personelimiz de dahil, herkesin hesabına maaşları geçiyor. Yani 1,5 senelik dönemde de belki bir ay, belki yani 2 ay filan böyle geciktirdiğimiz dönem olmuştur. Yani bu bütçeyi, yani yaptığımız plan, gelecek parayı, elimizdeki parayı düzgün bir şekilde yönetmeye devam edersek bir aksilik de çıkmayacak. Sezon sonuna kadar böyle götüreceğiz diye düşünüyorum. Kapasiteyle ilgili bir çalışmamız var. Bu Kasım sonu koltuklar yetişecek. Yani şeyimiz o. Hedefimiz o. Bir 4500 kişilik her iki tarafta bir kapasitede bir artış oluyor.
2: Hangi bölgede?
0: Hem bu... güney hem deniz ve kale arkalarında. Kasım ayının sonuna biter tahmin ediyorum.
3: Rangers forması giyen Nicolas Raskin, Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı.
4: Nicolas Raskin transfer döneminde Beşiktaş'la yaşadığı sürecin perde arkasını anlattı. Rangers'lı futbolcunun adı transfer takviminin son günlerinde siyah beyazlarla anılmıştı. 25 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu son anda gerçekleşmeyen transfer hakkında şunları söyledi. 2 Eylül sabahı Beşiktaş'tan bir teklif olduğunu ve neredeyse anlaşmaya varıldığını söylediler. Ancak o akşam bir maçım vardı, hala kararsızdım ve bir saat sonra sahaya çıkmam gerekiyordu. Böyle durumlarda şüpheye düşecek vaktiniz olmuyor. Sonuçta teklifi reddettim ve maçımı oynadım. Beşiktaş gerçekten çok iyi bir kulüp, fakat şu an olduğum yerde de mutluyum. Anspor ekranlarına konuk olan Başkan Serdal Adalı da transfer için son ana dek çabaladıklarını itiraf etti.
0: Yani Raskin'e
5: devre arasında da çok fazla.
0: Devre arasında da yine
5: gelmişti.
0: Çocuklar kulübüyle yine konuşuldu. Yine son gece bir aksilik çıktı. Bu sefer de yine bir aksilik çıktı. İlk önce kulübü tamam dedi. Yani anlaşıldı kulübüyle. Sonradan futbolcu da tamam dedi. Aynı gün bir maçları vardı, çat şeye yazdılar, kadroya yazdılar.
5: Evet, ligde.
0: Yani
1: olmadı.
0: Orada yani şeyden sonra, maçtan sonra hatta nasıl gelecek, yetişecek mi, yetişmeyecek mi, bunlar konuşurken ya hocası ayrı konuştu, işte sportif direktörü ayrı konuştu, olmadı.
4: Amili takımımızın Uluslar Ligi rakiplerinden Belçika'nın da kadrosunda bulunan Raskin, bu sezon Rangers'la 9 karşılaşmada forma giydi.
3: Milli araya moralli bir şekilde giren Fenerbahçe, maçların ilk yarılarında daha skorer bir görüntü çiziyor.
4: Fenerbahçe bu sezon resmi maçlarda attığı gollerin büyük bölümünü karşılaşmaların ilk yarılarında kaydetti. İsmail Kartal'ın ekibi 7'si Avrupa kupalarında olmak üzere oynadığı 13 resmi maçta toplam

0: Fenerbahçe'nin gol dağılımı takımın özellikle maçların ilk 45 dakikasında daha üretken olduğunu ortaya koyuyor. Sarı lacivertler toplam gollerinin %70'ini ilk yarılarda buldu. İkinci yarılardaki 8 golün 6'sının ise 46 ile 60. dakikalar arasında gelmesi dikkat çekti. Fenerbahçe karşılaşmaların 61 ile 75. dakikaları arasında 1, 76 ile 90. dakikalar arasında da yalnızca 1 gol kaydetti. Bu tablo sarı lacivertlerin maçların başlangıç bölümünde rakipleri üzerinde ciddi baskı kurduğunu gösterirken gol üretiminin özellikle ilk yarıda yoğunlaştığına işaret etti. İkinci yarıda gelen gollerin de önemli bölümünün devrenin hemen başındaki 15 dakikalık bölümde kaydedilmesi sarı lacivertlerin başlangıcı iyi yaptığını gösteriyor.
1: Fenerbahçe Kulübü pazar günü tarihi bir genel kurul yaşayacak. Başkan Aziz Yıldırım kulüp için önemli projeleri gerçekleştirmek için üyelerden tam yetki isteyecek.
0: Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak mali genel kurul öncesinde önemli projeler gündeme geldi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi tesisleşmeden stadyum kapasitesine, gelir getirici projelerden eğitim yatırımlarına kadar birçok başlık için üyelerden yetki isteyecek. Samandıra'daki Cambartu tesislerinin hazineye ait 14.934 metrekarelik bölümünün satın alınması için girişimler sürüyor. Kulübün mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlarda yeni tesis projeleri de hazırlanıyor. Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi binanın Fenerbahçe Müzesi'ne dönüştürülmesi planlanıyor. Maltepe Futbol Akademisi'nde ise çim saha çalışmaları başladı. Sarı lacivertlerin stadyum kapasitesinin de 10 bin kişi artırılarak 60 bine çıkarılması hedefleniyor. Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Kulübe yeni gelir kaynakları oluşturmak içinse Milli Piyango İdaresi'nin izniyle 120. yıl piyangosu düzenlenmesi planlanıyor. Organizasyonda otomobil, buzdolabı, televizyon ve kombine bilet gibi ödüller yer alacak. NATO Holding ile yapılan sözleşme kapsamındaki KOV-1907 projesi de kongre üyelerine sunulacak. Fenerbahçe yönetimi projeden 150 milyon euro gelir bekliyor. Eğitim alanında da iki önemli proje gündemde. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden kulübe kazandırılması için Medicano grubuyla görüşmelerini sürdürüyor. Kapatılan Fenerbahçe Koleji'nin de Dereağzı Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Değerli izleyenler, Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili haberleri ekranlarınıza getirdik. Galatasaray'la devam edelim. Bu sezon sadece 41 dakika forma giymişti Wilfried Tsingo. Milli ara sonrası gösterilmişti Tsingo ile ilgili iyileşecek diye. Ama milli ara sonrasında da oyuncuyu göremeyeceğiz. Kasımpaşa ve Barcelona karşılaşmalarında forma giyemeyecek gibi duruyor.
0: Galatasaray'a Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Wilfried Tsingo'dan bir kötü haber daha geldi. Antrenmanda sakatlanan fil dişi sahilli futbolcunun milli ara sonrasında da sahalara dönmesinin mümkün olmadığı öğrenildi. Bu sezon yalnızca 41 dakika forma giyebilen 25 yaşındaki futbolcu, milli aradan sonra ligde oynanacak Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmalarına yetişemeyecek. Tsingo'nun Fenerbahçe derbisi öncesindeki Gençler Birliği maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle yaz kampını da sorunlu geçiren Tsingo, geçtiğimiz sezonda sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Tsingo'nun dönüş süresinin uzaması, Galatasaray'da sağ bek oynayan Şallay'ın tedavisini ve takıma dönüşünü daha da önemli hale getirdi. Tsingo yaz döneminde Premier Lig'den gelen teklifleri reddetmişti. 30 milyon euroya Monaco'dan transfer edilen Tsingo, Galatasaray'dan 4,8 milyon euro garanti ücret alıyor.
1: Ligde geçtiğimiz sezonu 22 golle Şomurodoğlu'la birlikte gol kralı olarak tamamlayan Panolaçu bu sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı.
2: Panolaçu sezonu milli araya kadar olan ilk bölümünde beklentilerin altında kaldı. Panolaçu! Nijeryalı golcü takımının ikisi Avrupa Ligi playoff'tu.

0: 6'sı Süper Lig'de olmak üzere 8 resmi müsabakasının birinde gol kaydetti. 13 ligin 4. haftasında Trabzonspor'un Gençler Birliği'ni 5-0 yendiği karşılaşmada rakip filelere 2 gol gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligin ilk 6 haftasında 3 maçta rakip fileleri havalandırmıştı. Paulo Nuaccio teknik direktör Thomas Rice'ın göreve gelmesinin ardından ilk maçta yedek kulübesine çekildi. Nijeryalı futbolcu takıma transferin son günü katılan genç golcü Franculino'nun yerine 59. dakikada oyuna dahil oldu.
1: Futbol, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, o, atı!
0: Tecrübeli oyuncu geçen sezon ligde 22 golle Başakşehirli Eldor Şomurodov'la birlikte gol kralı olarak kulüp tarihinde bu başarıya ulaşan 6. oyuncu olmuştu. Nijeryalı santrfor Shotar Veladze ve Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığı unvanını elde eden 3. yabancı futbolcu olmuştu.
2: Trabzonspor Almanya'da Stuttgart forması giyen milli futbolcu Atakan Karazor'u gündemine aldı.
3: Trabzonspor devre arasında kadrosuna 3 takviye yapmayı planlıyor. Bordo Mavililer yabancı kontenjanındaki durum sebebiyle yerli oyunculardan oluşan bir liste hazırladı. Yerli transfer listesinin başındaysa yaz döneminde de gündeme gelen Stuttgart kaptanlarından Atakan Karazor bulunuyor. Trabzonspor yönetimi milli futbolcunun şartlarını araştırıyor. 29 yaşındaki Atakan'ın teknik direktör Thomas Rice'ın orta sahada aradığı profile uygun olduğu değerlendiriliyor. Stuttgart 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Atakan Karazor için 8-10 milyon euro bandında bir bonservis geliri bekliyor. Trabzonspor 2019'dan bu yana Alman ekibinde forma giyen futbolcu için şartların oluşması halinde transfer sürecini ilerletecek. Stuttgart'ta 231 maçta forma giyen ve 7 gol 12 asist üreten Atakan Karazor, A milli takımda ise 2 müsabakada görev yaptı.
2: Samsunspor bu sezon Süper Lig'deki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Kırmızı Beyazlılar önceki iki sezonunun gerisinde kaldı.
4: Samsunspor 2026-27 sezonuna istediği gibi başlayamadı. Ligde ilk 6 haftalık periyotta sadece 4 puan elde edebilen Kırmızı Beyazlılar son 2 sezonun ilk 6 haftalarında elde ettiği sonuçlara göre beklentinin gerisinde kaldı ve hayal kırıklığı yaşattı. 2024-25 sezonunun ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan toplayan Samsunspor 7 gol atıp 3 gol görmüştü. Kırmızı Beyazlılar geçen sezonsa aynı periyodu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle geçip 11 puanı hanesine yazdırdı. Samsunspor bu maçlarda 8 gol atıp 6 gol yedi. Bu sezona sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalarak başlayan Samsunspor ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Daha sonra sırasıyla Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Arçaçorum Futbol Kulübü'ne 5-1 ve Erzurumspor Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olan Kırmızı Beyazlılar ilk 6 haftayı 4 puanla tamamlayabildi. Bu süreçte 6 gol atan Samsunspor kalesinde 12 gol gördü ve milli araya 16. sırada girdi. Transfer satışlarından 34.5 milyon euro gelir sağlayan Samsunspor gelecek haftalarda puan kayıplarını telafi ederek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
2: Bolivya'da düzenlenen bir turnuvada hakemin kararına tepki gösteren kaleci sıra dışı bir protestoya imza attı.
4: Bolivya'da düzenlenen Simon Bolivar Kupası ilginç bir protestoya sahne oldu. Independiente Wilstermann maçı 2-2 devam ederken hakem son anlarda penaltı noktasını gösterdi. Ev sahibi ekip lehine verilen penaltıya konuk takımın yaklaşık 20 dakika süren itirazları fayda etmedi ve Ernesto Adri topun başına geçti. Karara tepki göstermeye devam eden kaleci Gustavo Tesonet de protesto amacıyla kalesini tamamen açtı.
5: Ahí está dando la espalda. Tesonote va a patear a Diri. Patea al arco y es gol. ¡Gol!
4: Direğe yaslanan file bekçisi haksız olduğunu düşündüğü için atışa hamle yapmadı. Gol olarak değer kazanan atış sonrası ev sahibi Independiente sahadan 3-2 galip ayrıldı. Ancak Bolivya Futbol Federasyonu Hakem Kurulu maç sonrası kararın yanlış olduğuna hükmederek hakem Carlos

0: Tega'yı turnuvadan men etti.
1: Christian Eriksen'in ikinci kez yaşadığı kalp problemi ayrılığı getirdi. Wolfsburg kulübü başarılı futbolcunun sözleşmesini feshetti.
0: Wolfsburg, Christian Eriksen'in sözleşmesini kalbindeki rahatsızlık nedeniyle feshetti. Danimarkalı oyuncu yaklaşık 4 ay önce ülkesinin Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında kariyerinde ikinci kez kalp problemiyle karşı karşıya gelmişti. Haziran ayında oynanan müsabaka 34 yaşındaki oyuncunun saha içinde yaşadığı sorunun ardından yarıda kalmıştı. Tecrübeli orta saha o günden bu yana herhangi bir karşılaşmada süre alamadı. Yeşil beyazlı kulüp bunun üzerine Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunan Eriksen'le yollarını ayırma kararı aldı. Kararın ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, Wolfsburg'daki zamanım inişli çıkışlı geçti. Şu anda Danimarka'da ailemle olmak benim için önemli. Birlikte bir çözüm bulabildiğimiz için mutluyum sözleriyle Alman ekibine veda etti. Tecrübeli futbolcu kalbiyle ilgili bir sorunu 2021 yazında oynanan Euro 2020'de yaşamış 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Eriksen daha sonra Brentford formasıyla sahalara geri dönmüş ve kariyerine devam etmişti. Danimarkalı orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Wolfsburg'la çıktığı 34 maçta 3 gol ve 10 asist kaydetti.
1: FIFA Filistin'de iki mini sahanın kullanıma açıldığını duyurdu. Bu sahalarda çocuklar için turnuvalar düzenlenecek.
0: Dünya futbolunun patronu FIFA, İsrail'e uyguladığı çifte standart nedeniyle tepki görürken Filistin tarafına yatırım yapmayı da ihmal etmiyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre Filistin'de iki mini saha halkın kullanımına açıldı. Marah Rabah ve Olsun kasabalarında açılan sahalarda 150'den fazla çocuğun katılacağı 5 günlük bir turnuva düzenlenmesi de planlanıyor. Yeni sahaların 14 yerel takımı bir araya getiren Barış İçin Birlik, Çocuk Kupası etkinliğine ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan mini sahaların resmi açılışı 25 Eylül'de yapılacak. The annual report confirms
2: FIFA's exceptionally healthy and hayatın kısıtlandığı ve belirsizliklerle kesintiye uğradığı topluluklarda yaşayan çocuklar için futbol oynayabilecekleri, arkadaşlarıyla buluşabilecekleri ve düzenli spor yapabilecekleri bir yere sahip olmak her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Özellikle Uluslararası Barış Günü'nü kutladığımız bu dönemde FIFA Arena tesislerinin hizmet ettiği toplumlara uzun yıllar boyunca faydalı olmasını umuyoruz. For global competitions that showcase the
0: best clubs from every corner of the globe. Geçtiğimiz yıl çocuklar ve gençler için futbol sahaları oluşturmak amacıyla başlatılan FIFA Arena projesi kapsamında 2031 yılına kadar 100 ülkede en az 1000 sahanın hizmete açılması planlanıyor.
1: Tottenham'da 24 yıllık başkanlık sürecini noktalayan eski başkan David Levy'e 30 milyon euronun üzerinde ödeme yapıldığı ortaya çıktı.
3: İngiltere'nin başkent temsilcilerinden Tottenham'da yönetimin eski başkan David Levy'nin görevden alınmasının ardından kendisine yaklaşık 32 milyon euro ödeme yaptığı öğrenildi. Kulübün yeni başkanı Peter Charrington, ödemenin ayrılık tazminatı olmadığını belirtirken söz konusu rakamın maaş, ikramiye ve benzer haklardan oluştuğunu ifade etti. Açıklamalara rağmen ödemeyi tazminat olarak değerlendiren İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu ödeme futbol ekosisteminde bir yöneticiye yapılan en yüksek ayrılık ödemeleri arasında yer alıyor. 2001 yılında başlayan ve 24 yıl süren Levy dönemi Eylül 2025'te sona ermiş. İngiliz başkanın yerine Charrington gelmişti. Yeni başkan kulübün çoğunluk hisselerinin sahibi Lewis ailesini temsil ediyor. Enik şirketiyle birlikte toplam %88.3'lük hissede kontrolü bulunan Lewis ailesi kulüp tarihinin transfer rekorunu kırarak 10 transfer gerçekleştirdi. Ancak harcanan astronomik rakamların sportif başarıyı getirmemesi Premier Lig'de büyük tartışma konusu oldu. Tottenham bu hamlelerin ardından 37 maçta sadece 8 galibiyet aldı ve son maçta aldığı galibiyetle kıl payı Premier Lig'e tutundu. David Levy'nin kulüpteki ortaklığı devam ederken yeni yönetim geçtiğimiz günlerde kulübe yaklaşık 150 milyon euro daha sıcak para soktu. Şimdi Tottenham'ın ara transfer dönemi ve sezon sonu yapacağı sportif ve idari hamleler merakla bekleniyor.
1: Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş Euroleague'de sezonu açıyor. Temsilcilerimiz ilk mücadelelerine seyircisi önünde çıkacak.

0: Bu karşılaşma da yarın saat 20'de başlayacak değerli izleyenler. Onu da hatırlatmış olalım. Fenerbahçe ve Beşiktaş için önemli karşılaşmalar var. Türk basketbolu da büyümeye devam ediyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takımdan 11'i Avrupa kupalarında mücadele edecek.
1: NBA'de yeni sezonun başlamasına bir aydan kısa süre kala ESPN ligin en iyi oyuncularını sıraladı. İlk olarak 100 ila 51. sıralar arasındaki oyuncuları açıklayan ESPN 40 isim daha açıkladı ve geriye sadece en iyi 10 oyuncu kaldı. Bu bölümde eski MVP'ler, gelecekte ilk oylamada Hall of Fame'e seçilmesi beklenen efsaneler ve Alperen Şengün yer alıyor. Listeye 30. sıradan giren milli yıldızımız geçtiğimiz sezona göre 5 basamak gerilemiş durumda. Çaylak sezonun ardından her sene NBA rank listesine girmeyi başaran Alperen, bu sene Houston Rockets'la şampiyonluk mücadelesi verecek. ESPN Alperen için 20 sayı, 9.4 rebound ve 5.7 asist tahminleri yaptı. Listenin en çok merak edilen isimleri LeBron James, Kevin Durant ve Stephen Curry'de gerileme yaşayan süperstarlardan. Geçtiğimiz sezona 8. basamaktan giren James 10 sıra geriledi ve 15 yıllık NBA rank tarihinde ilk kez onun içinde yer almadı. Stephen Curry 7.likten 12.liğe, Kevin Durant ise 9.luktan 13.liğe düştü. Listenin ilk 10 oyuncusu gelecek hafta Perşembe günü açıklanacak.
0: ESPN'in listesinin ardından tekrar ligimizdeki takımlara dönelim. Anadolu Efes Euroleague'de yeni sezonun ilk maçında saat 21.30'da Barcelona'ya konuk olacak.
2: Anadolu Efes Euroleague'deki ilk maçına çıkıyor. Lacivert Beyazlılar Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. Palau Blaugrana'daki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Pablo Laso yönetimindeki Efes, Barcelona karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar Barcelona ile 34 kez karşı karşıya gelirken 16 galibiyet, 18 de mağlubiyet yaşadı. ...47 yıllık Avrupa serüveninde 3 kez şampiyonluk sevinci tadan Efes... ...Avrupa kupalarındaki 914. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlılar 1979-1980'den bu yana oynadığı 913 maçta... ...506 galibiyet, 407 mağlubiyet aldı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son şampiyonluğunu 2022'de yaşayan Anadolu Efes başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.
0: Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si bu yıl ilk kez cumartesi günü düzenlenecek.
3: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan bu hafta sonu Azerbaycan'da yaşanacak. Başkent Bakü'deki yarış şehitleri anma günü sebebiyle bu yıl ilk kez pazar yerine cumartesi günü düzenlenecek. 27 Eylül tarihi 2020 yılında başlayan 2. Karabağ Savaşı'nın ilk günü olması sebebiyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından şehitleri anma günü olarak ilan edilmişti. Azerbaycan'ın 10. kez ev sahipliği yapacağı organizasyon için yarışın düzenleneceği sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü. Yarış güzergahındaki ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Tarihi dar sokakları ve sahil şeridindeki uzun düzlükleriyle tanınan Bakü pisti, Formula 1 takvimindeki sokak pistlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ana yarış öncesi yapılacak serbest antrenmanlar Perşembe, sıralama turları Cuma günü gerçekleştirilecek. ...26 Eylül Cumartesi günü koşulacak yarışın startı saat 14'te Azatlık Meydanı'ndan verilecek.
0: Milli boksör Emrah Yaşar Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kiloda finale yükseldi. Emrah Yaşar müsabaka sonrası duygularını anlattı.
4: Güzel bir duygu. Çok şükür elhamdülillah finale garantiledik. Cuma günü final maçına çıkacağız.

0: Bunun yanında Sayın Bakanım Hamza Yerlikaya bizleri gururlandırdı, maçımızı izledi. Yanında Sayın Federasyon Başkanımız Suat Ekimoğlu. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Yani dövüşmek başka bir duygu, onların bizi izlemesi. Yani Sayın Bakanım Olimpiyat şampiyonu, kendi güreş branşında çok fazla sayısız dereceleri var. Onun gibi birinin önünde dövüşmek benim için çok büyük bir gururdu. Bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim. Finale çıktım, çok gururluyum. Allah'ın izniyle altın madalya son bir adım. Dualarınızı eksik etmeyin. Buradan altın madalya vereceğiz inşallah.
1: Değerli izleyenler, bu haberle birlikte gün ortasını noktalayacağız ama kapatmadan hatırlatmamızı da yapmak isterim. Tıpkı başlarken olduğu gibi. Uluslar Ligi'nde heyecan bugün itibariyle başlıyor demiştik. Bizim için tabii ki Türkiye-Fransa mücadelesi yarın oynanacak değerli izleyenler. Yarın saat 21.45'te milli takımımız Fransa ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı ATV ekranlarından izleyebileceksiniz. Bugünkü maçları da hatırlatalım sizlere. Oynanacak 3 mücadele var. Turkuaz Medya kanallarında izleyeceksiniz. Hepsi 21.45'te başlıyor. Hollanda-Almanya karşılaşmasını A-Spor'dan, Norveç-Danimarka mücadelesini A2 ekranlarından, Portekiz-Galler karşılaşmasını da A-Haber ekranlarından bu akşam saat 21.45'te izleyebilirsiniz. Gün ortasında bitiriyoruz. Hoşçakalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.

0: bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
0: Reklam. Aspor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: kurallarını sundu.
1: Reklam. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: İdefix. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Herkese mutlu günler. Spor gündemine hoş geldiniz. Ben Koray Balıoğlu. Bugün teknik direktör Güvenç Kurtar ve gazeteci Serhan Türk'le birlikteyiz. Yaklaşık 3 saatlik dolu dolu bir program sizi bekliyor. Uluslar Ligi'nde milli takımımız Fransa maçı öncesi bir antrenmanda, son antrenmanını gerçekleştirecek. Antrenmandan canlı görüntüler de yine bu program içerisinde olacak. Hoş geldiniz Serhan Türk.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Hocamı da uzun zamandan beri görmüyordum. İyi oldu hocamı da uzun zamandan beri görmüyordum.
0: Evet, ben de hocam denk gelemiyoruz neredeyse. 26 saattir falan.
2: İleri üçlü ya.
0: İleri üçlü var hocam. Biz orta üçlü olduk.
1: Geri dörtlü bizimkisi hocam.
0: Geri dörtlü mü? Ya da arka beşli. Otobüslerdeki
2: var. Nerede 5 ya? Bir 3 kişiyiz de. İleri 3
0: kişi. Buluruz hocam 2 kişi daha ne olur.
1: Bugün ne var?
0: Yönetmen var, editör var.
2: Onlar abi şeyde.
0: Resim
2: onlar.
0: Seçici var, KJ operatörü var.
2: Onlar
0: BTR operatörü, sesçi.
2: Ya, teknik direktör.
0: Kameramanlar var. 11 kişiye tamamlarız burada
2: i̇şte
0: neredeyse.
2: Takım o teknik. Onlar teknik ekip.
0: Evet sen teknik bizi çalıştır hocam bugün hepimizi.
2: Biz ileri üçlüyüz abi, biz gol atacağız.
0: İnşallah. Aa, saçların çok güzel olmuş yalnız. Saçlarım görüştüğümüzden ya. Son görüşmemizden bu yana tıraş olmuşsun. Şimdi,
2: evet.
1: Hocam, çok şık olmuşsun.
2: Şimdi şey yaptım, bizim Turgut Medya kuaför telefon açtım. Ya Mehmet diyorum, bir ses var, telefonu almayın. Tamam mı? Koran dedi sen dedi.
1: Sen vardın.
2: Ya Allah Allah.
0: Kuaförü arıyor, ben de o sırada tam berberdeydim.
2: Sesi
0: açtım.
2: Tanıyorum.
0: Turgut Medya kuaför salonu, buyurun hocam ya. Dedim. Allah Hoca da Allah. Hiç yani benle sanki yayın yapmıyormuşçasına ya benim işte yayın

0: Benim var da geliyorum, acil. Beni bir saç tıraşı alır mısınız? Alamayız hocam dedim, doluyuz.
1: Anlamadı
0: biliyor musunuz?
1: Yok,
0: alamadı. Alamadı. Yok.
1: Yok,
0: kırgınım sonra... hocam o yüzden. Yok ya. Sesimi bile tanıyamıyor artık.
1: Sağ olsun. Mehmet Gümüşçü, buradan teşekkür ederim. Ne dedi biliyor musun? Hocam dedi. Dedim eline sağlık, güzel kestin. En iyi kuaförler de Turkuaz Medya'da. En iyi aşçılar Turkuaz Medya'da. Vallahi bak, emin ederim. En iyi moderatörler Turkuaz
2: hocanın
1: Medya'da.
2: En iyi bana yer.
1: Bak. Sağ en iyi
2: hocam,
1: yorumcular burada. En evet. iyi genel müdürler Turkuaz Medya'da. Hakikaten öyle. Vallahi çok teşekkür ediyorum.
2: Hocanın burada iki tane gittiği yer var biliyorsun değil mi?
1: Ne?
2: Bir yemekhane var. İki kuaför salonu bak, var.
1: Şimdi
2: makyaj odası var. Başka bir yer yok hocanın.
0: Gerçekten.
1: Bak bir yemekleri de bak bir şey söyleyeyim mi? Sayın patronumuz herhalde demiş ki ben ne yiyorsam bizim çalışanlarım da onu yiyecek. Her şeyin en iyisini yapıyorlar. En iyisi var.
0: Sağ olsunlar.
1: Vallahi sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz.
0: Burçin Keskin'in selamı var. Bu üçlü diyor çok tuttu herhalde diyor. Süper demiş. Size selam
2: söylüyor.
1: Çok golcü bir üçlüyüz ya.
0: Evet. Konuşacağımız çok şey var. Gündemdeki konuları masaya yatıracağız. Şöyle bir yandan da tabii şimdi biz
2: Singo'nun durumu var, çok önemli. Biz ona
0: evet,
2: geçen
0: evet, onunla ilgili
2: dün
0: açıklama da
2: kardeş
0: var.
2: Kanalımız, YouTube kanalımız, sosyal medyada orada Libero'da söyledik, her şeyi anlattık ve Galatasaray'da bugün o söylediğimizin birebir açıklamasını yaptı. Singo ile ilgili önemli detaylar var. Bunları da ilerleyen dakikalarda vermek istiyorum.
0: Şimdi bugün Beşiktaş'la başlayacağız. Dün özel bir yayın vardı Aspor ekranında, yine önemli isimleri ağırlamayı her zamanki gibi sürdürüyoruz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı canlı yayında açıklamalar yaptı. Onunla başlayacağız bugün. Ardından yine çok özel konularımız var. Birazdan hocam bir bağlantı yapacağız inşallah. Senin inanılmaz ilgini çekecek. Bak o kadar söylüyorum. Ve yani böyle normalde sen biraz daha çok konuşmayı seven tarafta oluyorsun ya zaman zaman. He. Burada inanılmaz odaklı dinleyeceksin bak. Tamam. Senin çok işine bu yarayacak bir şey olacak birazdan.
1: Hani bu saatten İngilizce mi öyle derler.
0: Şöyle hatta o şey şimdiden önden şeyi olsun bari, hadi tanıtımı olsun. Weghorst'un bu hareketleri vardı, gördün mü sen geçtiğimiz günlerde devre arasında?
1: Yok. Hareketleri
0: Beşiktaş'taki
1: var.
0: Beşiktaş'taki eski Weghorst'u biliyorsun.
1: Bilmez miyim ya?
0: Trent'de oynuyor. PSV maçının var. Devre arasında sahaya çıkıyor. He. Böyle bir hareketler yapıyor. İnsanlar dedi ki ya bu adam ne yapıyor? Weghorst uçtu mu?
1: Evet.
0: Üşüttü mü?
2: Yine mi gitti? Yine mi gitti?
0: Vardı. O hareketlerin ne olduğunu birazdan açıklayacağız. Seninle de deneyeceğiz.
1: Ben de mi ya? Ben denemem de bak. O Weghorst'la ilgili ben ona kazma balta diyordum. Herkes hocam, kızıyordu bana. Bir gün Fenerbahçe maçında bir gol kaçırdı. Benim bir kolum da hasta Beşiktaş'ta. Bir mesaj atmış. Baba yazmış böyle bir şeyde. Az söylüyorsun.
0: Hocam balta demediğin oyuncu kaldı mı acaba dünya üzerinde?
1: Ha? Yok canım. Herkes öyle değil. Var işte. Stoperler çoğu zaman öyle olur. Tamam mı? Yani orada oynayanlar fazla teknik kapasitesi olmaz. Ya bizim zamanımızda öyle işte balta, kazma, şu bu falan denirdi. Ya bak işte bazen öyle şeyler söylüyoruz.
0: Evet. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın futbol takımına dair yaptığı açıklamaları bir hatırlayalım. Ardından sohbete başlıyoruz.
3: Geçtiğimiz hem Avrupa eleme maçlarında hem geçirdiğimiz şu 6 haftada beklediğimin üstünde.
2: Hem en azından oyun olarak.
3: Oyun olarak da uyum olarak da, yani artık ilk haftalardaki gibi kim nereye hani topu oraya atar mı diye falan değil. Herkes topun nereye geleceği yere biliyor. Koşusunu yapmaya başladı. Bu milli maç arasından sonra çok daha iyi olacak diye şeyim o.
4: Sizin açınızdan en büyük transferiniz denebilir mi hoca için?
3: Evet, yani tabii hoca transferi işin başlangıcı. Yani ona bakacak olursan ilk başta Önder Hoca'yı saymam lazım burada. Yani evet. Önder Hoca'yla tabii planlamayı, tüm planlamayı, kadro yapılanmasını, eksiklerimizi Allah var üstünde öncesinde de vakit yani harcamış Önder Hoca. 2-3 gün içinde de aşağı yukarı 3. 4. gün oturup çok böyle geniş bilgilerle bir araya geldiğimizde şey belliydi. Yani hangi bölgelere kaç tane transfer yapacağız? Onun çıkardığı, ekibinin çıkardığı futbolcu isimleri, bizim Eden'in, Edegraf'ın çıkardığı futbolcu isimleri filan aşağı yukarı hocam.

0: yaptığımızda ilk gördüğünde öyle açı dedi ki ya bu biraz dedi bizi o şey olur dedi zaman alır dedi. Dedim ki hiç ben bekleyeceğim. Yani çünkü Önder Hoca da bizim diğer ekiplerin tamamı ya bu biz eğer bir santrafor olacaksak şeye bunu alalım. Başka kimseye de bakmayalım. Yani daha İtalyan'a öyle görüşmeden önce. Tabii İtalyan'ın hoca olarak bizde olmasa müthiş bir avantaj tabii, oldu bizim için. Tabii. Ya ben ilk oturduğumda döndüm. Ya bu dedi biraz dedi hem zaman alır biraz dedi işte maliyetleri falan. Çünkü hocam sen ikna et. Ben ne istiyorsa vereceğim o parayı dedim. Hatta gülüştük böyle. Şu anda Beşiktaş'ta oynayan her futbolcunun yani futbolculuklarına çok öyle hani derler ya futbolculuğuna ben kefilim falan değil ama adamlıklarına %100 kefil olurum. Beşiktaş'ta olduklarının farkında, nerede olduklarını da çok iyi anlamış vaziyettedir. Transferle ilgili çalışmaları durdurmadık. Yani geçtiğimiz hafta yine Ocak ayında yapabileceğimiz yani gündeme gelebilecek futbolcularla ilgili tekrar bir toplantı yaptık. Yani Marsilya maçından önceydi tahmin ediyorum. Var, eksiğimiz var. Yani ben ilk listeler böyle önüme geldiğinde işte sonra hocaya götürdüğümüzde yani İtalyano'nunla oturup transfer listesine beraber baktığımızda da bir çalışmada şey yaptırdı. İtalyano yaptırdı. Yani o bizim listelerden belki bir kişi ya bu olmaz bu bize uymaz dediği bir kişi ya da iki kişi. Onun haricindeki tüm listede olan futbolcuların tamamında herkes hemfikirdi. Elimizdeki şu andaki kadroyla hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem işte Ziraat Türkiye Kupası'nda yani üç cephede savaşmak birazcık zorlayacak bu takımı. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani iddiasız değiliz, iddialıyız. Bana soruyorsanız şahsi fikrimiz Beşiktaş taraftarı olarak, Beşiktaş başkanı değil, taraftarı olarak soruyorsanız yani Türkiye Ligi, Türkiye Şampiyonluğu benim
1: tercih ederim mi diyorsun?
0: Tercih ederim tabii Serdar Adalı olarak. Büyük bir ihtimalle Gürcistan'da oynayacağız.
1: Gürcistan'da, Batum'da.
0: Batum'da oynayacağız.
2: UEFA'dan bir yanıt geldi mi başkanım?
0: Efendim?
2: UEFA onayladı
0: henüz
2: mı?
0: Henüz bir ona ama daha önce de yani bir sözlü olarak bir görüşmemiz oldu. Bu arada Gürcistan Federasyonu'yla da görüşmemiz oldu. Onlar da çok memnun orada olması için. Yani bir aksilik çıkmazsa Batum'da oynayacağız.
3: Seyircisiz mi olacak peki?
0: Hayır, seyircili olacak.
3: Çünkü daha önce Maccabi maçı Macaristan'da seyircisiz olmuştu.
0: Seyircili olacak. 20 bin kişilik bir kapasitesi var. Şey,
4: evet.
0: Böyle kompakt stadın.
4: Kompakt stad.
0: Kompakt bir stad.
5: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın futbol takımına dair açıklamalarını ekrana getirdik. Başkan diyor ki milli aradan sonra daha iyi olacağız. Buraya kadar geldiğimiz süreç beklediğimin üstünde diyor Serhan Türk. Sen de aynı düşünüyor musun başkanla birlikte? Başkan yani beklediğimin üstünde diyor şu ana kadar süreç ama milli aradan sonra daha da iyi olacağız.
6: Ya sonuçta bilinmeyen bir durum söz konusuydu. Geçmiş dönemlerde iyi başlayıp kötü bitiren bir Beşiktaş vardı. Ve bir anlamda da yeni hoca bu doku uyuşması olacak mı? Yeni transferler nasıl olacak derken iyi bir kadro ve sürekli haftalardır konuştuğumuz Beşiktaş taraftarının artık sırtını yaslayarak rahat bir şekilde maç izleme durumuna gelmesi hem başkanı rahatlattı hem yönetimi rahatlattı hem hocayı rahatlattı. Zaten hani takımın oluştuğu duruma bakarsak bu teknik direktöre yazar dediğimiz bir durum söz konusu. Tam bir İtalyan hocanın oyunculara dokunulmasını konuştuk. Ama başkan da burada perde arkasını anlattı. İyi bir ekip kurduğunu, iyi bir scout ekibi kurduğunu ve onunla beraber Önder Hoca'nın, Gökhan Keskin'in, Eduard Grant'tı değil mi?
5: Evet.
6: Onun birlikteliği Beşiktaş'ta bu transferlerin olabilmesi. Hocayı daha da sevilen bir duruma getireceğini dile getirmesi. Hocanın buradan mutlu olması, oyunculardan mutlu olması. Bunların hepsi Beşiktaş'ın şu anki başarısının ana temel maddelerinden birisi. Tabii ki hoca istenilen transfer döneminde istenilen transferleri yaptı. Buna da yapmasına sebep olan bir yönetim var. Ama yönetim

0: döneminde artık sıkıntılı bir dönemden artık rahatlamaya ihtiyacı vardı. Hoca tam zamanında geldi. Ve en önemlisi ise geçen sene takımın kötü giden takımın içerisinde sadece bir oyuncuyu konuşuyorduk. O da Orkun'du. Ama şu an 11 oyuncunun 11'ini de konuşuyoruz. Hatta yedek kulübesinden oyuna gelen oyuncuların direkt Beşiktaş'ın çeyresini ve Beşiktaş'ın oyununu nasıl değiştirdiğini konuşuyoruz. Yani Beşiktaş doğru yolda ve şu da çok önemli. Artık Beşiktaş taraftarı maçı izlerken Beşiktaş maçı da kazanır diyebileceği maç silsilesine geldiğimizi düşünüyorum.
1: Evet. Hocam sen nasıl değerlendiriyorsun başkanın sözlerini?
2: Şimdi ben bu kadarı beklemiyordum demesini yani.
1: Beklediğimin üstünde diyor.
2: Beklediğinin üstünde olması lazım. Olmasa var ya eyvah yani. O kadar transfer yaptın ve falan onu aldım bunu aldım falan.
1: Zaten iyi oynamasını bekliyordur da şu an benim beklediğimden daha iyi oynuyor olmaz. Diye düşünüyor.
2: Yani, yani bunu belki de daha iyi olurdu Beşiktaş. 6 puan verdi. Yani bir Alanya maçını bir trafik kazası diye düşün, tamam mı? Bu maçı hak etti şeyler. Ama o maçı kazanabilirdi. Hakem de şuydu veya işte o rotasyonu yapmasaydı bana alabilirdi. 3 puan daha koy üzerine. Öyle bir işte, durumda olabilirdi Beşiktaş. Şimdi bak bakıyoruz. Transfer ne yaptı? Trossard oynuyor oynamıyor. Geç geldi değil mi? Yok. Vlahović geç geldi. Değil mi? Bir kişi var Salih takımda.
1: Oynayan. Daha erken geldi onlara göre.
2: İşte ya direkt oynayan yani evet. Şimdi maçlarda şimdi Avrupa Kupa maçlarında arkası aynı.
1: Nübel geldi.
2: Nübel geldi. Kaleci fark etmez yani. Şey de iyiydi. Mert Günok da iyiydi. Şey de diğer kaleci de iyiydi falan. Neyse. Şimdi sağ bekin, sol bekin Rıdvan. Bak bunlar hep performansları yükseldi. Şimdi Serhan da söyledi. Bütün futbolcuları mesela Olaytan vardı. Orkun vardı. Bak buraya Salih'i koyması. Bak bir tane adam takımın orta sahanın dengesini değiştirdi. Gücünü değiştirdi. Bir tane adam. Şimdi Galatasaray'la ilgili diyoruz ya. Bir tane terörü var. Ondan sonrası şey yani savunmayla ilgili, dirençle ilgili fazla katkıları yok. Ofansif olarak çok iyiler Gabriel Sara, Yunus ama şimdi burada 3 tane koşan adam var. Bunların da forma girmesine tamam mı? Hocaya borçluyuz yani. Hoca, helal olsun hocaya. Çerni, her gün gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Adam beğenmiyorlardı. Her maç hemen hemen gol attı. Ya burada ne oldu? Santfor'la başladın. Böyle bir sonradan geldi. Yani neticede eski futbolcuları bu şey yaptı. Hani bizim deyimle parlattı, öyle diyeyim. Performanslarını yükseltti hoca. Gayet şey başarılı. İşte hocanın alınmasında, işte transferli yapılmasında tabii bizim kim yani sebep olduysa diyeyim, tamam mı?
1: Evet.
2: Onlara da şey bir pay vermek lazım burada. Yani bu yönetime de bir şey vermek lazım. Gökhan'dı. Ondan sonra diğer şey neyse
1: Önder Özen. Gökhan Keski. Eduard Graf.
2: İşte bunlara da bir şey vermek lazım. Yani bir tebrik etmek lazım. Bir pay vermek lazım.
1: Evet hocam.
2: Şimdi neticede Beşiktaş iyi bir şey izlenim yarattı. Yani şimdi ne diyorsun? Mesela
1: devamını getirir mi?
2: Getirir. Şimdi 3-1 iken geri döndürür diyorduk. 2-1, 2-0 iken geri döner diyorduk.
1: Evet.
2: Üçüncü golü yemesi ya o pozisyonda ya söylüyorum. Şimdi hoca bir daha tahmin ediyorum oraya pas attırmaz. Ben zaten ona geçenlerde anlattım. Ya ben attırmam. Bırak kaleciyi. Benim stoperim orta sahaya öyle pas atamaz.
1: Ahmet maçındaki yenilen gol için diyorsun.
2: Evet. Yani belki. Almaz. Öyle bir şey yok yani. Futbolda öyle bir şey yok. Zaten gene söyledim. Futbolda orta sahada elemanları çapraz top alır. Arka dönüp top alamaz. Almaz. Zaten oraya pas atılmaz. Neyse. Böyle bir yanlışlık oldu. İlk maçta da hocanın rotasyon yapması, en iyi iki tane Olaytan'la şeyi oynatmaması bana göre sebeplerden. Hakem de buna tabii katkı sağladı. İşte şeyli idaresiyle. Yani neticede Beşiktaş takımı bakıyorsun. Yenildi ama kimse demiyor yani hırslı, mücadeleci, arıyor, tarıyor. Şimdi ben yalnız bir şey bak. Başkan ne diyor biliyor musun? Türkiye'nin genelinde Temmuz transferi var, Haziran transferi, Temmuz diyelim. Bir de Ocak transferi var.
1: Kış transferi diye
2: olur, böyle bir şey olur mu ya? Ya arkadaş yani her takım için bu aynı. Ya şimdi ben kendime geliyorum. Biz şampiyonluğu oynadık, ilk kere lider bitirdik, bir tane adam almadık. Rize'ye gittim ben. Tamam iki tane adam aldım. Yani o da küme düşüyordu, en alttaydı. Tamam aldık, kurtardık. Denizli'ye gittim, bir kişiyi aldık. Onu da istemedim ben. Tam bizim, yani kimseyi istemedim de Gökhan Güleç'i aldı bizim Ali Başkan, Allah rahmet eylesin. Yani adam istemedim arkadaş. Yani bana adam alın demedim. Biz de, nedir abi bu düme? Yani Haziran transferi, yaz transferi, kışında kış transferi. Ya arkadaş böyle bir şey olamaz yani. Ha şimdi Singo ile ilgili sıkıntı var. Olabilir. O gider onun yerine alır sana. Böyle bir uyumsuzluk olur, sakatlık olur, tamam mı? Yani işte artık müzmin sakat bilmiyorum tabii, bu konuyu pek bilmiyorum ama bence profesyonel yaşantısında...
1: Son dakika bilgisi var hocam. Ekrana yansıdı. Arça Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar'ın görevi tamamlandı. Teknik direktör Uğur Uçar'la yolların ayrıldığı duyuruldu.
2: 5 tane gol attı diye mi?
1: Vallahi bilemiyorum ama bence
2: en son o maçtı değil mi?
1: Gitmiyorlar mıydı? Evet.
2: Hı? En son o maç değil miydi ya, 5-1 yendi?
1: Doğru. Ben anlamadım.
2: Ama ya şimdi Çorum da aktı. 10 tane atamadılar ya. Onun için de görevine ayrılmıştır. Ya böyle bir şey olur mu ya?
1: Başka bir anlaşmazlık mı var acaba?
2: Çorum bilir yani.
1: Çorum performansı. Ya son maçta Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldular.
2: Ha, evet.
1: Ondan önce şöyle baştan başlayayım. Galatasaray'la 2-2 berabere kaldılar. Zaten aslında bu bile normalde sizi 10. haftaya kadar götürmesi gereken bir mesele belki. Kasımpaşa'ya deplasmanda mağlup oldular. Beşiktaş'a 6-2 mağlup oldular. Ağır bir yenilgi orada var. Daha sonra Eyüpspor'u yendi Çorum 3-0'la. Samsunspor'u 5-1'le geçti. Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Yani 3 mağlubiyet, 2 galibiyet, 1 beraberliği var. Şu anda da 7 puanla 11. sırada Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü.
0: Demek ki problem var.
1: Demek ya, ki başka
0: yani yönetimle en sondaki hoca aslında problem var yani. Çorum'da mı yenildiler? Çünkü gerçekten iyi bir performans gösterdi bu sene.
2: Alanya'ya?
1: Yenildi işte 2-1. Çorum'daydı maç.
2: Çorum'da. Şimdi kendi sahasında yenilince belki bir...
1: 6 maçta 7 puanı var 11. sırada hocam.
2: Ya vallahi bilmiyorum artık.
1: Sence sonuç odaklı mı, başka bir anlaşmazlık mı, fikir ayrılığı
2: sonuç,
1: mı?
2: Fikir ayrılığı vardır, sonuç odaklı olmaz. Ya yenilebilirsin de gittin orada ya belki bir futbolcularla ilgili bir sıkıntısı olmuştur. Tamam mı? Nasıl... Fatih Teke şey yaptı, kızdı, istifa etti. 2-3 tane adam kırmızı kart gördü. Tamam mı? O adam dedi, kızdı. Tamam mı yani? İstifa ediyorum dedi. Belki burada öyle bir şeyler oldu mu? Ne oldu? Şeyi de bakamadım. Atılan adam var mıydı acaba maçta ya?
1: Hangisi? Alanya maçında yok. Alanya'da. Şöyle diyor Çorum Futbol Kulübü. Teşekkürler Uğur Uçar. Teknik direktörümüz Uğur Uçar'la karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Uğur Uçar'a kulübümüze verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor. Kariyerinde başarılar diliyoruz. Bu.
2: Çok çabuk. Tabii bilemiyoruz sebeplerini falan ama
0: yani
2: ben öyle.
0: İyi bilemiyorsun
2: şimdi.
0: Hocam, adam 7 puan toplamış ya. Bence başarılı yani. Yeni çıkan, Süper Lig yeni çıkan bir hocanın 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3'te 2 mağlubiyet alması bence doğal. Ama ben burada normal olmayan bir ayrılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü
2: öğrenirim ben şimdi arada.
0: Şimdi öğren hocam bence. Bir mesaj çekersin.
1: Mesaj yaz hocam.
0: Hocama yaz mesaj. Hocam, ben de merak ettim.
1: Zaman geçebilir.
0: Hocam ben de merak ettim ya.
1: Neyse tamam, sen odaklanma hocam. Boş ver. Yayına odaklan, arada bakarız.
0: Yok hocam, bence her şeye odaklansın.
1: Dur
0: yani.
1: Şimdi
0: ben
1: konuşmayayım hocam, konuşsun.
2: Kopmayız bir yerden.
1: Yok,
2: nereden
1: sonra
2: kopacağız ya?
1: Hocam sen şimdi merhaba yazana kadar zaten 10 dakika geçebilir. Ha? Mesajlaşmayı yok, seviyor musun?
0: Buradan Çorum Spor yönetimine sesleniyorum. Hocama teklif yapsınlar da bari. Hocama teklif yapsınlar da.
1: Dikkat et ona.
2: Konuşurken bak biz bir isim
1: hocama
2: söyleyeceğim.
1: Hocama vermiyoruz ya, Serhan Türk. Kim teklif yaparsa yapsın, bonservisi bizde. Bu arada izleyenlerin mesajlarına bakıyorum da, radyodan da bizi dinleyenler var. Alspor Radyo'dan şu anda bizi dinleyen herkese ekstra ayrıca selamlarımızı, saygılarımızı yolluyoruz. Hakan Ayhan onlardan biriymiş. Sesinizi radyodan duymayı özlemişiz. Konuklarınıza ve size selamlar. İyi yayınlar, muhteşemsiniz demiş. Alspor Radyo'da da yayın yaptığımız için orada bir kendi ufak çaplı sayı olarak bir kitlemiz var hocam. Radyodan da tanıyorlar sesi. Radyo dinleyicisi bu arada çok aşırı şeydir. Tutar yani tuttuğu kişiyi böyle. Sadıktır. Hepsine saygılarımızı iletiyoruz.
2: Evet, buradan selamlar.
1: Radyodan da her zaman takip edebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Hocam isim filan söyleme sakın,
2: yok,
1: kime
2: yok
1: mesaj attığını.
2: Hayır canım, orada.
1: Sen o sırada yaz. Bakıyorum. Serhan Türk diyor ki bu ayrılık normal skorlara bağlı bir ayrılık değil, bağımsız diyorsun o zaman, fikir ayrılığı diyorsun Serhan Türk, öyle mi?
0: İşte hocam bence konuşsun, hocamdan sonra ben kesimle bir tam konuşum yani.
1: O zaman ikiniz de konuşmayacaksanız ben o zaman kendi kendime konuşayım hadi.
2: Yok ya, konuşuruz canım. Yazdım ben.
1: Yazdım
2: şimdi.
1: Yazdım mı hocam?
2: Yazdım.
1: Cevabı bekliyoruz bakalım.
2: Cevabı bekliyoruz. Hatta hafiften bir...
1: Cevabı bir yalnız otokontrol yap da bir anda geleni direkt okuma da.
2: Yok canım. Artık sonra... öğrendik.
1: Evet. Tamam işte olsun, ben yine hatırlatayım da.
0: Lige yeni başlayan, iyi giren bir Çorum Spor vardı. Hatta ilk karşılaşmasında son şampiyon
1: kaldı.
0: 4 yılın şampiyonu Galatasaray'dan puan alması gerçekten çok önemli, değerliydi. Ben Uğur Hoca'yı beğeniyorum. İyi işler yapacağını düşünüyorum. İlerleyen zamanda daha da fazla adından bahsedecek. Ondan sonra irili ufaklı maçlar olmuştu. Özellikle daha sonrasına Kasımpaşa yenilmesi, ardından Beşiktaş yenilmesi, sonrasında Eyüpspor'u kazanması, ki Eyüpspor artık herkes kazanır duruma geldi.
1: Doğru.
0: Ardından Samsun'da deplasmanda 5-1'lik gerçekten çok önemli bir sonuç. Çok fazla konuşulmasına sebep oldu Uğur Uçar'ın. Kendi evinde Alanyaspor'a yenilmesi adeta sıkıntılı bir sürecin durumu oldu, ama şunu söylemek lazım. Karne anlamında Süper Lig'e yeni çıkan ve Süper Lig deneyimi çok fazla olmayan bir takımın 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşaması normal olduğunu düşünüyorum. Ama hocanın oynattığı oyun coşkuluydu ve iyi de bir performans gösteriyordu. Ben yolların ayrılması, daha sonra hocaların ismine geçiyor biliyorsun. Abdullah Hoca'nın ismi geçiyor.
1: Abdullah Avcı'nın mı?
0: İsmi geçiyor. Şu an sosyal medyada daha fazla yazılır halde. Bakalım ilerleyen günler, ilerleyen dakikalarda. Ya zaten hakikaten birisiyle ayrılıyorsan birisiyle. Ya
1: şimdi duyuruluyor. Ya tabii evet, kulüp oldu. Açısından bu arada böyle bir şey olduğuna dair tabii varsa zaten kulüp kendi bildiği için hazırlık yapabilir de, haberin çıkma hızı çok çabuk.
2: Kaç gün geçti?
1: Tebrik ediyoruz yani. Haberi hemen ulaşanlara değil mi? Biz gazeteci olarak ben tebrik ederim.
0: Güvenç hocamın da ismi geçiyor inşallah.
2: Nereye, bize mi? Debdebi yemeğe gideriz yani.
1: Hocamı bırakmıyoruz, hiçbir yere gitmiyor hocam. yolları ayrıldı. Hayırlı uğurlu olsun Uğur Uçar için. Bence Çorum'da kendi adına iyi bir şey yaptı. İzlenim bıraktı Uğur Uçar. Siz ne diyorsunuz?
2: Herhalde ya.
0: İyi bir teknik başarılı. Yani en azından coşkulu takım bunlar... içerisinde iyi bir hava yakaladı. Oyunculara onunla dokunuşu gerçekten değerli olduğunu düşünüyorum. Yani Çorum Spor'un böyle inişte çıkışta performansı, yeni lige çıkan takımın ben değerli olacağını düşünüyorum. Evet, Abdullah Avcı'nın ismi bayağı ciddi bir şekilde
1: konuşuluyor diyorsun.
0: Konuşuluyor. Olma ihtimali yüksek.
1: Evet.
2: Vallahi hayırlı olsun bakalım. Şimdi ben şey var. Orada bir gazeteci kardeşimiz var bizim. Çorum'da. Gürsel şimdi bana yazıyor. Bakalım ne diye. Diye hoca niye gitti dedim.
1: Kaynağını açıkladın.
2: Açıklanılacak ya.
1: Bavulunu topla hocam.
2: Niye?
1: Kaynağını açıklamaz gazeteci. O diyor ya Serhan Türk değil mi, teknik adamlara en ufak
0: Abdullah
1: şeyde
0: Avcı.
1: Abdullah Avcı diyorsun.
0: Evet Abdullah Avcı.
1: Daha niye gittiğini öğrenene kadar kimin geldiğini söyledi. Bak aradaki.
2: Ben niye gittiğini öğreneceğiz ama.
1: Önce o diyorsun.
2: Dur bakalım ne diye cevap verecek, ona da bakıyoruz yani. Yazıp bakalım. Duruyor ya, yaz. Ya, seyrediyor bizi aynı zamanda.
1: Yazıyor ya. Diyor değil mi, burada yukarıda yazıyor dedikçe sabırsızlıkla ya, bekliyorsun. Şu an izleyicilerimiz de bekliyor.
0: Evet Abdullah Avcı.
2: Suadiye'den Serkan Çelik. Kim? Selam Suadiye'den bak.
1: Serkan Çelik'e selamlar.
2: Vedat Atak selamlar.
0: Haber kaynağı mı
2: hocam? Hiç olmazsa onlara bakalım.
0: Haber kaynağı mı hocam? Ne?
1: Hepsi mesajlar geliyor.
2: Hakan Uzun. Hakan nereden? Hakan Kanada. Arkada bu adam, bu hanımı bunu boşamıyor mu acaba ya? Bizim kuzen.
1: Ha, kuzenin ya, mi?
2: Başka televizyon yok abi. A Spor var.
1: Ne güzel işte.
2: Tamam da hanıma Kanadalı
1: başka
2: yani.
1: Başka televizyon vardır içeride de, hanım da orada seyrediyordur.
2: Ya da uyumuyor mu hocam, saat kaç ya? Devam, bir de Beşiktaş, hepinize de selam söyle.
1: Selam. Aleyküm selam, bizden de ona.
0: Uğur Hoca'nın geçen sene Pendik macerası vardı.
2: Nasıl?
0: Pendik çalıştırıyordu yanılmıyorsam.
2: Öyle mi?
1: Evet teknik direktörlük şeyi iyi geçti bence. Onu söyleriz şimdi.
2: Bak hastaneden de Yusuf var bizim. Şeyden Fatih Sultan
0: Önder Karabeyli
2: oradan bilirsin ya, hastanede çalışanlarsın ya bizim
0: Önder Karabeyli yarımcısı.
1: O kadar belli yani. O zaman Abdullah Avcı, Önder Karaveli ile birlikte Çorum'a gidiyor diyorsun.
0: Evet, şu an için gelen bana haber bu şekilde.
1: Sana gelen haber bu şekilde. Abdullah

0: Avcı, Çorumlu hocam.
1: Hayırlı uğurlu
0: Paylaştığı
1: olsun. Ya
0: haberi yani
1: bir
0: Çorumlu
1: yerde bir
0: derken
1: bakalım. Yazmış
0: Serhat
1: bakalım
0: Ökün
1: yazmış.
0: paylaştığı haber olarak söylüyorum. Resmi bir açıklama vesaire yok tabii onu
2: Yok,
0: söyleyeyim.
2: resmi bir açıklama yok. Bizim aldığımız istihbarat bu yönde. Abdullah Avcı Hoca yıllar sonra Arca Çorum Futbol Club ile kulübüyle
0: Evet.
2: tekrar bir maceraya yelken açıyor ve
0: Hayırlı uğurlu
2: Önder
0: olsun
2: Karaveli de
0: diyelim. Hocam gelmedim
1: şimdi,
0: hala
1: geldi
0: senden.
1: De
0: Kuş
1: şimdi
0: güvercin
1: ismini
0: yollasa daha
1: açıkladık.
0: çabuk gelirdi.
1: Şimdi yöneticiler buna kızar. Ama şu var.
0: Söyleme, söyleme.
1: Yok şöyle, yok şöyle söyleyeceğim. Üstü kapalı söyleyeyim. Mesela Arda'nın oynamasını istemişler. Tamam mı?
0: Evet.
1: Çağlar'ın işte oynaması oynamaması oynamadı mı bilmiyorum oynamadı.
0: Oynayan
1: mı?
0: Oynamayan isimler konusunda
1: evet sıkıntı olmuş. Yönetim yalnız diyor çok hırslı diyor. Bakayım. Çok hırslı.
0: Çağlar Söyüncü oyuna sonradan girmiş Alanya maçında.
1: Evet, Simović mi oynamış ondan evvel?
0: Yani Smolcic.
1: Yani neticede sıkıntı.
0: Smolcic yani for, direkt şu sen zaten söyleyeceğini söyledin yani üstün kapalı mapalı bırakmadın şu an işi de.
1: Yok ya, ya bu da bir şeydir görüştür yani.
0: Bire müdahale etti diyorsun yani şu an. Sana yazan iddiası
1: olsun. Herhalde öyle olmasa ayrılık olur mu?
2: Kim yazmış bana soruyorlar şimdi yöneticiler de.
1: Hüsamettin Verkaç. Tanıyor musun?
0: Hep Hüsamettin diyorsun isim olarak. Serdal Adalı'nın ifadeleri vardı. Onları da tamamlayalım diğer gündemle ilgili olarak. 6 golümüz iptal oldu dedi başkan. Mevcut Merkez Hakem Kurulu ekibiyle neden bu kadar zorluyorlar anlamış değilim dedi hocam. Beşiktaş'ın kaybettiği puanlarda hakem kararlarının ne kadar etkisi olduğunu düşünüyorsun? Alanya deplasmanında.
1: Alanya deplasmanında. Diyarbakır'da bir şey demiyor. Ya Diyarbakır'da iki tane topu zaten kaptırdın. Hiçbir söyleyecek laf yok. Ya Beşiktaş'ın orada yenilmesine de bir kere Diyarbakır Spor'u tebrik etmek lazım.
0: Ahmet.
1: Tamam mı? Ahmet Spor işte.
0: Takımın adı evet.
1: Yani o da ya nasıl ya ilk golü var ya şapka çıkarırsın ya nasıl bir gol attı ya. Nasıl ha? Topu göremedi kaleci.
0: Orban.
1: Orban mı? Ya Orban bu taraftar sana kurban. Öyle belki de öyle diyorlardır şeyde Diyarbakır'da. Ya nasıl vurdu o topu
2: sen
1: arkadaş?
2: Kırşehir'i koyuyorsun hocam ya.
1: Bizde ne derler öyle sıkı topa vuruyor biliyor musun? Net bile bir dakika birkaç söyleyeyim sen. Ha? Emanet mandaya vurur gibi derler biliyor musun futbolda? Böyle sıkı vurduğu zaman.
0: Anlam.
1: Öyle ya bizde öyle
2: hocam,
1: bir deyimler
2: Serdar Adalı Hoca başkanı başarılı buluyorsun değil mi? Bu dönemimi gerçekten başarılı geçtiğini düşünüyorum.
1: Ya,
2: özellikle hoca
1: başkan,
2: seçimi.
1: Ya başkan.
2: Oyuncu seçimi, para evet. buluşu, maddi kaynak buluşu.
1: Ya ben çok
2: ben bak, başarılı buluyorum ya.
1: Çok
2: sponsor buluşu.
1: Nasıl buradan toparlayacak dedim. Tamam mı acaba dedim. Tamam mı bak. Trossard'ı Salih bir numara oldu. Gerçi bu maçta iki gol şey katkısı var. şey hep Ahmet Spor ama Salih bak transferde Trossard Vlahović tamam mı? Bu yeni gelen çocuk sağ taraftaki o kadar onu beğenmedim. Rashica İrdoğan'a senin beğenmedin Rashica hepsinden iyiydi. Çerni iyi gene. Çerni.
0: Evet, sen devam edeceğiz hocam. Bir araya gireyim şimdi. Milli takımımız Fransa ile karşı karşıya gelecek. A Spor ekibi de Fransa milli takımının İstanbul'daki ilk görüntülerini size ulaştırmak için havalimanında. Erdem Akbaş bizimle birlikte. Uçak indi mi? Yıldız futbolcular çıkmaya başladı mı? Ne durumda? Sözü Erdem'e bırakalım.
3: Koray Baloğlu sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Fransa milli takımı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Apron'dan otobüse binip otobüste direkt olarak Kocaeli'ne hareket edecek. Kocaeli'deki stadyumu, Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısında Zinedine Zidane soruları yanıtlayacak. Öncesinde tabii A-Spor ekranlarında özel olarak bizim sorularımıza yanıt vereceğini de hatırlatmış olalım. Devamında Montella'nın özel röportajı ve basın toplantısı var. Fransa milli takımının yürüyüşü var ve yine aynı şekilde A milli takımımız da saat 21'de Kocaeli Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. Otobüsün gelmesini bekliyoruz. Fransa milli takımı yaklaşık aldığım bilgiye göre bir 40 dakika önce Sabiha Gökçen Havalimanı iniş yaptı. Apron'dan direkt olarak otobüste Kocaeli Stadyumu'na hareket edecek. Şöyle bir özel bir bilgi var. Yani farklı bir detay olarak paylaşabilirim. Fransa milli takımının taşıyacak otobüs dahi Fransa'dan geldi. Yani buradan bir tur firmasıyla anlaşma sağlamadı Fransa milli milli takımı. Fransız oyuncuları taşıyacak otobüs Fransa'dan geldi. Tüm detaylara dikkat edildiğini söyleyebilirim. Konya'da Fransa milli takımını bizim ülkemizden bir tur şirketi taşımıştı ama bu kez daha farklı bir uygulamaya gitmiş Fransa milli takımı, Fransa Futbol Federasyonu. Özel otobüs Fransız oyuncuları, Fransız yıldızları bekliyor olacak. Tabii Zinedine Zidane yönetiminde Fransa milli takımının neler yapacağı, nasıl bir başlangıç yapacağı çok merak ediliyor. Olisa, Dembele, Mbappe gibi ön bölgede çok önemli oyuncuları var. Zaten hem savunmada ve hem orta sahadaki oyuncuları da kendi kulüplerinde direkt oynayan üst düzey yıldızlar ama A milli takımımıza da güveniyoruz elbette. Fransa milli takımının, tekrar edeyim, Zidane özelinde bu maça nasıl başlayacağı, Uluslar Ligi'ne hangi sonuçlarla başlayacağı çok merak ediliyor ki Zinedine Zidane Real Madrid'de kazandığı kupaların ardından çok uzun süre teknik direktörlüğe ara vermişti. Ülkesiyle beraber teknik direktörlüğe, kulübeye tekrar döndü. Bu anlamda Zidane'ın alacağı sonuç elbette tüm dünyanın gözünü bir anda Türkiye'ye, Kocaeli'ye çevirmesine sebebiyet verdi. Tüm dünya bu maçı bekliyor. Biz de havaalanında Fransa milli takımının gelişini bekliyoruz. Otobüs birazdan eminim bizim kameranın açısında bulunduğu alana giriş yapacaktır. Biz otobüs geldiğinde tekrar yine bu görüntülerle beraber ekranda olacağız diyelim Koray Baloğlu. Söz tekrar sende.
0: Evet, Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Fransa milli takımı birazdan çıkış yapacak. O görüntüleri de sıcağı sıcağına size aktaracağız. Yine aynı şekilde gündemdeki haberleri konuşacağız. Onun dışında özel bir konuyu gündeme alalım dedik bugün. Geçtiğimiz günlerde o Weghorst'un yaptığı hareket çok konuşulmuştu. Ne anlama geliyor? Birazdan spor bilimci Mahmut Talha Sağlıklı bizimle birlikte olacak. Ona soracağız, bu hareketlerin bir anlamı var mı? Yoksa Weghorst'u kafayı kendi kendine yaptığı bir şeyler mi? Birazdan onu da konuşacağımızı söyleyeyim.
1: Weghorst gol atmış mı Twente'de hiç?
0: Görüntüyü rica edeyim o gün. Madem birazdan olacak, biz üzerine biraz konuşalım, biraz tahmin edelim. Hocam, hareketleri görüyor musun? Wout Weghorst, Beşiktaş'ın eski futbolcusu. PSV maçının devre arasında bu hareketleri yapıyor. Daha sonra bu karşılaşmayı kazanıyorlar bu arada ve bir bakalım ne oluyor. Bu hareketleri yapan Weghorst ikinci yarıda gol atıyor. 3-2 yeniyorlar. Ne düşünüyorsun bu hareketleri gördün? Sence ne yapıyor?
1: Normal değil yani. Ne olacak? Bir psikoloğa bir gitsin bakalım.
0: Psikoloğa mı gitsin?
1: Gitsin vallahi ya. Nedir? Şimdi bak, böyle benim de karpal tünel var bende, biliyorsun değil mi? Bekarlık hastalığı.
0: Bilmiyorum bu, da öğrendim şu an.
1: Sen şimdi bebeğe bakarken Ceyda, sen de gidip bulaşıkları böyle tencereyi kaldırıyorsun ya. Bu da kazak erkek, bu yapmaz daha, onu da şimdi çocuklar. Şimdi bu bilek bak, bilekler oynuyor ya.
0: Niye yapmasın ya? Adam gayet yok, yardımcı oluyor hanımına.
1: Yok, hiç tahmin etmiyorum.
0: Yapmıyor musun hiç?
1: Şimdi buradan no, bak.
0: Yapmıyor musun?
2: Her eve bir bak, güvenç kurtar lazım.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Ya arkadaşlar, ya güvenç kurtarla yemek programı, güvenç kurtarla sosyal hayat, evlilik programı inşallah. Aşağı ineceğiz seni hocam. Aşağı kadar ineceğiz. Ya,
1: ya şuraları uyuşuyor.
0: Evet.
1: Sinir sıçması. Şimdi bunları mesela doktor bana da mesela böyle böyle yap diyor falan. Tamam, ben burada yapsam ne derler bana?
2: Beslan'ın programına çıkartalım hocam, ben sana söyleyeyim. Yani
0: kalmadı ki, onlar da artık yok o programlar.
1: Öyle mi?
2: Psikolog olarak çıkartabiliriz hocam orada.
0: Hocam orada ama jüri gibi çıkabilir orada.
2: Çıkar çıkar, bence çıkar. Yani İster misin? Her şeye vakıf hocam.
1: Nerede ya, yok yani.
0: Müge Hanım veya Esra Hanım.
2: Hocam sen bu hareketleri yapabiliyor musun?
0: Serhan Tursan'ın da çağrıştığı gördün mü daha önce böyle bir şey? Şahitlik etti mi? Sen de çok yok, fazla maçı takip yani ediyorsun.
2: Orada yani hani yaptığı bir şey olsa hani sonuçta ayaklarını kullanabileceksin bu oyunda.
1: Eliyle mi gol atacak? Eliyle mi gol attı? Yani
0: ikinci yarıda
2: çok garip geldi bana. Peki 79'u. Sosyal medyada ne yazıyor bununla ilgili? Yani Weghorst'un yaptığı ile ilgili. Yani şeyde genelde, özellikle yani, Hollanda basında ne yazıyor onu ben merak ediyorum.
0: Şimdi gündeme şey yapıyorlar. Ben oraya bir gireyim o zaman. Madem şu anda Weghorst ne yapıyor? Mahmut Talha Sağlıklı spor bilimcisi bizimle birlikte. Mahmut hocam hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Senin aslında uzmanlık alanın gibi bir konu bu. Ben seni sosyal medyadan da takip ettiğim için biliyorum. Normalde insanlar sana pası şu soruyla birlikte atacağım ama senin bu konuda uzman olduğunu biliyorum. Sosyal medyadan da takip ettiğim için görünce aklıma geldin. Dedim yani Mahmut hoca mı öğretti acaba, sağlıklı hoca diye de sosyal medyada biliniyorsun. Sen mi öğrettin acaba diye düşündüm. Weghorst'un yaptığı şey bilimsel bir çalışma mı, deli saçması hareketler mi? Hangisi?
4: Vallahi hocam biz yıllardır zaten bu hareketleri öğretiyoruz. Bu arada Güvenç hocamın yorumu da gerçekten

0: toplumun şu anki sesine bir tercüman oldu. Yani toplum şu anda bunu dillendiriyor. Bu adam ne yapıyor aslında? Yani hani burada bir sorunu mu var? Bu karmaşık hareketleri yapmasının amacı nedir diye. Bu aslında Almanya'da başlayıp daha sonra ABD'de ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir ekol. Beyin egzersizleri futbolcuların çoklu beceri yeteneğini geliştiriyor. Bu arada kaslarımızı, bedendeki kaslarımızın üzerinde yapılan ölçümlerde beyinde en çok temsil alanı olan kaslarımız eller. Yani büyük sırt kaslarımız, göğüs kol kaslarımız değil, ellerimiz beyinde en büyük temsil alanına sahip ve bu şekilde
1: o,
0: sağ ve
1: Mahmut
0: sol
1: hocam
0: el.
1: araya giriyorum, özür diliyorum. Bir yandan tabii ki şimdi yarın milli maç da var. Sen de yayını takip ediyorsun. Fransa ile karşı karşıya geleceğiz. Seni biraz bekleteceğim o sırada. Biz devam edeceğiz
0: Tabii
1: onu.
0: ki.
1: Böldüm ama Fransa milli takımı da İstanbul'a geldi. Oyuncular da şimdi çıkış yapacak. Bir yandan sıcağı sıcağına da otobüs geçiş yapacak birazdan. Onu da ekrana getireceğiz. Az önce Erdem söyledi, kendileri yani normalde bir tur şirketiyle daha önce Konya'ya geldiklerinde anlaşmışlardı. Burada ama organizasyonu kendileri yapıyorlar. Çok fazla da görüntü vermeden hareket ediyorlar. Yıldızlar topluluğu Fransa. Pek çok futbolcu var. Fransa milli takımında hepimizin yakından tanıdığı isimler. O yüzden biraz daha böyle kapalı devre işlerini hallediyorlar bu sefer. Tabii güvenlik önlemleri yine alınmış vaziyette. Bir yandan onları da görüyoruz.
2: Bir boğazı yeselerdi ya.
1: Hocam hiçbir yere gezme niyetleri yok yani. İşte
2: Dünyada böyle bir...
1: otobüs geldi şu anda. Fransa milli takımı İstanbul'da, Kocaeli'nde 21.45'te yarın Türkiye ile A milli futbol takımımızla karşı karşıya gelecekler. Bu maç öncesi Yıldızlar topluluğu Fransa milli takımı İstanbul'a geldi. Apron'a gelen otobüs direkt uçaktan oyuncuları aldı ve şimdi o otobüsle birlikte çıkacaklar. Dediğimiz gibi birbirinden önemli yıldızlar var. Kylian Mbappe zaten sembol oyunculardan birisi. Yeni teknik direktörüyle ilk maçına önde görüyorsunuz. Zinedine Zidane yönetiminde Fransa milli takımı ilk maçını A milli futbol takımımıza karşı oynayacak. Ve şu anda güvenlik önlemleriyle birlikte havalimanından ayrılıyor Fransa milli takımı. Yarın Kocaeli'de inşallah Zidane yönetiminde ilk mağlubiyetlerini alacaklar.
2: Evet. Nerede kalacaklar acaba? İstanbul'da mı, İzmit'te mi?
3: İzmit'te kalacaklar.
1: İzmit'te kalacaklar. Şimdi direkt İzmit'e gidiyorlar.
3: Tabii, akşam antrenman,
1: evet,
3: bazı toplantılar da var.
1: Saat 16'da da antrenmanımız var. Canlı olarak onu ekrana getireceğiz. Tekrar Mahmut Sağlıklı'ya dönelim. Bu görüntüleri verdik konumuzun üzerine. Mahmut hocam, baştan almanı
3: Evet.
1: rica edeceğim. Weghorst'un
3: Evet.
1: hareketleri, sanki hiç o bölüm
3: Evet.
1: yayınlanmamış gibi bir daha başlıyorum. Bu hareketler normal mi, bilimsel bir çalışma mı?
2: Hocaya bir şey
0: Evet,
2: sorayım.
0: gerçekten
2: Biraz duyuyor mu?
0: bu şu anda dünyada çok yaygın uygulanan bir yöntem aslında. Biz de ülkemizde Türkiye Futbol
2: Köfte
0: Federasyonu'nda
2: yapıyor.
0: altyapı takımlarımızda, milli takımlar düzeyinde uyguladık. Bu arada bizi izleyenler bir denesinler. Weghorst'un yaptığı hareketi bir denesinler. Şu
1: Tam ekranda
0: şekilde
1: görebilir miyiz o gün Mahmut Hoca'yı?
0: bir elimizi şu şekilde yapıyoruz
1: Mahmut Hoca'yı.
0: ve daha sonrasında bunları yer değiştiriyoruz.
1: Bir
0: Ve
1: dakika
0: bunları
1: hocam.
0: yer değiştiriyoruz şeklinde.
1: Evet, bir daha
0: Evet,
1: yapar
0: bakın.
1: mısın?
0: Bizi izleyen
1: Yapıyoruz.
0: şu anda tüm ekranı başındaki takipçilerimiz bu hareketi bir denesinler.
1: Evet,
0: Ve
1: yapabilirsek tabii,
0: Weghorst'un
1: yapamıyoruz da.
0: aslında ne kadar zor bir hareketi yaptığına şahit olsunlar. Biz bunları futbolcularımıza yaptırırken bu arada ayak pası çalıştırıyoruz. Farklı uygulamalar yapıyoruz. Bunu el çırparak da yapabiliyorsunuz veya farklı şekillerde de yapabiliyorsunuz. Şimdi bu ne demek? Onu anlatacağım size.
1: Güvenç hocam deneyebilir
0: Beynimizde...
1: mi? Hocam bir yandan
0: Evet
1: dene.
0: hocam, buyurun, size bir sözü atalım
2: Hocam ben
0: şöyle.
2: onu şey yapmam da,
1: Hocam
2: bak
1: bir dene ya
2: şunu
1: şunu.
2: yaparım, köfte yaparken demek ki bizim şeyler, ev hanımları var ya, bilmeyerek faydalı bir şey yapıyorlar, değil
1: Hocam
2: mi?
1: karnı canını acıktı herhalde.
2: Değil mi?
0: Köfte. Evet, sağ ve sol beyin korelasyonunu geliştiriyor hocam aslında. Yani onun fizyolojik olarak anlatacak olursak, yani bu hareketlerde hem sağ hem soldan yapmasının sebebi, beynimizin sağ lobu vücudumuzun sol tarafını, beynimizin sol lobu da vücudumuzun sağ tarafını yönetiyor. İsterseniz Güvenç hocam, sizinle biraz daha kolay olan bir tane yöntemini deneyelim. Şöyle bir 55

0: yapalım. Diğer eli bir yapalım. Tamam mı? Sonra bunları yer değiştirelim. Hocam. Sonra bunları yer değiştirelim. Bu şekilde.
1: Evet, haydi hocam, bakalım. Devam. Evet.
0: Şu anda sağ ve sol beyin korelasyonunu artırmaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Evet, harikasınız hocam. Çok güzel.
2: Yok, ne harikası, evet. Ya bak, yapamadık. Bak hoca, doğru. Benim elimleri, evet. Görüyor musun? Evet. Burada da bükülme var ya. Bu şeyde pasaporta, evet. Böyle şey yaparken,
1: dakika,
2: parmak izi yaparken var ya.
1: Güvenç hocam, yok, ya. Ortopedi doktoru.
2: Anladım da yani, ama şöyle söyleyeyim hocam, bak sizi şey yapacağım, teyit edeceğim. Yani Allah saklasın, dağlara taşlara diyorum ki yani bir ayağım sakat olacak, yani elim olacağına ayağım aynı şekilde sakat olsun. El kadar
1: Allah korusun, hep
2: Allah saklasın
1: olsun.
2: Yani şeytan kulağını korusun insanlara ya, bu el kadar faydalı hiçbir şey yok ya.
1: Evet.
2: İnanılmaz bir, evet, şey bu hocam. El insanların eline sahip olması, yani sağlıklı bir ele sahip olması muhteşem bir şey ya. Allah nasıl yarattı
0: bizi. Çok önemli. Şükürler hocam olsun. Beynimizde en çok temsil alanı olan kaslar ellerimiz, parmaklarımız. Dolayısıyla bunları kullandığımızda, maç öncesi aktif ettiğimizde aslında beynimizi aktif ediyoruz. Ve bu sağ ve sol beyin korelasyonunu artırıyor. Ve bir futbol müsabakası esnasında daha iyi reaksiyon vermenizi sağlıyor. Bakın bu ikinci devre öncesini, yani ilk devre bitmiş, ikinci, evet. Devre öncesini ısınmaya hareketleri, kaslar yorgun ve bir gol atmak için ne yapıyor? Sadece bu hareketler size, evet, gol attırmaz ama birçok futbolcuya göre %1'lik bile olsa daha iyi bir reaksiyon hızı kazandırabilir. Veya daha çok görevi daha hızlı ve doğru yapmanızı sağlayabilir. Hocam, günün futbolu hızlandı diyoruz.
2: Hocam, bir de hocam? Şöyle bir şey vardı. Bir elinde bunu vururken bir elinde böyle yapıyordun. Hatırlıyor musun böyle bir şey?
0: Evet. Aynen.
2: Bu da çok zor ya. Bak, böyle vururken, evet. Bu elde de böyle yapıyorsun. Ben, yok yok böyle, aşağı yukarı. Çok zor ya. Bak, şaşırıyorsun, evet. Insan.
0: Ben bir tane de seyircilerimize göstereyim hocam.
1: Mahmut
0: bir
1: hocam, evet.
0: Şöyle göstereyim.
1: Birkaç tane bakalım, daha gösterseniz Ahmet.
0: Bir tane bu tarafa, sonra iki parmak bu tarafa. Yani şöyle iki parmak bu tarafa, iki parmak bu tarafa şeklinde bir denesinler bizi izleyenler. Aslında beynimizle kaslarımızı koordine etmenin ne kadar zor olduğunu bir gözlemlesinler. Bu o kadar kolay bir iş değil.
1: Doğru.
0: Bunu izleyen herkes şey diyor ya, ne yapıyor bu adam diyor, ama yaptığı hareket çok güzel, çok akıcı.
3: Hocam yapsan o. Bir de hocam yapsın hocam.
2: Ya benim
3: hocam
2: yapar mısın? Yapsana bir göreyim ben.
3: He, yapsana.
2: Benim elimde.
1: Aynen,
2: benim
1: bir dakika, bir dakika.
2: Uyuşma var.
1: Mahmut hocanın vaktini, evet. Çalmayalım. Devam etsin lütfen.
0: Evet. Yok, estağfurullah hocam.
1: Şimdi bu bunu alt yaş kategorilerinde siz milli takımda da uyguladık dediniz değil mi? Önemli bir şey söyledim,
0: evet,
1: bu arada.
0: Evet hocam. Doğru. Biz bunları fit beyin egzersizleri olarak uyguladık. Bunları uygulamamızın amacı futbolcuların el, göz ve ayak koordinasyonlarını hızlandırmak, daha hızlı reaksiyon vermesini sağlamak. Bununla beraber oyunu hızlı okuyabilmesi, ki günümüz futbolu biliyorsunuz ki atletizme dayalı diyoruz ama çok hızlı oynanıyor artık. Ve bu hızlı oyun içerisinde iyi bir reaksiyon var. Diyoruz ki hızlı bir futbolcu sadece hızlı olmak yetmez.
1: Evet.
0: Hızlı ve doğru karar verebilen bir futbolcu olması çok önemli. Hızlı bir futbolcu düşünün. Topu çok hızlı sürüyor ama rakip oyuncuya pas atıyor. Ya da topu dışarıya vuruyor. Bu hızın bir anlamı yok. Bu hıza akıl katmanız gerekiyor. Vekors'ta burada yapmış olduğu çalışmada ne yapıyor? Reaksiyon hızını en iyi ve optimum seviyeye getirmeye çalışıyor. Bir de şuna dikkat edin. Hem sağdan hem de soldan yapmasının özel bir anlamı var. Topa sağ ayakla da vurabilirsiniz, sol ayakla da vurabilirsiniz. Yani golü her an sağdan veya soldan yapabilirsiniz. Bu şekilde bedenin sağını ve solunu aktif hale getiriyor. Bu da onun sahada gol atmasına yol açacağı bir algıya ulaşmasına yardımcı oluyor açıkçası. Ve bu son dönemde dünyada yükselen bir trend diyebiliriz. Ve evet. Bunu başka kimlerde görüyoruz? Biliyorsunuz ki bu formüle şoförleri çok yaparlar bunları.
1: Doğru.
0: Pilotlar çok yaparlar. Ve çoklu kas kullanımına dayalı işler icra eden kişiler bu tarz beyin egzersizleri yaparak performanslarını üst düzeye taşımaya çalışıyorlar. Artık beyin çağına girdik. Dikkat, odaklanma, konsantrasyon son derece önemli sevgili Koray.
1: Bizim rejideki arkadaşlar da şu an performanslarını arttırmak için bir yandan senin etkin altındalar Mahmut Hoca. Bak, görüyorsun reji kameramız.
0: Çok iyisiniz.
1: Bir yandan hem izliyorlar ekran başındaki harika milyonlar gibi.
3: Mustafa İnci
1: Mustafa varsa kameraya dönsün, Mustafa İnci'den de rica edelim, o başarılıdır. Beyin lokları büyük olan.
2: Arada gidip onları bir şey yapacağım ben.
1: Tebrik ediyoruz arkadaşlar.
2: Arada gideceğim.
0: Vallahi ekip çok başarılı. Ekibi de tebrik
1: ama
0: ediyorum.
1: Ama değiştir bak, bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bunu demin kameranın beni çekmediği anlarda denedim. Çok başarısız oldum. Weghorst kadar karizmatik bir görüntüm de olmadı. Bayağı böyle kötü bir görüntüm oluyor. Öyle düşünüyorum. O yüzden kamera çekerken yapmayacağım da kendimi kötü hissetmeli miyim? Yoksa bu tembellik hepimizde var mı? Beynimizin aslında bir kısmı mı çalışıyor yoksa? Yok, az mı çalışıyor?
0: İyi hissetmelisiniz. İyi hissetmelisiniz. Çünkü bu sizin normal olduğunuzu gösteriyor. Bu şekilde daha önce denenmemiş hareketleri ilk denemede yapamamak oldukça doğal. Hareket üzerinde çalıştıkça ustalaşırsınız ve beyninizde bununla ilgili bir temsiliyet alanı oluşur. Buna sinir bilimde yeni nöronların oluşması deniyor. Yani nöronlar arasında bir iletişim başlatıyorsunuz ve hareketi yapamadığınız noktadan yapabilir hale geldiğinizde beyninizde yeni nöronlar arasındaki sinaptik bağlantılar oluşuyor. Yani beyniniz değişiyor. Ve siz bunu çalışıp yapabilir hale gelirseniz değişmiş bir beyniniz olacak artık. Beklemek ve daha iyi bir reaksiyon hızınız olacak. Bir de futbolcu olarak düşün sevgili Koray ve değerli hocalarım. Kendinizi bir futbolcu olarak düşünün ki hocalarımız da zaten futbolun içindeler. Evet. Oradan geliyorlar. Top ayağınızda görev bir. Çalım atabilirsiniz. Top ayağınızda. 2. Pas atabilirsiniz. 3. Kale boş. Kaleye şut atabilirsiniz. 3 göreve çıktık değil mi? Bu arada kenardan bir pas gelebilir size. Kendi teknik direktörünüz size bir talimat verebilir. Onu duymanız lazım. Bu 4. Bunun yanı sıra teknik direktörünüz size bu talimatı verdikten sonra taraftar size bağırıyor. Belki de affedersiniz hakaret ediyor. Belki moralinizi bozmaya çalışıyor. Bunu göz ardı etmeniz lazım. 5. 5. görev. Yani bu şekilde 5, 6, 7 görevi bir futbolcu sahada icra ediyor. Ama biz şu anda 2 görevi bile yapmakta zorlanıyoruz. Ki bir futbolcu sahada aslında 4, 5 göreve kadar hepsini yapabiliyor ve bu da açıkçası futbolcularımızın aslında ne kadar kapasitesi yüksek bir iş yaptığını, takdire şayan bir performans ortaya koyduğunu bizlere gösteriyor. Futbolcular için beyin çağı başlamıştır. Hayırlı olsun. Evet. Çünkü dünya şu anda dikkat ve odaklanmanın içinden geçtiği bir dönemde. O yüzden tüm futbolcularımıza daha iyi reaksiyonlu ve daha iyi odaklanmalı bir kariyer diliyoruz.
2: Hocam,
0: milli takımımıza da Fransa maçında aynı şekilde.
2: Hocam, İnşallah başarılar teşekkür ederim. Bir şey soracağım. Şimdi şöyle bir hareket yapıyor ya.
0: Evet.
2: Böyle de yapsak oluyor mu yani aynı şey oluyor mu? Yoksa sırf bu aşağı yukarı mı?
0: Hocam orada aslında hareketi mümkün olduğunca çeşitlendirerek tüm açılarda beyni şaşırtmaya çalışıyor. Yani burada aslında sizin dediğiniz gibi de beyni harekete geçirebiliriz.
2: Çapraz da yapabiliriz.
0: Böyle de çapraz da yapabilirsiniz. Bir kolu yukarı çekerken diğer bacağı yana doğru atabilirsiniz. Veya işte bunları karmaşık hale getirerek beyin reaksiyon hızınızı iyileştirebilirsiniz açıkçası.
2: Evet hocam, beynimizi şaşırtmıyoruz. Bak ben şimdi bu nöronlarla ilgili bir şey anlatacağım. Bir
1: birazdan
2: anımı
1: anlatayım.
2: Tamam
1: hocam,
2: teşekkür ederiz hocam.
1: Mahmut Ağla tamamdır. Sağlıklı. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten yazarsınız aynı zamanda da. Yine sağlıklı hoca olarak da sosyal medyada bulabilir izleyicilerimiz. Dileyenler bu ve benzeri egzersizleri oradan da takip edebilirler. Veya bizim yayını geri sayırıp yine o yaptığın hareketleri görüp evde de deneyebilirsiniz. Biz de deneyeceğiz yine. Çok sağ olun. Ağzınıza
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Ediyorum.
1: Görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Aynı şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Şimdi bu nöronlarla ilgili bir anımı anlatacağım.
1: Bir araya gidelim. Sonra dönüşte konuşuruz. Olur mu? Tamam. Zamanımız var. Daha 2 saatlik bir yayınımız var. Hep birlikte Weghorst'un hareketlerini görmüş olduk. Demek ki bir anlamı varmış. Önemli de bir anlamı varmış. Birazdan milli takımımızın antrenmanı var. Fransa maçı öncesi son antrenman. Onu canlı olarak ekrana getireceğiz. Kısa bir ara rica ediyoruz.
4: Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Reklam. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Paraf'ın katkılarıyla
5: 1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız bir yıl oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux Kulübü olmuştu. Tigana, Jerez, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında, ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe, maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil, tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçta biten ilk maçın rövanşında, İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe, Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti.
4: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: spor gündemine devam ediyoruz. Güvenç Kurtar ve Serhan Türk'le birlikteyiz. Gündemdeki gelişmeleri konuşuyoruz. Gündem dışında da konuları da böyle özel bağlantılarla size aktarıyoruz az önce. Vegors'un yaptığı hareketlerin mantıksız hareketler olmadığı, beynine çalıştırmak için bir antrenman metodu olduğunu hep birlikte öğrenmiş olduk, konuştuk. Sen de dedin ki benim söyleyeceğim bir şeyler var bu konuyla ilgili.
1: Şimdi ben şeye gittim, Londra'ya gittim. Antrenörlük yapıyorum. 4-5 ay kaldım orada. Lisan kursuna gittim. Bir arkadaşım vardı benim, Murat Pankolu diye. Onun okulu vardı orada. İngilizce okula gittim işte. Bayağı ders görüyoruz falan filan. İngilizce işte ne kadar öğrendik falan filan. Bizim tabii Türkiye'de öğrendiğim şeyler çok farklı orada. Tamam mı? Neyse. Şimdi geldim Eskişehir Spor'la anlaştım. Tamam mı? Küme düşüyor takım. Denizli'ye gittik. Tamam mı? Denizli'de onlar da düşmeye oynuyor. 2-0 galibiz, tamam mı? Başladı yağmur falan yağıyor. Bir gol yedik, 2-1. Arkadaş, sonra bir top geldi. Mecnun diye bir futbolcu vardı, Fenerbahçe'di galiba. Neyse, sonra rahmetli oldu. Ya kafayı bir yere vurdu, o topun kayması lazım, gol olması lazım. Vurdu, dışarı çıktı. Bir çıktım, bende Nana diye bir futbolcu vardı. Gana'dan gelen Nana. Bir çıktım dışarı, bir İngilizce konuştum. Ya sonra geldim, dedim ki ya ben bunları nasıl söyledim ya, akıcı ama böyle. Nana işte falan, come back, şudur, be careful, zaten ya. Geldim dedim kendi kendime, ya ben bunları nasıl konuştum dedim ya. İnan bana, bütün beynimdeki nöronlar işte var ya, diyor ya şey. Evet. Hoca da, yemin ediyorum size. Bak de, hala gel öyle bir şey konuşamam zaten. O an için öyle akıcı, o kadar güzel şey ikaz ettim ki ona, ama böyle biraz uzun yani. Sonra geldim bak, o maçın heyecanıyla diyorum ki ben bunları nasıl söyledim dedim ya bak.
0: Nana acaba o kadar İngilizce biliyor muydu bir de?
1: Ya biliyor da. Şey yani, ya böyle ya bravo bak, güzel

0: İnanamadım dedin ya. O
1: ya kendi kendime inanamadım ya.
0: İngiltere'de, Londra'da kaldığın günlerin etkisi miydi o yani?
1: Ya tabii ya, bir şeyler öğrendik. Mesela biz burada I want, my want mesela falan diyorduk. İşte mesela duş yapar mısın? İşte I make falan. Diyordu ki şey, tamir ediyorsun duşu yani, bir şey yapma anlamında falan. Hocalar böyle anlatıyordu. Güzel şeyler. Yani
0: duş yapar mısını nasıl tarif ediyorlardı?
1: Have de get de. Yani bir yere giderken get, have, can kullanmasını bilmiyorduk mesela biz.
0: Tamirle ilgisi var ona.
1: Mesela duş yapmak istiyorum değil mi?
0: Evet. İşte ben Ghana'dan gelmiş bir futbolcuyum, bilmiyorum hiçbir şey.
1: Make, duş, make, yapmak ya make. Duş yapmak, o da diyor ki alıyormuş bir çekiş, duşu tamir ediyorsun, tamam mı? Duş yapmak.
0: Neler neler.
1: Ama hem başka ya. İşte can başka, get başka. Yani var ya, şimdi bir günde
2: şovur.
1: Şeye gittim. Bizim bir Kazım abimiz vardı. Orada Londra'da beni şeye götürdü, Wimbledon şeyine.
0: Evet.
1: Geldiler, beni aldılar o meşhur arabayla falan, ikinci başkan. Şimdi yemek söylüyor baştan evvel, çok güzel stattı orada. Herkes stattı. Yemek söylüyor. Ben de var ya, tek aklıma gelen chicken var. Bekliyorum chicken diyeceğim. İşte esasında yemem, biliyor musun? Chicken, bir de işte well done falan filan. Ama bekliyorum, sırf onu söyleyeceğim, tamam. Başka sipariş alıyor şey garson, tamam mı?
0: Evet.
1: Ya ne günlerden geçtik öyle falan. Ama bazı çok şey ve gelişmeler oldu yani şeyle, İngilizce ile ilgili. Ama öyle akıcı makıcı nerede şimdi de konuşamak. Aradan da biraz zaman geçmişti herhalde. Unutuyorsun da tabii, devamlı konuşmadığın için.
0: Doğru.
1: Yani şeyde ama...
0: Nankör bir şey, yabancı değil.
1: Ama yok.
0: Konuşmazsan gidiyor.
1: Ama nere onlar nasıl çıktı ya? Nasıl ya? Allah'ım yarabbim ya.
0: Doğru hocam. Neyse, öğrendim. Birkaç hareket denersin evde en azından.
1: Ya bir dakika, bu evle ilgili bir şey daha söyleyeceğim.
0: Söyle hocam.
1: Arkadaş, evde ben yemek yapıyorum ya. Belim ağrıyor bak, yemin ediyorum belim ağrıyor. Arkadaş şu şeyleri, tezgahları. Ya arkadaş ya, bu müteahhitler Allah aşkına ya. O iç mimarlar. Ya şunu bir 15 santim daha yüksek yapın kardeşim. Ya bütün kadınların beli ağrıyor. Bak, çamaşır makinesini eğil. Tamam mı? Bulaşık makinesi eğil. Ya kardeşim
0: şunları... Tezgah alçak mı?
1: Ya tezgah, bir kere normal tezgah
2: erkekler. Yeni aldın evi, yaptırsaydın sen de kapana evet, verir.
1: Yok ya yani, tezgah sen yapılmış evi.
0: Bir şey söyleyeceğim, senin boyun uzun. Ev kısa boylu olanlar için de belki idare.
1: Yok böyle yapar, hiçbir şey yok.
2: Hocam ya, sen evi yeni şey almadın koyar, hocam, niye yaptırmadın hocam? O kadar param var, o kadar para kazandın yıllardır. Niye yaptırmadın hocam, gözünü seveyim.
0: Hocam
2: ya.
0: Futbolculara sallarsın.
1: Mimarlara buradan var, yazıklar olsun. Vallahi bütün kadınların beli
0: başkanlara
1: ağrıyor.
0: Başkanlara sallarsın. Mimarlara geldi.
1: Başkanlara sallarım, beni almadıkları için. Evet, yani normal
0: mimarlar
1: yani.
0: Mimarlar ne yapsın?
1: Ya mimar ya, bunun
0: ölçüsü vardır
1: onun. Ne standart? Kime göre yapmışlar ya?
2: Hocam sen kendine göre yaptıracaksın işte. Sen niye yaptırmadın kendine göre, onu soruyorum ben.
1: Ev, ben hazır ev aldım da ondan. Ya temelden yapsa kesin yaptım. Temelden ev alayım var ya, kesin 15 santim, en az 15 santim
0: yap. Otur hocam, masada yap. Ne yapıyorsan.
1: Ha? Yok ya, masada nereye, mutfakta yapacaksın, bir şey ayıklıyorsun falan filan.
0: Tamam, al bezelyeleri tasın içine, otur masaya, yanına da bir tas al, aç televizyonu da.
1: Ondan sonra domates rendeliyorsun, bilmem ne falan filan, biber şey yapıyorsun.
0: Tamam
1: falan.
0: Neyse, tezgah ölçüsüne dair şikayetini buradan iletmiş oldum evet. Mimarlara. Milli takıma geçelim mi?
2: Tezgahlar Federasyonu Başkanı ileteceğiz başkanı.
0: Evet, aslında öyle bir şey olabilir. Tezgahlar Federasyonu Başkanı tarafından kınanırsın hocam birazdan. Görürsün. Turkuaz medya kanallarında Uluslar Ligi serüveninin heyecanı doyasıya yaşanacak farklı farklı kanallarda. Bu akşam da muazzam bir mücadele var. Az önce Weghorst diye bahsettik ama Hollanda ve Almanya, iki dev futbol ekolü karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak bu mücadele. A Spor'da yayınlanacak. Milli takımımızsa ATV ekranında futbol severlerle buluşacak. Grup aşamasında toplam 60 maç Turkuaz medya kanallarında olacak.

Milliler Euro 2008'de 3. olarak tarih yazdığı ATV ekranlarında zaferler peşinde koşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye yıldızlarıyla yeni bir yolculuğa çıkıyor. Milli takım Uluslar Ligi'nde açılışı Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa karşısında yapacak. Zinedine Zidane döneminde ilk maçına çıkacak Fransızlar Mbappe, Olise, Dembele ve daha birçok yıldızla Türkiye'ye gelecek. Milliler ikinci maçında pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. İtalyanlar Roberto Mancini ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İlk milli arayı Belçika ve İtalya deplasmanlarında bitireceğiz. Liège'deki Belçika maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Lukaku ve Trossard'lı Belçika'da yeni teknik direktörü Mark van Bommel ile Uluslar Ligi'ne başlıyor. Bologna'daki İtalya maçımız 5 Ekim pazartesi saat 21.45'te start alacak. Kasım'daki milli aradaysa İzmir'de Belçika'yı ağırlayacağız. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadelenin başlama saati 20. 15 Kasım saat 22.45'te deplasmandaki Fransa maçıyla da grup aşamasını tamamlayacağız.

Avrupa'nın önde gelen milli takımları ise A Spor, A Haber, A2, A Para ekranlarında olacak. Uluslar Ligi boyunca her gün A Spor ve A Haber'de milli maç heyecanı yaşanacak.

Perşembe günü başlayacak organizasyonda saat 21.45'te Avrupa'nın iki devi Hollanda ile Almanya'nın mücadelesi A-Spor'da yayınlanacak. Aynı gün aynı saatte Portekiz-Galler maçı A Haber'de, Norveç-Danimarka karşılaşması ise A2'de olacak. Cuma günü saat 21.45'te 3 maç oynanacak. Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarında. Grubumuzdaki İtalya-Belçika karşılaşması A Haber'de ekranlara gelecek. A Spor'da ise İsveç-Romanya mücadelesi futbol severlerle buluşacak. Uluslar Ligi gruplarında ilk maçlar cumartesi günü sona erecek. 16'da A Spor'da Slovenya-İskoçya maçı yayınlanacak. 21.45'te ise İngiltere-İspanya karşılaşması A Haber'de, Çekya-Hırvatistan maçı A Spor'da yayınlanacak. Uluslar A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen 4 ekip final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

0: Evet, Uluslar Ligi heyecanı başlıyor dedik. Amili futbol takımımızın ilk rakibi Fransa olacak. Bu maç öncesi İbrahim Muslu Anadolu Ajansı'ndan İlmi Sever'le birlikte son antrenmanı yerinde takip ediyorlar. Hem izlenimlerini hem de maça dair notlarını bize aktaracaklar. İbrahim, kolay gelsin. Sana ve konuğuna iyi yayınlar dileyerek sözü size bırakıyorum. Tamam.
1: Riva Hasan Doğan Milli Takım tesislerinden mutlu günler, iyi yayınlar. A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'nin ilk haftasında Fransa ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek. Bu maçın son antrenmanında Anadolu Ajansı Spor Müdür Yardımcısı Hilmi Sever'le birlikte antrenmanı takip ediyoruz. Evet Hilmi abi, Uluslar Ligi A grubundayız. Rakiplerimiz çok güçlü. İlk maç Fransa'ya karşı olacak. Milli takım hazırlıklarına devam ediyor. İlhan Fakılı Ümit Milli Takım'a gönderildi. Onun dışında eksik futbolcu var mı? Şimdi seninle birlikte canlı yayında onu da gözlemlemiş olacağız. Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
2: Çok zor. Fransa dünyanın en güçlü takımlarından bir tanesi. Dünya Kupası'nda yarı final oynadı. Dördüncü oldu ama tabii ki daha da büyük aslında başarı bekleniyordu. Kadro olarak Fransa dünyanın bence en iyi, en geniş kadrolarından birine sahip. Bizi

0: çok zorlu bir maç bekliyor. Özellikle Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı oldu tabii ki gruptan çıkamamak. Ve bu hayal kırıklığının ardında bir de A Ligi'nin en iyi takımlarından birine karşı ilk maçını oynamak gerçekten hem oyuncuları da çok zorlayacak hem Montella'yı da çok zorlayacak. Bizi çok ciddi bir sınav bekliyor. Çünkü o hayal kırıklığını bir şekilde atmalıyız. Ama o hayal kırıklığının üzerine bir de istenmeyen sonuçlar gelirse tabii ki bu çok da olumlu olmayacaktır. O yüzden bizi çok zorlu bir maç bekliyor ama biz böyle zorlu maçları oynamayı da çok iyi bilen bir takımız. O yüzden çok iyi sonuçlar aldık. Şu an Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da şu an geldi. Antrenman izlemek için yerine alıyor. Her zaman olduğu gibi. Zaten bir takımın her zaman yanında ve desteğini
1: son antrenmanda gösteriyor. TFF yönetim kurulu kadrosu da tam kadro bir şekilde milli takımımızın yanında, evet.
0: Evet. İdman'ı izleyecekler tabii ki. Dediğimiz gibi çok zorlu bir maç ama böyle kritik virajları dönmeyi aslında çok başardık zamanında. İspanya deplasmana giderken de herkes farklı yenilgi gibi şeyler söylüyordu. Bu Konya'da alınan yenilginin ardından ama İspanya'da beraberlikle dönmüştü ki İspanya dünyanın en iyi gerçekten son şampiyon. Fransa'da aynı şekilde. Ama Fransa'yı daha önce yenmişliğimiz de var. Büyük maçları bazen nispeten tırnak içinde küçük maçlara göre daha iyi oynuyoruz. Daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz.
1: Aslında bunda oyun formatımızın bence
0: hızlı oyuncularımızın etkisi var. Yani bunda çünkü
1: 4-6-0
0: evet.
1: Yani bizden daha güçlü takımlara karşı daha iyi reaksiyon veriyor sanki.
0: Çünkü hızlı oyuncularımız var. Geçişe çok uyum sağlayabilen oyuncularımız var. Geçişte hızlı Kerem gibi, Barış gibi, Yunus gibi, Kenan yok. Keşke olsaydı bu maçta gerçekten tam Kenan'ın etkili olabileceği bir karşılaşmaydı aslında. Çünkü Kenan da böyle maçları oynamayı çok seven bir oyuncu.
1: Bir de böyle karşılaşmaları motivasyonu da çok yüksek oluyor futbolcuların üzerinde.
0: Evet, maalesef
1: bitirin yok. Maçlar.
0: Maalesef yok. İşte Kenan şu an gözümüz tabii Hakan Çalhanoğlu sakat, Kenan sakat. Orkun'un durumunu bilmiyoruz ki büyük ihtimalle oynamasını beklemiyoruz. Ayak parmağında bir sakatlığı var biliyorsun. Tedavisi devam ediyor.
1: Özellikle Fransa'ya karşı oynama ihtimali çok düşük ama İtalya karşılaşması için yine durumuna bakılacak.
0: 4 maçlık bir periyot, uzun bir süreç. O yüzden Orkun hala kampta. Onun bir an önce dönmesi çok önemli. Çünkü gerçekten formda oyuncu sayımız maalesef biraz az. Orkun da bunların en başına gelen isimlerden bir tanesi. Beşiktaş'ta bu sezon çok iyi bir sezon geçiriyor ve Salih ile orta sahanın göbeğindeki uyumu da çok iyi. O yüzden Orkun'un bu maçta oynaması çok değerli olurdu ama şu an için çok zor gözüküyor. Orkun eksik, Hakan eksik. Dediğimiz gibi Kenan kadroda yok. İlhan Ümit Milli Takım'a gönderildi. O durumu da şöyle bir açıklayalım. Ümit Milli Takım insanlar İlhan neden gitti? İşte çok etkili olabilirdi Fransa karşısında.
1: Çok merak ediliyor, evet.
0: Montella şu konuda çok net bir teknik adam. Biraz daha bildiği, güvendiği oyuncularla yola devam etmek istiyor. Ve ne alabileceğini bildiği oyuncularla yola devam etmek istiyor. Bu doğru yanlış. Bu ayrı mesele ama bu hocanın bakış açısı böyle. Biz o açıdan söylüyoruz. Böyle bir teknik adam. Fransa maçında da İlhan'dan faydalanmayacağını düşündüğü için Ümit Milli Takım'a gönderdi. Ümit Milli Takım'ında 27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma iddiası var. İlk kez yani 27 yıllık bir özleme son vermek istiyorlar ve 2000 yılından beri Avrupa Şampiyonları katılamayan bir Ümit Milli Takımımız var ve ilk kez ilk iki içindeyiz. Hırvatistan lider, biz ikinciyiz. Yani bu şu an Ukrayna ile bir maç oynayacağız. Ukrayna karşısında alacağımız bir puan Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'na katılmasını garantilemesini sağlayacak. İlk iki içinde bitirmemizi sağlayacak grubu. O yüzden çok değerli bir karşılaşma. Yani evet, A Milli Takım çok önemli maçlar oynuyor ama Ümit Milli Takım'da çok önemli bir maç oynayacağını söyleyelim. İlhan durumu böyle açıklayabiliriz ama Ukrayna maçından sonra İlhan tekrar A Milli Takım'a geri dönecek. Yani Montella demek ki Fransa maçında onu hiç düşünmedi ve en azından dedi Ümit Milli Takım güç kazansın, garantilesin Avrupa Şampiyonası diye. Oraya bir kaydırış oldu.
1: Ya da Fransa maçının belki telafisi olma şansı olabilir ama Ümit Milli Takım için çok kritik bir süreç.
0: Tarihi bir maç. Onlar da o açıdan bakıp milli takım arasında böyle geçişleri zaman zaman çok gördük. Daha önce Hamza geldi, aşağı indi. Diğer oyuncular geldi. A Milli Takım'a katılan oyuncular oldu. Bunlar normal şeyler ama tabii ki İlhan çok formdaydı. Beşiktaş'ta bu sezon çok iyi bir çıkış yakaladı. Herkese adını ezberletti. O yüzden ondan da beklenti çok büyük ama kanatlarda demek ki Kerem, Yunus, Barış gibi alternatifleri değerlendirecek Montella. O yüzden İlhan bu kadroda şu an için şans bulamayacağını düşündüğü için oraya gitti. Tabii ki dediğim gibi bizim özellikle orta sahayı ve göbeği çok iyi tutmamız gerekiyor. Çünkü Fransa çok hızlı bir takım. Dünya Kupası'nda ve daha önce de bunu gördük. Yani birkaç tane kadro çıkartabiliyor ve bizim şöyle bir ufak bir şanssızlık da şu: Zidane'ın ilk maçı olacak. Yani Zinedine Zidane gerçekten çok önemli bir teknik adam. Real Madrid'de çok üst üste Şampiyon Ligi'ni kazanan Fransa futbolunun efsanesi, dünya futbolunun efsanesi.
1: Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından biriydi.
0: Yani benim de birkaç oyuncu saydasın, 2-3 oyuncu, ben her zaman Zidane'ı koyarım oraya. Çok büyük bir oyuncuydu ve çok büyük de bir teknik adam. Çok dinlenme sürecine geçti. Kendisini bu dönemde aldığı kurslarla da eğitimlerle de değerlendirdiğini, geliştirdiğini biliyoruz. Ve Fransız oyuncular da

0: tabii ki ona bir efsane idol olarak bakıyor. Hepsi de kendisini ispatlamak adına Türkiye maçında kendini göstermek isteyecektir. Ne kadar yıldız oyuncu olursanız olun, yeni bir teknik adama kendinizi ispatlamak istersiniz. O yüzden çok hırslı bir Fransa karşımızda olacak. Onu biliyoruz. Çok da yetenekli oyuncular. Yani şimdi Barcola, işte Mbappe, kimi saysak Dembele.
1: Dembele
0: yani,
1: gerçekten hepsi çok formlu.
0: Say bir, yani şu an 30 tane oyuncuyu herkes tek kalemde sayabilir.
1: Ama Mbappe'nin hafif bir sakatlığı vardı. Bizim maçta süre alıp almayacağı da tabii merak konusu.
0: Fransa'daki eksikler, yani bizim mesela Orkun'daki eksikliğimiz ya da Kenan'daki eksikliğimiz hani %30-40 etkiliyorsa bizi, 20 etkiliyorsa, onlar da %5-4 etki yapar. Çünkü çok inanılmaz bir geniş kadrosu var. Yani dediğim gibi 3. takımını koysanız Avrupa'da şampiyonluğa iddialı olacak bir takımdan bahsediyoruz. Ama dediğim gibi futbol isimlerle oynanmıyor. İsimlerle oynansa Fransa dünya şampiyonu olurdu. Gittiler, elendiler mesela. Beklentinin altında kaldılar. O yüzden biz kendimizi taraftarımız önünde göstermek istiyoruz. Yeniden ayağa kalkmak istiyoruz. Çünkü gerçekten çok iyi bir ivme yakalamıştık. Çıkış yakalamıştık. Avrupa şampiyonasında çeyrek final oynadık. Uluslar A Ligi'ne katıldık. Dünya Kupası'na özlemini, 24 yıllık özleme son verdik. Ama Dünya Kupası tabii ki çok büyük hedeflerle gidildi. Belki bu kadar büyük hedefler koyulmamalıydı. Bu hedefler çok baskı yarattı.
1: Ben de oraya gelecektim aslında. İçimizde yarım kalan şeyler var Dünya Kupası ile alakalı. Çok şey bekliyorduk ama gruptan çıkamadık. Her Türk vatandaşı da olduğu gibi bizim de içimiz biraz burkulmuştu. Şimdi bunun telafisi olarak görüyor mudur Montella? Rakipler de gerçekten dünya futbolunun en iyi takımlarından.
0: Kesinlikle. Bunlar hep bir kere bunlar prestij maçları, kendini gösterme maçları, oyuncular için de vitrin maçları. Yani Dünya Kupası'nda başarılı olsaydık hem Montella hem oyuncular kendi değerlerini daha da yükseltecekti. Belki alacakları ücretlere kadar, kariyer zıplamalarına kadar her şey Dünya Kupası çünkü en büyük vitrin gerçekleşecekti. Ama bu fırsatı kaçırdık. Bunu artık biraz daha Avrupa vitrininde, Avrupa şampiyonası şimdi 28 önümüzde, oraya çok iyi hazırlanmayız. Uluslar Ligi'de bunun çok iyi hazırlığı olacak bizim adımıza ve sert hazırlıklar olacak. Yani belki A Ligi yerine şu an B Ligi'nde olsak çok daha kolay maçlar bizi bekleyecekti ama Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığından sonra A Ligi'nde bir de Fransa'ya karşı başlamak, evet, Montella için gerçekten biraz şanssızlık oldu diyebiliriz. Yükselmek iyidir. Evet, şu an belki Montella'ya da sorsak tabii ki böyle bir şey asla söylemez ama hani B Ligi'nden devam etmek milli takımın kendini daha rahat toparlaması adına iyi olabilirdi. Ama dediğim gibi sert maçlar, eğer biz dünyanın en iyi takımlarından biri olma yolunda ilerlemek istiyorsak ve oyuncularımızın potansiyelini herkes öve ve bitiremiyorsa bu oyuncular da kendisini bu maçlarda göstermek zorunda. Ve bu kaliteleri olduğunu biliyoruz. Arda Güler'in Allah'tan çok iyi ve kendisini şu an formunun zirvesinde olan oyuncularımız var. Arda Güler Real Madrid'de sürüklenen isimlerden bir tanesi.
1: Real Madrid'in adeta beyni.
0: Kesinlikle. Bunu şu an sadece
1: gururla söylüyoruz gerçekten.
0: Şu an sadece bu bizim söylememiz de değil. İspanyol basını da, bütün dünya basını da aynı şeyi söylüyor. Arda'nın ne kadar takımın çehresini değiştirdiğini, Arda'nın takıma nasıl etki yaptığını. Bazen Mourinho bu yönden de çok eleştiriliyor mesela. Aldığı kısa sürede maçın en iyi oyuncu seçilen bir isimden bahsediyoruz. Yani normalde sonradan giren ya da kısa süre oynayan oyuncu maçın oyuncusu seçilmez. Ama Arda girdiği gibi maçı etki eden, aldığı ve sorumluluktan asla kaçmayan bir oyuncu.
1: 5 dakikada senaryonun başrolü olabiliyor. O yeteneği var.
0: Kesinlikle. Artık genç oyuncu tanımını zaten tamamen bıraktık Arda için. Artık Arda lider bir oyuncu. Hatta milli takımın da zaten oradan Real Madrid'den milli takıma da bağlayabiliriz. Milli takımda Arda Güler etrafında artık şekillenecek. Yani bunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tam bir lider, tam bir takımı yöneten isim. Hem oyunu yönetiyor hem takımı yönetiyor. Genç yaşına rağmen. Öyle bir aurası var. Gerçekten bu çok kolay bir şey değil. Doğuştan gelen bazı şeyler ve yetenekler var. O yüzden Arda'nın etrafında şekillenen bir milli takımı bence 5 yıl, 10 yıl göreceğiz. Ve çok farklı bir milli takım. Kenan'lı, Arda'lı, Can'lı. Alttan da gelecek oyuncularımız var. Ümit milli takımdan çok yetenekli. İlhan'lı oyuncular gelecek. Onların etrafında şekillenen bir milli takımımız olacak. O yüzden bizim aslında bu kopukluğu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yani zaman zaman neydi? Çok iyi jenerasyonlar yakaladık milli takımda. Sonra düşüşe geçtik ve bir daha toparlayamadık. Bu jenerasyon çok iyi jenerasyon olduğunu söylüyoruz. Tamam. Belli başarı elde etti ama bu kadroyu bir şekilde güncelleyerek, yenileyerek, artık bazı isimlerle belki yollar ayrılarak tekrar update edip bir tabirle ayağa kaldırmamız gerekiyor. Çünkü bu kadronun kalitesi var. Hoca da kendisini ispatlamak zorunda. Bu da ayrı bir parantez açalım. Çünkü futbolda dün yok. Evet, birçok başarıyı sayabiliriz arka arkaya. İşte tarihimizdeki ilk galibiyetler. Birçok Montella'ya 8-10 tane ilki sayabiliriz. Ama futbolda dün yok biliyorsun. O yüzden bu maçlarda onun için de bir test olacak, sınav olacak.
1: Geçmişte güzel geçmedi tabii. Dünya Kupası'ndan bahsediyorum.
0: Aynen, işte o yüzden hocanın bir şekilde takım ayağa kaldırması, o kalitesini göstermesi gerekiyor. Çünkü rakip analizini çok iyi yapan bir teknik adam Montella aslında. Biz onu öyle bildik. Her ne kadar Avustralya-Paraguay maçlarında biraz hayal kırıklığına uğrasak da bu yönden.

0: rakip analizi konusunda. Çünkü çok benzer sistemli takımlara karşı çözüm üretemedik iki maçta da. Ama daha büyük takımlara karşı, Fransa gibi, İtalya gibi takımlara, Belçika gibi takımlara karşı bence daha rahat oyun oynayabiliriz. Çünkü onların o hızlı hücumları, 10 kişiyle kapanmaları bizi açıkçası çok bozdu. Yani fizik güçleri çok bozdu. Şimdi biraz daha üzerimize gelecek, belki topa daha fazla sahip olacak takımlara karşı bence hızlı oyuncularımızla daha etkili olabiliriz. Daha fazla pozisyona girebiliriz. O üzerimizdeki ölü toprağını böyle büyük maçlarda alınacak büyük sonuçlarla, önemli sonuçlarla atabiliriz.
1: Dediğin gibi böyle yetenekli jenerasyonu bu kadar kalitesi yüksek maçlarda tabiri caizse pişirmek gelecek adına bize fazlasıyla umut verecek bir Avrupa şampiyonası, belki sonrasında bir Dünya Kupası'nda güzel dereceler elde ederiz diye düşünüyorum. Çünkü bu karşılaşmalarda takımımız adeta büyüyecek. Çok genç oyuncularımız var. Arda Güler'ler, Kenan Yıldız'lar, yani daha can uzunlar, birçok oyuncuyu sayabiliriz. Bu jenerasyonu böyle zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda milli formayı aidiyetiyle tabiri caizse pişirdiğimize gerçekten çok başka bir milli takım vaat ediyor bize sanki.
0: Tabii bir de kulüp takımlarında da şunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Kulüp takımlarında şu an formda olmayan oyuncularımız var ya da beklentinin altında kalan oyuncularımız var. Ama milli takım daha farklı bir ortam, daha farklı bir hava. Burada gerçekten oyuncular çok keyifli. Onu söyleyelim. O yüzden buradaki performansları bazen çok değişiyor. Mesela Kerem Aktürkoğlu milli takımda her zaman daha farklı oynuyor. Ben Kerem'in Montella da bunu söylüyor. Her zaman skor üretmese de ön alandaki baskısı, rakibi bozması, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle gerçekten takımı etkiliyor. Ha, şöyle bir durum var tabii ki. Montella'nın biraz daha formda oyunculara yönelmesi de bence milli takım adına çok değerli olacaktır. Yani bazen bazı işte şablonlar oyuncu üzerine çok sabit kalabiliyor. Bunu biraz daha belki günceller, belki biraz daha performansa dayalı tercihlerde bulunursa milli takım adına da daha iyi sonuçlar gelebileceğine inanıyorum. Çünkü oyuncular da tabii ki forma giymek isteyen, forma bekleyen çok fazla oyuncu var. Formayı hak ettiğini düşünen çok fazla oyuncu var. O forma adaletini sağlamak da bir teknik adam adına çok değerli. Bunu umarım yapacaktır. Çünkü bunu yaptığınız zaman zaten oyuncular gözünde değeriniz biraz daha artıyor. Saygınız biraz daha artıyor. Montella da bunu bilen, bunun farkında olan bir teknik adam. Çok önemli takımlarda çalıştı. Umarım Montella yönetiminde bu zorlu süreci çok iyi geçeriz. Çünkü ya futbolda tek bir sonuç, Fransa karşısına alabilecek tek iyi bir netice, bütün bu kötü atmosferi unutturacaktır Dünya Kupası'ndan kalan. Her şeyi bir anda değiştirecektir. Büyük maçlar, büyük sevinçler doğuracaktır. Çünkü bunun devamını getirebiliriz. Belki en zoruyla başlamak çok zor ama en zorunu atlatırsak daha sonra İtalya biliyorsun yani çok formda değil.
1: Onlar da çıkış arıyor.
0: Evet,
1: Mancini geldi.
0: Dünya Kupası'na katılamadılar. Bütün rakiplerimiz çıkış arıyor. Belçika'da Van Bommel geldi.
1: Belçika yine Dünya Kupası'nda bir şeyler yaptı.
0: Evet evet, onlar iyiydi ama teknik adamın da değişikliğe gittiler. Aynı şekilde İtalya değişikliğe gitti. Aynı şekilde Fransa değişikliğe gitti. Yani 3 tane ve 3'ü de efsane futbolcular takımın başına geldi. Gerçekten zorlu sınavlar. Hepsi kendisini ispatlamak isteyecek ama dediğim gibi nispeten biz Fransa'ya geçersek ne olursa olsun, İtalya karşısında da Belçika karşısında da ben takımın güveninin kendine geleceği için çok daha iyi sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Şu an A liginde kalmak tabii ki hedef, ilk hedef ama futbol bu. Her şey, hedefler bir anda güncellenebilir. Bir anda kendimizi iddialı bir halde de bulabiliriz. Ama önemli olan dediğim gibi bu. Buraya ayakta tutmak, iyi başlamak ve iyi devam etmek. Çünkü gerçekten çok iyi oyuncularımız var. Onlara yazık olmaması gerekiyor. O yüzden futbolda biliyorsun bazen kötü tablolar arasında çok iyi oyuncular da maalesef kaybolabiliyor milli takımda. Onları da kaybetmeden Ay Yıldızlı formayı da iddialı bir şekilde temsil etmemiz gerekiyor.
1: Yarınki karşılaşmada öne çıkar diyebileceğim bir isim var mı farklı olarak Arda Güler dışında? Mesela Can Uzun daha çok süre bulabilir mi?
0: Bence
1: bu da
0: bulabilir.
1: Çok merak ediyorum.
0: Bence bulabilir.
1: Çok formda başladı. Bundesliga'da adeta şov yapıyor.
0: Evet, bulmayı da hak ediyor. Çünkü çok yetenekli. Hem fiziğine, uzun boyuna rağmen ayağına hakimiyeti çok yüksek bir oyuncu. Kendine çok güvenen bir oyuncu. Sorumluluk almayı da seven bir oyuncu. Sadece o şansı bulması gerekiyor. Bence o şansı bulduğu zaman da elinden geleni fazlasıyla yapacaktır. Fransız savunmasını da oldukça zorlayabilir. Takımı ileri çıkarma adına da çok değerli bir oyuncu. Etkili şutları var ceza sahası dışında. Çalımları var. Yani
1: Sürpriz golleri var.
0: Sürpriz golleri var. Kendine dediğin gibi güveni var. Bu sezon da çok iyi gidiyor. O yüzden bence Can, yani ben milli takım olunca her zaman Kerem farklı şeyler yapabiliyor. Yine Kerem'den de aslında özellikle böyle hızlı ataklar ihtiyacımız olduğu zaman kontra ataklar bizim çaremiz aslında. Biraz öyle gözüküyor.
1: Onlara maçta biraz onu çağırıyor sanki, kontra atağı işaret ediyor bize.
0: Kontra atağı işaret ediyor ama işte o kontra atağa çıkacak oyunculara pas atacak oyuncu konusunda biraz sıkıntılarımız olabilir.
1: Tek başına

0: Adaylı olmaz tabii.
1: Hakan, Orkun gibi isimler olsaydı biraz daha belki bu çeşitlendirebilirdik. Tabii ki Arda müthiş bir pasör onu, ama her şeyi de Arda üzerine yıkarsak, hani Arda serbest vuruşu kullansın, Arda pas alsın, Arda çalım alsın, Arda şut alsın dersek biraz fazla haksızlık yapmış oluruz. Hani o sorumluluk altında da tek başına Arda'yı da bırakmamak gerekiyor. O yüzden milli takımdaki diğer oyuncular da bunun farkında. Arda'ya
0: Orkun'un olması çok kritik sanki.
1: Tabii ki Arda'yı desteklememiz gerekiyor. İşte evet, Orkun'un durumu çok her şeyi çok şekillendirecek gerçekten. Tablolardan bir tanesi ama şu an dediğim gibi Orkun'un son gelen bilgi çok zor. Belki bir sonraki maçta da zor. Ancak belki Belçika maçına, deplasmanına yetişme ihtimalinden konuşuluyor. Umarım da erken gelir. Ama dediğim gibi Salih Orkun ikilisi her zaman tabii ki aranacak bir ikili orta sahada bu kadar formdayken.
0: Ama tabii Salih de çok formda. En azından belki ondan faydalanabiliriz. Bu arada Mustafa Eskiler son olarak kadroya dahil oldu. Sol bek rotasyonunda gerçekten takımı güçlendirecek isimlerden bir tanesi. Mustafa ile ilgili neler söylersin?
1: Mustafa Trabzon'da kendini gerçekten çok iyi gösteriyor. Yani elden geldiği fırsat buldukça formasının hakkını veren oyunculardan bir tanesi. Süratli bir oyuncu, mücadeleyi seven bir oyuncu, savunma yönünde güçlü olan, hücuma da çok destek veren bir oyuncu. Zaten Montella o koridoru çok iyi kullandığı için.
0: Şimdi sol tarafı özellikle sordum. Eğer Mbappe oynarsa karşısında kimin oynayacağı da çok önemli. Ferdi konuşuluyor, Mustafa konuşuluyor.
1: Ya Mbappe'yi tabii ki tekli savunma değil de biraz da aslında ikili üçlü sıkıştırmak gerekiyor. Çünkü böyle yetenekli oyuncuları, yani bizim için de aynı şey Kenan için geçerli. İşte Avustralya Paraguay maçlarında gördün. İkili üçlü sıkıştırdılar Kenan'ı. Yani kimse hiçbir zaman Kenan'da hiçbir zaman teke tek kalmadı. O yüzden dünya futbolunda böyle yıldız isimleri zaten birkaç oyuncuyla kademeli savunmamız gerekiyor. Bunu da zaten Montella düşünüyordur. Ama şöyle bir şey var işte, sıkıntı şu. Sadece Mbappe yok. Mbappe gibi çok fazla oyuncu var. Hani tek Mbappe olsaydı ağırlığı oraya verebilirdik.
0: Ulise, Dembele, Barcola.
2: Çok oyuncu var.
0: Evet, yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Biz sözü tekrar Riva Hasan Doğan milli takım tesislerinden size bırakalım.
3: İbrahim Uslu'ya teşekkür ediyoruz. Antrenmandan notları bize aktardı. Hep birlikte takip ettik. Milli takımı konuşacağız. Hocam, Fransa ile karşı karşıya geliyoruz.
4: Olabilir.
3: Uygundur diyorsun.
4: Uygundur. Ya,
3: şimdi, nasıl olacak? Nasıl kazanırız?
4: Bak, şimdi nereye geleceğim biliyor musun? Şurada şu maç var, burada mı maç var, işte şu var, bu var. Biz veriyoruz ya biz. Eyvah falan. Gitme kardeşim o zaman. Afuniste oynama. Ziraat kupasını oynama. UEFA'ya gitme. Oynayacaksın yani bunu. Onu da oynayacaksın, bunu da oynayacaksın. 2-0 yendik biz Konya'da bunları biliyorsun. Evet. En iyi zamanlarında. Avrupa, evet, şampiyon olduğu zaman.
3: Dünya şampiyonu olduktan sonra.
4: Değil mi? Yani yine orada da 1-1 kaldı. Kaan Ayan attı. Hani hiç kimse beğenmiyor ya Kaan Ayan'ı. Arkadaş da beğenmiyor.
3: Kaç sene geçti üstünden hocam?
4: Ya fark etmiyor ya, kaç sene geçti. Ya
3: bu sen Salah. Sen de çık oyna o zaman.
4: Bir dakika ya. Bir dakika ya, bu Salah. O zaman Salah şunları yaptı falan. Gene oynuyor. Ya oyunlar arkada bu ya, yaşa takılmayın ya bak.
3: Salah'la Kaan Ayan'ı bir mi tutuyorsun?
4: Fark et, şey olur, performans olarak söylüyorum ben sana. Kaan Ayan'ın belli bir şeyi var. 12-90 ise Kaan Ayan'da 60. Gene 60 oynar.
3: Adam Muhammed 70. Salah. Yani bugün bana Messi'yi getirsen yaşını sormadan gelsin hemen dersin.
4: Tam ya bak şimdi, yaşa takılma, onun için diyorum. 4 sene evvel, 5 sene evvel yok.
3: Tam böyle 4 gene sene aynısını, önceki formu da yok Kaan.
4: Var. Oynatmıyorsun ki. Ya ben bunu anlatamıyorum medyadaki. Şimdi İlkay.
3: Evet.
4: Çok form oynamıyor, oynatmıyorsun ki adamı forma girsin. Ya oynar, adamı kazanmazsan olmaz. Ya şimdi ben yani bunların yerine kendim koyacağım. Biz hemen yaş eskisi gibi değil. Bir tane bir laf var, eskisi gibi değil. Şey neydi giden Fred? Eskisinden iyiydi adam gittiği zaman, biliyor musun? Yani eskisi gibi değil. Bir hata yapıyor. Şey, herhangi bir şeye bakıyor. Televizyonda bir şeye bakarken adam harikalar yaratıyor. O arada kafayı kaldırıyor Serhat. Tamam mı? Adam top kaybediyor. Eskisi gibi değil. Top kaybediyor ya. Ya arkadaş, yani şimdi neticede
3: evet,
4: Fransa milli takımı, tamam mı? Neyse, Kaan Ayan'dan geldik. Gene yenebilirsin. Orada şeyi var. Golü atan bir çocuk vardı. Biliyorsun değil mi? Beşiktaş'tan Trabzon'a giden.
3: Dorukhan.
4: Müthiş oynuyordu adam. Orta saha. Koşan, tempolu bir takım çıkmıştı. Yine tempolu takım. Biraz evvel sen şey yaparken sordum, kim Salih mi İsmail mi tercih edersin dedim. İkisini birden.
5: Ben dinliyorum hocam.
4: Öyle mi? Ben olsam ikisini birden
5: oynarım. Fransa bir dur dedi sana Koray. Orada ben zaten koptum zaten.
4: Ne? Ne dedi?
5: Sana bir dur dedi. Yayına giriyoruz dedi. Orada ben koptum zaten.
4: Şimdi ikisini birden oynatırım. Fransa'ya karşı oynatırım.
3: Evet.
4: Üçüncü de Orkun oynatırım. Ha, şey nerede oynayacak? Adını söyle.
3: Kim?
4: Arda. İleride

0: De serbest oynayacak. Sara gibi oynayacak. Şey, Muhammed Salah gibi oynayacak.
1: Serbest Sara, bırakılacak Sara diyorsun. Şeye bakıyorum bir yandan da.
0: Ha, Salah gibi oynayacak. Ya onu anlatayım ben. Asensio Salah gibi oynayacak. Onlara örnek veriyorum. İleride adamların ne işi var abi, geriye gelip de koşturacak, moşturacak. Orada adamları var. Ha şimdi bize şöyle bir şey diyebilirler. Ya kim pas atacak? Ya kardeşim bunlar çoban mı ya? Bu çobanlar da var ya, iyi ki dernekleri falan yok, beni şeye verecekler.
1: Belki de vardır.
0: Var mıdır? Ne? O çoban da bulamıyorsun biliyor musun? Abim şeyleri var, evet. Ardahan'da. Arkadaşları çoban bulamıyor. Şimdi şey takmışlar onlara da. GPS'ine.
2: Hocam burada çobana nasıl geliyorsun hocam ya? Gözünü seveyim ya. Bırak hocam. Benim bir şey, ben de
1: Cengiz
2: şey.
1: Cengiz Ünder, Kaan Ayhan atmış golleri.
2: Müsaadenizle ben de biraz konuşabilir miyim hocam?
0: Tabii tabii. Bir dakika.
1: Hocam bir saniye.
2: Mert, hocam sen Zeki, şey çobana atladın ya. Gözünü seveyim
1: Mert,
2: ya.
1: Zeki, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan. Sonradan Abdülkadir Ömür oyuna girmiş. Cengiz Ünder sonradan Yusuf Yazıcı yerine girmiş. Kenan Karaman, Mahmut Tekdemir, Merih Demiral, Burak Yılmaz, İrfan Can Kahveci. Onun yerine de Ozan Tufan dahil olmuş ve Kaan Ayhan. Bu Konya'da Fransa'yı yendiğimiz maçta süre alan isimler.
0: Müthiş bir takım. Koşan işte bizim istediğimiz gibi bir takım. Bir tek var
1: Lloris,
0: burada birisi.
1: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Pogba, Griezmann, Giroud, Mbappe, Digne, Matuidi, Sissoko. Sonradan oyuna giren futbolcularda Ben Yedder var, Mendy var, Kingsley Coman var. Fransa'da yine aynı Fransa. Yani zaten şeyden sonra işte Kingsley 2018 Coman. Dünya o Kupası'nı adam kazanan takım da bu.
0: Uçuyor. Ya orada da bir kaldık işte.
1: 2-0 yani, burada yani.
0: Orada da bir kaldık. Şunu söyleyeceğim. Ya şimdi koşan, mücadele eden takım. Beşiktaş takımı niye başarılı görünüyor? Yenilse de değil mi? Şimdi yenildi. İki tane top kaptırdı. Salih gol oldu. Neyse adam müthiş vurdu. Şimdi niye mücadele eden bir orta saha var? Ya şimdi biz diyelim ki 3 tane adam koyduk. İsmail, Salih, bir tane daha koyuyor. Bir tane de stoper koy ya. Ozan.
1: Evet.
0: Mesela 3'ü orta saha. Abi bizim sağ bekimiz, sol bekimiz, ileri üçlümüz ne yapıyor? Ya bu kadar adam var. 5 tane. Ha, bu 3'ünü saymıyorum. Attım 3'ünü attım. 3 tane diyelim ki hani balta diyorlar ya, 3 tane diyorlar ya. Arkadaşlar bu 5 adam daha var orada. Ve bunlar pas atmaz mı? İsmail pas atmaz mı? Salih'in golleri var. Öbürüne Ozan da kafa topları atsın. Hadi at, biraz abarttım ben. Şimdi Orkun mesela bu üçlü. Ya koy şey ileri. Muhammed Salah gibi oynasın Arda. Şimdi Asensio geriye geldi. Bir pozisyon hatırlıyorsunuz değil mi sen beraber? Ya adam çekti mekti, o topu vurması lazım. Veya Batrakov. O topu vurması lazım, vuramadı, gol yedin. Değil mi? Ya orada bir yani orada geriye onlar yapamazlar yani. Ne kadar iki yönlü düşünseler, oraya gelseler de değil mi orada Gabriel Sara, Batako, Yunus, evet. Üçü de gelmişler, gol yediler. Üçü de bir işe yaramadı. Hatta dedim ki Seran olsa yemezdi. Biraz iri yarıya çarpardı. Yunus gidiyor ya hani topa. Yanından geçti. Seran olsa biraz bir tarafına çarpacak, golü önecek. Yani neticede şu var. Neticede sağlam bir şey orta saha. Sağlam bir defans.
1: Önemli
0: defans
1: olan bu diyorsun.
0: Tabii defans şimdi zaten sağ bek Zeki ile şey gerçi ileride oynuyor Ferdi şeyde İngiltere'de bakıyorum. Abi iki tane orta saha şey stoperim var. Arkada geri dörtlümüz bizim bana göre çok iyi. Bunda öbürleri kim oynarsa oynasın. Orta saha çok önemli. Şimdi Salih ile İsmail bu ikisi oynadığı zaman burada stoperler de rahat. Anladın mı? Çünkü kademelerine geliyorlar, buraya geliyorlar. İkisi oynadığı zaman. Önlerinde de şimdi ben Arda'yı ileride oynatırım. Santiforunuz yok zaten. Kenan yok. Bir tane Arda, bir tane şey ne o? Barış oynar. Bir de santiforu da Kerem'i koy. Başka kim var ileride? Koy yani.
1: Deniz.
0: Deniz'i koy. Anladın mı? Kerem biraz daha şey önde ondan, Deniz'den bir daha önde. Yani böyle bir takım çıkarsa ben rahat rahat maçı yarın akşam seyrederim evde.
1: Seyrederim.
0: Çekirdek
1: yerim. Serhan Türk, sen gideceksin Kocaeli'ne. Maçı yerinde takip edeceksin.
2: Kocaeli'ne gideceğim, yerine takip edeceğim.
0: Pişmaniye getir.
1: Milli takımın yarın sen nasıl bir 11 ile sahaya çıkmasını bekliyorsun?
2: Öncelikle ben hocamdan zaman kalırsa inşallah 35 dakika sonra lafı alarak bir şeyler ya söylemek istiyorum. Of. Ya şunu söylemek lazım, gerçekten çok önemli bir karşılaşma. Artık A Ligi'ndeyiz ve artık rakiplerimiz de çok kuvvetli. Güçlü rakiplerle oynuyoruz. Fransa'da en güçlü rakiplerden birisi. Dünya Kupası'nı dördüncülükle bitirmiş. Ama kadro kalitesi anlamında final oynayabilecek bir takım havası içerisindeydi. Biz de 24 sene sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda ayak kırdığıyla geri döndük. Şimdi

0: mesela Montella Hoca bazen açıklamalar yapıyor. Diyor ki çok büyük başarılar elde ettik. En önemlisi ise 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitme başarısı yaptık. Hocam yani elinde sadece bu veri olmaması lazım. Daha fazlasını vermen lazım. Ya zaten bizim seni eleştirdiğimiz nokta o değil. Biz seni tebrik etmeyi de biliyoruz, eleştirmeyi de biliyoruz. Tebrik ediyoruz çünkü gerçekten önemli işler yaptın. Eleştiriyoruz. Milli takımın hak etmediği bir Dünya Kupası'nı yaşattığın için de biz seni eleştiriyoruz. Yani o yüzden biz şunu yaptık, bunu yaptıklarla bir yerlere gelemeyiz. Yaptıkların artık kaldı. Bundan sonra yapacakların önemli. Yani Montella'nın artık kendine çeki düzen vermesi lazım. En önemlisi ise burada bir başkaldırı bir karşılaşması olması lazım. Tabii ki Fransa kuvvetli bir takım. Fransa'ya önlem alınacak bir takım. Yani tabii ki ön alan baskısı çok önemli. Burada pozisyon bulman çok önemli ama buradan önemli silahları olan, çok dünyaca ünlü yıldızlar olan Fransa'nın takıma karşı önlem alman lazım. Özellikle ataklarını kesmen lazım. Diğer tarafta kontraya belki girmen lazım. Ama en önemlisi ise bir facia yaşadık. O faciada Konya'da oynadığımız İspanya karşılaşması. Yine yıldızlarla dolu ve Dünya Kupası'nı şampiyon olan bir takıma karşı oynamıştık. Aynı şekilde Fransa'da da önlem alacak takımların başına geliyor. Oyunculara geldiğimiz zaman şu an Kenan'ın olmayışı bizim için dezavantaj. Hakan Çalhanoğlu'nun olmayışı bizim için dezavantaj. Ama şu da dezavantaj, kendi kulüplerinde formsuz olan oyuncularımız var. Form grafiği ileriye gitmeyen oyuncularımız var. Ve o form grafiği ileriye gitmeyen oyuncuların en az 4-5 tanesiyle sen yarınki karşılaşmaya çıkacaksın. Yani burada ben...
1: Kim onlar?
0: Hocam ya kim onlar? Kalede Uğurcan. Sonra Abdülkerim. Sonrasına orta alan. Ya ben sadece formlu olanları söyleyeyim istiyorsan. Arda, Salih ve
1: Orkun, Zeki.
0: Ya Orkun yok ki hocam zaten yani. Zeki ve ya. Ferdi. Ya bunları formül grafiği olarak ön plana atabiliriz.
1: Nasıl?
0: Hocam işte yani yok ya. Mesela yok, ben kadro yapımda şöyle yani söyleyeyim. Kalede Uğurcan tabii ki. Defansta sağda Zeki, solda Ferdi. Stoper tandeminde Abdülkerim'le Merih Demiral.
2: Evet.
0: Önlerinde Arda 10 numara mevkisinde. Salih İsmail ön libero, orta sahaya Salih İsmail ve Arda olarak veriyorum. Hocanın zaten 11'ine baktığımız zaman genelde Kerem Aktürkoğlu'nun forvet noktasını oynatıyor. Diğer tarafta o ben bu anlamda ya Barış ya Yunus ya Yunus ya Can 11'ini kullanacağını düşünüyorum. Hoca bazı alışkanlıklarını çok fazla vazgeçmiyor. Ama tekrarlıyorum. Tabii ki form grafiği iyi olmayan oyuncular vardı. Saydığımız oyuncuların çoğu form grafiğinde olmayan oyuncular var. Bunların da artık kendilerini gösterme karşılaşması. Özellikle giydikleri hayırlı formaya hak ettikleri bir şekilde oyun sergileme karşılaşması. Yani bu oyun seni mental olarak geriye de götürebilir. Diğer anlamda hem kulüp olarak hem de milli takım olarak da ileriye de götürebilir. Böyle bir oyun.
2: Evet.
0: Altın değerlik puan alacağın bir oyun. Çünkü burada göstermiş olduğun o senin hareketliliğin hem daha sonrası İtalya karşılaşmasında İtalya'ya gözdağı vereceksin. Hem diyeceksin ki ben artık kendime çeki düzen verdim. Daha iyisini göstereceğim diyeceğim bir karşılaşma. Ben bu açıdan çok önemli karşılaşma arifesine çıktığımızı evet söylemek istiyorum. Ya işte sıkıntı burada. Çünkü en yüksek lige çıktın, A'ya çıktın. Burada oynayacağın takımlar artık dünyanın en önemli takımlarla
2: oynuyorsun. O takımlardan ikisi de İtalya ve Belçika.
0: İtalya,
2: onlar da karşı karşıya gelecek.
0: Dünya Kupası'na giremeyen bir takım.
2: Tabii. İstersen ama bir İtalya'ya İtalya gidelim yani o zaman.
0: Tabii.
2: İtalya'da son durum. İtalyan basınındaki yine Türkiye'ye dair haberler. Vincenzo Italiano Corriere dello Sport'a konuştu. Orada açıklamaları var. Hepsini Dündar Keşaplı'yla birlikte konuşacağız. İtalya Belçika ile karşı karşıya gelecek. Dündar da şu anda yerinde Torino'dasın değil mi Dündar Keşaplı? Şu anda hem maç öncesi orada ne hazırlıklar nasıl hem de gündemi aktarmanı rica edelim.
3: Evet teşekkürler. Stadyumlar birbirine benziyor ama şu anda bulunduğumuz yer başkent Roma'da Olimpiyat Stadyumu. İtalya milli takımın yarın ilk önemli sınavı vereceği Belçika maçı öncesi son hazırlıklar işte birazdan yapılacak. Arkamda teknik personel hazırlıklar yaparken biraz sonra basın toplantısı, ufak bir antrenman Belçika cephesi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda uzun bir aradan sonra İtalya yeniden Avrupa arenasında eski günlerini aramak için önemli bir sınava çıkacak Belçika karşısında. Tabii hemen ardından hatırlatalım, Türkiye milli takımıyla oynayacak. Bursa'da önemli bir

karşılaşma. Tabii bu maç öncesi ilginçtir. Bugün İtalyan medyasında oldukça geniş yer bulan açıklamalar, demeçler var. Hem Mancini'nin hem Montella'nın. Diğer yandan Beşiktaş teknik direktörü Italiano hem Beşiktaş'ı konuşmuş, hem İtalya milli takımın cephesini konuşmuş. Hakan'la ilgili haber var. Dilerseniz kısa kısa öne çıkan notları aktarmaya çalışayım. Hemen A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'nde özellikle İtalya ile oynanacak olan karşılaşmanın kendisi için hem çok duygusal hem çok önemli olduğunu ifade ediyor. İki maç üst üste İtalya ile oynamak istemezdim şeklinde bir ifade kullanmış. La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeç bu şekilde. Ancak tabii Türkiye milli takımı olarak tek hedefimiz var. Uluslar Ligi'ndeki mücadelemizi en iyi şekilde yapacağız rakiplerimize karşı ve hedefimiz yolumuza devam etmek. Çeyrek finale, finale doğru gitmek şeklinde bir ifade kullandı ki Türkiye'nin de son Dünya Kupası'nda her ne kadar beklediğimiz başarıyı tam olarak veremese de belki biraz da şanssızlık da var aslında işin içinde, ama futbolda olan şeyler bunlar. Tabii Avrupa'nın en iyi kulüpleri, takımlarıyla oynayacağız ki bunlardan biri İtalya, Belçika ve Fransa doğal olarak gerçekten güçlü rakipler var A takımında, ama bu konuma gelen bir Türkiye'nin de kendi kadrosunda önemli oyuncular olduğunu da hatırlatalım. Ancak tabii bu kadro içinde bu maçlarda yer almayacak Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu var. Tabii bu milli takım adına büyük bir eksiklik olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Montella tabii Mancini'nin 3 yıl aradan sonra yeniden milli takım başına geldi. Hatırlatalım, son Avrupa Şampiyonası kazandıktan sonra Dünya Kupası'na gidemeyince bazı polemikler ve sorunlar nedeniyle Başkan Gravini ile bir anda karar vermiş ve milli takımdaki görevini bırakmıştı. 3 yıl sonra dönüşü tabii biraz umutları arttırdı diyebiliriz. Yine polemikler, sorunlar, sıkıntılar var federasyon içinde, ama bunları bir başka programda ele alırız. Ancak Mancini'ye duyulan büyük bir güven var. Yeni bir sayfa açarak İtalya milli takımını eski günlere döndürmeyi hedefliyor teknik direktör Mancini, ki Montella'ya oranla bugüne kadar başarısı çok çok daha fazla. Elde ettiği zaferler, başarılar, kupalar daha fazla ve daha tecrübeli olduğunu söyleyebiliriz. Bu demek değil ki Montella'nın başarısı göz ardı edilecek veya başarısız teknik direktör değil, ama orantıya baktığımız zaman istatistiklere Mancini'nin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz ki Avrupa arenasında çok başarılı olduğunu bugüne kadar elde ettiği kupalar, kazandığı kupalarla bunu söylemek mümkün. Ancak teknik direktör Mancini ise yeni sayfa açtığı kariyerinde diyelim, böyle bir ifade kullanayım. 34 kişilik bir kadro listesini açıkladı geçtiğimiz gün. Yarın oynayacağı Belçika maçı öncesinde de tabii son hazırlıklar Coverciano'da tamamlandı. 9 oyuncu yeni, genç oyuncular arasında yeni isimleri de, başarılı oyuncuları var, genç oyuncuları var aslında İtalya'nın. Bunları A takıma kazandırmak istiyorlar. Bunlar arasında yeni bir isim, tanıdığımız bir isim Zaniolo da kadroda yer aldı. Bakalım nasıl kendisine verilen bu, duyulan bu güveni yerine getirecek milli takımda. Ancak Mancini, hedefimiz sadece UEFA Uluslar Ligi değil, böyle bir takım kurmak istiyorum ki önümüzdeki 4 yıl, en az 5 yıl kademe olarak yükselerek hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Dünya Kupası'nda, 2030'da biliyorsunuz Fas İspanya Dünya Kupası oynanacak, 32'de de İtalya Türkiye Avrupa Şampiyonası ortak düzenlenecek. Bunu da hedefleyerek öyle bir kadro kurduğunu açıkladı daha doğrusu. Ona göre bir zemin hazırlayacak. Tabii yarınki karşılaşma, Belçika karşılaşması Roma Olimpiya Stadyumu'nda oldukça zorlu bir mücadele olacak. Belçika'yı da hatırlatalım, Dünya Kupası'na da önemli bir sınav verdi. Ancak tabii Dünya Kupası demişken 3 kez üst üste katılamayan bir İtalya var. Hayal kırıklığı var, bir burukluk var spor severlerde. Artık Mancini'nin gelmesiyle birlikte gözler şimdi milli takımda ve herkesin tek arzusu var, biraz olsun futbol sevgisini yeniden aşılamak. Milli takım sevgisini daha doğrusu aşılamak. Bu heyecanı yeniden yaşatmak. Bakalım Mancini ile birlikte bu hedefi, yeni deneyim, genç oyuncularla birlikte gerçekleştirebilecek mi? Ancak zorlu sınavlar beklediği de kaçınılmaz gerçek İtalya için. Tabii Türkiye'deki deplasma maçı da Bursa'da İtalya adına kolay olmayacak. Kısaca bu iki cephedeki notları aktardım. Hemen kısa kısa Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano da İtalyan medyasına konuşmuş ki Türkiye'deki başarısı kısa süre içinde tabii herkesin gözü önünde ve futbol severlerin Türkiye'de göstermiş olduğu sevgi, atmosfer İtalya'daki 80'li 90'lı yılları kendisine hatırlattığını ve özellikle İtalyan şarkısını söylemeleri ise onun adına çok duygusal bir davranış, bir

0: Sevgi gösterisi olduğunu ifade etti. Sezona iyi başladıklarını ifade etmiş ve aynı zamanda Vlahović için çok net bir açıklaması var. Çalıştırdığım en iyi oyuncu Dusan şeklinde ve Avrupa'nın futboluna halen çok şey verebilecek şeklinde bir mesajı var. Son bir cümlede Roberto Mancini ile ilgili vermek istiyorum. Mancini'ye güvendiğini ve İtalya'yı yeniden büyük takım yapacak ve zirveye taşıyacak bir tecrübeli teknik adam, bunu da başaracağına inanıyorum şeklinde bir ifade kullanmış. Son notumuz da Hakan Çalhanoğlu ile ilgili olsun. Biliyorsunuz uzun süredir sözleşme inilecek kalacak, ancak sezona çok çok iyi başlayan bir Hakan Çalhanoğlu vardı. Ne yazık ki sakatlandı ama kısa süre içinde yeniden sahalara dönecek. İtalyan medyasında bugün yansıyan bu iddiayı da verelim. Şu an için Inter yönetimi sözleşme yenileme aşamasında bir süreçten geçiliyordu. Böyle bir konu vardı aslında gündemde. Ama bu sakatlığın ardından biraz bu durumu askıya aldılar. 2027 sezonunun sonunda yani bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Bonservisi ücreti olmadan da herhangi bir takıma da gidebilir. Eğer yenilenmezse yeniden belki Türkiye'deki kulüpler, Galatasaray gündeme gelebilir veya herhangi bir başka takım gündeme gelebilir. Ama şu anda İtalyan medyasının iddiasına göre Hakan'ın sözleşmesi geçici olarak beklemeye alındı, askıya alındı gibi bir ifade var. Evet. Koray, konu çok uzun ama tabii kısa kısa öne çıkan önemli notlar aktarmaya çalıştım. Sonuçta A-Spor ekranlarında Türkiye milli takımının maçları izlenecek. Önemli maçlar oynanacak. Dileriz tabii Dünya Kupası'ndan sonra dönüşümüzde güzel olur. Zorlu maçlar bizi bekliyor ama İtalya için de kolay olmayacak. Fransa, Belçika için de kolay olmayacak. Az hata yapan, iyi fırsatları değerlendiren takım yoluna devam etme şansına sahip. Umarım Türkiye milli takımı Montella ile
1: evet,
0: bu başarıyı bizlere yaşatmaya devam eder. Evet.
1: Teşekkür ediyoruz Dündar Keşatlı'ya.
0: Kısaca aktardım, notları söz sizde.
1: Çok teşekkür ediyoruz Dündar Keşatlı'ya. Roma'dan aktardı bize gelişmeleri. Hem İtalya-Belçika maçı öncesi hem de İtalyan basınında bizleri ilgilendiren haberleri derleyip toparlamış olduğu bir araya gidiyoruz. Ardından devam edeceğiz.
2: A-Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şube.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
3: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Spor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Pet'te bulacaksın.
1: A Spor Radyo.

0: spor gündemine devam ediyoruz. Teknik direktör Güvenç Kurtar ve Al Spor yorumcusu Serhan Türk'le birlikteyiz. Türkiye-Fransa mücadelesini konuşuyorduk. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Bu hatırlatmayı yapalım. Ayrıca saat 21.45'te Hollanda-Almanya mücadelesi var. Bu karşılaşmada A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'de Hollanda Almanya ile karşılaşacak. Aynı grupta Sırbistan-Yunanistan mücadelesi de var. Yine biz A Spor ekranından Hollanda-Almanya karşılaşmasını sizinle buluşturacağız. Milli takıma başarılar dileyelim. Serhan Türk, Galatasaray'ın Singo açıklaması vardı. Dilersen o açıklamayı da bir aktaralım.
1: Lütfen.
0: Oyuncunun sakatlığıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı Galatasaray. Sarı kırmızılı kulüp oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Daha önce açıklandığı gibi Singo'nun sağ üst arka adalesinde 3. derece zorlanma, hasar ve kanama belirlendiği, oyuncunun tedavisinin planlı şekilde ilerlediği kaydedildi. Galatasaray'da Singo'nun sakatlığı da tabii tekrar eden bir durum olduğu için Singo açısından, yani Galatasaray'a geldiğinden beri ne yazık ki birkaç kez oyuncu sakatlandı. Ardından böyle iddiaları kulüp yanıtlamış oldu. Ne zaman dönecek Singo?
1: Şimdi ben
0: durum nedir?
1: Galatasaray'ın sakatlık raporu olarak ben istiyorsan hepsini sunayım. Galatasaray'da biliyorsun 4 oyuncu sakat. Birisi uzun zamandan beri sakat olan Singo, diğeri Lemina ve en çok gündem olan Osimhen ve Şalay. Bu 4 oyuncunun şu an sakatlığı söz konusu ve sakatlığından dolayı da Galatasaray'da özellikle Osimhen'in olmayışı gerçekten sıkıntılı bir sürecin son rataya duruma gelen durumu oldu. Tabii ki burada önemli olan Singo'nun durumu. Çünkü Singo'dan Galatasaray'ın beklentisi çok yüksek ve çok yüksek maliyetlere transfer eden oyuncu. Ama herkesin kafasında öyle bir intiba oluştu ki çıkan haberler, yazılan şeyler, ki ben sağlık ekibiyle de görüştüm. Ve durumunu da sorduk. Takip ediyoruz. Çünkü oyuncu geçen sene Monaco'da 60 maçın 30'unda oynadı. Ve sakatlığı var. Yani sakat olmadan da oynadı. 30 maçta da oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani geçen sene oyuncunun sakatlığı sol arka adele grubunda sakatlığı söz konusuydu. Ve sol arka adelesi durumunda da 60 maçın 30'unda oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani şimdiki durumu ise oyuncu sezon başı antrenmanda arka adelesinde almış olduğu darbe neticesiyle sağ arka adelesinde tendonunda zarar var. Ve bundan dolayı da oyuncunun şu an tedavisine devam ediliyor.
2: Serhan,
1: yani öyle bir saçma... Hocam bir şey söyleyeceğim.
2: Yok,
1: çok
2: yok,
1: önemli.
2: Arka adele mi, tendon mu? Arada hocam, çok fark var.
1: Onun ama şimdi onu... tam konu bütünlüğüne şey yapayım mı hocam?
0: Onu anlatacaktım
1: da. Yani eğer... Şimdi hocam mevzu şu. Oyuncu da öyle bir duruma gelindi ki bu oyuncu niye oynamıyor? Müzmin sakat mı? Sakat mı transfer edildi? Ya Galatasaray kulübünden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani kaç tane testten geçiyor? Kaç tane muayeneden geçiyor? Doktor raporu olmadan bu oyuncu oynayabilir mi? Sen Osterwold'e gitti, transferi dedik, bitti dedik, geldi oradan raporlarla buraya döndü, değil mi? Hiçbir takım sakat bir oyuncu alır mı? Yani Galatasaray'da şu an Singo'yu sakat sakat alma durumu var mı? Bu kadar 30 milyon, 35 milyon euro, 36 milyon euro bağlayacak bir kulüp mü? Herkes bir mantığının çalışması lazım. Sakatlıklar olabiliyor. Ama oyuncunun yani hep normal böyle sakatlığı olan yerden sakatlığı olmadı. Oyuncunun sol arka adelesi, bu sağ arka adelesinde bir sakatlığı söz konusu. Oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Ve oyuncunun yakın zamanda artık Galatasaray'da sağlara dönmesini bekliyoruz. Böyle bir süreç var. Bundan dolayı da Galatasaray'da Singo gündemi aldı başını gidiyor. Yani hocam senin de söylediğin gibi
2: tendon mu şey miydi, onu merak ettim.
1: Hocam zaten Galatasaray bunu açıkladı. Yani Galatasaray tendon bölgesinde bir kanamadan dolayı böyle bir sakatlı. Ama şunu tekrarlıyorum. Herkesin böyle
0: derece zorlanma, hasar ve kanama. Tendon arka adele, sağ üst arka adele de diyor.
2: Arka adele. Ama o şeyden, darbeden olmaz o. Gerilmeden mesela ayağını açarsın veya
1: hocam,
2: sana
1: yalan
2: pişanlar.
1: Mı söyleyecek bu adamlar? Gözünü seveyim.
2: Hayır
1: hocam.
2: Ya.
1: Hocam
2: Allah.
1: Darbeden hocam. Yani Galatasaray tarafı darbeden olduğunu söylüyor yani. Yani herkes farklı bir işte, bu sıkıntı burada. Yani Galatasaray'ın söylemiş olduğu şeyi kimse kayla almıyor ya da kimse doğru, herkes
2: hayatım, sürekli... O değil bak şimdi hocam, tendon bak, dediğin ta
3: bir de şöyle okuyayım bir dakika.
2: Anladın mı?
3: Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere sağ üst arka adele grubunda tip bamik 3C strain, ileri orta düzey kas, fasya tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama tespit edilmiştir diyor. Bak ekranda yazıyor.
1: Şimdi mevzu şu hocam. Şimdi
3: sağ üst arka adele grubunda.
2: Şimdi benim de oldu bunlar.
1: Lütfen söyle hocam.
2: Bak şimdi ne olur biliyor musun? İnan böyle var ya, şuraya basarsın böyle ceviz büyüklüğünde bir şey sertlik gelir bak yine. Ceviz büyüklüğünde. Sonra o geçer böyle fındık gibi olur falan filan. Ondan sonra mesela 30 dakika 40 dakika oynarsın tam geçmeden. Tak. Veya 60 dakikadan sonra bir daha orası şey olur. Yani çok şey bir yer. Anladın mı? Ama şu da var. Darbeden olmayabilir. Tekrar sana anlattım. Şu gel şuraya mesela otobüsün koltuğu, uçağın koltuğu. Şuraya gel otur hele antrenmanda veya evde. Keskin bir yere otur. Şuradan gider. Hiç darbeye marbeye gerek yok. İnan bana bak antrenmanda.
3: Üstadele bunlar... için mi diyorsun?
2: Tabii burası arka oturduğun ya, şey otur bak şuraya otur koltuğu mesela. Ya arkadaşın yanında oluyor ya, uçakta otobüste geliyorsun falan. Eyvah. Hele yorgunken otur. Kesin gider buradan ya. Yani kanama olur şey ve geçmez yani. Özersin ki istediğin kadar profesyonel yaşa. İstediğin kadar iyi antrenman yap. İstediğin kadar beslen, tamam mı? Yani onlardan da olabilir. İlla darbede değildir yani şey. Ama uzun da sürer. İşte
1: hocam o zaman
2: dersin.
1: Biz yalan söylüyoruz. Galatasaray tarafı yalan söylüyor.
2: Ya öbüründen ya de yalan söylüyor.
1: Ya, yani
2: ya Galatasaray... fark etmiyor. O darbeden de olmayabilir
1: ya
2: yani.
1: Canım hocam ya gözünü seveyim yani. Galatasaray bunu açıklıyor. Zaten bize de söylüyor. Biz burada yalan mı söyleyeceğiz? Galatasaray kulübü yalan mı söylüyor?
2: Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ki. Ben sana yalan söylüyorum.
1: Hocam,
2: başka
1: şimdi.
2: Türlü de olabilir
1: ya,
2: diyorum
1: başka
2: yani.
1: Başka türlü değilmiş hocam. Buymuş yani.
2: Canım evde otururken de olabilir diyorum.
1: Ya hocam sana anlatıyor adam bana söylüyor diyorum ya. Adam diyor ki ben darbe almış diyor oyuncu diyor. Sen hala diyorsun ki öyle değil böyle diyorsun hocam.
2: Öyle değil olmaz. Demiyorum. Böyle de olabilir diyorum.
1: Ya olmamış ya. Hocam. Olanı söylüyorum ben sana. Canım
3: sen
1: hocam.
3: Aldığı bilgi darbe.
2: Tamam. Yani.
1: Canım
2: ben
1: hocam,
2: de olanı
1: söylüyorum
2: öbür
1: ben sana.
2: Türlü de olabilir diyorum
1: hocam,
2: yani.
1: Ya.
2: İlla darbeye gerek
1: sen
2: yok.
1: Hocam sen yorum yapıyorsun, ben bilgi veriyorum hocam. Sen,
2: tamam, bir
1: sen
2: şey
1: yorum yapıyorsun ki. Canım hocam yani. Seni çok
2: ya,
1: seviyorum.
2: Ya bu kavga etmeye hazır ya.
1: Ya ben kavga etmiyorum Allah. Hocam. Ben diyorum ki ben haberciyim hocam. Ben bilgi alıyorum.
2: Ya tamam onu bir saygı duyuyorum.

0: Yani oyuncu Galatasaray'a geldikten sonra bunları yaşamış. Yani çünkü kronik sakat olsa önceden de herhalde bu kadar maç kaçırırdı diye düşünüyorum. Yanlış mı?
1: Aynı yerdeyiz.
0: 2019-2020 3 maç kaçırmış Serhan abi. 20-21 sezonunda 4 maç. 21-22'de 4 maç. 22-23'te 3 maç kaçırmış. Ardından 24-25 sezonunda 6 maç. Geçen sezon 23 maç. Bu sezon 4 maç kaçırıyor.
2: Geçen sezon 23 maç.
0: Ya Galatasaray'a da ben şöyle söyleyeyim. 18 demiş tendondan. 5 oradan. 27 maç kaçırmış Galatasaray'da. Kariyerinde bu kadar yarısına bile gelmiyor neredeyse diğer kaçırmaları.
1: Tamam, şimdiki sakatlığı.
0: Monaco'da 6 maç kaçırmış
1: daha,
0: mesela.
1: Daha önceki oyuncunun sakatlığı sol arka adresindendi. Şimdiki sakatlığı da sağ arka adresinde almış olduğu darbeden dolayı. Ya bunu söyleyelim. Tabii ki şu an takımın iyi gitmemesi, Galatasaray'ın Singo gibi bir oyuncuya ihtiyacı olması, Singo'nun sakatlık sürecinin uzaması, üstüne üstelik de oyunun içerisine girememesi ve bir anlamda senin de sağ beke çok fazla ihtiyacın olması, ki ben bundan sonraki süreçte sağ beke oynamasını da beklemiyorum oyuncunun. Stoperden başka bir yerde oynayacağını düşünmüyorum. Benim şahsi
0: zaten
1: kanaatim.
0: Tartışılmıştı önceden, hatırlıyorsun değil
1: evet,
0: bu konu.
1: Benim
2: sağ
1: şahsi...
2: bekim var yani.
1: Yok hocam, sağ bek oynamayacak diyorum ben.
0: Yani bu konu daha önce şöyle tartışıldı hocam. Singo işte bekte oynarsa daha kolay sakatlanıyor.
2: Öyle bir şey olur ya.
0: Tartışmalar vardı.
2: Bu ne kadar saçmalık gereği. Ya. Ne kas yapısı ya. Adam tabanca gibi adam işte 2 maç 3 maç kaçırmış.
0: Tabanca hocam ne 23
2: ya
0: 27
2: burada,
0: maç.
2: Ya bu şimdi öyle oldu ya. Yani burada böyle oldu ya. Sağ bek oynarsa müthiş oynuyor sağ bek. Senin sağ bekin Allah'ım ya Rabbim ya. Sağ bekin var mı senin? Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak sağ bekin Galatasaray'da.
0: Şalay oynuyor şu an.
2: Var mı yani? Oynar mı?
0: Evet oynuyor işte.
2: Oynarsa öyle oldu işte.
0: E niye geçen sezon Şalay oynadı hocam?
2: Kaç tane gol yedin hatırlamıyorsunuz değil mi?
0: Galatasaray son 16 turuna çıkmadı mı?
2: Ya çıktı da ya biz daha iyisini bekliyoruz Galatasaray'dan. İlk 8'e girsin istiyoruz. Anladın mı ya?
0: Singo'nun mu oynaması lazım diyorsun?
2: Ben olsam Singo. Ya bir Liverpool maçı var Singo'nun burada. Lemina, Torreira, İlkay, sağda Singo, müthiş bir takımdı o ya, müthiş ya. O takımı zor yenilir yani, o kadro çıksın yani aynı kadro.
1: Ben ondan sonraki süreçte sağ bek oynayacağını düşünmüyorum ve görmeyeceğiz de. Bence artık
0: bu sebepten dolayı mı?
1: Stoperden tandeminden dolayı.
2: Stoperde kimi kestin?
1: Seni kestim hocam.
2: Ya bırak Allah aşkına, kim mi kestin şimdi?
1: Hocam kim iyiyse o alacak formayı.
2: Ya kim iyiyse ya arkadaş, de ki şunun yerine bu oynar stoper. Bunu koydun mu? Bitti. Yanına kimi koyacaksın? Onu da söyle. Senin fikrin ne yani?
1: Ya hocam,
2: veya senin fikrin değil. Hoca nasıl yapar? Singo'yu koydun. Ne düşüncen ya, soruyoruz ya. Korkma ya.
1: Ben sormuyorum. Sen kendi sor, kendi cevapla hocam işte.
2: Ben ne kalacağım? Sana soruyorum kendim.
1: Ben Singo'yu koydum. Sen yanına kimi koyacaksan koy.
2: Ya ben sana soruyorum kimi koyayım.
1: Ben sana soruyorum.
2: Ben sağ bek koyarım onun
1: için. Ben yorumcuyum ben.
0: Sen sağ bekte oynatırım diyorsun.
2: Ben sağ bek oynatırım.
0: Tamam, Serhan Türk
2: Şampiyonlar
0: diyor ki
2: Ligi'nde.
0: Bundan sonra stoper rotasyonunda değerlendirilecek diyor.
2: O ben öyle biliyorum onu şimdi. Diyor. Birisini kesecek, o da söyleyemiyor. Ben
1: ben niye söylemeyeyim? Ben her şeyi açıkça söylerim hocam. Ben çekinmem.
2: Ya bak. Şimdi Sanchez burada bakma, o maçta şey oldu. Sanchez oynar, yanında da Singo oynar. Abdülkerim'i kesersin o zaman. Ben evet. Olsam kesmem, ben sağ bek koyarım. Şampiyonlar Ligi'nde bak Torreira ile ilgili ne dedi? Son kalede düştü. Ya Torreira tek başına oynuyor. Orta sahada kimse yok ki yanında. Yine adam vallahi ya, isyan etmiyor ya. Hayret ediyorum ben bunları. Veya stoperler nasıl isyan etmiyor? Arkadaş ya şuraya bir adam koysanıza. Yani gol bize yardım edecek. Rakibin gelmesini önleyecek. Değil mi? Yani ben Singo'yu orada da oynatırım. Ön libero oynatırım arkadaş. Gelmedi, tabanca gibi bir adam. Lemina Singo.
0: Peki şimdi bu sosyal medyada taraftarlar arasında da konuştuğumuz taraftarlar Singo'nun böyle uzun süre sahalardan uzak kalmasından dolayı tabii üzgün.
1: Tabii yani, ki üzgün.
0: Planlar
1: kızgın.
0: Çünkü ona göre yapılıyor ediliyor. Galatasaray'da peki takım içinde mesela Okan Hoca'nın da planlarını bozuyordur bu. Ona
1: ama
0: yönelik
1: yapacak
0: düşünceler
1: bir şey
0: ne?
1: Yapacak bir şey yok yani. Sonuçta oyuncunun sağlık durumu
0: evet,
1: takip ediliyor
0: yani,
1: ve sağlıklı bir şekilde gelmesi bekleniyor. Zaten geçen sene 20 maçı kaçırmış. Bu sene 4 maçı kaçırmış. Bir oyuncudan bahsediyoruz. 36 milyon euroluk bir bedeli, bonservis bedeli alınmış bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Doğru.
1: Diğer tarafta ise sezon başında yönetim kaynaklı haberlerde Singo'ya gelen teklifleri, Singo'nun benim burada yapacaklarım var, Galatasaray'a hizmet etme borcum var deyip gelen teklifleri kabul etmeyen bir Singo pozisyonunda olan bir

0: oyuncu söylemleri de var. Bu anlamda
1: yapacakları mı yatacakları mı var?
0: Ben inşallah bundan sonraki süreçte sağlıklı bir Singo'nun oyun anlamında devamlı olmasını temenni ediyorum, bekliyorum.
2: Geri dönüş olarak ne öngörülüyor peki?
0: Geri dönüş için bir takvim söylemiyorlar. Şimdi saydığım 4 oyuncu için fizik tedavi ve fizyoterapi eşliğinde bir programlar hazırlandı. Bazı oyuncuların gittiği yerlere fizyoterapistler de verildi. Bazı oyuncular dedi ki benim kendi fizyoterapistim var. Mesela Osimhen Nijerya'ya gitti. Osimhen'e istiyorsan sana bir fizyoterapist verelim kulübün fizyoterapistlerinden. Çalışmalarını orada yaptı, muayeneni orada yaptı dendi. Hayır dedi, benim kendi fizyoterapistim var dedi, Nijerya'da dedi. Ben onunla çalışacağım dedi. Diğer oyunculara da programlar verildi.
1: Lemina ne?
0: Ben muhtemelen ben de Nevzat da bu haberi vermişti çünkü. Nevzat Dindar da vermişti. Kasımpaşa maçı şüpheli benim için. Barcelona maçı yine kafamda soru işaretleri var.
2: Kim için diyorsun bunu? Osimhen için mi?
0: Yok, Singo için.
2: Singo için.
0: Osimhen'in, Şallay'ın ve Lemina'nın
2: Barcelona, bir tek tek gideyim abi müsaadenle. Tabii. Şey olmasın, karıştırmayalım çünkü. Lütfen. Şimdi Galatasaray milli ara dönüşü ki 9 Ekim tarihine geliyor. Kasımpaşa ile oynayacak. Daha sonra da 13 özür dilerim. Biz şu an ayları da karıştırdım ya. Eylül'e gireceğiz. Tabii yanlış söylemeyeyim. Daha sonra da 13'ünde Barcelona maçı var. Singo ile başlayalım. Singo Kasımpaşa maçı zor gözüküyor diyorsun. Barcelona maçına dair de şüphelerim var dedin. Değil mi? Yanlış söylemiyorum.
1: Lemina. Lemina'nın
2: Lemina için durum ne?
0: Lemina için ben Lemina'nın döneceğini bekliyorum.
2: Ya çünkü şöyle açık konuşalım mı? Özür diliyorum. Kasımpaşa lütfen maçı bir şekilde Galatasaray edebilir ama herkesin aklı fikri Barcelona maçında. Asıl önemli olan kritik maç o.
0: Lemina'nın ve Şallay'ın o maçlara yetişeceğini düşünüyorum.
1: Hangi
0: özellikle
1: maçta?
0: Süper Lig Kasımpaşa maçıyla ben Barcelona forma giyeceklerini düşünüyorum. Daha sonrasında zaten Barcelona maçı var.
2: Evet.
0: Ben Osimhen'in de ben en azından Kasımpaşa maçına yetişip Barcelona maçında oynamasını bekliyorum.
2: Hazır olur diyorsun.
0: Evet.
1: Yani Kasımpaşa maçında oynar mı? Yani tahmini.
0: Hocam yani süre orada Okan Hoca'nın süre vermesini bekliyorum. Ama asıl hedef karşılaşma, Osimhen için beklenen karşılaşma Barcelona karşılaşması. Barcelona'da çünkü önemli güç olarak oynayacağını düşünüyorum.
1: Herhalde de şunu söyleyeceğim. Şimdi bir maç ritmi vardır, maç temposu vardır. Yani sakatlıktan geç çıktı ama o formda olmaz. Mesela bir Kasımpaşa maçı oynar, tamam mı? Kasımpaşa maçı oynar, şeye daha hazır gelir. Ne o? Adını söyle.
2: Barcelona maçına.
1: Onun için dedim. Ya burada en önemli adamlardan bir tanesi de Lemina.
2: Tabii tamam. %100.
0: Singo için hocam.
1: Ha?
0: Yetişiyor.
1: Lemina. Bana göre yani bir Osimhen, iki Lemina, üç Singo. Yani
0: şimdi şöyle dört oyuncuya bakarsak ve hedef karşılaşma olarak biz Barcelona karşılaşmasını alırsak dört oyuncu üzerinden, ben Lemina'nın, Şallay'ın ve Osimhen'in bu maçta olabileceğini düşünüyorum. Olacaktır da. Ama Singo için kafamda soru işaretleri var Barcelona karşılaşması için.
2: Evet, Barcelona maçı çünkü Galatasaray adına çok önemli ama mesela kulüpten bağımsız düşünürsen, ben bir futbolcu olsam mesela hangi takımda oynarsam oynayayım, Barcelona ile rakip olma ihtimalim varsa ben o maçta sahada olmak için elimden gelen her şeyi yaparım.
1: Ama işte bir yani maç temposu çok
2: böyle
1: önemli.
2: Böyle bitirin bir maç için.
1: Bak, bir de şu var bak. Oyuncunun aşil tendonu koptuğuna da haberler dönüyor. Ya kardeşim bunu çıkaranlar kopabilir de ya, Allah Allah. Ya yasak mı yani şey mi?
2: Tam kopsa koptu der Galatasaray.
1: Her ya yani nedir abi, kopsa ne? Ya bunun dedikodusu olmaz. Bunun şeyi olmaz yani. Aşil tendonu da kopmuş olabilir.
2: Hayır tamam, Allah korusun.
1: Allah korusun
2: doğru.
1: Yani şeytan kulağını kurur. Yani niye böyle çıkar? Olabilir.
2: Herhangi bir oyuncunun diyor. Kopabilir. Evet, tamam. Kopabilir kopsa yani. Zaten işte Galatasaray'da onu
1: tamam,
2: duyuruz
1: ya,
2: diyor.
1: Kopabilir. Bunu niye eleştiriyorlar ki? Ben de aklım sırrı vermiyor yani.
2: Aşil tendonu daha uzun süreli bir şey ya.
1: Allah korusun ya. Tabii.
0: Ama hocam yani, ben zaten bunun dün haberini Libero'da verdim ben. Kardeş YouTube kanalımızda verdim. Evet. Libero'da Singo'nun sakatlık durumunu verdim. Sabahleyin kendi sosyal mecramda Singo'nun sakatlık durumunu yayınladım. Ve ondan sonra kulüp böyle bir açıklama yaptı. Yani bizim söylediğimiz mihvalin aynı mihvalle açıklama yaptı kulüpte.
2: Bilgi kirliliği olmasın istiyor.
0: Ya olmasın çünkü yani gerçekten bir süreç var. O süreç içerisinde Galatasaray'da anlamsız şeyler oluyor ve anlamsız açıklama oluyor. Bunun önüne geçmesi lazım. İletişim her zaman çok önemli ama Galatasaray'ın en kötü yaptığı şey de iletişim. Yarın bir sponsorluk anlaşması var Galatasaray'da. GİSİAD, Galatasaraylı Yönetici İş İnsanları Derneği'nin Galatasaray Voleybol Takımı'nın sponsorluğu var. Burada Sayın Başkan Dursun Özbek de olacak ve Dursun Özbek'e biz bu soruları

0: soracağız ve Dursun Özbek de Sayın Kısiyat Başkanı Murat Sancaktar Bey ile beraber ve yönetici Ömer Sarıgül ile beraber sorularımızı, yanıtlamalarını bekliyoruz.
1: Evet, bu konulara da girilecek zaten.
0: Tabii ki yani. Ya dedik ki iletişim o kadar önemli ki, ama iletişimi doğru yapmak daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın bu anlamda, iletişim anlamında sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yani kendini iyi anlatması lazım. Tabii ki her şeye cevap vermek anlamsız. Ama yani öyle bir duruma geldik ki zaten Singo en çok eleştirilen oyuncu. Aldığı para, bonservis bedeli, Galatasaray'a katamadıkları tartışılan bir oyuncu. Ve en fazla ihtiyacı olan yer ve kötü bir süreçten geçiyorsun. Burada çıkacak haberleri de artık engellemen gerekiyordu. Galatasaray'da artık canına tak etti ve bu açıklamayı yaptı.
2: Selam, pardon, şu ortayı yapan kim ya? Deminden beri gösterir. Bu kim? Bak 22 numara mı?
1: Kim, göremedim.
2: Siyahi bir futbolcu. Bunda, bu golden var. Bir diyene gösteriyor bak deminden
1: Singo
2: beri.
1: Singo'dur.
2: He?
0: Aspirilla hocam.
1: He? Aspirilla. Singo'dur belki.
2: Singo sağ taraftan.
0: Aspirilla, Aspirilla.
2: Müthiş ya. He?
0: Aspirilla hocam.
2: Sağ ayağım var onun. Ben o sol ayaklı biliyorum onu. Emin misin ya? Müthiş
1: tam
2: geçti
1: orada. Güzel orta. He? Evet. Başka bir şey var mı?
2: Yok. Onu yani diyecektim. O çok kim? Singo muydu merak ettim yani. Müthiş yani.
1: Singo'nun Alanya maçında var çok iyi asisti.
2: Yok, bu burada bir de bir acayip geçti. Bir şeyin gol attırarını attığı golden evvel. Tabii
1: bizdekiler deminden kupa, beri kupa maçları yani telif sıkıntısı olmayan bizim yayınladığımız.
2: Anladım. Deminden beri maçlar. Gösterdi onu 3-4 defa gösterdi ya. Müthiş sağ taraftan gitti. Ya o Aspirilla nerede? Seren?
0: Yok hocam.
2: Gitti mi?
1: Gitti. Fenerbahçe'ye geçelim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yarın sponsorluk var dedin. Saat kaçtı Seren abi?
0: 11.30'da sponsorluk anlaşması var. Ve açıklamalar var. Ve orada Galatasaray'la ilgili gündem tekrar canlanacak, hareketlenecek. Çünkü oradaki Osman'ın durumu, Galatasaray'ın durumu, Galatasaray'da Okan Hoca'ya biliyorsun yönetim sahip çıktı. Ama doğru, geç bir sahiplik oldu. Yani maçtan sonraki bir sahiplik değil de daha sonrasında bir hocaya destek açıklaması yapıldı. Ardından Singo gündemi çok fazla kamuoyunu meşgul etti. Singo ile ilgili açıklamalarını yaptı Galatasaray. Yarın daha önemli gündem maddesi de olabilir. Yarın da bekleyeceğiz.
1: Evet. Bakalım. Fenerbahçe'de de pazar günü tarihi bir genel kurul yaşanacak. Başkan Aziz Yıldırım kulüp için önemli projeleri gerçekleştirmek adına üyelerden tam yetki isteyecek. Detaylara bakalım.
3: Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak Mali Genel Kurul öncesinde önemli projeler gündeme geldi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi tesisleşmeden stadyum kapasitesine, gelir getirici projelerden eğitim yatırımlarına kadar birçok başlık için üyelerden yetki isteyecek. Samandıra'daki Cambartu tesislerinin hazineye ait 14.934 metrekarelik bölümünün satın alınması için girişimler sürüyor. Kulübün mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlarda yeni tesis projeleri de hazırlanıyor. Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi binanın Fenerbahçe Müzesi'ne dönüştürülmesi planlanıyor. Maltepe Futbol Akademisi'nde ise çim saha çalışmaları başladı. Sarı lacivertlerin stadyum kapasitesinin de 10 bin kişi artırılarak 60 bine çıkarılması hedefleniyor. Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Kulübe yeni gelir kaynakları oluşturmak içinse Milli Piyango İdaresi'nin izniyle 120. yıl piyangosu düzenlenmesi planlanıyor. Organizasyonda otomobil, buzdolabı, televizyon ve kombine bilet gibi ödüller yer alacak. NATO Holding'le yapılan sözleşme kapsamındaki KOV 1907 projesi de kongre üyelerine sunulacak. Fenerbahçe yönetimi projeden 150 milyon euro gelir bekliyor. Eğitim alanında da iki önemli proje gündemde. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden kulübe kazandırılması için Medicano grubuyla görüşmelerini sürdürüyor. Kapatılan Fenerbahçe Koleji'nin de Dereağzı Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Aziz Yıldırım yönetiminde de projelere devam ediyor Fenerbahçe Kulübü. Yine hazırlanmaya devam ediyor bir yandan, onu söyleyelim. Bir yandan da şöyle bir haber vardı. Kadıköy'ü 3 ayda yeniliyor Fenerbahçe hocam. Koltuklar boyanmış, led ekranlar asılmış, milli arada çimler bakıma alınmış ve soyunma odaları da yenileniyor. İlk göreve geldiğinde Aziz Bey ve yönetim kurulu şeyi de elden geçirmişti. Onu da zaten hatırlar izleyicilerimiz. Topuk yaylası tesisleri. En son Aziz Yıldırım döneminde yapıldıktan sonra bir daha yenilenmemişti. O banyoları, içi odaların hepsi tekrar yapılmıştı, düzeltilmişti, modernleştirilmişti daha doğrusu.
2: Ya başkanın zamanında Koray, o stat yapıldı ya.

0: Stat var ya. Hiç maçtan oynarken statı yaptın ya.
1: Bölüm bölüm yaptılar.
0: Bölüm bölüm yaptı. Şimdi ya bir de bir şey söyleyeyim bak. Şimdi Beşiktaş'a gidiyoruz. Galatasaray'ın stadına gidiyoruz falan. Abi Fenerbahçe'nin gibi bambaşka içeride sıcacık oturuyorsun ya. Çok güzel bana göre.
2: Niye Galatasaray'da sıcak oturuyorsun?
0: Sen sıcak oturuyorsun. Sen şeyde yukarı çık
2: hocam, bakayım da gör
0: arkada nasıl.
2: Hocam basın tribünü de sıcacık.
0: Basını ya ben geneli söylüyorum sana ya.
2: Hocam
0: geneli her tarafı kapalı. Ben
1: basın
0: bu tarafta.
1: Basın tribünü hangisi sence en iyisi? Ya insanlar görmüyor gerçi orayı da.
2: Yani şu an bana sorarsan en güzel basın tribünü Kasımpaşa Stadı'ndaki basın tribünü.
1: Ya oraya git
2: bana gelen neden? Çünkü yakınsın. Buradakilerin arası yeni statların hepsinin basının yani çünkü şey oldukları için para bazlı baktıkları için ve şerefiyelerin ne kadar iyi olduğunu oradan da ne kadar para kazanacağımı düşündüğü için kulüpler basın tribünlere şeye koyuyorlar. Uzaya koyuyorlar.
1: Tabii daha iyi sahada görsün
2: ama
1: diye.
2: Ama yurt dışına gittiğimizde öyle. Yani en son ben Sporting Lisbon maçına gitmiştim. En yukarıdaydık. Yani göremiyorduk bile hatta stadı.
1: Ben şey ya İstanbul'da Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe arasındakilere bakacak olursak bence net Fenerbahçe'ninki.
2: Görüntü anlamında evet.
1: Ya konfor olarak da yani otel lobisi gibi.
2: İşin Galatasaray'da öyle şu an. Sen en son gelmedin. Galatasaray yenilendi.
1: Gelmedim.
2: Galatasaray evet, yenilendi. Evet. Galatasaray'ın basın tribünü de gerçekten iyi oldu.
0: Ben genelde söylüyorum basın tribünü değil. Ben hiç maraton tarafına gitmedim. Hep Fenerbahçe'nin bu tarafına gittim. Sıcacık oturuyorsun. Canı sıkıldın mı? Oradan hocam, seyret. En kış günlerinde falan filan çok güzel.
2: Hocam zaten her tarafta
0: ya.
2: Doğalgaz var gözünü seveyim.
0: Bütün ya doğalgaz var. Biliyorum yani. Ya.
1: Ama Allah. Şey serin oluyor ya Beşiktaş stadı.
0: Galatasaray'dan da arkası açık biliyor musun Serhan? Arka taraf açık yani.
1: Hala şey, Beşiktaş'ta konumu dünyanın en güzel konumlarından birisi. Evet. Onun bir dezavantajı var. Boğazın soğuğu vuruyor stada.
0: İşte ama kapanabilir işte oraları kapasalar bilmiyorum
1: arası
0: nasıl olacaklar.
1: Arası açık ya işte mimarisinden i̇şte. Dolayı. Oraya bir perde diye aslında konuşuluyordu. Beşiktaş taraftarı da hem ses de dışarı çıkmasın diyordu ama mümkün mü değil mi bilmiyorum. Bunlar çünkü yaparlar stadı ya. Yapanlarla ha? Da ortak görüşerek halledilen meseleler.
0: Şeyin arkası da öyle mesela Galatasaray'da bu tarafta arka tarafı mesela bir kapansa süper olacak. İnanılmaz soğuk oluyor orası ya. Serhan tabi şeylere gittiği için lojalara
1: ya
0: falan.
1: Basın tribünü hocam. Ya basın tribünü.
0: Ya neyse görüşürüz basın ya. Tribünü falan. Ya ben sana halktan bahsediyorum.
2: Ben de halkım hocam. Basın
1: mensubuyum. Halk, halk halkın içindeyiz ya. Hocam her zaman.
2: Ah hocam.
0: Basın tribünlerde esenler bu öbürleri var ya sırtıma şey vuruyor rüzgar vuruyor ya. Evet. Neyse ben gitmiyorum zaten. Bir sefer maça sen gittim o da Serhan'la gittik bir şeye.
1: Hiç bırakmıyorsun Serhan Türk'ü. Hep yanındasın bak, bakıyorum yakın mı arkadaş?
0: Şimdi bir şey anlatayım.
1: Seviyor hocam seni.
0: Şimdi
2: biz onu seviyoruz ya.
0: Şey isim vermeyeyim. Gittik bir arkadaşların şeyine. Çocukları evet. Da var tamam mı? Bir çocuk geldi yanıma yani ailenin çocuğu. 8-6 yaşında falan tamam mı? Yanımda oturuyor. Tamam mı? Maç başladı hareket şu. Hiçbir şey görmüyor.
2: Çocuk mu yapıyor bunu hocam? Çocuk mu yapıyor?
0: Başka bir şey yok ya.
2: Yani çocuğu
0: ne mi? Bileyim kimi yuvladı falan belli değil. Şey bu hareket bu yani.
1: Bütün şey demişlerdi belki. Bütün bağır çağır da evde
0: yani,
1: rahattır.
0: Şey ya, rahat da herhalde evde çok yaramazlık yapıyorsa kerata.
1: Bağır bağırdın kadar evde bağırma demişlerdir.
0: Ya, hatırlamıyor musun sen hatırlamıyor musun? Yukarıdaydı benim yanımda tamam mı? Ya çok gülmüştüm ya.
1: Muhammed Salah etkisi var Trabzon'da. İsterseniz onunla ilgili de bir haberimiz var. Onu da girelim. Muhammed Salah'ın performansı şöhretiyle şehre büyük bir rüzgar getirdi biliyorsun. Mısır uyruklu ziyaretçi sayısı da artmış Trabzon'a gelen.
2: Hatta zaten bank yaptılar ha? Muhammed Salah'ın
1: tabii yaylada banktaki taşın yanına. Orada ayrı bir ilgi var.
2: Aynen.
1: Onu söyleyelim.
0: Zaten herkes o Ayder Yaylası'na falan geliyorlar. Bir de Karagöl'e Maragöl'e geliyorlar.
1: Bak geçen
0: zaten.
1: Yılın Ocak-Ağustos döneminde Mısır uyruklu ziyaretçi sayısı Trabzon'a 4.450'ymiş. Bu yılın aynı döneminde 5.558'e yükselmiş. Özellikle Ağustos ayında %55'lik artış yaşanmış.
0: Yaşanır tabii ya.
1: Muhammed Salah etkisi.
0: Şey ya tabii kendi ülkelerinden çıkan bir futbol. Biz nasıl Arda şimdi orada daha evvelde mesela öbür
1: Salah
0: Arda
1: böyle
0: vardı.
1: Trabzon'daki yemekleri paylaşıyor ya o Trabzon gastronomisine de yine aynı şekilde etki yapmış.
2: Hocam Arda için gidersin artık bir Ukrayna'ya.
0: Ne için?
2: Arda Turan için Şaktar'a.
0: Gideriz ne olacak ya? Ya biz gurur duyuyoruz dışarıda bizim arkadaşlar, kardeşlerimiz yani başarılı olsun.
1: Böyle bir başlangıç bekliyor muydun? Tabii çok büyük yıldız zaten. Bu soruyu sormak belki biraz daha abes ama
0: ben şimdi
1: gerçekten böyle geldi mesela derbiyi kısa sürede damga vurması ya dünyanın aktif en iyi futbolcularından birisi o liste yapıldığında normalde hayranları olan acayip bir

0: adam. Şimdi ne düşünüyordum biliyor musun? Bu topları şeydeki son attığı gol var ya, sağ taraftan gitti yetişemediler. Aynı golü şeyde attı. Ulan dedim nasıl yetişemediler ya?
1: Orada olsa, Liverpool'da oynarken atmıştı.
0: Aynı, bravo bak. O sağ taraftan, ya dedim ne kadar çabuk gitti oraya ya. Acaba böyle bir pas gelecek miydi buna diyordum, tamam mı? Hani bu kadar gol atacağını zaten tahmin edemezsin. Şey gibi, Galatasaray gibi bir takıma 3 gol bir tane asist yapacaksın ama yani iyi oynayacağım. O çabukluğunu gördükten sonra bak, şimdi burada da aynı şeyi gösterdi. Ne diyorlar işte, ya yaş geçti bilmem ne. Aynı golü bravo bak, Serhan da görmüş. Aynı sağ taraftan yetişemediler ya. Yetişemedi, gitti aynı golü attı ya. Birebir kopyası. Değil mi? Birebir kopyası, inanılmaz ya. O kadar çabuk şeyi kat ettik ya, o şeyi, mesafeyi.
1: Evet, kısa zamanda 85 metre.
0: Yok o değil.
1: Daha önce şey Galatasaray
0: maçında. Onu boş ver. Sağ taraftan gitti ya. Onu söylüyorum ben. Aynısını orada da yetişemediler.
1: Atmadığı gol çeşidi kalmadı ki zaten.
0: Yok ama bu onun aynısı. Tabii. Orada mesela orada giderken dışarı keser falan. Bu dikti giderek gitti golü attı. Aynı golü diyorum. Aynı yerden sağ taraftan aynı golü attı ya. Kopyası 6 yani.
1: 6 maç Süper Lig'de hocam. 7 golü 2 asisti var.
0: Ya zaten ya bu da o da ya adam şeyde nerede?
1: Orada mesela gol atamadığı maç Kasımpaşa maçı ilk maçıydı ya. Orada da çok net var. Ya yani orada kaçırdı. Da onu da boş geçmesi.
0: Orada da bir sürü
1: şanssızlığı
0: şey,
1: oldu.
0: Bir sürü ya, top kesti, dışarı çıkarttı tek başına Onaçu, tamam mı? Yalnız 4-5 kişinin arasında yani bir asist de yapabilirdi orada veya mesela 2-1 olsa daha çok değişir. Rakip riske giriyor, boşalıyor. Bu da boş alanları bulduğu zaman zaten gol atıyor. Ya adam kaç gol atmış ya evvelki sene ya? 23 gol bilmem kaç asist ya. Şeyde veya
1: Liverpool'da mı?
0: Liverpool'da ya. Bir baksana evvelki sene.
1: Geçen 12 golü var.
0: Geçen sene.
1: 2025-26. Tabii kaç? Arne Slot ama çok şey yapmadı ya onu.
0: Tabii. Kaç gol asist?
1: 9 asist.
0: 12-21 gole. Bir sene evveline baksana.
1: Bak, 34. 2024-25'te 34 gol 23 asist.
0: Böyle
1: 52
0: bir şey
1: maçta. Kaç yaşındaydı?
0: 34 gol 23 asist. 34, ne yapıyor? 34, 44, 54, 57 gole katkısı var.
1: Hocam olsun artık ya. Bizim Metin Uzun'la ilanı var. Onlar da diyor olsun artık diyor. Salah diyor yani. Salah'ın yaşını sormayacaksın. Salah'ın yaptıklarını izleyeceksin diyorlar.
0: Tamam niye almadın?
1: Kim almadı hocam? İhtiyaç var mıydı Galatasaray'ın? İhtiyacı var mıydı Galatasaray'ın? Galatasaray için lüks olmaz mıydı hocam?
0: İhtiyacı doğru şey Trabzon'un
1: var ki. Onu belki Beşiktaş için söyleyebilirsin. Beşiktaş'ta senin oyuncuların
0: ihtiyacı. Ya ben onu bırak. Burada bir Fabinho var.
1: Taş yerini de aldır. Bence Salah Trabzonspor'a çok iyi geldi. Trabzon'da Salah'a çok iyi geldi yani.
0: Bak Fabinho diye bir tane şey var. Orta saha adamı. Galatasaray bunu niye almadı? Hadi vazgeçtim Salah. Fabinho ihtiyaç yok muydu? Nasıl bir adam ya? Ya Fenerbahçe'nin var. Her takım ya. Ben onu mesela hiç daha evvel takip etmemiştim. Ama şu maç bir seyretti.
1: İşte
0: geçen maçta.
1: Büyük takımlara gelince takip ediyorsunuz hocam işte.
0: Ne yapalım?
2: Hayır, hatırlıyorsundur ya. Hiç Liverpool maçı izlemedim mi?
0: Ya o kadar.
1: Adam yani, o zaman 2 milyon 3 milyon vermezsiniz ne oldu? İşte büyük takıma geldi zaten 30
0: milyon. Ben yönetici şey değilim kardeşim. Sen onları yönetiyorsun.
1: Oradan konuşuyorsun.
0: Ama netice ama bu Fabinho bu sene pes yani. Fener niye almadı? Galatasaray niye almadı? Beşiktaş niye almadı? Bravo Trabzonspor'a. Vallahi müthiş bir adam ya. Bak şey gene orada Folcarelli var.
1: Evet.
0: Trabzon'da. Müthiş. Doğru. Gene söylüyorum hep neydi şey Maestro.
1: Alanya'da.
0: Alanya'daki abi bunları niye almadın ya? İki yön yani oynuyorlar.
1: Kime şey diyorsun yapıyor. Hocam almadın diye?
0: Ne bileyim ben sana söylüyorum. Bu
1: arada Maestro'yu
0: kızım
1: Trabzon
0: sana söylüyorum gelinim sen anla. Yani.
1: Maestro'yu Trabzonspor istemiş o zaman yüksek gelmiş bonservis.
0: Neyse Trabzon yine iyi şeyler yapıyordu. Yani mesela şey ben şimdi iki yönlü neydi o bir adam daha vardı. Hep söylüyorum sana sen biliyorsun.
1: Alanya'da
0: ismini.
1: Mı?
0: Alanya'da.
1: Evet Makuta.
0: Makuta. Arkadaş ne tempolu ne koşuyor
1: son
0: niye diyor.
1: Son sayfa şeyi ha? Yaşadım şu an. Dejavu'su yaşadım.
2: Dejavu olduk.
0: Yani, evet. Ya son sayfa ama yok. Son sayfa gece. Şimdi evet. Gündüzdekiler de dinlesin
1: ben
0: onu.
1: Ben gece biz gündüzümüz aynı hocam.
0: İleri üçlü biz şeyi değiştirelim.
1: Hocam
0: spor
1: ya.
0: Gündemi
2: üçlü ileri var. Biz başka ha? Bulmamız lazım.
1: Hocamı seviyoruz.
0: Öyle mi?
1: Saygı da duyuyoruz ama şu tabii bir gerçek.
2: Vardı, TRT'de var ya işte arkadaşlarımız yapıyordu.
0: İleri üçlü mü?
1: Bitti artık. Bitti o program.
0: Öyle mi? Biz burada ileri.
2: Gerçi o aynı isimle program çok oluyor. Mesela spor gündemi bir sürü spor gündemi
1: biz
2: var.
1: Biz de geri üçlü olalım hocam fark eden bir şey yok.
0: Geri üçlü olur mu ya saçmalama.
1: Orta üçlü.
0: Biz geri üçlü olsa.
2: Selahattin sen nasıl buldun Muhammed Salah fırtınası? Ya aslında şöyle tabii ki biz Salah'tan zaten bekleniyor. Geleceği dönem konuşulduğunda da dedim ben de yani aynı fikirdeydim hala aynı şeyi düşünüyorum. yaşa takılabilecek seviye oyuncusu değil.
1: Değildi.
2: O ayrı bir konu ama bazen adaptasyon süreci uzayabiliyor. Bazen adapte olmakta zorlanabiliyor. Kimi büyük transferlerde bunların yaşandığı oldu. Geçmişe dönmeye gerek yok. Ama Salah'ta o hiç yaşanmadı. Baya baya da şu an beklentilerin tamamını karşılıyor. Çok da iyi gidiyor.
1: Çünkü güzel bir ülkede, güzel bir şehirde. En önemlisi ise kendini yakın hissettiği bir coğrafyada. Öyle görmek lazım. Ve en önemlisi ise, ya dedim ya, biraz önce söylediğim şeyin arkasındayım. Trabzonspor Salah'a iyi geldi. Ama Salah da Trabzonspor'a çok iyi geldi. Yani biz Salah'ı transfer ettiği sürecinde hep şunu konuştuk. Salah'ın tabii ki futbol olarak çok büyük katkısı olacak. Ama ekonomik ve turizm anlamında da çok büyük katkılar olacak. Biz ilk başta Salah'ın o transfer ettiği sürecinde ekonomik boyutunu konuştuk. Turizm boyutunu konuştuk. Türkiye'nin tanıtımını konuştuk. Daha sonra Trabzon tanıtımını konuştuk. Ve dünya futbolunda gündem olmasını konuştuk. Şimdi dedi ki yeter. Ben artık sahada göstermek istiyorum dedi. Sahada gösterdiği ve patladığı karşılaşmada Galatasaray karşılaşması oldu. Gerçekten akıllara durgunluk verecek bir oyun zekası. Yüksek tempo, performansı harika. Ve en önemlisi ise kendi Trabzonspor'a aidiyet duygusuyla hissetmiş bir oyuncunun potansiyelini izledik. Bu anlamda ben Salah'ın ilerleyen zamanlarda Trabzon'un o çıtasına daha yukarılara götüreceğini düşünüyorum. İyi de bir hocası var. Artık hoca da diyor ki, hani mesela biz neyi konuşuyoruz Galatasaray'da? Okan Buruk'un Osimhen'e göre bir oyun planını konuşuyoruz ve ikinci bir oyun planında sıkıntı yaşadığını konuşuyoruz. Artık yeni hocasıyla Thomas Reis'te de Salah'a göre bir oyun planı olacağını ve Salah'la oyun planıyla oyuncuların da oyunun içerisine dahil olmasıyla beraber Trabzonspor'un hareketlendireceğini konuşuyoruz. O anlamda ben Trabzonspor'u gelecekte iyi günler beklediğini düşünüyorum. Ama şunu da altını çizerek ve üstüne basarak da konuşmak istiyorum. Fatih Tekke de çok önemli bir teknik adam. Benim çok sevdiğim bir teknik adam. Çok iyi işler yaptı. Trabzonspor'da çok güzel işlere imza attı. Fatih Tekke rüzgarının ilerleyen zamanlarda yine Türk futbolu için, Türkiye için, Trabzonspor için tekrar eseceğini düşünüyorum. Ama Thomas'ın da hem Türkiye futbolunu çok iyi bildiğini, elinde daha kaliteli ve gelecek vadeden oyuncularla iyi işler yapabileceğini gösterdi bize. Trabzonspor doğru yolda.
2: Hocam, Muhammed Salah'ın üzerinden bir oyun planından bahsediyoruz. Herhalde her hoca elinde böyle bir süper yıldız olduğunda direkt olarak bütün kurgusunu, oyununu ona göre, yani aslında bir oyuncu değil de beraber ortaklaşa bir çözüm üreteceği bir danışman gibi de kullanır diye düşünüyorum böyle isimleri.
0: Öyle şey olmaz.
2: Neden olmaz hocam?
0: Salah'a göre bir oyun planı ben koyarım oraya, bir tane çabuk seri bir adam, onu oyna kıpırdatmam yani. Öyle şey olmaz yani. Futbolunu oynarsın, Salah da belli, yani şöyle söyleyeyim sana, belli bir taktikle oynamasına gerek ya, spontane geliyor, alıyor, veriyor, geriye geliyor, adam da kovalıyor. Tamam. İnanılmaz yani.
2: Hızlı ben çabuk Salah... bir adam koymamış mı Premier Lig'de takımlar o zaman sence? 34 gol 23 i̇şte, asist.
0: Tamam işte, koyamamışlar, ben olacağım ki orada. Gol atamadığı maçlar vardır, tamam mı? Ya şimdi gol atıyor adam, mesela Alex de öyle veya kim, Haaland da öyle, tutamıyorsun adamı, tamam mı?
2: Tamam, yani onu da tutamıyorsun işte.
0: İşte ama bunu en azından bir yanında yağmasa da bir yürürlü bir adam olur. 4 tane atmaz da 2 tane atar, anlıyor musun? Yani
2: evet.
0: Böyle ya, yani bir tedbir alırlar onun için.
2: Tedbir yani, almaya çalışıyorsun ama işte böyle yıldızlar o tedbirleri boşa çıkarıyor. Teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Spor gündemine noktalıyoruz, hoşçakalın.
3: Kontrollerini yapıyor. Mücadele başlıyor. Başarılar milli takım. Başarılar bizim çocuklar. Hermansson. Baskımız var, kazandık. Şimdi İsmail, İrfan. Solda boşluğu buldu İrfan Can. Ceza sahası. Gol pozisyonu olabilir. Kerem. Vur Kerem. Kerem. Harika başladık. Geçen başladık, ayağına sağlık Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Konsantrasyonumuzu yüksek tutalım. Orta geldi içeriye. Kafa ve gol. Maalesef gol. Alisson attı golü. 1-1'lik eşitlik. Arda terse. Eren'e. Eren iyi kontrol. Verdi pasını, Kerem döndü. Kerem.

0: mükemmelsin. Ayağına sağlık. Harika bir gol daha Kerem Aktürk oldu.
1: Hakikaten harika bir gol yani.
0: Muhteşem bir gol. Kerem'in gecesi. Kerem'in gecesi İzmir'de. Mert. Uzun oynadı savunma arkasına Mert. Harika bir pas. Haydi İrfan. İrfan arkasında kaldı ama aldı. İrfan verdi Kerem. Türkoğlu bayrak havada, bayrak havada. Kerem nefis dipledi topu, nefis girdi topun dibine.
1: Bir dakika yalnız İrfan'da bir bekleyeceğiz bakalım.
0: Bence de. Burada offside incelenecek. Maçın var hekimi Bayretto.
1: Var gibi görünüyor offside ama bakalım.
0: Burada yok.
1: Burada yok.
0: Pozisyonun başında. Kerem Aktürkoğlu iyi yere. Arda harika pas. Orkut inanılmaz. İnanılmaz. Şiir yazdık. Şiir yazdık. Şiirin sonuna noktayı koyamadık. Bastık aldık topu. Bravo Kerem. Zeki. Arda. Arda'nın pası iyi yere. Terste büyük boşluk var. Yeniden Arda. Arda Kerem'e. Kerem haydi. Kerem. Kameraman arkadaşlarımız ekranlarımıza geçiriyor. Son düdük geldi 9 Eylül'de. İzmir'in kurtuluş gününde. Orta şimdi ceza sahasına Barış. Kaleci Dikiş. Barış Alper Yılmaz. Ön direk koşusu. Hakan baktı içeriye. Yaptı Hakan ortayı. Kafa dışarıya Meriç. Meriç. Arda Güler gitti üstüne rakibinin. Arda çekti. Bir daha yatırdı. Çevirdi. Gol pozisyonu olmadı. İkinci pozisyon Barış. Üçüncü pozisyon kaleci. Öncesinde faul kararı var.
1: Bir defans oyuncusu çok iyi girdi oraya son anda.
0: Arda. Yaptı ortayı Arda. Arkaya doğru kafa vuruşu yetişemedi. Yunus yetişemedi, Yunus Akgün. Arda, solda boşluk var oraya. Yunus, yerden Arda. Arda, Arda! Arda! Mükemmel vurdu yine. Orkun, Hakan içeride. Orkun sever bu açıları geçti. Orkun Gökçü direkt ikinci pozisyon. Üstağlar. Olmadı. Olmadı. Yine olmadı. Ama olacak. Şimdi oyunda. Aldı topu Kenan. Kenan Yıldız gidiyor. Kenan. Kenan verdi pasını Arda'ya. Arda Güler. Döndü terse. Hakan. Kontrol Hakan Çağlanoğlu. Kapandılar yine. Hakan iyi yere. Şimdi Kenan. Kenan çevirdi. Orkun, Orkun çevirdi, vuruş, çok güzel bir ataktı, şiir gibi bir ataktı, dışarıya gitti. Pas iyi yere, İrfan, çekti İrfan, bıraktı, gol olsun, olmadı, bu da olmadı. Zeki, bitir şu işi Zeki. Bertu'a doğru yüksek top, Bertu yükseldi, Bertu ceza sahasına girdi, Bertu yendi.

0: savunma arkasına Abdülkerim orada, karşılamamız lazım. Oscarsson çok süratli. Oscarsson! Topu alarda ayakta kaldı Oscarsson. Topu alara gönderdi. Maçın hemen başında 3. dakikada bir gol yiyoruz. Arda çevirdi yerden. Kerem döndü, vurdu, olmadı. Şimdi Hakan, kaleci Valdimarsson. Hakan çok iyi vurdu Valdimarsson. Kerem'e baktı. Arda pas istedi, aldı. Arda Güler. Arda'dan Hakan'a, sadece Kerem var içeride. Hakan baktı içeriye. Çevirdi. Direkten döndü. Şans anı önce bizim yanımızda, ardından direğe takıldık. Kenan çizgiye indi. Kenan çevirdi içeriye. İrfan inanılmaz çıkarttı Valdimarsson. Valdimarsson inanılmaz çıkarttı. Kenan dışarıya. Orkun vurdu savunma. Bir şut şansı daha Arda. Yine savunma, penaltı beklentisi var oyuncularımızın. Burada Arda'nın vuruşu. Arda vuruyor. Oo, sol el. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Hakan geldi. Hakan ve gol! Bu arada çift ayak vuruşu maalesef büyük talihsizlik. İrfan kaleye baktı. Haydi İrfan! İrfan! İrfan! İrfan! İrfan! İrfan! İşte bu! Arda yaptı ortayı. Kafa vuruşu Merih. İkinci pozisyon. Atağımız devam edecek. Şimdi Hakan. Hakan dışarıya. Yine bir penaltı beklentimiz var. Oo, Kolaçık. Kolaçık, Malek yine çağıracak. İzledikten sonra penaltıyı verdi. Hakan geldi. Hakan ve gol! İşte bu kadar. İşte bizim çocuklar bu. Kalabalık geldiler, karşılayalım. Merih Demir alıska, yapma Merih. Yapma Merih. Paniğe gerek yok. Paniğe gerek yok, çıkarttık. Zeki, hani Uğurcan'a bırakması lazımdı. Oscarsson. Offside mı diye baktım, bayrak kalkmadı. Yardımcı devam ettirdi. Fredriksson yaptı ortayı, dikkat. En iyi yaptıkları işi yaptılar yine. Valdimarsson, Kerem geldi. Haydi Kerem, yattı Kerem. Hakem devam dedi. Gol! İtirazlar var ama gol. Arda'dan geldi gol. Arda'dan geldi gol. Büyük hata. Yeniden öne geçiyoruz. Yeniden öne geçiyoruz. Geri dönüşlerin gecesi İzlanda'da. Reykjavik'te geri dönüşlerin gecesi Arda. Top bizde, Yunus. Koşular var. Yunus nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu olmadı. Kerem baktı. Kerem. Kerem! Oho! Oho! Harikasın. Harikasın Kerem. Son düdük geliyor. Tarihi gece İzlanda'da. Tarihimizde İzlanda'yı ilk kez yeniyoruz. Teknik heyetler ekrana geldi. Sahada inanan 11 adam. Ay yıldızın peşinden tribünlere gelen on binler. Tek toplar. Oğuz. Kapattılar. Hakan orada. Hakan dengesini kaybetti. Baskımız var. Bastı kaldık. Hakan. Haydi Hakan, nefis bas. Gol pozisyonu. Kenan. Kenan. Kenan. Vuramadı Kenan. Penaltı beklentisi var tribünlerin. Kenan Yıldız.
1: Şey yok burada.
0: Ayağını kurarken girmiş araya.
1: Evet.
0: Abdülkerim. Oğuz'a doğru. İyi pas Abdülkerim'den. Kalabalık geldik. Haydi Samet, Uğurcan, Uğurcan'dan çok riskli bir pas, Hakan, Hakan bravo, şimdi Soboslay, vurdurmamamız lazım, sağ kanada Şafer, kalabalık geldiler, orta, arka direğe, ceza sahası içi ve top ağlarımızda.

0: geldi bu gol. 1-1.
1: Önde etkili pres yapıyorlar. Artık orada topu uzun kullanacaksın.
0: Yani göstere göstere geldi bu gol. Bir süredir savunmadan çıkarken sıkıntı yaşıyorduk. İşte burada Dibuş. Uzun oynadı Şafer'e. İki oyuncumuz birden aynı topa çıktı. Eksik yakalandık. Kerkez orta ceza sahasına. Kafa vuruşu Osfork'la dışarıya. Neyse ki dışarıya. Eren. Eren Elmalı. Çizgiye. İçeriye kalabalık geldik. Kenan çevirdi içeriye. Kafa Oğuz indirdi. Kerem. Kerem yetişemedi. Çok iyi hücum. Çok. Oğuz'un pası. Kerem. Sağ kanadı, sağ çizgiyi bir süredir unuttuk. Orkun. Oo, Orkun'a çok sert hareket. Aldık topu. Şimdi sağ kanada. Biraz hızlı. Oğuz yetişti. Çevirdi. Gol pozisyonu. Gol. Gol. Gol.
1: Mükemmel bir atak oldu yani.
0: Mükemmel, mükemmel. Mert bomboş çizgide. Aldı Mert. İrfan yakın ona. Şimdi içeriye Kerem. Kerem İrfan'a. İrfan! Mükemmel gol! Mükemmel gol! İşte bizim çocuklar. İşte kalite. Bolla önünde kaldı. Şut son anda. Son anda. İsmail. Bravo İsmail. Son düdük geldi. Zafer bizim, galibiyet bizim. Avantajı alıyoruz. Türkiye 3, Macaristan 1. İlk düdüğünü çaldı ve mücadele başladı.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
8: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %10.

30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türk

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Reklam.
3: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Ana haberle karşınızdayız. Uluslar Ligi heyecanı bu akşam itibariyle başlıyor. Turkuaz Medya kanallarında birbirinden güzel karşılaşmaları canlı yayında sizlerle paylaşacağız. Ama elbette ki odak noktamız A Milli Futbol Takımımız olacak. A Milli Futbol Takımımız yarın akşam saat 21.45'te ATV'den canlı yayınlanacak. Mücadelede Fransa'yı İzmit'te konuk edecek. Mücadele öncesinde basın toplantıları, antrenmanlar ve tüm detaylar Aspor ekranlarında olacak. Erdem Akbaş ve İbrahim Yavuz şu anda stadyumda bizi bekliyor. Sözü değerlendirmeleri için onlara bırakıyorum. Erdem, söz sende.
1: Kocaeli Stadyumu'ndan herkese selamlar, mutlu günler. A milli takımımız Uluslar A Ligi'nde ilk sınavına yarın Fransa karşısında çıkacak. Biz de mücadele öncesi İbrahim Yavuz'la beraber bu karşılaşma öncesi hem milli takımımızda hem de Fransa milli takımındaki son durumu değerlendireceğiz. Uzun uzun konuşacağız. Birazdan tabii önemli açıklamalar olacak. Önce onların anonsunu yapalım. Zinedine Zidane basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Adrien Rabiot aynı şekilde açıklamalar yapacak. Ardından Fransa milli takımının antrenmanı başlayacak. Daha sonra A milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın ve Vincenzo Montella'nın basın toplantısı açıklamalarını izleyeceğiz. Yanında da Salih Özcan olacak. Devamında da A milli takımımızın oyuncuları arkamda bulunan zeminde yürüyüş yapacak. Tüm görüntüler, tüm bu anlar Aspor ekranlarında olacak. Uluslar Ligi serüveni boyunca maçlar ve maç öncesi basın toplantıları, özel yayınlar A Spor, ATV, A Haber, A2 ekranlarında, A Para ekranlarında sizlerle buluşmaya devam edecek. Uluslar Ligi heyecanını Turkuaz Medya olarak yansıtmaya çalışacağız diyelim ve ilk startı da burada İbrahim Yavuz'la beraber vermiş olalım. Evet İbrahim Yavuz, yarın zemin çok güzel. Zaten Kocaeli'nin ambiyansını konuşmaya gerek yok. Kocaeli Spor'un maçlarında da burada çok iyi bir ambiyans oluyor. Milli takımımız daha önce buraya gelmişti. Çok da iyi bir taraftar topluluğu vardı. Dünya Kupası'ndan üzgün döndük. Evet. Bu bir gerçek. Ama önümüzde yepyeni bir sayfa, bembeyaz bir sayfa var. Uluslar Ligi'ndeyiz. Ama milli takımımız Vincenzo Montella ile Dünya Kupası öncesinde aslında neler iyi yaptığını çok iyi biliyor. O ezberlerini uygulayarak Uluslar Ligi'nde yoluna devam edecek. İlk rakip de Fransa, çok güçlü bir rakip. Ya neler söylersin?
2: Öncelikle burada olmak çok değerli Erdem. Yani evet çok zor rakiplerle ama bu önemlidir. Gelişim açısından da bu kadar zor testlerden geçmek de çok değerlidir diye düşünüyorum. Evet son Dünya Kupası'nda beklentinin altında kalan bir milli takım vardı. Eminim Montella bu analizi çok sağlıklı yapmıştır. Orada özellikle bizi beklentinin altında tutan oyun açısından. Tabii Fransa tarafı ile ilgili de şunu söyleyebiliriz. Yani Zinedine Zidane en son milli takımda Avrupa Şampiyonası'nda çok onun adına talihsiz bir anla milli takımı bırakmıştı. Materazzi ile yaşadığı bir olaydan sonra. Ve uzun bir aradan sonra da aslında burayı da bekliyordu diye konuşuluyordu değil mi? Yani antrenörlük kariyerinde Real Madrid'den sonra birçok teklifin olduğu söyleniyordu. Boşta. Yani burayı özellikle bekliyordu ve bizimle olması da bizim açımızdan da farklı bir durum diye düşünüyorum ki zor bir karşılaşma olacak. Onların bir kere bireysel anlamda çok güçlü oyunculara sahip. Onu biliyoruz ki herhalde Erdem Avrupa'da İspanya ile Fransa'yı bu anlamda ayırabilirim. Yani çok güçlü organizasyona ve oyunculara sahip. Hemen hemen her bölgede birkaç opsiyonu olan oyuncuları var. Ama bizim özellikle bu tarz karşılaşmalarda verdiğimiz reaksiyon değil mi? Geçmişten bugüne çok fazla örnekleri var. Senin dediğin gibi şahane bir stadyum. Ya boş olduğunda bile insan burayı yarın akşam için dolu hayal ettiğinde bile heyecanlanıyor. Yani ben eminim rakip analizinin bizim adımıza çok belirleyici olacağı, özellikle mücadelenin çok belirleyici olacağı ve en çok ihtiyacımız olan şey de neredeyse tamamı oyuna giren oyuncular için de geçerli. En iyi oyunlarına ihtiyacımız olacağı bir karşılaşma diye düşünüyorum. Ben işin gelişim tarafıyla, yani Fransa'nın burada olması açısından bizim adımıza, evet skor tabii ki çok önemli ama oyun burada bizim adımıza çok belirleyici olacak. Fransa ile beraber Belçika ve İtalya da bu anlamda bizim gelişimimiz açısından bize çok ciddi anlamda test olabilecek karşılaşmalar.
1: Şimdi milli takımımızın aday kadrosunda bazı isimler yok. Bugün Kaptan Hakan Çalhanoğlu ya da Kenan Yıldız gibi isimler yok ama üst düzey oyuncularımız yine kadroda görev bekliyor ve görevinin başında. Bugün Arda Güler, Can Uzun gibi isimler zaten bizim hücumda çok fazla.

0: umutlu olduğumuz, beklenti içerisinde olduğumuz isimler ama Fransa maçında kabul edebilirsin ki işin savunma kısmına çok daha fazla iş düşecek. Yani bu gerçeği öncelikle kabul ederek maçı yorumlamak ve değerlendirmek lazım ve bu maç öncesi şöyle bir soru işaretiyle aslında bugünkü antrenmanın notlarına henüz ulaşamadım ama milli takım Montella döneminde beşli savunmayı iyi uyguladı ve sonuç aldığı maçlar vardı. Bu maç özelinde Montella'nın 5-3-2 ya da 5-2-3 tarzında bir sistemle sahada olmasını bekler misin? Neler söylersin?
1: Yani tabii ki topun arkasına geçtiğinde en sağlıklı dizilimin bu olduğunu öngörebiliriz. Çünkü özellikle alan ve zaman verdiğinizde ciddi problemin içine sokabilecek bir hayli fazla oyuncuları var ki Zidane'la da yani Deschamps'la oynadıkları oyunda aslında çok uzun zaman çok önemli başarılar elde etmiş olmalarına rağmen oyun zaman zaman o taraftan çok eleştirildi. Daha fazla bireysel yeteneğin oyuna teslim edildiği bir talepleri vardı. Zidane'ın da Real Madrid'de özellikle oynattığı oyunları düşündüğümüzde, yıldız oyunculara oyunda verdiği özgürlüğü evet. düşündüğümüzde, yani böyle bir oyunla karşılaşıyoruz. Özellikle ön tarafta 3 tane çok değerli oyuncular ve sürekli yüksek ihtimal gezerek oynayacak oyuncular ve orada kalabalık olmak bizim adımıza bir hayli önemli. Çünkü onlara sağlayacak. Çünkü zaman ve alan konusunda orada bir hayli dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Peki şöyle bir 11 saysam nasıl yorumlarsın? Kalede Uğurcan, sağ kanat bekinde Zeki, stoper üçlümüz Ozan, Merih, Abdülkerim, sol kanat bekine Ferdi'yi koydun. Hemen önlerinde Salih Özcan, İsmail Yüksek ki ikisi de takımlarında çok formda evet. sezonlar geçiriyor. Sağ kanatta Arda Güler'i gördük, sol kanatta Can Uzun'u, ortaya da Barış Alper'i koydun. Bu 11 sana kabul maç üzerinde neler
1: yani evet kabul ediyorum. Bu biraz daha savunmayı bize vaat eden ama ben orada 3 tane stoper yerine normal 2-4'lü düzende oynayacağımız merkezde 2 stoperle bir oyuncuyu önde bir oyuncuyu takım top rakipteyken savunma bloğunun içine sokarak o beşli savunmayı öyle sağlamak bana daha mantıklı geliyor. Öteki türlü o bahsettiğimiz 3 savunmacıyı da o işin içine sokarsak şimdi Zeki ile beraber bir hayli kalabalık oluruz. Evet, savunmak değerli ama oyuna talip olursak ancak oyuna ortak olabiliriz. Sadece savunarak o işin içinden çıkamayız. Mümkün olduğunca kendi yarı sahamızdan uzak tutup ve bizi de oynamaya talip olarak onlara direnç gösterebiliriz. Yani şu düşünce problemli olur diye düşünüyorum ben. Yani kalabalık olalım, mümkün olduğunca işin savunma tarafını halledelim ve daha fazla işte duran toplarla ya da diğer çıkışlarla, geçişlerle onlara problem çıkaralım düşüncesi. Tek başına bu takım için yeterli olmaz diye düşünüyorum ben.
0: Peki o zaman senin söylediğin denklemde aynen yorumundan bir soru çıkararak evet. devam edeceğim. Salih ya da İsmail o bahsettiğin stoperlerin arasına girme rolünü elbette yaparlar ama ne kadar yaparlar?
1: Onlar hiç sokma stoperlerin arasına. Normal kademe düşün. Yani öndeki oyuncu, sağ öndeki, sol öndeki oyuncu kayma yaptığında bir evet. oyuncu bek pozisyonuna gelecek. Yani ister istemez orada sayısal anlamda zaten kalabalık oluyorsun. Uluslararası organizasyonlarda düşün. Mesela Galatasaray daha çok onu işte Barış Alper'in oynadığı organizasyonlarda evet. beki takip etme konusunda ön oyuncusu bek pozisyonuna geliyor ki ancak o şekilde halledebilirsin. Çünkü evet savunacağım ama topa sahip olduktan sonra çok fazla defansif oyuncularla tıkanabilirsin. Yani bana diğeri daha mantıklı ama tabii bu olmazdı demiyorum.
0: Şimdi
1: yani.
0: Diğerinden yola çıkarak da ben de hemen kafamda bir muhtemel dizdim. Onu da okuyacağım. Kalede Uğurcan'ı bekliyorum yine. Sağ bekimizde Zeki, stoper ikilimisi Ozan, Abdülkerim. Sol bekte Ferdi. Önlerinde Salih, İsmail. Sağ kanatta Barış Alper 10 numara pozisyonda. Arda sol kanatta Can Uzun. İleri uçta da Montella Kerem Aktürkoğlu'nu çok tercih ediyor. Bundan sonuç aldığı maçlar da oldu. Kerem'in pres gücünden faydalandığı maçlar da oldu. Elbette Kerem tek başına bir 9 numara değil. Elbette Kerem'in rolü sol kanatta çok daha aktif ama Montella Kerem'i bu pozisyonda düzenli bir şekilde kullanıyor ve Kerem'den ne alacağını biliyor. Bu formasyonu nasıl yorumlarsın?
1: Yani mantıklı bir formasyon. Tabii bizim ülke olarak da aslında itiraz ettiğimiz konu bizim net bir santraforumuz evet. olması lazım. Bu kadar kanattan devşirme santraforla oynamak evet zaman zaman işimizi görüyor. Aslında bütününde de gördü. Skor anlamında da bugüne kadar sorun sonuç yaşamadık alabildim. Ama ya bizim net bir santrafora ihtiyacımız var. Ülke olarak da birini oralara koymamız lazım. İşte evet. Deniz Gül bu anlamda biraz bizi heyecanlandırmıştı. Ya acaba biz Porto performansı özellikle biz onunla bir net santrafor oyunu oynayabilir miyiz diye. Tabii şimdi topun arkasına geçtiğinde özellikle geniş alanlarda daha hızlı oyunculara ihtiyacın oluyor. Şimdi daha statik oyuncularla o problemi çözme zor oluyor. Şimdi daha önce denediği sistem ve oyuncularla tekrar yapma düşüncesini ben anlayabilirim. Ben de teknik direktör olsam göreve geldiğimden beri en fazla tekrarı kimle yaptıysam onunla oynamaya

0: çok iyi başladı ki geçen sezondan devam eden İBE'nin meyvelerini de topluyor. Ki Beşiktaş'ta tempolu bir teknik direktörle ligin en yüksek seviye maçlarını oynayan takımlardan bir tanesi ki Orkun da buna eşlik ediyor. Orkun'un sakatlığı var. Orkun bu maçta olamayacak. Yani bu artık antrenmanla çıkamadı bu hafta. Bir sonraki maçta olur mu onu şu an kestiremiyorum ama milli takım Orkun'u olabildiği kadar hızlı bir şekilde sağlığına kavuşup sahaya atmanın peşinde. O yüzden orta sahada Orkun'u düşerek Bartu Elmaz, Demir Ege Tıktaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasaka, Salih Özcan diyorum. Forvet hattımızda Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakıl Ümit milli takıma gitti. Evet. Bir maçlığına Montella en azından şunu demiş oyuncuya. Orası da bizim takımımız. Bir maçlığında çünkü Ümit milli takımımız bir puan alırsa Avrupa Şampiyonası playoff elemelerine katılım hakkı kazanacak. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Yani aslında özellikle orta sahayı dışarıda tutarsak Montella'nın elinde hem savunmada hem de hücumda geniş oyuncu havuzu var. Ama orta sahada biraz darız.
1: Yani evet, şimdi bir de şey de çok önemlidir. Evet, bu saydığın isimler değerli oyuncular ama milli takımlarda özellikle Erdem milli maç sayısı çok önemlidir. Evet. O yüzden Avrupa Şampiyonlarına, Dünya Kupalarına giderken oradaki milli takım tekrarı çok önemlidir. Yani bizim özellikle buralara daha fazla oyuncu gönderme konusunda daha genç oyuncular Erdem buraya hazırlamamız gerekiyor. Ümit milli takım bu anlamdaki Egemen Korkmaz'ın ben bir dün röportajını dinledim. Şahane. Yani evet. Bizim asıl amacımız buradan milli takıma oyuncu gönderebilmek. Çünkü gelecek orada sonuçta. Evet, daha önce milli takımı deneyimlememiş şu an çok formda olan oyuncuları, 30'a yakın oyuncuları, yaş ortalaması olan oyuncuları getirirsiniz. Kısa vadede problem çözme adına önemlidir ama o bizim işimizi görmez. Bizim işimiz Ümit milli takım. Oradan işte İlhan gibi oyuncuları bu organizasyonun içine katmak gelecek adına bizim için kıymetli. Evet, şu an orta sahada düşündüğümüzde sayı olarak bir problem yok ama esas problemi ortadan kaldırma konusunda yani net bir şekilde Orkun İsmail hem Salih İsmail hem uluslararası deneyim tekrar evet. konusunda en çok ihtiyacımız olan oyuncular.
0: Bir de çok formda başladı iki evet. oyuncu. İsmail de Fenerbahçe'deki orta saha rotasyonu gerçekten Kante, Gündüz gibi isimlerden forma almaya çalışıyorsunuz. Ona rağmen formayı aldı. İki oyuncunun sana şunu ne hayal ettirecek? Top kapma yüzdesi yüksek evet. oyuncular. İşte pas arası yapabilen oyuncular. İkili mücadele kazanma oranları da aynı şekilde yüksek. Ne hayal ettirir? Yani Fransa'nın orta sahasını şimdi konuşmayalım zaten. Üst düzey bir orta saha
1: anlamda
0: sahip.
1: Hiç şeye gerek yok. Yani hani o bizi biraz ürkütüyor. Hani oyuncu üzerinden anlattığında ben hiç ona katılmıyorum. Yani evet orada güçlü bir organizasyon var ama senin Salih, İsmail dediğin oyuncular da evet işin savunma kısmında çok ciddi katkı sağlayacak ama ben İsmail'in ki halledemedi. Yani o da bizim geçmişle ilgili, altyapıyla ilgili sorunumuz. Yani İsmail aslında enerji konusunda şahane bir oyuncu. Beceri konusunda da bence şahane bir oyuncu ama o becerisini doğru kullanma konusunda çok problemli oyuncu. Yani gitmemesi gereken yerlere çok gidiyor ya da final pası atması gereken yerlerle ilgili çok sorun yaşıyor. Ama bu maç umarım yani topa sahip olma konusunda da yanındaki oyuncu da çok belirleyici olur. Salih de bu anlamda çok deneyimli evet, bir oyuncu. Yani deneyimli. Pozisyonunu doğru oynama açısından da çok deneyimli oyuncu. Çünkü beraber oynadığın oyuncunun bilgisi, davranışı çok önemlidir. Yani senin pozisyonunu kaybetmen ister istemez beni de bozar ama Salih bu anlamda, İsmail'i de bu anlamda kontrol edebilecek bir oyuncu. Yani topa sahip olmak bence bu maç için kilit tercihlerden biri olabilir. Evet. Yani evet topun arkasına geç ama senin adına belirleyici olacak topun sende kaldığı süre diye
0: süreyi arttırırsan
1: arttırman lazım. Evet, yani ona yani, talip olman lazım. O çok belirleyici olacak bu karşılaşmada.
0: Tek başına topu Fransa'ya verelim. İyi savunalım. Geçiş hücumlarıyla gol arayalım mı zaten çok mantıklı bulmadığını yayının başında söyledi. Yani. Topa sahip olma oranını arttırabilecek oyuncu sayısı aslında baktığın zaman var.
1: Yani Arda bu anlamda değil mi? Real Madrid'de yani. Evet. Şimdi Fransa milli takımında bireysel anlamda oyuncuları övüyoruz ama ya bizim de bu anlamda o organizasyonların en tepesinde çok önemli bir oyuncumuz evet. var. Bu oyunu da en iyi oynayacak oyuncumuz var. Ya bu değerlidir.
0: Peki işin savunma kısmına döneceğim. Hafta içerisinde Fransız medyasında da çok fazla haber gördük. Fransa milli takımının 4-3-3-3 ile yani 4-3-3 ile Zidane'ın sahaya çıkacağı ve ileri uçta da Dembele uç tarafta, sol tarafta Mbappe, sağ kanatta da Olise. Evet. Şimdi bu üçlü gerçekten ya bugün bütün üst düzey takımların ileri hattı olarak yorumlayabileceğimiz bir 3 oyuncu. Bu işi savunabilecek sağ bekimiz Juventus'ta. Sol

0: Ekibimiz Brighton'da. Yani Ozan Kabak bence Almanya'da iyi işler yapıyor. Abdülkerim Bardakçı da Şampiyonlar Ligi'nde zaten bu seviye oyuncuları geçen sezon defalarca savundu. Yani elbette bileceğiz duracağımız yeri ama bu oyuncuları savunabilir miyiz?
1: Şimdi yani benim ideal 11 konusunda aslında bir kaygım yok. Yani bizim şimdi örnek verdiğin o sayıyı arttırabiliriz de. Uluslararası deneyim, bireysel performans, tekrar. Aslında o konuda şahane bir 11'imiz var. Yani o işi idare edebilecek, o problemi ortadan kaldıracak 11'imiz var. Sonrasıyla ilgili umarım öyle bir ihtiyaç olmaz, orayla ilgili bir problem olmaz. Ama bu bahsettiğin önemli oyuncuları savunabilme konusu, ben şeyi çok beğenirim. Yani Montella'nın Dünya Kupası performansı ciddi anlamda eleştirildi. Ben de eleştirdim. Evet, eksik bulunan, bence analiz konusunda, yani atılan şut, yapılan orta konusunda eksik bir teknik direktör davranışıydı. Onlar sağlıklı bir şey değildir. Atılan çok fazla şut ya da çok fazla orta iyi bir şey yaptığın anlamına gelmez. Ve büyük bir çoğunluğu bloktan dönüyorsa aslında asla yapmaman gereken şeyi de sana o anlatıyor istatistik. Bence yanlış yerden o an yorumladılar. Ama genel anlamda analizine çok güvendiğim bir teknik direktör. Yani özellikle o senin bahsettiğin öndeki, ki onlar bence Zidane'ın dokunuşuyla biraz daha farklı oyun modeli tercih eder diye düşünüyorum. Ve burada tabii ki Montella'nın bizim savunma oyuncularıyla beraber yapacağı analizin çok belirleyici olacağına güveniyorum. Yani bu bahsettiğin oyuncuların uluslararası deneyimi olması, ki Zeki, Ozan, Abdülkerim'in Şampiyonlar Ligi milli takım, aynı şekilde Ferdi'nin deneyimi. Yani ideal 11 konusunda yine aynı şeyi söyleyeceğim. Beni tereddütün içine iten ya da endişelendiren en ufak bir şey yok. Yine en başa döneyim. Onlarla beraber başlayan topa sahip olma. Yani topa sahip olma derken sadece öndeki oyunculardan bahsetmiyorum. Savunma da bireysel anlamda bunu tutabilecek oyunculara sahip.
0: Birazdan bir taraftan da takip ediyorum. Evet. Birazdan basın toplantısı başlayacak. Basın toplantısı odasını da görebiliriz aslında. Zinedine Zidane ve Adrien Rabiot açıklamalarda bulunacak. Şimdi biz Zidane'a da bir parantez açarak devam edelim. Evet. Yani Real Madrid 2,5 yıllık Real Madrid kariyeri başladı. 13 tane kupa almış. Yani rüzgar gibi 3 tane Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Devamında ligi kazandı. Süper Kupayı aldı. Ardından şöyle bir hissiyata mı girdi Zinedine Zidane? Bana bu kadarı yeter dedi ve köşesine çekildi. Yani ve 7 yıldır yaklaşık milli takım ya da herhangi bir takım çalıştırmıyor Zinedine Zidane. Tekrar kontrol edeceğim.
1: Çok uzun
0: evet,
1: zaman
0: yani
1: oldu.
0: Evet, çok uzun zaman oldu. 2021'den bu yana bir takım çalıştırmıyor. Şimdi döndü. Nereye döndü? Ülkesine döndü. Bu arada yayına girmeden önce de bayağı katı kurallar belirlemiş.
1: Evet.
0: Oyuncularla alakalı da. Hatta bugün ben Fransa milli takımını karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaydım. Orada birkaç insanla sohbet ettim. Konya'ya geldiğinde Fransa milli takımı ülkemizden kiralanan bir tur şirketiyle seyahat etmişti. Bu kez Fransa'dan kendi otobüslerini dahi getirmişler. Yani bu bana şunu anlatıyor. Disiplinin, kuralların ve aslında özgürlüklerin daraltıldığı bir milli takım havası var Fransa'da. Yani Zidane kuralları işlemeye başlamış orada. Çünkü Deschamps çok uzun yıllardır Fransa'yı çalıştırdı ve artık biraz da o rahatlık da belki oyunculara sirayet etmişti. Ama bugün baktığımız zaman Zinedine Zidane o kadar yılın ardından böyle bir CV ile Fransa'ya döndükten sonra ne isteyecektir? Kupa ya da kupalar isteyecektir.
1: Kesin. Yani senin dediğin gibi ve birçok önemli işte Paris Saint Germain'de, Juventus'ta, yine Juventus'ta da futbolcunda çok önemli işler yaptı. Orada sürekli aslında onun adı geçiyordu ama işte ben o süreyi şöyle yorumladım. Yani oradan ayrıldığı an herhalde tamamen hedefi mil takımla alakalı planladı. Yani benim bundan sonraki sürecim Fransa mil takımında kariyerine devam etmek, ki zaten çok güçlü oyunculara sahip bir organizasyon bu. İşte dünden bu bugüne sürekli devam eden, benim işte genç mil takımlarda, benim ilk mil takımda Fransa'ya karşı oynamıştım Fransa'da. İlk milli takım deneyimimdi. Onların o dönemden altyapı sistemini, yani o yaşta deneyimlemiş biri olarak söylüyorum, hala o sistem devam ediyor. Hiç tıkanmıyorlar oyuncu jenerasyon konusunda. Yani Zidane tabii şahane bir futbolculuk, şahane bir kariyer. Bizim adımıza da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Fransa A mil takım teknik direktörü olarak ilk burada başlaması da onun adına da özel bir durum. durum. Yıllar sonra Zidane'la ilgili bir şey söylendiğinde ilk olarak Kocaeli'de Fransa milli takımında Türkiye'ye karşı teknik direktörlük görevine başladı diye.
0: Tarih bunu not edecek gibi.
1: Kesin. Tarih, yani ben de kendimi şanslı hissediyorum. Böyle bir organizasyonun bir parçası olduğum için.
0: Elbette Turkuaz Medya'da, Aspor ekranlarında daha çok fazla maç yayınımız olacak inşallah. Zidane birazdan basın toplantısında açık.

0: açıklamalarda bulunacak. Bunu hatırlatalım. Elbette çok güzel sorular da yöneltilecektir Zinedine Zidane'a. Hem bu maçla alakalı hem kendi kariyeriyle ilgili önemli konulara cevap verecektir diyelim. Peki Montella için şöyle bir parantez açarak devam edeceğim. Dünya Kupası bittikten sonra şu şekilde bir eleştiri vardı. Dünya Kupası'nda kupayı alamayan bütün takımlar teknik direktör değişikliğine gitti. Birçoğu. Bugün bizim grubumuzda Fransa Zinedine Zidane, Belçika Mancini,
1: İtalya.
0: İtalya Mancini, Belçika Van Bommel'le Fransa milli takımı da bu arada stada gelmiş, onu da söyleyelim. Milli takım ulaştı, Fransa milli takımı stadyuma ulaştı. Anlıyorum ki birazdan basın toplantısı başlayacak. Anlık olarak bu gelişmeleri de paylaşalım. İtalya Mancini ile Van Bommel'i de Belçika getirdi. Şimdi baktığın zaman grubumuzdaki 3 rakibimiz de teknik direktör değişikliğine gitti. A milli takımımız ise, bu bence ezber bir yorumdu. İşte Dünya Kupası'nda sonuç alamayan takımların hepsi teknik direktörünü değiştirdi. Hadi biz de değiştirelim. Yani bugün İbrahim Yavuz, A milli takımımız, biz yine Uluslar Ligi'nde maç seyrediyorduk. O zaman yayıncı değildik. Neredeydik?
1: Kesinlikle.
0: C Ligi'ndeydik.
1: Aynı fikirde.
0: Devam ettik. Neredeydik? B Ligi'ndeydik. Bugün neredeyiz? A Ligi'ndeyiz ve birazdan bu zemine Fransa milli takımı üst düzey yıldızlar, üst düzey oyuncular gelecek. Yani Montella Dünya Kupası'nda belki istediğimiz sonuçları alamadık ama 3 yanlış değil, 1 yanlış, 3 doğruyu götürmemeli. Yani Montella'nın çok fazla doğruları var milli takımda. Sana bu şekilde pas atmak istiyorum çünkü eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyorum. Ben de kendim en azından şu yorumu katayım. Fransa maçını inşallah kazanacağız. Ama Fransa maçı Montella ve bu teknik heyet hakkında bir kriter maçı değil.
2: Ya bir kere bizim net o bahsettiğin ülkelerle o bahsettiğin değişimler bambaşka iki. Onların planlamaları, evet, hedefleri bambaşka. Şimdi biz şahane bir şey yakalamışız. Evet, içinde eksikler barındırmıyor. Barındırıyor tabii ki her teknik direktörün olduğu gibi. Tercihler konusunda da. Ama büyük resme baktığında, bir de geleceğe baktığında şahane bir teknik direktör analizi var maçlarda. Evet. Ben şeyi de çok beğeniyorum. Oyuncularla olan iletişimini de çok beğeniyorum. Mesela biz bugüne kadar hiç içeriden olumsuz bir şey duymadık. Bak işlerin çok kötü gittiği anda bile. Bu önemlidir. Ve en çok itiraz ettiğimiz konu neydi mesela Montella'ya? Net bir santraforumuz yok. O da onun sorunu değil. İtalya'dan gelmiş birine kızıyoruz. Bu bizim sorunumuz. Ülke yetiştirememiş. Evet. Yani elimizde bir Burak Yılmaz var da Montella mı oynatmıyor?
0: Evet.
2: Elinde oyuncu yok ve sürekli onunla kavga ediyorsun.
0: Evet.
2: Ve o tek kelime etmiyor. Aslında normalde dese ki konunun benimle bir alakası yok. Siz bana birini vermediniz dese ve eldeki o net santrafor olmayan oyunlarla bahsettiğin organizasyonlara sürekli seni yukarı götürmüş.
0: Evet.
2: Dünya Kupası'na götürmüş. Evet, orayı eleştirelim. Orayı şöyle, yani şunu demiyorum. Ya oradaki başarısızlığı da oraya getirdiği için yok. Orayı da eleştirelim.
0: Eleştirelim. Analizi yapalım. Oradan analizi
2: ama
0: yapmamız lazım.
2: Değişim. Mesela ülkede en çok sevdiğimiz şeydir. Her yerde değişim. Değiştirelim. Var mı öneri? Yok.
0: Yok.
2: Ya da geçmişte başarısız olmuş insanlar tekrar gelsin. Olmaz.
0: Geliştireceksek değiştirelim, o ayrı bir konu.
2: Planımız varsa hiçbir itirazım yok, aynı fikirdeyim.
0: Adrien Rabiot açıklamalarda bulunuyor, hemen onu izleyelim, devamında buradayız.
3: King, please, thank you. Désolé pour ce léger retard. Hein. On va attaquer vite avec Adrien Rabiot et puis il y aura bien sûr Zinedine Zidane juste derrière. Première question avec vous, monsieur de Canal+.
4: Thank you. Bonjour Adrien, Antoine Martin pour InfoSport Plus, Canal Plus. Qu'est-ce qui a changé dans ce groupe France ces derniers jours depuis l'arrivée de Zinedine Zidane à vos côtés?
5: Yeah. Bonsoir à tous déjà. Ce qui a changé, quelques joueurs déjà. Des façons de faire différentes, évidemment. Des séances aussi différentes. Des idées différentes, donc pas mal de choses quand même sur lesquelles on a travaillé, on a discuté à l'intérieur du groupe avec le coach en faisant quelques réunions, mais que ce soit avec Didier Deschamps précédemment ou Zinedine Zidane, l'objectif c'est toujours le même, c'est de représenter la France au plus haut niveau et de gagner évidemment.
6: Bonjour Adrien, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Il devrait y avoir une nouvelle animation avec...
7: Il y a que
6: excusez-moi.

0: önemli bir değişim. Yani iki tane beki önde oynatma, ki günümüz değişen oyunun en önemli parçalarıdır aslında. Beklerin özellikle hücum organizasyonlarına katkı sağlamalıdır. Çünkü rakip savunma dengelerini de bu şekilde bozmak daha kolay, ki geçmişteki teknik direktörlük deneyiminde de en bunu fazla yaptı. En belirgin özelliği de Real Madrid'de buydu. Bunu da basın toplantısında öğrenmiş olduk. Yani,
1: yani antrenmanlar değişti Zidane'ın gelişiyle beraber dedi Rabiot. Yani bu oyuna da yansıyacaktır. Yani evet. Fransa'nın ezber bir oyunu var, tamam doğru, ama bence farklı hücum setleri de izleyebiliriz yarın.
0: Net, yani kendi orta saha pozisyonu ile ilgili de bir değişim olacağından herhalde bahsetti. Hı hı. Ki burada özellikle işte beklerin geriden oyuna girdiği hücum organizasyonlarında herhalde daha önce izlediğimiz Fransa'dan, hı hı, daha farklı, daha çok beklerin içinde olduğu bir hücum organizasyonları izleyeceğiz. Yani en net Zidane dokunuşunun burada olacağını göreceğiz yarın akşam.
1: Peki Zidane'ın açıklamalarını da bekliyoruz. Birazdan basın toplantısı başlayacak. Elbette çok önemli, kıymetli açıklamalar yapacaktır. Rabiot'un açıklamalarından devam edeceğim. Türk kulüplerine son derece hakimim. Milli takımlarını da yakından tanıyorum. Burada inanılmaz tutkulu ve sıcak futbol atmosferi var. Ekip olarak hazırlıklarımızı yaptık. Kendi aramızda değerlendirdik. Nihayetinde profesyonel sporcularız. Öncelikle amacımız sahaya odaklanıp kendi oyunumuzu rahatça sergilemek. Yani şöyle bir durum var İbrahim Yavuz. Uluslar Ligi'ndeyiz ve A Ligi'ndeyiz. Yani bizim bulunduğumuz konumda artık rakip takımlar Türkiye milli takımının neler yapabileceğinin ciddiyetini kabullenmiş durumdalar. Kesinlikle. Yani burada bir şey, bir durum yok. Rahat bir oyuncu tavrı izlemedim ben basın.
0: Şöyle bir şey olmadı. Yani eskiden torbalardan, evet, birinci, ikinci, üçüncü torbadan takımlar geliyordu. En güçlü yavaş yavaş işte son takımlar daha da güçsüz takımlar oldu. Burada en iyilerin olduğu gruptayız biz. Yani buraya da kazanarak geldik. Şöyle olmadı. Bu torbadan buraya gelmedik, evet, biz. Kazanarak geldik. O yüzden bu önemli. Ve o süreçte çok önemli liglerde, ki takım arkadaşı olduğu oyuncular da var. Oralarda biliyorlar da, iyi de biliyorlar. Çok da bireysel anlamda çok önemli oyunculara sahibiz.
1: Zinedine Zidane basın toplantısı başlıyor. Söz Zidane'da.
2: Traduction simultanée, il faut aller vite sur vos questions concises pour que puisse mettre du rythme. On commence avec vous monsieur Duluc pour l'équipe. Le micro s'il vous plaît. Merci.
3: Micro.
4: Bonjour Zinedine, Vincent Duluc à l'équipe. On se souvient de ta première sélection comme joueur, il y a 32 ans maintenant. Et est-ce que ta première comme sélectionneur peut être une émotion comparable pour toi?
5: Même plus peut-être. Même plus peut-être, je dirais. Parce que c'est vrai que 32 ans, bah, c'était loin. Et aujourd'hui, c'est vrai que je ressens une immense émotion de pouvoir être là à la tête de cette équipe de France en tant que sélectionneur.
3: Hoş geldiniz öncelikle. Sayın Zidane, 32 yıl önce ilk Fransa milli takımına siz oyuna girdiniz. 32 sene sonra buradasınız. Nasıl bir duygunuz var? 32 sene çok çok büyük bir yıllar geçmiş ama aynı heyecandayım, aynı amacım var. Yine tekrar Fransa milli takımı olarak bizim kazanma ve kupa kazanma amacımız var.
6: Bonjour Zinedine, Jean-Louis Tour, RMC Sport. Deux petites questions rapides. Est-ce que selon vous, dès demain, on va voir dans le jeu un peu de la patte Zidane avec l'équipe de France? Et quelle utilisation vous avez en tête pour Ousmane Dembélé?
5: Ben, pour la deuxième, je vais répondre par la deuxième. Vous verrez demain, parce qu'en fait, on va commencer à divulguer ce que l'on va faire demain. On verra demain. Et nous, on a mis des choses en place. Et ce qu'on a mis en place, l'idée, c'est de pouvoir faire des choses intéressantes sur le terrain. Alors, on ne va pas parler de Pat Zidane. C'est pas le truc. L'important, c'est qu'on soit prêt demain. Et c'est vrai qu'on a fait trois entraînements et demi. On a voyagé, donc voilà. On a mis deux, trois choses en place. Et demain, il va falloir être bon, préparé pour faire un bon match en tous les cas, parce qu'on a une équipe en face qui sera une équipe compétitive et avec des très bons joueurs.
3: Size iki sorum olacak. Öncelikle yaptığınız teknik oyunda size göre Zidane oyunu bir oyun olacak mı? İkinci sorumuz da Dembele'yi siz ne tarafta oynatacaksınız? Öncelikle ikinci soruya cevap vereyim ben sizin. Çünkü ikinci soru yarın olacak. Siz sahada onu göreceksiniz. Ama birinci soruya Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru

0: Je sais pas si c'était, je peux dire surpris tout le monde, mais en tous les cas, tout le monde était enthousiaste à l'idée de voir Kylian jouer au Real. Ça s'est pas fait et puis voilà, après on connaît l'histoire.
1: 2012'de Kylian Mbappé Real Madrid'e geldi ve bir şekilde onunla tanıştınız. O andan bugüne kadar 14 sene sonra ne düşünüyorsunuz? Düşüneceğim şu var ki 2026'da ben hoca olacağımı bilmiyordum. Şimdiye bakıyorum, 2012'ye dönük bakmıyorum ve sonuçta Kylian Mbappé'dir. Çok iyi bir oyuncu ve güzel şeyler başaracağız.
2: Allez, la dernière question.
3: Oui, Zinedine, bonsoir. Fabrice Lamperti, La Provence. Vous l'avez dit, les joueurs sont les protagonistes, mais on parle presque plus de vous que d'eux. Comment est-ce que vous, vous vivez? C'est l'histoire de votre vie? Ça vous agace? Comment vous vivez tout ça?
0: Ni ça m'agace, et je crois que c'est juste, faut juste accepter comme les choses sont faites. Après, justement, je ne cherche pas ça, et je ne suis pas ça pour ça. Enfin, je ne suis pas là pour ça, justement. Je vais essayer, justement, de faire mon travail avec mes joueurs, essayer de mettre quelque chose en place, qu'on puisse gagner des matchs. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus.
1: Siz Zinedine Zidane olarak şu an bütün projektörler sizde. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Hayır, beni rahatsız etmiyor. Çok doğal bir şey. Fakat insanlara şunu söylemek istiyorum. Ben bugün bir teknik hocayım, koçum. Ona göre oyuncular da yapacak işleri biliyor. Herkes yapacağı işi biliyor. Beni rahatsız etmiyor bu konu.
2: Merci à toutes et à tous. Entraînement ouvert le premier quart d'heure.
4: Sevgili seyirciler, Zinedine Zidane'ın basın toplantısını ekranlara getirdik. Kısa bir ara vereceğiz, az sonra Ana Haber'de yeniden birlikteyiz.
5: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.

0: bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Reklam. Ve tabii ki amili takımımızı da çok yakından ilgilendiren bu organizasyona dair bütün detayları turnuva boyunca A-Spor ekranlarında sizinle paylaşacağız ki bu akşam 21.45'te de Almanya ve Hollanda arasında oynanacak mücadeleyi de bu ekranlarda canlı yayınlayacağımızı belirtelim. Ama tabii ki gözümüz kulağımız öncelikle amili futbol takımımızda. Bu görüntüler canlı olarak ekranlarınızda. Fransa amili futbol takımı Kocaeli Stadyumu zemininde. Türkiye-Fransa mücadelesi öncesinde son çalışmalarını gerçekleştirecekler. Yarın akşam saat 21.45'te Türkiye ve Fransa arasında oynanacak maç ATV ekranlarından canlı olarak sizlerle buluşacak sevgili seyirciler. Tabii çok çok önemli bir rakibimizin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Gözler tabii ki Kylian Mbappe'nin üstünde, onun varlığı Fransa milli takımı için ve tıpkı takımı Real Madrid'de olduğu gibi son derece mühim. Tabii sadece Dembele ile sınırlı değil. Fransa milli takımının çok güçlü hücum hattı. Michael Olise yine şu anda Kylian Mbappe'ye çok yakın isimlerden biri. Bayern Münih'e geçtiğimiz sezon başında transfer olduğunda neler yapacağına dair hakikaten büyük merak uyandırmıştı. Ve teknik kapasitesi yüksek kanat oyuncusu, hem sağda hem solda yeri geldiğinde merkezde santrfor arkasında görev alıp müthiş bir futbol izletiyor. Bu oyunu seven herkese onun varlığı mühim. Osman Dembele yine Fransa milli takımı teknik direktörü Zinedine Zidane'ın en önemli kozlarından biri olacak. Paris Saint-Germain'le yakaladığı çıkış Osman Dembele'yi dünyanın sayılı oyuncuları arasında herkesin kabul etmesine son derece yardımcı olduğu, son derece ikna edici bir performans ortaya koydu Dembele. O da tipik bir kanat oyuncusu olarak aslında Rennes günlerinde hayatımıza girmişti. Borussia Dortmund, Barcelona derken biraz hayal kırıklıklarıyla geçen süreci oldu Dembele'nin, ama Paris Saint-Germain performansıyla gücünü ortaya koydu. Zinedine Zidane belki de Fransa futbol tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Şu anda da teknik direktör olarak Fransızların başında. Arkadaşımız Rezan Yetiş yönetici o noktada Kocaeli'de. Bakalım Rezan bize neler aktaracak. İbrahim Yavuz'la beraber yayını sürdürecekler.
5: Kerem Can Bulat, çok çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli Stadyumundan sana ve tüm izleyicilerimize yeniden merhabalar dileyelim. İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Şu anda sağ kenarındayız. Ekranlarınıza da görüntüler geliyor. Fransa milli takımı basın toplantısını tamamladı ve an itibariyle ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanını gerçekleştirecek. Yarın saatler 21.45'i gösterdiğinde A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'nde karşı karşıya gelecek Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliğinde birlikte. Şimdi yorumcumuz İbrahim Yavuz'la birlikte Fransa ile ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. İbrahim Yavuz, yeniden merhabalar.
6: Merhabalar Rezan.
5: Az önce Kerem de yayında belirtti. Tabii bu kadroda çok fazla yıldız isim var. Aralarında önümüzdeki günlerde verilecek Ballon d'Or ödülüne aday isimler var. Geçen sezon kazanmış Dembele var. Bu sezon kazanma ihtimali çok yüksek. Kamuoyunun da kazanacağını söylediği bir Kylian Mbappe var. Onun yanı sıra Michael Olise gibi oyuncuları var. Orta sahada da çok üst düzey yetenekleri var, Ryan Cherki gibi. Nasıl bir Fransa bekliyorsunuz yarın Türkiye karşısında?
6: Tabii yani Rabiot basın toplantısında bir değişimden bahsetti. Hı hı. Yani işte orta sahada kendi oyun planlaması, özellikle kanat beklerinin, savunma beklerinin daha fazla önde olacağıyla alakalı, ki orada hemen Real Madrid'de oynattığı oyunları düşündüğümüzde, yani Marcelo'nda, Carvalho'nda neredeyse kanat, ön kanat oyuncusu gibi oyunun büyük bir çoğunluğunu rakip yarı sahada oynama düşüncesi, muhtemelen en net belirgin değişimi burada göreceğiz. Yani daha fazla kanat beklerinin hücum organizasyonunun içerisinde olacağı, Zidane oyunlarını göreceğiz. Bireysel anlamda ya çok güçlü oyunculara sahip, ama yani çok uzun zamandır devam eden bir organizasyon. Yani bu jenerasyon değişimini en güçlü sağlayabilen ülkelerden biri diyebiliriz herhalde, değil mi? Yani zaman zaman bu işi en üst seviyelerde deneyimlemiş ülkeler, çok fazla Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası kazanmış ülkeler zaman zaman jenerasyon problemleri yaşıyorlar, ama Fransa'nın bu anlamda çok ciddi anlamda sürdürülebilir oyun ve jenerasyon gücünün olduğunu biliyoruz.
5: Hı hı. Şimdi ekranlara antrenman görüntüleri gelirken canlı olarak şunu da sormak istiyorum. Özellikle Fransız basınında Zidane'ın bu karşılaşmada biraz kadroda değişme gideceği yönünde ve tercihlerinde değişme gideceği yönünde iddialar var. Bunların en büyüğü de Mbappe'nin 9 numaradan ziyade sol kanatta değerlendirilmesi. 9'da Dembele, sağda Michael Olise, yine orta sahada da biraz daha hücum anlamında hareketlilik katabilecek, dinamizm katabilecek oyuncuların tercih edilmesi konuşuluyor. Biz hücum üçlüsünü değerlendirecek olursak ve Mbappe'nin kanatta değerlendirileceğini düşünecek olursak, orada Türk milli takımının, Türkiye milli takımının sağ tarafında savunma paylaşımı nasıl olacak? Çünkü tek bir oyuncuyu Mbappe'nin peşinden koşturmak biraz yük olur gibi görünüyor.
6: Tabii burada bizim planlamamız da çok belirleyici olacak. Yani tek başına eğer Beki orada yalnız bırakırsak ciddi anlamda bize problem çıkartabilir. Tek başına Mbappe üzerinden de okumamak lazım. Özellikle Rabiot'un basın toplantısında söyledi, bek oyuncuların daha fazla oyunun içerisinde olacağını düşündüğümüzde, yani mümkün olduğunca bizim hücum kanat pozisyonunda oynayan oyuncular burada çok belirleyici olacak planlama açısından. Açıkçası onu çok merak ediyorum. Mesela Arda'nın olmayacağını öngörebilirim burada. Arda daha fazla herhalde bizim merkezde işimizi bu planlamada görür diye düşünüyorum. Barış Alper gibi, Kerem gibi oyunu iki yönlü oynama konusunda, özellikle geniş alanlarda ya da bek oyuncusunu takip etme konusunda, bu tarz oyuncular bu maçta bizim adımıza daha belirleyici olacak diye düşünüyorum ben.
5: Orta sahayla devam edelim. Yine Fransız basından, özellikle L'Équipe'den paylaşılan muhtemel 11'lerde beklenen orta saha düzeninde Manu Kone geride, Rabiot sol işte, Ryan Cherki de sağ içte görünüyor şu an itibariyle. Şimdi Cherki'nin önünde de az önce saydığımız oyuncular olacak. Türkiye açısından o taraftaki pas bağlantılarını yalnızca Arda üzerinden mi değerlendirecek? Orada da çünkü bizim önemli eksiklerimiz var. Hakan yok, yine kenarda Kenan yok. Orkun Kökçü'nün durumu çok merak ediliyor. Sakat sakat oynamıştı son Ahmet maçında. Orkun eğer oynamazsa orada Salih ve Arda ciddi anlamda bir mücadele vermek durumunda kalacak.
6: Yani önemli bir planlar parçalarından biri olacak bu plan. Yani topun arkasına geçtiğinde işin savunma kısmı ile alakalı bizim adımıza çok önemli hangi oyuncuları tercih edeceği. Çok da fazla o anlamda hocanın bir opsiyonu olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Yani daha fazla bu uluslararası organizasyonu deneyimlemiş, atletizm olarak daha fazla katkısı sağlayan oyuncularla devam etmesi bu planlama için anlaşılabilir bir durum. Hı-hı. Evet, topun arkasına geçme bizim adımıza alanı ve zamanı kapatma önemli, ama bence en belirleyici olan hadise ondan sonra, yani topa sahip olma durumu. Evet. Yani topa sahip olmayı talep etmek zorundayız. Oynamayı talep etmek zorundayız ki bizim adımıza en belirleyici olacak durum bu. Ve geçmişte de bu tarz, yani oynadığımız sert maçların kağıt üzerinde rakibin çok daha güçlü gözüktüğü sert organizasyonları biz özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçlarda, hı hı, çok örnek var kazandığımız. Aslında benzer bir akşam olabilir bizim adımıza. Evet. Çünkü evet, Fransa çok güçlü bireysel anlamda oyunculara sahip. Hı hı. Ama organizasyon anlamında da kırılmaya da çok müsait, evet, bir takım. Çok enteresan skorlar çıkıyor değil mi onlar adına? Kesinlikle. Bir anda dağılmaya da müsait. Yani burada oyunu kendi lehimize çevirdiğimizde, ki oyun da taraftarı arkasına alır. Şimdi şahane bir stadyumdayız. Burada, hı hı, yarın ciddi anlamda bir kalabalık olacak. Onların da enerjisiyle beraber o planlama bizim adımıza çok belirleyici olacak. Yani orta saha hangi oyuncularla başlayacak? İsmail, hı hı, bu anlamda enerjisi, evet, en yüksek oyuncu. Ben çok güveniyorum İsmail'e orta sahada. Hı hı. Burada rakipte eşleşme konusunda da. Arda'nın özellikle bu sene yükselen performansı, ki Arda'nın becerisiyle ilgili herhalde kimsenin bir itirazı yok. İşin savunma kısmına katkı sağlaması onun adına çok belirleyici olacak ki bu sene onu geliştirerek devam ettirdi. O da önemli.
5: Burada araya gireceğim özür dileyerek. Arda'dan bahsettiniz az önce. Maç önünde Zinedine Zidane'la özel açıklamalar vardı. Aspor'a özel açıklamaları. Arda Güler'le ilgili Arda'nın gelişimini çok beğendiğini ve çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Çok dünya starı olma adına. Onlar da Arda'ya tabii ki özel önlem alacaklardır. Evet, çok hücumcu bir 11'le sahaya çıkmasını bekliyoruz ama sonuçta Fransa'nın da şöyle bir dezavantajı var. Zinedine Zidane uzun yıllar sonra hocalığa döndü ve milli takımda da 14 yıllık Döşan dönemi bitti. Evet. Yani yeni bir sistem oturmak için onun da çok uzun bir zamanı olmadı. Öyle de bir durum var.
6: Ve şey niyeti de yok yani. Ben kaldığım yerden devam edeceğim niyeti yok. Çünkü basın toplantısında oyuncudan dinlediğimiz bir değişimden bahsediyor. Evet. Antrenman değişiminden bahsediyor. Sistem değişiminden bahsediyor.

0: başarılı deneyimlemiş oyuncularımız var. Benim zaten ideal 11 ile ilgili bir itirazım yok. Hatta bir endişem yok. Çok iyi oyunculara sahibiz ve uluslararası deneyimi olan oyunculara sahibiz. Bütün hikaye burada aslında analiz çok belirleyici olacak ki Montella'ya bu anlamda çok güveniyorum. Montella'nın maç maç analizlerini düşündüğümüzde çok önemli maçlarda çok iyi analizle kazandığımız maçlar oldu. Hı hı. Umarım bu maçta onlardan biri olur.
1: Evet, şimdi tabii bizde eksik olduğu kadar Fransa milli takımında da eksikler evet. var. Mesela Fenerbahçe'den N'Golo Kante'nin kadroya alınmaması ile ilgili Zidane oyuncunun kalitesiyle veya performansı ile ilgili değil, ben bu takımı gençleştirmek istiyorum ifadesini kullandı. Öte yandan İbrahima Konate savunmada bence önemli bir kayıp. Evet. O sakatlandı. Warren Zaire-Emery sakatlandı. Evet, onlarda nitelik anlamında top class dediğimiz oyuncular var ama nicelik anlamında da belki Zidane'ın zorlanacağı noktalar olur. Ve bir de şöyle bir algı var İbrahim Yavuz, onu da size sormak istiyorum. İşte Fransa Dünya Kupası'nı elinden kaçırdı. İşte bu zamana kadar birçok yıldız oyuncuyla sahaya çıktı. Hala çok yıldızları var. Türkiye bu maçta işte tabiri caizse topa daha az sahip olan, daha çok geçiş kovalamak zorunda olan takımmış gibi yorumlar yapılıyor. Bu yoruma katılıyor musunuz? Yani Türkiye bu maça sadece bu şekilde mi ortak olabilir? Daha farklı planlarla ortak olamaz mı? Çünkü az önce de belirttiğimiz gibi Fransa'da da eksikler var.
0: Kesinlikle ya. Zaten belirleyici olan o olacak. Yoksa senin o yani büyük bir çoğunluğun ikna olduğu arkaya geçelim, geçişlerle oyun. Ben hiç o oyunun doğru bir oyun olduğunu düşünmüyorum ki belirleyici olan kalene uzak belirlediğim bir oyun. Rakibi ikinci bölgede karşıladığım bir oyun. Topa sahip olma konusuna gelince, şimdi bireysel anlamda topa sahip olma konusunda çok iyi oyunculara sahibiz. Yani ben İsmail Yüksek'in bireysel yetenek anlamında eksik bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Tabii. Tam tersi, çok beğendiğim bir oyuncu. Onun temel sorunu oyunu doğru oynama. Yani işte final paslarını atma ya da basit oynama, risk alma konusunda zaman zaman sorun yaşıyor. Ama ritmini yakaladığında ben İsmail Yüksek'in bu tarz şahane organizasyon performansını hatırlıyorum. Yani İsmail, Salih, Arda üçlüsünün ortası sahada düşündüğünde geçmişte bunu çok iyi deneyimlemiş performansları da var. O yüzden yani bu tarafına talip olmamız lazım. Tek başına savunma talip olmak bizim işimizi görmez yani.
1: Evet, saatler 20.15'i gösterdiğinde yaklaşık bir saat sonra Sayın Vincenzo Montella'nın da basın toplantısı olacak değerli izleyenler, milli takımımızın. Yine o görüntüleri de canlı olarak ekranlarınıza taşıyacağız. Bu arada şöyle de güzel bir anekdot var. Zidane ve Montella futbolculuk dönemlerinde birbirlerine rakip oldular. 2001 yılında Juventus-Roma maçı Juventus 2-0 öne geçerken ikinci golü Zidane atıyor. Roma 2-2'lik beraberliği yakalarken beraberlik golünü Montella atıyor. Yani birbirlerini saha içerisinde rakip olarak tanıyan iki oyuncu futbolculuk döneminde şimdi hoca olarak birbirine rakip olacak. Bence burada da güzel bir hikaye var.
0: Var yani yani futbolun zaten en keyifli taraflarından biri. Yani içinde bir sürü farklı hikayeleri barındırmış olması. Montella da futbolculuğunda çok önemli bir oyuncuydu. Birbirlerini tanıyor olması da önemlidir. Güçlü iki figürden de bahsediyoruz.
1: Evet. Bu arada şunu da hatırlatalım izleyicilerimize. Az önce Zidane'ın görüntüleri de gelmişken Zidane, siz de söylediniz, kaldığı yerden, yani bırakılan yerden devam etmeyi isteyen bir hoca değil Fransa milli takımında. Bunu da şöyle belki adlandırabiliriz. Teknik ekibini de tamamen neredeyse değiştirdi ve teknik ekibinde şöyle güzel notlar var. Mesela 98 Dünya Kupası'nı birlikte kazandığı Fabian Barthez şu anda kaleci antrenörü. Yani muhtemelen Zidane hem yenilik katmak istiyor hem de Fransa'ya belli bir ruhu geri getirmek istiyor. Çünkü tabii ki futbolculuk döneminden bir şeyler katacak. Antrenmanlarda oyuncularıyla birebir çalışan bir hoca. Belki izleyicilerimiz görmüştür. Belki izleyicilerimiz görmüştür. Onlarla paslaşan, onlarla oyun oynayan, futbolcu gibi onlara yaklaşmaya çalışan da bir Zidane var.
0: Hala yeteneğinden hiçbir şey
1: evet kesinlikle. Zaten görüntüsü de gerçekten çok fit bir futbolcu görüntüsü.
0: Evet yani tabii geçmişte bunu tabii her teknik direktör yapıyor. Geçmişte beraber oynadığı, ilişkileri edindiği ve başarılı olduğu dönemden antrenör arkadaşlarını da ekibin içine katıyor. Onların tabii 98 dönemi değil mi? Şahane performans vardı. Bir de şey de enteresan yani en son milli takımı bıraktığı karşılaşma onun adına pek olumlu anıları barındırmıyordu içinde ve evet. beyaz bir sayfa açıyor aslında teknik direktör olarak milli takımı. Onu da burada açıyor. O da bizim adımıza, ya o da unutamayacak herhalde değil mi? İlk Fransa milli takımını burada deneyimleyecek. Evet. O da bizim adımıza güzel bir durum diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle Zidane da ilk resmi maçına Türkiye'de Kocaeli'nin ev sahipliğinde Türkiye'ye karşı çıkacak. Oldukça merakla beklediğimiz bir mücadele. Bu arada yine Zidane ekranlardayken şunu da izleyicilerimize hatırlatalım. Zinedine Zidane Fransa milli takımının başına geldikten

0: yalnızca taktiksel olarak değil, aynı zamanda soyunma odasında, kameraların görmediği yerlerde çok ciddi bir disiplin ve adeta yasaklar durumu getirdi değerli izleyenler. Size şöyle bir örnek vereyim. Mesela Fransa Futbol Federasyonu'nun onay verdiği bir sosyal medya çekimi durumu vardı Fransa milli takımının. Oyuncuların vlogları olurdu. Yani nedir? Maçın hikayesi, maç öncesi çekilen işte sosyal medyaya hazırlanmış yolculuk hazırlıkları vesaire. Zidane bunu da yasakladı. İşte Fransız oyuncuların antrenmana gelirken işte Paris moda haftasına gider gibi giyindikleri o fotoğrafların çekilmesini yasakladı. Biz de burada mesela sağ kenarında gerek flash bölümünde çalışmaya çalışırken oldukça o baskıyı hissettiler Fransızlar üzerinde. Zidane biraz ipleri kendi elinde tutmak istiyor, öyle değil mi?
1: Disiplinli bir ya da şöyle de olabilir. Şimdi bilmiyoruz tabii, yani tahmin davranışı üzerinden bir tahmin yürütüyoruz. Acaba onunla ilgili bir o durum onlara negatif anlamda yansıdı mı? Çünkü başarısız bir onlar adına organizasyon, belki de içinde o disiplinle ilgili yaşadıkları bir durumu öngörmüş olabilir ya da konuşmuş olabilir. Onun üzerine bir değişime gitmiş olabilir. Ben öyle düşünüyorum o yani. Bilemedim orada yaşadıkları durumu.
0: Evet, bizim basına ayrılan süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kapatmadan hemen önce bir reçete de isteyeceğim sizden sevgili İbrahim Yavuz. Yarın bu sahadan istediğimiz sonuçta ayrılmak için milli takımımızın mutlaka doğru yapması gereken tek bir şey söyleyeyim.
1: Topa sahip olmak zorundayız. Oyuna ortak olmak zorundayız. Asla işin bir tarafına talip olmamamız gerekiyor. Benim için yarınki maçla ilgili en belirleyici olan durumun bu olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, İbrahim Yavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, yarın saat 21.45'te ATV ekranlarından naklen yayınlanacak Türkiye-Fransa Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde Fransa milli takımı antrenmanını gerçekleştiriyor. Basına ayrılan sürenin bölümüne geldik. Şimdi sözü yeniden stüdyoya bırakıyoruz.
2: Turkuaz medya ekranlarında Uluslar Ligi heyecanına tanıklık edeceksiniz sevgili seyirciler. Yarın 21.45'te oynanacak Türkiye-Fransa mücadelesi öncesi tüm detayları bugün ve yarın gün boyunca Aspor ekranlarında elbette sizlerle paylaşacağız. Bu akşam da çok önemli bir maçla açılışı yapıyoruz. Hollanda ve Almanya saat 21.45'te kozlarını paylaşacak. Xavi ve Jürgen Klopp, iki takımın teknik adamları, Avrupa futboluna da çok büyük iz bırakmış isimler. Xavi özellikle futbolcu olarak ama Jürgen Klopp'un teknik direktörlük kariyerinde yaptıkları, oyuna getirdiği yenilikler ortada. İki takımın Hollanda'yı ve Almanya'yı bu gece bu ekranlarda izleyeceğiz. Maç öncesi bu iki değerli futbol adamı hangi açıklamalarda bulundu? Basın toplantısında neler söylediler? Gelin hep birlikte izleyelim.
3: We just training three times, today one more.
4: Toplamda sadece 4 kez antrenman yapabildik. Takım toplantılarımızda oyun felsefemizi anlatıyorum. Şu anda herkes son derece rahat. Maça hazır olduğumuzu düşünüyorum. Ama her şeyden önce mücadele etmemiz gerekiyor tabii. Almanya karşısında en iyi performansımızı göstermeliyiz. Çünkü karşımızda üst düzey bir kadro olacak. Başlamak için güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Oyuncuların tutkusunu hissedebiliyorum. Ama tabii futbol bu. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bence hazırız.
5: Futbolda genel olarak bir hazırlık süreci vardır. Henüz olumsuz bir deneyim yaşanmadığı için şu an herkes en iyi formunda. Ama tabii hazırlık maçı yapmadan doğrudan turnuvaya giriyoruz. Galibiyeti, beraberliği veya mağlubiyeti kabullenmeliyiz. Oyuncularımın bende bıraktığı izlenim kesinlikle herkesin burada olmaktan mutlu olduğu yönünde. İster deneyimli, ister tecrübesiz, herkes bu yolculuğa kendini vermek istiyor. Yani genel olarak her şey yolunda gidiyor.
2: Kulüplerden haberleri şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Beşiktaş'la bir başlangıç yapalım. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'yı dün akşam Aspor ekranlarında ağırlamıştık. Hem futbola hem kulübün gündemine dair pek çok konuya değindi Adalı. Bakalım futbol takımıyla ilgili Serdal Adalı neler söylemiş, satır başlarını sizin için görüntüye getiriyoruz.
6: Geçtiğimiz hem Avrupa eleme maçlarında hem geçirdiğimiz şu 6 haftada beklediğimin üstünde. Hem
7: en azından oyun olarak.
6: Oyun olarak da, uyum olarak da, yani artık ilk haftalardaki gibi kim nereye, hani topu oraya atar mı diye filan değil. Herkes topun nereye geleceği yere koşusunu yapmaya başladı. Bu milli maç arasından sonra çok daha iyi olacak diye şeyim o.
8: Sizin açınızdan en büyük transferiniz denebilir mi hoca için?
6: Evet.

0: Yani tabii hoca transferi işin başlangıcı. Yani ona bakacak olursan ilk başta Önder Hoca'yı saymam lazım burada. Yani evet. Önder Hoca'yla tabii planlamayı, tüm planlamayı, kadro yapılanmasını, eksiklerimizi Allah var üstünde. Öncesinde de vakit yani harcamış Önder Hoca. 2-3 gün içinde de aşağı yukarı 3. 4. gün oturup çok böyle geniş bilgilerle bir araya geldiğimizde şey belliydi. Yani hangi bölgelere kaç tane transfer yapacağız? Onun çıkardığı, ekibinin çıkardığı futbolcu isimleri, bizim Eden'in, Edegraf'ın çıkardığı futbolcu isimleri filan. Aşağı yukarı hocada olduğu gibi şeyde de futbolcu seçimlerinde de yani böyle %60-70 mertebelerinde o iki liste de çakıştı. Önder Hoca ilk konuşurken şeye, İtalyana'ya gelirsin, geleceksin, aşık olacaksın. Sende de alışkanlık yapacak bu Beşiktaş taraftarı görünüyor ve sevgisi diye söyledi. Şimdi o gün biz bu o şeyi seyrettikten sonra o hırsını, vallahi dedi doğru söylemiş şey dedi direktör dedi, döndü. Vlahovic'in transferi biz ilk listeleri hocayla, İtalyanayla paylaştığımızda ilk gördüğünde Vlahovic'i dedi ki ya bu biraz dedi bizi o şey olur dedi, zaman alır dedi. Dedim ki hiç, ben bekleyeceğim. Yani çünkü Önder Hoca da bizim diğer ekiplerin tamamı ya bu biz eğer bir santrafor alacaksak şeye bunu alalım. Başka kimseye de bakmayalım. Yani daha İtalyano'yla görüşmeden önce. Tabii İtalyano'nun hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj tabii, oldu bizim
1: tabii.
0: için.
1: Tabii.
0: Ya ben ilk oturduğum gibi döndüm. Ya bu dedi biraz dedi hem zaman alır, biraz da dedi işte maliyetleri falan. Çünkü hocam sen ikna et. Ben ne istiyorsa vereceğim o parayı dedim. Hatta gülüştük böyle. Şu anda Beşiktaş'ta oynayan her futbolcunun yani futbolculuklarına çok öyle hani derler ya futbolculuğuna ben kefilim falan değil ama adamlıklarına %100 kefil olurum. Beşiktaş'ta olduklarının farkında, nerede olduklarını da çok iyi anlamış vaziyettedir. Transferle ilgili çalışmaları durdurmadık. Yani geçtiğimiz hafta yine Ocak ayında yapabileceğimiz yani gündeme gelebilecek futbolcularla ilgili tekrar bir toplantı yaptık. Yani Marsilya maçından önceydi tahmin ediyorum. Var, eksiğimiz var. Yani ben ilk listeler böyle önüme geldiğinde işte sonra hocaya götürdüğümüzde yani İtalyano'nunla oturup transfer listesine beraber baktığımızda da bir çalışmada şey yaptırdı. İtalyano yaptırdı. Yani o bizim listelerden belki bir kişi ya bu olmaz, bu bize uymaz dediği bir kişi ya da iki kişi. Onun haricindeki tüm listede olan futbolcuların tamamında herkes hemfikirdi. Elimizdeki şu andaki kadroyla hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem işte Ziraat Türkiye Kupası'nda yani 3 cephede savaşmak birazcık zorlayacak bu takımı. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani iddiasız değiliz, iddialıyız. Bana soruyorsanız şahsi fikrimiz, Beşiktaş taraftarı olarak, Beşiktaş başkanı değil, taraftarı olarak soruyorsanız yani Türkiye Ligi, Türkiye Şampiyonluğu benim
2: tercih ederim mi diyorsun?
0: Tercih ederim tabii Serdar Adalı olarak. Büyük bir ihtimalle Gürcistan'da oynayacağız.
2: Gürcistan'da, Batum'da.
0: Batum'da oynayacağız.
3: UEFA'dan bir yanıt geldi mi başkan?
0: Efendim?
3: UEFA onayladı
0: henüz
3: mı?
0: Bir onu ama daha önce de yani bir sözlü olarak bir görüşmemiz oldu. Bu arada Gürcistan Federasyonu'yla da görüşmemiz oldu. Onlar da çok memnun orada olması için. Yani bir aksilik çıkmazsa Batum'da oynayacağız.
4: Seyircisiz mi olacak peki?
0: Hayır, seyircili olacak.
4: Çünkü daha önce Maccabi maçı Macaristan'da seyircisiz olmuş.
0: Seyircili olacak. 20 bin kişilik bir kapasitesi var.
1: Şey, evet.
2: Batum'daki kompakt stadın.
1: Kompakt stad.
0: Kompakt bir stad.
5: Rangers forması

0: Giyen Raskin, yaz transfer döneminde adının sıkça anıldığı Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmeme sebebini anlattı. Aspor ekranlarına konuk olan Başkan Serdal Adalı da Raskin'in gelmeme sebepleri hakkında konuştu.
1: Nicolas Raskin transfer döneminde Beşiktaş'la yaşadığı sürecin perde arkasını anlattı. Rangers'lı futbolcunun adı transfer takviminin son günlerinde siyah beyazlarla anılmıştı. 25 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu son anda gerçekleşmeyen transfer hakkında şunları söyledi. 2 Eylül sabahı Beşiktaş'tan bir teklif olduğunu ve neredeyse anlaşmaya varıldığını söylediler. Ancak o akşam bir maçım vardı, hala kararsızdım ve bir saat sonra sahaya çıkmam gerekiyordu. Böyle durumlarda şüpheye düşecek vaktiniz olmuyor. Sonuçta teklifi reddettim ve maçımı oynadım. Beşiktaş gerçekten çok iyi bir kulüp fakat şu an olduğum yerde de mutluyum. Aspor ekranlarına konuk olan Başkan Serdal Adalı da transfer için son ana dek çabaladıklarını itiraf etti.
2: Yani Raskin'e
3: devre arasında da yine gelmişti.
2: Çocukla kulübüyle yine konuşuldu. Yine son gece bir aksilik çıktı. Bu sefer de yine bir aksilik çıktı. İlk önce kulübü tamam dedi. Yani anlaşıldı kulübüyle. Sonradan futbolcu da tamam dedi. Aynı gün bir maçları vardı. Çat şeye yazdılar. Kadroya yazdılar.
3: Evet, ligde.
2: Yani
4: olmadı.
2: Orada yani şeyden sonra, maçtan sonra hatta nasıl gelecek, yetişecek mi, yetişmeyecek mi bunlar konuşurken ya hocası ayrı konuştu. İşte sportif direktörü ayrı konuştu. Olmadı.
1: Amidi takımımızın Uluslar Ligi rakiplerinden Belçika'nın da kadrosunda bulunan Raskin bu sezon Rangers'la 9 karşılaşmada forma giydi.
0: Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano İtalyan basınına açıklamalarda bulundu ve siyah beyazlı kulüpte yaşadığı süreci anlattı.
5: Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano Corriere dello Sport'a açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Türk futbol ortamının olağanüstü olduğunu belirterek, stadyumlar yeni, üstleri kapalı, çok büyük ve tutkuyla dolu. Bana İtalya'da insanların bütün hafta sonundaki maçı beklediği 80'li ve 90'lı yılların futbolunu hatırlatıyor. Burada inanılmaz bir coşku var şeklinde konuştu. Türkiye'de kulüplerin hakem kararlarına karşı çok sert bir tutum sergilediğini söyleyen Italiano, Alanyaspor karşılaşmasında Leandro Trossard'ın yaşadığı pozisyonla ilgili rakip oyuncu Trossard'a vurdu ancak hakem ve VAR'dan müdahale gelmedi. Yaşananların ardından Başkan Serdal Adalı büyük tepki gösterdi dedi. Italiano Dušan Vlahović'in transfer sürecini sözleşmeyi imzaladığım gün onunla konuştum. O sırada Juventus'tan ayrılmak üzereydi ve önemli kulüplerle çok sayıda teması vardı. Bana bu görüşmelerin bir sonuca varmaması halinde tekrar görüşeceğimizi söyledi. Kulüp de onu transfer etmeye çalışmak konusunda benimle hemfikirdi. Sonunda hala büyük değeri ve parlak bir geleceği olan 26 yaşındaki bir oyuncuyu kadromuza kattık sözleriyle anlattı. Beşiktaş'tan önce bir İtalyan kulübüyle transfer görüşmesi yaptığını ancak takımın ismini açıklamayacağını belirten Italiano, Benfica'yla da temas kurduğunu söyledi. Italiano Beşiktaş yönetiminin kendisine verdiği hedefleri birincisi Avrupa Ligi lig aşamasına kalmaktı ve bunu başardık. İkinci hedef şampiyonluk yarışının içinde yer almak, üçüncüsü bir oyun kimliği edinmek, dördüncüsü ise geleceği olan bir oyuncu grubu oluşturabilmek şeklinde açıkladı.
0: Galatasaray Wilfried Tsingo'nun sakatlığı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Daha önce açıklandığı gibi Tsingo'nun sağ üst arka adalesinde 3. derece zorlanma, hasar ve kanama belirlendiği, oyuncunun tedavisinin planlandığı şekilde ilerlediği kaydedildi. Fenerbahçe teknik heyeti sakatlıktan yeni çıkan Marco Asensio için kapsamlı bir dönüş programı hazırladı.
5: Fenerbahçe milli arada hazırlıklarına pazar günü başlayacak. Yoğun maç trafiğinin ardından futbolculara dinlenme fırsatı verilirken oyuncuların fiziksel durumları

0: korumaları için bireysel çalışma programları da hazırlandı. Sarı lacivertliler de her futbolcuya izin süresince uygulaması için özel bir çalışma programı verildi. Sakatlıktan yeni çıkan İspanyol yıldız Marco Asensio için kapsamlı bir program hazırlandı. Teknik heyet %100 hazır olmadan Asensio'yu riske etmek istemiyor. İspanyol yıldız da kendisini riske atmak istemiyor. İspanyol yıldız için 6 günlük izinde teknik heyetten bir antrenör görevlendirildi. Asensio takıma verilen izin boyunca antrenör eşliğinde kendisi için hazırlanan özel programı uygulayacak, tatil döneminde de ekstra çalışmalarını sürdürecek. Tecrübeli futbolcunun izin süresini yalnızca dinlenerek geçirmek yerine ekstra antrenmanlarla değerlendireceği ve dönüşüne kadar çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
1: Fenerbahçe Kulübü son dönemde Çoban Stadyumu'nda yeniliklere imza attı. Çalışmalar milli arada hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım başlattığı projelerle baştan aşağı stadyumu yeniledi. Çoban Stadyumu'ndaki koltukların tamamı laciverte boyatıldı. Koltukların arasına LED ekranlar yerleştirildi ve stadyum farklı bir ambiyansa büründü. Bu LED ekranlardan kulüp ekstra reklam geliri sağlıyor. Fenerbahçe yönetimi bununla da kalmadı. Milli arada çalışmalarına farklı bir boyut kazandırdı. Kadıköy'ün çimleri 3 haftalık arada tamamen kaldırıldı. Çim yenileme çalışmaları kapsamında zemine kum döküldü. Sonrasında mevcut çimler tekrar serilecek ve Fenerbahçe kış aylarında Kadıköy zemininde herhangi bir problem yaşamayacak. Milli aradan sonra Fenerbahçeli futbolcuları da soyunma odasına girdiklerinde farklı bir ortam bekliyor. Takımın kullandığı alanlarda tadilat ve yenileme çalışmaları başladı. Yapılan bu çalışmaların tüm maliyeti yönetim kurulu tarafından karşılanıyor. Modern tasarımı ve Fenerbahçe kimliğini yansıtan detaylarıyla stadyum 17 Ekim'deki Alanyaspor maçına hazır olacak.
2: Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah hem performansıyla hem de şöhretiyle şehre büyük bir rüzgar getirmiş durumda. Trabzon'a gelen Mısır uyruklu ziyaretçi sayısında da ciddi anlamda artış gözleniyor.
1: Muhammed Salah etkisi hem saha içinde hem de saha dışında hissediliyor. Sezona fırtına gibi başlayan Mısırlı yıldız Süper Lig'de çıktığı 6 maçın 4'ünde skor üretirken 7 gole ulaştı. Son olarak Galatasaray maçında hat-trick yapan Salah, Başakşehir karşısında 2, Ahmetspor ve Gençlerbirliği maçlarında da birer gol kaydetti. Trabzonspor'un ligdeki 13 golünün 9'unda Salah imzası bulunuyor. Mısırlı sağ kanat 7 golünün yanı sıra 2 asiste de takımına katkı sağladı. Salah'ın etkisi saha içiyle sınırlı kalmadı. Yıldız futbolcunun Trabzonspor'a transfer olması kentteki turizm hareketliliğine de yansıdı. Trabzon'da konaklayan Mısır uyruklu ziyaretçi sayısı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 4450 iken bu yılın aynı döneminde 5558'e yükseldi. Özellikle Ağustos ayında %55'lik artış yaşandı. Salah'ın yöresel lezzetleri deneyimlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması da Trabzon gastronomisini olan ilgiyi arttırdı. Mısırlı futbolcunun ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası da kentin dikkat çeken noktalarından biri haline geldi. Kahire-Trabzon arasında başlatılan doğrudan charter uçuşlarının iki şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştırdığı belirtildi. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan da Salah'ın kentteki etkisine dikkat çekti. Tamer Erdoğan, Muhammed Salah şehrimize bereket getirdi dedi. Sahadaki golleriyle Trabzonspor'u taşıyan Salah, şehrin uluslararası bilinirliğine de yeni bir boyut kazandırıyor.
2: Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in ikinci kez kalbinden problem yaşaması ayrılığı beraberinde getirdi. Wolfsburg futbolcunun sözleşmesini feshetti.
3: Wolfsburg Christian Eriksen'in sözleşmesini kalbindeki rahatsızlık nedeniyle feshetti. Danimarkalı oyuncu yaklaşık 4 ay önce ülkesinin Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında kariyerinde ikinci kez kalp problemiyle karşı karşıya gelmişti. Haziran ayında oynanan müsabaka 34 yaşındaki oyuncunun saha içinde yaşadığı sorunun ardından yarıda kalmıştı. Tecrübeli orta saha o günden bu yana herhangi bir karşılaşmada süre alamadı. Yeşil beyaz

0: kulüp bunun üzerine Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunan Eriksen'le yollarını ayırma kararı aldı. Kararın ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, Wolfsburg'daki zamanım inişli çıkışlı geçti. Şu anda Danimarka'da ailemle olmak benim için önemli. Birlikte bir çözüm bulabildiğimiz için mutluyum sözleriyle Alman ekibine veda etti. Tecrübeli futbolcu kalbiyle ilgili bir sorunu 2021 yazında oynanan Euro 2020'de yaşamış, 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Eriksen daha sonra Brentford formasıyla sahalara geri dönmüş ve kariyerine devam etmişti. Danimarkalı orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Wolfsburg'la çıktığı 34 maçta 3 gol ve 10 asist kaydetti.
1: Bolivya'da düzenlenen bir turnuvada hakem kararına tepki gösteren kaleci sıra dışı bir protestoya imza attı.
0: Bolivya'da düzenlenen Simon Bolivar Kupası ilginç bir protestoya sahne oldu. Independiente Wilstermann maçı 2-2 devam ederken hakem son anlarda penaltı noktasını gösterdi. Ev sahibi ekip lehine verilen penaltıya konuk takımın yaklaşık 20 dakika süren itirazları fayda etmedi ve Ernesto Adri topun başına geçti. Karara tepki göstermeye devam eden kaleci Gustavo Tesonet de protesto amacıyla kalesini tamamen açtı.
2: Ahí está dando la espalda. Tesonote va a patear a Diri. Patea al arco y es gol. Gol.
0: Direğe yaslanan file bekçisi haksız olduğunu düşündüğü için atışa hamle yapmadı. Gol olarak değer kazanan atış sonrası ev sahibi Independiente sahadan 3-2 galip ayrıldı. Ancak Bolivya Futbol Federasyonu Hakem Kurulu maç sonrası kararın yanlış olduğuna hükmederek hakem Carlos Arteaga'yı turnuvadan men etti.
1: Türk basketbolu büyümeye devam ediyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takımdan 11'i Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edecek.
0: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden 11 takım Avrupa Kupalarında 4 farklı organizasyona katılacak. Euroleague'de Anadolu Efes, Beşiktaş ve Fenerbahçe, BKT Eurocup'ta Bahçeşehir Koleji, Tofaş ve Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray, MCT Teknik'le Trabzonspor sahne alacak. FIBA Europe Cup'ta Biotekno Körfez Basket ve Yukatel Denizli Basket'le ilk defa Avrupa sahnesine çıkacak Esenler Erokspor mücadele edecek. Avrupa'nın en önemli 3 ligi arasında gösterilen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi bu başarıyla yeni sezonda da etkin konumunu sürdürüyor. Avrupa'daki kulüplerimiz Basketbol Süper Ligi'nin sahip olduğu rekabet seviyesini ve Türk takımlarının Avrupa basketbolundaki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.
1: Anadolu Efes Euroleague'de yeni sezonun ilk maçında saat 21.30'da Barcelona'ya konuk olacak.
3: Anadolu Efes Euroleague'deki ilk maçına çıkıyor. Lacivert Beyazlılar Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. Palau Blaugrana'daki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Pablo Laso yönetimindeki Efes, Barcelona karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar Barcelona ile 34 kez karşı karşıya gelirken 16 galibiyet, 18 de mağlubiyet yaşadı. ...47 yıllık Avrupa serüveninde 3 kez şampiyonluk sevinci tadan Efes... ...Avrupa kupalarındaki 914. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlılar 1979-1980'den bu yana oynadığı 913 maçta... ...506 galibiyet, 407 mağlubiyet aldı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son şampiyonluğunu 2022'de yaşayan Anadolu Efes başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.
1: Yıllık Euroleague kasreti yarın oynanacak Valencia mücadelesiyle sona erecek. Beşiktaş'ta koç Dušan Olimpijević, kaptan Connor Morgan ve genel menajer Nedim Yücel medya mensuplarıyla bir araya geldi.
4: Yeah, I mean, we are very happy that after so long we will have again best basketball in our club.
5: Uzun zaman sonra

0: Kulübümüzün 13 yıl sonra Euroleague'de temsil ediyor olunmasından çok büyük mutluluk duyuyoruz. Basketbolun zirvesi diyebileceğimiz bir yerde harikulade bir konumdayız. Bu sezon yalnızca yarın Valencia için değil, sezon boyunca, yıl boyunca Real Madrid, Panathinaikos, Barcelona, Partizan gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerini burada misafir ediyor olacağız. Bu sebepten ötürü çok gururlu ve mutluyuz. Bununla birlikte burada varoluşumuz kulübümüzün 3 yıldır göstermiş olduğu yükselişin çok güzel, harikulade bir hediyesi. Bu sebeple çok mutluluk duyuyoruz. Tüm taraftarlarımızın desteğini bekliyor olacağız. Burada basketbolun zirvesi diyebileceğimiz kalite anlamında bir lig içerisinde yer alıyor olacağız. Daha büyük bir salonda, daha büyük bir atmosferde. Yine eminim Beşiktaş taraftarı büyüklüğünü, Avrupa'nın en büyük taraftarlarından biri olduğunu sezon boyunca gösterecektir.
1: Yeah, no. Obviously, as an organization, we're really excited to be here.
0: Yarın itibariyle yeni sezona ve EuroLeague turuna başlıyor olacağız. Gerçekten çok çalışarak bugünlere geldik. Arkamızda gerçekten görünen görünmeyen birçok kulüp içerisinde önemli figürün yer aldığı bir macerayı geride bırakarak geldik. Dolayısıyla bunların ötürü çok herkesi tebrik ediyorum. Çok mutlu hissediyoruz ve yarın bunu en iyi şekilde kutluyor olacağız. Aynı zamanda da galip gelmeye çalışacağız. Her şeyden önce kendimize çok iyi odaklanmamız gerekiyor. Yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En iyi şekilde, en sert şekilde oynamaya çalışacağız. Bu özgüveni ben açıkçası kendime ve takım arkadaşlarıma baktığımda soyunma odasında görüyorum. Başarılı olabileceğimizi görüyorum. Onların da bunu kendilerinde gördüklerini biliyorum. Yarın en iyi şekilde, en sert şekilde oynayıp kendi oyun planımızı en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız. Günün sonunda bir kazanan bir kaybedenler olacak ama biz takım karakterimizi ortaya koyacağız.
2: Yani öncelikle çok heyecanlıyız. Yani 3 yıl önce buraya geldiğimizde en büyük amacımız tekrardan Beşiktaş armasını EuroLeague gibi Avrupa'nın en önemli spor organizasyonunun başında gelen bir yerde temsil etmekti. Ve bunu başardık. Hakikaten bu bizim için gurur verici, mutluluk verici. Fakat artık daha da büyük hedefimiz EuroLeague'de kalıcı olmak. Gerçekten bunun için çok çalışıyoruz. EuroLeague'de kalıcı olmak için elimizden ne varsa, yönetimimiz, başkanımız, antrenör, bizler bunun için bütün sene boyunca çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bunu başaracağız ve uzun süre boyunca artık bundan sonra EuroLeague'de kalıcı bir Beşiktaş basketbol takımı olması için elimizden geleni yapacağız. Tabii yarın çok önemli bir maçla başlayacağız. Valencia çok kuvvetli bir takım. Geçen senenin Final Four takımı. Bunun için taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İnşallah yarın bu dolu tribün önünde Valencia'yı yenip EuroLeague'e iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.
3: ESPN her sezon başı yaptığı NBA rank listesini yayınladı. Alperen Şengün listede 30. sırada yer aldı.
4: NBA'de yeni sezonun başlamasına bir aydan kısa süre kala ESPN ligin en iyi oyuncularını sıraladı. İlk olarak 100 ila 51. sıralar arasındaki oyuncuları açıklayan ESPN 40 isim daha açıkladı ve geriye sadece en iyi 10 oyuncu kaldı. Bu bölümde eski MVP'ler, gelecekte ilk oylamada Hall of Fame'e seçilmesi beklenen efsaneler ve Alperen Şengün yer alıyor. Listeye 30. sıradan giren milli yıldızımız geçtiğimiz sezona göre 5 basamak gerilemiş durumda. Çaylak sezonun ardından her sene NBA rank listesine girmeyi başaran Alperen, bu sene Houston Rockets'la şampiyonluk mücadelesi verecek. ESPN Alperen için 20 sayı, 9.4 rebound ve 5.7 asist tahminleri yaptı. Listenin en çok merak edilen isimleri LeBron James, Kevin Durant ve Stephen Curry de gerileme yaşayan süperstarlardan. Geçtiğimiz sezona 8. basamaktan giren James 10 sıra geriledi ve 15 yıllık NBA rank tarihinde ilk kez onun içinde yer almadı. Stephen Curry 7.likten 12.liğe, Kevin Durant ise 9.luktan 13.liğe düştü. Listenin ilk 10 oyuncusu gelecek hafta Perşembe günü açıklanacak.
3: Cumhurbaşkanlığı himayesinde 57 yıl sonra düzenlenecek Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası için tanıtım günü yapıldı. Pehlivanlar 57 yıl sonra yeniden Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda er meydanına çıkıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek organizasyonda 8 baş pehlivan ve 84 pehlivan mücadele edecek. Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılmasının kendilerini şereflendirdiğini söyledi.
5: Bu organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayesini alınarak taçlandıran, sporun, sporcunun her zaman dostu olan, hamisi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çünkü çok az sayıda spor dalı Cumhurbaşkanlığının himayesine alınmış spor dalıdır. Cumhurbaşkanlığı kupamız da Cumhurbaşkanlığının himayesi altında yapılan bir organizasyondur. Bu anlamda tabii ki bu da bizi şereflendiren bir husus.
3: Sevgili seyirciler, Uluslar Ligi heyecanı bu akşam A Spor'da yayınlanacak ve haftanın ilgi çekici maçında saat 21.45'te Hollanda ve Almanya kozlarını paylaşacak. Ana haberi noktalarken iki takım arasında oynanan mücadelelerden görüntüleri sizinle paylaşıyoruz. Bizden ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar. Hoşçakalın.
6: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
7: Reklam.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Reklam.
6: A Spor Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
14: Güzellikler dünyası.
15: Parafın katkılarıyla.
16: 1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız bir yıl oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux Kulübü olmuştu. Tigana, Gires, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında, ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe, maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux 57. dakikada Renders'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçla biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe

0: Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak son iki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe, Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Hep kazandıran taksi.
1: Bir taksi. Bir taksi. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Ay yıldızlılarımız UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa karşısında zafer için sahaya çıkıyor. İlk düdükten son düdüğe mücadelenin her anı ve tribünlerin coşkusu A Spor Radyo'da. Türkiye-Fransa maçı yarın akşam 21.45'te A Spor Radyo'da. Haydi Türkiye! Kalbimiz milli takımla, kulağımız A Spor Radyo'da.
4: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
2: seninle. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

Pet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Spor Radyo.
3: Ay yıldızlılarımız UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa karşısında zafer için sahaya çıkıyor. İlk düdükten son düdüğe mücadelenin her anı ve tribünlerin coşkusu A Spor Radyo'da. Türkiye-Fransa maçı. Yarın akşam 21.45'te A Spor Radyo'da. Haydi Türkiye! Kalbimiz milli takımla, kulağımız A Spor Radyo'da.

spor ekranlarından mutlu akşamlar. Uluslar Ligi özel yayınımıza hoş geldiniz. Milli arada milli heyecan yarın Kocaeli'de Türkiye-Fransa mücadelesiyle bizim için başlayacak ama bu akşam oynanacak olan karşılaşmalarla birlikte yine bu ekranlarda Turkuaz Medya kanallarında da Uluslar Ligi heyecanına start vereceğiz. Konuklarımızla birlikte ise bu karşılaşmaları ve elbette ağırlıklı olaraksa yarınki Fransa mücadelesini konuşacağız.

0: Bugün sevgili Mahmut Alparslan hocam ve Uğur Aktan bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Yayınlar olsun.
2: Yayınlar olsun.
0: Için.
2: Uğur Can da hoş geldin.
0: Hayırlı evet,
2: olsun.
0: Uğur Aktan'ın da bizlerle birlikte ilk yayını. Aramıza hoş geldin sen de Uğur.
1: Hoş
0: ailemize
1: bulduk.
0: Hoş
1: biraz
0: geldin.
1: Biraz heyecanlıyım ama umarım güzel bir yayın olur hepimiz için.
0: Gayet hep birlikte güzel bir yayını geride bırakacağız. Birazdan ilerleyen dakikalarda tabii ki Vincenzo Montella ve Salih Özcan'ın basın toplantısı öncesinde de yine flash röportajda arkadaşlarımızın sorularını yanıtlayacak kısımları da canlı olarak ekranlara getireceğiz. Biz yavaş yavaş Fransa maçını konuşarak, değerlendirerek bir giriş yapalım. Hocam yarın akşam Zidane'la Fransa'yı ilk olarak sahamızda konuk edeceğiz. Rakip Fransa için de yarın yepyeni bir dönem başlayacak. Çok peki Vincenzo Montella gelmiş, sözü Erdem Akbaş'a bırakalım.
3: Fransa ile oynayacağımız mücadele öncesi konuğumuz, teknik direktörümüz Vincenzo Montella. Öncelikle Uluslar Ligi'nde başarılar diliyorum. Pazartesi günü takım toplandı. Takımın fiziksel ve mental durumu nasıl? Hazırlıklar nasıl geçti?
4: No, siamo pronti, abbiamo voglia di giocare questo livello di partite per la prima volta, no, nella nostra storia Nations League A contro avversario di primissimo livello, quattro partite in 12 giorni, quindi sono tante, inusuale un po' per tutti, e quindi siamo contenti. Sono partite di preparazione poi alla fase eliminatoria degli europei e le qualificazioni agli europei, quindi non sono partite semplici, ma sono partite dove ti danno veramente una grande motivazione.
5: Spor heyecanı ve tutkusu büyüyor. Aspor Radyo.
6: Çok çok önemli bir hazırlık olacak bizim için de o elemelerinden öncesinde. O yüzden bizim için hazır olduğumuzu söyleyebiliriz.
3: Fransa'da bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Zinedine Zidane takımın başına geldi. Bu durum bir dezavantaj mı, avantaj mı?
4: Ma non lo so, Deschamps è diventato sia campione d'Europa che campione del mondo, Zidane è abituato a vincere sempre nella sua carriera di allenatore, quindi cambia poco. Ovviamente noi abbiamo ipotizzato uno schieramento loro in base ai calciatori, in base a quello che è abituato a fare Zidane anche in passato, e quindi siamo pronti tatticamente a comportarci di conseguenza.
6: Ama Deschamps döneminde Avrupa ve Dünya şampiyonu olan bir takım var. Zidane ise kazanmaya da alışık olan bir hoca. Yani bizim burada baktığınızda teorik olarak geliştirdiğimiz rakiplerin nasıl oynayabileceğine üzerine bir stratejilerimiz var. Biz de onları kullanacağız. Kendi sonucumuzu almak istiyoruz tabii ki de.
3: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Söz tekrar stüdyoda.
0: Evet, teknik direktörümüz Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu ki hoca birazdan basın toplantısına da konuşacak. Oraya tekrar dönebiliriz. Biz bir giriş yapalım hocam. Fransa maçı öncesi sizin beklentiniz yarına dair nedir? Başlangıcı bu şekilde yapalım.
7: Yani Zidane'nin gelmesi bir şey ifade etmiyor. Onların uzun dönemlerden biri. Belli bir oyun kültürleri var. Bir futbolcu havuzu o kadar çok iyi ki dünyanın en elit liglerinde ve en elit takımlarında oynayan oyunculara sahipler. Tabii her maç başlamadan önce herkes favoridir. İsminiz ne olursa olsun, hangi takımla oynarsanız oynayın.
0: Hocam çok özür diliyorum. Salih Özcan gelmiş, yeniden Kocaeli'ye dönelim.
3: Mücadele öncesi Salih Özcan'la beraberiz. Salih, toplandı pazartesi günü takım. Evet. Çalışmalar nasıl geçti? Takımın Montella'ya da sordum fiziksel ve mental durumu nasıl diye. Sen neler söylersin?
8: İyi, fiziksel ve mental durumu iyi bence. Tabii Dünya Kupası'ndan sonra morallerimiz bayağı bozuldu. Hayal kırıklığı yaşadık. Ama yeni bir sayfa açmak istiyoruz ve yarın inşallah ilk adımı yaparız.
3: İyi bir sezon geçiriyorsun. Beşiktaş'taki performansın zihinlerimizde var. İsmail, Bartu, Orkun'un hafif bir sakatlığı var o bölgede. O mevkideki oyuncularla beraber mücadeleye hazırsın. Kendi bireysel performansın için neler söylersin?
8: Beşiktaş anlamında mı, genelde mi?
3: Genel olarak.
8: Genelde yani takımı kontrol haline getirmek istiyorum. Genelde işte şimdiki yarınki maça baksak

0: Çok hızlı oyuncular var. Kontra ataklarını yok etmek istiyorum ve inşallah öyle de iyi başlangıç olur.
1: Salih, başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Mücadele öncesi Salih Özcan'la beraberdik. Söz tekrar stüdyoda.
2: Fransa maçı öncesi önce teknik direktörümüz Montella, ardından da Salih Özcan'ın açıklamalarını dinledik. Hocam devam edebiliriz kaldığımız yerden, buyurun.
3: Ben onu da anlatıyorum. Bir sürü farklı oyun karakterlerine, farklı takımlarda ve üst seviyede oynayan oyunculara sahipler. Buradan tabii karşınızdaki rakibin ismi, kazandıkları Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları veyahut da oynadıkları lig takımlarında ki Avrupa şampiyonlukları, hepsi bunlar tamam, hepsi güzel de biraz başta söylediğim gibi oynanmadan hiç maçı kazanmış veyahut da kaybetmiş olarak göremezsiniz. Dünya şampiyonlukta çıkan Fransa'yı biz ülke olarak yenmiştik, hatırlıyorsun, ama evet, yenmiştik. Geçmiş zaman. Geçmiş zamanı kadar. Her sene her Avrupa şampiyonları, her dünya şampiyonları değişik bir olaylara sahip oluyor, oyunlara sahip oluyor. Onun için ben çok zor bir maç. Bir kere orta sahasına atıyor. Müdafaadan tutun bütün hatlarına çok kolektif bir oyun oynayan, kişisel yeteneklere sahip olan ve takım oyununu çok iyi oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. Gitgelleri de, bizde de eksikler var diyorlar ama milli takım hiçbir zaman için eksik olmaz. Biz lig takımı değiliz çünkü.
2: Hakan ve Kenan yok yani.
3: Hakan yok, Kenan yok. Orkun'un oynayıp oynamayacağı belli değil. Mert yok ama fark etmez. Milli takımdan söz ediyor. Geniş bir havuzdan söz ediyor. Buna sahipsiniz siz teknik direktör olarak. Belki kişisel olarak oyun olarak biraz yukarılarda olabilir ama sizin de bir oyun kültürünüz, yerleşik bir oyun kültürünüz olduğu zaman kişilere yaymamak lazım. Çünkü 85 milyonluk bir nüfustan artı 5 milyon da yurt dışı diyelim, 90 milyona yakın bir yerden oyuncu seçiyorsunuz. Ne kadar doğru seçiyorsunuz yani, onlar değişik bir konudur ama şu andaki mevcutlarla Fransa'ya karşı boy göstermediği çıkacaksınız. Çatır çatır oynayacaksınız. Evet. Arkanızda büyük bir taraftar kitlesi var. Kocaeli iyi bir taraftardı. İyi bir taraftar kitlesidir.
2: Hodri meydan.
3: Durmazlar abi. Sonuç ne olursa olsun, nereye giderse gitsin milli takımı desteklemek gerekiyor. İnşallah gülen taraf biz oluruz.
2: İnşallah hocam. Açıkçası çok iyi geçmeyen bir Dünya Kupası serüveni bizim için Uğur ve yarın Uluslar Ligi ile beraber aslında bizim için de yeniden bir kez daha bir beyaz sayfa açmak adına da önemli bir fırsat. Evet, çok zor bir rakip. Lig A'da olmanın tabii ki getirdiği zorluklar bunlar. Fransa, İtalya, Belçika. Sen yarın akşama dair nasıl bir beklentiye sahipsin?
4: Çok kolay bir maç olmayacak hiç şüphesiz. Kadro anlamında, kadro genişliği anlamında belki şu anda dünya futbolunun ilk sırasında Fransa milli takımını görüyoruz. Evet, ilk 11 kalitesine bakıldığında belki İspanya'nın birlikte oynama alışkanlığı onları bir tık daha öne çıkartıyor olabilir ama geniş kadroya bakıldığında Fransa bugün milli takıma davet etmediği oyuncularla 2-3 tane daha milli takım çıkartıp yine Türkiye ile başa baş oynayabilecek kaliteye sahip bir oyuncu havuzuna sahip. O yüzden çok zor bir maç bekliyorum ben. Bugün Jürgen Klopp teknik direktörlüğe geri dönüyor. Bütün gözler Almanya maçında olacak. Onu
2: Hollanda
4: zaten
2: Almanya biraz bu açıdan sonra, ama da farklı bir mücadele. Çünkü Hollanda'da da Xavi dönemi başlayacak bugün.
4: Bunun yanı sıra Zinedine Zidane da yarın dönüyor. Ve yani bütün dünya futbolunun uzun zamandır beklediği bir gelişme bu, Zidane'ın yeniden teknik direktörlüğe dönmesi. Çünkü çok uzun bir zamandır bekliyordu Zidane bu görevi. Yani Didier Deschamps'ın sonrasında Zidane'ın göreve geleceği çok aşikardı. Belki 5-6 yıldır aşikardı. Kesinlikle. Bu süreçte Manchester United'ı reddetti. Real Madrid'in geri dönme 3. dönemini teklif etmesine rağmen onu reddetti. Paris Saint-Germain'i reddetti. Arap Yarımadası'ndan gelen teklifleri reddetti. Ve dolayısıyla şu anda bakıldığında kadroda Kylian Mbappe var, Dembele var, son Ballon d'Or'un kazananı. Ama aslında bütün gözler Zinedine Zidane üstünde. Basın toplantısında
2: şunu söyleyebilir miyiz? Fransa kadrosu yıldızlar topluluğu ama uzun bir aradan sonra ilk defa bu kadronun asıl yıldızı teknik direktörü Zidane diyebilir miyiz?
4: %100 diyebiliriz. Çok net bir şekilde öyle. Çünkü o kadar büyük bir yıldız ki soyunma odasında, o kadar büyük bir yer kaplıyor ki hani Mbappe'ye bile aslında çok fazla alan bırakmayacak orada. Aslında Zidane'ın teknik direktörlük dönemi de biraz yine böyle bir görevdir. Real Madrid'de 3 yıl üstte Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken hani mevki bakacak olursak işte Marcelo belki dünya futbol tarihinin en iyi sol beki. Sergio Ramos belki dünya futbol tarihinin en iyi stoperi. İşte önde Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Toni Kroos, bunlar belki kendi mevkilerinin en özel oyuncuları futbol tarihinde. Dolayısıyla aslında bu ego yönetimini çok iyi yapabilecek bir isim Zinedine Zidane. Kesinlikle. O açıdan ben çok isabetli bir tercih olduğunu düşünüyorum. bir takım değişiklikleri de beraberinde getirecek gibi duruyor. Dünya Kupası'ndaki 4-2-3-1'den 4-3'e çevirecekmiş takımı ve bence en radikal, en sürpriz ve en beklenmedik değişiklik Mbappe konusunda olacak gibi gözüküyor. Bugün Fransız basınına göz attığımızda Mbappe'yi sol kanatta değerlendireceğini

0: Hatta ama hani Zidane'ın bu hamlesinden sonra Real Madrid'de Mourinho mesela böyle bir değişikliğe gider mi? Bunu da çok merak ediyorum ama hiç şüphesiz çok önemli bir sınav olacak milli takımımız için. Burada Ryan Cherki'ye belki bir parantez açmak lazım.
1: Evet, sen Cherki'yi nerede konumlandırmasını bekliyorsun Zidane'ın?
0: Ben Kone'nin önünde iki tane orta saha oyuncusu kullanacağını, birinin Rabiot'un, birinin Rabiot olacağını, birinin de Cherki olacağını düşünüyorum. Cherki Dünya Kupası'nda çok fazla şans bulamadı. Aslında City'de iyi bir dönem geçirmesine rağmen şans bulamadı ve hatta De Champ'a yönelik çok sert eleştirileri de vardı Dünya Kupası döneminde hatırladığımız kadarıyla. Onun için de yeni bir başlangıç olacak şüphesiz. Yani oynadığı pozisyon birazcık da aslında Zidane'ın oynadığı pozisyon olduğu için hani Zidane'ın da ona belki bir dokunuşu olabilir gibi hissediyorum. Çünkü geçtiğimiz sezon Guardiola'nın da ona yönelik eleştirileri vardı topla.
1: Cherki de sanırım Cezayir aslında değil mi?
0: Evet.
1: Tıpkı Zidane gibi.
0: Evet, Zidane gibi. Doğru. O da mesela enteresan bir detay. Benim dikkatimi çekmemişti. Doğru, şimdi sen söyleyince fark ettim ben de. Geçtiğimiz sezon Guardiola'nın oyuncuya yönelik bir takım eleştirileri vardı. Topla çok zor işler yapıyor şeklinde. Hatta hani Guardiola şey diyordu. Messi hiç onun yaptığı şeyleri yaparken görmüyordum mesela. Messi çok daha basit oynuyordu ona göre. Bunun da Cherki'nin de bunu öğrenmesi lazım şeklinde ifadeleri vardı. Zidane'ın ona yapacağı dokunuşu da ben çok merak ediyorum.
1: Hocam yani kadroya, geniş kadroya bakınca Fransa'da hani hangi birine önlem alacağız? İşimiz gerçekten zor ama şu belki de bizim açımızdan avantaj olabilecek noktalardan birisi olabilir. Rakipte de yeni bir dönem başlıyor. Zidane evet, Real Madrid CV'si özellikle teknik direktörlük kariyerinde başarılarla dolu. Çok önemli yıldızları Uğur'un da ifade ettiği gibi yönetmeyi başarmış bir teknik adam. Ama ne olursa olsun çok uzun bir aradan sonra yeni bir teknik adam, belki de yeni bir oyun anlayışı. Bu bizim için bir avantaj olabilir mi yarın akşam?
2: Hiç avantaj olacağını düşündüm. Deşamp bırakmasaydı devam edecekti. Kendisi bırakacağı için.
1: Evet, zaten açıklamıştı öncesinde.
2: Tabii önceden açık onlar da. Valla şimdi burada hani üçlü oynadıklarını düşünün. Adam bir işaret eder, şuraya dönüyorlar, hemen dönerler. Öyle bir oyuncu grupları var. Öyle bir oyunda oyunu değiştirecek oyunculara sahipler. Bizler gibi deriz ya, dörtten üçlüye döndün mü acaba ne olur? Onu düşünmeyeceksin, bunlar öyle değil. Bunlar bütün hepsini oynuyorlar. Ve takımlarda da oynamış oyunculara sahipler. Onun için Zidane'ın esas şu var, zor olarak düşüneceksin. Bir lider diyelim yani. Deschamps size çok şeyler kazandırmış. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu var da var hepsinden. Oradan bunu, orada bir acaba onu yakalar mı? Onun gidişatını devam ettirir mi? Yoksa oyunsal olarak bir şey değişmez. Bunlar da, ben bu takımlar Almanya, Hollanda, bu türlü takımlar, bunlar zemin sağlam, temel sağlam. Tamam, sallanmıyor. Biz çünkü başlangıcı hep yukarıdan yapıyoruz. Tepeden. Zemini hiç düşünmüyoruz. Bunlar zemini sağlam oturttukları için her türlü oyun oynama fonksiyonları var. Bir kere çok ön tarafta bayıltıcı bir önlük var. Yani o liseyi falan sen nasıl tutacaksın ki? Adam hem teknik kapasitesi olarak hem oyun bilgisi olarak çok çok yukarıda, çok üst seviyelerde.
0: İnanılmaz bir üçlü.
2: Yani onun için biz burada
1: hocam özür diliyorum bu arada.
2: Tabii tabii.
1: Basın toplantısı başladı. Dinliyoruz Montella ve Salih Özcan'ı.
3: Tamam, tamam. Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. A milli takımımızın yarın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve milli futbolcumuz Salih Özcan bizlerle birlikte basın toplantısında. Öncelikle Salih'e olan sorularınızı alacağız. Kendisini uğurlayacağız ve hocamıza olan sorularınızla devam edeceğiz.
4: Bonsoir avant tout le monde. Du coup, ce soir, en fait, on va accueillir notre joueur Salih Özcan et notre coach. Donc, d'abord, ça va être le joueur qui va répondre à vos questions et après, c'est le coach. Merci.
3: Bir de her söz hakkı aldığınızda yalnızca bir soru sormaya özen gösterirseniz akışımız daha dinamik olur.
4: Et s'il vous plaît, à chaque fois que vous avez une question, si on peut avoir une seule question par personne, ça sera beaucoup plus fluide pour tout le monde.
3: Buyurun, sorularınızı alabiliriz Salih'e. Hilmi Bey, buyurun.
5: Hilmi Sever Anadolu Ajansı, Salih, yarın için başarılar. Dünya Kupası'nda tam beklenen olmadı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Öncelikle tabii ki takım içinde neler konuşuyorsunuz? Güveniniz nasıl? Önemli eksikler de var takımda. Senin de çok iyi anlaştığın Orkun'un bir sakatlığı var sanırım. Hem milli takımdaki ortamla ilgili hem de yarın tabii ki Fransa'da Zidane'la bir değişim var. Yarınki rakibinizle ilgili neler söylemek istersin?
6: İyi akşamlar. İlk başta tabii Dünya Kupası'ndan sonra gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Açıkçası çok...

0: Üzüldük kendimiz de çünkü takıma güveniyorduk. Ama önemli olan şimdi yeni bir sayfa açmak. Onu da yarın, onun ilk adımı da yarın inşallah atarız. Sakatlığı, Orkun sakatlığını da evet maalesef son maçlarda da zaten sakat sakat oynuyordu. Haplarla, iğnelerle öyle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum, onu doktorlar biliyor. Takım olarak moralleri aslında iyi, yerinde. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ve dediğim gibi inşallah yarın ilk adımı daha yaparız.
1: Erhan Seven, TRT Spor. Öncelikle yarın akşam için başarılar dilerim. Sevgili Salih, geçtiğimiz yıl istenilen süreleri alamadın Almanya'da. Yine de milli takım geniş havuzunda bulundun. Zaman zaman da oynadın. Güzel de bir golün vardı. Şimdi düzenli oynuyorsun. Beşiktaş'ta ve takımın önemli isimleri haline geldin. Önemli isim haline geldin. Senin bu şu an iyi başlangıcın hem özgüvenine hem de milli takımdaki doğrudan 11'i ve düzenli istikrarlı oynama noktasındaki beklentini nasıl etkiledi? Başarılar dilerim.
0: Ya açıkçası ben süre almayınca da kendim güveniyordum. Çalışmaya hep devam ediyordum. Öyle de açıkçası Montella da zamanında çok süre almayınca arkamda duruyordu, destekliyordu. Ona da gerçekten teşekkür etmem lazım. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ta da ilk maçlarda iyi gidiyor. İnşallah daha iyi gider. Ve öyle de sezon daha çok uzun. Çok maçlar da var ve inşallah sakatsız daha iyi bir sezon geçir.
2: Semih, on voudrait savoir en fait ton état d'esprit que tu es actuellement et en prestation dans ton club Beşiktaş, ça se passe très bien. Qu'est-ce que tu en penses par rapport au match de demain? Tout simplement, je veux remercier le coach parce que le coach a toujours été là quand ça allait pas, même quand j'avais des blessures. Mais depuis que voilà, dans mon club local, ça se passe bien, monsieur Montella, mon coach, il est là pour m'accompagner et donc je sais que demain au niveau de l'équipe, ça va très bien se passer ensemble.
3: Salih, öncelikle başarılar diliyorum yarınki maç için. Bu sezon tabii şu ana gelene kadar oldukça yoğun bir tempoda gittin. 13 maçın 13'ünde de Beşiktaş'ta forma giydin ilk 11'de. Tabii Uluslar Ligi'nde de şimdi zorlu bir periyot var. Bunun öncesinde fiziksel anlamda, mental anlamda kendini nasıl hissediyorsun?
0: Kendimi iyi hissediyorum açıkçası. Gerçekten futbolcu olarak böyle takımlara karşı, kaliteli takımlara karşı oynamak gerçekten yani bunun için yapıyoruz bu şeyleri ve inşallah da yarın dediğim gibi takıma güveniyorum. Yarın ilk adımı galibiyetle inşallah 3 puanı da eve götürürüz.
2: Semih, bonne chance pour demain. Ça fait 13 matchs que tu joues dans le championnat turc. Tout se passe très bien pour toi. Tu es dans le meilleur des cas. Qu'est-ce que tu en penses au niveau de ton esprit mental, que ce soit physique aussi? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis dans une bonne phase au niveau de mon jeu. Donc tout se passe très bien pour moi, mais il faut que je sois vigilant avec l'effort et surtout au niveau de l'équipe et dans mon club et au niveau de l'équipe nationale. Voilà.
4: Sevgili Salih, öncelikle Kocaeli'ye hoş geldin. Şimdi son maçı Ahmet'te oynadınız. Orada biraz bireysel bir hataların oldu. Bunlarda biraz da yani taraftar baskısı da var işin içerisinde tabii. Şu an baktığın zaman kendini acaba o süre zarfında tam olarak mental olarak düzeltebildin mi?
0: Açıkçası evet, yani Ahmet Spor'da maalesef benim yüzümden de kaybettik diyebiliriz. Son hata da benim yüzümden oldu. Ama maalesef öyle şeyler oluyor. Olmaması lazım. Dediğim gibi ama öne de bakmak lazım. Şimdilik önemli maçlar geliyor. Mental olarak gerçekten iyi bir durumdayım. O sayfayı kapattım. Ondan da öğreniyorum ve inşallah iyi bir zaman daha gelecek.
2: Semih, tout d'abord, bienvenue à Kocaeli. Je vais revenir sur le match de Ahmet Spor, en fait, où dans le jeu, tu as été tu as fait une erreur. Est-ce que tout va bien au niveau de ton mental et ton physique? Oui, ça va très bien, j'ai conscience, mais j'ai fait une erreur et je peux dire que mon club, la défaite, elle est bien pour moi. Maintenant, je passe à autre chose et ma priorité, c'est demain et c'est l'après. Je ne regarde pas derrière moi.
5: Salih, iyi akşamlar. Şehrimize hoş geldiniz. Hem kulüpte Beşiktaş'ta İtalyan bir hocayla çalışıyorsun. Hem milli takımda İtalyan bir hocayla çalışacaksın. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a geldiği dönemden bu yana senin de performansın ciddi anlamda yukarı çıktı. Bunda hocanın da katkısının olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Sen İki İtalyan hocayla çalışıyor olmanın avantajını milli takımda da hissedeceğini düşünüyor musun? Yani Vincenzo hocanın Beşiktaş'ta vermiş olduklarını Montella hocayla milli takımda daha böyle bir arada tutup daha iyi bir Salih izleteceğini düşünüyor musun?
0: Evet, açıkçası yavaş yavaş İtalyanca öğreniyorum galiba. Ama dediğim gibi Italiano da benim için çok bir avantaj oldu. Onun oynama stili de bana bir avantaj oldu. Seviyorum. Ve Montella'yla da bizim hocayla da senelerce oynuyoruz. İyi maçlar da gördük. İspanya'ya baksan yani hiç düşünmediğimiz maç. Herkes aslında inanmadı bize. Ama takım olarak kendimize inandık ve o maçta kendimizi gösterdik. O yüzden iyi geçeceğini düşünüyorum ve yarın dediğim gibi ilk adımı atacağız.
2: Semi, tu as deux coachs aujourd'hui. Tu as un coach italien à Beşiktaş et puis un coach italien à l'équipe nationale. Est-ce que tu penses que l'aspect de ces deux coachs te renforce au quotidien? Effectivement, ces deux coachs m'apportent énormément. J'ai vraiment de la chance avec Vincenzo Italiano d'accompagner au quotidien et ça se passe très très bien et je peux juste aussi confirmer qu'on a joué contre l'Espagne et contre l'Espagne tout le monde a vu avec coach Montella que tout s'est très bien passé.
4: Murat Türker, Bein Sports. Salih, öncelikle başarılar. Tabii yarın forma şansı bulman halinde bir güçlü bir Fransa'ya karşı mücadele edeceksiniz. Orta sahadaki yükünüz de oldukça ağır olacak. Rakibin hangi özelliklerine dikkat etmeyi düşünüyorsunuz öncelikli planda?
0: Ya rakipler her pozisyonda aslında gerçekten kaliteli oyuncusu var. Önde olsun, arkada olsun ama genellikle öndeki oyunculara dikkat etmek lazım. Onların hızını gerçekten erkenden yok etmemiz lazım. Kontra pozisyonlara girmemek lazım. Basit hatalar yapmamak lazım. İkili mücadelelere de yani başarılı olmamız lazım ve inşallah öyle iyi bir maça gireriz ve iyi bir sonuç alırız.
2: Semi, qu'est-ce que tu penses par rapport à demain? Est-ce que tu penses que tu seras dans le titulaire en fait au niveau du jeu? Et si tu penses comment le match va se dérouler? Et si tu avais des points d'alerte par rapport au match de demain? Tout simplement, ce que je veux dire en fait, demain c'est la France. La France, il va y avoir des duels et il va falloir être vigilant avec des erreurs qu'il faut pas commettre de manière très facile parce que la moindre erreur contre l'équipe de France, ça risque d'être très compliqué. Surtout, ça risque de nous pénaliser facilement. Il faut être vigilant.
6: Salih'e başka soru var mı acaba? Fransız basınından da var mı tekrar bir soru?
2: Est-ce qu'on a des questions de journalistes français, un autre joueur?
6: Yok herhalde. Salih, çok teşekkür ediyoruz.
2: Sağ ol Salih.
0: İyi akşamlar.
6: Bir soru daha var galiba. Beyefendiye verelim lütfen. İkinci sıra.
7: Bonjour. Je suis Léo Huisman pour l'agence France Presse. La France a un nouveau sélectionneur, Zinedine Zidane. Il est assez connu dans le monde. Est-ce que ça change la façon de préparer ce match ou pas du tout?
2: Merhaba Salih. Fransız basını, sana sadece bir tek bir sorum olacak. Şimdi Zidane bizim hocamız. Ona göre bir mentalde sizin oyuncu olarak bir şeyiniz var mı, tereddütünüz var mı? Size bir baskı uyguluyor mu Zidane'ın hoca olması milli takımımızda?
0: Yok, açıkçası baskı yok bizim için yani o konuda. Yani özel bir maç biliyoruz. Onun hocalar için de özel bir maç. Büyük bir futbolcuydu, büyük bir antrenör. Ama dediğim gibi biz kendimize bakıyoruz ve inşallah kendimize bir iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
2: C'est effectivement en fait c'est Zidane, mais la seule chose qui compte pour nous, c'est que nous on est une équipe, on est des joueurs qui sont là, Zidane est le coach, mais nous on est là vraiment pour jouer, donc on fait abstraction de qui il est sur le banc.
0: Merci.
6: teşekkür ediyoruz Salih.
0: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
6: Evet, Vincenzo Montella hocamıza olan sorularınızı alabiliriz. Mustafa Bey.

0: Bro, ya.
1: Mustafa Mandev TV Bu Spor. Yarın için başarılar öncelikle. Kadromuzda çok önemli oyuncular var. Çok önemli oyuncular da sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almıyor. Bu oyuncuların yokluğu yarın taktik dizilişe etki eder mi? Nasıl bir milli takım bizleri bekliyor? Teşekkürler.
2: Ekşamar, sì, abbiamo giocatori importantissimi, infortunati. Akan, Kenan, Mert, Mldur, Orkun, che ringrazio ancora una volta che è voluto rimanere con noi in questi giorni per cercare di recuperare per le prossime partite. Ovviamente le partite sono quattro, sono tante e ci avrebbero fatto comodo più che mai. Ovviamente abbiamo fiducia nei sostituti, nei calciatori che avremo modo anche di vedere un po' di più rispetto al passato, e quindi è una fase preparatoria questa, no? Il nuovo biennio, dove l'anno prossimo affronteremo partite per la qualificazione degli europei e per fortuna giocheremo nel massimo livello che possiamo giocare, quindi è uno stimolo, è una difficoltà, ma è anche un modo per poter vedere molto più chiaramente a che punto siamo anche con i nuovi innesti, insomma.
3: İyi akşamlar. Evet, çok önemli eksiklerimiz var. Hakan kaptanımız gibi, Kenan, Mert, Müldür. Ayrıca Orkun da biliyorsunuz ufak bir sakatlığı var. Ama ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugünlerde bizimle kaldı. Yetişmeye çalışıyor. Biliyorsunuz 4 tane maçlık bir serimiz var. Ama bizde şunu da söylemem gerekiyor. Yani bizim listede olan bütün futbolcularımıza güveniyoruz biz. Çünkü eğer buradalarsa hani burayı hak ettikleri için, düşündüğümüz için hani buradalar. Bu dönem hepimiz için yeni bir 2 yıllık dönemin başlangıcı aslında baktığınızda. Çünkü hazırlayıcı bir dönem olarak görüyoruz Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde. Hem eskiye nazaran da yeni yüzler görerek neler katabileceğimizi de görebileceğimiz bir dönem aslında bizim için.
4: Bonsoir coach, on voulait savoir en fait par rapport à votre effectif, il y a beaucoup de blessés, il y a de nouveaux joueurs. En fait, on veut savoir l'état d'esprit dans lequel vous allez aborder ce match-là. Est-ce que vous pensez que ça va vous pénaliser par rapport aux absences? Tout simplement, non. Effectivement, il y a beaucoup de blessés. Il y a Hakan, Mert, Kenan et Orkun, que je veux remercier tout simplement parce qu'Orkun essaie de faire au mieux pour revenir et nous accompagner, au moins être ici, même s'il ne joue pas. Après, je veux juste aussi dire que tous les jours sont importants, et surtout depuis qu'on a réuni le rassemblement, il y a des joueurs, et on peut aussi affirmer que la porte restera ouverte pour tous ceux qui sont là. Donc tous les joueurs qui sont dans l'effectif peuvent jouer. Et je veux enfin dire aussi qu'on veut viser ces fameux 2 ans donc, de l'Euro qui approche. Donc il y a un gros travail de fond à faire. Donc c'est le nouvel épisode pour notre équipe, et surtout être qualifié à l'Euro prochain.
0: Il me vient.
5: Hilmi Savrandoğlu Ajansı, yarın için başarılar. Sizin döneminizde milli takım hep genel olarak bir yükselişteydi. Sadece Dünya Kupası'nda bir beklenti karşılanamadı diyelim. O dönem, böyle bir dönemden sonra başlangıç nasıl olacak? Milli takımdaki oyuncularda Dünya Kupası öncesi ve Dünya Kupası şu anki dönemde bir güven farkı var mı? Güven konusunda oyuncularda hissediyor musunuz? Ayrıca sizin de moral motivasyonunuz nasıl?
2: No, sono gli stessi, insomma l'ossatura è la stessa, c'è stata una grande delusione, ma nel calcio, nello sport in genere, ma non puoi portarti nel presente gli insuccessi del passato, ma neanche i successi del passato non puoi portarti nel presente. Quindi vedo calciatori molto motivati, ma lo dico sia da allenatore che da calciatore, non c'è palcoscenico più bello di questo. Giochiamo in Nations League A, obiettivi importantissimi, e quindi vedo entusiasmo a prescindere per poter confrontarsi con i migliori calciatori al mondo.
3: Aslında yok öyle bir hissiyatımız, çünkü iskelet aynı. Yani sadece şunu söyleyebilirim, çok büyük bir üzüntü yaşadık Dünya Kupası'nda. Ama şimdiki zamana hiçbir zaman geçmişten gelen başarısızlıkları ya da başarıları getirmemek lazım. Biz gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda açıkçası. Güven konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz ve tabii ki de bu rekabet için bu işi yapıyoruz. Yarın da o maçlardan bir tanesini yaşayacağız.

0: yaşarken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik ve tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Avrupa Şampiyonası'nı da hatırlıyoruz hep beraber ve sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıkabildik. Yani aslında saymama gerek yok. Sonrasında çünkü Dünya Kupası'na da katılma başarısı gösterdik. Tabii ki de bunlar çok güzel günlerdi hepimiz için. Ve hani bunları saymanın da hiçbir manası yok. Dediğim gibi az önceki soruda da cevap verdim. Hani başarıları bugüne getirmenin hiçbir manası yok. Futbol sadece acımasızdır biliyorsunuz bazen. Ben milli takımda devam etmek istedim. Çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum açıkçası. Daha başarmamız gereken ve kat etmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın yakınlığı, herkesin buradaki yakınlığı, bana sevgilerini ve her türlü hissettiriyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Hatta şöyle, Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir şekilde hani kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim milli takımımızla. Çünkü daha güzel günleri yaşayabileceğimizi biliyorum. Yani farklı farklı belki bu dönemlerde farklı farklı teklifler de gelmiştir bana ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim bile çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum. Bu seviyede mesela şu anda 4 maçımız var ve belki de tarihimizde ilk defa bu seviyede 4 tane maç üst üste oynayacağımız bir serüven yaşayacağız. Ve tabii ki de bu bizi heyecanlandırıyor ve motive ediyor her seferinde. O yüzden hiçbir şekilde kötü düşüncelere kaptırmadan kendimizi, her zaman kendi işimizi en iyi şekilde nasıl yapabiliriz, ülkemizi nasıl temsil ederiz, onun düşüncesiyle hareket etmek zorundayız.
1: Coach, vous êtes arrivé en 2023. En fait, avec le bilan de vos matchs, sur 36 matchs, il y a beaucoup de victoires. Ici, on est sur un stade où la Coupe du Monde s'est passée. Il y a une élimination qui était précoce. Par contre, on sait pertinemment qu'il y a 4 matchs qui sont très importants pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez pour votre avenir? Je pense que vous auriez pu me poser la question beaucoup plus directement. Ce que je veux dire, en fait, il faut qu'on soit réaliste. Et en étant réaliste, en fait, je peux vous confirmer que je suis très attaché à cette équipe nationale. Je suis rattaché à cette formation, à mon président, à tout le staff, à toutes les personnes qui travaillent au niveau du quotidien avec moi. Effectivement, quand on reprend le résultat, depuis que je suis là, tous les résultats sont bons. Aujourd'hui, on est dans la Ligue des Nations, dans la Groupe A. On a 4 matchs qui sont très importants. Et depuis que je suis là, en fait, on a réussi à faire ces 4 matchs qui sont très, très, très importants. Donc, ce que je peux vous dire, en fait, c'est que je ne regarde pas derrière moi. Je regarde de l'avant. Et je suis persuadé que ces 4 matchs vont faire que ça va aller encore de mieux. Et je reviens et je redis la même chose par rapport à notre objectif de l'après-Coupe du Monde, de revenir correctement pour durer le plus possible avec cette équipe nationale.
2: Buyurun. Hocama 5. kez Kocaeli'ye hoş geldi diyorum. Geçen sezon Gürcistan maçı 3 kez Kocaeli Sporu Süper Lig'de izledi. 2 soru soracağım. 2001 yılında futbol oynadığı yıllarda Stadio Delle Alpi'de Juventus ile Roma arasında oynanan maç 2-2 bitti. Bu maç Zinedine Zidane ve Vincenzo Montella'nın Serie A'da karşı karşıya oynadığı son maç oldu. İlk golü Zidane atmıştı. Beraberlik golünü Montella Hoca attı. 2-2 bitti o maç. Hocanın Zidane Hoca'nın Real Madrid kariyerinde oynadığı ve Roma'nın 1-0 kazandığı maçta da Montella Hoca Şampiyonlar Ligi maçında asisti yapmıştı. Sahada son oynadığı 2 maçta bir gol attı, bir gol attırdı. Yarın bu golleri kulübede atabilecek mi teknik direktör olarak? Yine Son Gülen kendisi olabilecek mi? Bir de genç takıma, Ümit Milli takıma seçilen oyuncularda kendisinin bir tasarrufu oluyor mu? Serhat Öztaş denen Kocaeli Spor'un kalecisi genç takıma seçildi. Biz aslında milli takımımızın da geniş kadrosunda olabileceğini düşünüyorduk. Serhat Özel'inde de bir soru sormak istiyorum. Çünkü burada geldi. Kendisi de hem Kocaeli Spor izledi hem oyuncuları izledi. Serhat için de eğer bir şeyler söylemek isterse memnuniyetle hocamızı dinleriz.
3: Alla fine, sì. Parto dall'ultima domanda. Parto dall'ultima domanda, sì, lo stiamo seguendo Serhat, ovviamente con l'allenatore ci confrontiamo e quindi è un portiere che lo stiamo seguendo perché pensiamo che possa avere delle prospettive anche per la nazionale A, se continuerà ovviamente a migliorare e a crescere. Poi è sempre un piacere essere qui, siamo venuti l'anno scorso, vengo a vedere talvolta le partite, come vado un po' in tutti gli stadi, in giro per la Turchia, e quindi ci aspettiamo questo calore che abbiamo avuto anche contro

0: arkanızda, arkanızdaki beyefendi.
1: Aslında bu soruya paralel olacak. Selim Er Yılmaz. Hocam, Gürcistan maçından sonra Kocaeli'de tekrar maç oynamak isteriz demiştiniz. Bu Fransa maçının buraya alınmasını siz mi istediniz? Bir de Samsun Spor maçını burada tribünde izlediniz. Zeminle ilgili bir endişeniz var mı?
2: Ma ci confrontiamo, io dico le mie esigenze, ci sono le esigenze e le idee del, insomma, della federazione, quindi ho detto prima, cercavamo una, ci siamo trovati benissimo qui, così come lo dimostra questa partita, e ma è una strategia dettata da, anche da questo. Vengo qui, sinceramente qualche settimana fa il campo non mi sembrava eccezionale, ma ci hanno garantito che per domani l'avremmo trovato in condizioni ottime, come che mi sembra di aver intravisto adesso, insomma.
3: Aslında ben kendi isteklerimi, fikirlerimi federasyondaki arkadaşlarımızla konuşurken hep hani fikir alışverişi yapıyoruz. Yani burada gerçekten çok keyif alıyoruz bu stattan. Ve geçen hafta geldiğimde evet zemin çok iyi gözükmese de bana zeminin iyi bir durumda olacağını söylediler biz geldiğimizde. O yüzden hani bu stratejilerin içerisinde tabii ki de o kısım da var. Onu da düşünüyoruz tabii ki de.
4: Coach, une question par rapport à vous, en fait, après le match de la Géorgie, vous êtes engagé de dire qu'on allait jouer à Kocaeli. Et. Pardon. Ah, attends, c'est mutuel. Ah. Je recommence. En fait, coach, après la Géorgie, vous avez demandé à jouer à Kocaeli, mais vous n'êtes pas revenu. Par contre, on vous a vu la semaine dernière, en fait, après le match de Samsun Sport. Pourquoi vous avez choisi ce terrain-là contre la France? Donc, j'ai choisi ce terrain-là par rapport à la confrontation de demain, tout simplement parce que j'ai une équipe avec qui j'échange énormément. Je sais qu'ici, l'atmosphère, elle est très bien, que les supporters, ils sont très bien. Et je suis persuadé que l'herbe, même si la semaine dernière, elle n'était pas très saine, je suis convaincu que l'herbe, elle sera très bien par rapport au match de demain. Je pense que ça va très bien se passer et qu'il ne faut pas s'inquiéter sur ce sujet-là.
0: Bitirişi bir hanımefendiyle yapalım. Buyurun.
5: Libero TV Ceren Dalgıç. Yarın kağıt üzerinde çok da kolay olmayacak bir maç olacağının farkındayız. Ancak Türkiye Fransa karşısında oynadığı son iki maçta da puan kaybetmedi. Bu durum sizin için ekstra bir motivasyon sağlıyor mu yenilmezlik serisi adına? Yarın için başarılar.
2: Ma il passato non gioca, no? Sia quando si vince che quando non si vince. Ma noi abbiamo affrontato veramente la partita con coraggio, con le nostre caratteristiche, pensando a quali sono le qualità degli avversari e giocare in tranquillità. Veramente giocare in tranquillità, perché i nostri sogni saranno in campo domani, giocare contro questi campioni. Insomma, le motivazioni vengono da sé, lo spirito viene da sé e dobbiamo giocare con le nostre armi, insomma, senza sentire pressioni particolari, sinceramente.
3: Yani açıkçası geçmiş oynamıyor. Kazandığınızda da kaybettiğinizde de. O yüzden biz sadece şuna konsantre olacağız. Kendi özelliklerimize ve tabii de futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yarın sahaya çıktığımızda herhangi bir baskı hissetmeden. Çünkü bu tarz maçlar oynamak, böyle büyük futbolcuların da olduğu takımlarda oynamak tabii ki de çok keyif veriyor. O yüzden bu işi de bunun için yapıyoruz. O yüzden herhangi bir baskı olmadan kendi futbolumuzu oynayarak istediğimiz sonucu almak istiyoruz.
4: Coach, demain il y a un match très important contre la France. Par contre, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a eu deux matchs contre la France et les résultats sont plutôt bons. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que demain ça va continuer dans ce sens-là? Le passé ne joue pas, on ne regarde pas le passé. La seule chose qu'on regarde, en fait, c'est de l'avant. On joue et on fait un métier, en fait, où on doit prendre du plaisir avec une pression qui est là, mais passer pour faire du plaisir. Et on sait pertinemment que demain, ça va très bien se passer pour nous, pour jouer la gagne.
0: Toplantımız sona erdi. Teşekkür ediyoruz. Takımımızla stadyuma gelmek üzere yürüyüşlerini çekebilirsiniz. İyi akşamlar.
6: Basın toplantısında Montella ve Salih Özcan'ı dinledik. Reklam vaktimiz geldi. Bir kısa ara ardından devam edeceğiz.
7: Türkiye'nin spor radyosu.
8: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

tutku, inanç, güç, zafer.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Reklamların ardından Uluslar Ligi özel devam ediyor. Yeniden Kocaeli Stadyumu'na dönüyoruz. Amili futbol takımımız zeminde. Söz Erdem Akbaş ve İbrahim Yavuz'da.
2: Furkan Yıldız Kocaeli Stadyumu'ndan selamlar. Amilli takımımız Fransa maçı öncesi Kocaeli Stadyumu'nda yürüyüş için sahaya çıktı. Şu anda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştiriliyor. Oyuncular sahayı gezdi. Birazcık atmosferi soludular. Fransa milli takımı yaklaşık bir saat önce burada antrenmanını gerçekleştirdi. Amilli takımımız da Montella'nın basın toplantısının ardından futbolcular sahaya çıktı ve yürüyüş yapıyor. An itibariyle de oyuncular sahada gezdi. Toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Arda Güler ile Montella'nın maç öncesi sohbetini de görüyoruz. Yanımda da İbrahim Yavuz var. Bu görüntü üzerine İbrahim Yavuz, yarın çok fazla iş düşecek Arda Güler'e. Hepimizin gözü kulağı Arda Güler'in üzerinde olacak.
3: Yani özellikle yani oyunla ilgili biraz önce konuştuğumuz hadise, yani topa sahip olma, oyuna hükmetme konusunda en çok ihtiyacımız olan oyunculardan biri. Montella da şimdiki

0: kendisiyle konuşuyor. Ya çok önemli oyuncu ve bizim bu yarınki organizasyonda hemen hemen herkesin ikna olduğu aslında topun arkasına geçme hadisesi, ama burada topa sahip olma durumu bence bizim adımıza en net belirleyici olacak oyun formatı.
1: Peki Montella'nın açıklamalarından devam edeceğim. Ben A Milli futbol takımına çok bağlıyım. 21 Eylül'de biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşayan bir döneme denk geldik. Dönemde geldik. Tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden Avrupa Şampiyonası'na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıktık. Bunlar çok güzel günlerdi hepimiz için. Aslında seninle yayın öncesinde bugün konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Montella'nın CV'si yeterince övgüyü ve güveni hak ediyor diye düşünüyorum. Hoca da zaten bunları ifade etmiş.
0: Yani şimdi ilk geldiği dönemden bugüne baktığımızda biz işin en son tarafıyla ilgileniyoruz. Tabii ki o tarafının öz eleştirisini yapacağız. Yani beklenenin altında kalmış bir performans, ama bugüne kadar teknik direktör davranışı olarak son derece sağlıklı bir milli takım izliyoruz ve yine öğlen yaptığımız yayında net santraforun olmadığı yerde sana bir oyun inşa edip ve bu oyunla hem Uluslar Ligi'nde hem de Dünya Kupası'nda Avrupa Şampiyonası benzer orada da şahane bir performans vardı. Ama bu son performansın üzerine her şeyi yıkıp yeniden bir şey inşa etmenin ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani evet, zaman zaman bu plan da olur, ama bunu bir planla halledebilirsen değerlidir. Öyle yani bir başarısızlıktan sonra hemen her şeyi yok edelim düşüncesini ben asla doğru bulmam. Montella da bunu vurgulamış. Ben de aynı fikirdeyim yani.
1: Hatta vurgularken senin söylediğin şeyi de desteklemiş. Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir şekilde kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim. Çünkü daha güzel günler yaşayabileceğimizi biliyorum. Belki bu dönemlerde bana farklı farklı teklifler de gelmiştir, ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim. Çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum. Yani şöyle bir tez vardı ya, Dünya Kupası'ndan sonra bunu saat 18'deki yayında konuştuk. Başarılı olamayan takımlar teknik direktör değişti, Türkiye değiştirmedi. İşte kalbinin burada olan bir teknik direktörünüz varsa aslında o değişikliğe gerek yok. Montella inanıyor. Bu oyuncu grubu için hala ilk günkü motivasyon taşıyor gibi. Sözleri bunu anlatıyor.
0: %100 aynı fikirdeyim ki bir lider gibi de davranıyor sonuçta. Yani bizim özellikle milli takımın ilk geldiği bugün arasında ciddi anlamda bir pozitif değişim var. Yani burayı da sağlıklı analiz ettiğinde, geçen Dünya Kupası sürecindeki başarısızlığı da sağlıklı analiz ettiğinde, gelecek adına, çünkü bu oyuncular bize bir şeyleri anlatıyor ve ister istemez şu olacak yani, yaş ortalamasını düşüreceksin. Ümit milli takımdan oyuncuları o işin içine katacaksın. Genç oyuncuları o işin içine katacaksın. Ya bunlar zaman zaman o jenerasyon değişiminde zorluklar olacak tabii ki. Yani ben işin bu tarafından bakmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Montella'nın anlattıklarının çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu bizim geleceğimiz adına son derece mantıklı ve bizim ideal kadro konusunda ben hala problemimizin olduğunu düşünmüyorum. İdeal 11 konusunda son derece önemli oyunculara sahip, deneyimli oyunculara sahip ve bu deneyimi de aslında beraber kazandılar ya. Az da bir zaman değil. Çok ciddi anlamda bir tekrardan bahsediyoruz. Şimdi bu kadar tekrar içinde barındırmış bir teknik direktörden vazgeçmek bana hiç mantıklı gelmiyor. Bir turnuva üzerinden anlatırsak yanılırız. Bir önceki turnuvaya gidersek orada da şahane bir performans vardı değil mi?
1: Evet.
0: Bence o öz eleştiriyi yapıp oradan yürümek bizim adımıza son derece faydalı.
1: Diyor ki Montella, bu seviyede 4 maçımız var. Belki de tarihimizde ilk defa bu seviyede üst üste 4 maç oynayacağımız bir serüven yaşayacağız. Bu bizi heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Kendimizi kötü düşüncelere kaptırmadan işimizi en iyi şekilde nasıl yapabileceğimizi, ülkemizi nasıl temsil edebileceğimizi düşünerek hareket etmek zorundayız. Yani rakip Fransa, evet. Bir sonraki rakip İtalya, evet. Belçika ile de oynayacağız, evet, ama oyuncu grubu ve teknik direktörü bunları göğüsleyecek. Hatta buradan olabilecek en iyi sonuçları alabilecek özgüvende.
0: Ki bu bizim geleceğimiz adına da çok önemli. Yani bu kadar sert rakiplere karşı oynamak, güçlü organizasyonlara karşı oynamak bizi ciddi anlamda geliştirecek. Şimdi geldiğimiz döneme bakarsak, evet, oralarda kazanarak gelebiliyorsun, ama o gelişim anlamında, seviye anlamında bizim olmamamız gereken yerler. Evet, buralarda olmalıyız, çünkü buralarda olduğumuz sürece gelişim çok daha hızlı olur diye düşünüyorum ki bu da son derece sağlıklı bir açıklama.
1: Orkun'a geleceğim. Orkun sakatlığı sebebiyle bu maçta olamayacak. Ama sahada takımla beraberdi. Evet. Riva'dan hiç ayrılmadı. milli takımın yanında olmak istiyor. Biraz önce ben de bu yayına gelmeden önce Salih'le biraz sohbet etme imkanı buldum. Salih çok iyi bir sezon geçiriyor Beşiktaş'ta. Marsilya maçındaki performansı, şu an gözümü kapatıyorum, Salih'in o savunmaya yardımı, hücuma koşuları aklıma geliyor. Şimdi o da aynı şeyi söyledi. Yanımızda Orkun, yani Orkun veya bir başka oyuncu milli takımda Riva'ya girdikten sonra o aidiyeti hisseden, oradan ayrılmak istemeyen bir jenerasyon oluşturduk. Bu arkadaş birlikteliği de bence çok pozitif bir diğer nokta.
0: Çünkü biz duygularımızla yaşıyoruz, evet. Erdem. Yani o bizim için çok daha önemli ki Orkun aslında Beşiktaş'ta da benzer davranış içerisinde şu an. O aidiyet çok önemli ama milli takımda özellikle burada olması, arkadaşlarınla beraber olması çok önemlidir. Ki biz bu tarz davranışlarla, bu kültürle büyüdüğümüz için çok da değerli bulurum bu davranışı.
1: Son olarak yarın nasıl bir maç bekliyorsun? Onları da alayım senden yavaş yavaş.
0: Yani benim maçla ilgili düşüncem şu. Bir kere değişime uğramış ki oyuncuların da maç önünde anlattığı, yani farklı bir sistemde ki burada beklerin özellikle çok fazla oyunun içerisine girdiği bir Fransa oyunu izleyeceğiz. Topa sahip olmak bu konuda ben çok belirleyici olacağını düşünüyorum bizim adımıza. Evet, savunma önemlidir ama çok fazla oyunu yarı sahanda kabul edersen bu kadar becerisi yüksek oyuncular başına iş açarlar. Mümkün olduğunca ikinci bölgede oyunu kabul etmek ve devamında oyuna da ortak olmak bizim adımıza çok önemli ve en belirleyici şeyin bu olduğunu düşünüyorum ben.
1: İbrahim Yavuz, teşekkür ediyorum. Ben bugün teşekkür yayınlarda ederim. Beraberdik. Fotoğraf çekimi milli takımın yapılırken biz de yavaş yavaş sözlerimizi noktalayacağız. Yarın inşallah hemen arkamızda bulunan bu sahada milli takımımız önemli ve güzel bir galibiyet alır ve Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlar diyelim ve şimdi kıymetli yorumlar için de sözü stüdyoya bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş ve İbrahim Yavuz. Kocaeli Stadyumundan Türkiye-Fransa maçı öncesi son notları paylaştılar. Milli futbol takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Basın toplantısını detaylı bir şekilde dinledik. Montella ve Salih Özen açıklamalarda bulunmuştu. Öncesinde ise akşam saatlerinde yine Fransa cephesinde de teknik direktör Zidane ve Adrien Rabiot açıklamalarda bulunmuştu. Biraz bu akşamın maçlarını biz konuşalım. Gün boyu yarın bu ekranlarda Türkiye-Fransa maçına da dair tüm detaylar zaten paylaşılıyor olacak. Akşamın maçındaysa, daha doğrusu akşamın maçlarındaysa Turkuaz medya kanallarında Hollanda-Almanya mücadelesi saat 21.45'te Aspor ekranlarında olacak. Norveç-Danimarka mücadelesi A2 ve Portekiz-Galler mücadelesi ise A Haber ekranlarında olacak. Şu anda da 3 farklı maçın oynanacağı stadyumdan da canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Artık son hazırlıklar yapılıyor karşılaşmalarda. Biraz Hollanda-Almanya maçını hocam konuşalım. Çünkü konuşulmayı hak eden bir eşleşme gerçekten de. İki yeni başlangıç. Hollanda'da Xavi Hernandez, Almanya'da ise Jürgen Klopp'la bugün iki ülkede, iki takımda yeni bir döneme başlıyor Mahmut hocam.
3: Ya Hollanda enteresan değil de Almanya çok enteresan. 45 kişilik bir kadro var.
2: Evet.
3: Önünde enteresan bir kadro yapılanması, çok değişik bölgelerden, değişik takımlardan oyuncular çıkartmış.
2: Hocam şöyle bir bilgiyi vereyim hemen, öyle sonra size bırakayım sözü. Almanya teknik direktörü Jürgen Klopp grupta oynayacağı deplasmandaki Hollanda ve iç sahadaki Yunanistan maçı için ayrı bir aday kadro açıkladı ve yine iç sahada oynayacağı Sırbistan ve deplasmandaki Yunanistan maçı için de farklı bir kadro açıkladı. Burada her iki kadroda olan sadece tek bir oyuncu var. O da kaleci Dahmen ismi Lennart Karl diğer maçın aday kadrosuna geçti. Adayemi de bu maçın kadrosuna geçti. Bu tarz bir değişiklik de yaşandı. Klopp'tan farklı bir uygulama. Çok yakın Klopp'ta zamanda
3: Klopp'ta ziyade hiç milli takımda görünmeyen bir şey. Ben şöyle söyleyeyim, 65-66'dan beri Almanya'dayım. Bütün ne hocaları gördüm milli takımlar üzerinde. Hiç böyle bir kadro görmedim. 25 kişilikti. 25, 20 ise 20'dir. Çok enteresan bir seçim olmuş. Tabii takımı da bırakanlar var. Rudiger affını istedi, artık milli takımı bıraktı. Neuer aynı şekilde. Deniz Kader falan vardı, onları almadı. Bir sürü de almadığı oyuncular var burada ama bu enteresan bir kadro çıkarmış. Buradan herhalde havuzu bu 4 maçı çıkardıktan sonra bir daraltmaya gidecek.
2: Herkesi
3: bir
2: görmek istediği için mi acaba?
3: Ya bilemem, bir sürü yurt dışında oynayanlar. Bir de enteresan olan ne var? Şu andaki kadroda 45 kişilik kadro nereden bakarsan bak %80 falan hep devşirme oyuncular var. Tamam, orada doğmuşlar, aileler oraya, Almanya'da da çok enteresan, artık oyuncu bulamıyor Almanya.

0: kadrosu yani.
1: Evet, çok bir değişiklik yok zaten.
0: Yok yani, oradan fazla bir şey beklemiyorsun ama Almanya.
1: Xavi'nin Hollanda tercihi biraz sürpriz oldu sanki Avrupa futbol kamuoyunda da. Onun nasıl bir Hollanda dönemi geçireceği biraz merak ediliyor. Çünkü
0: hoca olarak mı diyorsun?
1: Evet, hoca olarak. Yani genç de bir, hala genç bir teknik direktör ve kariyerinde daha bu denli henüz ilk yıllarında, ilk dönemlerinde bir milli takım tercih etmesi biraz şaşkınlıkla karşılandı Xavi için.
2: Ben de şaşırdım, beklemiyordum açıkçası. Çünkü sürekli Premier Lig'in dev kulüpleriyle ismi geçiyordu. İşte Chelsea ile adı anıldı, bir dönem Manchester United ile adı anıldı. Bu yaşta bir ismin milli takım tercihi yapması biraz benim için de sürpriz oldu açık konuşmak gerekirse. Ama aslında kendisi için güvenli bir tercih yaptı gibi gözüküyor. Çünkü Barcelona altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Johan Cruyff'un 4-3-3'ü ile büyümüş bir oyuncu. Bütün futbolculuk kariyeri, yani son 1-2 yılda Esat'la geçti ama hani kariyerin neredeyse tamamı 4-3-3'te geçmiş bir oyuncu. Ve şimdi Barcelona'dan çıktığı ilk noktada yine 4-3-3 oynayan bir milli takımın başına geçmiş oldu. Aslında kendisi açısından bakıldığında böyle güvenli bir mantık barındırıyor içerisinde ama ya ben biraz daha kulüp takımında yapması gereken şeyler olduğunu düşünüyordum Xavi Hernandez'in. Biraz o açıdan şaşırtıcı bulduğumu söylemem lazım. Yani Almanya tarafına dönecek olursak da yani Klopp birazcık herhalde tüm dünyadaki Alman oyunculara burada eğer yeterince iyiyseniz burada oynama şansınız var mesajını vermek istedi diye düşünüyorum. Ben çünkü İskoçya Ligi mesela bakıldığında Bundesliga'nın çok gerisinde bir lig olmasına rağmen İskoçya Ligi'nden bile milli takıma oyuncu davet etti.
0: Ama o çıkışı iyidir orada.
1: Bu arada az önce ekranlara geldi. Jürgen Klopp da Liverpool'da tabii çok uzun yıllar birlikte çalıştı. Van Dijk'la sarıldı. Devamında Gakpo'yla yine evet, sarıldı.
2: Gravenberg de
1: yine onun transfer ettiği bir isimdi Liverpool'a. Bu açıdan da farklı bir hikayesi olacak. Bu arada 11'ler belli oldu hocam. Bir aktarayım mı? Xavi ve Klopp'un ilk maçlarında tercih ettiği 11'ler şu şekilde. Hollanda'nın kalesinde bu akşam Verbruggen forma giyiyor. Dörtlü savunma hattı Dumfries, Van Hecke, Van Dijk ve Van de Ven dörtlüsü geride tercih etti Xavi. Orta alanda Gravenberg, Timber ve Renders'ı görüyoruz. Hücum hattında ise Somerville, Brobby ve Cody Gakpo'yu tercih etti Xavi Hernandez. Almanya'da ise Jürgen Klopp'un 11'i şu şekilde. Kalede Neuer'den sonra hangi isim forma giyecek çok fazla merak ediliyordu. Marc-André Ter Stegen'i tercih etti Jürgen Klopp ve dörtlü savunma hattı Treu, Schlotterbeck, Jonathan Tah ve Brown dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Cemal Musiala, Necha ve Joshua Kimmich takım kaptanı. Hücum hattında ise Adeyemi, Şade ve Kai Havertz üçlüsü. Yine Jürgen Klopp'un tercih ettiği 11 Mahmut Hocam.
0: Vallahi sen gösterdim sana hiç.
1: Senin evet tam olarak 11'de 11 beklediğin
0: öbürü
1: 11.
0: Öbürde bir tane eksilmiş.
1: Hollanda'da da Ferman senin beklentilerinden biriydi. Orada Timber'ı tercih etmiş. Xavi Hernandez.
0: Yani bu Almanya'nın şu andaki oynayabileceği, çıkarabileceği 11 o. Buradan da oyunun gidişatına göre elindekilerini değerlendirecektir ama şunu da değerlendirmek lazım. Yani Alman milli takım olarak göze bakarsak çok artık o eski şaşalı dönemlerinden çok uzaktalar. Şimdi Hollanda'ya bakıyorsun, Hollanda daha böyle kreatif oyuncular ve daha kompakt bir takıma sahipler. Almanya buradan nasıl toparlayacak? Müdafaa hemen hemen yeri ta işte belli hani bizde vardır ya yapıştırılan ağır oyuncu falan deriz. Evet. Onlardan bir tanesi. Schlotterbeck de aynı şekilde. Dortmund'da onun da zaman zaman değil epey zamanlar çok falsoları var. Yani müdafaada sallanacaklar. Burada öyle gözüküyor. Hollanda'nın müdafaası daha tecrübeli. Dumfries falan mı? Ben o Spartak Rotterdam dönemlerinden biliyorum yani onun o çıkışı dönemleri. Ben burada Hollanda'nın ağır bastığını düşünüyorum. Yani. Oyun olarak da ağır basacağını düşünüyorum.
1: Ama Hollanda'yı mı favori görüyorsunuz hocam?
0: Ben ağır bastığını düşünüyorum. Oyun ve oyuncu kapasitesi olarak da daha ağır bastığını düşünüyorum. Burada Adeyemi çok dikkat etmek lazım.
1: Çok formda geldi.
0: Zaten formdaydı o. Dortmund dönemlerini falan hepimiz biliriz nasıl bir oyuncu olduğunu. Yani zevkli bir maç geçer. Onlar birbirlerinin şeyidir.
1: Bizde nasıl
0: Galatasaray, Fener, Beşiktaş falan rekabetleri var ya. Yani lig takımları çıkıyor. Almanya, Hollanda'da öyle. Almanya, İtalya öyledir mesela.
1: Biraz geçmişe dayanan.
0: Onlarda da vardır o rekabetler. Bizde de Türk milli takımda rekabet olduğu ülkeler var tabii haliyle. Bunlar da o şekilde. Güzel bir maç çıkacağını tahmin ediyorum ama bundan daha iyi maç Danimarka Norveç maçı olacak.
2: O da kran krana bir 90 dakika olacak gibi.
0: O tam böyle şey nasıl söyleyeyim dinamik bir maç olacak böyle. İki tarafında git gel.
1: O mücadele de A2 ekranlarında olacak. Norveç, Danimarka 2, Kuzey Avrupa, İskandinavya ülkesi. Evet,
0: dünya şampiyonası gibi oldu.

0: Milli Arada Uluslar Ligi heyecanı Turkuaz Medya kanallarında yaşanacak. Bu akşam itibariyle de startı veriyoruz. Saat 21.45'te tam 3 mücadele. Lig A Uluslar Ligi'nde 3 karşılaşma futbol severleri bekliyor. Bir kez daha ben tekrar edeyim, hatırlatayım. Hollanda-Almanya mücadelesi A Spor ekranlarında, yani bu ekranlarda olacak. Portekiz-Galler mücadelesi A Haber ekranlarında ve Norveç-Danimarka maçı ise A2 ekranlarında. Son birkaç dakikamız, Cristiano Ronaldo'yu biraz konuşabiliriz Uğur. 234. milli maçına çıkacak bugün Galler karşısında. Portekiz'de de yine yeni bir dönem başlıyor. Jorge Jesus takımın başında.
1: Ben Dünya Kupası'ndan sonra Ronaldo'nun milli takımı bırakacağını düşünüyordum açıkçası. Artık
0: hiç herhalde, öyle bir niyeti yok.
1: Evet, bir Dünya Kupası daha görmez diye düşünüyordum ama senin de dediğin gibi hiç öyle bir niyeti yok. Basın toplantısında Portekiz'in bana ihtiyacı olduğu sürece burada olmaya devam edeceğim. Eğer bana ihtiyaç duymazlarsa da bu federasyonun en büyük destekçisi ben olacağım dedi ve bir sonraki Dünya Kupası'nda da yer alacağını sinyallerini aslında birazcık verdi. Ama Jorge Jesus'la nasıl bir ilişkisi olacak, bu da önemli. Tabii ikisi son olarak El Nasır'da birlikte çalışmışlardı ve Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk şampiyonluğunun altında Jorge Jesus'un imzası var. Bu açıdan bakıldığında belki Jesus'un Portekiz milli takımının başına geçmesinde Ronaldo'nun da etkisi olabilir ama Jesus'a sorduklarında Ronaldo'nun 5 tane Ballon d'Or'un olması benim için bir şey ifade etmiyor. Eğer oynamayı hak ederse oynar, oynamayı hak etmezse kulübede oturur şeklinde bir cevap verdi. Hani Jorge Jesus'un basın toplantılarını Fenerbahçe'de olduğu dönemden de hatırlıyoruz. Mesela orada da hani göreve gelir gelmez direkt Mesut Özil konusunu kestirip atmıştı. Burada da direkt yani Ronaldo'nun ismi benim için bir şey ifade etmiyor, önemli olan sahadaki performans dedi. Bence ilginç söylemleri vardı bu arada Jesus'un basın toplantılarında. Rafael Leao'nun kendi takımında kanatta değil forvetle oynayacağını söyledi. Bu mesela ilerleyen dönemde belki Galatasaray için farklı bir parantez açabilir.
0: Yani çok
1: ilerleyen
0: konuşuldu transfer olduğu dönemde, evet. Leao için de.
1: Yani şöyle, belki şimdi iki forvet oynayacağını söyledi. Yani üç tane merkez orta saha kullanmaktansa iki tane santrfor kullanacağını, iki tane hücum oyuncusu, evet, kullanacağını ve Joao Felix'in hiçbir zaman kendisi için bir kanat oyuncusu olmadığını, bir iki forvetten bir tanesi olarak değerlendireceğini belirtti. Keza aynı şekilde Rafael Leao'yla ben çalıştığımda hep, doğru, benim iki forvetimden biriydi dedi. Hani ilerleyen dönemde belki bunun yansımalarını Galatasaray'da görebiliriz. Leao Osimhen ikilisi belki aynı anda ileri uçta, doğru, olabilir.
0: Hocam son bir dakikamız sizden de ve Portekiz'deki yeni başlangıç için de bir yorum almak isterim.
2: Ya yabancı bir hoca değil yani, oranın tecrübeli ve kültürünü çok iyi biliyor. Kendisi de oralı. Zaten çoğu tezgahından geçmiş oyuncular.
1: 13 oyuncu eski oyuncusuymuş hocam.
2: Onun için ben çok fazla bir şey kaybedecekten ziyade burada önde bir şekilde verimli olacak. Onu bir düşünecekler. Ona bakacaklar yani kimlerle. Şimdi 4-3-3 gibi dizi şey birli gibi gözüküyorsun ama kanatları girdi mi üçlüsün önde. 4-3-3'e gidiliyor. Pratik olarak gözüken oyun esnasında onlar Felix filan atacak gene. Açık olarak gidecekler. Ben gene bu maçtan ziyade iki maç daha enteresan olarak geliyor bana. Peki. Hollanda, Almanya ve Norveç, evet, Danimarka maçları.
0: Artık çok az bir süre kaldı. Biz noktalıyoruz. Uluslar Ligi özelin sonuna geldik. Uğrak'tan, Mahmut Alpas'tan çok teşekkür ederim. Hollanda, Almanya maçı A Spor, Norveç, Danimarka maçı A2, Portekiz, Galler maçı ise A Haber ekranlarında olacak. Biz noktalıyoruz. Futbol severlere ise şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo, sporun radyosu.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Net, Sigortam.net.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.

0: değerli futbol severler. 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'nin premierine hepiniz hoş geldiniz. Dünya futbol tarihinin en köklü, en dramatik ve en gerilimli rekabetlerinden birisi. Sportif mücadelenin çok daha ötesinde tarihi, kültürel ve psikolojik katmanlar da içeren bir düello. Hollanda-Almanya az sonra kozlarını Johan Cruyff Arena'da paylaşacaklar. 1974'te Münih'te Dünya Kupası finalinde alevlenen bir rekabet. Bu stada adını veren Johan Cruyff'un kazandırdığı penaltıyla bir başka total futbol efsanesi Johan Neeskens'in golüyle öne geçen Hollanda olmuş ama 75 bin taraftarın önünde o dönemki adıyla Batı Almanya geri dönüşe imza atarak kupayı kazanmayı başarmıştı. 1988'de Münih'te ama bu kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde yolu kesişen iki takımdan bu kez kazanan Marco van Basten'in son dakika golüyle Hollanda olmuş ve sonra finali de kazanarak şampiyonluğa ulaşmışlar. Adeta 74 ve 78'de üst üste kaybedilen iki Dünya Kupası finalinin ağırlığını üstlerinden atmışlardı. Bu maçların dışında da defalarca karşı karşıya geldiler ve her yeni maç adeta yeni bir hikayeye, yeni yüzlere sahne oldu. Yeni yüzler demişken kulübelerde iki ülke adına da yeni bir yüz var. Xavi Hernandez ve Jürgen Klopp da kendileri adına bugün yeni bir sayfa açacaklar. 1978'de Avusturyalı Ernst Happel görevi bıraktıktan sonra Xavi, Hollanda'nın ilk yabancı teknik direktörü olarak bu akşam takımıyla birlikte olacak. Jürgen Klopp da Liverpool macerasından tam 858 gün sonra menajerlik koltuğuna otururken ülkesinin başında bugün sahaya çıkacak. Konuşacak, anlatacak çok şey var, çok hikaye var. Ben Ömer Saraç, değerli yorumcum Burak Kural'la birlikte sizlerle olacağız. Hocam, bu muhteşem futbol akşamına, futbol gösterisine hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ömer, sen de hoş geldin. Çok güzel bir karşılaşmayla, önemli.

0: Tarihi değer olan bir, belki milli takım için bir derbi mücadelesiyle açılışı yapıyor olmak da benim açımdan da çok heyecan verici. İlk etapta aklıma Van Basten, Gullit ve Almanya'daki o Matheus'lu rekabet geliyor. Gerçekten bugün de yine ona benzer müthiş bir mücadele izleyeceğiz.
1: İşte Jürgen Klopp şapkasında 83 milyondan birisi yazıyor. Almanya'daki ilk basın toplantısına, milli takımın ilk basın toplantısına bu şapkayla gelmişti ve birleştirici olmak istiyorum, bunu futbolla yapmak istiyorum, buna hepimizin ihtiyacı var demişti. Sadece Almanların değil, belki de tüm futbol severlerin sevgisini, gönlünü kazanmış bir isim Jürgen Klopp ki bugün Xavi Hernandez, o da bir Barcelona efsanesi, İspanya efsanesi. Hocam ben az önce 74 finalini saydım. 74'te Almanya'ya kaybettiler. 78'de Mario Kempes'te Arjantin'e kaybettiler. Üst üste 2 dünya finali kaybettiler. Ama 2010'da bir dünya kupası finali daha kaybettiler. Güney Afrika'da İspanya'ya karşı uzatmada kaybeden Hollanda, o Hollanda takımı İspanya'ya kaybederken İspanya'da o gün mutluluk yaşayan, kupayı havaya kaldıran isimlerden bir tanesi Xavi Hernandez bugün Hollanda'nın başarısı için ter dökecek ya da kulübede olacak diyelim. Evet. Gerçekten birçok özel hikayenin yaşandığı, yaşanacağı ve tabii ki işte Klopp'u görüyoruz, eski oyuncuları. Cody Gakpo, Gravenberg, Van Dijk, onlarla da tabii sohbet halinde, basın toplantısında belki de Xavi'den daha çok Hollanda'daki oyuncuları tanıyorum demişti. Bu şekilde gülerek bunu ifade etmişti. Çok özel hikayeler var. Almanya'nın formasını görüyoruz ki Almanya 1954'ten itibaren, tabii ki isim vermeyeyim ama aynı forma tedarikçisiyle, bir Alman şirketiyle, hepimizin bildiği bir Alman şirketiyle çalışıyor. Ve yıllar sonra, 1954'ten yıllar sonra, artık önümüzdeki yıl 2027'de Almanya'da forma tedarikçisini değiştirecek ki Almanya'ya baktığımızda bu özel formayı göreceğiz değerli izleyenler. Aslında Kasım ayında iç sahada Hollanda maçında bu formanın giymesi planlanmıştı. Forma tedarikçisi Almanya için son bir özel forma yaptı. Ama bugün Almanya 1990'dan esinlenen bir formayla sahaya çıkmak istedi. Yeşil forma, hatırlayacaktır futbol severler. UEFA'dan yeşil formayla ilgili izin gelmediği için de Almanya'nın bugün aslında Kasım ayında giyilmesi planlanan formayla, veda formasıyla sahada olacağını da söylemiş olalım.
0: Ya o forma deyince de şimdi Köhlerler, Möllerler, Völler, Hessler, Klinsmann, muazzam bir kadro akla geliyor. Gerçekten bizi de eskiye götürüyor. Çok da güzel bir formaydı.
1: Amsterdam'da, Johan Cruyff Arena'da müthiş görüntüler var. Oyuncular şu anda tünelde ve az sonra Yeşilçim'e ayak basacaklar. Kadrolar da ekrana gelince değerli izleyenler, aktaracağız sizlere. Çok hikaye var. Az önce de söylediğimiz gibi Jürgen Klopp'la çalışmış, kupa kaldırmış, birçok anı yaşamış oyuncu var Hollanda kadrosunda. Yine Xavi ve Jürgen Klopp. Tabii ilginç olan noktalardan bir tanesi, Xavi ile Jürgen Klopp'un yolu hiçbir zaman için kesişmedi. Xavi Barcelona'da oynarken Jürgen Klopp'un Borussia Dortmund'uyla karşı karşıya gelmediler, eşleşmediler. Sonrasında Xavi Barcelona'yı çalıştırırken Klopp Liverpool'daydı ama bu sefer de bu iki takım eşleşmedi. Bugün onlar da ilk defa böyle bir arenada karşı karşıya gelecekler ve iki takım oyuncuları değerli izleyenler Amsterdam arenanın çimlerine ayak basıyor.

Karim Adeyemi görüntüde, Lennart Karl'ın yerine ikinci kadrodan ilk kadroya çağrıldı, çekildi. İki kadro açıkladı Klopp. İlki farklı bir kadroydu, ikincisi farklı bir kadro. 22 kişilik ikişer kadro. Normalde Adeyemi ikinci kadrodaydı ama Karl sakatlık yaşayınca onu ikinci kadroya çekip Adeyemi'yi ilk kadroya aldığı görüntüdeki Klopp ve işte Xavi Hernandez ve Klopp'u aynı karede gördük. Arkada Thomas Müller, birçok ünlü isim de var. Birkaç gün önce Ronald Koeman'ın eşi Katrina Koeman hayatını kaybetmişti. Onun için bir saygı duruşu yapılıyor ve milli maçlar.

0: Ay yıldızlılarımız UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa karşısında zafer için sahaya çıkıyor. İlk düdükten son düdüğe mücadelenin her anı ve tribünlerin coşkusu A Spor Radyo'da. Türkiye-Fransa maçı yarın akşam 21.45'te A Spor Radyo'da. Haydi Türkiye! Kalbimiz milli takımla, kulağımız A Spor Radyo'da.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo, sporun radyosu.
2: Birlikteyiz değerli futbol severler. Hollanda kadrosu ekranda. Kalede Verbruggen var, Dumfries, Faneke, Van Dijk, Van Defens savunmada, Gravenberg, Timber ve Reinders merkezde, Somerville, Broby ve Gakpo'da en uç noktada Hollanda'da yer alacak. Maçın hakemleri ekranda ve iki kaptan Joshua Kimmich ile Virgil van Dijk, Alejandro Hernandez maçı yönetecek. VAR odasında da Carlos Del Cerro Grande olacak. Çok tecrübeli bir hakem Alejandro Hernandez. Ve iki kaptan Joshua Kimmich'e Jürgen Klopp'un takımın başına geçmesiyle birlikte sağ bekten merkeze geçti. Onu bugün merkezde izleyeceğiz. Şimdi de konuk Almanya'nın kadrosuna bakacağız. Kalede Marc-André ter Stegen oynayacak. Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck ve Philip Troy savunmadaki dörtlü. Felix Mecha, Jamal Musiala ve Joshua Kimmich merkezde izleyeceğiz. Şadi Avers ve Adeyemi de en uç noktada yer alacak. Amiri şu anda ilk 11'de görünüyor. Ben de bakacağım ama sanıyorum bir son dakika, son saniye değişikliği olsa gerek. Evet, hemen düzelteyim. Merkezde Mecha, Kimmich ve Amiri oynuyor. Musiala'nın ilk 11'den çıkarıldığını sizlere aktaralım. Az sonra bu değişikliğin de sebebini sizlere ileteceğiz değerli futbol severler. Hollandalı futbol severler, onlar da her zaman turuncu formalarıyla stattaki yerini alıyorlar ve yine stadyumda turuncu renkler tabii ki ağır basıyor. Hollanda'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman'ın eşi Martina Koeman hayatını kaybetmişti. Onun anısına şimdi bir dakikalık saygı duruşu yapılacak. Wat vonden jullie allemaal willen vragen in die mogelijk te gaan staan?

0: kendisine Koeman anısına
1: saygı duruşu yapıldı ki Hollanda Futbol Federasyonu cenaze törenine oyuncuların katılması için programı değiştirdi. Birçok önemli isim törene katıldı. Biz de bir kez daha Koeman ailesine başsağlığında bulunalım. Cemal Musiala değerli izleyenler ısınırken sakatlanmış ve üst adeli problemlerinden dolayı da maça başlayamıyor. Onun yerine Nadia Amiri ilk 11'de olacak. İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda-Almanya maçı başladı. Kevin Schade ilk saniyelerde etkili geldi Almanya. Schade çevirdi. Ceza sahasında Adeyemi bıraktı. Schade. Schlotterbeck. Baskı var. Jonathan Tah. Top kaybı. Taçı Hollanda kullanacak. Görüntüde Brian Brobbey vardı. Sunderland'de çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Manchester City'ye karşı hat-trick yaptı. Brian Brobbey, o da Hollanda'nın bugün önemli kozlarından birisi olacak. Ve Jurgen Klopp, az önce de Xavi Hernandez ekrana yansıdı. İki teknik adam. Somerville. Somerville yerde. Oyun devam ediyor. Devam dedi Alejandro Hernandez. Daniel Brown gitmeye çalıştı ama müdahale geldi. Baskı var. Almanya topu kazandı. Brown pasını aktardı. Amiri. Amiri'den pas. Almanya etkili geldi. Meça savunma kapanmaya çalıştı. Ceza sahasında Adeyemi çekti soluna. Şimdi sağına Adeyemi. Top dışarıda. Van Dijk de oradaydı. Out. İyi başladı. Önde başladı Almanya.
2: Evet, az önce Brobbey'den bahsetti Ömer. Benim de çok dikkatimi çeken, fizik olarak çok üst düzey bir oyuncu. Çok kuvvetli. Son dönemdeki en önemli, en formda pivot santraforlardan biri.
1: Brian Brobbey hocam, Dünya Kupası'nda İsveç maçında ikinci golü attığında Hollanda'da Dünya Kupası tarihinde 100 gole ulaşan 8. takım olmuştu. Hollanda tarihinde Brobbey'nin artık böyle bir yeri de var.
2: Fiziği biraz Lukaku'yu da andırıyor Fenerbahçe'deki.
1: Taç kullanıldı. Meça, Adeyemi, Joshua Kimmich, Schlotterbeck, Kevin Schade. O da kadrodaki birçok Freiburglu'dan bir tanesi. Hem Freiburg'da oynayan hem de Freiburg altyapısından çıkan birçok isim var Almanya'da. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile final oynamıştı Freiburg ve birçok ismi de bugün kadroda görüyoruz. Brown. Kimi. Troy. Adeyemi. Meça, Adeyemi. Jonathan Tah. Kimmich'ten Tah'a. Topa sahip olarak başladı Almanya. Schlotterbeck uzun bir top. Adeyemi. Havertz pas bekliyor. Meça. Kanatta Havertz. Troy önü istedi. Troy ceza sahasında çevirdi. Savunma dikkatli. Dumfries. Almanya Tah devam edecek. Jonathan Tah. Meça maçın başıyla birlikte çıkmakta zorlanıyor Hollanda. Kai Havertz baskı vardı. Top şimdi Troy'da. Havertz. Adeyemi yaklaştı. Adeyemi. Merkeze gitti Adeyemi. Joshua Kimmich. Jonathan Tah. Schlotterbeck. Tah ve Schlotterbeck. İki stoper de şu anda Hollanda sahasında. Kevin Schade çekti sağına. Schade. Boşluk arıyor Almanya. Kimmich'ten pas. Nathaniel Brown. Kimmich. Uzun bir top. Adeyemi. Ceza sahasına girdi. Adeyemi. Meça. Adeyemi karşılayan Van de Ven. Meça. Jonathan Tahtan. Schlotterbeck'e. Yine uzun gönderdi Schlotterbeck. Troy. Troy pasını aktardı. Amiri. Savunma dikkatliydi. Uzun bir aradan sonra topa dokundu Hollanda ve şimdi kontra şansı Somerville. Somerville, yanında Brown var. İki hızlı oyuncu. Brown ters kademede. Somerville, Meça da geldi oraya. Somerville faulü yaptı.
2: Somerville'de özellikle hücum geçişlerine inanılmaz etkili bir oyuncu Ömer. Çok süratli, gerçekten açık alanda inanılmaz etkili. İlk adımı çok hızlı, patlayıcı gücü, çalım yeteneği olan bir oyuncu. Belki de Hollanda'nın şu kadrodaki en tehlikeli kontra silahı.
1: O da bu sezon El Hilal'e transfer oldu ki Roma'ya transferi çok konuşuluyordu. Son anda El Hilal'e imza attı. Meça. Meça baskı altında. Jonathan Tah. Schlotterbeck. Faneke'den kalecisi Verbruggen'e baskı var. Van Dijk. Adeyemi. Top ona çarptıva. Tacı kullanacak Hollanda. Van Dijk'ın da hocam Dünya Kupası'ndan sonra belki milli takımdan affını isteyeceği konuşuluyordu ama Xavier Hernandez onunla yola devam etmeye oldukça istekli ki sanıyorum böyle bir oyuncuyu da kimse bırakmak istemez. Ama ilginç bir basın toplantısı yaptı. Az sonra detaylarını da aktarırız.
2: Çok önemli bir lider oyunculuğunun yanı sıra.
1: Top Hollandalı oyuncularda kaldı. Reinders pasını aktardı. Somerville, Hollanda etkili geliyor. Somerville yaptı ortayı. Ter Stegen. Önce solda sonra sağda. Hollanda Somerville'le etkili olma çabasında. Joshua Kimi.
2: Hollandalı oyuncular merkezi çok iyi kapatıyor. Görüyorsun Ömer. Tamamen kenarlara yönlendiriyorlar Almanya'yı.
1: Brown. Pasta isabet yok. Faneke yakın. Verbruggen, Faneke. Ryan Brobbey. Brobbey topu saklayamadı. Aslında iyi yaptığı işlerden bir tanesi ama hemen merkezde baskıyla topu kazanıyor Almanya. Kevin Schade. Schade şöyle bir baktı. Top hala onda. İki oyuncu karşısında. Schade çizgiyi kullanacak ama müdahale geldi. Somerville yerde. Karar faul. Schlotterbeck faulü yaptı. Hocam ne dersin Almanya'nın yeni forması için ya da veda forması için diyeyim ben ona.
2: Klasik o bildiğimiz, hep gördüğümüz Almanya formasından çok farklı. Ben çok alışamadım.
1: Yani her yere giyilir gibi. Çok beğendim. Faneke. Robbey. Jonathan Tah yakın. Troy. Ter Stegen. Uzun gönderdi. Ter Stegen. Schade. Kai Havertz. Schade koşuyu attı. Havertz ilk etapta pasını aktaramadı ama sonra bir deneme daha. Müdahale Faneke'den. Verbruggen. Eğer yanlış görmediysem Bert van Marwijk ekrandaydı. Hollanda'nın eski teknik adamlarından. Ve Hollandalı genç oyuncular. Tabii şöyle aktarayım. Oyunun durduğu anda üst üste gelen iki karede önemli bir bağlantı var. Hollanda etkili geliyor. Sol kanadı kullanacak Portakallar. Ceza sahasında tehlike olabilir. Şut şansı, vuruş geldi ama etkili değil. Out. Değerli izleyenler, az önce Bert van Marwijk ekrana yansıdı. Hollanda'nın eski teknik adamlarından. Sonrasında da bugün yedek kulübesinde olan Van Bommel, Belçika'nın da teknik direktörü olan Van Bommel'in oğlu Van Bommel ekrana geldi. O da bugün kulübede Ruben van Bommel ve Bert van Marwijk'ın eşi de Van Bommel'in aynı zamanda annesi. Gol şansı, Brobi karşı karşıya pozisyonda, yerde kaldı, penaltı beklentisi. Alejandro Hernandez devam dedi. Ryan Brobi'ye atılan pas, Somerville dengeyi sağlayamadı. Brobi, Jonathan Tah'la mücadelesi, gözler Alejandro Hernandez'e çevrildi ama oynayın dedi Hernandez.
2: Somerville backstopper arasında müthiş topla buluşup çok güzel bir pas attı araya. İyi de bir koşu ama dengesi bozuldu. Bakalım bir penaltı veya farklı bir şey çıkacak mı, ama sanki ben çok net bir dokunuş görmedim. Bilmiyorum Ömer, sen ne dersin?
1: Sanıyorum ki devam edeceğiz hocam. Zaten o yönde de bir işaret geldi. Dumfries uzun kullanacak. Top ceza sahasına indi. Van Dijk. Vuruş geldi. Savunmaya da çarpan top. Bir penaltı beklentisi daha. Gözler yine Hernandez'e. Korneri işaret etti Alejandro Hernandez. Üst üste iki penaltı beklentisi. Burada Reinders vurdu. Jonathan Tah'a çarpan top. Hemen Hollandalı oyuncular Alejandro Hernandez'e baktılar. Bu az önce Brobi ile Hollanda'nın penaltı beklediği an. Sonrasında bir pozisyon daha, iki pozisyonda da devam dedi Hernandez. Ve bir başka Hernandez, Xavi Hernandez'in de penaltı beklentisi ekrana yansıdı.
2: İki pozisyonda temiz gibi gözüküyor.
1: Bekliyoruz. El Cerro Grande var VAR odasında. Devam dedi Hernandez. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Jürgen Klopp'u eski bir öğrencisi üzüyor. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da Hollanda öne geçiyor. Tijani, Reinders, ön direğe orta. Van Dijk yükseldi. Ter Stegen boşa çıktı. Top ağlara gitti. Virgil van Dijk'in golüyle Hollanda öne geçti ve işte Xavi Hernandez'in mutluluğu. 97. milli maçında yakında muhtemelen dalya diyecek Virgil van Dijk Hollanda'yı öne taşıyor.
2: Çok güzel kesti Reinders. Orada van Dijk iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi. Az önce van Dijk'tan bahsediyordun. Hoca oynamasını istiyor diyordun. Yine burada da çıktı. Maçın başında kornerden golü attı. Az çok da boş kalmış Ömer. Yani van Dijk gibi oyuncu.
1: İlk gol inceleme altında. Şimdi tabii tekrar tekrar bakmakta fayda var. Burada acaba Brobi'nin Ter Stegen'e olan bir müdahalesi ya da bir engellemesi var mı diye sanıyorum. Ona bakılıyor olsa gerek hocam.
2: Bence
1: ve
2: de
1: evet,
2: bakılıyor.
1: Ekrana geldi. İzleyecek Alejandro Hernandez. Sanıyorum burada evet bir offside incelemesi de yapılıyor olabilir. Yok, vurduğu anda. Yani galiba faul var mı yok mu diye bakılıyor. Hani acaba ilk başta bir offside olabilir mi dedim ama zaten vurduğu anda offside pozisyonunda değil Brobi. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Ve gol kararı mı? Bakacağız. Hayır. Hayır, gol iptal.

Ağlara giden top gol geçerliği kazanmıyor değerli izleyenler. Burada Brobin'in kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Del Cerro Grande'den bir uyarı gelmişti. Pozisyonu izledi Alejandro Hernandez. Gol iptal etti. Oyunda yeniden başlıyor. Biraz tartışılacak bir karar olabilir bu.

0: pozisyon almada da ciddi hatası vardı ama orta Van Dijk'te. Bu iptalden bağımsız. Eğer gol sayılmış olsaydı çok kolay bir gol yemiş olacaktı Almanya. Çünkü kornerde ilk önlem alacağınız oyuncu Hollanda'ya karşı Van Dijk'ti. Van Dijk bu kadar rahat topla buluşturup vurulmamalıydı.
1: Sağ kanadı kullanacak Hollanda. Robby'den pas. Samuel ceza sahasında ama bayrak havada offside.
0: Yalnız Ömer ilk 16 dakika itibariyle bence sahanın en iyisi Samuel.
1: Hem sağda hem solda hem her pozisyonun içerisinde hocam.
0: Çok etkili, merkezleşebiliyor, çok mobil, bir de aşırı atlet. Ciddi derecede rakipler için bir karın ağrısı oluşturacak profil.
1: Amiri, Timber dokundu. Yeniden top aldı Timber. Robby hareket denemedi. Schlotterbeck, gelişi güzel bir vuruş.

Timber. Havertz'le mücadelesi. İki oyuncunun arasında Timber kaybetmedi. Sonrasında bir faul kararı. Troyer'de Gakpo'nun da itirazı var. Van Dijk o da o noktada. Son birkaç dakikadır Alejandro Hernandez'e çok aynı noktada değil Hollandalı oyuncular ve taraftarlar.

0: Schlotterbeck, Brown, Van Dijk. Taçı Almanya kullanacak.
1: Almanya oyun kurarken Kimmich derine gelip topu almaya çalışıyor ama adam markajlı tamamen Kimmich'in topla buluşmasını engellediği için Almanya mecbur beklerden oyun kurmaya çalışıyor ama o da yeterince etkili olmuyor.
0: Adeyemi, Faneke ve Van de Ven. Van de Ven oradaydı. Çizgide mücadeleye devam etti Van de Ven. Çıktı kararı. Taçı Almanya kullanacak. Adeyemi, Schlotterbeck, Reinders dokundu. Taçın Almanya'nın top kaybı Hollanda'da. Felix Mecha. Brown alamadı. İyi müdahale Dumfries'den. Dumfries uzun gönderdi. Ter Stegen çıkmadı. Kararsız kaldı. Göğsüyle indirilen top ama Broby bir adım geride kaldı. Büyük hata Gakpo. Pas bekliyor Somerville ama hemen kapattı orada Troy. Somerville göremedi orada arkadaşını. Dumfries baktı içeriye. Etkili orta. Savunmada müdahale. Van Eyke, Van Dijk, Van de Ven, Timber, Cody Gakpo, Troy'un üzerine gitti. Gakpo pas, Reinders, müthiş ver kaç. Gakpo çevirdi, Jonathan Tah. Troy, çıkamadı Almanya. Bu dakikalarda Hollanda baskısı var. Dumfries. Van Eke'den Van Dijk'a. Van de Ven. Timber. Gakpo. Troy karşısında Cody Gakpo. Gakpo'dan orta. Broby'ye gelmeden Schlotterbeck. Corner. Sağda Somerville, solda Gakpo'yu şu ana kadar etkili kullanan bir Hollanda var.
1: Hollanda ufak ufak ağırlığını koymaya başladı maça.
0: Kullanacak. Van Dijk yine olağan şüphelilerden bir tanesi. Robbie ile orada Kimi arasında bir ikili mücadele ve Van Dijk'la Alman oyuncuları uyardı Alejandro Hernandez.
1: Tabi bu sefer o kadar rahat bırakmıyorlar Van Dijk.
0: Pasa başlattı Hollanda. Reinders kesti içeriye. Van Dijk uzaklaştıran Havertz. En geriye top Verbruggen'e kadar geldi. Mecha. Mecha savunmanın arkasına doğru Schade. Oyunu durdurdu ve sarı kartını çıkarıyor. Hernandez. Timber sarı kartı gördü. Havertz ve Timber bu müdahaleden sonra sarı kart çıktı Timber'a.
1: Çok net bir kart. Biraz daha şiddetli olsa kartın rengi bile değişebilirdi.
0: Yani futbolda hocam sarı ile kırmızı arasında bir kart hani oyun kurallarına eklense sanıyorum bu müdahale o kart olurdu.
1: Timber da ama sağ bekte oynuyor biliyorsun. Çok agresif
0: Timber'ın
1: bir oyuncu.
0: İsmi yaz transfer döneminde de fazlasıyla anıldı Türk kulüpleriyle ama Crystal Palace'a imza attı.
1: Agresif, sert bir oyuncu, fizik kuvveti üst düzey.
0: Kai Havertz hiçbir teknik adam ondan vazgeçmedi şu ana kadar. Jürgen Klopp da onu yine en uçta oynatıyor. Ki Klose'den sonra, yani 2014 şampiyonluğundan sonra Almanya'nın santrafor sorunu fazlasıyla konuşuluyor tabii. Arada birçok isim geldi geçti. Ama Almanya saf bir 9 numarayı henüz dünya piyasasına sunamamış durumda. Ya da sunulanlar çok tatmin etmedi diyelim.
1: Evet, orada ciddi bir eksiklik gözüküyor. Havertz de orayı tam olarak doldurduğunu söyleyemeyiz. Her ne kadar çok etkili bir oyuncu olsa da.
0: Robby'den top kaybı. Ter Stegen. Şade yerde kaldı. Gözler hakemde ve bir kart daha çıkacak. Faneke kartı gördü. Üst üste kartlar Hollanda'ya. Az önce Timber, şimdi de Paul Faneke.

Kimmich başlattı. Schlotterbeck Amiri. Philip Troy. Summerville baskıda Schlotterbeck. Adeyemi. Joshua Kimmich, Schlotterbeck. Hollanda'da baskı devam ediyor. Adeyemi topu aldı. Ter Stegen.

0: Da bindiren Troy, ona doğru. Troy çevirdi, savunmadan seken topu uzaklaştırdı. Gravenberg. Anlatın ta, Robier'de. Hollanda kullanacak. Tah bu kararı beğenmedi. 2 fizik gücü yüksek isim Jonathan Tah ve Brian Broby. Faulü Jonathan Tah yaptı. Van Dijk'tan uzun bir top. Somerville. Van Eke. Van Dijk. Paul Van Eke. Van Eke'nin pası. Dumfries hareketlenmedi. O noktada Brown var. Onun kontrolünde top dışarıda. Görüntüde Paul Van Eke. O da Brighton'dan Tottenham'a bu sezon transfer oldu ama Tottenham'a adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. 5 maçta sadece 2 puan ve Premier Lig'de son basamakta Tottenham. Kai Havertz'te bir problem var değerli futbol severler. Az önce Timber'dan bir darbe almıştı ve yerde Kai Havertz, tedavisi yapılacak. Futbolunun son yıllarda önemli yıldızlarından bir tanesi Havertz. Az önce de söylediğim gibi hocam, biz de bu moladan faydalanarak aktaralım. Yani birçok isim konuşuldu. İşte bir ara Füllkrug'le bile hani doldurulmaya çalışıldı o nokta, o pozisyon. Ama Almanya futbolu şu an için Almanları mutlu edecek diyeyim. Yani tabii geçmişte yıllara baktığımızda işte Klinsmann'lar, Bierhoff. Çok çok önemli isimler. Dediğim gibi Oliver Bierhoff'lar, çok yıldız isimler var. Ama uzun zamandır Havertz oynuyor. Bu bir Havertz eleştirisi değil tabii, onu aktaralım. Havertz devam edemeyecek değerli izleyenler. Kenara değişiklik işareti yapıldı ve Jurgen Klopp zorunlu bir değişikliğe gidecek. Almanya ve Havertz için şanssızlık. Bakalım oyuna kim dahil olacak? Kulübede bu anlamda Emre Talip var. O da başka bir ismi mi acaba değerlendirecek Jürgen Klopp?
1: O da çok ilginç bir isim Emre Talip. Regional Liga'dan 3 sezon önce Regional Liga'da oynayan bir oyuncu ve şu an Almanya A milli takım.
0: Kai Havertz çok üzgün. Soyunma odasına gitti doğrudan. Az sonra Almanya'da değişiklik olacak. Havertz devam edemiyor. Şu anda sahada 10 kişi Almanya. Timber. Gravenberg. Ve evet. Görüntüde Younes Ebnu Talip var değerli izleyenler. Çok değil. Bundan 2 yıl önce 4. ligde oynuyordu Almanya'da. 2 sezon sonra Hollanda deplasmanında Almanya formasını giyecek. Özel bir hikaye.
1: Yeni bir Vardy hikayesi olur mu?
0: Mümkün. Somerville'den nefis hareketler pasını aktardı. Dumfries çevirdi. Şut şansı. Timber vurdu dışarıya. Timber maçın başında da bir denemesi vardı. Burada da Ter Stegen'in kalesini yokladı ama isabeti bulamadı. Somerville Almanya savunmasını zorlamaya devam ediyor. Pas Dumfries'ten ama burada çerçeveyi bulamadı Timber. Değişiklik şimdi yapılıyor değerli futbolseverler. Havertz devam edememişti. Havertz'in yerine Younes Ebnu Talip oyunda. İlk kez Almanya takımında Ebnu Talip'i izleyeceğiz. Fas asıllı bir isim. Fas da onu çok istedi. Ama Ebnu Talip'in sözleriyle bu seçimi sizlere açıklayalım. Jürgen Klopp sizi istediğinizde ona hayır diyemezsiniz dedi Ebnu Talip ve bugün de geride kalan dakikalarda sahada olacak. Frankfurt'ta Can Uzun'la birlikte müthiş bir sezon başlangıcı yaptı Ebnu Talip. 5 gol 2 asisti var. Almanya milli takımına da

0: davet aldı. Meça'dan pas Ebnu Talip. Nadia Amiri. Schlotterbeck. Ebnu Talip ceza sahasında soluna çekti. Ebnu Talip vurdu. Kaleci Ferbrugen. Oyuna girdikten belki de saniyeler sonra golle buluşabilirdi. Zaten özel bir hikayesi var. Bu hikayeyi daha özel hale getirebilirdi. Soluna çekti ama köşeyi çok iyi kapattı Ferbrugen. Joshua Kimi. Kimi'den pas. Brown. Kevin Şade topla buluştu. Onu karşılayan Faneke. Şade destek bekledi. Joshua Kimi. Schlotterbeck. Aradan bıraktı Schlotterbeck. Kevin Şade. Amiri. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Ryan Brobbey son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek Amiri'den geldi. Nadiem Amiri baktı arkadaşlarına. Özler aynı zamanda Hernandez'de çünkü Brobbey yerde oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta gol! Felix Mecha! Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobbey yerde kaldı, faul bekledi. Hollandalılar oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Mecha golü attı. Brobbey de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Adeyemi yerde kaldı. Faneke hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde Felix Mecha. Mecha ile Almanya 1-0 öne geçiyor. Ve işte golden sonra Brown ve Adeyemi orada golü kutlarken Dumfries'e gol kutlamasını geldi ve bu partiyi bozmak istedi.
1: İlginç bir pozisyon yaşadık. Gole de pozisyona da çok konsantre olamadık arka tarafta. Çünkü bildiğin Hollandalılar bıraktı oyunu. Kimi'nin ters bir topu. Akabinde Mecha'da dediğin gibi çok doğru bir yerde. Bu arada çok özel bir oyuncu Mecha'da.
0: Brobbey için de büyük şanssızlık. Değerli futbol severler devam edemeyecek. Brian Brobbey, Almanya'da Havertz, Hollanda'da Brobbey. Santraforlar için şu ana kadar kötü bir akşam. İkisi de zorunlu değişiklikle oyundan çıkıyor. Brobbey de yerini Max Merding'e bırakacak. AZ Alkmaar oyuncusu Merding 23 yaşında. Brobbey de kulübeye doğru ilerliyor. Oyunda yeniden hareket kazandı. Az sonra Merding oyunda olacak. Şu an Kimmich'ten uzun bir top. Adeyemi. Nadiem Amiri. Adeyemi. Amiri, Adeyemi. Merkeze doğru Joshua Kimi. Schlotterbeck baktı kaleye. Schlotterbeck farklı bir şekilde top dışarı gitti. Hocam ilginç bir 35 dakika oldu. Yani maçın da şu ana kadar sicili kabarık diyelim. Çünkü hani gol oldu, Hollanda golü iptal edildi. Tartışılacak pozisyon. Almanya golü buldu. Yine tartışılacak bir pozisyon. Bu esnada Brobbey'nin yerine de zorunlu bir oyuncu değişikliği ve Merding oyunda.
1: Üstüne de iki sakatlık 2 santrafor oyundan çıktı. Dediğin gibi 35 dakika itibariyle ilginç bir karşılaşma izliyoruz.
0: Merding'in de ilk milli daveti olduğunu aktaralım. Yani yerlerine giren oyuncular da Ebnu Talip ilk kez milli takıma çağrıldı. Merding ilk kez milli takıma çağrıldı. Kendi içerisinde sürekli hikaye üreten bir maçla karşı karşıyayız. Hollanda Gravenberg'e geliyor. Gravenberg pasını aktardı. Summerwin Brown'a takıldı. Dışarıda. Reinders kullanacak. O da yazın transfer döneminde hangi takıma gideceği merakla beklenen bir isimdi. Arap Yarımadası'nın yolunu tuttu. Sürpriz bir kararla Reinders. Korneri kullandı ön bölüme doğru. Savunma karşıladı. Somerville. O da çevirdi. Arkaya doğru aşırtılan top ama Dumfries topun hareket edeceği, gideceği noktaya çok uzaktı. Top dışarı gitti. İşte az önce Brobin'in sakatlandığı pozisyon Jonathan Tah'la ikili mücadelesi. Sonrasında kendisini yere bıraktı Brobin ve saniyeler sonra da ortalığı karıştıran bu gol geldi. Ve Van Dijk'ın tepkisi. İyi çıktı Almanya. Kevin Schade herkesi taktı arkasına. Schade 3 kişinin arasında. Schade yerde. Ebnu Talip takipte. Müdahale geldi. Savunmada müdahale geldi. Kritik bir hamle. Van de Ven'den önemli bir kademe ve işte Jürgen Klopp da oyuncularını böyle motive etmeye çalışıyor.
1: Yalnız Ebnu Talip oyuna girdikten sonra çok etkili. Gerçekten özellikle ilk teması çok iyi. Topu müthiş alıyor önüne. Burada da çok iyi bir şekilde hem fiziğini kullandı hem ilk dokunuşuyla takım arkadaşını da pozisyonu hazırladı. Çok hareketli, çok etkili bir oyuncu.
0: Muhtemelen Jürgen Klopp'un yeni dönemde forma şansı vereceği isimlerden bir tanesi olacak o da. Bugün de önemli bir sınav onun için.
1: Kesinlikle.
0: Amiri'den pas. Brown hareketli. Nathaniel Brown. Brown gole gidiyor. Gol şansı. Kale boş. Kaçtı. Bu gol kaçtı. Adeyemi. Çok büyük bir fırsat. Bomboş kale. Ama Adeyemi dışarı vurdu. Brown'dan müthiş bir savunma arkası koşusu. Aldı at dedi Adeyemi'ye. Bu servisi geri çeviriyor. Adeyemi, Klopp inanamıyor.
1: Burada da Ebnu Talip çizgiye doğru Van Dijk'ı çekti. Van Dijk'ın arkasına da çok iyi bir koşu geldi. Burada da yine önemli bir aksiyonu var Ebnu Talip'in.
0: İkinci gole çok yakındı Almanya. Hollanda'da ata Gravenberg'ten geldi. Joshua Kimi. Baskı Somerville'den. Somerville ve Kimi yardımcısının da uyarısı var. Faulü tespit ediyor Alejandro Hernandez. Bu koşuları atan bir isim Nathaniel Brown. Adeyemi hocam Brown'a bir asist borçlu.
1: Çok iyi bir bindirme. İyi de çıkardı topu ama orada aslında çok net bir pozisyon. Eğer dönerse bir hikaye daha olur bu pozisyon. Maçın hikayesini bir ne diyeyim bir bölüm daha ekler.
0: Az önce de söylemiştik gerçekten hikayesi bol bir maç. Zaten iki ülke arasında müthiş bir tarih yatıyor. Hem futbol hem de birçok alanda iki komşu ülke ama aynı zamanda bu maçın içerisinde de sadece 40 dakika geride kaldı ama konuşulacak fazlasıyla şey var. Bir faul kararı daha. Hocam sert de bir maç oluyor diyebiliriz sanki.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bekliyorduk biz seninle de. Konuştuk. Gerçekten ezeli bir rekabet. Sağda da sertlik son derece. Önümüzde kartlar da çıktı biliyorsun. müdahaleler özellikle faullerde sert oluyor.
0: Reinders boş

0: çubuğu Dumfries etkili geldi Hollanda. Dumfries çevirdi. Kafa kalecide kaldı. Ter Stegen. Somerville kafayı vuran isim. Uygun durumdaydı ama üstüne attı Ter Stegen'in. Ter Stegen, o da yıllarca Neuer'in gölgesinde kaldı. Klopp takımın başına geldikten sonra onun birinci kaleci olacağını söyledi. Basın toplantısında Ter Stegen hocam, Neuer'le ilgili soru soruldu. Neuer'le konuştun mu bu tercihten sonra diye. Hayır, konuşmadım. Sanıyorum çocuğu oldu ama tebrik etmedim. Bu benim hatam dedi. İki kaleci arasında tabii konuşulacak bazı şeyler olsa gerek. İyi çıktı Hollanda. Sol kanadı kullanacak. Cody Gakpo topu aldı. Bindirme yapan Faneke ona doğru. Faneke çevirdi. Kaleci iki hamlede topun sahibi Ter Stegen.
1: Van de Ven de çok süratli bir oyuncu gerçekten. Buradaki bindirmede de sprint kalitesi, süratle devamlılığı, üst düzey. Stoper de oynayabilen bir oyuncu. Orada da süratiyle arkaya atılan toplarda özellikle onları süpürmede önemli bir rol üstleniyor. Bugün de sol bekte görev aldı. Şu ana kadar çok işlemedi sol kanadı Hollanda'nın. Sağ kanattan da etkili ama bu pozisyonda oldukça iyi.
0: Bu arada çok büyük bir hata. Gakpo gol şansı. Ter Stegen. Ter Stegen Gakpo'ya. Hani servis mi demek lazım onun adına? Önemli bir ikram diyelim biz ona. Ama bu ikramı geri çeviriyor Cody Gakpo. Ter Stegen de kendisine kızıyor. Yalnız başka dikkat çekici nokta hocam, bu pozisyonda yine Adeyemi ile topu almaya çalıştı Almanya. Yani bunu çok fazla hani oynadığı kulüplerde görmüyoruz. Göreceğimizi de çok zannetmiyorum. Bu pozisyondan sonra konuşuruz. Ebnu Talip sağ kanatta. Ebnu Talip karşısına Van Dijk, ceza sahasına yerden oynadı. Top geçmedi. Atak devam edecek. Yerde kalan isim Şade ama oyun devam ediyor. Reinders ayak dışıyla nefis buldu arkadaşını. Gakpo ile geliyor Hollanda. Troy karşılama çabasında. Cody Gakpo merkeze. Somerville. Somerville topun bir adım gerisinde kaldı. Dumfries takipte. Atak devam edecek. İlk yarıda son bölümler. Denzel Dumfries. Destek istedi Dumfries. O destek gelmedi. Şimdi geriye çıkardı Gravenberg. Gravenberg'ten pas gelecek mi? Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Geriye doğru oynadı. Timber. Van Dijk. Faneke. Van Dijk'ten Faneke'ye. Van Dijk. Top Hollanda'da kaldı. Araya doğru gol şansı olabilir. Somerville. Somerville vurdu. Schlotterbeck kapattı. Yine Somerville içeriye koşuyu attı. Schlotterbeck de çok hızlı. Müthiş bir müdahale burada Nico Schlotterbeck'ten.
1: Kesinlikle karşılıklı iki önemli aksiyon. Somerville yine oraya çok doğru bir koşu attı. Ama Schlotterbeck'te tabii pozisyon bilgisi olan bir oyuncu.
0: Reinders korneri kullanacak. Duran toplarda bugün etkili olan bir Hollanda var. İlk yarıda normal sürede son dakikanın içerisindeyiz. Orta geldi Reinders'en. Dumfries'i açtı top. Timber. Gravenberg. Reinders. Orta geldi Reinders'ten. Ebnu Talip. Hızlı atak şansı olabilir Almanya için. Ebnu Talip çalımı attı ama ters kademede Dumfries var. Alkışını alıyor Dumfries. Cody Gakpo. Ebnu Talip touch. Ebnu Talip oyuna girdikten sonra her yerde. Bol Faneke. Somerville. Artı 3 ilk yarının sonuna eklenti. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da 45 artı 3'ü izleyeceğiz.

0: bir faul yaptı. Hemen ben de hocam eksik kalan cümleyi hızlı bir şekilde tamamlayayım. Yani ne Dortmund'da ne de Barcelona'da çok fazla top aldığını, savunmadan top çıkardığını Adeyemi'nin görmüyoruz ama bugün de Jürgen Klopp'la birlikte sanıyorum yeni bir planı olsa gerek Almanya'nın, ama bu konuda da Adeyemi'nin ve takım arkadaşlarının çok da alışamadığını sanki söylemek lazım.
1: Çok doğru. Onun nedeni de hem Meche hem Kimi'yle adam adama savunma olduğu için Mecun ekstra bir adam sokmaya çalışıyor geriden oturmada.
0: Reinders kullandı ön bölüme doğru. Troy elle oynama beklentisi. Oyun devam ediyor. Faneke amiri. Faneke de kaldı. Van Dijk. Top o noktaya sıkışmıştı ama Almanya çıkma çabasında. Şimdi Adeyemi'ye. Adeyemi. Somerville. Somerville'den kademe geldi. İki hücumcu. Somerville izin vermedi Adeyemi'ye. Savunmada da fark yaratan bir müdahale Somerville'den.

0: Timber. Ravenberg. Jonathan Tah. Artı 3'teyiz. Top dışarıda. Korner. Bir korner daha Hollanda için. Hollanda'nın maçtaki 5. korneri olacak bu henüz. Korner kullanamadı Almanya.
1: Merdink çok oyuna giremedi Ömer. Öbür tarafta Ebnu Talip çok etkili ama Merdink şu an kadar az önce arada buluştuğu topu da iyi kontrol edemedi. O topu da orada kaybetti. O da biraz oyunu etkiliyor. Brobi daha etkiliydi.
0: Duraklama anlarında belki de son bir şans olacak Hollanda için. Reinders yaptı ortayı. Top dışarıda. Out diyor Alejandro Hernandez. Faneke. O da ceza sahasında gol aradı ama sonuç alamadı. Artı 3 tamamlandı. Ve Alejandro Hernandez'den ilk yarıdaki son düdük geliyor. Almanya Hollanda deplasmanında görüntüdeki Felix Mecha'nın 32'de attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlıyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
6: İdefix. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Reklam.
8: A-Spor Radyo. Ay yıldızlılarımız UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa karşısında zafer için sahaya çıkıyor. İlk düdükten son düdüğe mücadelenin her anı ve tribünlerin coşkusu A-Spor Radyo'da. Türkiye-Fransa maçı yarın akşam 21.45'te A-Spor Radyo'da. Haydi Türkiye! Kalbimiz milli takımla, kulağımız A-Spor Radyo'da.
9: Bir reklam.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.

0: yansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Spor Radyo. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Ay yıldızlılarımız UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa karşısında zafer için sahaya çıkıyor. İlk düdükten son düdüğe mücadelenin her anı ve tribünlerin coşkusu A-Spor Radyo'da. Türkiye-Fransa maçı yarın akşam 21.45'te A-Spor Radyo'da. Haydi Türkiye! Kalbimiz milli takımla, kulağımız A-Spor Radyo'da.
1: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo.
1: Ay yıldızlılarımız UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa karşısında zafer için sahaya çıkıyor. İlk düdükten son düdüğe mücadelenin her anı ve tribünlerin coşkusu A-Spor Radyo'da. Türkiye-Fransa maçı yarın akşam 21.45'te A-Spor Radyo'da. Haydi Türkiye! Kalbimiz milli takımla, kulağımız A-Spor Radyo'da.
2: Yeniden birlikteyiz değerli futbol severler. Amsterdam'da sonra Hollanda-Almanya maçının ikinci yarısı başlayacak. Görüntüdeki Mecha'nın golüyle ilk yarıyı Almanya 1-0 önde tamamlamıştı. Ama çok daha farklı bir tabela olabilirdi. Van Dijk'ın golü VAR'dan iptal edildi. Sonrasında Mecha'nın golü çok tartışıldı. Öncesinde faul var mı yok mu ya da Bro bir yerdeyken Almanlar oyunu durdurmadı diye. Ve tabii ki Adeyemi'nin boş kaleye topu dışarı vurduğu an ilk yarıda tabela 1-0'dan çok daha farklı olabilirdi ama sadece tek gol çıktı. Tabii Uluslar Ligi'nde yeni bir format. 3 haftalık bir milli ara. Bu 3 hafta içerisinde 4 milli maça çıkacak takımlar. Ve Jürgen Klopp bu 4 milli maç için 44 kişilik bir kadro açıkladı. Xavi, onun kadrosu Klopp kadar geniş değil. Ama tabii ki iki teknik adam da dünya futboluna farklı noktalarla damga vurmayı başardı.
3: İyi de bir taktik savaş izliyoruz Ömer Saraç aslında. Özellikle iki tarafta merkezi iyi kapatarak oyunu, daha doğrusu rakiplerini kenara doğru yönlendiriyorlar. Orada da kenar savunmasında birebir fizikli, hatta iki geçişte biliyorsun sert faullerle Hollanda'daki de sarı kart gördü. Bir de tabii Almanya geriden oyun kurarak oynamak istiyor ama merkezdeki ikiliyi o kadar iyi savunuyor ki Hollanda'nın ortası, orta sahadaki oyuncuları orada ciddi derecede sıkıntı oluşturuyorlar geriden oyun kurarken Almanya için. Onun için neredeyse paslarla geriden oyun kurma noktasında hiçbir aksiyon gösteremedi.
2: İkinci yarıya Hollanda başlıyor. İlk yarıda birçok pozisyon, bolca aksiyon, bolca tartışma, tek gol. Bakalım ikinci yarıda neler yaşanacak. Faneke. Erdik kafayla indirdi. Reinders. İyi bir top. Cody Gakpo'ya. Gakpo ile etkili geldi Hollanda. Henüz ikinci yarıda. İlk dakika. Summerville dönemedi. Ter Stegen. İlk yarıdaki senaryo devam ediyor. Hollanda ataklarını yönlendiren Tijani Reinders, pozisyonların içerisinde yer alan Summerville.

0: Hollanda'nın en iyi ikilisi şu ana kadar. Reinders de gerçekten özel. Top alışı, açıları çok son derece etkili bir oyuncu.
1: Emre Talip, Adeyemi hareketli, ona doğru aradan bıraktı ama savunmada Van de Ven araya girdi. Merdink takipte, Broby devam edememişti. Merdink oyuna dahil olmuştu. O da Gustil'le sonradan kadroya eklendi ki Donyen Malen Hollanda'da sakatlandı, kadrodan çıkarıldı. Yine Justin Kluivert da kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerden sonra Merdink'le Thiel kadroya eklenmişti. Merdink de Broby'nin yerine oyuna dahil oldu. Ama Hollanda'da kaldı. Faneke. Timber. Timber'dan pas hatası. Emre Talip. Şalım attı ama topu ayağından açtı. O da Kai Havertz'in yerine oyuna dahil olmuştu. Sporcu bir aileden geliyor Emre Talip. Babası Faysal Emre Talip. 2000 Sydney Olimpiyat oyunlarında Almanya adına tekvando'da gümüş madalya kazandı ve bugün hala Frankfurt'ta bir dövüş sanatı okulu işletiyor. Ayrıca 10 yıl boyunca da oğluna tekvando antrenörlüğü yaptı. Hocam, tekvando'dan gelen bir kariyer futbolla şekillendi. Bundan 3 yıl önce Perugia U19'da oynarken sözleşmesi feshedildi. 2 yıl önce Almanya 4. ligindeydi. Bugün Almanya formasıyla Hollanda deplasmanında müthiş bir kariyer gelişimi ve müthiş bir hikaye Ebnu Talip.
0: Kesinlikle. Orada da scout eden scout'un da eline sağlık değil.
1: Dumfries'de de bir sorun var. Yani çok şanssız bir akşam oyuncular adına. Kendisini yere bıraktı ama sanıyorum iyi mesajını da verdi. Pozisyon bu. Burada devam edemedi Dumfries. O da bu sezon Inter'den Real Madrid'e transfer oldu. Jose Mourinho'nun savunmaya yaptı. Kukureya, Konate ve Dumfries hamlelerden bir tanesiydi.
0: Bu da son dönemin en iyi sağ beklerinden biri.
1: Yani sağ bek demek de hocam bilmiyorum ne kadar doğru değil mi? Çizgiyi desen kullanıyor. Savunma da var, hücum da var. Komple bir oyuncu Denzel Dumfries. Ravenberg. Van Dijk. Van de Ven. Merdink topu saklamaya çalıştı. Merdink yerde, karar faul. Tabii Xavi'nin yeni dönemiyle birlikte Memphis Depay ve Wout Weghorst gibi isimler kadroya alınmadı. Oldukça da tartışma konusu oldu Hollanda'da. Xavi Depay ile ilgili yaptığı açıklamada ona bu kararı söylemek belki de en zoruydu ama çok olgunlukla karşıladı. İlerleyen dönemde yeniden yollarımız kesişebilir dedi. Gakpo'dan pas. Reinders ceza sahasında savunma müdahale yaptı. Adeyemi. Van de Ven hemen kapattı taç.
0: Adeyemi'yi biraz etkisiz görüyorum. Biliyorum bana katılabilirsin ama ondan beklenti çok daha yüksekti. Çok net bir pozisyon harcadı ama ondan bağımsız konuşuyorum. Oyunun da içerisinde çok kopuk kopuk.
1: Şimdi tabii ki hocam teknik taktik değerlendirmeyi sana bırakıyorum ama sanki çok fazla geride topla buluşuyor gibi. Yani Adeyemi kullanımlarından daha farklı bir kullanım var bu akşam. Ama Jürgen Klopp yapınca bir şey diyemiyorsunuz tabii.
0: Bir bildiği vardır.
1: Amsterdam'da 50 dakika geride kaldı. İlk yarıda Mecha'nın golü var. Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğü. Emre Talip presseydi. Hata yapmadı Van Dijk. Verbruggen. Timber. Nefis döndü. Quinten Timber harika döndü, pasını da aktardı Cody Gakpo. Gakpo rakibinin üzerine gitti, soluna çekti. Gakpo çevirdi, top boşta kaldı. Reinders son bir çabayla dokunmaya çalışırken faulü yaptı.
0: Yalnız Ömer, ben de şöyle bir intiba var maçın akışıyla ilgili. Hollanda her an gol bulacak gibi hissediyorum. Yani bir geri dönüş bekliyorum Hollanda'nın açıkçası. Çünkü Almanya'nın gol harici.

0: içerisinde. Bir de Adeyemi'nin pozisyonu vardı ama onun haricinde pek bir varlığı yok. Yani topu, topa hükmetme, topa sahip olma noktasında ve 3. bölge aksiyonları noktasında da gerçekten pek üretemiyorlar. Yıldız oyuncularını da çok oyuna sokamıyorlar. Mesela Meça golü attı ama Meça inanılmaz bir oyuncu. O da doğru topla buluşamıyor. Dolayısıyla Hollanda, ben daha iyi görüyorum Hollanda.
1: Defend. Bir faul kararı daha. Adeyemi'te uyarıyı aldı Alejandro Hernandez'den. O da Barcelona ile birlikte sezona iyi giriş yapan isimlerden bir tanesi oldu. Hansi Flick'in Barcelona'sı gerçekten özel işlere imza atıyor. Reinders, Timber, Meça çok yakın. Alejandro Hernandez hemen dönüş aldı. Timber de biraz yakınıyor Hernandez'e.
0: Yani Reinders'e nasıl bir pas istasyonu. Gerçekten hatası yakın oynuyor. Alışı, verişi, dönüşü, ayakların temizliği, oyun zekası.
1: Dakika 53, Somerville ve Reinders topun gerisinde. İşaret geldi. Somerville başlattı. Cody Gakpo. Gakpo yaptı ortayı. Kale alanında Schlotterbeck. Hem yerden hem havadan şu ana kadar neredeyse kusursuz oynuyor Nico Schlotterbeck. İçeri çağırdı. Reinders ön bölüme kafa vuruşunda top dışarı gitti. Yerde kalan bir isim var Almanya'da. Ansel Dumfries kafayı vurdu ama isabeti bulamadı. O esnada Brown yerde kaldı.
0: Duran top savunmasında da Almanya'da ciddi eksiklikler gözüküyor. Yine burada da Dumfries'e bomboş vurdurdular. Eğer daha isabetli vursa zaten top ağlarda olacaktı. Demarke vaziyette kaldı yine.
1: Brown ayağa kalktı. O da bu sezon Bayern Münih'e transfer oldu. Almanlar tabi hocam özellikle de baktığımızda Euro'da kendi evlerinde sol bek konusunda çok zorlanmışlardı. Mitel Stad oynuyordu. Hala tabii geniş kadroda var. İkinci kadroda var Mitel Stad ama hani Brown sanki o açığı daha iyi kapatmış gibi görünüyor.
0: Kesinlikle daha da iyi ileride olacak gibi gözüküyor. Çok da iyi bir bindirmesi vardı ilk devrede. Adeyemi'de müthiş bir top çıkarmıştı.
1: Timber. Reinders. Gakpo pas bekliyor. Troy. Şu an kimi? Baskı var Hollanda'da. Ter Stegen. Adeyemi. Van de Ven faulü yaptı. Rudi Föller. Ve yanında onun efsanelerinden Rudi Föller, o da Amsterdam'da maçı takip ediyor. Top kaybı Almanya'da. Van de Ven. Gakpo. Meça araya girdi. Top Hollandalı oyuncularda kaldı. Van de Ven. Ravenberg. Timber gidemedi. Faul diyor Alejandro Hernandez. Ben yayının başında saymıştım hocam. iki takım arasındaki tarihsel rekabeti. Tabii çok maç var. Dediğim gibi 74 Münih'teki final, 88 Euro'da yarı finalde Hollanda'nın Almanya'yı kendi sahasında Basten'in son dakika golüyle saf dışı bırakması, sonra kupayı alması. 90'da da bir tükürük krizi var. Rudi Föller ve Hollanda'da oyuncular arasında, orada Föller de kırmızı kart görmüştü az önce ekrana yansıyınca, o detayı da aktarmak istedim. Hollanda kullanacak. Bu anlarda baskısı var Hollanda'nın ve az sonra Xavi'den bir değişiklik daha gelecek. Quinten Timber çıkıyor Hollanda'da. Joy Ferman oyuna dahil oluyor. Joy Ferman, bir önceki teknik adam Ronald Koeman'ın çok fazla değerlendirdiği bir isim değildi. Hollanda basınında da sık sık bu tartışma konusu oluyordu. Dortmund'la sezona çok iyi başladı. Dortmund lider Bundesliga'da ve Joy Ferman da yeni dönemde Xavi ile birlikte şans buluyor. Dakika 58, Hollanda kullanacak. Reinders ve Somerville topun gerisinde. Reinders yaptı ortayı. Kafa Schlotterbeck'ten. Atak devam edecek. Top yükseklik kazandı. Adeyemi uzaklaştırdı Alman oyuncular. En geride Gravenberch var. Uzun bir top. Gakpo'ya doğru. Troy kafayla indirdi. Mecha ilk dokunuşu iyi olmayınca topla dışarı gitti. Reinders. Reinders'ten pas geçmedi. Alman yatağına dönüştü. Kevin Schade. Schade yaklaşıyor. Schade merkeze bıraktı. İyi paslar Almanya'da. Schade baskıda. Hollanda çıkamadı ama Adeyemi. Arkadaşlarından da tepki var orada. Schade, Ebnu Talip, Amiri. 3 oyuncu ceza sahasındaydı. Adeyemi çevirmedi. Kaleyi düşündü. Dışarı attı. Burada top kaybı. Hollanda'da Reinders, ki sonrasında faulü de yapmış orada. Devamında Hollanda savunmasında bir anlaşmazlık Van Ecke ile Van de Ven arasında, ama Adeyemi bu hatayı değerlendiremedi.
0: Aslında Meça da merkeze çok güzel bir pas atmış ama kontrol gelmedi. Yalnız Adeyemi'den de oldukça kötü bir bitiriş.
1: Somerville. Somerville'den Dumfries'e. Dumfries çevirdi topu. Joshua Kimmich. Brown. Somerville yine baskıda. Brown'la çıkamadı Almanya. Somerville topu kazandı. Hollanda bu anlarda etkili. Almanya bunu aldı. Gravenberch. Van Dijk. Ferman. Erding. Dumfries kaçtı arkaya. Dumfries'e gol şansı. Dumfries vurdu ter Stegen. Denzel Dumfries çaprazla karşı karşıya kaldı. Ter Stegen gole izin vermiyor. Hollanda baskısı artıyor. İyi bir şans Dumfries'le. Hayır dedi Ter Stegen. Van Dijk. Van Ecke uzun bir top. Dumfries yanında Somerville var. Karşılayan Brown, oraya Schade de geldi. Bekletmeden orta Ferman'dan. Gakpo'dan önce Troy. Topu dışarı attı. Korner. Baskı artıyor.
0: İkinci devre Merdik de oyuna girdi. Özellikle sırt yön topu alışı. Az önce gerçekten çok iyi bir topuk pasıyla Dumfries'i topla buluşturdu. Tabii santrafor katkısı da gelince, çünkü ilk devre oyuncu değişikliğinden sonra, Brobi değişikliğinden sonra hiç yoktu ortada, ama ikinci devre Merdik'in bu katkısıyla Hollanda biraz daha etkili olmaya başladı.
1: 7. korneri bu Hollanda'nın. Almanya henüz korner kullanamadı. Joy Ferman topun gerisinde. Ferman'dan orta geldi. Kafa vuruşu Van Dijk'ten. Bir korner daha. Maçın başından bu yana duran toplarda etkili bir Hollanda var. Van Dijk ve Schlotterbeck. Son temas Schlotterbeck'ten. Ferman kullanacak.

Arturo Hernandez. Orada Troy'la Faneke'yi uyarıyor. Pozisyon bu. Öncesinde o düdüğü çalmıştı Alejandro Hernandez. Ve yine sağa karıştı. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdink, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Çanıt'ın tah yerde. Kimmich yerde, Van Dijk, Troy yerde, 3 Alman yerde. Merdik topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Hani o Amsterdam'da taraftarlar sevindi. Hollandalı bazı oyuncular da sevindi ama gürültüden dolayı o düdük muhtemelen duyulmadı. Ve Merdik'in Xavi ile birlikte üst üste tepkisi ekrana yansıdı. Skor ne olursa olsun muhtemelen yarın Hollanda basınında yerini alacak Alejandro Hernandez. Orası kesin.

Galip. Savunma arkasına bir pas. Almanya etkili geliyor. Şade önünü alamadı ilk etapta. Karşılayan Gravenberg.

Az önceki karambol farklı bir açıdan ekranda. İlk yarıda da gördüğümüz bir senaryoydu. Van Dijk topu aldara yollamıştı. Gol kararı gelmemişti. Yine aynı senaryo tekrarlandı. Odi Gakpo, Troy dokundu. Gakpo da çok zorluyor Can Troy'u şu ana kadar. Bu arada Şade çıktı Almanya'da. Meça ile birlikte Führer de star oyuncu. Anton Stah, Leeds oyuncusu. Ve Chris Führer, o da Stuttgart'a forma giyiyor. İki değişiklik Jürgen Klopp'tan. Golü atan Meça, o da kenara gelenlerden birisi. İyi paslar Hollanda'da. Van de Ven. Gakpo pas bekliyor. Van de Ven ve Adeyemi. Ferman. Faneke. Joy Ferman. Ceza sahasına nefis bir top attı. Dumfries indirdi. Reinders top boşta. Merdi. Yine karambol. Tahor'da savunma uzaklaştırdı. Brown'la atak devam edecek. Faneke vurdu, savunmadan döndü. Hollanda dalga dalga gelmeye devam ediyor. Almanya kapanıyor. Somerville sırtı dönük topu aldı. Dumfries. Dumfries çevirdi. Gol. Bu da kaçtı. Şimdi Merdik, Xavi'ye inanamıyor. Offside yok, kale boş. Merdik atamadı. Bu kaleye bugün topu göndermekte çok zorlanıyor oyuncular. Adeyemi ve Merdik, hani bilmiyorum bunu sıktığını, çok az görürüz ama aynı maçta iki kez gördük.

Liverpool'da beraberdi bu ikili. Klopp ayrıldıktan sonra Linders City'de geçen yıl Guardiola'yla çalıştı. Sonrasında yeniden Almanya milli takımında bu ikili buluştu. Troy

Hakimi'nin. Troy yerden çevirdi. Uzaklaştıran Van Dijk. Xavi Ota dikkatli bir şekilde maçı takip ediyor. Ebnur Talip'e doğru ama harika bir kademe, çok sert bir müdahale. Dumfries çok sinirlendi. Dumfries çok sinirlendi. Yine karıştı saha. Nadia Mamiri elinde sarı kart var. Alejandro Hernandez'in çok sert bir hamle orada. İşte bir kez daha izleyeceğiz pozisyonu. Sonrasında çok sinirlendi Denzel Dumfries.

0: önemli kartı gördü ama acaba Dumfries'i mi gördü? Biz göremedik tabii. Taraftar reaksiyonunda biraz görmüş olabildiğini tahmin ettim ama az sonra ekrana yansırsa o zaman bizler de göreceğiz tabii ki. Almanya taçı kullanacak. Dakika 70. Normal sürede artık son 20 dakikanın içerisindeyiz. İkinci yarıda artan Hollanda baskısı ama Almanya'nın üstünlüğü devam ediyor. Sadece Amiri'ye kartın çıktığını söyleyelim. Ebru Talip. Şimdi Almanya etkili geliyor. Mühri çevirdi. İkinci gol şansı. Troy baktı kaleye. Adeyemi'yi bıraktı. Adeyemi çekmeye çalıştı. Adeyemi, Troy. Troy vurdu. Savunmaya çarptı. Korner. Adeyemi orada kalabalığın arasında top kaybını yapmak üzereyken top Troy'un önünde kaldı. Çok etkili çıktı. Almanya İbn-i Talip iyi bir bağlantı oldu. Chris Mühri onun çevirdiği top. Troy Adeyemi'ye bıraktı. Adeyemi oyalanınca top Troy'a geldi. Onun vuruşunda savunmanın müdahalesi ve korneri kullanacak Almanya. Orta geldi. Van Dijk. Adeyemi. Amsterdam Arena'nın çok üst sayılabilecek bir katına topu öyle gönderdi tahmin ediyorum. Jürgen Klopp'un da tepkisi bu şekilde. Baskı var ve baskı dağıta. Chris Fury vurdu. Ebru Talip önünde kaldı ama o da kararsız kaldı. İlginç bir an. Verbruggen tehlikeyi uzaklaştırdı. Cody Gakpo elle bir temas. Geç de olsa düdüğünü çaldı. Alejandro Hernandez.
1: Biraz Hollanda'da bir kopukluklar başladı. Yaklaşık bir 8-10 dakikadır o baskıda golü bulamadılar. Onun neticesinde de biraz hem fiziksel hem psikolojik olarak bir düşüş görüyoruz. Basit hatalar artmaya başladı.
0: Jonathan Tah. Schlotterbeck. Troy. Önünde boş bir alan.

0: Handefen gibi bekin arkasına sarkmak da çok kolaydı.
1: Gakpo. Reinders solunda Merdik var. Reinders gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdik! Top dışarı gitti. Ter Stegen. Bir kez daha Merdik'e gol şansı tanımıyor. Merdik'in vuruşu. Ter Stegen ve direk. Bir fırsat daha kaçtı Hollanda adına. Korner kullanıldı. Faul kararı. Troyer'de düdüğünü çaldı Hernandez. Altmar'ın santroforu gole çok yakın olduğu anlar vardı ama henüz tabelayı değiştiremedi. Somerville, Somerville'den pas. Orta geldi. Merdik'e aşan top. Jonathan Tah karşıladı. Adeyemi çıkamadı Almanya. Gravenberg. Dumfries. Somerville. Joy Ferman. Van de Ven. Merdik. Tah arkasında pas Cody Gakpo'ya. Gakpo soluna çekti. Troy'le mücadelesi. Son temas Cody Gakpo'da. Şu ana kadar gerçekten iyi bir maç çıkartıyor. Almanya'nın sağ beki Troy. İşte az önce Merdik çaprazda kapattığı köşeyi vurdu. Ter Stegen'in. Önce Ter Stegen, sonrasında direk. Merdik de böyle üzüldü. Adeyemi. Emrul Talip, iyi bir kontrol. Nadia Mamiri. Joshua Kimi. Jonathan Tah. Adeyemi. Pas yaparak Hollanda'nın temposunu düşürme amacında Almanya. Amiri. Ferman. Hareketlenemedi Hollandalı oyuncular. Schlotterbeck. Son çeyrek dilimin içerisindeyiz. Schlotterbeck Somerville'den önce davrandı. Faul yok. Hernandez.
0: Almanya'nın en iyisi bugün Schlotterbeck. Savunma anlamında gerçekten. Tah da o da iyi ama tüm topları havada toplayan, topları kesen, duran toplarda da etkili olan Schlotterbeck sahanın en iyilerinden biri.
1: Ferman kullandı. Van Dijk'tan önce müdahale geldi. Führich'ten kritik bir hamle. Serbest vuruşta taca dönüştü. Van de Ven. Ferman. Adeyemi baskıda onu geçti Ferman. Merkeze doğru müdahale geldi Adeyemi. Hızlı atak şansı olabilir Almanya için. Adeyemi'den pas. Solda Führich var.

0: Amiri pas bekliyordu. Pas geçmedi. Somerville savunmasına yardımcı. İlk yarıda da gördük hocam. Son adam olarak yaptığı müdahale vardı. Burada da hamleyi yaptı Somerville.
1: Kesinlikle o da yine sahnenin ilerinden biri. Sadece hücum değil, savunmada da demin de senin altını çizdiğin gibi neredeyse 3. ve 4. kritik aksiyon.
0: Jonathan Tah. Ter Stegen. Taşı kullanacak Almanya. Xavi da tedirgin bir şekilde maçı takip ediyor. Ve Jürgen Klopp 83 milyondan biri şapkasıyla, fenomen şapkasıyla kenarda. Fürich'ten ters kanata uzun bir top. Troy koşu attı, yakaladı. Philip Troy. Merkeze gitti Troy. Sta. Joshua Kimi. Schlotterbeck. Troy. Kimi'den pas. Ebnu Talip. Adeyemi. Karalanta. Amiri ve Adeyemi. Oradan Almanlar çıkamadı ama Hollandalılar da çıkmakta güçlük yaşıyor. Gravenberch yerde. Oyun devam ediyor. Amiri. Amiri'den Führi'ye. Chris Führi. Dumfries karşısında Führi geri oynadı. Joshua Kimi. Dakika 79. Hollanda'nın baskısını kırmış görünüyor Almanya. Adeyemi. Jonathan Tah. İyi bir üçgen Almanya'da. Tahttan pas. Ebru Talip. Ekide kaldı. Ferbrüggen. Ferbrüggen. Führi baskıda. Ferbrüggen de dışarı attı. Gnabry ve Engelhardt oyuna dahil olacak. Bir değişikliğe daha gidecek Jürgen Klopp. Adeyemi kenara geldi ve Nadiem Amiri çıkan isimler. Serge Gnabry oyuna dahil oldu. Yannick Engelhardt'la birlikte. Başka bir Freiburglu da Engelhardt. O da son bölümde sahada olacak.
1: Yok, bence çok bile dayandı bu ikili. Bence de yapabilirim.
0: Troy uzun kullandı. Ön bölüme doğru kafayla indirilen top. Erding. Erding iki oyuncunun arasında faul düdüğü imdadına yetişti.

Üçüncü 5 kişiyle geliyor Almanya. Hollanda geri dönmeye çalışıyor. Führer içeride. Führer çevirdi. Van de Ven ilginç bir an. Ebnu Talip'e çarpan top dışarı gitti. Bir şans anda Hollanda için. O top içeride yönlenebilirdi. Hollanda'da Xavi'de iki değişikliğe gidecek. Rustin'le birlikte Ruben Van Bommel oyuna dahil olacaklar. Maçın başında ekrana gelmişti. Hollanda'nın eski teknik adamlarından Mervan Marwijk, onun torunu, bildiğimiz Van Bommel'in oğlu Ruben Van Bommel az sonra oyunda olacak. Engelhardt'a geliyor Almanya. Engelhardt ceza sahasında ama tek başınaydı, destek bekledi. O destek Führer'den. Joshua Kimmich.

0: Fırat'ın tapu da Hollanda sahasının yarısına kadar geldi. Sahaya giren minik bir taraftar. Reinders'in yanında bir selfie çekiyor. Güvenlik görevlerinde arkasına taktı. Ama sonunda yakayı ele verdi. İki değişiklik Hollanda'da. Gustil ve Ruben van Bommel oyuna dahil olacaklar. Tijani Reinders çıkan isimlerden ilki, özellikle ilk yarıda etkiliydi ama ikinci yarıda istediklerini yapamadı ve Somerville belki bugün tabelaya katkısı olmadı ama iyi bir oyun çıkardığını da söylemek lazım.
1: Kesinlikle. Gerçekten. Özellikle ilk devre hücumda sağ kanadı çok etkili kullandı. Dumfries ile birlikte ve savunma dönüşlerinde kritik 3-4 tane saydığımız aksiyonu vardı.
0: Troy yaptı ortayı. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Ebnu Talip.
1: Aynı şekilde Reinders de özellikle bağlantılarda, blok aralarında sırt dönük topu alışı, çok çabuk dönüşü ve öne pasları aynı zamanda da etkili kornerlerle maça etki yaptı.
0: Ve işte bir kez daha Van Marwijk görüntüde torunu Ruben van Bommel sahada. Ki babasının aksine babası iyi bir merkez oyuncusuydu. Van Bommel bir hücum oyuncusu. Cody Gakpo çizgide çevirdi. Gakpo bir müdahale, kale alanında tehlike ama dışarıdan geldiğini topun söylüyor. Yardımcısının da uyarısıyla Alejandro Hernandez Ter Stegen bu topa da dokundu. Ama net bir şekilde top dışarıdan geliyor. Ter Stegen de ayaksız oynuyor ve şu ana kadar kalesini gole kapatmayı başardı ki bu sahaya çok alışkın bir isim artık. Şu ana kadar da benim evim, benim kurallarım dedi. Marc-André Ter Stegen. Dakika 85. Troy savunmada bir hata. Jonathan Tah. Kısa düştü. Engelhardt biraz bekledi. Dönüş aldı. Alejandro Hernandez. Ferman yine topun gerisinde. Oyuna girdikten sonra duran topların gerisinde Ferman var. Ön bölümde oyuncular kümelendi. Ferman arka bölüme gönderdi. Joshua Kimmich korner. Kalabalık. Duran topla gol arıyor Hollanda. Orta geldi. Kafa vuruşu savunmaya da çarptı. Dumfries top yükseklik kazandı. Ceza sahasında karambol devam ediyor. Kafa vuruşu Ter Stegen'de kaldı. Hemen eliyle başlattı Ter Stegen. Kafayı vuran Faneke'ydi. Müdahaleyi yaptı. O noktada hızlı bir şekilde senin de söylediğin gibi hocam, Van de Ven her yerde.
1: Evet, gerçekten. Çok süratli bir bek. Konsantre.
0: Ebnu Talip iki oyuncunun arasında. Oyun devam ediyor. Van Dijk. Faneke. Ferman. Talip takipteydi. Nefis döndü. Harika da bıraktı Ferman. Dumfries çevirdi. Savunmada müdahale.

0: Uşaklı. Birçok şut, birçok duran top ama henüz istediği golü bulabilmiş değil Hollanda. Brown da bu esnada sakatlık geçiriyor.
1: Biraz Dumfries de Brown çok zor oldu. Yani herhalde oynamak istemeyeceğin sağ bekleri saysan ilk üçte Dumfries vardır. Kesin kimse oynamak istemez olabilir.
0: İçeride korner kullanıldı. Dumfries açıldı. Van Bommel. Son temas kimden? Bir korner daha. Ruben Van Bommel. Savunmanın müdahalesi.
1: Pek beklemiyordu topu Ömer. İyi vuramadı.
0: 88 dakika geride kalmak üzere. Kafa Schlotterbeck'ten. Bir kez daha içeriye doldurulan top. Dumfries, Ter Stegen tek yumruk. Van Bommel, Van Bommel, Ter Stegen. Nefis vurdu köşeye ama harika çıkardı. Marc-André Ter Stegen. Ruben Van Bommel. Harika gitti top köşeye. Ama az önce söylediğim gibi benim evim benim kurallarım diyor. Ajax forması giyen Ter Stegen. Bir duran top daha.

0: kalabalık geldi Orlanta. Dakika 90. Ferman yaptı ortayı yine arka bölüme. Faneke kafayla indirdi. Van Dijk orada, karambol Dumfries uzaklaştıran Jonathan Tah. Offside bayrağı da havada. Hocam bugün ne çok karambol oldu ama.
1: Evet. Çok da fazla duran top oldu. Özellikle tabii Hollanda çok kullandı korner. Yalnız az önce Ter Stegen'in muazzam bir kurtarışını izledik. Van Bommel'in de topun ulaşığı ve şutu mükemmeldi ama ikinci devreye bence Ter Stegen'in bir damgası var.
0: Uzun yıllar bu kaleyi bekledi Ter Stegen. Bu kadar baskın bir ismin arkasında olmak hiç kolay değil.
1: Onun da şansı artık, kısmeti.
0: Bazen iyi oluyor hocam, yani baktığımızda işte yıllarca Klopp'un Liverpool'unu konuşurken, ki Klopp da ekrana geldi o esnada. Alisson'un hani arkasında hep bekleyen iyi kaleciler, en son işte Mamardashvili. Brezilya milli takımına baktığında işte Alisson'un arkasında, yine aynı örnekten vereyim dedim, Ederson. Yıllarca Buffon'un arkasında İtalya'da bekleyen iyi kaleciler. Portekiz'de zaman zaman böyle noktalar, isimler oldu. Yani say say bitmez ama böyle şanssızlıklar, böyle şanssız kariyerler var. Artı 3 değerli izleyenler, maçın sonuna eklendi. Amsterdam'da maçın sonunda en az 3 dakikalık eklemeyi göreceğiz. Taçı kullanacak Almanya. Sta Troy. Biraz da vakitten çalmaya çalışıyor Almanya. Sta orta. Hollandalılar topu uzaklaştırdı. Dışarıda taçı Hollanda kullanacak. Ruben van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol, şansı gol. Ama şöyle bir baktı kenara Gakpo. Golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1. Ben de bir an için durakladım. Gakpo da durakladı ama şimdilik gol kararı var. Bakacağız tabii pozisyona. Gnabry'den top kaybı. Oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel. Az önce nefis bir şut çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo gol attı.
1: Son vuruş da harika ama bence aslan payı van Bommel.
0: Xavi 90+2'de gelen gole böyle seviniyor. Gakpo ile dengeyi buluyor Hollanda.
1: Ayaktır.
0: Adeta o pası van Bommel değil de Xavi Hernandez verdi oyunculuk günlerinden. Klas bir pas. Klas bir bitiriş. Duraklamalarda denge var. Ruben van Bommel. Sezona PSV formasıyla 2 gol 2 asiste başlamıştı. Burada da asistini yaptı genç van Bommel. Engelhardt. Yerde kaldı, ayağa kalkamadı. Gnabry'den top kaybı. Faturası çok ağır oldu.
1: Müthiş bir gol gerçekten. Vefaten izliyoruz, doyamadık. Burası van Bommel. Babası iyi bir kariyer ama düz bir oyuncuydu. Van Bommel çok daha farklı bir oyuncu.
0: Son anlarda yine sahada tartışma var. Kimmich ve Dumfries arasında. Biz burada çok sert bir müdahale Cody Gakpo'dan. Gravenberg de hakeme saati gösteriyor. Artı 3 işaret edilmişti ama duraklamalarda da oyun durdu değerli izleyenler. Bakalım ne kadarlık daha ekleyecek, oyunu devam ettirecek. Alejandro Hernandez, Engelhardt ayakta. 90+4'te tamamlanmak üzere. Jürgen Klopp da oyuncularıyla bir konuşma içerisinde. Hollanda bu kez galibiyet için gelecek. Uzun bir top. Van Dijk kafayla indirdi. Van Bommel bıraktı taç. Ruben Van Bommel. Taşı kullandı. Ferman. Ferman'dan orta. Kafa vuruşu. Top dışarı gitti. Herkes dondu kaldı Almanya'da. Bu vuruştan sonuç çıkmadı. Çok büyük bir fırsat. Gustil kafayı vurdu. Bomboş orada turuncu formalılar ama bu top ağlara gitmiyor. Xavi Hernandez belki de duraklamalarda takımı galibiyeti elde edecekti. Büyük bir şans kaçıyor. 90 artı 5'te tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor. Alejandro Hernandez'den Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişemiyor. Hollanda 1, Almanya 1 maçın sonucu. Jürgen Klopp ve Xavi Hernandez ilk maçlarında birbirine diş geçiremediler. Almanya 32'de ilk yarıda Mecha ile öne geçti. 90 artı 2'de cevap. Hollanda'da Cody Gakpo ile geldi. Hollanda 1, Almanya 1. Bugün 2 gol var ama çok daha fazlası olabilirdi. Boş kaleye kaçan goller, birçok pozisyon, birçok atak, sayılmayan, vardan iptal edilen goller. Bu iki takım arasında birçok hikaye vardı ve tarihin yeni sayfalarına yazılan bir hikaye daha. Maç sonunda o tartışmalar devam ediyor. Hollanda bu maçtan sonra Sırbistan deplasmanında olacak değerli izleyenler. Almanya'da sahasında Yunanistan'ı konuk edecek ki bu maçların heyecanını da yine Turkuaz medya kanallarında yaşayabileceksiniz. Hocam senden de kısa bir yorum alayım. Sonrasında yavaş yavaş artık toparlayıp kapatacağız.
1: Şöyle gerçekten sert ve mücadele dozu yüksek bir karşılaşma izledik. Sürekli tartışmalarda çıktı maçın içerisinde. İki tarafında ne kadar ciddiye aldı ortadaydı. Ve son derece güzel bir mücadele izledik. Çok daha fazla skor görebilir senin dediğin gibi. Hem oyuncuların biraz beceriksizliğinin tercihte gelip devleşmesi kalesinde bize bir birlik skoru getirdi. Ama keyifli bir futbol akşamı yaşadığımızı düşünüyorum.
0: Nefis bir futbol akşamı. Az önce de söylediğim gibi çok daha fazlası.

0: oldukça da keyif verdi. İki takıma da teşekkürler ve Jürgen Klopp tabii ki gecenin başrollerinden bir tanesiydi. Xavi Hernandez'le birlikte, o da eski oyuncusu Gravenberg'le konuşurken biz de yavaş yavaş vedamızı yapalım. Burak Kural hocam, ağzına sağlık, teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, maçın anlatımında ben Ömer Saraç sizlerle birlikte oldum. Burak Kural'ın yorumlarıyla birlikte maçı size aktarmaya çalıştık. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Reklam.
6: A Spor Radyo. Bir reklam.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
7: Ay yıldızlılarımız UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa karşısında zafer için sahaya çıkıyor. İlk düdükten son düdüğe mücadelenin her anı ve tribünlerin coşkusu A Spor Radyo'da. Türkiye-Fransa maçı yarın akşam 21.45'te A Spor Radyo'da. Haydi Türkiye! Kalbimiz milli takımla, kulağımız A Spor Radyo'da.

0: Kadir. Fazla sana.
1: Ay yıldızlılarımız UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa karşısında zafer için sahaya çıkıyor. İlk düdükten son düdüğe mücadelenin her anı ve tribünlerin coşkusu A Spor Radyo'da. Türkiye-Fransa maçı yarın akşam 21.45'te A Spor Radyo'da. Haydi Türkiye! Kalbimiz milli takımla, kulağımız A Spor Radyo'da.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımız Burçin Keskin ve Caner İşbeğendiren'le birlikte gündemi değerlendireceğiz ve geride bıraktığımız gün oynanan Uluslar Ligi karşılaşmalarının hem özet görüntüleri hem de tartışmalı pozisyonlarını elbette Burçin Keskin hocamla yine masaya yatıracağız. Güzel, keyifli, dolu bir son sayfa programı bu gece sizleri bekliyor. Her zaman olduğu gibi bu gecede sizlerin sosyal medya üzerinden soru ve görüşlerinizi de bekliyoruz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hayırlı olsun öncelikle. Milli ara Uluslar Ligi heyecanı da bugün start vermiş olduk. Bizim açımızdan da tabii ki çok daha farklı, bambaşka bir heyecan başlamış oldu. Turkuaz Medya kanallarında bugün 3 karşılaşmaya futbol severlerle buluşturduk. Artık içerisinde bulunduğumuz gün tabii ki Türkiye-Fransa mücadelesi bizleri, futbol severleri bekliyor. Ama biz Türkiye Fransa maçına geçmeden önce geride bıraktığımız gün yani perşembe akşamı oynanan karşılaşmaları biraz konuşarak başlayalım. Hatta Lig A'da grup 2 ve grup 4'te oynanmıştı karşılaşmalar. Şöyle bir puan durumu ve sonuçlara da bakarak aslında bir giriş yapmış olalım. Grup 2'de oynanan iki karşılaşma, Hollanda son dakikalarda bulduğu golle Almanya karşısında sahasında bir puan almayı başardı. Sırbistan'sa sahasında Yunanistan'a 2-1 mağlup oldu ve ilk maçlar itibariyle Lig A grup 2'de Yunanistan'ın 3 puanla liderlik basamağında oturduğunu görüyoruz. Almanya ve Hollanda birer puanı var. Sırbistan ise şu anda grupta puansız tek takım. Hemen grup 4'e de bir göz atalım. Portekiz, Jorge Jesus yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Galler'i 1-0 mağlup etmeyi başardı ve gecenin belki de en dikkat çeken, en keyifli maçlarından birisi. İki Kuzey Avrupa, İskandinavya ülkesi Norveç ve Danimarka'nın karşı karşıya geldiği maçta ise Norveç 3-2 kazanmayı başardı. Liderlik koltuğunda aynı puan ve aynı averajla aslında Norveç ve Portekiz'i görüyoruz. İki takımın da 3'er puanı ve 1'er averajı var ama Norveç burada şu an için ilk maçları itibariyle liderlik koltuğunda oturuyor. Attığı gol daha fazla olduğu için.
2: Evet.
1: Danimarka ve Galler'in ise puanı ilk maçları itibariyle bulunmuyor. İlk gün itibariyle Lig A'da oluşan durum bu şekildeydi. Biz akşamın maçını konuşalım ister misiniz? İlk olarak onunla başlayalım.
2: Tabii bir de tabii yani,
1: hocam ne maç oldu bu arada?
2: Hem de nasıl ya? Fenerbahçe Galatasaray derbisi gibi bir maç oldu yani. Hakikaten Hernandez'in de herhalde şimdiye kadar en çok zorlandığı maçlardan biri olmuştur.
1: Olabilir, evet, doğru. Bu arada Okan abi bizi izliyormuş. Okan Koç, ona da buradan
3: çok selamlar.
1: Sevgilerimizi gönderelim.
2: Evet,
1: buyurun
2: çok
1: hocam.
2: Selam söyleyeyim. Allah'tan Beşiktaş değildi, yoksa şimdi hakem konuşurduk onunla.
1: Evet.
2: Şimdi bir kere böyle maçlar olduğu zaman Furkan, özellikle Türkiye olmadığı için çok seviniyorum. Çünkü tarafsız gözle izlemek çok daha rahat oluyor bu tip maçları. Yani hakemle ilgili de bir sürü değişik karar var. Ve dediğim gibi ben Hernandez'i normalde çok beğenen bir hakem uzmanıyımdır. Ama bugün tabii biraz tereddütte kaldığı pozisyonlar oldu. Zaten detaylı inceleriz.
1: Ama çok yine de sakindi yani, vücut dili.
2: Ya zaten ama çok üst düzey bir hakemden bahsediyoruz, evet. Ya çok güveniyor kendine yani. O zaten bu, bazen aşırı güven bu seviyelerde başına iş açıyor. Problem orada. Yani bizim hakemlerimizde genel anlamda bir yönetici eksikliğinden dolayı problem oluşurken, Avrupa'da bu seviye maçlarda aşırı kendine güvenden problemler oluşabiliyor. Ama maçın hakkı da bence beraberlikti. Hem Klopp'un ilk maçı hem Xavi'nin ilk maçı.
1: %100 katılıyorum. Hollanda'nın bu maçtan puan alması gerekiyordu bence.
2: Evet. Ya o yüzden bence herhalde herkes mutludur.
1: Başlayalım o zaman biraz böyle pozisyon pozisyon. Çok tartışmalı pozisyonların olduğu bir mücadele oldu. Hollanda-Almanya mücadelesi gerçekten de adına yakışır keyifte bir 90 dakika izledik. İlk olarak dakika 15'e hocam gideceğiz. Daha doğrusu 12. dakikadaki duran top pozisyonu, ama burada tabii oyun durdu, inceleme vesaire, biraz uzun süren bir sekans yaşandı. Burada Renders'in ortasında Van Dijk'ın vuruşunda top ağlara gitti. Biz ilk başta pozisyonu izlerken çok o teması göremedik ama burada Hollanda'nın 9 numaralı santraforu Brobbey'nin Ter Stegen'i engellediğine kanaat getirdi Alejandro Hernandez yapmış olduğu var incelemesinin ardından. Nasıl değerlendirirsiniz bu kararı?
2: Şimdi Furkan'cığım, bu pozisyon oldu. Ben dedim ki ilk başta, ya Virgil van Dijk nasıl bu kadar kolay kafa vurdu? Şimdi pozisyonu genelde zaten var hakemleri de böyle inceler. Aslında hakem uzmanları da böyle inceler. Şimdi önce Virgil van Dijk nasıl bu kadar kolay kafa vurdu? Sonra bakıyorsun ona doğru giden Ter Stegen var. Ve Ter Stegen neden bu kadar geç kaldı? Şimdi ondan sonra bakıyorsun önünde oyuncu var ve bak çok net bir şekilde engelliyor. Fiziksel temasa var. Giriyor ve geciktiriyor onu. Yani hakikaten burada
1: zaten biraz böyle kasıtlı olarak da kendisini aynen. sağa doğru aynen. yani Ter Stegen'e doğru da bir adım
2: bak,
1: atıyor.
2: Evet bak tabii. Çok net etkiliyor ve dikkat edersen özellikle Dünya Kupası'nda Pierluigi Collina bunları çok sert cezalandıracağız. Eğer hakem vermezse var müdahil olacak dedi. Hatta yine Almanya Paraguay maçında mı buna benzer bir gol atmıştı. Almanya sayılmamıştı. Öyle bir şey olmuştu sanki. FIFA'nın uygulamalarından sonra UEFA da aynı talimatı hakemlerine vermiş. Yani daha çok online eğitim yapmaya başladılar bu VAR çizgisini birazcık daha yukarıya çekmek için. Yani artık mikroskobik müdahaleler görmeyelim istiyor Roberto Rossetti ve UEFA. Ama bu ona girmiyor. Çünkü çok net bir burada müdahale var kaleciye. Kalecinin etkilendiği çok açık ve bariz belli. Yani dediğim gibi kendinize şu soruyu sorduğunuz zaman Virgil van Dijk nasıl bu kadar kolay kafa vurdu? Ter Stegen neden bu kadar kötü çıktı? O çünkü doğru. orada Bura Bey var.
1: Hocam müdahale olmasa Ter Stegen yumruklayabilir miydi sizce
2: bence
1: topu?
2: Bence yumruklardı.
0: Bence de yumruklardı.
2: Bak dikkat edersen neredeyse yarım saniye kaybediyor.
0: Tabii.
2: Yarım saat kaybetmese.
1: Biraz ivmesini de orada evet, kaybediyor. Evet. Belki daha da yükseğe sıçrayabilirdi. O müdahaleyle ivmesini kaybediyor. Devamında da burada Van Dijk de anlayamıyor aslında. Hollandalı oyuncular da ilk başta bence onlar da bu Robin'in o müdahalesini göremediler pozisyon devam ederken. Sonrasında hatta zannediyorum inceleme esasında Van Dijk'la Kimi Alejandro Hernandez'in yanına gitti iki takım kaptanı. Orada zaten hakem de oyunculara açıklamayı yaptı. Bence herkes ikna oldu zaten tabii. sonrasında.
2: Ben dediğim gibi zaten seyrettiğimde ilk dedim bakalım müdahale gelecek mi gelmeyecek mi? Çünkü çok iyi hatırlıyorum. Dünya Kupası'nda Pierluigi Collina özellikle bu tip pozisyonların altını çizmişti. UEFA de demek ki aynı çizgiyi uygulayacak. Doğru bir müdahale. Bence adil karar.
1: Peki. İlk tartışmalı pozisyon karşılaşmada bu şekildeydi. Hollanda bu golle öne geçmişti. Fakat sonrasında VAR müdahalesiyle birlikte bu gol geçersiz sayıldı ve oyun yeniden 0-0'a döndü. Bu arada notlarıma bakıyorum. Not aldığım 4 tartışmalı pozisyon daha var. Ama belki buna ek olarak da yine konuşabileceğimiz pozisyonlar olabilir. Sizleri de kesmemek adına gitmemiz gereken çok kısa bir reklam aramız varmış hocam. Dilerseniz o reklamı bir gidelim. Sonrasında daha verimli bir şekilde bu pozisyonları değerlendiririz. Bir kısa reklam aramız var. Ardından son sayfa kaldığı yerden devam edelim.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
1: Reklamların ardından son sayfaya devam ediyoruz. Burçin Keskin ve Caner İşbeğendiren'le birlikteyiz. Hollanda-Almanya mücadelesinin tartışmalı pozisyonlarını konuşarak başladık. Uluslar Ligi'nde Liga'da oynanan karşılaşmayı konuşacağız. 1-1 tamamlanmıştı. İlk pozisyon bir kornerde Hollanda'nın bulduğu gol iptal olmuştu. Onu zaten değerlendirdik. Burçin Hocam da Caner de kararın doğru olduğunu
2: doğru
1: ifade ettiler.
2: Doğru var müdahalesi.
1: Evet, kesinlikle. Doğru bir var müdahalesi. Hocam bu ikinci pozisyon. Quentin Timber ve Kai Havertz arasındaki mücadele, şöyle bir detay vereyim. Bu pozisyonun devamında Havertz oyuna devam edemedi ve zorunlu bir değişikliğe gitti Almanya. Burada da Timber'a sarı kart çıktı. Evet. Müdahale bu.
2: Şimdi bu yine tartışılacak pozisyonlardan bir tanesi. Şimdi UEFA VAR müdahalesi çizgisini yukarıya çekmek istedikçe bu tip pozisyonlar çok daha fazla sorgulanır olmaya başladı. Şimdi burada da dikkat edersen borderline denir ya buna, turuncu deriz bu pozisyonlara. Yani saha içerisinde hakem sarı da verse, kırmızı da verse VAR karışmasa daha doğru olur deriz. Neden? Çünkü iki tarafı da destekleyen elementler var. Nedir mesela? Bir kere kırmızıyı desteklemek istersiniz. Dersiniz ki ya oyuncu kramponun çivileriyle rakibinin dizine basıyor. O nedenle çok net kırmızı kart dersin. Sahada hakem verdi, bravo. Ama dersin ki sarı vermek istiyorsan da tamam, oyuncu kramponun çivileriyle geliyor ama tam oturmuyor. Kayıyor. Bak dikkat edersen kayıyor şöyle. O yüzden sarı kart verdim ben dersin. Çünkü oyuncu daha sonra sakatlanıyor. Sakatlanırken ama sol ayağını tutaraktan sakatlanıyor. Bak dikkat edersen darbeyi burada sağ ayağını alıyor.
1: Evet. Hmm, aslında evet. Yani burada asıl korkutan bence sağ dize gelen müdahale. Sağ,
2: sonra sakatlanırken sol ayağından dolayı sakatlandı. Yani bu darbeden dolayı sakatlanmadı Kai Havertz. Şimdi o yüzden bunun ikisini de destekleyebilecek noktalar var. Ben neyi tercih ederim? Ben sahada kırmızı kartı tercih ederim bu tip pozisyonlarda. Çünkü kramponun çivileriyle sen eğer rakibinin dizine böyle vuruyorsan bence ciddi faullü oyun yapmışsındır.
1: Burada Havertz'i Allah korumuş. Yani daha kötü bir durumla da karşı işte, karşıya kalınabilirdi.
2: Daha kötü bir durumla karşılaşsa zaten direkt kırmızı kartı çıkartırdı Furkan. Buradaki sıkıntı zaten kayması, tam oturmuyor. Güç transferi olmuyor. Birazcık Sporting Lisbon Galatasaray maçındaki pozisyona benziyor.
3: Altimira'nın değil mi?
2: Evet.
1: Trabzonspor Galatasaray maçındaki pozisyona benziyor mu sizce? Lezli, Ozan Tufan.
2: Yok, o çok kırmızı kart.
1: Daha farklı.
2: Çok Lezli, net kırmızı
3: Lezli direkt
2: kart.
3: Bastı.
2: Orada çünkü temas da, güç transferi de çok netti. Bak burada ayak kayıyor. Tek kurtarır yanı o. Ayak otursa ve geri çekse evet. Ayağı, o zaman burada da VAR müdahalesi
1: yani
2: olur.
1: Yani bir güç transferi burada evet. Yok.
2: Kayıyor diye. Ben sahada bu tip pozisyonlara kırmızı verilmesini daha doğru buluyorum. Çünkü dediğim gibi kramponun çivileriyle sen rakibinin o tarafına öyle bir temas yapmamalısın. Ama özellikle UEFA'nın bu yukarıya çekmesi istediği VAR seviyesiyle beraber burada müdahale olmamasını da anlayabiliyorum.
1: Caner sen ne dersin?
3: Ya şimdi hocam net bir değerlendirme yaptı. Tabii ki burada inisiyatif biraz devreye giriyor. Sonuçta bu işin elbette belli bir standardı var ama yani bence de kırmızı kart biraz daha yakın bir tercih gibi görünüyor. Ne olursa olsun orada hiçbir şekilde, yani bunu bir ikili mücadele olarak değerlendirdiğimizde ayağın o şekilde kalkması bile çok ciddi bir risk arz ediyor sonuçta. Yani sakatlığa meyledecek bir pozisyon. Yani ne kadar ayağı sıyırmış gibi görünse de, yani doğrudan bir fiziki bir temas olmasa dahi her koşulda bence kırmızı kartta daha yakın bir pozisyon gibi görünüyor.
2: Evet. Bak şöyle toparlayayım. Şimdi buyurun hocam. VAR hakemi de Carlos Del Cerro Grande. Çok ünlü bir hakemdir bu da.
1: Yani, o da İspanyol.
2: İspanyol. UEFA finalleri var. Bir sürü El Clasico'su var. Şimdi buradaki en doğru karar kırmızı kart. Ama sıkıntı, VAR sistemi en doğru kararı vermek için kurulmadı. Skandal veya açık ve bariz çok net bir hata

0: dünyayı oyunun dışına atmak için kuruldu. O yüzden de buradaki hakemler de diyor ki ya kayıyor. Hani sahadaki kararı destekleyebilecek veri var mı elimde? Var. Tam oturmuyor. Kayıyor. O yüzden de müdahil olmuyor.
1: Peki.
0: Kırmızı kart da gösterseydi yine müdahil olmayacaktı VAR hakemi. Çünkü o zaman diyecekti ki hakem bunu ciddi faullü oyundan dolayı rakibin sağlığını tehlikeye atan bir hareket olarak değerlendirdi. Kırmızı kart verdi. O zaman da müdahil olmayacaktı VAR hakemi.
1: Bu pozisyon için sahada kırmızı kart kararının daha doğru olduğu fikrine yakınız. Burada Timber sarı kart gördü. Havers sonrasında devam edemedi oyuna ve Almanya zorunlu bir değişikliğe gitmişti. Gelelim Almanya'nın bulduğu gole. O da maçın en çok tartışılan, hatta maç bittikten sonra dahi oyuncuların kendi arasında tartışmaya devam ettiği bir pozisyon. Burada atak başlangıcında bir ikili mücadele sonrasında Brobi adresini tutarak yerde kalıyor. Devam edemiyor oyun. Hatta şu anda ekranlara da yansıyor. Hollandalı oyuncular topun dışarı atılması gerektiğini düşünüyor. Almanyalı oyuncularsa, Alman oyuncularsa top, yanlış hatırlamıyorsam Burçin Hocam, bir ara Kimmich'e geldiğinde sanki böyle oyun duracakmış gibi oluyor. Hatta Alejandro Hernandez böyle düdüğü ağzına götürür gibi oluyor. Fakat Kimmich orada yeniden bir uzun pas tercih edince, zaten devamında gol de geliyor o pastan sonra. Bir anda Almanya golü buluyor ve ortalık karışıyor sahada.
0: Müthiş anlattın pozisyonu. Çünkü buradaki en önemli nokta işte o Hernandez'in o döndüğü an. Çünkü çok bir kere şanssız bir pozisyon bu bir hakem için. Çünkü oyun kurallarında net şöyle yap böyle yap denilmeyen pozisyonlar sıkıntı yaratabilir. Şimdi burada da Brobi sakatlanıyor. Sakatlandığı zaman hemen oyunu durdurmak zorunda değil hakem. Ve aktif alanda da değil oyuncu. Yani evet, aslında oyunun devam etmesi anlaşılabilen bir durum. Buradaki en büyük sıkıntı o senin dediğin nokta. Herkes bir kalıyor. Hernandez de sanki oyunu durduracakmış gibi dönüyor.
1: Evet.
0: Bak şimdi.
1: Daha net göreceğiz evet. Şimdi bu açıdan. Evet, top sol kenara evet. Açılacak.
0: Şimdi bak şu anda sakatlık oldu. Oyuncular bir bak, hakem de bir baktı.
1: Evet. Şu an herkes evet. İşaret ediyor zaten hakeme de.
0: Sıkıntı
1: burada,
0: burası.
1: Hocam, burada.
0: Evet.
1: Burada evet. Durduruyor gibi oluyor ama Kimmich'in hiç durmaya niyet evet. olmadığı için hakem devam ettiriyor.
0: Ama problem orada ama şurada. Şimdi Kimmich durmuyor ama bütün oyuncular duruyor.
1: Zaten Dumfries direkt Kimmich'e koşuyor zaten golden sonra.
0: Yani burada aslında problemi Hernandez kendi kendine yarattı. Ya oyunu durduracaksın ya hiç oralı olmayacaksın. Arada kaldığın zaman olmuyor.
1: Evet.
0: Ya yani iyi bir yönetim değil bu pozisyon.
1: En kötü kararsız kalmaktan evet. her zaman daha iyidir.
0: Çünkü aslında düdüğü de ağzına götürüyor.
1: Evet.
0: O sırada kim mi oynayacak diye ama yani o artık pozisyonu sen yönetmeye başlamışsın. Bir de herkes oyunun durmasını bekliyor. O yüzden buradaki en doğru karar da özellikle dönüp o pozisyona baktığında ve oyuncularda oyunu durduracağı algısını yarattıktan sonra oyunu durdurmasıydı.
1: Yani hakemin devam ettirmesi ya da oyun durdurmasından ziyade burada bir karar aynen. vermesi ve tabii. o kararın arkasında durması tabii. gerekiyordu.
0: Tabii. Arada kaldı.
1: Evet.
2: Evet.
1: Peki burada sizce Kimmich ya da Alman oyuncular topu dışarı atmalı mıydı?
2: Ya zaten işte etik buradaki gereği. Tartışma etik mi değil mi tartışması üzerine konuşuluyor ama yani sonuçta futbolun doğasına aykırı bir durum yok ortada. Sonuçta bu oyunun amacı kazanmak olduğu için doğal olarak orada Kimmich biraz da hızlı aksiyon alarak bir bakıma takımını orada pozisyona sokuyor. Ha, biraz daha beklemiş olsaydı belki de karşılaşmanın hakemi oyunu durdurabilirdi. Orada biraz hızlı aksiyon alması da
1: evet.
2: Hakemi zora sokuyor haliyle. Bence etik dışı bir durum yok baktığımızda.
1: Kimmich bir an es verse belki orada zaten oyun duracaktı. Tabii. Ama hiç o da es vermedi. Hiç oralı olmadı. Direkt.
0: Şimdi burada yani bu pozisyonla ilgili hakikaten acayip tartışılır. Şimdi mesela Hollandalı oyuncular oynamayı bıraksaydı.
2: Hı, evet.
0: O zaman ne olacaktı?
1: Devamında mı? Golden sonra
0: hayır.
1: mı?
0: Hayır.
1: Şimdi o esnada.
0: Döndü ya.

0: Hernandez, evet, Hernandez.
1: Evet.
0: Ondan sonra onlar bıraktılar. Kim mi topa attı, hiç kimse koşmuyor.
1: Tabii.
0: Şimdi o zaman bu sefer Hernandez durdurmak zorunda kalacaktı. Bak ben sana söyleyeyim.
2: Tabii, doğru.
0: O zaman durduracaktı. Şimdi bir anda Kim mi dönünce Hollandalı oyuncular da oynamaya başladılar ya. Niye oynuyorsun? Madem hakem kararsız kaldı, siz karar verin. Hollandalı oyuncular oynamasaydı durdurmak zorundaydı. Bak devam ediyorlar bu sefer. Ama Van Dijk mesela geride kaldı. En çok Van Dijk kızıyor. Zaten oyuncuya shame on you diye bağırıyor. Utanmalısın kendinden diye. Çünkü oyun kurallarına göre çok büyük bir gariplik yok. Ama
1: orada Klopp da yani Hollandalı oyuncuların tepkisine şaşırdı mesela.
0: Muhtemelen o sıcaklıkta hakemin o hareketini kaçırmış olabilirler. Bak buradaki en büyük problem şu biraz önce şu
1: geliyor, tam
0: evet geliyor. Geliyor bak.
1: Burası işte.
0: Aynen.
1: 46. Düdüğü altına götürdü.
0: Geriye onu döndü. Vazgeçti. Bütün oyuncularda top oyunu durduracakmış algısı oluştu. En büyük problem orada. Hiç oralı olmasaydı kimse bir şey diyemezdi, evet, ama
1: bu
0: kendi problemini kendi yarattı.
1: Maçın en çok tartışılan pozisyonuydu. Çünkü maç bittikten sonra da yine düdükle beraber oyuncuların orta sahada tartışmaya devam ettiği, hala konuştukları kendi arasında bir pozisyon haline dönüştü. 90+2'de Hollanda'nın bulduğu gol var. Yani orada tartışmalı bir pozisyon yok ama isterseniz bir golü görelim bir kere. Belki
0: bir
1: kaçıranlar
0: gol
1: için. Evet. Van Bommel'in orada eski Hollandalı efsane oyuncu ve Belçika teknik direktörü Mark Van Bommel'in oğlu Van Bommel Hollanda milli takımı forması giyiyor. Onun burada çok güzel bir pası var. Ayağının dışıyla arka direkte koşan Gakpo'yu görüyor. Gakpo da gelişine
0: müthiş
1: tekte bir müthiş bir gol vuruşu. Hollanda bu harika golle 90+2'de durumu 1-1 yaptı ve bence bu maçta hak ettiği en az bir puanı da elde etmiş oldu. Hocam bir son pozisyonumuz daha var tartışmalı. O da 90+3'te Gakpo ve Engelhardt arasındaki pozisyon. Onu da bir isterseniz değerlendirelim.
0: Orada da evet, çok o da ters pozisyon. Yani hakikaten Hernandez en sıkıntılı maçlarından birini yaşadı. Bu kadar çok pozisyon olması.
1: Hernandez hiç oralı değil ama Engelhardt uzun süre yerden kalkamadı yalnız. Yani
0: kırmızı kart bu.
1: Ya hakem atladıysa da hani VAR
0: evet
1: devreye girmeli miydi? Çünkü burada sanırım o güç transferi de var hocam.
0: Var bu sefer. Yani topa çok net vuruyor. Bu çok geç kalmış bir müdahale.
1: Bu açıdan çok daha net görünüyor. Evet, bakar mısınız?
0: Vurdu. Bastı. Aa,
2: evet. Ayağı da
0: çekebilirdi bence.
2: Evet, tabii.
0: Çekebilirdi. Şimdi bu tip pozisyonları bu arada ağır çekimle izlersek hepimiz böyle yani 100 kişiye göstersek 100'ü de kırmızı der. O yüzden bunu böyle biraz.
2: Doğru.
0: Yani o gördüğümüz açıda hızlı seyretmemiz lazım. Tabii. O gördüğümüz açıda da hızlı yani normal hızda göremiyoruz. O yüzden ama burada bence VAR müdahalesi olmalıydı ya.
1: Herhangi bir kart çıkmadı bu arada
0: çıkmadı
1: bu pozisyonda. Gakpo'ya. VAR'dan da herhangi bir müdahale evet gelmedi.
0: Bu çok ilginç. Ama muhtemelen bunu UEFA burada kırmızı kart gösterilmeli
1: mesela
0: diye hakemlere yollar.
1: Timber'ın Havers'e yaptığı müdahale mi yoksa bu pozisyon mu? Hangisi daha net? Hangisinde kırmızıya daha yakınsınız?
0: Burada daha bu oyun kurallarına daha net kırmızı kart. Yani çünkü
2: evet
0: temas noktası kramponun çivileri tam oturmuş bileğin üzerindeki bölgeye. O yüzden bu oyun kurallarına göre çok daha net kırmızı kart.
2: Diğerinde şöyle sanki biraz daha işin yorum tarafına baktığımızda oyuncu sanki böyle zamanlamada topu ayağına doğru uzatırken biraz daha zamanlamada böyle bir problem yaşamış gibi algılanabilir. Hani Altimira pozisyonundan örnek verdik ama Altimira'nın pozisyonu biraz daha farklıydı. O direkt oyuncunun kasık bölgesine hedeflenen bir fauldü. O biraz daha tabii farklı yorumlanırdı. Burada sanki böyle topa ayağını uzatmak istiyormuş da zamanlamada biraz sorun yaşamış gibi de değerlendirilebilir ama bu daha net bir kırmızı kart gibi görünüyor. Sonuçta yani oyuncu direkt tabanı yere de basabilir ama böyle biraz sanki oyuncunun rakibinin ayağına basmak sanki biraz kendi tercihiymiş gibi algılanıyor.
0: Bende evet de öyle bir izlenim bıraktı. Bir de oyuncu çok net topla oynuyor. Top gidiyor. Top gittikten sonra işte bu geç müdahale deriz bunlara.
1: Burada Hernandez ne düşünmüş olabilir? Yani hiç oralı değil çünkü direkt böyle yapıyor yani oyunculara hiç.
0: Evet.
1: Yani foul olmadığını işaret ediyor.
0: Şimdi işte o da çok önemli bir nokta. Şimdi

0: sen o beden dilini yaptığın zaman o şu demek Furkan. Ben pozisyonu çok net gördüm. Evet. Benim için kesinlikle burada kart gerektiren bir şey yok. Oyun gereği gerçekleşmiş bir temas diyor.
1: Hollanda-Almanya maçı 1-1 sona erdi. Bu şekildeydi tartışmalı pozisyonlar. Bir diğer mücadele olan Norveç-Danimarka maçına geçelim. Orada da not aldığımız 3 tane pozisyon var hocam. Kart, biraz tartışmalı kart pozisyonları var daha doğrusu. Norveç maçı 3-2 kazandı. Burada 68. dakikada Wolf sarı kart görüyor Norveç'in sol beki. Möller Wolf'e Dorgu'yla zannediyorum mücadele.
0: Çok net bir sarı kart bu. Sarılıp indiriyor.
1: Evet, burada da hakem direkt olarak zaten Wolf'e sarı kartını çıkarttı. Herhangi bir burada şüphe yok.
0: Yok, çok
1: tartışmaya
0: net.
1: Çok kapalı
0: yani
1: bir
0: eğitimlerde böyle hakemlere karar gösterilecek pozisyon bu yani. Böyle bir şey gördüğünüz anda hemen sarı kartı çıkartın deriz.
1: Oyuncu açısından da sanki doğru bir sarı kart. Yani hani kart göreceksen.
0: Ama top kontrolü birazcık sıkıntılı değil mi Furkan? Nereye gidecek, yakalayabilecek
1: hocam, mi? Arkaya koşuyu atmıştı yani. Biraz süratli de bir oyuncu. Belki bilmiyorum, gidebilirdi Dorgu.
2: Pasın çok şiddeti biraz yüksek evet gibi geldi bana. Bak, yani yakalaması biraz güç.
1: Evet, belki yakalaması evet, zor olabilir. Doğru.
2: Kaleci de gidiyor.
0: Oyuncuların işte çok dikkatli olması lazım. Bu tip evet pozisyonlarda. Bunlar çünkü çok gereksiz olabiliyor bazen bu sarı kartlar. Ve sarı kartı gördüğün zaman bir bombayı kendin alıyorsun, bir bombayı da hakeme veriyorsun.
1: Doğru. Devam edelim. 2 dakika sonra bu kez Dorgu'nun görmüş olduğu bir sarı kart var. Bir geçiş hücumu Norveç'te. Kontratak ve burada Dorgu Premier Lig'den de çok iyi tanıdığı
0: Ödegar'a
1: evet, arkadan formasına asılıyor ve çekip tam anlamıyla hani indiriyor oyuncuyu.
0: Çok, çok klasik bir taktik faul bu.
1: Evet. Yani Yugoslav faulü de denirdi eskiden yani bu tarz faullere.
0: Bu Yugoslav faulü geçmiş bu. Bu bence bu artık yani Japon faulü yani sumo gibi yani sarılıyor arkadan. O yüzden çok net bir sarı.
1: Sarıdan
0: bu
1: fazlası da olmaz ama
0: değil mi? Olmaz ne yazık
1: sarı
0: ki.
1: Çok
0: ne
1: net bir sarı.
2: Cenk
1: yani
2: Tosun'un vardı böyle bir pozisyonu hatırlıyor musunuz? Cenk Tosun
0: yani kendisi sarı kart hafif kalıyor, kırmızı kart ağır geliyor. Böyle bir pozisyon. Baksana.
1: Hocam ben böyle bir pozisyon Galatasaray Mersin İdman Yurdu maçı vardı yıllar önce. Ali Sami Yen'de Selçuk Hoca, Selçuk İnan'la Tita Mersin İdman Yurdu'nda. Tita'nın Selçuk Hoca'yı böyle Selçuk
0: o bayağı hatta gitti değil mi?
1: Sonrasında hoca da sinirlenip hatta bir onun bir müdahalesi olmuştu. Selçuk Hoca'ya orada kırmızı kart çıkmıştı devamında. Bu tarz fauller biraz diğer oyuncuları da tetikleyebiliyor. Burada Ödegar sakin kalmış ama yani o açıdan da onu tebrik etmek lazım. Çünkü oyunda 2-2 önemli de bir fırsat yakalamıştı Norveç.
0: Evet. Haklısın. Yani bu tip pozisyonlarda oyuncular çok sinirleniyor ama ne yazık ki oyun kurallarına göre sadece sarı kart verebilir evet, hakem burada.
1: Bu
0: başka bir şey yapamaz.
1: Olan bir
0: ne yazık ki. Ama ve lakin sakin kalmakta fayda var. Dönüp vurursan sen kırmızı kart görüyorsun.
1: Tabii. Gelelim 90+3'e. Son pozisyonumuz Norveç Danimarka mücadelesi. Norveç 3-2 önde. Burada Wolf'e daha önce sarı kart görmüştü zaten. Az önce ekranlara getirdiğimiz ilk pozisyonda gördüğü sarı kart. Burada da ikinci sarı kartı görüyor ve oyun dışında kalıyor. Möller, Wolf'e Norveç'in sol beki. Çok benzer
0: çok
1: yine bir
0: evet
1: müdahale. Yine bir koşu.
0: Bu da çok net.
1: Yine rakibi engellemeye yönelik bir hareket. Net.
0: Topsuz alanda yapıyor. Topsuz alanda özellikle bu tip böyle taktiksel faulleri durdurmaya çalıştığınız zaman top yok. O yüzden zaten top olmadığında sportmenliğe aykırı hareket bir rakibinizi böyle tutmak, çekmek, arkadan giderken indirmek. O yüzden tebrikler Tobias Stieler, Alman hakem. Yani çok seyredemedik tabii. Yani Almanya maçını, Almanya-Hollanda maçını
2: ama tartışmalı kararlar evet bunlarsa temiz bir maç yönetmiş gibi görünüyor.
0: İkinci sarı kart önemlidir.
1: Evet, doğru kartlar.
0: Doğru kartlar.
1: Peki şöyle yapalım. Tabii bir yandan da özlemişiz yani futbolda Uluslar Ligi heyecanını bu akşamki karşılaşmalarla beraber biraz yeniden böyle futbolu yeşil sahaya görmek de gerçekten iyi hissettirdi.
0: Bir de müthiş maçlarla açtık evet, yani akşamı ya. Yani,
1: Liga'da gerçekten çok keyifli maçlar oldu. Almanya, Hollanda-Almanya mücadelesi ne vaat ediyorsa onu gerçekten...

0: yaşattı.
1: Hollanda Almanya maçı deyip geçmemek lazım Furkan. Yani ben şöyle biraz araştırma yaptım. Bir kere anormal bir rekabet var iki ülke arasında. 48 maç oynamışlar. 18 tane Almanya kazanmış. 12 tane Hollanda kazanmış. 18 maçta beraber etmiş bu maça kadar.
0: Evet.
1: 3 tane maç çok öne çıkıyor. 74 Dünya Kupası finali Almanya'da işte öne geçiyor önce Hollanda. Sonra 2 tane atıyor Almanya. Almanlar kazanıyor ve Almanlar o maçı bütün mağlubiyetlerin anası olarak Hollandalılar o maçı bütün mağlubiyetlerin anası olarak nitelendirmiş hala. Sonra 88'de bu sefer Almanya'da yarı finalde Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda yeniyor. Ve ondan sonra Hollanda şampiyon oluyor, hatırlarsınız. O Gullit'le müthiş Van Basten'in golü. Hatta turnuvadan sonra bizim final maçımız Sovyetlerle oynadığımız final maçı değil, bu yarı final aslında bizim için final diyorlar. İnanılmaz kutlamalar yapıyorlar. Sonra da 90 İtalya Dünya Kupası'nda oynuyorlar. Frank Rijkaard iki kere tükürüyor Rüdfeller'e. İkisi de kırmızı kart görüyor. Orada da eğleniyorlar. Bu üçü en önemli maçlar. Yani Fener Galatasaray yani derbisi gibi yani. Acayip bir maç bu Hollanda. Almanya maçı.
2: Şöyle biz biraz tartışmalı pozisyonları değerlendirmiş olduk ama maçı kaçıranlar mutlaka olmuştur. Maçların da özet görüntüleri hazırmış. Arkadaşlarımız da beni uyarıyor şimdi. İlk olarak Hollanda-Almanya maçının kaçıranlar için bir kez daha özet görüntülerini hatırlayalım. Sonrasında maçları konuşmaya devam edeceğiz.
3: İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda-Almanya maçı başladı. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Gol iptal. Robin'in kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Brian Brobby son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amiri'den geldi. Nadia amiri baktı arkadaşlarına. Gözler aynı zamanda Hernandez'de çünkü Brobier'de oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta gol! Felix Mecha! Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobby yerde kaldı, faul bekledi. Hollandalılar oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Mecha golü attı. Brobby de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Ateye mi yerde kaldı? Faneke hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde Felix Mecha. Mecha ile Almanya 1-0 öne geçiyor. İkinci yarıya Hollanda başlıyor. Joy Ferman orta geldi, öbürme top boşta kaldı. Merdik vurdu, büyük bir karambol devam ediyor. Top sıkıştı orada, trafik var adeta. Karar ne? Faul. Karar faul, golü buldu Hollanda ama çok öncesinde o düdüğü çalmıştı Alejandro Hernandez. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdik, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Jonathan Tah yerde. Kimmich yerde, Van Dijk, Troy yerde, 3 Alman yerde.

0: ilk topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Gakpo. Reinders solunda Merdink var. Reinders gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdink. Top dışarı gitti. Merdink'in vuruşu. Ter Stegen ve direk. Top dışarıda. Taçı Hollanda kullanacak. Ruben van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol şansı, gol! Golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1 oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel. Az önce nefis bir şut çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo golü attı. 90+5 ile tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor Alejandro Hernandez'den. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişemiyor. Hollanda 1, Almanya 1 maçın sonucu.
1: Hollanda-Almanya mücadelesinin önemli anları bu şekildeydi. Gecenin bir diğer mücadelesinin özet görüntüleri şimdi ekranlara gelecek. Norveç-Danimarka maçıyla devam ediyoruz.
2: Norveç-Danimarka mücadelesi birazdan başlayacak. Mücadele başlıyor Danimarka'nın vuruşuyla. Proskart'ta bile birde kaldı, içeri girdi Oscar Bob. İki oyuncu arasından çıkamıyor. Dönen topu alma mücadelesi şimdi. Çıkarken yakalandı Danimarka. Oscar Bob! Akıl dolu. Müthiş bir gol Oscar Bob. İşte burada Ødegaard. Oscar Bob'u görüyor. Kontrolü sol ayak içine. Çok klas bir vuruş. Oslo'da Ullevi stadında büyük sevinç. Danimarkalılar üzgün tabii ki. Norveç 1-0 önde. Uzun gönderiyor Örjan Nilan. Haaland indirdi. Tek top hemen Berk'ten sol tarafa Antonio Nusa. Nusa gidiyor. Nusa bir çalım. Şimdi pası. Haaland çaprazdan ikinci gol. Erling Haaland. İşte Nusa. Aradan Haaland'ı görüyor. Haaland vuruyor. Kaleci Jorgensen çaresiz kalıyor. Bacaklarının arasından kaçırıyor topu Filip Jorgensen. İşaret geldi. Damsgaard. Damsgaard! Mikael Damsgaard! En nefes bir gol. Harika bir serbest vuruş golü. Kaleci Nilan çaresiz sadece izledi. Brentford'un yıldızı Damsgaard. Çok klas bir gol. Dorgu köşe vuruşunu kullanıyor. Yaptı ortasını arka direğe doğru. Bir kafa kaleci ikinci pozisyon gol. Höylund atıyor. Danimarka geri döndü. İlk yarının son dakikalarında da önemli bir fırsat bulmuştu Höylund. Froholt. Damsgaard sol tarafa doğru. Meyle. Höylund. Tekrar Höylund'un koşu yoluna. Höylund sol ayakta. Kaleci ardından direkt korner. Attığı golden sonra özgüveni tavan yaptı Höylund'un. Dar açıdan müthiş vurdu. Kaleci Nilant ardından direkt. Oyun kuran oyuncu görüntüsündeydi artık. Pozisyon yaratan oyuncu görüntüsüne büründü Ødegaard. Şimdi yerden pası. Tek top ve gol. Haaland. Bir kez fırsat bulsun. Top ona bir kez gelsin. Yeter. Sadece bir kez gelsin yeter. İşte bu yüzden yıldız. Erling Haaland. Kart çıkacak. Möller-Wolfe'nin sarı kartı var.

0: Möller Wolfe'nin sarı kartı var. İkinci sarı kart. Kırmızı kart 90+3. dakika. Ve son düdük geliyor. Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlıyor.
1: Erling Haaland'ın performansıyla damga vurduğu mücadelede Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup etmişti. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Jorge Jesus'lu Portekiz sahasında Galler'i konuk etti.
2: İlk düdük geldi ve mücadeleye Portekizli oyuncular başladı değerli izleyiciler. Vitinha. João Félix. Şimdi Ronaldo. Çok çaprazdan vurdu ama dışarı. Ruben Neves sol kanada güzel bir top attı Nuno Mendes'e. Nuno Mendes iyi bir orta, Ronaldo dokunamadı arka direkte, bir dokunuş dışarıya. João Félix çok tehlikeli bir top yolladı. Çok dar bir açıdan istediği gibi vuramadı Neto. Bruno Fernandes, Nuno Mendes sıyrıldı, Nuno Mendes verdi pasını. João Félix kaleyi gördü, gol! João Félix 22. dakikada Portekiz öne geçiyor Galler karşısında. Deni vardı, uzaktan avladı João Félix. Portekiz 1-0 önde Galler karşısında. Son şampiyon, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz. Üçüncü köşe vuruşu bu Portekiz'in. Bruno Fernandes ön direğe geldi. Kafa vuruşu Ben Davies'ten. Bir korner daha. Burada bir elle oynama. Penaltı beklentisi geldi Portekizli oyunculardan. Oyun devam ediyor. Neto zorluyor şimdi. Neto dokundu. Devam etti oyun. Ruben Neves. Orta Ronaldo. Ronaldo kaçırdı bunu. Cristiano Ronaldo arka direkte yararlanamadı pozisyondan. Derinlemesine Ronaldo, ceza sahası Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Attı golünü Ronaldo! Bruno Fernandes offside. Offside var gibi. Sağ ayağı önde gibi Ronaldo'nun. Evet, offside. Cristiano Ronaldo offside'da, ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Riskli bir top orada. Palinia'nın bir müdahalesi var. Avantajı oynattı hakem. İyi bir top geldi şimdi. Brennan Johnson çok açtı topu. Çevirdi, direkten döndü. İnanılmaz bir an. Kalecide kaldı top. Out bekliyor Portekizliler. Brennan Johnson son anda topu çevirdi. Çok ilginç bir an yaşandı. Üst direkten döndü top. İşte Brennan Johnson. Burada Costa bıraktı. Evet, çıkmamış gibi top gördüğümüz kadarıyla. İşte çok büyük bir tehlike yaşadı Portekiz kalesi. Ve son düdük geldi. Portekiz 1, Galler 0 maçın sonucu.
1: Evet, Portekiz'in ise yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetimindeki ilk maçında Galler'i 1-0 mağlup etti. Maçın özet görüntüleri de bu şekildeydi. Cristiano Ronaldo 234. milli maçına çıktı bugün Portekiz'le birlikte. Dünya Kupası'ndan sonra acaba artık bırakır mı, bırakmaz mı diye konuşurken çok öyle bir niyeti yok gibi. Hatta bir Dünya Kupası daha görür mü acaba Ronaldo diye de düşünmeye başladık. Ne dersiniz Ronaldo'nun performansı?
3: Ya hedefinin ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz. Devam zaten. Mı? Yani 1000 gole ulaşmak, evet. Zaten. O 1000 gol hedefinden sonra, doğru, tahmin ediyorum ki yavaş yavaş artık böyle
4: 21 bırakmaya... mi kaldı, 24 mi kaldı? Öyle
1: hocam 20'lerde ama.
3: Evet, 20'lerde. Tam evet. Ben de şimdi ben de hatırlayamadım. Bir geçenlerde bir yine bir gol, evet, atmıştı çünkü net rakamı bilmiyorum ama 1000'den sonra artık çok fazla zorlamaz çünkü kendine de zarar verdiğinin farkında. Özellikle bu yaz Dünya Kupası'nda ilk kez böyle çok

0: sesli biçimde tartışıldı Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki varlığının ve artık bu işi sürdürmesinin getirdiği zararlar. Yani basında bile çok fazla konuşulmayan bir konuydu. Birisi ilk taşı attı kuyuya, bir gazeteci yazdı bunu köşesinde, Record'da ya da başka bir mecradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra spor programlarında tartışılmaya başlandı bu. Cristiano Ronaldo artık bırakmalı mı diye böyle çok yoğun biçimde tartışılmıştı. Ama bugün attığı offside'dan verilmeyen gol dikkatimi çekti. Bugün mesela Kanada Ligi'nde yeni offside kuralıyla benzer şekilde bir pozisyonda mesela gol verildi. Orada mesela artık yeni kural, bilmiyorum yani uluslararası...
1: Denemeye başlandı.
2: Genelde zaten oralarda ilk olarak deneniyor. Dünya Kupası'ndaki kurallar da ilk olarak yine orada denenmişti değil mi hocam?
1: Oralarda denenir veya genç müsabakalarda, U17, U19'larda filan denenir. Ondan sonra gelişmelere bakılır. Yani Cristiano Ronaldo mesela bu maçta gol atmasını isterdim ben açıkçası. Bir tane kaçırdı
2: hocam,
1: çok
2: şu,
1: müsait.
2: Ekrana gelen.
1: Evet. Ya mesela ya bu Allah koordinasyon Allah. Yani bu evet. Ronaldo bu tip yani 3-5 farklı değişik şekilde vurup gol atardı bu tip pozisyonlarda. Bu sefer kaçırdı yani tabii istediğin kadar kendine iyi bak, zaman da geçiyor. Acımasız bazen.
0: Set edit yapılır hocam bu.
1: Evet yapılır yani. Yapılır.
0: Şey geldi aklıma zaten kaçırdığı pozisyonda gözüme hemen şey canlandı. Juventus attı, Ravaşata golü canlandı bir anda. Yani 10 sene önce bunları atabilen bir
2: yani
0: oyuncu.
2: Golün her türlüsünü kariyerinde atmış bir oyuncu.
0: Sadece bu arada bir detay daha var. 1'den 90'a kadar tüm dakikalarda gol atmış. Sadece yanılmıyorsam böyle 23. dakikada tekrar gol atarsa iki kez 2.90 dakika doldurmuş oluyor. Ve bunu dünyada yani başaran 4 futbolcu var. Evet kariyerinde
2: bu arada ilk defa
0: her
2: çok
0: tüm
2: güzel
0: dakikalarda gol atan diyor.
2: Kariyerinde tüm dakikalarda
0: bunu Lewandowski başarmış. Luis Suarez muazzam başarmış. Bir oyuncu daha var dediler. Cristiano Ronaldo o denilen dakikada da gol atarsa 2.90 dakikayı döndürmüş olacak. Ya,
2: muhteşem.
0: Bu arada gerçekten. Messi bunu başaramadı.
2: Ya bu çok da kolay bir yani, başarı çok değil yani.
0: Bir şey
2: yani
0: ya.
2: 1000 gol atmış olmak da çok hani bunu
1: birinci dakikada gol atmış yani.
2: Yeterli
1: kere
2: olmayabilir.
0: Tabii. Birinci dakikada.
2: Muazzam. Hocam golle başladığı maçlar olmuş demek ki yani. Bu arada maçı izlerken dikkatimi çeken noktalardan birisi de saha zemini oldu. İnanılmaz kötü bir zemin. Hatta burada Gallerli oyuncu zeminin kötülüğünden dolayı çok iyi bir kontrol edemiyor. Belki de bir golden oluyor Galler. Ve stadyuma baktım. Sporting'in sahası.
1: Tanıdık
2: hatta
1: geldi.
2: Evet hatırlıyorum. Yani Galatasaray maçında da zaten böyle zeminin çok iyi olmadığına dair yorumlar yapmıştık ama o maçtan daha kötü gördüm ben bu maçtaki zemini. Jose Alvalade, Sporting'in sahası. Ne dersiniz zemin için? Yani UEFA Lig A düzeyi ama
1: şimdi Şampiyonlar Ligi'nde maç oynanan bir stadyumda Uluslar Ligi maçı da tabii ki
2: oynanabilir.
1: Ancak tabii yani Lisbon Galatasaray maçında da bir takım sıkıntılar olmuştu. Şikayetler vardı diye hatırlıyorum ben de. Bunları göz önünde bulundurulup değiştirilmesinde bence fayda olabilirmiş. Yani senin dediğin gibi yani şurada Galler golü atamıyor. Orada biraz oyuncular etkileniyor ondan sanki.
2: %100.
0: Ama Sporting Galatasaray maçında zemin bu kadar da kötü değildi. Hani bugünkü
2: evet,
0: kadar bariz
2: kadar
0: bir şey
2: değildi
0: yoktu.
2: Yani bazı yine kısım
0: çok deforme
2: kısım
0: olmuş tabii.
2: Bazı noktalarda problemler vardı o maçta da ama bugün bu maçtaki kadar kötü değildi. Giderek daha da kötü
0: yani mesela
2: olmuş.
0: Galatasaray bu milli arayı değerlendirdi. Yani evet, hem son lig maçını da deplasmanda oynadığı için erken başladı zemin yenileme çalışmalarına ve Rams Park'ta şu anda yeni
2: evet
0: çimler yapılmaya başlanıyor.
2: Çünkü
0: evet,
2: 3 hafta Galatasaray'da bu anlamda zemin yenileme çalışmalarıyla değerlendirmiş oldu. Bu arayı son olarak Portekiz'i nasıl buldunuz? Jesus tanıdık bir teknik direktör. O da milli takımının, ülkesinin milli takımının başında nasıl bir süreç vaat ediyor size Jesus'lu Portekiz?
0: Ya işte Roberto Martinez sonrasında Jorge Jesus'la nasıl bir geçiş olacak tabii bu çok önemli. Çünkü oyuncu grubu aynı. Yani bu takımdan ne beklemek lazım bilmiyoruz. Tabii son Uluslar Ligi şampiyonu olduğunu da belirtelim ama yani aynı oyuncularla ne kadar farklı bir takım ya da ne kadar farklı bir kimya oluşturulur bunu hepimiz merak ediyoruz. Yani Rafael Leao'nun genelde çünkü mesela şimdi yabancı teknik adamlar özellikle milli takımlar nezdinde bizim Süper Lig'e karşı biraz mesafelilerdir ve Süper Lig'e gelen oyunculara karşı biraz böyle bir ön yargı beslerler. Bizim ligimizi yeterince tempo seviyesini biraz daha 5 majör lige göre seviye olarak biraz daha aşağıda gördüklerinden dolayı çoğu

0: Çoğunlukla son yıllarda bizim ligimizden oyuncu almamayı tercih ediyorlar genelde. Tabii bu istisna zaman zaman kırılabiliyor ama mesela Rafael Leao ile ilgili Jorge Jesus'un net bir açıklaması oldu. Yani oyuncuda bir kıpırtı gördüm dedi ve buna bağlı olarak oyuncuyu tekrardan kadroda değerlendirmek istedim dedi. Ya bu oyuncu açısından da çok kıymetli, çok değerli. Çünkü ilerleyen dönemlerde tabii Cristiano Ronaldo'nun da bıraktığı bir denklemde düşündüğümüzde Leao hem santrafor oynama tecrübesi de olan bir isim. Yani Milan'da hem şöyle söyleyelim yani çift forvet olarak Allegri değerlendirdi işte zaman zaman yanındaki oyuncular hep değişmişti. Loftus-Cheek, Pulisic gibi oyuncularla oynadı. Yine pandemi döneminde mesela Pioli'nin tek santrafor olarak oynattığı dönemler oldu. Tabii ki oyuncu normalde kanat orijinli bir isim ama zaman zaman santrafora da evrilebildiği için o yüzden iki bölgede de oynayabiliyor olması belki de Jorge Jesus'un önemli tercih kriterlerinden birisi olmuştur ki şu anda mesela çok fazla formda Portekizli oyuncu da yok herhalde anladığım kadarıyla. Yani mesela Leao'yu kadroya dahil etmeyip onun yerine genç bir oyuncu tercih etmesi de belki akla gelmiştir ama şöyle bir gözden geçirmişlerdir eminim, Portekiz ligine de bakmışlardır ama çok formda bir oyuncu da görmediklerinden belki de hani en azından Leao'nun tecrübesinden faydalanabiliriz gibi bir düşünce burada biraz daha baskın çıkmıştır diye tahmin ediyorum ama
1: Bernardo Silva hiç süre almadı bugün.
0: Ya evet, şimdi Jesus'un kafasında ne var bilmiyoruz ama şimdi genel hatlarıyla aslında bu Uluslar Ligi nezdinde değerlendirdiğimizde birçok milli takım aslında teknik direktör değişimine gitti. Çok ciddi kabuk değişimleri yaşandı. Yani bugün işte Hollanda-Almanya mücadelesi, yine iki yeni teknik adam, bir tarafta Xavi Hernandez, diğer tarafta Jürgen Klopp, ondan sonra Belçika'da Mark van Bommel göreve başladı. İtalya'da Roberto Mancini göreve başladı. Fransa'da yine yarınki rakibimiz, artık bugün dememiz lazım, Zinedine Zidane ilk maçını bize karşı oynayacak. Tabii bunu gözlemlemek lazım. Şimdi yeni teknik direktörlü takımlarda
1: bir kırmızımız
0: aslında
1: var. Çok özür diliyorum. Teknik direktör Burak Yılmaz Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü ile anlaştı. 41 yaşındaki teknik direktör Kırmızı Siyahlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Geride bıraktığımız gün Çorum Futbol Kulübü yapmış olduğu açıklamada Uğur Uçar'la yollar ayırdığını duyurmuştu. Gün boyunca özellikle Abdullah Avcı ismi çok ön plana çıkmıştı Çorum
0: Evet.
1: Futbol Kulübü'nde ama bir son dakika gelişmesi olarak Burak Yılmaz'ın Çorum Futbol Kulübü ile anlaştığını ve hatta hocanın da bugün şehre giderek resmi sözleşme ardından da göreve başlayacağını belirtmiş olalım. Sürpriz bir
0: çok
1: isim mi?
0: sürpriz. Ben şu an çok şaşırdım. Hatta pek ihtimal vermiyordum açıkçası. Yani Abdullah Hoca olmasaydı belki farklı bir alternatif değerlendirilirdi diyorum. Çünkü Gaziantep Futbol Kulübü'nde yaşamış olduğu son süreçler ister istemez akıllara geliyor. Biraz daha beklerdi diye tahmin ediyordum Burak Hoca'yı ama kendisi herhalde çok fazla da uzak kalmak istemedi anladığım
1: Evet.
0: kadarıyla. Hayırlısı olsun diyelim umarım. İyi bir birliktelik olur hem Burak Hoca için hem Çorum Futbol Kulübü için. Çünkü Çorum'da gerçekten önemli transferler yaptı bu sezon. 18 transfer gerçekleştirdiler. Bu kadar yeni bir takım olmasına rağmen bence ilk kez tabii bu sezon Süper Lig'de mücadele ediyorlar ve buna rağmen bence takım kimyası çok kısa sürede oturmuş görünüyor. Ben beğendim Çorum Futbol Kulübü'nü. Yani uzun vadede de iş yapabilecek bir kadroları var. Hayırlısı olsun diyelim. Yani
1: 7 puan topladılar ilk 6 haftada. Galatasaray beraberliğiyle lige başlamıştı zaten Çorum Futbol Kulübü. Bir farklı Beşiktaş mağlubiyeti var. Hani belki kötü mağlubiyet olarak sayılabilecek.
0: Evet.
1: Deplasmanda alınan Samsun, deplasmanda alınan yine çok farklı bir galibiyeti de var.
0: Evi yendiler içeride
1: yine. Son hafta Alanyaspor'a sanırım kendi sahasında mağlup olarak milli araya girmişti. Ayrılık kararı da bence sürprizdi Uğur Uçar'la. Çok açıkçası benim beklediğim bir gelişme değildi ama muhtemelen bir anlaşmazlık, bir fikir ayrılığı oldu Burçin Hocam ve yeni teknik adam da Burak Yılmaz oluyor.
2: Yani Furkan, ben açıkçası bekliyordum birazcık. Yani çünkü Çorum FK'nın yapmış olduğu yatırım Türkiye Ligi'nin beklentisinin üstünde bir
1: Dört
2: yatırım.
1: büyük kulüpten sonra
2: Evet.
1: en çok bonservis
2: Aynen.
1: harcaması yapan takımdı
2: Aynen.
1: yaz
2: Şimdi
1: döneminde.
2: o kadar harcamayı arttırdığınız zaman, beklentiyi arttırdığınız zaman bunu çok tecrübeli olmayan bir teknik direktörün yönetmesi kolay değil. O yüzden ben açıkçası bu gelişmelerin olabileceğini sezinliyordum. Çünkü bu iş başarıyla veya Uğur Uçar'ın çok iyi teknik direktör olup olmamasıyla da alakalı değil.

0: Bu projeyi yönetmek farklı bir yetenek gerektiriyor. Yani dediğim gibi iyi veya kötü teknik direktör olduğundan dolayı değil bence. O yüzden buradaki en önemli nokta çabuk karar vermeleri. Bence bu doğru. Eğer yönetim eğer farklı bir yolda ilerlemek istiyorsa hızlı aksiyon almalıydı ve bu 3 haftalık tarihi milli arayı hızlı bir şekilde değerlendirmek en doğrusuydu. Bu konuda zamanlama açısından doğru yaptılar diyebilirim. İsim açısından Burak Hoca'ya bol şanstı diyelim.
1: Yani, hayırlı olsun. Evet. Hoca da uzak kalmıştı bir süredir sahalardan. Ona da başarılar dileyelim. Hepimizin çok sevdiği tabii ki bir futbol insanı Burak Yılmaz. Hocanın dileriz güzel başarılarla geçen bir kariyeri olur Çorum Futbol Kulübü'nde. O zaman artık saatlerimizi 01'i gösteriyor. Bugünün merakla beklenen, heyecanla beklenen dev maçı Türkiye-Fransa mücadelesi saat 21.45'te karşılaşma başlayacak ve ATV ekranlarından futbol severlerle buluşacak. Çok farklı noktalarda farklı heyecanlar içeren bir maç. Zaten Lig A'da olmamız bizim için bambaşka bir heyecan, evet. Bambaşka bir keyif. Rakiplerimiz çok üst seviye ve Fransa ile başlayacak olmak bu anlamda çok heyecan verici ve rakipte de Zidane gibi bir teknik direktör var ve onlar da Zidane'la yeni bir başlangıç yapıyorlar. Caner, sen nasıl bir 90 dakika bekliyorsun?
2: Ya şöyle, tabii ki çok kötü bir Dünya Kupası tecrübemiz oldu çok kısa zaman önce. Yani yaramız tabii taze olabilir ama futbolun en güzel tarafı şu: her yeni maç aslında yeni bir başlangıçtır. Dolayısıyla o kötü sayfaları geride bırakıp yepyeni bir sayfa açmamız lazım. Tabii ki A Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bunun heyecanını, bunun keyfini de çıkarmamız lazım. Tabii ki maçlar elbette B Ligi seviyesinden çok daha yüksek olacak. Çünkü hem karşılaşacağımız 3 rakibimiz de yeni teknik direktörlerle karşımızda olacaklar. Bu anlamda tabii hem de aynı zamanda işte Fransa, İtalya, Belçika, bir de jenerasyon anlamında da çok güçlü rakipler, onu da ifade edelim. Elbette kolay maçlar olmayacak. Zaten şöyle 29 kişilik kadroya baktığımızda, evet, yeni ilk kez A milli takım kadrosuna dahil olan isimler de var. Onların da tabii heyecanlarını anlayabiliyoruz ama diğer taraftan da işte eksiklerimiz de olduğunu paylaşalım. İşte Hakan Çalhanoğlu ya da Kenan Yıldız gibi gerçekten kadromuzun en önemli isimleri de yoklar. Zor bir sınav olacak ama tabii bu karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor olmamız bence önemli bir avantaj. Sonuçta Türkiye'nin her yerinde, Kocaeli'de, Konya'da, Eskişehir'de, Bursa'da, hiç fark etmez, nerede olursa olsun Anadolu'nun her köşesinde gerçekten hem muazzam ev sahipliği yapıyoruz hem de tribün desteği anlamında da A milli takımımız gerçekten böyle şölen havasında maçlar çıkartıyor. Yani bu sonuçtan bağımsız en azından. Ümit ediyoruz güzel bir başlangıç olur. Çünkü genelde rakip seviyesi ne kadar yükselirse, ne kadar büyük bir rakiple oynarsak esasında motivasyonumuz da o kadar yüksek oluyor. Evet. Bu bağlamda tabii ki az önce de işte hani işin tabii ki teknik taktik tarafından bağımsız söyledim bunu, psikolojik tarafıyla. Yarın ne oynayacağımızı kestiremiyoruz. Çünkü farklı farklı muhtemel 11'ler üzerine yöneliyoruz. İşte Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de başlama ihtimali var santrafor pozisyonda ya da daha önce elemelerde işte Kerem Aktürkoğlu genelde oynuyordu. Yoksa Kerem mi oynayacak? Yoksa yine klasik 4-6-0 formasyonunda mı oynayacağız? Bunları tabii şu an tartışıyoruz ama Fransa gibi bir rakibe karşı öyle tahmin ediyorum ki biraz düşük blokta oynamak biraz ana tercihimiz olacaktır gibi gözüküyor.
1: Dünya Kupası'nda rakiplerimiz profil olarak tabii ki Fransa'dan çok çok farklı takımlardı. Bizi hatta zaman zaman bunun zorladığından da bahsettik. Yani çok fazla topu bize bırakan, işte geçiş hücumlarıyla gol arayan takımlara karşı forma giydik. Avustralya, Paraguay özellikle. Fransa profilindeki takımlara karşı zaman zaman böyle sürpriz sonuçlar aldık. İşte grupta bir İspanya deplasmanımız var. Doğru. Hatta beraberlik aldığımız. Hani yarın bu anlamda da rakibin bu tarz bir takım olması bizim açımızdan bir avantaj olabilir mi sence?
2: Ya şöyle, tabii rakibi nasıl karşılayacağımız önemli. Bununla birlikte top rakipteyken yine iki merkez oyuncusuyla Fransa'nın iç koridorunu kapatabilecek miyiz? Bunlar çok kritik. Çünkü Fransa'nın da çok değerli, çok kıymetli hücum silahları var. Tabii ki savunma bölgesindeki isimler belki tartışılabilir ama ön taraf gerçekten uçak gibi diyebileceğimiz oyuncular. Yani Mbappe'si, Dembele'si, Olise.
1: Fransa'nın geniş kadrosu var mıdır acaba kolayınızda, yani böyle görebileceğimiz aday kadrosu Fransa'nın? Önce bir geniş kadroyu görelim, daha sonra muhtemelen zaten ilerleyen dakikalarda yine konuşuruz. Hani genel anlamda nasıl bir güçlü havuza sahip olduğunu Fransa'nın bir kez daha görmek adına da Caner'in bahsettiği işte o hücum hattı, yani Mbappe, Lopal, bu arada o da Rennes'de iyi bir sezon geçiriyor. Barcola, Doué, sol kanat rotasyonu, ama tabii burada yerler değişebilir. Evet. Sağda Dembele'yi görüyoruz. Zidane sanki biraz daha farklı bir tercih yapacak bu anlamda hücum hattında. Olise ve Şerki, yine hücum hattındaki diğer isimler. Merkez orta sahada Rabiot ve Kamavinga. Kamavinga Dünya Kupası kadrosunda yoktu, Zidane hemen kadroya çağırdı onu. Kone, Zaire Emery ve Dacunha. Savunma hattına baktığımızda ise Trüffer, Upamecano, Jacque, Konate, Kalulu ve Lacroix, Koundé, Diouf. Yine bek rotasyonu ve kalede ise yine tabii Manyan'ı burada görüyoruz. Ya, inanılmaz bir oyuncu havuzu var gerçekten. Dünyanın belki de bu anlamda şu anda en güçlü havuzuna sahip.
2: Kesinlikle öyle. Yani şu anda herhalde 2-3 tane milli takım sayabiliriz. Zaten çok formda oldukları aşikar ki şunu da söyleyelim. Tabii Paris Saint-Germain'in son 2 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması bile Fransa'nın doğrudan mevcut milli takım
1: jenerasyonuna olumlu bir yönde etki ediyor. Şöyle bir bilgi vereyim. Lepaul'la ilgili olarak geçen yıl gol kralıydı, Lig 1'de. Fakat buna rağmen Deschamps Dünya Kupası'na götürmemişti oyuncuyu, ama Zidane'ın ilk kez kadroya çağırdığı isimlerden birisi de Lepaul oldu. Hatırlayanlar olacaktır. Yaz döneminde Galatasaray, evet, Rennes'le bir hazırlık maçı yapmıştı. Orada da hat-trick dikkat çeken yapmıştı, bir performansı vardı.
2: Hat-trick mi yapmıştı? 2 gol mü atmıştı?
1: Sanıyorum 2 gol atmıştı.
2: 2 gol mü atmıştı?
1: Evet. Burçin Hocam, bu da muhtemel 11'i Fransa'nın. Az önce yerlerin biraz değişebileceğinden bahsetmiştim zaten Ziliş anlamında. Çünkü Zidane bunun sinyallerini basın toplantısında da verdi. Kalede Manyan, dörtlü savunma Koundé, Lacroix, Upamecano ve Andy Diouf, Inter'in oyuncusu Diouf'ta. Şerki, Moussa Kone ve Adrien Rabiot. Hücum hattında bu kez Olise'yi sağda, Dembele'yi santraforda, Mbappe'yi de solda tercih edecek gibi görünüyor Zinedine Zidane. Dünya Kupası'ndaki alışılmışın dışında biraz yerlerde dizilişte farklılıklar görüyoruz.
0: Şimdi Furkan'cığım, öncelikle Zidane'ın nasıl Fransa teknik direktörü olduğunu bir hatırlayalım. Yani Zidane yani yaklaşık 4-5 senedir bunu bekliyordu zaten. Yani hatta Dünya Kupası öncesi göreve geleceğini düşünüyordu. Geldikten sonra da Fransa'da Zizou Mania diye bir şey çıktı. Yani Zizou Mania diyorlar buna. Yani anormal bir sevgi saygı var Zizou'ya karşı, Zinedine Zidane'a karşı. İmza törenine işte gençler, futbolla alakalı olanlar biliyor zaten, ama olmayanların da babaları biliyor zaten. Onlar da 98'i anlatıyorlar falan. Evet. Yani büyük bir şu anda momentum var Zidane'ın Fransa'sı ile alakalı. Ve ben basın toplantılarını izledim bugün. Korkum arttı. Neden arttı? Çünkü Zidane bir kere sanki o daha tutucu oynayan Fransa'yı Didier Deschamps'la beraber, senin de söylediğin gibi, yani gol kralını almıyor mesela. Böyle çok örnekleri var.
1: Evet, konuda biraz ama tırnak içerisinde muhafazakar.
0: Aynen, muhafazakar ve tutucuydu. Ama Zidane'la beraber işte o beklerin daha fazla atağa katılacağı, yani eskiden Deschamps'la beraber genelde topu işte Mbappe'ye at, Doué'ye at, Dembele'ye at. Yani ileride onlar sorunları çözsün ama biz geriden çok da fazla risk almayalım oyunu vardı. Aynen. Ama şimdi çok daha farklı bir Fransa bizi bekliyor. İkinci korkmamın nedeni, oyuncularda da çok büyük bir saygı var Zidane'a karşı. Yani şimdi oyuncular Didier Deschamps için veya Emre Can için oynamazlar, ama Zinedine Zidane için oynarlar. Ve bu seviyede oyuncular eğer teknik direktörleri için oynarsa sıkıntı hakikaten büyük olabilir. O yüzden bizim bir kere çok akıllı oynamamız lazım Furkan. Futbol kesinlikle şımarıklığı affetmiyor. Yani o Konya'da İspanya'ya karşı yaptığımız futbol şımarıklığını, affedersin, yapmamamız lazım.
1: Katılıyor.
0: O yüzden bir kere biz çok dikkatli olacağız. Ya biz işte 4-6-0'dan bıktık artık. Forvetimiz olması lazım. 9 numarayla oynayalım. Kesinlikle hayır.

0: kesinlikle bizim, yani eğer bir maçta biz forvetsiz oynayacaksak onun bu maç olması lazım.
1: Doğru, katılıyorum hocam.
0: Yani hem A Ligi'ne başlıyoruz, hem Fransa ile oynuyoruz, hem de Zidane'lı Fransa ile oynuyoruz. Yani o yüzden dikkatli olalım. Futbol ukalalığı ve şımarıklığı yapmayalım. Montella'nın en iyi aslında oynadığı maçlar bunlar. Biraz önce sen de söyledin. Çok iyi geçiş hücumu yapabilecek oyunculara sahibiz. Kerem'i birazcık daha fazla sanki kullanıyor forvette. O yüzden ben yine Kerem'i birazcık forvette oynatır. Barış Alper Yılmaz'la ya Can Uzun'u oynatır diye düşünüyorum.
1: Bu arada bazı edindiğimiz istihbaratlar var. Birazdan bizim mil takımımızın da muhtemel 11'ini paylaşacağız. Çünkü sürprizler olabilir.
0: Çok sürpriz yapmayalım, aman.
1: Yani şöyle sürprizler. Mesela dörtlü savunmayla başlamasını beklemiyoruz. Hatta o zaman biraz karışık gidelim. Tekrar Fransa'ya döneriz. Çünkü Fransa'ya dair yine benim sormak istediğim özellikle Mbappe konusunda bazı sorular var. Ama bizim de o zaman bir muhtemel 11'imizi görelim arkadaşlarımızın edindiği istihbaratla birlikte. Biz nasıl bir formasyon ve kadro tercih edeceğiz Fransa karşısında? Bu da tabii ki çok fazla merak ediliyor. Sütten biraz ağzımız yandı. O yüzden yoğurdu artık üfleyerek yiyeceğiz gibi görünüyor. Ve 5'te bir diziliş bekliyoruz bugün Vincenzo Montella'dan. Kalede Uğurcan, 5'te savunma hattı Zeki, Ozan, Merih, Abdülkerim ve Ferdi Kadıoğlu. Hemen önlerinde Salih ile İsmail. Biraz daha kanat diyebileceğimiz, yani hücumda serbest rolde olabilecek iki oyuncumuz Arda ile Can ve en uçta ise Barış Alper Yılmaz'ı tercih etmesini bekliyoruz. Orkun Kökçü'nün aday kadroda olduğunu ama bir sakatlığı olduğunu hatırlatalım. Çok forma giyme ihtimali yüksek görünmüyor. Bugün basın toplantısında da Vincenzo Montella özellikle Orkun'a bizimle olduğu için teşekkür ediyorum, bir fedakarlık yaptı ifadesinde bulunmuştu. Bizim beklentimiz böyle hocam.
0: Yani şimdi mesela Furkan, beşli defans en son ne zaman oynadık?
1: Yani top bizdeyken üçlü, rakipteyken beşli aslında. Üçlü beşli zaten.
0: Yani tabii bunlar böyle aynı. Kağıt üzerinde evet. Gözüktüğü gibi sahada gözükmüyor.
1: Yani burada Zeki ile Ferdi daha çok işte kanat beki gibi oynayacak
0: evet.
1: Herhalde.
0: Evet, muhtemelen öyle olacak ve kanat beklerimiz çok önemli olacak. Yani Mbappe'nin bile açık oynadığı bir Fransa'dan bahsediyorsak. Yani bir de kanatları çok fazla kullanan bir teknik direktör Zinedine Zidane. Yani Real Madrid zamanında bunu biliyoruz. Yani gerçi o zaman Carvalho ve Carvajal vardı o zaman elinde. Onları çok iyi kullanıyordu. Yani bizim kanatlarımız çok iyi, çok önemli. ama yani bir kere dediğim gibi çok dikkatli olalım da. Çok böyle risk almayalım. Futbol ukalalığı ve şımarıklığı yapmayalım. Dediğim gibi çok önemli. Bir tane büyük bir şansımız var. O da şu. Uluslar Ligi format değiştirecek. Evet. O yüzden eskiden üçüncülerin hepsi playoff oynuyordu. Şimdi iki tanesi kurtulacak. Yani eğer kötü durumda olursak, üçüncülerden eğer ilk ikiye atabilirsek kendimizi, yine A Ligi'nde devam edebiliyoruz. Yani o yüzden ilk defa A Ligi'nde oynayan bir takım olarak bu avantaja sahip olmamız önemli bence. O yüzden bilelim biz yerimizi, yurdumuzu. İlk maçtan puan almak çok önemlidir. Yani ben Fenerbahçe'nin Roma maçına benzetiyorum bu maçı. Yani ne kadar Roma favori olarak geldi. Tabii, tabii. Avrupa'nın en formda takımı olarak geldi. Ama burada bayağı iyi bir oyun fizik ortaya koydu Fenerbahçe. Tabii. Özellikle ikinci yarıda. O yüzden ama ne yaptı Fenerbahçe'de de haddini bilerek oynadı.
2: Evet.
0: Biz evet, aynı şeyi yapalım Fransa'ya karşı. Kapatalım, boş alan bırakmamamız lazım.
1: Sabırla oynayalım.
0: Sabırla oynayalım. Öyle işte Fransa'yı yenelim, 3 puan alalım. İşte biz hücum takımıyız. Yok, gerek yok.
1: Ya bizim adımıza sanki işler iyi gidecekse Caner, şöyle bir aklımda maçı oynadığımda açıkçası Mbappe'nin de sol kenarda olduğunu varsayarsak eğer, mesela Paris Saint Germain dönemini hatırlıyorum Mbappe'nin. Hatta Luis Enrique'nin Mbappe'yi takımda istememesinin en büyük sebeplerinden birisi sol kenarda oynarken çok fazla savunmaya istediği yardımı yapamamasıydı Mbappe'nin. Bu yüzden hatta yollar ayrıldı Mbappe ile. Zidane'ın bu tercihi bilmiyorum, belki uzun vadede onun açısından bir problem de doğurabilir. Yarın açısından da bizim için Mbappe'nin solda olduğu senaryoda belki onun geriye dönmediği sekansları, hücumları biz kendi adımıza iyi pozitif değerlendirebiliriz. Anlamda.

0: En kritik detay şu, savunmayı ceza sahasının içine gömmemek lazım. Çünkü bu kadar düşük blokta rakibi karşılamak haliyle rakibin de çok daha fazla pozisyon üretmesini sağlayabilir. Çünkü özellikle kaleye çok fazla merkezde yüzünü kaleye döndürmememiz gereken oyuncular var. Yani Olise, Dembele gibi çok önemli şütör oyuncuları var. Dolayısıyla orta blokta kısa mesafede merkezi de çok doğru kapatmak lazım. Mesela burada Ferdi'nin rolünü de atlamayalım. Tabii Brighton'ın şöyle bir olayı var aynı zamanda. Brighton bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligini ele aldığımızda bizim PPDA dediğimiz o savunma aksiyonu başına yapılan defansif müdahalelerde en hızlı aksiyon alan ilk 3 takımlar bir tanesi.
1: Rakibin pas istasyonu,
0: evet, pas istasyonunu en hızlı bozan takımlar.
1: Topa müdahale gibi.
0: Aynen öyle. Bu alanda şu anda Avrupa'da ilk 3 takımdan bir tanesi ki zaten Arsenal da bununla birlikte bozarak aslında mağlup ettiler.
1: Süper Lig'de de Beşiktaş bu alanda şu an.
0: Evet ama o şeyin yine skalanın bir tık altında kalıyor. Evet. Yani o Avrupa'daki 5 büyük ligdeki
1: işte kaç oralarda rakam hatırlıyor musun? Var mı şu an hafızanda? Vallahi, çünkü 9 evet. 10 bandındaydı.
2: 6-7 civarlarında.
0: 6-7 civarlarında. Evet. 6 olması lazım. Yani Brighton'ın birinci sırada Barcelona vardı bu arada.
2: 4-5 oluyormuş zaten.
0: Tabii Barcelona birinci sırada bu arada. O tabii yine önemli bizim için. Sonuçta birkaç hafta sonra Galatasaray Barcelona maçında bunu detaylıca konuşacağız. Bu arada mesela en önemlisi Burçin hocamla yayından önce de konuşuyorduk muhtemel 11'ler üzerine. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanatta oynama ihtimalinde Kunde ile karşı karşıya mücadele etme durumu da söz konusu.
1: Bir prova gibi.
0: Evet, bir nevi prova gibi. Yani Galatasaray-Barcelona maçının bir nevi ikili bir mücadele provası.
1: Doğru. Bu arada yine Fransa kadrosunda dikkat çeken noktalardan birisi iki sol bekini de değiştirdi. Döşan'ın tercihleri Theo Hernandez ve Luka Digne olmuştu Dünya Kupası'nda. Bakacağım şimdi tekrar isimlere.
0: Ya genel hatları ya kadrolar gençleşti aslında.
1: Trüffel'le birlikte Diouf var.
0: Evet yani kadrolar genel hatlarıyla aslında gençleşti. Mesela Kante'yi de almadı milli takıma. Almanya milli takımı yine gençleşen takımlardan bir tanesi oldu. Ancelotti mesela çok radikal bir kararla Brezilya milli takımındaki 16 kıdemli oyuncuyu almadı. İşte bizde basında genelde hep şey haberleri çıktı. Ederson affını istedi gitmedi gibi. Aslında aflık bir durum yok. Orada biraz daha işte belli bir yaş ortalamasının üstündeki oyuncular. Alisson'u da almadı. Alisson, Ederson, Casemiro, Neymar, Richarlison gibi böyle çok kıdemli oyuncuların birçoğunu tercih etmedi. Hatta 3 kaleci tercihini de Brezilya Ligi'ndeki isimleri aldı. Orada Hugo Souza var Corinthians'ta. Bir de 2 genç kaleci daha aldı. Kadroyu bayağı gençleştirdiler. Aslında bu bakımdan değerlendirdiğimizde Uluslar Ligi'nde böyle epey gençleşen takımlar görüyoruz. O yüzden çok da şaşırmıyorum Zidane'ın bu tercihlerine. Bakalım yani ümit ediyoruz. Tabii onların da bu gençleşmesi ve yeni oyuncular işte Zidane'ın belki takımla birlikte ilk buluşması bunları biraz daha olumlu değerlendirebilmemiz açısından bir de şunu da düşündüm mesela Fransa nispeten daha öngörülebilir. Biz daha öngörülemez pozisyondayız şu anda. Yani yarın ne oynayacağımız bile belirsiz.
1: Evet. Bu da Fransa açısından tabii.
0: Tabii. Onlar
1: avantaj
0: açısından.
1: Avantaj bizim açımızdansa avantaj. Şöyle yapalım. Basın toplantılarını bir hatırlayalım. İlk olarak Vincenzo Montella ve Salih Özcan'ın açıklamalarını şöyle bir ekranlara tekrar getirelim. Fransa maçı öncesi bakalım. Teknik direktörümüz Montella ve takımın tecrübeli isimlerinden Salih Özcan neler söylediler?
3: Kendi özelliklerimize ve tabii de futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız yarın sahaya çıktığımızda herhangi bir baskı hissetmeden. Çünkü bu tarz maçlar oynamak böyle büyük futbolcuların da olduğu takımlarda oynamak tabii ki de çok keyif veriyor. O yüzden bu işi de bunun için yapıyoruz. O yüzden herhangi bir baskı olmadan kendi futbolumuzu oynayarak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Çok önemli eksiklerimiz var. Hakan kaptanımız gibi, Kenan, Mert Müldür. Ayrıca Orkun da biliyorsunuz ufak bir sakatlığı var ama ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum çünkü bugünlerde bizimle kaldı, yetişmeye çalışıyor. Biliyorsunuz 4 tane maçlık bir serimiz var ama bizde şunu da söylemem gerekiyor, yani bizim listede olan bütün futbolcularımıza güveniyoruz biz çünkü eğer buradalarsa hani burayı hak ettikleri için, düşündüğümüz için hani buradalar. Bu dönem hepimiz için yeni bir 2 yıllık dönemin başlangıcı aslında baktığınızda çünkü hazırlayıcı bir dönem olarak görüyoruz Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde. Hem eskiye nazaran da yeni yüzler görerek neler katabileceğimizi de görebileceğimiz bir dönem aslında bizim için. Çok büyük bir üzüntü.

0: kötü yaşadık dünya kupasında. Ama şimdiki zamana hiçbir zaman geçmişten gelen başarısızlıkları ya da başarıları getirmemek lazım. Biz gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda açıkçası. Güven konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz ve tabii ki de bu rekabet için bu işi yapıyoruz. Yarın da o maçlardan bir tanesini yaşayacağız. O yüzden hani bütün hazırlıklarımıza son sürat devam ediyoruz. Futbol sadece acımasızdır biliyorsunuz bazen. Ben milli takımda devam etmek istedim. Çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum açıkçası. Daha başarmamız gereken ve kat etmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın yakınlığı, herkesin buradaki yakınlığı, bana sevgilerini ve her türlü hissettiriyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Hatta şöyle, Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir şekilde hani kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim milli takımımızda. Çünkü daha güzel günleri yaşayabileceğimizi biliyorum. Yani farklı farklı, belki bu dönemlerde farklı farklı teklifler de gelmiştir bana, ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim bile, çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum. Takip ediyoruz Serhat'ı. U21 hocasıyla da sürekli iletişim halindeyiz. Özellikle gelecekte potansiyel gösterebilir mi milli takım için diye. Bu tarz böyle futbolcularımızı her seferinde takip ediyoruz. Tabii ki de çok maç seyrediyoruz. Kocaeli'nin stadyumuna da çok geliyoruz maçları takip etmeye. Yani bu stadyumdaki atmosferi hepimiz biliyoruz ve yarın da açıkçası aynı atmosferi bekliyoruz milli takımımız için. Bizim felsefemiz tüm stadyumlarda oynayabilmek. Hatta biliyorsunuz Galatasaray'ın stadyumunda da oynadık, Fener'in stadyumunda da oynadık, Beşiktaş'ın stadyumunda da oynadık, yani İstanbul'da. Ama biz İstanbul'da olmayan ama yakın olan bir stad seçtik. Çünkü hani maç sonunda kendi tesislerimize, federasyonumuza dönerken daha yakın olalım ve bütün rejenerasyonlarımızı daha hızlı bir şekilde başlatalım diye bu stadı seçtik. Biz Zinedine Zidane'la birçok kez karşılaştık. İki tane pozitif örnek söylediniz ama ben bir tane negatif söylemek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda onlara karşı kaybetmiştik finali uzatmalarda onun golüyle. O yüzden kendisiyle birçok kez karşılaştık. Yarın hoca olarak da karşılaşmak büyük bir keyif olacaktır benim için.
1: Baskı yok bizim için yani o konuda. Yani özel bir maç biliyoruz. Onun hocalar için de özel bir maç. Büyük bir futbolcuydu, büyük bir antrenör. Ama dediğim gibi biz kendimize bakıyoruz ve inşallah kendimize bir iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Dünya Kupası'ndan sonra gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Açıkçası çok üzüldük kendimizde, çünkü takıma güveniyorduk. Ama önemli olan şimdi yeni bir sayfa açmak. Onu da yarın, onun ilk adımı da yarın inşallah atarız. Maalesef son maçlarda da zaten sakat sakat oynuyordu. Haplarla, iğnelerle öyle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum. Onu doktorlar biliyor. Takım olarak moralleri aslında iyi, yerinde. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yavaş yavaş İtalyanca öğreniyorum galiba. Ama dediğim gibi Italiano da benim için çok bir avantaj oldu. Onun oynama stili de bana bir avantaj oldu. Seviyorum. Ve Montella'yla da, bizim hocayla da senelerce oynuyoruz. İyi maçlar da gördük. İspanya'ya baksan yani hiç düşünmediğimiz maç. Herkes aslında inanmadı bize ama takım olarak kendimize inandık ve o maçta kendimizi gösterdik. Ahmet Spor'da maalesef benim yüzümden de kaybettik diyebiliriz. Son hata da benim yüzümden oldu. Ama maalesef öyle şeyler oluyor. Olmaması lazım dediğim gibi, ama öne de bakmak lazım. Şimdilik önemli maçlar geliyor. Mental olarak gerçekten iyi bir durumdayım. O sayfayı kapattım. Ondan da öğreniyorum ve inşallah iyi bir zaman daha gelecek.
2: Teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve Salih Özcan'ın açıklamaları böyleydi. Fransa cephesine de bir kulak verelim. Fransa teknik direktörü Zinedine Zidane ve oyunculardan Adrien Rabiot açıklamalarda bulundu. İzliyoruz.
3: Écoutez, très content de pouvoir commencer mon premier match avec l'équipe de France contre la Turquie.
4: Gerçekten mutluyum. İlk maçımızda rakip güçlü Türkiye olacak. Vincenzo Montella'yı iyi tanıyorum. Onunla daha önce birçok kez rakip olduk. Uluslar Ligi'ne iyi başlamak istiyoruz. Arda Güler yetenekli bir oyuncu. Bu sayede Real Madrid'de oynuyor. Onun için özel bir maç olacak. Bize karşı da önemli bir silah olacak.
5: Zidane'ın yönetiminde olmak harika bir duygu. Açıkçası bizi zorlu bir maç bekliyor. Türk taraftarların oluşturduğu harika atmosferin de farkındayız. Burada olduğumuz için elbette mutluyuz ama maçı kazanmak istiyoruz. Zorlu bir maç olacak ama onların iyi bir Dünya Kupası geçirmediğini zaten gördük. Bu yüzden bizim adımıza iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Çok sayıda teknik oyuncuları var. Elbette onları yenebileceğimizi düşünüyorum. Kolay maç olmayacak ama umarım 2019'dakinden daha iyi olur. Hakan Çalhanoğlu ve Zeki Çelik'e karşı birkaç kez oynadım. Ayrıca Kenan'la birlikte de aynı formayı giydim. Dolayısıyla onların çok iyi oyuncular olduğunu biliyorum.
6: Good game tomorrow, even if Kenan is not there, but they have a good player. I played with.
2: Fransa cephesinde teknik direktör Zidane ve oyunculardan Rabiot'un Aspor'a yapmış olduğu özel açıklamalar bu şekildeydi. Kolay bir maç olmayacak. Türkiye'nin çok yetenekli oyuncuları var diyor Adrien Rabiot. Tabii sorularda da yani basın toplantısında da iki taraf açısından da hep gözler ve özne Zinedine Zidane'dı. Yarınki daha doğrusu bugünkü mücadele bu anlamda gerçekten merakla bekleniyor. Tüm dünyanın gözü bu karşılaşmada olacak. Montella'ya sorulan sorulardan birisi. Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Soru şu şekilde: önümüzde 4 zorlu maç var. Allah korusun olumsuz sonuçlar halinde baskılara göğüs germek anlamında neler söylersiniz diye soruluyor Montella'ya. O da gülerek daha direkt sorabilirdiniz, alınmazdım yanıtını veriyor. Milli takımdan ayrılmayı hiç düşünmedim. Daha başarmamız gereken şeyler var. Benim kalbim burada. Bu dönemde belki farklı farklı teklifler gelmiştir ama onları hiç dinlemedim bile diye hoca buraya milli takıma hala çok motive olduğunu da söylüyor. Caner, ne dersin?
7: Ya zaten Dünya Kupası sonrasında özellikle ilk iki maçtan sonra iplerin neredeyse kopma düzeyine geldiği bir dönemdi. O süreçte bile ipler kopmadıysa öyle tahmin ediyorum ki Uluslar Ligi performansında hocanın göreceğiz gibi gözüküyor. Ya bence ne olursa olsun Dünya Kupası'nı dışarıda tutarak söylüyorum bunu. Sonuçta uzun bir birlikteliğimiz oldu Montella hocayla, İtalyan hocayla. Yani yabancı bir hoca olması ayrı. Bununla birlikte hocanın bence bize başardığı ve kattığı şeyleri de göz önünde bulundurduğumuzda, hani artıları eksileri böyle yan yana yazdığımızda, bence hocanın hala daha kredisi olduğunu düşünüyorum ben. Bunu tamamen Dünya Kupası'nı dışarıda tutarak söylüyorum. Evet, bu söylediğim şey belki çok tartışılır. Evet, Dünya Kupası performansınız tabii ki bize hiç yakışmayan bir performanstı. Ama ne olursa olsun 24 yıl sonra orada mücadele etmemiz de önemli bir tecrübe oldu. Buradaki yayınlarımızda da defalarca kez ifade etmiştik. Aslında turnuva tecrübemizin zayıf olduğundan bahsettik. Mesela rakip Avustralya kağıt üstünde bizden çok daha zayıftı dedik ama adamların Dünya Kupası tecrübesi var. Evet, bir konfederasyon avantajı olabilir. Belki katıldıkları yerden çok daha kolay geliyor olabilirler Dünya Kupası'na ama sonuçta istikrarlı biçimde oradalar. Biz öyle değildik. Hem yeni bir kadro hem yeni bir jenerasyon ve ilk kez Dünya Kupası'ndaydık. Haliyle işte düşe kalka bir şeyleri tecrübe edersiniz ya, bir nevi öyle oldu bizim adımıza. Buradan önemli dersler çıkarmak lazım. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde Montella hocayla iyi bir birliktelik yakalandı. Ya ümit ediyoruz yaraları en kısa zamanda pozitif anlamda sararız. Güzel, yani zor bir başlangıç olacak tabii ki ama işte az önce de ifade etmiş olduğum gibi rakip ve seviye ne kadar yükselirse maçın önemi de bir o kadar bizim için değişiyor. Çünkü biliyorsun genelde hep böyle düşük seviye rakiplere karşı böyle facia sonuçlar yaşadığımız çok şey yaşandı. Mesela evet, aklıma direkt Faroe Adaları maçı geldi ne hikmetse.
2: Yine bir Uluslar Ligi'ydi hatta.
7: Tabii, ve yine böyle çok güçlü rakiplere karşı da gerçekten çok motive olup çok iyi reaksiyon verdiğimiz karşılaşmalarda oldu. Ümit ediyoruz onlardan bir tanesi olur Fransa'ya karşı olan mücadelemiz.
2: Ya, Dünya Kupası'ndaki performansın çok bizim performansımız olmadığını zaten hepimiz farkındayız.
7: Az önce işte Burçin Hocam çok güzel bir şey söyledi. Biraz had bilmek lazım. Bunu tabiri caizse söylüyorum, yanlış anlaşılmasın izleyenlerimiz. Biraz haddimizi bilerek oynamamız lazım. Çünkü önemli dersler çıkarmamız lazım. Dünya Kupası'nda biraz had bilme noktasında biraz
2: çok özgüvenliydik.
7: Fazla özgüvenliydik. Biraz. Evet, rakipleri biraz herhalde küçük mü gördük bilmiyorum ama öyle görmememiz lazımdı. Bence önemli ölçüde oradan çıkarmamız gereken dersler vardı.
2: Çok rehaveti yaşadık yani ilk günden yaşadık, son güne kadar.
7: Yaşadık kesinlikle öyle. Yani tabii çok fazla parametre vardı orada. Hani işte bir antrenman tesis vesaire gibi tartışmalar da çok kez

0: yaşandı. Onları da çok konuştuk ama tüm bunlardan önemli dersler çıkarmamız lazım. Ümit ediyoruz. Güzel bir başlangıç olur bizim adımıza.
1: Hocam siz nasıl değerlendirirsiniz Montella'nın açıklamalarını? Devamında da hakem konusundaki öngörünüzü de merak ediyorum. Alman hakem Felix Weyer maçı yönetecek. VAR hakemi de Christian Dinger, çok yakın zamanda yine Sporting Galatasaray maçında görev yapmış bir hakemdi. Hayatımıza çok yakın zamanda giren hakemlerden birisi. Evet. O atamayı da yine soracağım size, VAR hakemi.
2: Şimdi Furkan'cığım şöyle başlamak lazım. Bir kere Dünya Kupası tabii çok beklentinin altında kalan bir organizasyon oldu bizim için. Bu tip organizasyonlardan sonra bir karar vermeniz gerekiyor. Şimdi karar vermek için de sizin görev süreniz de önemli. Yani şimdi ben Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu'nun doğru karar verdiğini düşünüyorum Montella ile devam ederekten. Çünkü bu sene sonunda Futbol Federasyonu seçimleri var. Şimdi Montella ile yolları ayırdığınız zaman en aşağı 2 veya 3 veya 4 senelik bir anlaşma yapmanız gerekecek yeni bir teknik direktörle. Ama sizin döneminiz bir dönem, bir sene. O yüzden bence doğrusunu yaptı. Yeni gelecek yönetime veya kendi devam ederse ona göre bir aksiyon planı alabilir. Ve Dünya Kupası'na çok uzun yıllar sonrası gittik. Tabii çok hayal kırıklığına uğradık. Sadece biz değil, dünya hayal kırıklığına uğradı. Yani Avrupa hayal kırıklığına uğradı. Bana her maçtan sonra arkadaşlarım, yani Avrupa'daki arkadaşlarımdan gelen mesajların haddi hesabı yok. Yani onlar da bizler kadar beklenti içerisindeydi milli takımımızdan. Neyse, umarım hepsi, şu lafı çok severim ben, kaybederken kazandıklarını kaybetmeyeceksin. Umarım biz kaybederken kazandıklarımızı kaybetmeyiz. Bu maçlar önemli maçlar. O yüzden faydalı olmuştur o organizasyon. Deve dişi gibi takımlarla oynayacağız şimdi A liginde. Akıllı olalım, iyi sonuçlar alalım diyorum ben de. Hakem tarafına geçersin.
1: Evet, Felix Weyer maçın şimdi hakemi.
2: Şimdi Felix Weyer tabii çok tanınmış bir hakem.
1: Çok tecrübeli.
2: Almanya'nın en tanınmış hakemlerinden bir tanesi. Zaten hakemlerinliğinin artık son demlerinde, 45 yaşında. 2012 yılından beri FIFA. Yani 14 senedir FIFA hakemi. 2009'dan beri Bundesliga'da maç yönetiyor. Bu arada mesela Berlin'de yaşıyor. Berlin'de de gayrimenkul danışmanlığı yapıyor. Ki hatta diyor ki benim diyor bu gayrimenkul danışmanlığı yapmam hakemliğimi çok iyi destekliyor diyor. Arada diyor kafa dağıtmakta da fayda var diyor. O yüzden ben de aslında bu böyle yarı profesyonelliği birazcık daha fazla savunan taraftayım hakemlikle alakalı. Şimdi bu arkadaşımızın önemli tabii finalleri var. Yani 2024-2025 yılında Avrupa Ligi finalini yönetti. Tottenham'da Manchester United, hatırlarsın sen de. UEFA Ligi finalini yönetti 2023'te. Penaltılarla İspanya kazandı Hırvatistan'ı yenerekten. Almanya Kupası'nı 2017-2018'de yönetmiş bak. Kaç sene önce yönetmiş Almanya Kupası'nı. Yine Süper Kupa'yı yönetmiş. Yani yönetmediği önemli. Maç hemen yok gibi.
3: Şeyi de atlamamak lazım.
2: Şampiyonlar Ligi finalinin de adaylarından bu sene. Eğer Bayern Münih Şampiyonlar Ligi finalinde olmazsa adaylarından bir tanesi. Ancak hiçbir zaman böyle eski bir Felix Bilic seviyesinde olmadı. Yani bir tutarsızlığı var Felix Zivay'ın. Yani o yüzden inşallah iyi bir akşamına denk geliriz yarın diye umuyorum. Çünkü bazen hakikaten çok garip hatalar yapabiliyor. Çok garip foul hataları yapabiliyor. O yüzden dediğim gibi umarım iyi bir akşamına denk geliriz. En büyük özelliği kuralları çok titizlikle uygulaması. Yani biraz sert bir hakem. Penaltı verebiliyor, kırmızı kart verebiliyor direkt. Onun dışında itirazlara da çok takık. Yani ikili diyaloglarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi geçen sene bu son iki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği maçlara bir baktım şöyle Furkan. 8 maç
1: evet
2: yönetmiş. Bu maçlarda 163 tane foul çalmış. Yani dikkat edersen 20'ye yakın. Bu bayağı az demektir. Yani bizi biraz tatlı sert oyun bekliyor.
3: Evet.
2: Bu 163 foul'ün 87 tanesini ev sahibi takım yapmış. 75 tanesini misafir yapmış. Yani ev sahibinin yaptığı hareket

0: hareketleri daha fazla cezalandırmış. Bunu elde tutalım. 30 tane sarı kart çıkartmış. 15'i ev sahibine, 15'i misafir takıma. Yani çok ortada maç yönetiyor. Yani ev sahibi avantajımızı çok kullanabileceğimiz bir hakem değil. 4 tane kırmızı kart çıkartmış. 1 ev sahibine, 3 misafir takıma. Ama burada zaten çok net olan kırmızı kartlar çıkarıldığı için burada bir şey söyleyemez. Önemli bir nokta, çift sarı karttan kırmızı kartı yok bu büyük maçlarda. Yani ikinci sarı karttan kırmızı kartı kolay kolay çıkartmıyor. 4 tane en önemli nokta vurgulamak istiyorum. Dediğim gibi birinci nokta oyuncularla iletişim. Yani bizim itiraz ederekten sarı kart görmememiz lazım. Gereksiz sarı kart görmememiz lazım. Dikkat etmemiz lazım bu itiraz seviyemize, evet. El kol hareketlerimize. Hız ve şiddete çok dikkat ediyor. Yani yatarak müdahalelerde özellikle sarı kart görebiliriz. Yani burada İsmail Yüksek'in işte... diğer Barış Alper Yılmaz'ın oynarsa kanatta Zeki ile Ferdi'ne dikkat etmesi
1: orada
0: lazım.
1: Orada biraz daha tempoyu arttırabiliriz tamam. Hocam. Yavaş yavaş
0: taktiksel,
1: sona geliyoruz.
0: Taktiksel fauller. Geçiş oyunu oynanacak çünkü. Dikkat etmemiz lazım. Bir de bu el kol yüzü hareketlere çok dikkatli. Bu 4 konuda dikkatli olursak umarım hakemi değil oyunu konuşuruz.
1: Var hakemi peki? Christian Dinger.
0: Şimdi Christian Dinger
1: Sporting Galatasaray maçının da çok tartışmalı VAR hakemiydi kendisi.
0: Ama dünyanın en önemli VAR hakemlerinden bir tanesi. Yani o yüzden Almanlar zaten kendi ekipleriyle gidiyorlar genelde. Hatta onu söyleyeceğim. Aynı akşam biliyorsun İtalya-Belçika maçı var.
1: Evet.
0: Orada da yine bir Alman ekibi görevlendirilmiş. Daniel Ziebert yönetecek. Young Boys maçında onu da eleştirmişti Okan Hoca. Okan Hoca'nın eleştirdiği hakemleri bizim gruba vermişler. Orada da video yardımcı hakem Bastian Dankert. Yani dediğim gibi Felix Zweier bu sezonun Şampiyonlar Ligi adayı hakemlerinden bir tanesi ama tutarsız yönetimler sergileyebiliyor. Umarım iyi bir akşamda
1: dikkatli
0: bekleriz.
1: Olmak gerekiyor bu anlamda. Evet. Bugün zaten gün boyu bu ekranlarda Alspor'da öğle saatlerinden itibaren de yine Kocaeli Stadyumu'ndan canlı yayınlarla Türkiye-Fransa maçının tüm heyecanını, tüm detayları paylaşacağız. Şimdiden Amili Futbol takımımıza başarılar diliyoruz. Dileriz iyi bir başlangıç yaparız Uluslar Ligi'ne. Uluslar Ligi demişken geride bıraktığımız gün oynanan bir diğer mücadele Lig B Grup 3'te Kosova-İrlanda maçıydı. Bu noktada bizi ilgilendiren kısım nedir? Kosova mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı ve maçtaki tek gol ise Vedat Muriç'ten geldi. Şimdi Muriç'in kaydettiği golü arkadaşlarımız ekranlara getirecek. 83. dakikada golü buluyor Kosova-İrlanda karşısında. Önce ayak koyduğu direkten dönen topu da Vedat Muriç bu şekilde kafa vuruşuyla ağlara gönderiyor. Sağlı sollu ortalar.
0: Savaşmış yani resmen.
1: Baskı. Evet Vedat yine orada tam anlamıyla gerçekten savaşarak ceza sahası
2: tam
1: içerisinde.
2: Tam bir Vedat golü işte.
1: Golü bulmuş Caner. Şurada önce ayak koyuyor. Ama evet, takipçilik
2: savaşarak takipçiliğiyle yine golü bulmuş. Tam bir Vedat Muriç golü ya.
0: Tam Vedat Muriç golü.
1: Tabii moralini de gitti Vedat.
2: Evet.
1: Milli araya 4 gol atarak gitti.
2: Hem spor
1: maçında. Burada da ülkesi Kosova'ya galibiyeti getiren golü atıyor. Kosova da bu galibiyetle 3 puanla başlamış oldu. Hemen gruptaki diğer maçın da sonucunu aktarayım. Avusturya ve İsrail var. Grup 3'te Lig B'de. Avusturya da İsrail'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. Kosova 1-0'la geçti İrlanda'yı. Günün diğer maçlarındaki sonuçları da şöyle aktarayım. Lig'de grup 1'de Andorra-Malta mücadelesi vardı. Malta deplasmanda 2-1 kazandı. Lig'de grup 2'de ise Liechtenstein ile Litvanya karşı karşıya gelmişti. Litvanya bu mücadeleyi 2-0 kazanmış. Bugün bizim grubumuzda Liga grup 1'de biz Fransa'yı konuk edeceğiz. Az önce Burçin Hocam da ifade etmişti. İtalya ile ise Belçika İtalya'da karşı karşıya gelecekler. Lig B grup 2'de Gürcistan, Kuzey İrlanda, Macaristan, Ukrayna maçları oynanacak. Lig B grup 4'te İsveç, Romanya, Polonya, Bosna Hersek, İsveç, Romanya mücadelesinin de yine Turkuaz Medya kanallarında olacağını hatırlatalım. Ermenistan, Letonya ve Karadağ, Güney Kıbrıs, Rum kesimi Lig C grup 2 maçlarıyla da yine heyecan devam edecek. Uluslar Ligi

0: Bugün oynanan maçlarla başladı. Yine içerisinde bulunduğumuz Cuma günü de birçok mücadele futbol severleri bekliyor. Biz de süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 saat boyunca yorumlarıyla hem Caner hem de Burçin Hocam bizlere destek verdi. Teşekkür ediyorum bir kez daha. Biz noktalayacağız. Fakat noktalarken de bir kez daha Hollanda, Almanya ve Norveç, Danimarka karşılaşmalarının özet görüntüleri ekranlara gelecek. Sonrasında ise kaçıranlar için Portekiz, Galler mücadelesinin ise tamamı yine A-Spor ekranlarında olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
1: İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda-Almanya maçı başladı. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Gol iptal. Robin'in kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Brahim Brobi son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amiri'den geldi. Nadiem amiri baktı arkadaşlarına. Gözler aynı zamanda Hernandez'de çünkü Brobi yerde. Oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta gol! Felix Mecha! Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobi yerde kaldı. Faul bekledi. Hollandalılar oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Mecha golü attı. Brobi de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. ATM yerde kaldı. Faneke hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde Felix Mecha. Mecha ile Almanya 1-0 öne geçiyor. İkinci yarıya Hollanda başlıyor. Joy Ferman orta geldi. Öbürme top boşta kaldı. Merdik vurdu. Büyük bir karambol devam ediyor. Top sıkıştı orada. Trafik var adeta. Karar ne? Faul. Karar faul. Golü buldu Hollanda ama çok öncesinde o düdüğü çalmıştı Alejandro Hernandez. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdink, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Jonathan Tah yerde. Kimmich yerde. Van Dijk, Troy yerde. 3 Alman yerde. Merdink topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Gakpo. Reinders solunda Merdink var. Reinders gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdink! Top dışarı gitti. Merding'in vuruşu. Ter Stegen ve direk. Top dışarıda. Taçı Hollanda kullanacak. Ruben van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol şansı gol! Golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1 oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel. Az önce nefis bir şut çıkardı. çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo gol attı. 90 artı 5'te tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor. Alejandro Hernandez'den. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişemiyor. Hollanda 1, Almanya 1 maçın sonucu.
2: Norveç, Danimarka mücadelesi birazdan da başlayacak. Mücadele başlıyor Danimarka'nın vuruşuyla. Proskart'ta bile bir de kaldı, içeri girdi Oscar Bob. İki oyuncu arasından çıkamıyor. Dönen topu alma mücadelesi şimdi. Çıkarken yakalandı Danimarka. Oscar Bob! Akıl dolu. Müthiş bir gol Oscar Bob. İşte burada Ødegaard. Oscar Bob'u görüyor. Kontrolü sol ayak içine. Çok klas bir vuruş. Oslo'da Ullevål stadında büyük sevinç. Danimarkalılar üzgün tabii ki. Norveç 1-0 önde. Uzun gönderiyor Örjan Yılan. Haaland indirdi. Tek top hemen Berk'ten sol tarafa Antonio Nusa. Nusa gidiyor. Nusa bir çalım. Şimdi pası. Haaland çaprazdan ikinci gol. Erling Haaland. İşte Nusa. Aradan Haaland'ı görüyor. Haaland vuruyor. Kaleci Jorgensen çaresiz kalıyor. Bacaklarının arasından kaçırıyor topu Filip Jorgensen. İşaret geldi. Damsgaard. Damsgaard! Mikel Damsgaard! En nefes bir gol. Harika bir serbest vuruş golü. Kaleci Nilan çaresiz sadece izledi. Brentford'un yıldızı Damsgaard. Çok klas bir gol. Dorgo köşe vuruşunu kullanıyor. Yaptı ortasını arka direğe doğru. Bir kafa kaleci ikinci pozisyon gol. Højlund atıyor. Danimarka geri döndü. İlk yarının son dakikalarında da önemli bir fırsat bulmuş Højlund. Froholt, Damsgaard sol tarafa doğru. Meyle, Højlund. Tekrar Højlund'un koşu yoluna. Højlund sol ayakta. Kaleci ardından direkt korner. Attığı golden sonra özgüveni tavan yaptı Højlund'un. Dar açıdan müthiş vurdu. Kalecinin ilan ardından direkt. Oyun kuran oyuncu görüntüsündeydi artık. Pozisyon yaratan oyuncu görüntüsüne büründü Ødegaard. Şimdi yerden pası. Tek top ve gol. Haaland. Bir kez fırsat bulsun. Top ona bir kez gelsin. Yeter. Sadece bir kez gelsin yeter. İşte bu yüzden yıldız. Erling Haaland. Kart çıkacak. Möller Wolf'in sarı kartı var. Möller Wolf'in sarı kartı var. İkinci sarı kart. Kırmızı kart 90 artı 3. dakika. Ve son düdük geliyor. Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlıyor.

0: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.
1: Türkiye'nin spor radyosu.
2: Ya kat.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.